0: Emirhan oynuyor, Rıdvan oynuyor. Senin oynattığın rotasyondan çok daha mı iyi oyuncular? Anlatmak istediğim, kabul ediyorum. Planlama konusunda tartışılır ama önce teknik direktör. Ben sana teslim ediyorum. Sen antrene ediyorsun bunları. İşte bence Aziz Yıldırım ve ekibinin en temel hatası buydu. Ama orada düşünce şurada hatalıydı. Ben yaptım. Fenerbahçe Ersun Yanal dönemi de o hatayı yaptı. Evet. Bence tarihin en güçlü oyunlarından birini oynuyordu. Evet. Stadyumda herhalde 10 tane maçını izlemişimdir. Şey gibiydi, hani şahane diziler falan olur ya, bir sonraki haftayı beklersin böyle coşku.
1: Sürdürek
0: öyle oynadı. Bir oyundu. Ne dedi? Gerek yok dedi başkan. Biz onu hallederiz. Antrenörle ilgili değil. Getirdin İsmail Kartal'ı, o kadar güçlü yapıyı şampiyon yapamadı. Gitti başka bir yere bağlı. Bir de en tehlikeli hadise şudur. Bak, bugün yönettiğin oyuncular çok önemli oyuncular. Kariyerlerinde çok önemli yerlerde oynamış. Bu oyuncular senin 99 puanını dinlemez arkadaş. Dinlemez, onun umurunda değil 99. O bakar ne anlatıyorsun ona. Bak, ben Erik Gerets'le çalıştım. Tanımıyordum Erik Gerets'i. Abim dedi ki şahane bir futbolcu. İster istemez oyuncu önce bakıyor bir kariyerine. Tamam, İsmail Kartal'ı kulübün efsane futbolcu. Sonra bana anlattıkların önemli. Davranışları. Budur. Ne anlatıyorsun oyuncuya sen şimdi? Ne anlatıyorsun? O iyi çocuk, bu iyi çocuk. Yani olur mu sence şimdi? Bir faydası olur mu oyuncuya? İlgilenir mi seninle? Ben oradan bakıyorum. Benim için teknik direktör davranış çok önemli. Ben sezona başlarken birinci hafta ilk Avrupa maçı, İtalyano ile ilgili şunu söyledim. İtalyano çok şanslı. Birinci rakibi Okan Buruk, ikinci rakibi İsmail Kartal, üçüncü rakibi Fatih Tekke. Çok bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü üçü de hakemden şikayet eden birileri ve sürekli bahanenin arkasına sığınan, asla öz eleştiri yapmayan üç tane teknik direktörle yarışacak. Bu onun için büyük avantaj. Bir şey yapmıyor. Sadece bunlar gibi oyuncuları dışarı yönlendirmiyor. İkna ediyor oyuncuyu. Oyuncuyu ikna edeceksin. Oyuncu bilginle, birikiminle, donanımınla ilgilenir.
1: Senden etkilenmesi lazım.
0: Ben öyle etkilenirim. Benim teknik direktörüm beni odaya çağırdığında beni etkilemesi lazım. Ama orada bir donanım lazım. Antrenörlük artık tek başına teknik, taktik değil. Bir entelektüel donanımın olacak. İkna edeceksin oyuncuyu. Hayata dair bir şey söyleyeceksin.
1: İkna bak,
0: bir
1: sanatı
0: sürü,
1: hatta
0: bir
1: yani.
0: Sürü farklı kültürden insanlarla çalışıyorsun. Bak, biri Bosnalı, biri Sırp değil mi? O 20 sene önce savaşmış iki kültürden insanla bir aradasın. İşte biri Afrika'dan gelmiş, biri farklı kültür. Türkiye'de de öyle. Doğudan gelmiş, batıdan gelmiş. Dinlemezler abi, senin 99 puanını kimse dinlemez.
1: Oynamaz
0: mı? O abi, bilgi birikiminle. Yani. Ama biz bak kaç tane şey dinledik yani. Onu benle değil, bu ben. Ne bekliyoruz zaten? Böyle teknik direktör davranışı olmaz.
1: Ne
0: çok merak ediyorum
1: bence,
0: ne
1: çok
0: söyleyecek.
1: Doğru soru. Yani. Ne bekliyoruz? Hani Fenerbahçe'den
2: ya ne bekliyoruz önce bir şey söyleyeyim. Şimdi demin dedi ya Semedo, error. Abi yüzüne bakmıyorsun Mert Müldür'ün. Şimdi bakayım dedim, ben yanlış biliyorum. Abi 48 kez hamilli olmuş. Daha 27 yaşında. İtalya Serie A'da bir sezon sakatlanmasına rağmen 85 maç oynamış. O sezon 2 maç, geri kalan 3 sezon 83 maç. Yani nereden baksan 25-28 maç oynamış sezon başına. Ya hocam bu kadar ne yaptı? Adam mı öldürdü? Tamam, gençlerle maçında hata yaptı peki. Ya adam mı öldürdü? Hepsi çok mu hatasız oynuyor? Ya senin evlat İrfan Can çok mu hatasız oynuyor mesela?
1: Çok beğeniliyor Semedo.
2: Tamam da ya beğeniliyor da yani kusursuz mu? Roma maçında bir daha mı Semedo öyle başlayacaksın? Bitti baba enerjisi. Çıkaramaz. Bak Roma takımı...
1: Çok ağır şeyler olur.
2: Yani Roma takımı Beşiktaş takımı değil. Evet. Orada hocanın hocası var. Tilla var yani.
1: Gasperini.
2: Yani İtalyano bugün İtalya'da, ben geldiğinde de söyleyeyim. Bana göre Beşiktaş'ın son yıllara getirdiği en iyi yabancı. Ama İtalya'da daha kariyerinin başında daha baş altı takımlar çalıştırmış bir hoca. İşte Bologna. Bir de Torino galiba, yanlış biliyorsam. Bir de Spezia galiba yani. Fiorentina pardon. Yani sen ya daha kimlerle oynayacaksın?
1: Şu istatistikler tabii her şeyi anlatmaz.
2: Ya bir
1: iç
2: saha maçı Fenerbahçe ne zaman en son bu kadar, ya hele bir şey rica edeceğim. Bu yine buradan böyle bakınca biraz iyi
1: gözüküyor. Sadece ikinci
2: yarıyı
1: yapar mısınız?
2: Bana ikinci yarıyı verir misiniz rica
1: etsem? Sadece ikinci yarıyı yapın.
0: Ki zaten ikinci yarı iyice o makas
1: yani
0: açıldı.
1: Bu, yani. Hani bu, gerçekten kabul yani. Ben Fenerbahçe yakın tarihine hakimimdir.
2: Sen bizden iyi biliyorsun. Ben o kadar hatırlamıyorum.
1: Fenerbahçe'nin hani yakın tarihinde bu kadar ezildiği Kadıköy'de derbileri hatırlamaya çalıştım. Oyun oynarken ikinci yarıda. En son ne zaman bu kadar tek taraflı maç oynamıştı Fenerbahçe? Bu kadar hiç gidemediği karşılaşmalar oynamıştı. Gerçekten çok zorlandım bulurken. Yani gelmedi. Anlar geldi. Sekanslar geldi ama Fenerbahçe'nin de en azından orada bir gayret gösterdi. Atıyorum ilk Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyeti. Maç Galatasaray'a doğru yavaş yavaş kayıyordu oyun oynanırken ama Fenerbahçe kaçırdı. Mehmet Ekici'nin şutu var işte. Direkten döndü. O oldu, bu oldu. Ya Fenerbahçe bugün gol kaçırmadı ya. Fenerbahçe hiç bugün
2: yok ya,
1: yani bırak taraftar, saatteki taraftar bu gol ya şöyle olmadı. Maçın hiçbir anında olmadı.
2: Zaten taraftar da maçta yoktu bugün.
1: Nasıl olacak abi?
2: Hayır, abi çok tabii ya, alamadı. Yani. Alamadı enerjiyi.
0: Maçtan önce konuştuk ya abi, senin oyunun beni harekete geçirir yani. Alamadı. Sen de ben hayır, nasıl hayır. Ben şimdi maçı izliyorum
2: taraftara
0: ben mesela.
2: Taraftara suçu bulmuyorum
0: şimdi
2: zaten.
0: Şimdi izlerken diyorsun ki lan bu takım nasıl gol atacak ya?
1: Hiçbir türlü
0: nasıl
1: atamaz.
0: Nasıl gol atacak bu takım yani? Bir enerji yok, bir coşku yok. Ya Greenwood son dakikalar stoperlerin ayağından top alıp içeri doldur boşalt yapıyor. Yani düşünebiliyor musun çaresizliği?
1: Çaresizlik.
0: Ve orada hiçbir şey yapmamışsınız siz yani. Siz orada tamamen doğaçlama bırakmışsınız. O da yetenekli demiş ki baba ben bunu yaparım atarım içeri bir şey çıkarsa. Bak bu antrenörlük artık çok başka bir yere gidiyor. Bu basketbol koçluğu gibi böyle hücum çiziyorlar değil mi basketbol koçları savunma çiziyor.
1: Öyle beş
0: buraya kadar
1: varken
0: gidiyor artık. Bak buraya kadar oyun gidiyor. Sen buraya kadar oyunun gittiği bir yerde bu işlerden teknik anlamda bu kadar uzak bir teknik direktör oyunu teslim edemezsin. Yani ben teknik direktör davranışına çünkü çok takılıyorum. Fiziksel anlamda bir şey görmüyorum. Teknik bir şey görmüyorum. Şimdi Lyon maçları ile ilgili söylüyorlar. Mesela Talişka üzerinden şimdi bir mesaj atmış bir arkadaşımız diyor ki Talişka Şampiyonlar Ligi'ne bıraktı. Nasıl bıraktı Şampiyonlar Ligi'ne seni Talişka? İki tane Lyon maçında sahada yok. Sen iki tane Lyon maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsun. Ama oyuncuların fiziksel sorunu onları sahaya gönderen de senin teknik direktörün.
1: %100 Talişka konusu bir bakış açısıdır. Yani Talişka'nın Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de zorlanabilir, Fenerbahçe problem yaşayabilir. Bunlar başka bir konu ama eğer kadro planlamasında siz kamyonla gol atan bir oyuncuyu gönderebilirsiniz, gönderecekseniz ve bu kararı verdiyseniz o zaman onun yerini nasıl bir doldurmayı düşüneceksiniz? Olacak. Bir hazırlanmanız lazım.
0: Mesela orada yine yani, Murat abi bir önceki şeyde hafta içi yaptığımız yayında da değil mi? Mesela yoksa orada bir oyuncu, öyle bir oyunun yoksa
1: 8'e dönersin.
0: Başka bir oyuna dönersin.
2: Başka oyun. Ama yani, hocamız dönmez. Yani, hocamız
0: başka bir oyuna dönersin.
2: Tutucu. Hocamız kendisi tutucu olduğunu söylüyor. Hocamız hangi sezondan sonraydı ya? Jesus sezonundan sonra geldiğinde dedi ki ben öyle dedi, deneme yapmam dedi. Üçlü müçlü. Ben 4-2-3-1 oynarım dedi. Hadi en fazla 4-3 oynarım dedi. Ya bu sene geldi saydı ama hiçbirini yapmıyoruz dedi saydıklarının. 3-2-5 dedi, 10 dedi, bunu dedi. Ya bir laf çok kolay. Laf ağzından çıkar gider. Ya şuna baktım abi. Geçen seneki Beşiktaş maçına baktım Kadıköy'deki. Hani rakam. Bugün Nübel'in bir kurtarışı var abi. O da geçen sene Ersin Destanoğlu'nun 5 net kurtarışı var. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.96.
1: İkinci yarıda kurtarış da şu ya. Vedat'ın üstüne gelen.
2: Vedat'ın üstüne vurdu top. Abi şuraya bak. Bu ikinci yarı istatistik. Şuraya bakar mısınız abi? Fenerbahçe evinde 0-14 gol. Rakip ceza sahasında buluşma. Fenerbahçe 7. Beşiktaş 19. Bunu hakemle anlatamazsınız. Onu anlatmaya çalışın. Diyeceklerdir. İşte her şeyde şey yapıyor. Hakemin konu. Ya neyini konuşacaksın abi şu tablonun karşısında hakemin? Aslan 19 foul çalmış. Onu 11 tane çalmış.
1: %100 haklısın. Burada birbirinden ayırmamak lazım bence. Yani İsmail Kartal'ın takımı antrene etme noktasıyla Fenerbahçe'nin takım planlaması bence birbirinden ayrılamaz. Çünkü İsmail Kartal'ı göreve getiriyorsanız.
0: Tabii tabii kesinlikle.
1: Burada başka kulüp için konuşmuyoruz. Fenerbahçe için konuşuyoruz sonuçta bu konuyu. Bu kadroyu da o zaman en maksimum, en optimal seviyede bırakmanız lazım hocanın eline. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Ya, bu tartışmasız. Ki İsmail Kartal da hani Fenerbahçe'deki geçmişine de baktığında böyle yoktan var eden, böyle inanılmaz oyuncular geliştiren de bir hoca olmamış. Yok benim profilimde. 99 puanlık sezon çok iyi bir sezon. Ama işte Cekulu, Tadiçli, Ferdili müthiş bir takım.
2: Ama 2.5 yıldız var. Yönetilmesi evet, kolay bir takım.
1: Tamam.
2: Yanına Cekola Tadic'i de almışsın. Aslında yarım yıldız. Bir Fred'i yönetiyorsun. Çünkü Cekola Tadic senin yanında. Doğru. Bir yere kadar. Bir yerden sonra başarılı oluyorsun. Cekola Tadic'i de.
0: Evet.
2: Ya siz de tamam bana bu kadar yardım ettiniz yeter. Geçin bakalım öbür tarafa diyorsun. Onları da kaybediyorsun sezonun içinde. O zaman anlattık biz bunların hepsini. Yani bu oyuncudan ayrılmak istediğini söyledik sezonun.
1: Peki Murat abi o zaman bu kadar tecrübeli bir başkan Sayın Aziz Yıldırım. Evet uzun 8 yıldır Fenerbahçe başkanlığı yapmıyor olabilir. Ama hani Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli başkan Aziz Yıldırım.
2: Abi son 30 yılın 20 son 28 yılın 20 senesinde başkan.
1: Başkanı olan insan Aziz Yıldırım. Şimdi bu kadar temel bir noktayı nasıl kaçırdı Fenerbahçe?
2: Vallahi onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hadi bunu kaçırdı diyelim. Ya İsmail Kartal da dedi ki ben kimse beni almıyor. Yani şöyle. Zaten hani şimdi Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor beni almaz zaten diyor. Başka takımlara da o gitmek istemiyor. Niye? O 99 puanlı sezonu risk etmek istemiyor. Yani olası bir başarısızlıkta ya tesadüf diyecekler o sezona diye. Ben de şunu eleştiriyorum. Hocam bir oyun oynattın ama o kadroda demin sen saydın. Fred var, Osay var, Tadic Ceko var.
1: Ferdi var.
2: Taze bir Fred var, Ferdi var, Şimanski var. Başka oyuncular var. Sen orada önde bastırdın, onu yaptın, bunu ya hurra. Ya o zaman sen aynı yemeği bu malzemeyle yapamazsın. Sen elinde döner yok ki İskender hep aynı önemli. Dönerin yoksa İskender yapamazsın hocam. Başka bir yemek yapacaksın yoğurtlu, salça soslu. Ama İskender olmayacak o. Çıkmıyor. Yapamıyorsun. Yine ne konuştuk seninle? Devrede mi konuştuk ya da maç önce? Fenerbahçe her maçın 65. dakikasında kontak yine kapattı bugün. 65'ten sonra gidemiyor Fenerbahçe. Durdu. Giren de gidemiyor ha. Yanlış anlama hani. Gir çık yapıyorsun. Yeni giren de gidemiyor ileriye.
0: Orada direkt abi antrenmanı sorgulayacağım. Bu normal bir hadise değil. Ben bir takımın bu kadar yani coşku anlamında ya hiçbir şey yapamıyorsan sağ sola gidersin. Ya en azından bir şeye isyan edersin oyuncu olarak. Topa sahip olamıyorsun. Onlarda o güç de yok.
2: Valla benim bugün
1: bir şey güçlü olman lazım.
2: Benim bugün gördüğüm derbi nasıl derbi biliyor musun? Ligin 33. haftası.
1: Kopmuş
2: ligin şampiyonu belli olmuş.
0: Şey, evet.
2: Beşiktaş'ın UEFA kupasına katılma ihtimali var. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Ben yani böyle oynamayanları falan oynatıyor. Hoca da son 3 maçına göreve gelmiş. Yani seneye olmayacak, yardımcıyla devam edelim. Tabii. Bak tam öyle bir maç bu.
1: Tabii.
2: Allah'ın aşkına izleyenler, geçen seneki Beşiktaş maçını hayal edin. 1-0 kazandığımız maçı. Ben ya her şeyi yaptın kazanmak için. Oradan buradan öyle tam son dakika penaltıyla yaptın ama her şeyi yaptın. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Hoca da yaptı, futbolcu da yaptı. Bak bugün futbolcu da, ben söylüyorum, takımla İsmail Kartal'ın arasında sorun var diye bana kızıyorlar. Abi bir takım hiçbir şey yapmıyorsa hocası için bir yapar. Yapmıyorlar. Bir şey var abi, bir kopukluk var. Ve diyorum 2,5 yıldızlı bir takım, 12,5 yıldızlı takım. Bunu yönetmek çok zor abi. Burada işin, katılıyorum, teknik, taktik, idman kalitesi, işte atletik performans, ama bir de yıldız yönetimi diye bir şey var abi. Oyuncu iletişimi diye bir şey var.
1: Hatta şu anda en önemli şey futbolda.
2: Bana göre bir numara. Bana göre niye son 4 yıldır, pardon,
0: özür dilerim abi.
2: Niye son 4 yıldır Okan Buruk şampiyon biliyor musun? Yıldız yönetiminde, bak hocalığını herkese tartışırım. Ki bunu daha sayılar bile, hocalığını da zaten tartışırız diyorlar. Ama yıldız yönetiminde şu anda ülkenin bir numarası. Herkesten bir şey aldı.
0: Okan Buruk tabii bence hayatı boyunca unutamayacağı, ona şahane bir döneme denk geldi. Yani Beşiktaş tarihinde hiç olmadığı kadar kötü, Fenerbahçe öyle. Yoksa her sene Galatasaray senin yıldızı en iyi yönettiği dönem verdi ki sana o fırsatı. Her sene verdi. Ama sen o kadar fazla hata yaptın ya, bir tane takım şampiyon olacak zaten. Bak maç önünde hoca ne diyor? Oyuncularımız iyiye gidiyor diyor. Geliştiklerini söylüyorlar.
1: Doğru öyle söylüyor.
0: Ya bu bir kere çok enteresan bir şey değil mi mesela? Nasıl bunu oyuncu belirler mesela? Ne diyor oyuncu? Hocam gelişiyorum ben. Acayip iyiye gidiyorum. Böyle bir futbolcu teknik direktör diyaloğu olmaz ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum.
2: Bir şey söyleyeyim hocam, sen oyuncuların beyanına inanıyor musun? Asensio'ya inanmadın hazırım dediğinde. O Asensio'ya sordun hazırım. Hayır değilsin dedi.
0: Ama Semedo'ya inanma. Semedo'ya ikna oldum mesela.
2: O şimdi inanma. Bunlar geliştik diyorlar ama inanma geliştiklerine.
0: Yani bu çok enteresan. Yani ben hakikaten Fenerbahçe tarihinde bu kadar teknik anlamda, yani idareci olarak, teknik direktör olarak bu kadar ifade konusunda kendisini kötü ifade eden, fiziksel anlamda bu kadar sezon başı bir takımın bu kadar aşağıda olduğuna ben ilk defa şahit oluyorum. Yani.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani ama ben dediğim gibi başta söylediğimi söyleyeceğim. Sonuçta zorla gelmedi.
0: Aziz Yıldırım'la ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce Murat abiye sorduğun soru. Bence Aziz Yıldırım şurada yanıldı. Aziz Yıldırım'ın en son başkan olduğu ve seri yakaladığı çok önemli bir dönem bizim Ümit Milli Takım'da oynadığımız işte Tuncay Şanlı, Volkan. Bak çok fazla Türk'ün olduğu yerde o bahsettiğin hadise geçerli olabilir. Gidersin tesise, dokunursun. Hatta duyuyordum o arkadaşlarımdan. Başkan geldiğinde korkuyorduk. Bak onun bir karşılığı olabilir. Ama devir değişti, dönem değişti, oyuncu davranışları değişti ve az Türk'ün olduğu bir yerdesin. Ve senin en büyük dezavantajın sendeki Türkler sahada değil. Bir şey yapmıyorlar. Ha, bak seni Galatasaray'dan ayıran en temel özellik. Yerli oyuncular sahada. Ne olursa olsun bak, yerli oyuncuya bakar oyuncu. Yabancı oyuncu yerli oyuncudan bir şey almadığında, çünkü şöyle oluyor. Yabancı oyuncu işler kötü gittiğinde yerli oyuncu ister istemez bir araya geldiğinde yabancılara karşı bir rahatsızlık olduğunu direkt beden diliyle zaten sana bunu ifade eder. Orada direkt şunu der. Ya arkadaş sen çık önce oyna. Şimdi senin yerli oyuncuların çıkıyor, bir şey veremiyor. Sen şimdi kime mesela kulüp başkanı olarak, duygusal olarak gittin, motive ettin? Kimi motive edeceksin abi mesela? Bu kadar az Türk'ün olduğu ve sahada olmadığı yerli oyuncuları. Yapamazsın.
1: Ve yerli oyuncu konu noktasında Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan daha geride olduğu çok bariz, yani çok aşikar.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Aziz Yıldırım getirdi ya İsmail Kartal'ı. Soru çok basit. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki isim İsmail Kartal mıydı?
0: O da değil.
2: Cevap veriyorum. Değildi.
0: Tabii.
2: Yoktu bak. İsmail Kartal, Aziz Başkan seçimi kazanıp o yönetim kurulu odasına girdiler ya. O güne kadar yoktu. Biz burada o yönetimden, şu anda yönetimdeki önemli bir isimle ağırladık değil mi? Adam bize içerideki özel sohbetimizde, bu isimleri söylemeyelim ama iki yabancı bir yerli adayımız var dedi. Bahsettiği yerli aday İsmail Kartal değildi.
1: Tamam.
2: Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Aykut Kocaman da değil.
1: Evet.
2: Ama ben iddia ediyorum o yöneticilerin aklında olabilir. Ama Aziz Başkan'ın aklındaki teknik adam Aykut Kocaman'dı. Doğru. O yüzden Oğuz Çetin'i getirdi, koydu oraya. O yüzden Rıdvan, Oğuz, Aykut efsane üçlüyü çağırdı Mayıs ayında. Kongreye giriyorum. Beraberiz. Çalışmanızı yapın.
1: Doğru.
2: Kazanacağız. Beni yarı yolda bırakmayın dedi. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. İsmail Kartal nerede? Aziz Başkan seçildi. İsmail Kartal Aykut Kocaman'a mesaj attı. Hocam hayırlı olsun. Kendim olmuş kadar sevindim. Destekliyoruz. Çok başarılı olursun dedi. İsmail Kartal da. Zaten İsmail Kartal itiraf etti. Uzun zaman sonra başkanım beni aradı. İsmail oğlum nasılsın? Hadi gel başla. Zaten kabul edildi yani. Hiçbir diyalog yok. Yani kriter ne abi? Ben hep buna takıyorum. Kriter ne?
1: Fenerbahçe hocalığı için kriter
2: ne? Neye göre seçtik?
1: Tamam.
2: Şöyle bir kriter var mı? İbrahim Yavuz profesyonel futbol oynadı. Lisanslı antrenör. Şöyle bir kariyer antrenör var mı? Son 4 takımı Fenerbahçe, Traktör müydü? Persepolis, Fenerbahçe. Başarı. Bu Fenerbahçe var ya. Yok.
1: O zaman burada hep söylediğimiz konuya geliyor. Yani nasıl ki bir yıl şampiyon yapamazsam zaten ben bütün kariyerimi ortaya koyuyorum diyen Aziz Başkan. O zaman bu işin sonunda da bu faturayı Aziz Başkan ödeyecek.
3: Zaten bu oklar ona dönecek. Yani şimdi bu oklar yani... bugün kadroyu siz eğer hocanın, şimdi böyle yansıtılıyor. Talişka'nın kalmasını istedi değil mi? Siz hocanın kararlarına saygı duymayıp demeyeyim de hocanın kararlarını uygulamayıp kendi kararlarınızı uyguluyorsanız artık hocanın sorumluluğu bir alt plana düşer.
1: Öyle olur zaten
3: sorumluluğu. Ki siz ne dediniz? Hoca da benim, futbolcu da benim, başkan da benim, teknik adam da benim.
0: Zaten şampiyonlar ligine kaldığında ne dedi herkes? Ya Oğuz aslında bu rotasyonun içinde yoktu. Başkanın bir katıldığı programda Oğuz Aydın'dan bahsetmesi. Ederson Oğuz. İkisi de o maçın çok önemli oyuncusu olunca aslında İsmail Kartal'dan çok
1: İbrahim onun peki o zaman şöyle sorayım. Şimdi bir kadro planlaması yaparken Oğuz maçı iyi oynamış olabilir. İyi oynamış olabiliyor maçında. Şimdi bu Oğuz'u da biliyoruz. Evet fena oyuncu değil. İyi özellikleri olan bir oyuncu.
0: Sorunları yaşayan bir oyuncu.
1: Ama sen şimdi bir sezonu evet yani Oğuz iyi oynadı bu maçta tamam. Hı. Ben bir sezon Oğuz'la oynarım kararı nasıl veriliyor Fenerbahçe'de?
0: İşte bak oradaki problem ne biliyor musun bak. Oradaki bence temel hata şu. İsimler üzerine takıldığımız için şimdi yeterlilik yeter. Onu bilmem ama ben işin kadro planlamasına oyuncu sayısına bakarım. Çünkü bu oyuncularla antrenman. Yani şöyle bir şey olmuyor. 4 tane stoper var değil mi? 2 oynayan 2 bekleyen.
1: Doğru.
0: 5 olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Antrenman yapıyorsun ya o antrenman bozuluyor. Bir tanesi dışarıda kalmak zorunda. Şimdi her bölgeye 2 oyuncu da olmaz. Niye 2 oyuncu olmaz? Çünkü her bölgeye 2 dediğin çift kale yaptığında ya da dar alanda oyun oynadığında o istediğin antrenman ritmini çıkartamıyorsun sayısal anlamda. Planlaman nasıl olacak biliyor musun? Ön tarafta birkaç opsiyon oynayabilen bir oyuncu. Stoper bek oynayabilen oyuncu. Orta saha aynı zamanda başka pozisyon oynayabilen oyuncu. Planlamayı böyle yapman lazım. Zaten planlama konusunda çok eksik olduğun gelen giden konusunda da sezona başlarken ki, yani sayısal anlamda kaç kişiydi Fenerbahçe kampa gittiğinde? İşte orada şunu yapacaktım mesela. Ben İsmail Kartal'ım değil mi? Sen beni göreve getirdin. O 30 küsur kişiyiz değil mi?
3: 40.
0: Başkanım şöyle söyleyeyim size. Ben derim ki bak ben giderim problem değil. Ama bu oyuncularla antrenman yapamam. Bu oyuncular fiziksel anlamda geride kalır. Ne dedi İtalyano sezon başı kampa giderken? Bak Solskjaer aldı götürdü o takımı. O kurnazlık yaptı. Aynı bizim buradaki şey gibi. Aman bana kalmasın ihale. Kimi veriyorsa götür. İtalyano dedi. Olmaz. Bu kadar kalabalık oyuncularla ben antrenman yapamam dedi. Aynı gün çift kale yaptı. 2 tane hazırlık maçı oynadı İtalyano. Bilmiyor mu İtalyano fiziksel olarak o planlamayı yapmayı? Yani sen o gün itirazı o gün yapacaktın. Planlamanda Talişka var mı? Dile getireceksin. Sen ikna edeceğim. Başkan bilmez. Başkanların lisansı yok. Başkanların teknik
1: tamam
0: anlamda.
1: Ama başkan ben yaptım dediği için.
0: Bak şunu yani. Söylüyorum. İşte burada da ben devreye giriyorum evet. Ya. Ben ikna edeceğim seni. Senin bilgin yok ki. Sen hayatın Aziz Yıldırım hayatının hangi alanında sahanın içinde futbolcu ya da antrenör olarak deneyimlemiş. Nereden bilsin Aziz Yıldırım stoper mevkindeki hataları sağ beki. Aziz Yıldırım genel olarak güçlü bir idareci. Geçmişte de bunu biraz daha oyuncuları domine ederek başarmış. Burada da yaparım diyor. Sen onu ikna edeceksin. Diyeceksin ki o zaman değil başkanım. Bak bu kadar kalabalıkla bu antrenman çıkmaz. Genduzi ile bunu oynarım. Kante ile bunu oynarım. Oğuz'la rotasyonda. Bunları sen söyleyeceksin. Sen ikna edemiyor musun? Edemediğinde ne olacak biliyor musun? Bileceksin çünkü başarısız olduğunu. Ya biz tahmin edebiliyorsak hepimiz bir araya gelip bu kadroyla Fenerbahçe'nin problem yaşayacağını da İsmail Kartal bilmiyor mu?
4: Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sport Dijital'de Murat Aşık, Berkay Tokgöz ve İbrahim Yavuz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'tan alınmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır.
1: Alıydı.
6: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
9: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu hafta sonları. Ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbide, dev derbide 2-1 ile geçti. Ve yılın ilk derbisi, sezonun ilk derbisi dediğimiz maçta Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, İsmail Kartal'ın öğrencilerine göre net bir üstünlük

0: sağladı bakın. Sağda net bir üstünlük sağladı. Yani diğer detayları konuşmadan önce bu cümleyi manşete taşımak, buradan bakmak bizim burada tercih ettiğimiz bölüm olsun, tercih ettiğimiz yol olsun ki farklı yerlere sapmasın konu. Çünkü Beşiktaş'ın hakikaten takdire şayan orada Fenerbahçe karşısındaki oyunu takdire şayandı. Diğer tarafta Fenerbahçe'de oyun var mıydı? Onu konuşmak, onu sorgulamak gerekiyor. Bunun yanında Sayın Az Yıldırım dahi, Fenerbahçe Başkanı Az Yıldırım dahi Fenerbahçe tarafında biz oynamadık bakın onu başın söyleyeyim ama bu hakemlerle de olmaz dedi. Hakem eleştirirken dahi oyunu eleştirerek girdi konuya. Orada dahi oyundan bir beklentileri olmadı. Oyundan daha doğrusu beklentilerinin dışında bir şey gördüklerini söyledi. İsmail Kartal'a döndüğümüzde İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal bizim de beklediğimiz bir şey değildi dedi. Fenerbahçe tarafında hayal kırıklığı, Fenerbahçe tarafında beklentilerin dışında bir sonuç vardı. Fenerbahçe'de beklentilerin dışında da bir oyun vardı. Onu da söylemek gerekiyor. Kaldı ki orta alanıyla, savunmasıyla belki hatta Nübel ve Ederson çok kıyaslandı. Hep kafa kafayaydı. Bana kalırsa Nübel'in bir tık öne çıktığı, Ederson'un kazanıldığı için onun önünde görüldüğü kıyaslamalar ve yorumlar yapılıyordu hep ama diğer tarafta kale mevkiinden savunmaya, savunmadan orta alana, kanatlara, hatta öyle ya, kanatlara Fenerbahçe'nin üstünlüğü, Oğuz Aydın Lyon maçındaki maçı alışı, son maçtaki oynayışı, Oğuz Aydın'ın onun yanında katkısı, onun yanında Vedat Muriç'in formda oluşu, tüm bunlar kanatlara ile beraber Greenwood dediğinde zaten susarım diyen yorumcular, susarım diyen camiada futbol severler, tüm bunlar Fenerbahçe'yi önde tutuyordu ama tabii derbinin favorisi olmazı bir kez daha hatırladığımızda bir gün esasında Fenerbahçe'de, Fenerbahçe tarafında. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları önemliydi çünkü orada hakeme de değiniyordu ve dün Galatasaray dert yanıyorken bugün biz dert yanıyoruz diyordu Aziz Yıldırım. Yani isim vermeden ilerledi. Yarın yine bir takım oynayacak. Trabzonspor'dan bahsetti. Mutlaka muhtemeldir ki orada yarın yine bir takım oynayacak, onlar da dertli olacak dedi. Fenerbahçe'de esasında bir problem var, bu yok değil. Fenerbahçe'de yapılanma problemi de vardı esasında, kadro yapılanmasında, bu da yok değildi ama sanki biraz hava altına süpürülen bir sürece girdi onlar çünkü Şampiyonlar Ligi vardı. Kaldı ki şu an bence farklı bir şey konuşuyorduk. Yine Şampiyonlar Ligi'ne gidildiği için Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kredisiyle devam eden bir yolu konuşuyoruz. Belki de dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında teknik direktör gündemi olacaktı. Belki de dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında hakem değil takımdaki radikal bir karar konuşulacaktı ama İsmail Kartal'la Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesinin bu süreci de etkilediğini düşünüyorum açıkçası böyle bir derbide. Çünkü hatırlayın lütfen 3 hafta öncesine kadar ne konuşuluyordu? İsmail Kartal'la yollar ayrılır mılar konuşuluyordu ilk hafta mağlubiyetiyle beraber. Sonrasında neler söyleniyordu? İlk hafta sonrasında ama öyle ama İsmail Kartal bir derbi mi kaybetti? Bir farklı bir şey mi kaybetti? Ne oldu da bunu konuşuyorsunuz? Jular biraz daha ağır basıyor mesela. Benim analizim kendimce bugün biraz daha farklı bir Fenerbahçe, farklı boyutta bir Fenerbahçe görüyorum. Taşların yerinden oynadığı bir Fenerbahçe görüyorum. Beşiktaş tarafında tebrik etmek gerekiyor. En doğru işi yapan Beşiktaş dört büyükler arasında. Kaldı ki Trabzonspor diyorduk buna. Mayıs ayından bu yana yaptığı transferler ve istikrarla, teknik direktör istikrarıyla ama bence şu an en doğru işi yapıyor olarak görünen taraf Beşiktaş. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de net önünde olduğunu gösterdi. Serkan Çetiner'le konuşacağız, onunla yorumlayacağız Beşiktaş'ın 2-1'lik Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe maçı özelindeki o galibiyetini konuşacağız. Fenerbahçe tarafıyla, Beşiktaş tarafıyla, ligi nasıl etkiler tarafıyla hepsiyle konuşuyor olacağız ve yaklaşık 1,5 saat boyunca Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, ben iyi yayınlar diliyorum.
0: Klasik bir giriş yapayım. Bana muhalif olduğun ya da benimle aynı düşündüğün, az önce özetlediğim kısımlarda, yorumladığım kısımlarda ve diğer tarafta tabii işte Aziz Yıldırım'ın açıklaması, İsmail Kartal'ın açıklaması, Kerem Aktürkoğlu buna eklenebilir. Tüm bunlarla harmanladığımda ve Beşiktaş'ın galibiyetini konuştuğumuzda sana dün akşamı sorayım, neler düşündürdü, neler aktarırsın?
1: Yani 3 açıklamayı da şöyle söyleyeyim, gene topu taça atmaya çalışmalar, çakıl taşlı yollara girme der gibi nitelendirebiliriz. Hı hı. Ben burada açıklama olarak bir tane açıklamayı gerçekten futbolun yani saha içindeki hakemle didişmeleri, oyuncularla didişmeleri tartışılır ama oyuncunun çok güzel bir sentez yaptı. Skriniar'ın açıklamalarını ben bir referans olarak alması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçeli taraftarların. Çok da güzel açıkladı. Bence buradaki İsmail Kartal konusunda aralarında da hani bu konuda hocanın bazı konularda ne kadar yetersiz olduğunu bence

0: takımı eleştirerek diyebiliriz. Ama bazı taraftarlar belki diyebilirler ki oyunun içinde o kadar net anlattı ki oyunun içindeki eksikliklerini, kompakt olan oyuncularını, ofansif anlamda eksiklerinin olduğunu, takımın alan savunması yapar yani topu pres futboluna ne kadar yaptığını olmadıklarını her şeyi açıkladı. Ben Skriniar'ın maç sonu söylediklerini aslında altına imza atarım. Hakemlik bir şey yoktu. Çok takılıyor Kerem. Yani Kerem'in orada çıkıp konuşması bile yani bir Mert Hakan olma çabası. Bir işte ben oynuyorum ama işte Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor. Ya Kerem sen ne oynadın ya? Ya 10 numara mevkisine koydu hoca seni. Ki bence en büyük hata oydu. Ya kötü İrfan Can Kahveci bile ki bence yani Kasımpaşa standartlarında oynayan bir oyuncunun bugün milyon euroluk kadrolardan bahsediyoruz. Orada ne işi var? Taliska'nın ahı diyebiliriz. Ben maç öncesi sana söyledim ya bu karma Fener'in peşini bırakmaz dedim. Daha bir saat sonra zaten aynı şey gördüm. Hani ya bir Taliska orada olsaydı belki bugün başka şeyler konuşuyorduk. Çünkü Taliska en azından duvar olabiliyordu, faul alabiliyordu ki gerçek faul alabiliyordu. Ama Fenerbahçe yani Kerem Fenerbahçe'yi çakıl taşlı yollara soktu. Yani bütün herkes mesela şöyle söyleyeyim maç sonu bir açıklama daha var. Yani belki adam magazin tarafı ama Oğuzhan Koç yani çocukluk arkadaşım çok güzel açıklama yapmış. Yani kötü oynayabiliriz ama bu bizim iç meselemiz diyor mesela Kerem. Oğuzhan da diyor ki senin iç meselen değil. Biz Fenerbahçe taraftarları olarak asıl bizim iç meselemiz. Siz futbol oynamakla yükümlüsünüz. Maksimum performans vermekle yükümlüsünüz. Ya dün Fenerbahçe tanınmayacak haldeydi ya. İnsanlar çıkışta ağlıyor ya. Ağlama sebepleri ne biliyor musun? Futbolda umutsuzluk diye bir şey var. Yani ben bunu Bayern Barcelona Galatasaray iç saha maçında gördüm. Yok abi gidemiyoruz yani. Hani yapamıyorsun yani. Mücadele edemiyorsun. Elin kalkmıyor, kolun kalkmıyor. Artık gardın düşmüş. Rakibin sana bir sürü yumruk atıyor. Bak dünkü skor aldatıcı. Dün maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Yani Beşiktaş organize ataklarını yani işte o Fakıllı var ya yeni transferi. Ya doğru son final paslarını yapabilseydi dün 4-1 falan biterdi maç yani. O kadar rahat çıkıyorlar ki ya.
1: Tarihi fark konuşuldu da, bugün Beşiktaş'ta.
0: Ben sana söyleyeyim final paslarını doğru yapsalar. Ya arkadaş maç 1-1. Ya ikinci goldeki rezalete bak. Sen sanki bir rövanş maçında 3-0 yenilirsin de Fenerbahçe olarak. Sana gol lazımdır da sen böyle bir gol yersin ultradan ya. Ya takımını nasıl bu kadar bilinçsizce dışarı yani bir de abi Skriniar falan daha kötü gözüküyor. Yani bu adam kompakt bir oyunda, daha yerleşik bir oyunda yani hücum presi yapmadan oynadığınız zaman bak Lyon'u elediniz bu şekilde. Kötü gözüktü mü stoperleri? Ya Ake ile Skriniar dün o kadar defolar ortaya çıktı ki ve bunları yapan, çıkartan adam Vincenzo Italiano yani taktiğiyle ve maçı ilk yarısını okudu. İkinci yarı hamle yaptı. İsmail Hocam sen ne yaptın ya? Sen oyuncuları kurdun dışarı çık. Yani İsmail Hoca bile teşhis koyamıyor ki tedavi yapsın. Ya şimdi benim tedavi teşhisim şu. Kerem Aktürkoğlu'nun top kaptırmaları Fenerbahçe çok lüks. Çünkü Fenerbahçe top kaptırmadan sonra topu kazanma konusunda yani buna yorgunluk mu diyebiliriz artık başka bir şey mi diyebiliriz ama topu kazanamıyor. Kazanamadığı gibi ilk müdahalelerde ya başarılı olamıyor. Ya bir meydan okuma. Ya dün ya şöyle söyleyeyim ya Salih gerçekten şey gibi ya basket gibiydi ya tek başına orta sahayı ya senin Kante ile Gündüz'ün de yapman gerekeni Salih tek başına yaptı. Olaytan. Ya ne kadar iyi gözüktü Fenerbahçeli futbolcuların önünde ya. Öve öve bitiremiyorum. Ya hepsini geçtim. Rıdvan eleştiriliyor değil mi Fener? Ya Beşiktaşlılar eleştiriyor ya bırakın artık. Ya Rıdvan yıldızlaştı ya. Dani Alves gibi hücuma çıktı ya. Senin yediğin gol ilk gol. Yani nasıl bir defans kurgusu, nasıl bir saha yerleşmesi yani hiçbir şey yoktu. Ya Fenerbahçe'nin dün elle tutulur bir tek kalecisini söyleyebilirim. Yani o da gitsin gitmesin konuşulan Ederson olmasaydı dün Fenerbahçe 3 eksik gol daha yerdi yani. Fazladan yerdi yani. Yani bunu bir de toplayıp topyekun hakeme saldıralım. E saldıralım abi. Hakem kötüydü. Hakem Fenerbahçe yüzünden elendi dersek bu ya futbola ayıp ya. Futbol tanrılarının yani şeyine ayıp yani. Şimdi dün bir tarafta tezahürat yapamadı dünya. Neden bahsediyorsunuz siz Allah aşkına ya? Kerem düşmüş de içeride miymiş dışarıda mıymış? Hakem ben görmedim demiş. Yok ya bütün maçı alalım. Kerem'in pozisyonunu indirgeyelim. Ya böyle bir şey olabilir mi? O zaman Kerem eleştirilmeyecek. İrfan Can eleştirilmeyecek. İsmail Kartal eleştirilmeyecek. Aziz Yıldırım eleştirilmeyecek.

0: Talisca'nın gidişi eleştirilmeyecek. Bir tane hakeme buruna balıya. Böyle bir dünya var mı ya? Artık yeter ya, sıkıldık. Ya kaç yıldır bu takım başarı bekliyor ya? Ya bir tane kadro, ya kadro seçimleriniz bile yanlış ya, bırakın. Antrenör seçimleriniz de yanlış. Antrenörünüz en çok puan toplayan Müslüman antrenör diye geziniyor. Böyle bir şey var mı ya? Futbolda böyle şeyler var mı ya? Böyle gerçekler var mı ya? Yani ya, her şeyi yanlış iliklemişler. Bir şampiyonlar, ya bu Roma, bak Roma kimse bahsetmiyor. Roma'yı içeride Fenerbahçe bu futbolu yenemez. Roma'yı dün izledim ben. Atalanta Roma maçında adamlar son 5 dakika kemirdi Atalanta.
1: Hemen hatırlatalım. Perşembe günü oynayacak Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını Roma'yla ve karşılaşma tabii şimdiden konuşulmaya başlandı. Dünden konuşulmaya başlandı. Bu performansla Perşembe günü oynanacak, saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak karşılaşma özelinde.
0: Yani ya Lukaku seçimin var. Lukaku gelmiş, bu çocuk 2 ay sana futbol veremez. Futbol anlamına hiçbir şey veremez. Belli yani. Dalga geçiliyor, kepsler yapıyor. Ya Talisca'yı bu adamı ki niye gönderiyorsun? Talisca takımın belki de en formda adamıydı ya. 40-50 gol atmış sana. Daha ne yapsın ya? Niye gönderiyorsun Talisca'yı ya? Git Samedo'yu gönder. Ya Mert Müldür oynar. Bak başkan diyor. Belki de başkanınla dün konuşmalarında tek doğrusu bence oydu. Görüyor vücudu, yani adamın fikri, futbol fikri diyor ki burada diyor Samet'e oynayacağına diyor. Milli takımın sağ beki var, o oynasın diyor. Ben buraya yabancı şeyimi niye kullanayım diyor. Ama yok,
1: Talisca'yı Aziz Yıldırım, evet biz gençleri kazanalım. Gençleri kazanalımdan ziyade, düzeltiyorum, yerlilerimizi kazanmamız gerekiyor dedi açıklamasında. Ama ya şimdi şunu da eleştiriyorum. Böyle mi geldi Aziz Yıldırım? Biz yerlileri kazanmak için geliyoruz mu dedi. Vaadi bu muydu? Fenerbahçe'de seçim nedeni.
0: Şampiyon olmak için geldi dedi.
1: Onun için geliyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Yaptı mı? Yapmaya çalıştı. Yaptı mı? Yaptı. Birçok oyuncu aldı ama

0: konuşur. Ama şunu söylemek gerekiyor. Şuraya bakmak, şuradan bakmak gerekiyor bence. Saadettin Saran döneminde nasıl ki hem Yenduzi'yi hem de diğer tarafta Kante'yi aldığınızda, bir diğer tarafta da hem Enesri hem de Jondro'nu devre arasında yollayıp yerine iyi bir tane Vedat Muriç gibi dahi bak. Vedat Muriç diyorsun ya mesela, kaç yaşında oyuncuya ne kadar para verdi evet. dediler ilk başta. Evet. Haksız evet. eleştiriler yapıldı. Öyle bir oyuncu dahi alamıyorsun ve gelemiyor. Böyle bir oyuncun dahi olamıyor ve yanlış bir planlama yapıyorsun. Bunu da Az Yıldırımcılar çok konuştu mesela. Az Yıldırım
1: ben sana şöyle yani. Şöyle
0: bunu Hakan Safi'yi destekleyenler de esasında sonradan konuştu. Ama şu evet. kısımdan bakacağım Serkan Çetin'e. Bugünün hatası da bence aynı şekilde benzer bir noktada Talişka'dan tutarsın, Asensio'dan tutarsın, fark etmez Lukaku'dan tutarsın. Oradaki o bozuk çarpı kentleşme deriz ya hani böyle bir kente yukarıdan baktığında, kuş bakışı baktığında sen esasında inşaat sektöründesin Serkan Çetiner işin gereği de. Çarpı kentleşme dersin mesela. Fenerbahçe'de de yukarıdan bir gözle baktığında, o gözle genelde böyle derbilerde kritik zamanlarda ortaya çıkar. Yukarıdan bir gözle baktığında insanlar o çarpı kentleşmeyi görüyor, çarpık yapılanmayı görüyor. Problemli yapılanmayı görüyor. Onu konuşuyorlar. Abi, derim.
1: Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir takımın futbol aklı Oğuz Çetin, bir takımın futbol aklı Önder Özen. İkisinin yaptıkları eylemlere bakalım. Hı hı. Önder Özen gidiyor Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş projesine ikna ediyor. O Vincenzo Italiano Vlahovic'i alıyor. 90 milyon euroya 3 yıl önce 90 milyon euroya transfer olan 26 yaşında dünyada bence birçok takımın kadrosunda olmasını istediği adamı ikna edip bu projeye getiriyorlar. Ardından birçok akıllıca Trossard'ı mı dersin oraya, işte Olaytan'ı performansını yükseltmesi mi dersin, bir sürü özelliği koy. Bu senenin bütün artılarını Beşiktaş'ın o Kasım'da yani havlu atan o Beşiktaş'ı bir futbol kimliğine tekrar geri getiriyor. Diğer taraftan o Çetin'e bakıyorsun, kariyerinde hiçbir zaman zaten bu mesleği ilk defa yapıyor. Gittiği adamlar açık söyleyeyim 2019'un FC karmasını sana getiriyor. Yani 2019'da Lukaku'nun varsa, Aken varsa, işte Skriniar'ın varsa, Asensio'nun varsa hepsi inanılmaz oyuncular. Yani CV'lerine baktığın zaman yıkılıyor. Ama bugünkü performanslarına baktığın zaman yerlerde. Şimdi nasıl iki takımın, ki ben iddia ediyorum Fenerbahçe bu olaya daha çok para harcadı. Yani hani bir gram yani şeyde bir Greenwood transferi yok mesela Beşiktaş'ta. Var mı abi 40 milyon 50 milyonluk bir transferi Beşiktaş'ın? Yok. Ama dün senden ne kadar iyi gözüktü. Ya dün Avrupa takımları gibi oynadılar. Bak dün yani bizim vardır ya böyle hani gelirler, yenerler ve giderlerdi. Dün Beşiktaş gerçekten Avrupa takımları gibi geldi, oynadı, yendi, istediğini aldı gitti. Ve acaba dedirtmedi. Bak Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanmadı. En büyük sorun bu. Ya bir derbide iç sahada bir pozisyonun olur, net bir pozisyonun olur. Kaçırırsın. Ya dün 4 tane karşı karşıya ya koskoca Fenerbahçe'nin düştüğü duruma var. Bu kadar para harcanıyor, bu kadar maaş ödeniyor. Yeni hoca, yeni antrenör, yeni başkan. Nerede abi? Nerede bunun karşılığı? Ligin 4. haftası 2 mağlubiyetle başladı. Efsane Aziz Yıldırım efekti denildi, editler yapıldı. Karşılığı bu mu? Yok. Taraftar gene aynı hezeyan. Bir sürü ya bir tane kız çocuğunun şeyi var ya çocuk ya ben bıktım diyor ya. Ağlıyor yani. Yani insan üzülüyor artık yani. Ya bir ben artık şeyindeyim yani. Hani oynadığım, harcadığım paranın karşılığını almasını istiyor ya taraftar. Ya bilet alıyor buraya gelsin bir seyir izlesin ya. Ya bir tane karşılık var. Hiçbir şey yok. Ama hikaye aynı. Hakem kötü. Bizim hakkımız yendi. 5 tane penaltımız verildi. Yok ya. Demek Galatasaray maçındaki verilen penaltı sana verilse sen ligi oynatmayacaksın. Ya abi şapkayı önüne koy. Kendi teşhisini yap ki tedavini bul. Ama Fenerbahçe en güzel, en kolay yolu. Futbolcunun suçu yok. Hocanın suçu yok. Sportif direktörün
0: arada,
1: suçu yok.
0: Şurada da hakkını yiyemem. Şurada da hakkını yiyemem. Galatasaray tarafında hiç böyle öz eleştiriler görmedik. Mesela kötü oynadık ama hakem de böyleydi gibi eleştiriler görmedik son zamanlarda. Fenerbahçe tarafında en azından hakem eleştirilirken Aziz Yıldırım'ın buna dikkat etmesi de dikkat çekici Serkan Çetiner.
1: Yani ben Galatasaray maçlarındaki eksikliği önce Galatasaray'a sonra hakeme bağlarım. Mesela dünkü maçta cuma günkü maçta mesela yani hakem çok kötüydü ama yendin değil mi? İyi bir şekilde yeniyorsun. Futbolun doğrularını yaparsan hakem de senin önüne geçemiyor. En fazla geçin sana mi? Bir gol yedirtir. Ya dün Fenerbahçe bir tane foul mü penaltı mı değil mi noktasına tutulmuşlar. 90 dakikayı buna indirgediyorlar. Benim moralim buna bozuluyor.

0: Yani koskoca camiayı niye bu algılarla önüne geçiyorsunuz ki? Ya işinizi doğru yapamadığınız zaman hakem mi suçlu olacak ya? Ya dün sen ne oynadın ya? Dün tarihi fark kaçırdı diye Beşiktaşlılar üzülürken sen burada bize hakem mağlup etti dersen ayıp ediyorsun ya, bizim zekamızla dalga geçiyorsun ya. Ben kendi doğrularımı bana bir kere, yani ben futbolu şimdi dün iki tarafı da tarafsız izledim, bakıyorum hakemlik ne vardı bunda, niye bu kadar hakeme camia olarak birleşin kenetlenin, hakemler bizi yiyorlar, sen bizi yiyorsun abi, neyi anlatıyorsun hikaye, ben inanmam abi. Dün izledim, hangi maçı izledin Kerem sen ya, hangi, bir de sahanın içinden izliyorsun yani, en güzel koltuk sende yani. Sen ya Skriniar'la bir konuş bakalım. Skriniar'ın düşünceleri ne? Senin düşüncelerin ne ya? Sen bir de çıkıp ben de sözcü olacağım diyorsun. Dayanamıyorum artık. Türk futboluna olan inancım bitti. Kerem sen Türk futboluna nasıl için inancın bitiyor? Sen ne oynuyorsun arkadaş? Ne oynadın? Fenerbahçe'ye ne verdin? Şu kontratın karşılığını verdin mi? Bak Benfica'ya verdin. Galatasaray'a verdin. Fenerbahçe'ye niye ödemiyorsun kardeşim bu borcunu? Böyle mi ödeyeceksin? Mikrofon karşısında mı ödeyeceksin? Bir sahada görelim senin ya topunu. Yok bak, Talisca daha çok, bak Talisca şu anda Fenerbahçe'nin en çok verim aldığı oyuncudur. Ve giden Talisca yani. Tukaka edilen Talisca. Beğenilmeyen Talisca. Şimdi getir, dünkü maçta Talisca oynasaydı böyle olur muydu? En azından bir tane 30 metreden zorlardı kaleye. Ya dün Nübel'in adını duymadık ya, ne anlatıyorsun sen? Fenerbahçe hakem falan. Bırakın yani. Bir tane de medyada şey yok. Herkes tutulmuşlar. Evet o fauldü, penaltıydı falan diyorlar. Ne faulü var ne penaltısı. Avrupa'da milyon tane böyle pozisyon var yani. Temas yok. Ne anlatıyorsunuz yani? Yok dizinin bir tarafı değmiş. O olmuş, bu olmuş yani. Bırakın. Yani dün futbol hakem anlamında ben hiçbir şey görmedim yani. Ya bir tane pozisyonu var.
1: Yani tek gördüğüm... en bağırılan pozisyon, en bağırılan, en çağrılan pozisyon Kerem'in açıklamasıyla yola çıkalım. O penaltı beklediği pozisyonda. Orada da hep diyorum ya mesela, baz aldığım, Sayın Aziz Yıldırım bunu çok doğru bulmuyor belki. Futbolun sana göre bana göresi yoktur. Hakemlerin biri öyle biri böyle diyemez diyor ama hakemlerin birleştiği bir konuydu. Penaltı değil dedi. Örneğin trio, üç ayrı farklı öne çıkan ve yorumları dikkate alınan hakemi öne çıkartalım. Mesela Fırat Aydınus penaltı değil dedi. Net konuştu. Ama bu kadar net konuşulan, bu kadar net olan bir pozisyonda da Kerem'in çıkıp, Kerem ciddi de konuştu orada ya. Başında abi, tabii, ciddi ben, bir cümle kurdu. Yani Kerem Aklıkoğlu da penaltıydı deyip geçmedi yani açıklamasında. Bu kadar abartacağı yani, bir pozisyon değildi, onu söylemek gerekiyor.
0: Bak ben Kerem'in yani maçı izlemeseydim ve Kerem'i dinleseydim şöyle derdim. Lan hakem maçı katletmiş. Fenerbahçe'nin %100 penaltısını vermemiş, golünü vermemiş, kırmızı kart vermemiş falan, öyle bir katliam bir maç sanki yani, böyle Kerem çıkıp böyle özellikle ben çıkıp konuşmak istedim böyle yakasını falan çekiyor falan. Abi bu hırsınızı yemin ediyorum sahada verseniz, bak şu enerjinizi, şu kurguyu, ya Beşiktaş'a karşı bırakın gol abi, en azından bir pozisyonunuz olurdu, sizin pozisyonunuz yok ya, ya yok. Ya şimdi zaten oraya getirenlerde kabahat de. Ben sana söyleyeyim yani. Hani sen bunları Benfica'da yapamazsın. Sen Benfica'da böyle bir performansla Benfica'da ilk 11'e giremiyordun Kerem.
1: Savunman, senin yerine Sheldrop yani
0: oynuyordu. Yani evet. Geçelim abi. Bu hamasi işleri geçelim bak. Fenerbahçe'nin bir kere gerçekleri görmesi lazım. Bak yani bu çok basit. Bak bir taraf Beşiktaş. Senin belki de, ya sen bir Vlahovic alamaz mıydın abi? Fenerbahçe isteseydi Vlahovic'i alamaz mıydı? Overpay yap ya. Fazla para ödeyip alamaz mıydı? Alırdı. Gücü var mı? Var. Parası var mı? Var. Lobisi var mı? Var. Alabilir abi. Almadınız. Siz Vedat Muriq'i aldınız. Bir de üzerine Talisca'yı gönderip Lukaku'yu alarak mum diktiniz abi. Bu kadar basit. Sizin hatanız var. Ya dün sizde Vlahovic sizde olsaydı, ki Vlahovic kamp dönemi falan görmedi yani. Kamp döneminde hazır olmayan bir Vlahovic'i gördük. Ha Vlahovic miydi dünün bence kariyası? Bence Olaytan'la Salih'ti yani benim. Çünkü orta sahada Kante ve Gendüzi'yi gerçekten pasifize etti ya. İlk yarıda yani bir kör dövüş vardı. Futbol anlamında hani bir orta sahada bir mücadele vardı. İkinci yarı onlar da çökünce Fenerbahçe...
1: Serkan Çetin hakemi beğeniyorum mu diyorsun?
0: Ben hakemi beğeniyorum değil. Bu maçta hakemi konuşacak hiçbir şey yoktu diyorum.
1: Hiçbir şey bak, yoktu da diyemem. Aynı konu
0: tane, bir tane orta sahada hakem pozisyon elle alan bir oyuncu vardı Beşiktaşlı. O pozisyonu devam dedi. Orta sahada faulü yani çok bariz şimdi şekilde eliyle aldı.
1: Şöyle şuraya getireceğim konuyu. Bir dinleyicimiz Yaşar Bey yazmış. Yaşar Bey demiş ki, Berk, eğer bu Serkan Çetiner gerçekten hakemi beğeniyorsa yazık. Sen

0: Serkan Çetiner'e yorum yaptırtıp bize dinletiyorsan yazık demiş. Sözün bittiği yer demiş. Yaşar ya, Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçelisiniz. Mağlup oldunuz ve olayı buralarda arıyorsunuz. Sizin gibi düşünmeyene de bu şekilde inceden inceden, şu an hani sonunda saygılar, ben Yaşar falan dediniz ama hani o saygılar cümlesi burada pek de anlamlı kalmıyor. Çünkü inceden inceden doğuruyorsunuz karşınızdakini. Yazık. Çıkartıp konuşturuyorsun, çıkıp konuşuyor, sen bize dinletiyorsun, o bize konuşuyor. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe böyle doğranmışken hakemi beğendiğinizi söylüyorsun. Hakemi beğendim demiyor ki adam.
1: Hakemlik
0: bir şey yok diyor. Yani senin başkanının, dediği Fenerbahçe oyun oynamadı dediği noktadan yaklaşıp hakemlikte çok bir şey yok diyor mesela. Aynı düşünmek zorunda değil ki. Hakemlik bir şey vardı demek zorunda değil ki mesela.
1: Ya yani şey,
0: ben merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Fenerbahçelisiniz ama dünkü Galatasaray konusunda da mesela aynı yorumları yaptınız mı? Yapmamışsınızdır ya. Mutlaka yapmamışsınız. Geriye dönüp bakacak yapmamışsınız.
1: Yaşar Bey diyor ki ceza sahası dışındaki
0: ben hakemi beğendim demişsinizdir Galatasaray'ın içinde mesela.
1: Bunu mu bekliyorsunuz? Ne anlatalım? Ben burada konuşmamdan eğer bunu çıkarıyorsunuz Yaşar Bey, benim konuşmam aslında gerçekleri görürseniz belki bir sonraki senenin Beşiktaş iç saha maçında kaybetmezsiniz. Belki gerçekleri görürseniz 10 yıl boyunca birilerinin performans vermesini beklemeyip gerçekleri siz gördüğünüz zaman bir şeyler değişmeye başlar. Hayatta da böyledir ya hani. Bazı gerçekleri gördüğü zaman toplum değişim o zaman başlıyor. Siz de bunu belki görürseniz benim gördüğüm gibi en dış paradan. Siz de belki bu noktalara isyan edip bazı noktaları doğruya çevirebilirsiniz.
0: Şimdi mesela yani, şu hani, var.
1: Önder Özel evet. gibi bir sportif direktör alabilirsiniz yani.
0: Futbol aklından bahsediyor Serkan Çetiner. Evet. Ben katılıyorum birçok dediği noktaya Serkan Çetiner'in. Mesela demiş ki Yaşar Bey, ben Fenerbahçe iyi demiyorum. Ben diyorum ki Beşiktaş ezdi diyorum ama hakemi de beğenmiyorum demeye getiriyor konuyu mesela. Ya Yaşar Bey, tamam iyi güzel, bakın siz hakemi beğenmiyorum dediğiniz noktada sizin mesajınız okunuyor burada. Şimdi Serkan Bey de ne desin? Belki sen böyle dinleyicinin mesajını okuyorsun, bunlara söz hakkı veriyorsun, sözün bittiği yer burası desin. Haklı mı oluyor? Yani böyle birbirine saygı duymadan işte onu konuşturma, bunu konuşturma, onu asarım, bunu keserim. Siyasette de böyle, sporda da böyle. Nereye kadar? Nereye kadar ya? O bizden değil. O bunu savundu. O bunu savundu. O onu savundu. Seni doğrulardan koparıyor ya. Biraz düşün. Seni doğrulardan koparıyor. Doğrulardan uzaklaştırıyor seni. Ama farkında değilsin. Sen orada eminim ki Fenerbahçe iyi demiyorum, ben de Beşiktaş ezdi diyorum derken için içini yiyor. Yani onu demek istemiyorsun
1: bence
0: esasında.
1: De,
0: onu haklı çıkabilmek adına. Aynen öyle. Haklı çıkabilmek adına mesela onu yazıyorsun orada. Ya işte ya bak zaten Fenerbahçeli ama Beşiktaş'ın ezdiğini kabul ediyorlar. Dedirtmek adına bunu yazıyorsun. Bir önceki cümleni daha doğru, daha saygıdeğer kılabilmek adına onu yazıyorsun. Sen de esasında inanmak istemiyorsun ama bir tarafta verilenlere inanmak ve verilenlerin peşinden gitmek zorunda kalıyorsun. Cuma günkü hakemi de beğenmedim diyorsun ama aynı noktada aynı şekilde bahsetmedin mesela Yaşar Bey. Belki cuma günkü yayınına dönsem hakemlik ne vardı, Galatasaray oynayamadı diyeceksin. Bak cuma hakemlik günkü yayınına
1: şey
0: dönsem, oradaki yorumunu zaten görsem mesela, değil mi?
1: Ya şöyle, hakemlik bir şey yoktu demem. Hakem çok iyiydi anlamına gelmesin zaten yani. Ben hakemi burada, ben buradaki Fenerbahçe'nin kötülüğünü size anlatmaya çalışırken, evet, performans verememesini size anlatmaya çalışırken, konuyu götürüp benim ben hakemi beğeniyorum ve böyle devam ettiğine getiriyorsanız siz hala benim anlattıklarımı anlamıyorsunuz demektir yani. Hala bazı
0: yanlış
1: şeyleri meşru kılıyor oluyorsunuz. Yani
0: yanlış yani açıyorsun. Hakemde aramak, Metin Öztürk'ün, Sayın Aziz Yıldırım'ın, Sayın Metin Öztürk'ün hakemde araması yanlış bu kadar problem varken. Hadi Fenerbahçe tarafında daha aklı selim bir durum görüyorum. Neticesinde oyunumuz kötüydü diyebiliyor ama Galatasaray tarafında günden güne bu girdaba, bu eğer bir bataklıksa bu bataklığa doğru çekildiğini görüyorum ben ve kurtulamıyor. Kimse el uzatmıyor Galatasaray'da Okan Buruk'a, Metin Öztürk'e. Galatasaray'da oyunu ya da problemi görebilecek noktada. Ya da onlar öyle istiyor. Çünkü Galatasaray taraftarının önüne bir şey sunmak gerekiyor. Ya biz hatalıyız diyecek. Bunu da her maç sonrasında, her problem sonrasında zorunlu, şu 4 yıl sonrasında en zor geçen sezonlardan biri olacak Galatasaray için. Bu belli ki. Kaldı ki ya onu diyecek ya da diğer tarafta farklı tarafa atacak. Galatasaray'daki bu strateji budur genelde. Fenerbahçe'de de bu genellikle Ali Koç döneminde tercih edildi. Ama sonunu gördük. O yüzden biraz aklı selim düşünmek gerekiyor buralarda diye düşünüyorum. Tabii benim yorumum bana aklı selim, ayrı koru. Ben saygı duyarım yorumlarınıza. Sen anladın beni demiş Yaşar Bey. Diğer tarafta Serkan Çetiner yorumlarında çok haklısın. Nübel'in forması terlememişken hakemin neyini konuşup yorumlayacaksın anlamadım demiş Mehmet Bey.
1: Evet, yani diyorum ya, Nübel'in ben ismini almadım, duymadım. Dolayısıyla

0: Fenerbahçe'nin bir performans verse hani direkt derim ki ya maçı anlatırım yani. Ya pozisyon yok ki. Ya hala dediğim gibi tek pozisyonu Kerem'in içeride mi dışarıda mı, faul mü değil mi, penaltı mı? Yani ya 90 dakikayı buna indirgerse ne olacak? O zaman Gençler Birliği'ndeki mağlubiyeti de meşru kılıyoruz. Ondan sonraki işte Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki performansını da meşru kılıyoruz. Bence birazcık daha genel bakarsak, şimdi önümüzde bir Roma maçı var. Şimdi Fenerbahçe'nin şimdi Roma'nın maçı yönetecek hakemi mi konuşacağız yani maçta onda? Yok, orada hakem konuşmuyoruz.
1: Aynen öyle. Şuraya geleceğim.
0: Çata çat top oynanıyor.
1: Şuraya geleceğim. Fenerbahçe'de 53 yıllık bir kongre üyesi. Fenerbahçe'de sayılan bir isim. Hepinizin de yakından tanıdığı bir isim ama adını vermeyeceğim. Çünkü sormadım. Adınızı verebilir miyim diye. Ama dünkü konuşmamızda, maçtan sonra bir sohbetimizde, konuşmamızda Fenerbahçe camiasınca önemli bir isim. Dediler ki, şu yorumu yaptılar. Baştan beri söylüyordum. Bu takımın teknik direktörü İsmail Kartallı olmaz. Diğer tarafta böyle bir profille bu takımı bir araya getiremeyeceği gün gibi ortadaydı. İkinci yarıya girerken İrfan Can'ı çıkarıp Kerem'i, Oğuz'u çıkarıp Nene'yi alması oyunu okuma konusundaki yetersizliğinin ve zaafın tam bir göstergesidir. Talişka sırf kendisini dinlemeyip alaya aldığı için takımdan gönderildi. Yazık. Sezon başında Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal hayranlarının Selvi gibi umutları döndü birer ideye diyor mesela 53 yıllık bir Fenerbahçe kongresi konuştuğumuz anlarda. Orada bunları sadece şimdi değil sezon başından beri yazdığım için bu yıl Fenerbahçe'den hiçbir ümidim ve beklentim yoktu. Ben Fenerbahçe'nin ligin henüz 5. haftasında, ki orada onu yanlış söylüyor mesela, ligin henüz, bakın burası çok önemli, çok kıymetli, bir şeyi hatırlatıyor bize ama hatırlamak isteyene. Fenerbahçeli mesela Yaşar Usta size bir şeyi hatırlatıyor burası ama hatırlamak isteyene. Yani hakem mi konuşmalısınız yoksa bunu mu konuşmalısınız, bir düşünün bakalım. Ben en azından düşünen taraftayım onu gördükten sonra. Ben Fenerbahçe'nin ligin henüz 4. haftasında 2 mağlubiyeti aldığını hatırlamıyorum diyor. Ya burası ne kadar doğru biliyor musunuz? Burayı bir düşünün ya. Ne zamandan hatırlıyorsun? Bana de ki 1999-2000 senesinde. İlk 4 haftada 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin de. Şampiyonluğa oynayan, hep şampiyonluğa oynamış olan bir Fenerbahçe'nin, en kötü zamanında dahi lige bu parolayla başlayan bir Fenerbahçe'nin ilk 4 haftada 2 mağlubiyet aldığını hatırlıyorum de. Ondan sonra hakemi konuş. Ya da de ki ya kardeşim bu hiç önemli değil. Mağlubiyetler gelir geçer. Biz buna mağlubiyet galibiyet için çıkmadık yola. Hakem öyle değil. Hakem kötü. Hakem iyi değil. Onu konuşalım diyorsan yine saygı duyarım sana. Ama bu açıdan bakıp sorgulamaya, biraz kurcalamaya girersen o da emin ol teknik direktörlerin, yöneticilerin istemeyeceği bir sorgulama olur. Onu da unutma. Çünkü yapılanma yapılamıyor. Çünkü maç öncesinde transfer sezonunda bir takıma iyi bir destek, iyi bir katkı sunulamıyor belli ki. Diğer tarafta bir takım iyi bir antrenman yiyemiyor. Diğer tarafta bir takım iyi bir şekilde teknik heyetle, iyi donatılmış bir teknik heyetle, onu da tartışıyoruz ya sürekli. Kimler var? Kimler ne statüde, ne liyakatte diye. Bir iyi bir donanımla, donatılamayan bir teknik heyetle beraber iyi bir şekilde hazırlanamıyor ve işin neticesi buraya geliyor. Ha, bunu sorgulamak zor. Haklısınız. Çünkü burada çok fazla element var. Kime atacaksın suçu? Nereye götüreceksin? Ama hakemi sorgulamak, hakem tarafından okumak, yöneticinin, teknik direktörün Aziz Yıldırım'ın hakem açıklamasını satın almak en kolayı. Onu tercih edersen ayrı konu. Saygı duyarım. Ben Aziz Yıldırım'ın yaptığı birçok işin çok doğru olduğu tarafını savunan bir gazeteciyim. Genel itibariyle Fenerbahçe'deki son 10 yıla baktığında bu yılı en doğru işlerin yapılmaya çalışıldığı yıl olarak gören taraftayım. Ama bir yanlış varsa onu da söyleyen taraftayım. Kusura bakmayın dedim. Serkan Çetiner, sen neler söylersin son olarak bu konuda?
0: Yani şöyle derbi özelinde diyeceğim yani yanlışlar bu konu, yani İsmail Kartal'ı bir kere Roma maçına kadar ya bence bir maç daha kredi verilir. Roma maçında olası bir mağlubiyetle burada futbolcular, şimdi Asensio var, sorun Skriniar dünkü de maçlarında direkt İsmail Kartal'ın teknik taktiğine girdi. Yani burada ben bir yani eleştiri gördüm konuşmalarında. Yani direkt futbolun içinden yanıt verdi ki bence haklıydı. Yani tespitlerinde baktığın zaman Mert Müldür'ün oynamaması Aziz Bey'i rahatsız etmiş. Bu da bir hoca eleştirisidir. Yani şu an İsmail Hoca'nın her yerden çanlar çalıyor. 18 yıl sonra, 17 yıl sonra Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi taşıması bir başarıdır. Oradaki övgülerimiz de o zaman yapıldı. Ama şu anki gidişat, bakın çok ciddi söylüyorum, yani bu futbol Roma'ya asla yetmez. Çok çok üstüne koyman gerekiyor. Yani dünkü Beşiktaş'tan da iyi oynaman gerekiyor. Roma çok formda. Hani Roma içeride dışarıda 4 ata ata geliyor sana. Kadrosu, yani çok iyi bir kompakt bir kadrosu var. Senin kadro zafiyetlerin gibi bir sorunu yok. Hocası teknik taktik açısından Gasperini dünyanın en iyilerinden biri bence. Sende öyle bir şey de yok. Hani o yüzden İsmail Hoca'yla Roma maçından sonra ben bu kredinin biteceğini düşünüyorum. Çünkü ya bak şeyi konuşmuyoruz. Hani ben tekrar ediyorum, yani Beşiktaş Fener maçındaki umutsuzluk futbol anlamına taraftarda bir umut olmadı yani. Hani ya yenilirsin, anladın mı? Hani olur. Fenerbahçe ilk defa yenilmiyor ki Beşiktaş'a. 10 kişiyken de yenildi ama bir futbol vardı orada. Bir doğru yapmaya çalışan bir taktik, teknik bir fikir vardı. Sanki dün ya Beşiktaş Fenerbahçe oynamak için çıkmış sadece. Yani 90 dakikada ne bir hırs emaresi gördük, ne bir işte bir taktik bir diziliş, saha dizilimi gördük. Hiçbir şey yok. Herkes mevkisini kaybeden, pozisyonunu kaybeden birçok oyuncu vardı. Ne oynadığını bilmiyordu çok topçular. Ama bir de karşı tarafta ne oynadığını bilen, yani 1-0 mağlup olmuş Adana, taçtan gol yemişiz. Hani benimle çok söylediğim bile var. Yani kuş taşa çarpmış da bir gol olmuş. Aster kadar 1-0 öne geçmişsin. Bari kapan 1-0'a yat. Ama yok, onu da yapamadı. Hiçbir şey yapamadı ya diyor Fenerbahçe. Zaten taraftar umutsuz.
1: Gerçi onu yapsa o da eleştirilecek. Orada taraftar baskısı da
0: ya büyük. En azından hani Aykut Kocaman yapıyordu ya, hani 1-0'a bağlayıp kapatıyordu maçı. Yapıyordu. Orada bir hani şey vardı yani. Hani bir taktiği vardı, anlatabildim mi? Beğenirsin beğenmezsin kardeşim. 3 puanı kime yazdı? Fener'e yazdı derdik. Ama ya dün ne hiçbir elle tutulur bir tarafı yoktu. Dolayısıyla taraftar da şunu diyor. Ya ben ikinci hafta bu hezeyanları yaşayacaksam, dördüncü hafta. Yani Aziz Yıldırım'ın mottosu neydi? Çocuklar ağlamasın, çocuklar üzülmesin diye geldik dedi. Şimdi dördüncü haftada tribün maşa gelen çoluk çocuk herkes ağlıyor ya. Yeter diyor ya, yeter yani.
1: Bugün Beşiktaşlı çocukların sevincini gördüm sabah buraya gelirken. Evet. Küçük yavrular, kuzular hepsi böyle Beşiktaş formasıyla gezen çocuklar ağırlıktaydı yani.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani ligin dördüncü haftası ikinci mağlubiyetini alıyorsun. Hedefin Galatasaray'la.
1: Bu arada orada söylediklerime de takılmış dinleyicimiz. Hemen orada beni düzeltti Metin Kılıç. Teşekkür edeyim düzeltmesi için. Onu da şöyle bağlayayım. 2016, 2017, 2018, 2019 yıllarında da, sezonlarında da, ilk iki haftada, yani yakın dönemden bu iki örneği gösterelim. İlk iki hafta, ilk dört haftada düzeltiyorum, iki mağlubiyet alınmış. Böyle başlanmış. Ama mesela 2016, 2017 sezonuna ilişkin ne hatırlıyorsunuz? Onu bir söyleyin bana. 2018, 2019 yılına ilişkin ne hatırlıyorsunuz? Yani ne oldu orada, elle tutulur? Hani diyorsunuz ya, İsmail Kartal 99 puan aldı ama işte ona rağmen olamadı. Öyle bir sezon muydu? Ne oldu o sezon? Çok mu bir umut verdi size? Ya da 2016-2017 sezonunun Bursa Spor maçını açalım. Hadi bakalım oraya. Fenerbahçe'nin, evet, 11'ini hatırlatalım size. Kalede Volkan, Şikertel, Neuschneider, Hasan, Viyel, Ozan, Josef, Alper, Lens, Sov, Volkan. Böyle bir kadro varmış mesela o dönem. Yani buna rağmen, öyle başlamasına rağmen bir şey yapamayan Fenerbahçe. Bugünkü kadroyla onu bir mi tutuyorsun mesela diye şöyle bir sorduğumda, onu bir hatırlatmaya çalıştığımda 2018-2019'a dönelim. O daha kötüydü, Serkan Çetiner. 2018 kadrosu hatırlarsın. Harun kaledeydi. Neuschneider'le Şikertel devam ediyordu stoper tandeminde. Hasan solda, İsla sağda. Mehmet vardı. Elif Elmas vardı. Yine Mehmet vardı. Mehmetlerden Mehmet Topal'la Mehmet Ekici'ye emanet edilen bir orta saha vardı. Valbuena, Ayev ve Slimani gibi isimler vardı. Tüm bunları konuştuğum bir Fenerbahçe öyle başlamış. O yılı mı kabul ediyorsun mesela? Yani o yıl olan bu yılda olabilir mi diyorsun? Bu yıl bu kadar net, belki de Fenerbahçe tarihinde en fazla para harcanan bir kadro kuruldu. Aziz Yıldırım bu parolayla geldi. Bunu kabulleniyor musun yani? Ben evet, Slimani döneminde yaşadığım kaderi bugün bu kadroyla da yaşıyorum. Bu normal, bu geçmişte de oldu diyen tarafta mısın mesela? Şimdi onu sorgularım. Ya ben sorgulamamdan vazgeçmem ki, kusura bakmayın. Yakın dönemde iki kere olmuş, Fenerbahçe iki kere bunu yaşamış. Abi bugün de yaşayabilir tarafından bakmam ki buna. Yani bir taraftar olarak bakmam ya da bir analiz ettiğimde, naçizane kabul edin ya da etmeyin, bir yorumumu kabul ediyor, yorumcu olarak görüyorsanız yorumcu olarak bakmam ya da yayıncı olarak bakmam, sorgu

0: Ben tarafta olurum. Ama ben mi yanlış düşünüyorum Serkan Çetiner? Senin sesini duyuyorum, seninle konuşuyorum, senden alayım yorumu.
1: Ya şöyle, çok doğru düşünüyorsun. Bir de rakiplerin, senin o dönemki rakiplerin gibi değil. Ya bir de o var yani. Hani anlattığında karşı tarafta da böyle bir hani nosta derler varken, karşı tarafta evet, çok bir aman aman bir rakibinde bir şey yoktu. Ama şu an rakibinde Osimhen var. Bir rakibinde Vlahovic var. Senin santrafor ikiline bakıyorum. 32-33 yaşında son kontratını verdiğin iki tane oyuncun var. Olursa olur, olmazsa olmaz diyen iki tane santraforun var. Rakiplerin öyle mi? Adam diyor ki sana, ben açım. Taraftar aç. Futbolcularım aç. Yönetim aç. Şimdi sen böyle bir motivasyonla lige girmiş Beşiktaş karşısında gerçekten o açlığın vermiş olduğu performansı adamlardan gördük. Bir tarafta Osimhen var. Ya yani Arsenal taraftarı kliplerini izliyor, adamın attığı golleri İngiltere'de takip ediyorlar. Bir taraf diyor ki ya adamlar Manchester United'ın kurmak istediği üçlüyü kurdu. Sané, Osimhen, Leao diye. Ya, iyi ya da kötü. Ama bunların bir karşılığı var yani dünya futbolunda yapılan transferleri. Ya Fenerbahçe şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sene kaç para harcamıştır? 100'ü geçti değil mi? 100'ü geçkin yani. 100 milyon euroya geçkin. Ya bir tane 50 tutulur. Greenwood haricinde bir tane oyuncusu var mı ya? Yok. Yani bunun karşılığının olması gerekmiyor mu yani? Ya bugün Osimhen'den çıkmak istese kapısında yatacak bir sürü kulüp var. Var yani. Ama Fenerbahçe'de böyle bir şey var mı? Yok. Yani bunları eleştirmemiz gerekiyor. Eğer rekabet yapılacaksa rekabetin içinde bu olması lazım. Senin oyuncuna denk oyuncuları alman lazım. Eğer ezeli rekabet bunu getirtiyorsa Lukaku değil bu abi. Osimhen'in karşısına Vedat Muriç ile Lukaku'yu koyamazsın ya. Koyamazsın yani. Onun karşısına net oyuncuyu koyman lazım. Ya bu Vlahovic'in peşinden niye koşulmadı mesela? Öyle ya da böyle boşta bir oyuncuydu ya. Verirsin 15 milyon euro, 20 milyon euro. Gel benim süperstarım sen ol dersin. Alırsın. Geliyor adam çünkü. Bak geldi yani. Ama bir proje sunamıyorsun ki. Hiçbir şey yok. Para haricinde onu da Hakan Safi sunuyordu. Hiçbir şey sunamıyorsun yani. İkna edemiyorsun yani. Ya sorun zaten parada değil. Plansızlıkta. Plan yok. Program yok. Gelecek düşüncen yok. Yani olmayınca olmuyor yani. Yoksa çok zor değil bunlar abi. Bak Önder Özen çok büyük paralar harcayarak Beşiktaş'ı bu hale getirmiyor yani. Getirmedi.
0: Sen biraz da bugünkü konuşmanda, bugünkü yorumunda, eleştirinde veya Önder Özen ve Beşiktaş'ın doğru olanı nasıl yaptığını söyleyerek
1: tabii ki iki takım arasındaki fark yani hani çok bariz ortaya çıktı yani. Hani olay tam 5 milyon euroluk oyuncu doğru antrenörde 150 milyon euroluk oyuncu gibi dün oynadı, Pogba gibi oynadı. Ya o pasını falan, o çıkışını, ikinci goldeki o pas, olay tam golü yani. Orkun'un Vilav için değil. Orada Salih'in o topu oradan baskıdan çıkartması, olay tana atması, olay tanın oradan o pası vermesi bitirince zaten gol oldu. Yani boş kaleye atıldı. Kalenin içine girdi ya Vlahovic. Yani Salih bedavaya geldi. Olay tam 5 milyona Göztepe'den geldi. Sen nerede arıyorsun yani? Sen hakemde arıyorsun. İşte adam bak ligden çıkarttı bunları yani. Biri Dortmund'dan free aldı. Diğerini aldı 5 milyona ki Sergen Yalçın'ın elinde olaydan ne kadar kötü bir gözüntü vardı yani. Burada bak hoca bir oyuncuyu rezil de diyor, vezir de diyor abi. Hoca da kaynattı ya. Hoca. Ya Rıdvan dün o pozisyonda ceza sahasının içinde olması hocadan kaynaklı değil mi ya? Ona o özgürlüğü vermişsin ya. Yani Trossard o Trivela'yla attırdığı gol. Yani attırdıkları kadar attıramadıklarını da saysam burada zaten program yetmez yani. Çok pozisyon oldu yani. Çok pozisyon kaçırdı Beşiktaş. Bak Beşiktaş taraftarlar gerçekten yani tarihi fark kaçtı diye üzülüyorlar ya. Ya bu noktada şapkayı önüne koyması gerekiyor İsmail Hoca'nın ya. Yani gerçekten senin kadro planlamanda hata var, taktik anlamında hata var. Takımın antrene edilişinde mi hata var artık yani. Ya sende Kante, Gendouzi var. İsmail de ya ben şöyle söyleyeyim. Gendouzi kadar Kante kadar oynayan bir adam ya. Türk milli takımında bak bugün Galatasaray'da olmasını istediğim bir adam İsmail ya. Sen o yerli oyuncu, yabancı oyuncu hakkını oraya götürdün, gömdün yani. Ne oldu bak, Talisca'ya ihtiyacım var. Asensio da yok 10 numarada. Geçen sene futbolu mental olarak

0: kafada bitirmiş. İrfan Can'ı Kasımpaşa'ya gönderdin. O İrfan Can 11'e. Taraftar buna kızıyor zaten. Kurtulamıyoruz diyor ya. Kurtulamıyoruz yani. Gidip yani bu takıma performans vermeyen oyunculardan kurtulamıyoruz diyor. Bak Galatasaray'da örnek vereyim. Buna benzer birkaç oyuncu var. Galatasaray taraftar ne kadar kinli. Kaan Ayhan maç oynuyor mu? Oynamıyor değil mi? Ama taraftara batıyor abi. Niye? Performans vermiyor. Bak yarın İlkay'a da olacak mesela. Batıyor abi adamın. Bu ne işi var burada diyor. Ama Fenerbahçe'de bir de forma giyiyorlar yani. Şimdi düşünsene Galatasaray Kaan Ayhan'ı orta sahada Torreira'nın yerine oynatsaydı Başakşehir maçını kazanabilir miydi? Kazanamazdı. Ama sen İrfan'la 10 numara oynatarak Beşiktaş maçını kazanmayı hayal ediyorsun. İşte taraftarın zoruna bu gidiyor. Bununla ne işimiz var bizim diyor ya. Bir de benim sözleşmesi bitmiyor diyor ya. Yani pasif bir Taylan Antalya'nın psikoloji şeyine girmiş yani. Pis gitmiyor adamlar. Sürekli sözleşme yenileniyor. Bak önümüzdeki sene Kerem'de olacak bu olay. Adam forma giyiyor, zarar veriyor ama bir de takıma böyle yararlıymış gibi davranıyor. Bak en çok sinirip bozan nokta o yani. Takıma zarar veriyorsun, yararlıymış gibi davranıyorsun. Ya bir insana diyorsun ki azıcık şey olur ya. Ya kenara, ya formsuzum kardeşim ben. Top oynayamıyorum yani. İki adam geçemiyorum. Adam eksiltemiyorum. Koşamıyorum. Vurulduğu zaman yere düşüyorum. Ayakta duramıyorum. Bir de ayakta duramadığım güçsüzlüğümü hakeme bağlıyorum. Ya al vur geç ya. Vur geç at o golü ya. Sana bu paralar bunun için veriliyor ya. Ama yok. Yok. Yani hem zarar veriyorsun hem de hamasi röportajlarla işte ben aslında çok iyiyim de hakem bana engel oluyor. Neyine engel oluyor Kerem? Senin top oynadığın peki dönemleri biliyoruz işte yani. Mesajlarla, o dönemlerde övüyoruz yani.
1: Mesajlarla ilerleyeceğim. Bu konuya ilişkin gelen mesajlara bakacağım. Günaydın, sizin için arabayı kenara çektim ve yazdım. Bir kelimeniz çok hoşuma gitti. Doğruları göremiyoruz dediniz. Çok doğru. Fenerbahçeli olarak yazıyorum. 12 senedir yanlış, transfer yanlış, hoca yanlış, yaşlı. Yaşlı takım artık mesaj bu arada kayboldu. O mesajı açarak okuyalım. Üstten okuyordum. Şöyle bir hızlıca. Engin Bey'in mesajı virgül olmadığı için şöyle biraz karışık okudum. Özür dilerim ama. Sizin için arabayı kenara çektim yazıyorum. Bir kelimeniz çok hoşuma gitti. Doğruları göremiyoruz dediniz. Çok doğru. Fenerbahçeli olarak yazıyorum. 12 senedir yanlış. Transfer yanlış. Hoca yanlış. Yaşlı takım. Artık bundan çıkmalıydı Fenerbahçe. Akla ihtiyaç var. Çünkü futbol artık fizik ve atletik oyuncularla oynanıyor. Yayınlar keyifle dinliyorum demiş Engin Bey. Engin Bey sağ olun.
0: Sağ olsun.
1: Ama yanlışı görmek. Aynen öyle. Yanlışı görmek sizi mesela hakem konuşmak zorunda bırakmaz. Ne dersin Serkan Çetin?
0: Abi şimdi diyorum ya yani teşhisi yapacaksın ki tedavi olsun. Yanlış teşhis yapa yapa takım bu hale geldi zaten. Hani şimdi ben sağ olsun arabayı kenara çekip yazacak kadar da evet, kendini şey hissediyor. Yani artık içinde
1: abi,
0: artık
1: radyo gol öyle. Radyo gol öyle. Arabayı kenara çekip kahkaha.
0: Bunları duyması gerekiyor.
1: Arabayı kenara çekip kahkaha atar. Hani. Arabayı evet, kenara çekip kahkaha atar.
0: Allah
1: arabayı
0: razı olsun. Yaşar Bey duyun bunları. Var.
1: Evet. Mesela ne bileyim arabayı kenara çekmeden evden böyle bilenir bize yazar uzun uzun paragraf. Radyo gol bu işte yani bize kızar. Bizimle duygulanır. Bizimle güler. Ya böyle Yaşar Bey bize kızdı mesela. Ya da Engin Bey de bize mesela bize kızmadı. Bizi sevdi mesela şu an bugün. Ama yarın tam tersi olacak. Engin Bey'i kızdıracağız. Yaşar Bey'i sevindireceğiz. Olacak
0: ya,
1: radyo gol bu.
0: Burada futbol zaten güzel evet, tarafı bu yani. Hani herkes futbolda işte bak top yuvarlak dönüyor, dolaşıyor. Girdiği zaman övüyorlar. Düştüğü zaman gömüyorlar. Yani hani burada şey yok ama burada Fenerbahçe'nin kronikleşmiş bir tavrı var. Yani ben bunu Aziz Yıldırım'dan sonra değişir diye ümit ederken aslında Aziz Yıldırım da yani Ali Koç'un yapmış olduğunun değişik versiyonunu yapıyor. Yani yani yöneticileri de buna çanak tutuyorlar birazcık. Ama ben buna üzülüyorum yani. Hani bir performans, ha bak şunu diyebiliriz. Takım yeni, sezona yeni girdiler. İşte oyun hani oturana kadar, takım performans gösterene kadar hani bir göğsümü siper edeyim vardır yani. Bunu Mourinho yapıyordu bir dönem. Hani kendi takımlarında da yapıyordu ama ya burada şöyle bir şey var. Yani ya sen Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir takım olarak bu taraftarı o heyecanı yaşatarak, beklentileri de yükselterek bu performansı iç sahada veremezsin kardeşim. Yani bir de burada bu başarıda tuzu olan adamı da zorla gönderirsen, akabindeki maçta da hiç performans veremezsen hücumsal anlamda, bu taraftar seni eleştirir yani. yani en azından eleştirenlerin olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten dün ben bu kadar son dönemlerde diyorum ya, hiç bu kadar tek taraflı bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisi görmedim. Yani hani açtan gol olmazsa pozisyonu yok ya. Ya bir tane şutun olmaz mı? İkinci yarı komple paralize ettiler yani Fenerbahçe. Fenerbahçe çıkamadı yani. Ya karşındaki takım, yani şey yapmayın ama yani onlar da yeni bir takım yani. Hani dersin ki ya karşında senin Barcelona var, Real Madrid var. Elbette bir güç eksikliğinden bunu yaşadım dersin. Ama ya konu öyle de değil yani. Ve bu takım 5 gün sonra Roma deplasmanı, ya Roma'yı iç sahada, ya en önemli maç, belki 3 puanla başlaman gereken maç. E sen hiç iç sahada bu performansı nasıl yeneceksin Roma'yı? Ben şimdi ligde bunun telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun telafisi yok. Yani hani çok da derdiden de yok anladığım kadarıyla. Zaten İsmail Hoca'nın takıma gelmiş olması, zaten uluslararası başarıda da çok fazla şey yapmış, dert etmiş durum görmüyorum yani. Ama bence edilmeli yani. Evet. Çünkü o performansınla ligi kazanıyorsun. Oradaki çıtayı yukarı çekerek ligi kazanıyorsun. Ya dün çok beni yani futbol anlamında çok fazla ümitsizliğe kapıldırdı. Birçok Fenerbahçeli taraftarlarda böyle düşünüyor.
1: Der ki Engin Bey, yıllardır dinliyorum, çok keyif alıyorum. Beyefendinin yorumları muazzam. Beyefendi dediğiniz kişi Emin Serkan Çetiner. Lütfen sosyal medyadan takip alın. Emin Serkan Çetiner hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip alın lütfen yorumcumuzu. Radyo Gol'ün kıymetli yorumcusunu. Diğer tarafta muazzam nokta atışı yorumlar yapıyor demiş. Kronikleşmişiz, bağışıklığımız düşmüş demiş. Engin Bey, bu arada doktor musunuz? Kronikleşmek, bağışıklık düşmesi örnekleri. Böyle iki tane örnek üst üste oradan. Resmen çok vaktinizi almayacağım ama lütfen devam edin eleştirilere. Lütfen bakmayın eleştirilere. Doğru tektir. Çok güzel yorumlar bunlar. Üzgünüz. Umarım beyefendinin söylediklerini duyarlar. Böyle bir akla ihtiyacımız var. Ve diyor ki, dediği de şu: ne acıdır ki kızım 13 yaşında ve ben dün akşamki maçı seçtim ve kızım üzüldü. Maçı izledim ve kızım üzüldü. İnanılmaz bir yıpranmışlık var diyor dinleyicimiz Engin Bey. Mesela Engin Bey'in kızı yaşında Fenerbahçe'nin çekmişliği var. Çile çekmişliği var mesela Fenerbahçe camiasının. 13 yılı var yani bu işin. 10 yılı var bu işin. Ne kadar acı değil mi bu da Serkan Çetiner?
0: Vallahi yani şöyle söyleyeyim, hani şey derler yani.
1: Allah bağışlasın bu arada.
0: Allah bağışlasın, Allah uzun ömürler versin. Kızınızı Fenerbahçe ve CHP'liye verin derler yani. Onun gibi bir noktaya gidiyor yani. Hani, asla kızınızı bırakmaz diye böyle bir sadık bir taraftar.
1: Yani sosyal medya esprilerinden bahsettim peki.
0: Evet. Yani o aklıma geldi. Gerçekten durum girişat da böyle. Bir, yani, eklenti,
1: bir, eklenti,
0: yani ama...
1: bir eklenti yapardım da abi, siyasete girmiş olur. Neyse, espride kalsın senin. Çok güzel bir eklentim olurdu ama. Yani tahmin eden de hay aklında bin yaşa. Tahmin edene de hay aklında bin yaşa derim yani. Ama söylediğin özelde bir espri ama. Farklı bir partiye, farklı bir konuya, farklı bir yere kıyaslamaya gitmeden. Siyasete de çok girmez ama yine de girmeyelim. Peki.
0: Ama biraz siyasetimize benzer bir görüntü de var. Evet. Yani.
1: Ya diyorum ya az önce abi, ya eleştirileri yani. Siyasette de böyle yapıyorsak mesela, vay ülkenin haline, kaldı ki siyasette de eleştirileri bu açıdan yapıyor ve bakıyorsak vay ülkenin haline diyoruz ya, öyle yapıyoruz ki
0: problem yapamıyoruz. Yani.
1: Yani yapabildiğimizi yapıyoruz.
0: O da yani ya Fenerbahçe'yi şimdi taraftarların dinlerkenki reaksiyonlarından da bunu anlıyorum. Hani bazı şeyleri de dinleyemiyorlar ne yazık ki. Yani doğruları konuşan da çok fazla ekranda olmuyor. Yani. Artık ülkede böyle bir şey var yani. Hani Fenerbahçe'yi çok eleştiren, çok anlatanlar ancak şeyde kalabiliyor. Yani işin kişisel işte YouTuber falan oluyorlar. Oralarda döndürüyorlar. Yani hani yerelde de bir baskı var yani. Ana akım medyada da baskı var. Şimdi eleştiri olmazsa gelişim nasıl olacak ki abi? Yani çok senin doğru. Görmediğini başkası görecek ki sen Allah hakikaten bu adam bu kadar bağırıyor, çığırıyor. Lan bir şuna bir bakalım yani. Hani bunun da belki dediği doğrudur. Sonuçta bir başarısızlık var yani, ortada kaç yıl geçmiş bir şampiyon olamama durumu var. Dolayısıyla bir dinleyelim yani dersin değil mi? Ama herkes abi sen mükemmelsin, hakemler kötü, sen mükemmelsin bir yapı var. Öyle mottoyla gidersen 15 yıl hala teşhisi koyamamış oluyorsun yani. Artık ya yapabiliyorsanız, başarılı olacaksanız gelin buyurun, koltuklar sizin olsun. Ama bizim tek istediğimiz bir değişim, bir yenilik ve yani iyi yapanın oturduğu, kötü yapanın gittiği bir değişim istiyor tarafta. Fenerbahçe'nin asıl sorunu

0: bu yani. Hani Fenerbahçe kısır döngüde hala, evet. Bak en son şimdi Aziz Yıldırım eskiden şampiyon yaptı. Aziz Yıldırım geldi. 99 puanlık başarı kriterinden dolayı İsmail Kartal geldi. Ben İsmail Kartal gittikten sonra Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünüyorum. Bu da bir kısır döngü. Bu taraftan Vincenzo Italiano acaba Beşiktaşlılık ruhuyla mı yanıp tutuşuyordu? Yani Vincenzo Italiano şapkadan mı çıkıyor? Yani adamlar bunu bulup getiriyor da Fenerbahçe niye bunu yapamıyor ya? Ben buna üzülüyorum yani, anladın mı? Paraysa para. Reputasyonsa reputasyon. Hani Beşiktaş'tan daha küçük bir takım mı? Yok. Bir teklifi yapsana da gelirdi Vincenzo Italiano. Yani senin böyle bir şeyin yok. Ama sen oralara bakmıyorsun ki. Sen günümüz dünyasına, güncel total futbola bakarak karar almıyorsun ki. Sen geçmişinde kim başarılı olmuş? Geçmişinde nasıl olur? İşte bir Fenerbahçe'lik ruhu tutturmuşlar. Ya Fenerbahçe'lik ruhu ne ya? 25 yıldır en çok galibiyet gelen, en çok şampiyon olan takım Galatasaray. Fenerbahçe ruhu ne zaman devreye girmiş ki? Sen yeni bir Fenerbahçe ruhu yarat ki Galatasaray'ın önüne geç. Önümüzdeki son 25 yılın da sen favorisi ol. O ruh zaten ne kadar verim vermiş ki sana? Git yeniyi keşfet. Yeni okyanusa açıl yani. Dışarıda İngiltere'den bak. Almanya'dan bak. İşte İtalya'dan bak yani. Adam yaptı işte, İtalya'nın en sükseli golcüsünü aldı. İtalya'nın en çıkış yakalayan hocasını aldı, getirdi. Sana pozisyon vermeden yendi seni yani. Hani sen bunu niye yapamıyorsun abi? Sen bunu niye düşünemiyorsun? Niye Oğuz Çetin mesela? Niye? Senin Ahbap Çavuş ilişkisiyle Fenerbahçe'ye görev alınabiliyor abi. Çok üzücü bir durum bu yani. Ya ben bir başkanın yakın arkadaşı, ya hocanın oğluyum, antrenörüm ya Fenerbahçe'de. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ya haksızlık değil mi abi bu? Ya o antrenörlük okulunu okuyanlara haksızlık değil mi? Yani ya bilmiyorum abi, ben yanlış düşünüyorum ama yani çok yanlışı üst üste getiriyor Fenerbahçe. Yani çok çok fazla parametre var yani.
1: Peki.
0: Üst üste binince de başarısızlık oluyor.
1: Serkan Çetiner, bu arada ben hafta içi 3 kitabımı dinleyicilerimize çekiliş yaparak hediye ettim. Bugün özelinde de hızlıca bu takip işlerinden bahsettik ya, o şekilde hediye ediyordum. Hızlıca bugün de bir hatırlatmış olayım. Sayar belki Instagram hesabından takip eden dinleyicilerimize, aynı şekilde Emin Serkan Çetiner'i de yine Instagram'dan ve Twitter'dan, Instagram'da kabul ediyor mu takipçi bilmiyorum. Twitter ve sosyal medyadan, öyle söyleyeyim, Emin Serkan Çetiner adıyla takip edebilirsiniz diyeyim. Bu arada bu konuyu kenara bıraktım çünkü bir son dakika gelişmesi var. Hemen haber ağırlıklı ilerleyelim. Galatasaray sakatlık açıklaması geldi. Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma tespit edildi. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması geldi. Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık bölgesinde kanama ve zorlanma var. Yani en az kaç hafta Serkan Çetin?
0: 4 hafta.
1: En az 4 hafta. Yani Kocaeli maçında yok diyorduk mesela dün konuşurken bir arkadaşla. Kocaeli maçını ki Şampiyonlar Ligi'nde de yok. Trabzon maçında da yok. Ya. Kasımpaşa'ya kadar yok Osimhen mesela. Belki ya. Kasımpaşa'da dönecek bir ay sonra. O da milli aranın sonrasından bahsettiğim bir süreç yani.
0: O da işte çok iyi bilen başkanımız, futbol tanrısı olarak kendini...
1: Başladık. Emin Serkan Çetiner hemen döndü. İşte Galatasaray'da da eleştirileri sıralamaya. Çok iyi bilen başkanımız dedi. Bakmayın çok iyi bilen dediğine. Esasında ironi yapmıyor. Çok da seviyor başkanını. Çok da seviyor Galatasaray yöneticilerini Emin Serkan Çetiner. Eleştiriye doğru kayıyor.
0: Yani işte şimdi yönetici, şimdi Galatasaray taraftarının ne kadar geldik haklı oraya olduğunu tabii şimdi görecekler. Şimdi evet. Sen gidip almazsan oraya bir tane sol stoper, almazsan iyi bir orta saha. Seni şimdi anlatıyorum ya Roma maçındaki hezeyanı. Şimdi izleyin ki görün şeydeki maçı, Sporting. Umarım az farklı yeniliriz. Bakın gerçek söylüyorum. Yani Galatasaray'ın da böyle bir problemi var. Bir yönetici, bir hoca ayağını bu kadar sıkar yani. Bak ya Lüşim ile Matarsar'ı alsan bir deriz ki biz bu işi biliyorsunuz yani. Ya Juventus Konferans Ligi'nde aldı bu takımı, bu oyuncuları. Sen gittin Lemina ile sözleşme imzaladın. Üzerine gittin, hazır olmayan Lemina'yı kurtarıcı diye sol stoper oynattın. Adam zaten sakatlanmaya meyil, 33 yaşında zaten yani tabiri caizse değnekleriyle oynuyor. Oynarsa da iyi oynuyor ama oynamıyor abi. Şimdi benim Lemina'm var, oynamıyorsa ben ne yapayım abi? Benim Singo'm var 30 milyon liraya, oynamıyorsa ben ne yapayım abi? Oynamıyorlar abi. oynamıyor. Sakat topçuları yani gerçekten sinir olmamak elde değil ya. Ya ben üzülüyorum. Liyakat işte burada devreye giriyor ya. Liyakat burada devreye giriyor. Bir tane futbol aklı olsaydı bu kadro şu anda bu verdiğin haberlerden sonra rahat olurdu. Ama yok abi, Galatasaray'da Osimhen yoksa, ki artık Lemina da yok. Yani 4 hafta. Bir de Lemina böyle iyi de gelemiyor sakatlıktan. Hani Osimhen gene hani 4. haftada sokuyorsun, çatır çutur oynuyor. Hı-hı. Ama Lemina öyle bir oyuncu da değil. Ne oldu abi? Kim verecek bunun hesabını? Neyse, ligimize dönüş yapacağız. Belli oldu. Yani bu haberlerden sonra.
1: Şimdi yani, gelen mesajlar var. Gelen mesajlar var. Bu arada 2 veya 4, 3. derece denilmediği için orada çok da hafta vermek doğru olmayabilir. Şimdi bir bakıyorum ama ileri orta
0: kanama,
1: düzeyde.
0: Kanamada 2-4 hafta abi. Kanama i̇leri, varsa 2-4 evet. hafta.
1: İleri orta
0: kanama
1: derece.
0: Kanama olması diyor. Önemli. İleri orta o da değiştiriyor ama kanama olması en az 2-4 hafta.
1: Yani 10 günle 30 gün arasında bir şey diyeceğiz buna. Evet, ama evet. Şu garanti, şunu mesela garanti konuşabiliriz Osimhen tarafında. Bir Avrupa maçı bu hafta içi olan ve aynı zamanda Kocaeli maçı kaçıyor. Net kaçıyor. Sonrasındaki Trabzonspor maçına yetişir mi yetişmez miler konuşulacak. İğneyle oynar, oyla oynar, böyle oynarları çok konuştuğumuz. Tabii ne kadar müsait bir sakatlık bilmiyorum işin o kısmını. Bir futbolcudan İbrahim Yavuz'dan geldi. Derece açıklanmadıysa, birinci derece ise 10 gün olabilir diyor. Ama 4 hafta denmez, yanlış yönlendirmiş oluruz diyor. Onu da hemen hatırlatıyor.
0: 2 ile 4 diye söyledim. Yani.
1: Evet, tabii. Şu an dereceye baktığımız için. Bu arada İbrahim Yavuz demişken, İbrahim Yavuz yazmadan önce o bir dinleyicimizden, Serkan Demirci'den, senin adaşın biliyorsun. Serkan Demirci, ki hatta hala doğru hatırlıyorsam o dinleyicimiz, değil mi? Hala hatırlıyorum onu. Bir abinizin adının koyulma hikayesi dahi aynıydı mesela. Adınız da Serkan, abilerinizin adı da Serhat mıydı?
0: Evet.
1: Doğru mu? Evet. İkinizi de işte birinize dedeniz koyuyor adını, diğerini diğer dedeniz koyuyor. Abin koyuyor senin adını da. Öyle bir hikayeniz vardı abi sizin. Öyle bir dinleyicimiz Serkan Demirci. Yanlış hatırlıyorsam hatırlatsın lütfen. Benim böyle Bu bilgi bize nerede yarayacak dediğimiz bilgiler var. Bak, burada yaradı işimize. Biraz böyle bahsetmiş olduk. İki tane beğendiğim yorumcu var. İbrahim Yavuz ve Serkan Çetiner demiş. İkisi de Galatasaraylı. Bu garip değil mi demiş. Selamlar demiş. Bak, İbrahim Yavuz'u kızdırırsın. İbrahim Yavuz Galatasaraylı mı değil mi? Böyle onu açıkladığını hatırlamıyorum. İbrahim Yavuz'u kızdırma. İbrahim Yavuz da bizi dinliyor şu an. İyi bir dinleyicimiz İbrahim abi aynı zamanda. İyi yorumcunuz ama diğer tarafta iyi de bir dinleyicimiz, sağ olsun var olsun. Galatasaraylı değilim diyor, gülüyor mesela. Bak, anında cevap geliyor. İbrahim abiye desem ki abi 13.30'da yayın var desem, bana 40 dakika sonra yazar, 8 dakika sonra yazar ama aynı anda yazmaz mesela. Ama Galatasaraylı deyince yayında, demek ki böyle yapacağız İbrahim Yavuz. Galatasaraylıymışsın abi diyeceğiz ve hemen böyle ardından da abi şu saatte yayın var, gelir misin diye soracağız. İşin esprisi, İbrahim abi kahkaha atıyor şu an WhatsApp'ta. Selamlar, saygılar, çok severim İbrahim Yavuz'u ve çok değerli katkıları vardır. Serkan Çetiner bir seni bir de İbrahim Yavuz'u beğeniyor. Serkan Demirci radyomuzda.
0: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
1: Serkan Çetiner, hemen hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Berk, Serkan Çetiner'le kör sıralama yapıyordun, çok keyifli oluyordu. Bunun teknik direktörlerle de olan halini yapar mısın demiş. Yaparız. Niye yapmayalım? Mesela yorum... Evet, söz sende. Hemen böldüm.
0: Yok, ben yaparız dedim ya. Hani yayın evet. Sonuna doğru yaparız yani.
1: Abi bu arada bak, radyoda dikkat çekiyor demek ki. Bu sefer de Mehmet Bey demiş ki, Serkan Çetiner, Fatih Demirkol ve İbrahim Yavuz bana göre tam isabetli yorumlar yapıyor. Zevkle dinliyorum demiş. İbrahim Yavuz yokken, Fatih Demirkol yokken ona da mesajlar geliyor. Sen yokken sana da geliyor tabii Serkan Çetiner. Bugün de o günlerden biri. Radyo
0: sağ
1: gol...
0: olsun
1: bu açıdan.
0: Yani evet. Hislerinin tercümanı olmaya çalışıyoruz taraftarın. Yani burada hani renge katılmaksızın, hani bugün Fener konuşuyorsa Fenerbahçe taraftarı gibi ne düşünür, acaba buradaki eksikleri ne olurdu diye konuşuyorum. Yoksa bir Galatasaraylı olarak, ki ben saklamıyorum, yani çok da mutluyum yani. Yani keşke Fenerbahçe hep yanlış yapsa, hep Galatasaray şampiyon olsa ama işte burada konuşurken de bir Fenerbahçeli gibi, yani ben Fenerbahçe'deki eksikleri görüp de şey diyemem ki yani, hani sarıya beyaz diyemem yani. Yani bu çok net yani. Hani eksikler var, yanlış yapılan hamleler var. Bu yanlışların üst üste gelmesinden dolayı da Fenerbahçe hep çok yaklaştığı şampiyonluğu hep elinin tersiyle itti yani. Hani burada dikkat ettiysen hep bir yönetici hatası oluyor ya antrenör hatası oluyor ama zarar gören hep aynı yani. Taraftarın hiçbir kusuru olmayan en çok üzülen oluyor yani. Ben buna şey yapıyorum, hani Aziz Yıldırım belki taraftar olarak baktığı bu dönemde daha çok üzülüyordu. şimdi iktidar onda ama onun da yanlışlarını görüyoruz. Yani bu yanlışları gördüğümüz zaman ona da söylemek zorundayız. Yani nasıl Ali Koç döneminde söylediysek bu işte bizim şeyimiz yok ki, isimcilik yok ki yani. Hani ben burada ne görüyorsam söylemek zorundayım. Onu söylediğim için de taraftardan böyle hani dinleyenlerimizden de böyle yer yer iltifat geliyor, yer yer gömüyorlar. Niye söz veriyorsun bunlara diyorlar. Hani kabul ediyoruz yani, kimsenin yani adamı değiliz, en azından onu bilsinler, onu görsünler yani.
1: Bak Delfin Yunus sana bu detayı niye veriyor bilmiyorum ama diyor ki selamun aleyküm müdürüm, Serkan Çetiner kardeşim, ben de seni balkondan güneşlenerek dinliyorum diyor. Peki onu öğrendik. İsmail Kartal Talişka kalsın diyor, Aziz Başkan gitsin diyor, Fatih Tekke bu takım tektir, kovdurur, teknik direktör kovdurur, Trabzonspor doğru, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan artık ne işi var Galatasaray'da demiş, hatta Günay gönder can katı, ikinci kaleci yap can katı demiş, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş Delfin Yunus'tan. Aynı zamanda Serkan Bey denizdeyim sakinim demiş, bir fotoğraf atmış mesela Yaşar Usta, hani sakin ol dedin ya sen Yaşar Usta'ya. Ben takım ve hoca eleştirilerine de %100 okeyim diyor yani.
0: Tabii canım, biz de onu yapıyoruz zaten. Şey yok. Hakaret olmadığı sürece biz de eleştirilebiliriz. Bizde evet, bir sıkıntı yok yani.
1: Bak,
0: hani
1: ama
0: bizde evet, her söylediğimiz kanun şey değil yani.
1: Peki. Dinleyicilerimizden ilk defa reklama gitsene uyarısı geldi. Hı. Radyo Gol tarihinde bir ilktir bu. Bunu kıramayacağım. Reklama gideceğim.
0: Evet.
1: Ne diyor biliyor musun? 1 saat 10 dakika oldu diyor Yaşar Usta. Az önce tartıştık ya Yaşar Usta'yla. Selamlar tekrar ona. Sizi dinliyorum ama reklama gitmediğiniz için denize dalamıyorum. Bir 4-5 dakika reklama git de denize dalayım diyor bak mesela.
0: O kendine bir time out.
1: Ne olacak? Diğer dinleyicilerimiz ne olacak? Bir dikkat böyle arabayı kenara çekip, Engin Bey yazdı ya, arabayı kenara çektim, size yazmak için arabayı kenara çektim diyen Engin Bey'e ne olacak mesela? Bak adam arabayı çekiyor kenara şimdi. Ona haksızlık etmiş
0: ama
1: olacak.
0: Güzel bir şey ama.
1: Espri, işin esprisi tabii canım.
0: Tabii yani. Aynen. Arabayı kenara çektirip gideceğiz, yazdırmak da güzel bir şey.
1: Tabii canım, onlar ne kadar güzel
0: olarak detay alırım yani.
1: Ne kadar güzel detay. Yani, mesela İbrahim Yavuz ona Galatasaraylısın diyen dinleyicinin mesajını görünce arabayı kenara çekti. Uzun uzun mesaj yazdı Galatasaraylı olmadığına ilişkin bana. Neyse İbrahim abimin üzerine çok gittim. İbrahim hocamın üzerine çok gittim. Aman oynamayayım İbrahim hocam. Espri yaptım abi. Yani. Selamlar, saygılar, sağ ol, var ol. Hata yaptığımı düşünüyorsan İbrahim abi, kahve, abi, çay, tatlı, borçluyum abi sana. Selamlar, saygılar.
0: Rica ediyorum. Sadece kenara radyoya yazı yazmak için çekin. Yani şu anda haberlere giriyorum. 3 haberin 2 tanesi trafik dalgası yani. Yani o yüzden hiç girmeyin. Hiç o işlere girmeyin. Ancak bu işte kenara çekip mesaj atın yani. Kafanızı oraya verin.
1: Abi herhalde bugün biraz
0: bozmayın.
1: Evet, bugün biraz
0: tam
1: uzun olacak.
0: Biraz.
1: Bugün parantez biraz uzun olacak herhalde. Çünkü Galatasaray tarafına daha tam anlamıyla, oyun anlamıyla da giremedik. Maçı da konuşamadık. Belki
0: evet,
1: akşama bakacağız.
0: Sakatlıklar yıktı zaten yani. Taraftar evet, şu an evet, yıktı evet, yani.
1: Bir yorum yapacaktım az önce. Böldüm, özür dilerim. Söz sende abi.
0: Yok yani evet, haberler iyi değil yani. Hani Osimhen'in evet, olmaması, ya şöyle söyleyeyim, Sporting Lisbon maçını Galatasaray Osimhen varken de kazanması sürpriz olacak bir maç. Şimdi Osimhen yok. Apo'nun durumu ortada. Apo Kerim, yani Abdülkerim Bardakçı'nın ismini de evet, tam telaffuz ediyorum sen uyardığın için.
1: Hani, eyvallah.
0: O yüzden hani durum çok sıkıntılı ya. Hani ya ben şöyle söyleyeyim, herkes bir Frankfurt benzeri bir maçı hazırlanıyor yani, hani öyle evet, hissediyorum. Çünkü yok ya, ümit yok yani. Hani peki, Galatasaray şu an taçtan 2 gol yiyor ya. Yani
1: az önce son dakika az önce son dakika verirken onu es geçmiştim. Hafta içi 3 kitabımı dinleyicilerimize buluşturdum. Bunu buluşturacağım eğer izin olursa, şu an böyle küçük bir duyurusunu tabii yaparım isterim. Yapayım isterim Serkan Çetiner. Hatta Serkan abi sana da sözüm var kitap konusunda. Onu da ayrı cepte tutayım ve onu hatırlatayım. Kitabımı Mehmet Akif Ersoy'un torunuyla birlikte hazırladığımız kitabımı bir dinleyicimize takip etmesi Instagram üzerinden an itibariyle şu an program sonuna dek takip etmesi halinde, hatta bugün takip etmesi halinde çekiliş yaparak vereceğiz diyelim. Bugün takip edenlerden birine vereceğiz diyelim. 16'da da bunun duyurusunu yaparız. 16'daki yayında da değerlendirir konuşuruz. Oraya da sarkıtırız bunu. Biraz daha fazla dinleyicimizi burada etkileyen bir durum olsun diye. Bir kitap daha yapalım. Bu hafta 4 kitap yollamış olayım toplamda. 3 dinleyicimiz kitap sahibi oluyor ve pazartesi salı günü kargoluyorum onları. Diğer tarafta Instagram Sayar Belki hesabından takip etmeniz, bugün takip ediyor olmanız yeterli. Ha ben geçmişte takip etmiştim. Haksızlık diyorsanız takipten çıkın, yeniden takip edin. Onu da kurnazlığını söyleyeyim size. Onu da yapalım. Yani Instagram Cyberberk'ten lütfen takip edin ve oradan kendinizi hatırlatmanız yeterli. Hemen bir çekiliş yapıp çekilişin görüntüsüyle beraber sizlere sonucu bildiriyorum ve teşekkür ediyorum. Instagram Cyberberk'ten takip eden bir dinleyicimize imzalı bir kitap naçizane kabul ederseniz memnun olurum. İmzalı bir kitap kabulünüz olursa izninizle orada size göndermek isterim. Mehmet Akif Ersoy'u torunundan dinledim kitabım. Selma Argon hanımefendi ile yazmış olduğumuz kitap. Hatta öyle ki yarın öbür gün Kazım Karabekir Paşa ile paşamızın kızıyla Timsel Karabekir'i yine aynı şekilde bizlere eşlik ettiği, onunla birlikte hazırladığımız bir kitap. Sayın Paşamızın ve aynı zamanda Sayın Karabekir'in, Timsel Karabekir'in katkılarıyla hazırladığımız bir kitap. Onu da sizlerle buluşturmak isterim. Kazım Karabekir'i konuştuğumuz, onun katkısını konuştuğumuz o kitabı da sizlerle buluştururum. Ama diğer tarafta şunu hatırlatalım. Diğer tarafta şunu da hatırlatalım. Cyberberk Instagram hesabından takip edin lütfen. Oradan takip etmeniz halinde size kitabımı ileteceğimi, bir isme kitabımı ileteceğimi çekili sonucunda söyleyeyim. Takiplere başlayın. Oradan gün sonunda bakalım, konuşalım. Serkan Çetiner, bir araya gideceğim ama eklemek istediğin farklı bir şey var mı?
0: Yok, dönüşte Galatasaray'ı ve Trabzon'u uzun uzadıya konuşuruz.
1: Biriktirdik bayağı. Orada aynı zamanda Yaşar Usta da denize dalsın. Lavabo ihtiyacını giderecek olanlar lavaboya gider.
0: Evet.
1: Mola verenler, kahvesini alanlar, hepsini yapsınlar. Bütün böyle işlerimizi görelim o arada o zaman. Öyle yapalım. Kamp gibi oldu yayın. Öyle bir yayın oldu ki belki. dediğimiz gibi kitap çekilişi için dinleyicimiz sormuş. Cyberberk Instagram hesabı. Onu tekrardan hatırlatayım. Cyberberk Instagram hesabından
0: Yaşar abi, çok açılması ya.
1: Peki.
0: O kadar uzun reklam olmayacak. Kısaca atla çık.
1: Abi uzun. Var. Uzun böyle bir 7-8 dakika var. Yaşar abi bir girer çıkar.
0: Yaşar abi karşındaki adalara yüzüp gelebilirsin.
1: Selamlar. O Sinop'ta galiba şu an Yaşar Bey. Oradan fotoğraf
0: atıyoruz. O zaman karşıdaki ada sıkıntı abi. Orada savaş var. Evet. Geri gel.
1: Gitme abi oralara. Gitme karasulara. Zaten Sinop'u geç. Sakarya'dan, Kocaeli'den, Karadeniz sahillerinden böyle insansız hava araçlarının kalıntılarını topladığımız bir dönemdeyiz yani. Ama evet, Allah korusun yani. Her gün bir şey çıkıyor oradan.
0: Gerçi orası Gürcistan mı oluyor? Sinop'un tam karşısı neresi oluyor?
1: Yok abi, Gürcistan daha da ileride. Yani geri doğru, sağ tarafta.
0: Doğru, taraflarında. Evet.
1: Harita Karadeniz dediğimde şöyle. Aman abi Sinop ne yaptın diyorum yani sana.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani ne bileyim şimdi şey yapmayayım yani. Yok, o aklıma geldi.
1: Öyle değil. Hatta
0: Sinop'un güzel insanları. Sinop çok mutlu bir şeymiş bu arada.
1: Öyle. Kırklareli de öyle ama. Kırklareli de öyle. Onu da söyleyeyim.
0: Kırklareli'nin sebeplerini burada söyleyemem.
1: Söylemeyelim peki abi.
0: Aranızı Edirne'ye yakın ya.
1: Evet, peki abi.
0: Herkes mutlu olabilir orada.
1: Peki. Diğer tarafta şöyle bir baktığımda evet, Kırım'ın tam karşısı Sinop. Öyle söyleyeyim. Bu arada en yakın kara parçası tabii. Ülkemizin en yakın kara parçası oralara. Onu da söyleyelim. Kırım'dan da bir çıkıntı var. Sinop'ta zaten bir çıkıntı burun. O yüzden en yakın kara parçası. Onu da söyleyelim.
0: Benim hanım da Kırımlı.
1: Öyle mi?
0: Oradan evet.
1: Ha, evet, en yakın kara parçasıymış abi. O zaman belki yarın öbür gün oraya taşınırsın. Sinop'a. Neyse ben uzattım. Gevezeliğimiz tuttu bak abi.
0: Hiç gerek yok. Yok şey. Kırım'a.
1: Sinop'a gitmeye mi gerek yok?
0: Olabilir.
1: Sinop'a gitmeye mi gerek yok? Kırım'a gitmeye mi gerek yok?
0: Kırım'a. Savaş var ya orada. Ondan
1: doğru tabii ama düzelir
0: Sinop'a
1: abi.
0: Gittim ben. Sinop düzelir. Mantısı falan çok güzel ya. Şehir de çok
1: abi,
0: güzel
1: abi o Sinop arada. Mantısını, o biraz kurumsal bir şirket olduğu için detay veremiyorum ama Sinop mantısını İstanbul'da çok güzel bir yerde yiyebilirsin. Hatta
0: yedim evet. Caddede yedim ben.
1: Bir caddede güzel. Değil de abi. Sen de hep caddeye. Pizza diyoruz cadde diyorsun. Mantı diyoruz cadde diyorsun. Ya biraz kop abi oralardan.
0: Anadolu taksiyeyiz. Karşıya geçemiyoruz. Sen de geçtin bir kere, işte gezdirdin beni bir kere yemeğe götürdün.
1: Gittik abi ama yani o tabii benim dediğim orada biraz daha hafif kalır benim götürdüğüm yer seni. Ama şey yani bizim seninle gittiğimiz yer başka. Florya'da Yeşilyurt Yeşilköy tarafında. Çok iyi bir mantıcı var abi. Şimdi kurumsalla da kaçabilir. O yüzden reklam olur o işler. Esnaf olsa reklamını yaparım da. Değil yani öyle maalesef. Esnafın yanındayız o konuda ama diğer tarafta biraz böyle kurumsala kaçabilir. Bir bakacağım, onu sana önereceğim abi.
0: Tamam dedik. Ama yani Florya'ya işte bir saatte gitmektense Sinop'a gitmeyi tercih edebilirim.
1: Abi doğru diyorsun. Sen şimdi yani. Kavacık'tan kalk. Bak dün İbrahim Yavuz'la mesajlaşıyorduk yayında. Yine o işte Sports Dijital'e Kavacık'a geçecekti Ataşehir'den. Ya dedi 43 dakika gösterir mi Ataşehir Kavacık arası dedi. Benim kadar böyle iştahlı bir eleştiriyle söylemedi belki ama ondan böyle bir serzenişi olduğu az çok belliydi İbrahim abinin mesajda. Aynı zamanda telefonda, bağlantıda, yanlış hatırlıyorum, mesaj diyorum. 15 konuk vardı, öyle bir yoğun gündü ki. Ama yani oradan buraya kalkıp gelene kadar sen bir Sakarya'yı görürsün zaten, öyle söyleyeyim sana.
0: Abi bir de şeye mesela uyuz oluyorum yani. Mesela tüm yaz şehir bomboş. Şimdi mesela yol çalışmaları başlıyor. Okullar açılıyor ya, çocuklar

0: Ya şimdi okullar açılıyor. Tadilat salıyorlar yolda.
1: Evet. Doğru, çok doğru. Ağustos'ta bir başladılar abi. Eylül'e kadar tadilatın devam ettiği yani, yerler var. Ya Eylül tam dönüş zamanı. Ya da Ağustos'un sonu tam dönüş zamanı. Ya. Yani
0: aynen
1: genelde.
0: İnsanlar çile çekiyor.
1: Başla Temmuz'da, bitir Ağustos'un ortasında mesela, değil mi? Ya da bitir yine Eylül'de bitir ama başla Temmuz'da yani. Eylül ya, 15'ine sarkıtmış.
0: İnsan konforu için yapmıyor musun bunu ya? Bir insanlar hani bunun bir konforunu yaşasın diyorsun. Ama insanlara çile çektiriyorsun yani. Ne anladın bu işten yani?
1: Belediyeler de öyle maalesef. Bu konularda neyse, biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hem bakanlık hem de belediyeler üzerinde.
0: Reklama gideceğiz.
1: Abi, yemek dedik. Yemekten siyasete, siyasete girmeyeceğim diyen belki az sonra siyasete girer, söyleyeyim sana.
0: Yok, siyasete girmedi, yola girdi. Yola girdik abi, yoldan gittik zaten.
1: Hoş, zaten son yıllarda da hep siyaset yol üzerinden okundu ama dedik ve devam ettik. Hızlıca devam ettik. Reklama gidiyoruz. Sonra buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner, yeniden hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Reklam biraz uzun sürünce dinleyicimiz, ama yani aman deyin, maşallah deyin. Reklam uzun sürsün, kısa sürmesin. Dinleyicimiz demiş ki Mehmet Bey, belki banka reklamındaki Nait abi var. O bankadan döndü, siz halen döneceksiniz demiş. Bir bakkala kadar, bankaya kadar gidiyorum diyen bakkal Nait abiden bahsediyor banka reklamındaki. Doğru diyorsunuz valla, öyle bir şey olmuş olabilir yani. Aynı zamanda demiş ki Mehmet Bey, biz denize girmiyoruz, İzmir'de sıcaktan kavruluyoruz. Reklama gitme belki devam demiş, ama sözünü duyamadan reklama gitmişiz dinleyicimizin. Yeter reklama gidin, Kırım geldi artık demiş. Reklama gitmeyin, işte reklama Kırım geldi artık demiş. Kırım'ı konuşurken biz, Yaşar Usta pişti artık demiş. Yaşar Usta galiba girdi denize. Radyo Gol sihri olsa gerek. Başta sert konuşsak da demiş. Radyo Gol sihri olsa gerek demiş. Sizleri seviyorum demiş dinleyicimiz.
0: Evet. Ya bir de şeyi söylemeyi unuttum ben aslında. Bu ünlü tiyatrocu Serhat Kılıç'a da başsağlığı dileyelim. Yani sürpriz bir ölüm olmuş. Hani evet. O neydi? Ben onu Ergün Plak olarak bilirdim. Evet, iyi bir tiyatrocuyu, çok iyi rol yapardı yani. Çok yetenekli biriydi. Hani sevenlerine de başsağlığı diliyorum yani. Tüm sevenlerine, ailesine.
1: Maalesef.
0: Ölümlü dünya.
1: Son süreçte de maalesef problemli bir hastalıkla mücadele ediyordu. Ergün Plak evet olarak ya. Yine hani hatırlıyorsun ya, öyle diyorsun ya Serhat Kılıç.
0: Bir de nasıl oluyorsa yani ölü evine girip o masasındaki o fotoğrafları falan, hani bir şeyler kullanıyordu da mı öldü falan diye. Çok çirkin yani. Biz adam tiyatrocu yani. İyi şeylerle anlıyorsun. Oradan yani medya da çok bence bozdu kendini yani. Son yıllarda ahlaki hiçbir davranış yok yani. Yani ne arıyorsun abi yani? Yani işte çok değerli bir insan ölmüş yani. Acaba bir şey var mı diye böyle masasını falan böyle sosyal medyada gösteriyorlar falan. Yani ne kadar
1: açıkçası
0: ya.
1: Açıkçası bilmeyendir. Yani çünkü ben biliyordum mesela bir süreç. Böyle hastalıkları geliyor. Anmak da istemem ama yani bir hastalıkla mücadele ettiğini. Çünkü Celaleddin Rumi şunu söyler. İnsanlar için der. Rumi şunu der. İnsanlar için, normalde böyle işte hayat dersi mahiyetinde konuşmaları hiç sevmem. Bana da haddim değil konuşmak, aktarmak, ama insanlar özelinde misaller aleminde bir sürü ihtimaller uyur der. Siz o ihtimalleri ister istemez kelimeleri kullanarak, ister istemez cümlelerin içerisinde bir şeyleri geçirerek onu uyandırırsınız der. O yüzden hep iyi düşünün, iyi şeylerden bahsedin, en azından iyi kısımlardan bahsedin der. Mesela bence bir ince hastalık denilen şey bu sebeple çıkmıştır. Tutup da onun adını anmamak adına çıkmıştır. Belki de Allah korusun kötü şeyler düşünme denilen şeyler, bugüne dek hep böyle uyarılar olur ya, kötü şeyler düşünme deyip duvara vurursun, taşa vurursun, vuracak sert bir zemin ararsın. Böyle bir sesini duymak istersin, o tık tık tık diye. Evet, evet. Bunlar hep buradan gelmiştir. O yüzden Rumi'nin o sözüne çok inanırım. Bunu bugünün şartlarında enerji olarak, bugünün şartlarında karma olarak, bugünün şartlarında ne olarak görürsek görelim, hiç fark etmez. Buradan bakarım. O yüzden böyle şeylere de biraz inanırım. O yüzden çok da dillendirmemek, çok da konuşmamak gerekir. Büyük de saygı duyduğumuz bir isimdi. Oyunculuğuyla, 80'ler karakteriyle mesela, ben bir de oyununu izlemiştim. Hatta Kağıthane'de, Sadabat'ta yanlış hatırlamıyorsam. Orada Nur içinde yatsın diyelim. Mekanı cennet olsun diyelim.
0: Nur Bilge Ceylan'ın o Kapadokya'da bir filmi vardı ya, oradaki evet. imamı canlandırıyordu. Orada da çok efsane rolle iyi oynamıştı yani.
1: Evet.
0: Orada da aklımda

0: geldi ya. Yani.
1: Kaldı ki Nuri Bilge Ceylan'dan örnek verdiğin. Nuri Bilge Ceylan'dan örnek verdiğin. Bir noktada orada da kötü oynamıştır diyemeyeceğimdir muhtemelen, diyemeyeceğim bir karakterdir ya da diyemeyeceğim bir filmdir muhtemelen. Nuri Bilge Ceylan ve aynı zamanda şimdi unuttum. Unuttum. Hemen karşısına koyduğumuz bir isim daha. Bir aralar birliktelerdi, sonra araları bozuldu.
0: Kaderi filmini çeken neydi?
1: Beşiktaşlı ya. Beşiktaşlı evet. Evet. Zeki Demirkubuz.
0: Zeki Demirkubuz,
1: evet. O da mesela bu tarz isimler anıldığında zaten filmi sorgulanmaz yani. Her iki ismin de filmlerini.
0: Şey gibi
1: hayatla,
0: ya,
1: yeraltıyla, yazgıyla, masumiyetle.
0: Onlarınki de şey gibi. Hani Türk sinemasının ezeli rekabeti oldu yani.
1: Tabii tabii.
0: Birbiriyle konuşmaması, kavgalı olması.
1: Abi tatlı bir yere bağlayalım. Tribüne bağlayalım mı?
0: Bağlayalım.
1: Yani veremem şu an yerinde bunu. Ama
0: tribüne... Bağlı bakalım nasıl bir tatlılıkla bağlayacağım.
1: Abi Zeki Demirkubuz'u.
0: Ben tribünü tatlı görmüyorum yani. En son Kasıtpaşa neydi? Amigos'un çıkıp elinde tesbihle bir şeyler evet. konuşuyor falan. Yani ben tribünün liderlerinin de bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani evet. bu kadar toplumun bu kadar şeylerin kaşımaları falan hiç iyi şeyler değil bunlar yani. Şimdi, tribün lideri nedir? Hadi bir şeyler yap.
1: Şimdi
0: yani.
1: Zeki Demirkubuz'la Nuri Bilge Ceylan arasında bir böyle tatlı resleşme mi dersin? Küslük mü dersin? Onun getirdiği bir rekabet mi dersin? Yok ben Nuri Bilgeciyim, yok ben Zekiciyimler de orada da çıkıyor mesela. Nasıl Azizci ile girdik ya konuya, Aziz Yıldırımcılar vesaire diye. Ayırmak çok doğru değil ama oraya götürüyor artık sistem seni.
0: Ben ikisini de seviyorum, ikisini de filmlerini
1: evet,
0: istiyorum.
1: Seviyorsun ama Beşiktaş taraftarı da bir kutlama esnasında, şampiyonluk kutlamasında Zeki Demirkubuz'u görüyor. Formasıyla görüyor. Ve işte başlıyorlar orada. Şimdi veremem yayında bunu. Çok doğru bir şey değil. Küfre de karşıyız. Küfre karşıyız, biz Beşiktaşlıyız diye giren bir beste var mesela. Ama sonrasındaki sözleri de hatırlıyoruz. Ama çok doğru bir şey değil. Her ne kadar doğru olmasa da mesela tribünü öyle bağlayayım. Zeki Demirkubuz'u aralarında görüyorlar ve Nuri Bilge Ceylan'a orada küfür etmeye başlıyorlar. Yani diğer tarafta tatlı bir şey değil bu. Güzel bir şey değil ama aleyhine konuşmaya başlıyorlar. Ve Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz tarafında da hani hatırlanan, tribünden, futboldan hatırlanacak şeylerden biri de budur mesela. Doğru olmayan bir şey ama orada Zeki Demirkubuz'u da güldürmeyi başarıyorlar mesela bunu yaparak. Ben buradan örnek vereyim, tatlılaştırayım dedim. Tabii neye göre tatlı? Az önceki vefat haberine göre tatlı bir haber. En azından bir yine tebessüm ettirecek bir haber. Doğru bir şey mi? Değil küfür. Ama tribün bazı küfür dediği sadece aleyhine işte tezahüratlar, Nuri Bilge Ceylan'ı ayrı tutup Zeki Demirkubuz'u daha el üstünde tutmak gibi, doğru olan bir şey değil ama belki de orada böyle bir atışma var, ona da böyle bir hafif bir hatırlayıp gönderme yapmak gerekir yani. Tribüne kadar yansımıştır, bunu söylemeye çalışıyorum her iki yönetmen arasındaki bu durum. Selamlar saygılar, her ikisinin de filmlerini böyle çok severek sayarak dinlerim ama Zeki Demirkubuz tarafında değil de Nuri Bilge Ceylan tarafında bir tık eleştirim var yani. Orada yaşını başını almış, tecrübesini kazanmış oyuncuları karşına alıp set arkasında, set arasında, kamera arkasında dersler verip, bilgiler verip onları bir gün yayınlamayı düşünmek ve yayınlamak çok doğru bir şey
0: evet,
1: değil gibi geliyor bana.
0: O biraz kişisel bir ne denir yani, Tarantinoculuk diyeyim sana.
1: Değil mi?
0: Yani bir Tarantino'nun İşte son yıllardaki Hollywood'daki sivrilmesinin Türkiye'deki karşılığı diyebiliriz ama olmuyor yani.
1: Doğru.
0: Çünkü Tarantino öyle sivrilmiyor yani. O Tarantino o yolu seçmedi yani. Tarantino kendini küçük rollerde öldürterek nam yapmış. Hani yüzünü bize tanıtmış bir insan. Keşke öyle olsa yani.
1: Doğru.
0: Bence öyle yani.
1: Bu arada kitap için dinleyicilerimiz takip ettik diyor. Teşekkür edelim. Sayar belki Instagram hesabından takip eden bir dinleyicimize imzalı bir şekilde kitabımı göndereceğimi hatırlatayım. Az önce konuşmuştuk. Sayar belki Instagram hesabından takip etmeniz yeterli bunun için. Ve bugün takip eden bir dinleyicimize göndereceğim bunu. 16-18 arasındaki yayında da duyurusunu yapacağım. Instagram hesabından takip ederseniz bir kitabımı imzalı olarak göndereceğim diyeyim. Ve diğer tarafta Galatasaray'a döndüm. Serkan Çetiner, son dakikalara Galatasaray'la girdim. Galatasaray'ı konuşarak giriyoruz.
0: 10 dakika hiç iyi olmadı yani, sakatlıklar
1: evet.
0: erken geldi. Galatasaray yönetimi hiç sakatlanmayacaksına, hani sakatlık olmayacakçasına bir transfer sezonu geçirdi. Zaten kadromuz şampiyon kadro, iyiyiz. Ne gerek var transfer mottosuyla çıkılan bu noktada 70 35 milyon euronun karşılığı olarak Lemina'nın alternatifsizliği, Osimhen'in alternatifsizliğiyle Şampiyonlar Ligi'nin birinci maçında karşı karşıya kaldık, kalacağız. Bu da yönetim başarısızlığına yazar. Galatasaray camiasına da hani tek adamlı bir seçime karşısına çıkmanın ne derecede kötü olduğunu, hani belki onda, hani belki diyorum, gene Dursun Bey seçilirdi ama en azından şunu diyebilirdi: yani ne kadar başarılı olursam olayım, camiada bunun bir karşı tarafta bir oluşuma gitme riski var ve bunu hep böyle kararlarımı hep yapıcı olarak almam gerekiyor diye bir belki de ab altından sopa gösterebilirdi Galatasaray divana, kendi aralarında bir başkan adayı çıkarsalardı. Ama yok, zaten Galatasaray'da şu anda müdahale edecek kimse de yok. Galatasaray başarısız olursa ne yazık ki bunun karşılığı olarak başkan gider, taraftar da yeni bir başkan arar. Ama yani ne kadar üzücü ki taraftarın sesini, kulaklarını tıkayan bir yönetim işte ligin ikinci haftasında taraftarın dediğine geldi. Yani korktuğumuz her şey başımıza geldi. Üzücü. Yani çok bir şey istemedik. Yani hani bir Lüsumi'yi alsaydı, bir kiralık Matar Sarı alsaydı bugün bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ama bunu, bu kadro planlamasını senin Avrupa Ligi'nde olan Juventus yapabiliyorken, senin hiç para sorunun yokken bunu yapmıyor olman, yapamıyor olman ya da düşünemiyor olman üzücü bir durum. Galatasaraylı taraftarlar da bunun sıkıntısını çekiyor. Çünkü Galatasaray taraftarı kendi gibi düşünen yöneticinin olmamasından dolayı üzülüyor. Yani burada en yakın, buna en yakın Abdullah Kavukçu var. Onun da ben PR amaçlı gittiği birçok ismi yersiz. Yani Kamavinga, ben olsam Kamavinga'yı alırdım. Ya Kamavinga'nın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği zaten ilk haftadan belli olur yani. Onu oturup fırsat transferi gibi insanların önüne koydular. İnsanlar da buna inandılar. Ben ilk günde söyledim sana. Yani ne Kamavinga'sı abi? Kamavinga'yı getirmenin için Osimhen kadar maaş ödemen lazım. Gerek var mı görev adamına? Gideceksin, bir tane Saydu gibi bir oyuncu istiyordu Galatasaray. Yani ya bu dün Salih'in yaptığını Galatasaray'da yapacak bir adama ihtiyacı vardı. Salih'i almadın. Gittin oraya Leslie'yi koydun. Leslie 18 maç sonra sana 30 milyon euroya patlayacak. Leslie Gocev'u 30 milyon euro eder mi? Soru işareti. Yani karman çorman bir transfer sezonu geçirdi Galatasaray. Şimdi onun tatlı tatlı beklemenin acı acı maçlarını izleyeceğiz yani. Dolayısıyla bu Sporting maçıyla başlar, birkaç lig maçıyla da devam eder. Yani kolay maç çok görüyoruz yani. Hani bugün Başakşehir maçında bile, ki bence Başakşehir defansı evlere şenlik bir defans. Yani her üç pas yapan takım Başakşehir'e pozisyon bulabiliyor. Galatasaray cirit attı işte yani. Yani bütün 4 yıldır görmediğimiz varyasyonu biz Başakşehir'de gördük yani. Hani Jakobs çıkmıyor dediğimiz adam 6 pasta Torreira'ya asist yaptı, duvar oldu. Yani hani bu mu Başakşehir referans? Ki hakem bile Başakşehir'in mağlubiyetine engel olamadı. Dolayısıyla kriter bu değil abi. Ben görüyorum mesela Sporting maçında bağırıyor yani, geliyor yani. Nasıl Roma için Fenerbahçe'ye söylüyorsam, aynı şey Galatasaray için Sporting'de de geçerli. Yani hani o deplasmandan Galatasaray çıkamaz yani. Çıkamaz abi. Yani ki keşke çıksa, çok mutlu olurum ama çıkamaz yani. Görünmüyor yani. Taş gibi takım. Ki o takım da hani 7-8 tane oyuncusunu fantastik paralara satmış. Yerine işte senin alamadığın Altimira'yı almış Betis'ten. Şimdi izleyeceğiz Altimira'nın nasıl oyuncu olduğunu. Sen 18 milyon euro vermedin. Herif Çoğlu aldı, getirdi, orta sahasına koydu. Muhtemelen de 70-80 milyon euroya satacağı ikinci bir ürün olarak ısıtıp koyacaklar piyasaya, Türk dünya futboluna. Yani dolayısıyla biz Osimhen'siz Deniz Gül mü, Barış Alper mi? Ya hoca muhtemelen Barış Alper'i koyacak. Barış Alper yani inanamıyorum yani. Bir oyuncu bu kadar geriye gidemez ya. Bir oyuncu futbolu unutamaz abi. Oynadığı futbolu. Yani şöyle söyleyeyim, Barış Alper'e ne diyorduk? Sürekli öğrenmeye açık, çalışan, çalışkan, geriye dönen, defansına yardım eden, mücadele eden, hep ayakta kalan dedik. Yani kaptığı toplar foul, kaptırdığı toplar anlamsız. Pas veremiyor ya. Yani koskoca Galatasaray topçusu yanındaki adama pas veremez mi ya? Onu bile yanlış veriyor yani. Ne kadar geriye gittiniz ya? E ne yapalım şimdi, Galatasaray resmi hesabı ekran kararttın mı Barış Alper? Çağır o yönetici şeyine, menajerine. Hakkımız, biz senin verdiğin futbol hakkı bu değil. Aldığın maaşın hakkı bu değil. Sen 7-8 milyon euro maaş alan bir oyuncunun vermiş olduğu performansı veremiyorsun. Veremiyorsun. E ne yapalım şimdi, biz mi ekran karartalım yani? Galatasaray resmi hesabı ekran karartsın mı? Hakkımız buydu, aldık desin mi Galatasaray yöneticisi? Senden kessinler mi 3-4 milyon euro? Yapabiliyor mu? Yapamıyor. E dolayısıyla sen de bir zahmet ya. Bir zahmet kendini şu futbolu artık ver. Bak haberler var, 35-40 milyon euro ki bence gelse gerçekten satılırdı. Ben inanmıyorum geldiğine. Ama yani bak Everton şu an kanatsız. Endayesini sattı 75 milyon pound'a. Sana gelmediler yani. Alırlardı normalde.
1: Doğru.
0: Yani burada bir sıkıntı var yani. Sende bir sıkıntı var. Senin futbolun geriye gidiyor. Seni sola koyuyoruz olmuyor. Forvet'e koyuyoruz olmuyor. Sağa koyuyoruz olmuyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu gidişat Salah'ın yerine, yani Singo'nun Salah'ın yediği olursun. Bak bu performansınla sağ bekte Salah'ın yediği olursun. Al nereye? 7-8 milyon euroluk sana sağ bek yediği işte. O da niye? Türk pasaportunun avantajını kullanacaksın. Başka bir şey yok ki. Yani çok geriye gidiyor abi. Ya İlkay, ya İlkay, yani biz mecbur muyuz ya her Anadolu, yani her gurbetçi futbolcumuzun emekli ikramiyesini verme takım mı ya bu takımlar? Hamit geldi, oynamadı. İlkay geliyor, oynamıyor. Nihat zamanında geldi. Gerçi Nihat Beşiktaşlılığını gösterdi, parayı bıraktı. Ama alsa da alırdı, 7-8 milyon dolar bırak. Ya biz bütün lejyonerlerimizin emekli ikramiyesini vermek zorunda mıyız ya? Bu takımları birazcık da yani, ben İlkay'ın çok Galatasaraylı olması Galatasaray'a zarar verdi ya. Keşke Galatasaraylı olmasaydı, Fenerli olsaydı Fenerbahçe'ye gitseydi dersin. Ya da Beşiktaşlı olsaydı Beşiktaş'a gitseydi keşke. Biz çünkü bir yararını göremedik ki İlkay'ın. 6 milyon euro 7 milyon euro maaş alıyorsun ya. Ya Kaan Ayhan mesela. Böyle çok alınmış da şey yapmış da Avrupa kontenjana yazılmamış. Ya bir zahmet ya Kaan Ayhan, sen Galatasaray'ın iki tane Avrupa kupalarından elenmesine neden olan adamsın. İki tane kırmızı kart gördün ya. Yani senin zaten Galatasaray'da bu tarihe kadar olman büyük sürpriz. Sana bu sözleşmeyi verenler utansın bir kere ya. Yani senin bu kadroda Naga'nın yerine oyuna giriyor. Ben mesela Kaan Ayhan olsam ben hocaya derim, hocam beni alma, kurban olayım ya. Şu Naga'yı koy ya. Bak bunu De Rossi yaptı. Bir İtalya maçında yeniliyorlar. Avrupa şampiyonasına gidemeyecekler. Hoca dedi ki, Domanek'ti galiba. Oyuna giriyorsun dedi. Ne diyorsun sen de? Ben önüne görüyorum ya. Forvet al dedi. 1-1 maç. Dakika 90 beni sokmaya çalışıyor adam. Yani bunu anladın mı? Hani bu tabii bu duruşu beklemiyorum da Kaan Ayhan'dan. Hani şaşırıyor insan yani. Dakika 90 gol araman lazım. Kaan Ayhan'ı alıyorsun oyuna. Okan Hoca da garip yani. Okan Hoca da formsuz. Ya bakmayın arkadaşlar, yani Galatasaray'ın taçtan gol yeme, kornerden gol yeme sorununu çözmez mi ya? Yani sen sadece Başakşehir maçı değil ki, Çorum maçından beri sende sorun var yani.
1: Göztepe'de de mi, değil mi? Göztepe'de mesela bana şeyi hatırlatıyor. Niye hatırlatıyor? Bek'i hatırlatıyor. Orada peşinde olunan Bek.
0: Tabii canım. Yani Göztepe'de... Okan.
1: Evet,
0: o da mesela ya üçlünün iyi bir sağ beki, ama üçlünün yani bunu da kaçırıyoruz yani. Alıyorlar, dörtlünün sağ beki koyacaklar. Sonra da adama çöp muamelesi yapacak. O da bir garip yani. Ya bir de şöyle bir şey var ya. Davison mesela. Yani arkadaş yeter daha. Üçüncü golü yedirsin ya. Yani sen Zidane'ın hareketini niye yapıyorsun yani? Neymiş, orada bir foul varmış. E verme derken. Bence foul değil bu arada. Ya senin orada o yapma hareketi yapsan ne olur ya? Ya Davison orada adamı geçti. Ne oldu, Galatasaray bir gol mü kazanacak? Yo, atlaça ya. Ya Davison, senin bu özgüvenin nereden geliyor yani? Senin özgüvenine biz Çorum beraberliği sana yazar. Bu maçta da berabere kalıyorduk. Kendi kalene kafa topuna çıkıyorsun, bir de orada gülüyorsun falan, hani Barış Alper'e demiyorsun ki Barış Alper yüzünden yedik. Vuramıyor, kafa da vuramıyor Barış Alper zaten. Kafa şata diye bir şey çıkarttı Barış. Düzgün kafa vurmayı bıraktık. Kafa şatasını bekliyoruz Barış'ın. Bir kafa şatayla gol atacak ki biz de buradan diyeceğiz ki Barış 50 milyar dolarlık oyuncu diyeceğiz. Barış'ı böyle gene göklere çıkartacağız. Barış ya düzgün bir kafa vuramıyorsun sen. Artık hücumda vuramadığın kafayı defansta da vuramaz oldun yani. Ama arkasındaki Davison da yani sen yani Davison ne yapıyorsun ya? Keşke bizi satan, seni satmadığımıza pişman bırakma ya, daha ikinci haftası ya, tam bir üç ay top oyna da en azından şu 35 milyon acısı bizim içimizden gitmesin ya. Ben şimdi her Davison'u izlediğimde ulan keşke satsaydık Koma'yı 30+3'e. 30 yaşında adamı 30+3'e satmadı Galatasaray. Niye? Çünkü yenisini alabilecek kapasitesi yok yöneticilerin ve başkanın. Galatasaray büyük krizde yani, bakma transfer bitti de kurtulduk yani. Şimdi hocanın işte şapkadan tavşan çıkartmasını bekliyoruz. O da formsuz yani. Herkeste bir doymuşluk var takımda yani. Ben bunu görüyorum yani. Bir tek hasbelkader Osimhen, o da şimdi kanamadan gitti işte. Kasıktan. Leo'nun elindeyiz yani. Leo da yani adam Brezilya'da gezdi bütün şeyler. Brezilya efsaneleriyle videoları var. Bütün yaz tatil yaptı. İdmana çıkmadı. Geldi burada. Ne olacak yani? Hocanın da bir lafı var. Zaten Leo takımın gerisinde. Takımın ilerisinde olan oyuncuları görünce Okan hocam, Leo'yu da görünce ben şöyle söyleyeyim. Takım ne kadar geride ki? Leo 10 dakikada sırıttı. Galatasaray takımı çok geride ya. Yani. Galatasaray takımı şu anda 3 pas yapan her takım Galatasaray'a gol atma riskinde var. Apo'nun durumu nedir abi ya? Apo yani sen 4 yıldır şampiyon takımın, bir de seni kaptanlıkla onurlandırdılar. Yani en yakın kankan kendini parçalıyor Yunus. Takımın en iyisi şu anda. Ondan da korkuyorum. Yani Yunus hep iyi başlar. Sonraki iki ay sakatlık sorunu yaşar. Ondan da ayrıca korkuyorum ama ya Apo yani sen yani Abdülkerim Bardakçı'nın durumu Galatasaray'ın şu an üçüncü yani olmayan iki kendi mevkisinde olmayan iki oyuncunun da yediği olur yani. Bak biri hayalet yani. Bir tane var Bichubi aldı. Ne olduğunu bilmiyorum Bichu ama. Bichu abi. Ne olduğunu bilmiyorum bak oyuncunun yani. Yani ne performans vereceğini bilmiyorum. O da çünkü çok az oynadı da Leipzig'den geldi. Leipzig'de biliyorsunuz ki futbolcu yetiştirme
1: yani fabrikası. Yani et balık kısmını sorguluyorsun sen orada.
0: Ya şimdi sen et bir fabrikadan, doğru mu? Fabrikadan, outletten bir ürün aldın. Evet. Defolu bir ürün aldın. Bu bir gerçek. Leipzig sana vermez yani öyle.
1: Ben sen gibi düşünmüyorum orada Galatasaray'ın. O adamda. Naga'da da mesela. Aspiria'da da. Ama neden oynamıyor? Orayı sorguladık. Burada da onu sorgular mıyız?
0: Evet. Naga'yı topçu. Naga'yı oynatacak hoca. Naga'nın yani Naga'nın hatalarını kavur edebilecek de taraftar var şu anda Galatasaray'da. Ne Naga'yı oynatacak özgüvenli hoca var yani. Kaan Ayhan gidiyor abi işte. Hala Kaan Ayhan. Ben mesela şimdi Kerem örneğini verdim ya. Yani Galatasaray taraftarı tahammül edemiyor mesela. Aynı performansı Kerem'e de tahammül edemiyorlar. İrfan Can'a da tahammül edemiyorlar. Yani biz bunlardan sıkıldık. Yani biz hak etmeyen oyuncuların forma şansı alıp büyük takımlarda oynamasından sıkıldık. Yani bak Icardi örneğine. Icardi takımsız kaldı. Galatasaray 6 milyon euro verdi Icardi'ye başkan. Başkan kontenjanından 6 milyon euromuz bizim çöpe atılıyordu. Gerçek Galatasaraylı Icardi ben o parayı etmem başkan dedi. Bir iki hafta daha tatil yapayım dedi. Ben zaten dedi tatili seven bir adamım dedi. Allah razı olsun. En büyük Galatasaraylı Icardi. Kabul etseydi şu an takımdaydı. Icardi, Osimhen de sakatlandı. Şimdi Icardi ile biz bütün yaz kampa bile gelmeyen Icardi ile şey yapacaktık. Lisbon deplasmanına gittik. Asbelkader evet. Deniz Gül var da hani Porto disiplininden gelen. O da Porto, hani taze Porto idmanı yemiş bir Deniz Gülümüz var. En azından onunla bir forvetimiz var gibi konuşabiliriz yani. Ki Başakşehir maçında da yani hocam kızağı çekiyorsun Barış Alper'i. Osimhen sakatlanıyor. Deniz Gül'ü koyman gerekirken götürüyorsun. Barış'ı koyuyorsun. Takım ileriye gidemez oluyor ya. 80 dakika takım ileri, 70 dakika ileri gidemedi ya. Neden? Forvetin yok. İndiremiyor, pas veremiyor, koşamıyor. Yani ben Barış'taki bu düşüşü bak normal değil ya. Yani futbolun doğrularıyla bana bunu anlatamazsınız. Yani. Başka bir şey yok.
1: Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yok. Yani her şeyi anlattık. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. İnşallah iki tane Şampiyonlar Ligi maçımız var. İki lejyonerimiz çok kötü durumdalar. İnşallah toparlarlar. Yani Şampiyonlar Ligi bizim milli maçlarımız. İki takımın futbolcuları da buna bu gözle bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Ellerinden ne geliyorlarsa, lig maçlarındaki performans önemli değil. Şampiyonlar Ligi yani bir elin iki elin 10 parmağını geçmeye. Yani 8 tane maç oynanacak ve burada rica ediyorum top oynayın ya. Mücadeleniz sonuna kadar, sakatlanacaksanız da burada sakatlanın yani. Deyip başarılar diliyorum.
1: Hafta içi yeniden zaten Şampiyonlar Ligi özelinde iki ayrı takımımızda da bağlantılarımız olacak. Orada Serkan Çetiner'le konuştuğumuz bir bölümde olur mutlaka. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Serkan Çetiner.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Tam 2 saatlik bir yayın oldu Serkan Çetiner'le reklamıyla, arasıyla, ama diğer tarafta da 1 saat 40 dakikalık bir bölümüyle, reklamları da işin içinden çıkınca. Gelen mesajlar için teşekkür ediyoruz. Bu arada duyuruyu tekrardan yapalım. Duyuruyu tekrardan hatırlatalım. Instagram Sayarberk hesabından takip eden bir dinleyicimize kitap vereceğiz. Kitabımızı göndereceğiz. İmzalayarak göndereceğiz. Kabul ederseniz naçizane demiştik. Hafta içinde 3 kitap burada kazanan dinleyicimiz oldu. 3 kitap kazanan dinleyicimiz vardı. Şimdi bunu 4 yapacağız bugün özelinde. Onu hatırlatalım. Bir kitabımı eğer kabul ederseniz Instagram'dan takip etmeniz halinde gün sonunda belirleyeceğimiz bir çekilişle size bugün özelinde de göndereceğimi hatırlatayım. Mehmet Akif Ersoy'un torunu ile birlikte, Selma Argon hanımefendi ile birlikte yazmış olduğumuz, milli şairimizin torunu ile birlikte kaleme aldığımız bir kitap. Bu kitabı sizlerle paylaşmak isterim. İmzalı bir şekilde kabul ederseniz göndermek isterim, kargolamak isterim. Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz bunun için yeterli olacak. Tekrar ediyorum, Sayarberk Instagram hesabından takip etmeniz yeterli olacak. Kaçıranlar için tekrardan kapatırken de söyleyeceğim yayını. Serkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz hakkımızı Mesut Özil'de kullandık. İlkay Galatasaraylı kalsın demiş. Belki Galatasaray'a dönmeyeydin iyiydi. Şimdi Serkan Çetiner içimizden geçecek demiş eleştirerek. Kırklareli'nden selamlar demiş. Bak Kırklareli dedik. Kırklareli'nden selamlar dedi Kadir Bey. O da bizi iyi dinleyen dinleyicilerimizden, Kırklareli'nden her daim. Serkan Bey'e de selamlar demiş. İbrahim Yavuz kariyeri boyunca oynadığı takımda takımı tutmadı mı demiş. Ben de diyorum ki İbrahim Yavuz programlarda neden hiç gülmüyor demiş. Galatasaraylı olmadığı için gülemiyormuş demiş. Yani mantığını düşündüğümüzde Galatasaraylı olursa eğer daha çok gülmesi gerekmiyor mu 4 yılda son zamanlarda? Fenerbahçe, yani bu mantığınızla ilerlersek. Peki diğer mesajlara geçelim. Fenerbahçe'nin neden kaybettiği üzerine İsmail Kartal Sıcı'ya dün akşam maç sonu yaptığı açıklamalarda teşbihimi mazur görün ama demiş. Buradaki problemi, tıbbi anlamdaki bir problemi görebildi mi ben emin değilim demiş. Neşteri vurabildi mi diyor yani. Galatasaray için panik yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani yeni aldığımız Deniz Gül ve Rafael Leao tam uyum sağlayacaktır. Osimhen'in yokluğunda ayrıca daha önce de radyoya mesaj atmıştım ve okumuştu. Fenerbahçe bu kadroyla ilk üçe giremez demiştim. Şu ana kadar geldiğimiz noktada biraz haklı çıkacağım gibi duruyor demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Hayırlı yayınlar kardeşlerim, sizi severek dinliyorum. Ben Fenerbahçe için şu yorumu yapmak istiyorum. Kuyumcu terazisinde manav altın tartamaz demiş. Serkan Çetin'e selamlarını göndermiş dinleyicimiz Delfin Yunus'tan. Gelen mesajlara bakıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ahmet Önder Solak. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin her başarısızlığı hakeme bağlaması aslında işimize gelir. Ama artık bu durum bizi bile rahatsız etmeye başladı demiş. Bunu söylemiş tam da oraları konuşurken bizler. Şöyle bir döndüğümde. Berk bir önceki yayında İtalyano'yu ve İsmail Kartal'ı taktiksel olarak İtalyano'nun yeneceğini düşündüğümü söylemiştim ve haklı çıktığımı düşünüyorum. Beşiktaş savunma kurgusuyla Greenwood ve Vedat'ı oyunun dışına itebildi. Hatta Vedat'ı sürekli kanatlara kaçmak zorunda bıraktı. Bu da Beşiktaş'ı derbide bir adım önde tuttu demiş. Haklı Hasan Bey. Selamlar Hasan Bey'e de. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin savunmasının daha ağır bastığını konuşuyorduk mesela. Değil mi? O da var. Ama maçta öyle olmadı. Selam. Eskiye rağbet olsa bit pazarına bit yağardı demiş. İsmail Kartal da böyle bence demiş. Belki hoş geldin dün demiştim. Kadıköy'e her gittiğimde rakip kazandı. Bu sefer de Beşiktaş tribünü tarafından çarşıyı duyduk demiş. Stat dışından duyduk bunu demiş. Hakan Güneş ben demiş. Faruk Bey der ki Sayın Önder Özen'e, Sayın Serdar Adalı'ya Beşiktaş'ı bu enkazlardan kurtardıkları için çok teşekkür ediyorum. Sergen Yalçın'a da Kafa Radyo'da ve Kafa TV'de başarılar diliyoruz demiş. Selam, İsmail Kartal 26-27 sezonunda kalan tüm maçlarını kazanması halinde 102 puan toplayabilir demiş Yenal Bey. Şaka bir yana, Galatasaraylı olarak o ağlayan kızı görünce içim acıdı. İmkanım olsa o kızı bulup Filenin Sultanları maçına götürürdüm demiş. Sevgiler, saygılar, selamlar demiş. Manisa'dan Yenal ben demiş. Manisa'ya selamlar Yenal Bey. Allah aşkına, dün İrfan Can'a ilk yarı sabreden Lukaku gibi bir adama forma veren, Brown'a sabreden teknik direktör mü olur demiş. Yani sadece Kerem'in pozisyonu ile mi maçı çözebileceğiz demiş. Yeter diyorum, başka bir şey diyemiyorum demiş. Mehmet Kandemir böyle isyan etmiş. Peki. İrfan abi dünkü basın toplantısında hemen televizyonda görüp fotoğrafını çekip bize İrfan 25 diye atan bir dinleyicimiz var. Peki. Onu da gördük. İsmail Güntaş. İrfan abiyi gördüm. Bak o da orada deyip atmış. Peki. Bu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan alırsa bana göre başarı. Yani yorumcular çıkıyor, konuşuyor ama biraz da daha fanatiklerden bahsedeyim. Onların dediği gibi çok iyi kadrosu yok. Fenerbahçe 3 kulvarı taşıyacak asla bir kadro da değil demiş. Fenerbahçe 15 dakika oynadı. Beşiktaş 75 dakika oynadı. Değil, ezdi demiş dinleyicimiz. Yani futbol mu oynuyor demiş. Hakemden şikayet ediyorlar demiş. Hep böyle kötü oynuyorsun, 15 dakika futboldan maç mı kazanılır demiş. Bir suçlu arıyorsun, sen iyi oyna, hakemi yen, hakem kötüydü o zaman konuş demiş. Bıktık artık, bıktık illallah diyoruz demiş dinleyicimiz. Böyle diyor. Peki. Diğer tarafta şuna da katılıyorum. Fenerbahçe'de son yıllarda neden hep bunu konuşuyoruz değil mi? İlk 15 dakikadaki oyun çok iyiydi. İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İlk yarı yoktu ama ikinci yarı açıldı. Hep Tedesco'suyla, Mourinho'suyla, İsmail Kartal'ıyla hep bunu konuşturmadım, hep bunu düşündürmedim. İkinci yarıya çok iyi başlamadım mesela Fenerbahçe. Spiker'den, Yalçın abi'den, Yalçın Çetin'den Fenerbahçe ikinci yarıya etkili başladı sözünü duymadık mı cümlesini mesela? Duyduk. Ya burada Fenerbahçe'de bunu duyduk. Fenerbahçe özelinde bunu gördük. Fenerbahçe özelinde sadece derbide değil, birçok maçta bunu görüyoruz, bunu duyuyoruz. Neden devam ettirilemiyor? Devam ettirilebilir bir oyun, bir sistem neden gelemiyor? Teknik direktör fark etmez. Buradaki durum Fenerbahçe'de neden düzelmiyor? Acaba istikrar mı? Teknik direktör istikrar mı? O da şimdi ayrıca akla gelip konuştuğum bir detay. Ben Berk Sayar. Sizlerle birlikte parantez programında, Serkan Çetiner'le birlikte büyük bir bölümünde, çok büyük bir bölümünde ki %5'lik bir bölümü şu an tek başıma son yorumları okuyarak tamamlıyorum. Serkan Çetiner'le birlikte, sizlerle birlikte parantez programında gündemi konuştuk, gündemi değerlendirdik. Hatta öyle ki programın kapanışını da Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamalarıyla yapacağız. Aziz Yıldırım tarafının dünkü durumu nasıl okuduğuyla yapacağız ki Aziz Başkan orada yaptığı açıklamayı bu sezon ilk defa yaptı. Böyle bir maçtan sonra 4. haftaya kadar geldi yani durum. 4. hafta itibariyle yapmış oldu. Aziz Yıldırım neler söyledi, nasıl baktı, hakem kısmını nasıl yorumladı, takımın oyununu beğenmediğini hangi cümlelerle aktardı onu dinleyelim. Duyuruyu tekrar edeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabımı bir dinleyicimize yolluyorum. Kısa ve öz, hemen hızlıca tekrar edeyim. Sayar Berk Instagram hesabından takip etmeniz halinde bir kitabımı bir dinleyicimize çekiliş neticesinde, günün sonunda çekilişle bir dinleyicimize yollayacağımızı hatırlatalım. Hakan Marsan, Özdeniz Bey, Osman Bey, Osman Uysal, Mesut Esen ve aynı zamanda Ahmet Bey, Ahmet Solak. Diğer tarafta Salih Yavuz, hepsine teşekkürlerimizi iletelim Salih Bey'e. Bunun yanında Instagram'dan, Sayerberg'den takip eden Oktay Bey'e selamlarımı ileteyim. Mega Sandviç bizi takip etmiş. Galiba Balıkesir'den. Peki, selamlar Mega Sandviç ve orada çalışanlara. Hüseyin Öztürk, gördüğüm kadarıyla Savaşoğlu soy ismi dinleyicimizin. Hakan Bey, Kadir Bey, Terzi Kadir 66 bizi takip etmiş. Zeki Bey, Birkan Bey, Ozan Bey, Ahmet Bey, Semih Bey, diğer tarafta Üzeyir Bey, Üzeyir Koçak'a selamlar. Üzeyir Koçak, selamlar size. Adını göremiyorum. Okan Bey, peki. Yılmaz İnanç, Onur Sarak, Yusuf Bey, Erce Bey hepsine ayrı ayrı, Hasan Bey'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletelim. Instagram Cyberberk'ten takip eden ve sizler de takip etmeniz halinde Şekil İş'le beraber orada Instagram Cyberberk hesabından takip etmeniz halinde, bugün takip etmeniz halinde Çekil İş'le beraber bir kitabı sizlere gönderme şansımız olacak. Çekil İş sonucunda günün sonunda dedim ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla tamamlıyorum. Saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız, parantezli olacağız. 16'da konuklarımız var. Alper Üstündağ ile Emre Eren'le, Mehmet Ekrem Ceylan'la, ki Mehmet Ekrem Ceylan'la bugün Kızlarımız bir finale çıkıyor. Oranın öncesinde durum ne? İstanbul'da hava ne? Maçı konuşacağız, maçı değerlendireceğiz. Aytekin Akay ile Trabzonspor'u, Alper Üstündağ ile Beşiktaş'ı, Emre Eren'le hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi ve uygun olursa Erhan Arlıveroğlu'yla da yine Fenerbahçe tarafını konuşacağız. Fenerbahçe'ye değindiğimiz bir bölüm olacak. Uzun uzadıya konuştuğumuzda bir bölüm olacak dedik. Ve son olarak tekrardan kitap duyurusunu da yaptıktan sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına gidiyoruz. Aziz Yıldırım dünü değerlendirdi, dünü konuştu.
2: Herkese 4 haftadır hiçbir yolunu yapmadık. Bu akşama gelene kadar Gençler Birliği maçında 2 penaltı verilmedi. Olur dedik, yenildik. Yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konya maçı, burada yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket, başka pozisyonlarda, orada da penaltı verilmedi ama yendik. Yine dedik ki herhalde bunlar düzelirler. Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık, İyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var, yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu, bakın çelme takıyor, yine vermiyor. Yani bu maç, belki buna verse, atsak Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz, iyi oynamadık, tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, yani oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa, ya bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler, bilmiyorum. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Hakem orta sahada. Ya şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu orta sahada düşürüyorlar. Faul verecek görmüyor. Çünkü niye? Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. Var, hiçbir müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale etseniz de ya, deyin ki böyle pozisyon var, bir gel bak şuna. O da yok. Ya Kerem'e resmen çelme takıyor ya. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani. Zor. Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Biz çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz, haberler olsun. Ben öyle yani ya hakem hata yaptı işte bilmem ne yaptı demem. Merkez Hakem Komite Başkanı neyse bunlara çare bulacak. Gerekse Türkiye liglerini bir sene ertelesinler. Bıraksınlar, ertelesinler. Hakem yetiştirsinler. Yani yetenek doğuştan olur. Sonradan eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. O psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. O ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık. Türk futboluna yazık yani. Fenerbahçe bugün kaybetti. Evet, yarın kazanırız. Ama bu hakem 4 haftada bütün takımlar şikayetçi. Yalnız biz değil. Bak biz ilk defa ben bu akşam dile getiriyorum bazı şeyleri. Ama diğer takımlar da şikayetçi. O zaman buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yani var hakemini yabancı getirdik değil. O zaman hepsini yabancı getireceksiniz kardeşim. Çözüm ben bilemem. Kendileri üretecek yani. Ya bizim talebimize gerek yok ya. Futbol Federasyonu olayı nerelere gittiğini görecek. Bunun tedbiri neyse alacak. Tedbiri neyse bilemem ben. Ben söyleyecek olursam söylerim. Birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım.
3: Söyle. Yönetimler gidiyor, futbolcular gidiyor, teknik ekipler gidiyor. Hep aynı hakemler maçları bir şekilde yönetiyor.
2: Ya dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz olacak sonuçlar bu. İnce ince doğrama yapıyor ya. Verdiği faullere bakın. Seyredin. Maçı bir daha seyredin. Ha Fenerbahçe çok mu yöneldi? Hayır. Ama hakem etkili. Verse penaltıları maç beraber biter. Veya biz galip bitiririz. İyi oynamadığımız halde kazanmış olabiliriz. Berabere kalmış olabiliriz. Ama hakemler ölüyor. Bu hakem bugün bunu yaptı burada. Zannediyor biz anlamıyoruz. Ya ben 40 senede futbolun içindeyim ya. 40 senede bir fiil içindeyim. 90 yılından beri futbolun içindeyim ya.
4: Başkanım.
2: Hep yöneticilik yaptım.
4: Başkanım.
2: Buyur.
4: MHK Başkanı'ndan tüm kulüpler şikayetçi. Aslında bu hakim operasyonları yapılan da MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu. Fenerbahçe'nin Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istemek gibi bir durum söz konusu.
2: Ya gerekirse herkesin isteriz. Problem değil. Bak biz hepimiz geldik bir taşın altına elimizi soktuk. Hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider ki onu da istemem. İstemem yani. Ya, ayıp. Ayıp yani. Tamam mı? Şimdi Gençler Birliği penaltılar verilmiyor. Geliyorsun Konya maçı yine hadiseler. Sıkıntı. Hakem sıkıntıları. Geçen hafta Samsun'da yine sıkıntı. Hakem hataları. Bu hafta yine hakem hatası. Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Bakın hiçbir zaman ben bugün bazı yerlerde de söyledim. Yine söylüyorum. Biz adalet istiyoruz. Biz bizi korusunlar, bize işte efendim taraf tutsunlar. Böyle bir şey istemiyoruz. İstersek zaten o zaman kişilik ve Fenerbahçe'nin yapısını bozmuş oluruz. Biz diyoruz ki adaletli olsun. Ha, oynayamıyorsak yenilelim. Ama oynuyorsak da kazanalım. Ama hakemler vasıtasıyla bu maalesef şu anda 4 haftadır önleniyor. Onlar kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Ya kurulurlar. Kuruyorlar bir bebek gibi. Öyle oynuyorlar. Yahut da yetersiz buna. O zaman çare federasyon bulacak. Biz değil. Biz söylersek o zaman federasyonun ne işi var? Yani biz söylemeyeceğiz. Onlar bunun üzerine eğilecekler. Ya herkes iyi gidiyor. Seslerini bir kulüp çıkarıyor. İki kulüp çıkarıyor. Önemli değil. Anlamında devam etmez bu. Bakın bu devam etmez. Onun için herkes lütfen aklını başına alsın. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın. Bize yalnız değil. Hiçbir takıma yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz oynuyoruz, şikayet. Yarın söylüyorum şey oynayacak, başka bir takım oynayacak. Onlar da şikayet edecekler. Bunun için Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli. Ve buna çözüm üretmeli. Çözümü ona verecek, biz değil. O zaman görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktalara gider. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar var mı? Söylemek isteyen. Var mı? Varsa var. Konuşun, söyleyin. Buyurun.
4: Federasyon nezdinde girişimi olacak mı Fenerbahçe?
2: İrfan hayır. Biz kimsenin üzerinde girişim yapmayacağız. Biz olanları söylüyoruz. Burada da görevli olanlar o görevlerini yerine getirmek için çalışma yapacaklar. Bir sen şunu yap, bunu yap. Ha ben federasyona gittim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla görüştüm. Bu çözüm değil. Bu yanlış. Onlar kendilerine ne yaptıkları... 90 dakika maçı izlesin. Daha 5. dakikada koluyla böyle topu itiyor ya. Koluyla itiyor. Görecek. Görmüyorsa VAR görecek. VAR geldi. VAR niye geldi? Hakemin görmediğini görsün diye. O da görmüyorsa o zaman bana da gerek yok. Bana da iptal edelim. Hakem ben böyle gördüm, çaldım. Bak bir mesaj da bu yorumculara söylüyorum. Bak yorumculara. Bu yorumcu hakem eski yorumcular çıkıyorlar bazıları. Geçmişte kendi idare ettikleri maçlarda yaptıkları hataları görmeden bu yorumda ben böyle gördüm, sen böyle söylüyorsun, ben böyle söylüyorum. Böyle bir şey yok futbolda. Futbolda ele çarpıyorsa, el nereden itibaren kabul ediliyorsa yazılı. Ona bakarsın, değerlendirirsin. Ama yok öyle olmadı da böyle de şöyle bir yorumlar yanlış. Hem taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz, hem de olayları gördüğünüzün dışında açıklamaya çalışıyorsunuz. Bu da zarar veriyor bizlere. Ben yarın öbür gün, yani önümüzdeki maçtan sonra isim vere vere konuşur ve onların geçmişte yaptıkları hataları da gösterir. Onlar da lütfen daha ciddi hem çalışsınlar hem de yorumu doğru yapsınlar.
3: Başkanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la
2: efendim?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptınız.
2: Yaptık, evet.
3: Ne cevap verdi size?
2: Neyle ilgili?
3: Biraz önce sorunlardan bahsettim dediniz.
2: Ya sorunlar ona değil yani, sadece Cumhurbaşkanı değil. Başka yerlerde de konuşuyoruz, söylüyoruz yani. Ona gidip de şikayet etmedi kimseyi.
3: Peki Erdoğan, Sayın Erdoğan'la görüşmenin sonucunda nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
2: Yani, futbolla ilgili öyle bir şeyimiz olmadı. Tamam mı? O görevli olanlar görevlerini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi değil bu yani. Tamam mı? O ne yapsın yani? O federasyon var, Merkez Hakem Kurulu var veya başka kurullar var. Onlar görevlerini yapacaklar. Orası müdahil yeri değil yani Sayın Cumhurbaşkanı. Bu işlerle uğraşması yanlış olur. Evet, başka var mı?
3: Standartsızlığın farkında mı federasyon başkanı?
2: Bilmiyorum.
3: Federasyon ve MHK. Maçlar arasındaki kararların standartsızlığının bilincinde mi, yoksa herhalde çok iyi yönetiyoruz mu diye düşünüyorlar?
2: Sesleri çıkmadığına göre iyi yönetiyorlar. Onun farkına varacaklar. Evet, başka var mı?
3: Başkanım, kadro için...
2: Kimle?
3: Kadro, şampiyon ligi için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz kadro?
2: Ya onu bir gün ayın 27'sinde Mali Kongre var. Orada anlatacağım her şeyi. Tamam mı? Herkes bir şey anlatıyor, söylüyor. O olmasın. Önemli olan burada kadrolu olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki efendim stoper eksik. Aldık bir tane genç arkadaşı, şeyler, Cihan Beyler aldılar, getirdiler hoca. İşte Oğuz Bey, Cihan Bey aldılar. Şimdi Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız. Nerede bakın? Hepiniz iyi bakın. İyi dinleyin. 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 6 tane de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçları. Etti 14 maç. Bu kadro 14 maçı hep oynarsa başarılı olur mu, olmaz mı? Olur. Hiç yani söyleyeyim, olur. Ondan sonraki maçlar Türkiye Ligi'nde bizim yedek olanı düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Ve onlar başarı yakalasınlar. Onlar da biraz mücadele etsinler yani. Siz diyorsunuz ya durmadan adam getirelim. 10 tane yabancı hakkı var. Nasıl getireceğiz? 23 yaş altı. Oyuncu yok. Alamıyorsunuz. Kimse vermiyor. Çünkü niye? Piyasa öyle bir hale gelmiş ki 50-60'lardan başlıyorlar. Durmadan 50-60 verdik, aldık 3 tane oyuncu. Parayı kim ödeyecek? Taraftar ödüyor. Yazık değil mi onlara? Kadro iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım.
3: Başkanım,
2: kimin?
3: Ne var?
2: Arkadaşlar şey yaptılar, müracaatı yaptık. Şimdi tahkime gidecek. Tahkim de inşallah iner. Zaten öbürü kalktı. Bir tek Gendüz'ün herhalde iner diye düşünüyoruz. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. Tamam, görüşmek üzere. Ama lütfen rica ediyorum, pozisyonları görün ve onları yorumlayın. Yani seyredin. Tamam mı? Seyredin. Ondan sonra yorumlayın. Bunlar doğru söylüyorlar veya hatalılar diye de söyleyebilirsiniz. Ama öyle televizyonun başına oturup da ahkam kesmek yok. İyi oynamadık, yine söylüyorum. Taraftardan özür diliyoruz. Ancak hakem eğer adaletli davransaydı biz bu maçı kaybetmeyebilirdik. Oldu. Hadi herkese iyi akşamlar.
5: Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrine dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille'e gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığında ise Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov'da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan, Batrokov'a pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Kim ne dedi?
9: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le beraberiz. İkiniz de hoş geldiniz.
10: Merhaba, hoş bulduk. İzleyenlere selamlar.
9: İzleyenlerimize selamlar, onlara da hoş geldiniz diyelim. Yayınımıza başlayacağız. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Ve hızlıca bir giriş yapalım. İbrahim abi, ilk sözü sana vereceğim. Dün Fenerbahçe kendi sahasında adeta, bence tabii ki bu, Beşiktaş'a ezildi diye düşünüyorum. İkinci yarı özellikle bir varlık gösteremedi. Maçın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Sonrasında adım adım ilerleriz. Neler söyleyeceksin? Fenerbahçe nerede hata yaptı?
11: Ya şöyle, genel anlamda aslında yani kadro kalitesine baktığında dünkü oyun, hani o oyuncularla çok daha iyi oynanabilir. Yani çok fazla, çünkü şey eleştirisi duyuyorum. Kadro kalitesi, kadro derinliği, eyvallah, orada tartışılabilir ama bu oyuncularla Fenerbahçe dün oynadığı oyunun çok daha iyisini oynayabilir. Hatta bir adım geri gideyim, daha tehlikeli hadise. Fenerbahçe teknik, taktik, planlamanın dışında bir sorun yaşıyor. Fenerbahçe'nin oyuncuların fiziksel durumu çok kötü. Yani bu kadar fiziksel anlamda geride olan oyuncularla zaten hani taktik ve teknik anlamda bir şey konuşma şansın olmuyor. Önce nedir bu işin temeli? İşte sezon başı takımlar toplanıyor değil mi? Ne yapıyor işte? Fiziksel anlamda teknik direktörler oyuncuları hazırlıyor. Fiziksel anlamda hazırladıktan sonra teknik ve taktik anlamda hazırlık. Sonra işte genel anlamda kadro planlaması yapılıyor. Sen şimdi ilk planlamada eksik kalmışsın. Ki zaten eksik kaldığını daha önceki yaptığımız yayınlarda da neyle anlattık? Ya bir takımda 4 oyuncu kas sakatlığı yaşıyorsa oradaki antrenman planlamasında bir sorun var. Birilerinin bunu görüyor olması lazım. Bunu da olumsuz bir eleştiri olarak ya da hocaya saldırı olarak kabul etmeyin. Çünkü bu iyi analiz edilmesi gereken bir durum. Çünkü sezon boyu bu planlamayla devam edeceksin, bu seni sıkıntıya sokar demiş.
10: Bir sorun var burada. Dün tabii, hoca dedi ki maçtan sonraki basın toplantısında fiziksel olarak iyiydik ama bu maçta hem oyun hem fiziksel olarak kötüydük. Yani şuraya geleceğim. Bir takımın bir maçta birden yani iyi olduğunu söylüyor hoca. Birden bu kadar düşmesi normal mi?
11: Yok ya. Ya bir kere o düşme hadisesi tamamen şununla alakalı bir durumdur. Eğer senin bir yerde gücün yoksa, direnemiyorsan zaten mental anlamda da çökersin. Yani fiziksel ve mental anlamda çöktüğün bir oyundan sonra hiçbir şey konuşamazsın ki. Dakika 80 küsurlarda Greenwood stoperlerden top alıp oradan içeriye uzun top atıyordu. Bu zaten taktik ve teknik anlamdaki çaresizliğini de anlatıyor. Hiçbir planın yok. Bak, her takımın şöyle planı vardır. Önde olduğu, geride olduğu, berabere gittiği senaryolar vardır teknik direktörlerin. Bunları antrenmanda planlar. Der ki öndeyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Gerideyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Beraber gidiyor, son 10 dakikayı oynuyoruz. Eksiyiz, fazlayız, neyse bir plan vardır. Sen öyle bir plan gördün mü? En kötü ne olur mesela bu tarz durumlarda? Bugüne kadar izlediğimiz oyunlarda ne oluyor mesela en kötü? Diğer takım tamamen yaslanıyor. Ev sahibi takım sağdan, soldan, merkezden boğuyor rakibi değil mi?
10: Evet.
11: Hiçbir şey olmuyorsa. Ya bunu bile yapamıyorsun yani. Şimdi ben bunu neyle anlatayım? Şimdi sen bana diyorsun ki kadro planlamasının üzerinden anlat. Yahu daha fiziksel olarak hazır olmayan bir takımda kadro planlamasından ne fark eder? Yani sen şey mi zannediyorsun? Bugün bu bahsettiğin kadroya kimi söylersen söyle. Bak, Vlahovic de buraya gelse. Hani diyorlar ya şimdi, ya Vlahovic aslında hiçbir şey değişmez. Kime verdiğin önemlidir. Sen orada gittin zaten. Bence Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım üzerinden bir eleştiri yapacaksa bu takımı İsmail Kartal'a teslim etmemen gerekiyordu üzerinden. Yoksa kadro planlaması diyorlar Aydın. İstersen oradan çok kısa beraber devam edelim. Kadro planlaması. Sen Beşiktaş takımının oyuncuları üzerinden git. Ben de Fenerbahçe takımının. Şimdi senin takımında savunma dörtlüsü Murillo, Rıdvan, Solbek, Emirhan, Agbadu. Ben de Portekiz amil takım sağ beki, Skriniar, Ake, Hollanda, Slovakya ve bunlar hepsi milli takım oyuncusu. Sol tarafta Arşibran. Şimdi oyuncu kalitesi üzerinden bir kere çok ağır basıyor değil mi senin savunma dörtlüğün oyuncu kalitesi deneyimi?
10: Ama burada da şey var tabii. Sen mesela, sen de bunu sürekli söylüyorsun. Beşiktaş'ın ki genel olarak da Beşiktaş'ın hani eksik bölgesi savunma, yani diğer tarafları iyi, savunma eksik. Şimdi bu eksikliğe rağmen sen çok daha baskın Daha doğrusu Beşiktaş adına söylüyorum yani. Evet. Çok daha baskın bir iş yapıyorsun ve pek bir pozisyonda vermiyorsun.
11: İşte orada teknik direktör devreye giriyor. Sen hiç duydun mu? Bugüne kadar İtalyano'dan merkezde oyuncum yok. 3-4 transfer olmaz. Murillo ile yapamam. Rıdvan'la yapamam. Emirhan'la yapamam. Salih ile. Bugün radyoda gelirken Salih diye bir şey duydum ya. Fenerbahçe Salih'i nasıl kaçırdı dediler. Ya Salih'in geçen sene kaç tane maçı var? Salih sen Fenerbahçe'ye sezon başı getirsen kıyamet kopar ya. Top oynamamış adamı aldınız getirdiniz derler. Ve bugün izlediğin Salih Fenerbahçe'de. Bak Beşiktaş dediğini izlediğin Salih Fenerbahçe'de o teknik direktör dokunuşuyla bak yerlerde olur. Kıyameti koparırdım bunun burada ne işi var. Sen zannediyorsun ki oyuncu yeterliği yetersizliği üzerinden. Değil teknik direktör yeterliği ve yetersizliği üzerinden. Çünkü bu tamamen antrene edilmiş doğru planlanmış teknik direktörle eksik antren edilmiş ve sağlıksız planlama yapmış teknik direktör takımı. Başka nereden okursan oku yanılırsın. Bu çok net belli. Buradan oku. Ama bizdeki en büyük problem o. İşte Galatasaray tarafında da hep o yapılır değil mi? Mesela bak o Osimhen gördüm bak sakatlandı. İşte Galatasaray Deniz Gül. Ya böyle bir şey olur mu? Teknik direktör ne işe yarar ya? Sizin anlattığınız hadise üzerinden gideceksek. Oo sürekli birileri gelsin. E ben

0: Ana vurgular bu gibi görünse de dün gece Aziz Yıldırım bir şeyi itiraf etti bence. Dedi ki
1: Neyi?
0: takım çalışmıyor dedi. Çalışmıyor dedi. Yani adreslemeyi hocaya yaptı. Özellikle Mert Müldür üzerinden vurgusu da
2: Evet.
0: bir başka buna bir örnek ya da hocanın seçimleri konusunda bir örnek olduğunu söylemek lazım. Şimdi dünkü Fenerbahçe üzerinde şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe düne kadar meseleyi oldukça iyi getirdi bence. Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından ciddi bir kırılmaydı. O 3 puanı yeri gelecek Fenerbahçe çok iyi arayacak. Orada Fenerbahçe kazanmalıydı. Şimdi evine geliyorsun. Beklentini Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık kendi evinde derbi kaybetmeyen, derbilerde daha güçlü bir Fenerbahçe beklentisi. Herkesin bence beklentisi oydu ama oyuna geldiğin zaman oyun bunu göstermiyor. Şimdi özellikle Aziz Yıldırım'ın dünkü vurgularından yola çıkarak gidersek, senin anlattığın meseleden yola gidersek, İsmail Kartal'a çok tartışılacak adam. Hep çok tartışılacak. Yani
1: %100.
0: bundan bir hafta 10 gün önce de tartışılıyordu. İsmail Hoca çıkıp bu tartışmaları aslında şey nokta Lyon maçından sonra böyle çok sert bir girişle yapmıştı hatırlarsan. Ama iş gelecek, dönecek, denecek ki ya madem bu takımın bir çalışma sorunu varsa eğer, madem bir taktiksel sorun varsa o zaman İsmail Kartal'ı neden getirdiniz? Günün sonunda burada bu görevlendirmeyi yapan bir yönetim var. O yüzden seçimi yapan yönetim olduğu için İsmail Kartal evet buraya geldi. İsmail Kartal şu ana kadar beklentilerin yüzde kaçını karşıladı sorusu ayrı bir tartışma konusu. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne girdi Fenerbahçe ama bugün sonuç itibariyle ligin 4. haftasında sen 6 puan kaybediyorsan burada sadece yönetim üzerinden meseleyi okumamakla birlikte ama aynı zamanda bu görevlendirmeyi yapan yönetimin İsmail Kartal'ı neden getirdiği de tartışılacaktır. Şimdi özellikle buraya gelirken de şimdi Fenerbahçe üzerinde hakikaten net bir şey var abi, bölünme var. Yani bu çok erken başladı mı? Bence başladı ama beklenen bir şeydi aynı zamanda. Bunu da söyleyeyim. Çünkü işler biraz kötü gittiği zaman 8 yıl sonra tekrar göreve gelmiş Aziz Yıldırım'dan beklentiler çok yüksek ve bugünkü aslında bu büyük kırılmanın, büyük tartışmanın yaşanmasındaki nedenlerden bir tanesi de 8 yıldır ya uzun yıllardır daha doğrusu şampiyon olamayan Fenerbahçe'de çok ciddi bir baskı var. Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Evet, Fenerbahçe'de iyi bir tablo var. Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama ligin 4. haftası sonunda Fenerbahçe 6 puan kaybetmiş durumda.
1: Evet.
0: Ve Aziz Yıldırım'ın gelişi buraları toparlar bakış açısıydı. Ama şu anda Fenerbahçe'deki bu büyük bölünmenin nedeni de Aziz Yıldırım'dan beklentilerle Fenerbahçe'nin ilk 4 haftayı kötü geçirmesi ya da ilk 4 hafta arasında çok derin bir şey var, farklılık var. Beşiktaş maçına gelirken de burada özellikle okunması gereken mesele bence şuydu. Şimdi İbrahim Yavuz şey anlattı. Hani fiziksel olarak Fenerbahçe'nin yeterli olmayışından dem vurarak meseleyi anlattı ki bunu da görüyorsun. Hoca da zaten bunu kabul ediyor. Ama özellikle bu bölünme meselesinde şimdi buraya bir müdahale edilmeli. Yani Fenerbahçe çok büyük bir tartışmanın içerisinde ve buna fırsat veren de mevcut yönetim, mevcut hoca ve mevcut oyuncular. Şimdi bu maça gelirken Fenerbahçe bence bir şeyi iyi okuyamadı. Ya bu maçın koşulları bence Fenerbahçe açısından çok farklıydı. Senaryolar mutlaka konuşulmuştur ama burayı kaybedersek ne olur sorusuna bence yanıt verilmedi. Ya bugünkü tabloda özellikle İsmail Kartal'ın bu kadar çok tartışılı olması, Fenerbahçe takımının bu kadar çok kötü en azından dünkü maç üzerinde kötü oluşunu İsmail Kartal'dan bağımsız değerlendiremeyiz. Hani sonuç sürpriz mi senin için?
1: Benim için sürpriz.
2: Yok, çok sürpriz değil ya.
1: Benim için sürpriz.
2: Ya
1: Ben bu kadar ezileceğini beklemiyordum, öyle
2: buna
1: söyleyeyim.
2: yakın bir şey. Ha, böyle ezilme hadisesi evet, ama şunu bekliyordum. Mesela teknik direktör oyunu daha belirleyici olacaksa burada Beşiktaş çok daha avantajlı
0: Tamam.
2: rakibini
0: Yani
2: görüyorum.
0: şuraya geleceğim. Yani bu sonuç sürpriz mi? Fenerbahçe kendi evinde oynuyor. Koşulları düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin yenilmesini beklenenlerden değilim. Fenerbahçe'nin bu
1: Ben de.
0: maçı alacağını düşünenlerdendim. Benim açımdan açıkçası Fenerbahçe'nin yenilgisi sürpriz oldu. Ama hocanın müdahaleleri açısından, hocanın yön vermesi bakımından meseleye bakıldığı zaman burada bir sürpriz olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu da bağıra bağıra geliyordu işin açıkçası. Lyon maçlarında şimdi burada şöyle bir durum var. Abi Lyon maçlarındaki Fenerbahçe ile bu maçtaki Fenerbahçe arasında sence nasıl bir fark var?
2: Lyon maçlarında dediğim Fenerbahçe'nin sadece 45 dakikası var. Yani 180 dakika.

0: Demek ki sen bu 45
1: dakika... Sadece 45 dakikayı satın aldın. Geri her şeyi yok saydın.
0: Tamam ama o 45'i oynarsan da alıyorsun.
1: Ama işte onu da sürdürülebilir hale getirmen için senin için kıymetli olan daha fazla, yani 180 dakikanın 45 dakikası da daha uzun zamanı sürdürülebilir hale getirmen lazım. İşte tıpkı Oğuz Archie Brown performansı. İki maç şahane.
0: Ya bu kadar dalgalanma olur mu ya?
1: Olmaz işte, sorunun o. Oyun o kadar dalgalanmaz. Oyuncu performansı o kadar dalgalanmaz. Şimdi biz hangi Oğuz'u yorumlayacağız?
2: Değil mi yani, son iki maçtaki Oğuz mu bu maçtaki Oğuz?
1: Şimdi, ama hep yapmışsın ya bunu. Geçmişte de yapmışsın. Bak Beşiktaş Fenerbahçe performansına bak. Aa, şahane bir oyuncu. Milli takım oyuncusu. İki maç şahane, yok. Şimdi benzer bir durum burada. Ama şimdi bunları sizin tespit etmeniz gereken. Benim en çok teknik direktörde itirazım ne? Ben şeyi bilmem. İdareci davranışını bilmem. İşinde hakem, meaki bilmem. Ben teknik anlamda, ben işin teknik direktör ya da sportif direktör tarafında olsam mesela. Bu kadro bana geldi değil mi Aydın? Bir kere daha kafadan itiraz ederim. Şöyle itiraz ederim. Anlatırım ama sana. Sen kulüp başkanısın. Bak Aydıncığım gözlerim. Ben 40 kişiyle kampa giderim. Ama 40 kişiyle yapılan kamptan sağlıklı fiziksel durum çıkmaz. Ben sana şimdiden söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: Sen dersin ki bana. Ya tamam da ne yapayım 40 oyuncu? Ya ben anlatıyorum sana artıları eksileri. Sen kulüp başkanısın ya. İkimiz de bu işin bedelini ödeyeceğiz. Çünkü ben bu işi eğer bu taşın altına elimi koyuyorsam sana bu işi anlatmam lazım. Çünkü sen teknik anlamda o bilmezsin antrenman planlamasını normal olarak. Sen işin idari tarafıyla ilgili. Ben sana derim ki bu sayıyı düşür. Biz bunların, bu bahsettiğin oyuncuların kaç tanesiyle yola çıkacağız? O kararı Fenerbahçe ne zaman verdi abi? Daha düne kadar Fenerbahçe'de Ederson var mı yok mu belli değildi. Mert Günok belki de sakatlanmasa, Ederson o maçları oynamasa, Mert Günok'tan Ederson'dan vazgeçip belki Fenerbahçe Talişka ile bir planlama yapacaktı. Doğru bulduğum için söylemiyorum.
2: Evet.
1: Ama bugün böyle bir gündem oluşmayacaktı. Yani söylemek istediğim şu. Burada da teknik direktörün kabahati vardır. Ben anlatacağım sana, ikna edeceğim. İkna olmuyorsan sen, ben de eğer iyi bir Fenerbahçeliysem, ben eğer İsmail Kartal, çünkü biz İsmail Kartal Fenerbahçe'ye çok iyi teknik direktör olduğu için gelmedi. Maalesef böyle. İyi Fenerbahçeli olduğu için geldi. Türkiye'de böyle getiriyorlar. İyi Fenerbahçeliysen gerekirse istifa edersin o gün. Çünkü görürsün başarısızlığı. Yani ya düzelteceksin. Ben sana anlattım. Sen ikna olmadın. İkna olmadığın için ben sana diyorum ki başkanım ben bırakıyorum. Çünkü senin anlattığın gibi bu iş olmayacak. Ben biliyorum. Ben sana geçen sene burada program yaparken Tedesco 5-2-5-2 kazandı neydim? Olmayacak. Niye olmayacak dedim? Çünkü Fenerbahçeliler tıpkı bu 180 dakikanın 45 dakikasıyla ilgilendiği gibi geçtiğimiz sezonda 90 dakikanın 30 dakikasını satın aldı. 30 dakikalık iyi oyunlar bir götürmez. Bütündür.
0: Peki şimdi burada İsmail Kartal mesela neden bu göreve geldi sorusu önemli bir soru. Neden getirildi sorusu önemli bir soru. Çünkü beklenen Aykut Kocaman'dı ki o günleri de hep birlikte konuştuk. İsmail Kartal, yani Aykut Kocaman işi olmayınca apar topar İsmail Kartal'a dönülüyor. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın anlatımından yola çıkarak bunu söylüyorum. İsmail Kartal'ı arıyor. Hoca da çok duygulanıyor. Geliyor ve göreve başlıyor. İlk yayını hatırlıyoruz hep birlikte.
2: Evet.
0: Ama neden İsmail Kartal seçildi? Şimdi burada temel mesele şuydu. Aziz Yıldırım, ben kısa mesafe koşacağım. O yüzden burayı bilen, bu ligi tanıyan yerli bir hocayla yola devam edeceğini, seçilmesi halinde yerli bir hocayla çalışacağını ilan etmişti. Bunu seçim döneminde de sık sık vurgulamıştı. Son dakika bir değişiklik de olabilirdi. Çünkü ben Fenerbahçe tarafının özellikle Jesus'la görüşünde biliyorum. Göztepe'nin hocası neydi? Stoylov. Onunla da bir görüşüldü. Yani çeşitli isimlere bakılıyor. Aykut Kocaman olmayınca İsmail Kartal'a dönülmesindeki temel unsur da şu oluyor. Ve şunu söylüyorlar. İsmail Kartal'ı getirelim. Çünkü yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Bu bir gerçek. Yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Ve İsmail Kartal'la ilgili en son rapor verilirken de benim bildiğim Oğuz Çetin ve Cihan Kamer Aziz Yıldırım'a gidip, yani İsmail Kartal çok değişmiş, kendini çok geliştirmiş, bambaşka bir isim olarak karşımızda denilerek burada İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin hocası olması konusundaki kararlarını iletiyorlar. Peki diyorlar, yönetim de zaten bunu istiyor ve İsmail Kartal bu göreve geliyor. Şimdi burada işte bu değişim meselesi, çok değişmiş, çok gelişmiş, bunlar tabii yorumlardır.
1: Kim mesela? O tespiti yapan kim mesela?
0: Ya işte Oğuz Çetin. Oğuz Çetin bu tespiti yapıyor Cihan Kamer'le birlikte ya da oradaki birkaç yöneticiyle birlikte.
1: Cihan Kamer yapamaz. Çünkü ya bilemezsin sen teknik olarak adamın
0: rapor, gelişip gelişmediğini. Rapor bu şekilde veriliyor. Tamam deniyor. Peki İsmail Kartal gelsin. Ama şimdi düne gidiyoruz. Yani burada temel mesele şu. Dün başkan açık bak tekrar söylüyorum. Herkes izleyebilir o basın toplantısını. Bu takım çalışmıyor dedi. Bu takımın sonu çalışmamak sence?
1: Net ya, planlama çalışmıyor demiyorum. Bence yanlış çalışıyor.
0: Hani, neyse işte yani hani
1: şey dedi çalışmak, ya saatten yani akşama kadar testesin.
0: Yanlış.
1: Olma abi bu halin sabahtan bence az dur orada daha hayırlı takım.
0: Yanlış çalışmak da bir çalışmamaktır ya. İstediğin kadar yanlış. İstediğin
1: çok
0: kadar
1: çalışmak
0: çalış.
1: Da yanlıştır i̇şte ya.
0: Onu söylüyorum yani. Diyor ki bu takım
1: çalışmamak
0: çalışmıyor.
1: Çalışmamak deyince yanlış anlaşılıyor. Sanki antrenman yapmıyormuş gibi.
0: Evet,
1: bazen tamam. Fazla antrenman yapmak da tamam. Süre yani, antrenman eder.
0: Sonuçta doğru çalışma.
1: Yanlış çalışıyor.
0: Yani Fenerbahçe çalışmıyor noktası. Tercihler konusu. Özellikle Mert Müldür'ü bu kadar kenarda bırakması konusu temel eleştiriler. Belli ki bunlar da gidiyor. Bu arada herkes şeyi merak ediyor. Acaba Aziz Yıldırım dün gece soyunma odasına inmiş midir diye sordum, soruşturdum.
2: İnmemiş.
0: Maçtan sonra soyunma odasına herhangi bir şekilde indiğine dair bende bir bilgi yok. İnmemiş ama belli ki zaten özellikle dünkü maç özelinde yani bundan sonrası için. Şimdi Fenerbahçe'de bu oldu. Doğru mu kardeşim? Bu oldu. Bugün doğaldır. Yani yönetime yönelik çok sert eleştiriler olacak. Hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacak. Peki bu işin reçetesi ne? Fenerbahçe buradan nasıl çıkar? Bunun konuşulması ve o kararların verilmesi bence Fenerbahçe adına en önemli konu. En önemli konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi çarşamba Roma maçı var.
2: Evet. Soru şu. Perşembe günü abi. Perşembe günü.
0: Roma maçı perşembe mi?
2: Evet.
0: UEFA
2: maçları bir hafta sonra başlayacak perşembe. Ya o yüzden.
0: Ha doğru perşembe. Şeyden ötürü ilk başlangıçtan ötürü evet, özür dilerim. Perşembe. Kaybederse ne olur?
2: Bence İsmail Kartal'la yollar ayrılır. Ben böyle düşünüyorum yani.
0: Ben de böyle
2: çünkü
0: düşünüyorum.
2: Zaten o eşikte geziyor sürekli.
1: Niye mesela onu niye bekliyorsun mesela? Bence kazansa da göndermen lazım. İşte bak bütün problem o. Kazanırsa bir kredi veriyorsun. Kime verdiğini iyi analiz etmen lazım. Halledemeyecek. Bak Roma'yı 5-0 da yense İsmail Kartal bu problemi halledemeyecek.
0: Şimdi bu Fenerbahçe yani, aslında...
1: Analiz buradan yapılır yani.
0: Tamam bak bu çok önemli bir karar olacak.
1: Ha.
0: Yani bu yönetim İsmail Kartal'la devam ederse eğer sonuç olarak karar onlarındır. Yani kimse gidip yönetimin boğazına yapışamaz. Yollayacaksın diye ya da devam edeceksin diye. Bu önemli bir karar. Bence mesele bu. Yani Fenerbahçe'de şu an tartışılması gereken konu esas konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu hocayla devam mı tamam mı?
2: Peki şunu da sormak hemen istiyorum. İbrahim abiyle devam edeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğu konusu. Şimdi bu zaten Beşiktaş derbisinden önce herhalde 4-5 gün önce falan yaratılan bir gündemdi. Sosyal medyada özellikle istifa tekleri açılmaya başlanmıştı. Transfer sürecinin sonuna gelinmesiyle
0: orada
2: birlikte.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hani bu söyle. Okuma meselesi var ya az önce aslında yarım kalan bir konuydu. Tam olarak böyle işte. Yani Fenerbahçe toptan bir tartışmanın içerisine girecek mi girmeyecek mi sorusunun cevabı Beşiktaş maçıydı. Ben hocanın da bu süreci doğru okuyamadığını, oyuncuları da bunu doğru hissettiremediğini, ben yönetimin de bunu doğru okuyamadığını ve hissettiremediğini, bu tartışma bugün yaşanıyorsa herkes diyecek ki ulan burada bir hata yaptık biz. Burada büyük bir hata yapıyoruz. Burada büyük bir sorun var. Çünkü bu kadar derin bir tartışmanın Fenerbahçe'de daha da bu arada alevlenerek gider bu işe onu da söyleyeyim. Mesela Talişka konusu ikinci bir Alex krizi oldu. Bak ikinci Alex oldu. Yani Aziz Yıldırım göreve geldiğinde
1: aradaki
0: geleceği zaman
1: bir şey yapmadan Alex etkisi.
0: Evet geleceği zaman ısrarla şunu söylemişti. Ben ikinci bir Alex krizine izin vermeyeceğim demişti. Özellikle onun ne demek olduğunu da en iyi bilen kişi kendisiydi. Çünkü o Alex meselesi yıllarca Fenerbahçe'de sürekli tartışılan konulardan bir tanesi oldu. Mevcut yönetimin yani Aziz Yıldırım'ın da yıllarca dayak yediği konulardan bir tanesi oldu mu? Oldu. O yüzden bu konu bir kere yani beklenen bir durumda işin açıkçası. Ben burada bir sürpriz görmüyorum. Daha başta transfer dönemi biterken Beşiktaş maçının sonuçları çok belirleyici olacaktı. Çok net belirleyici olacaktı. Bu maça gelirken de bu maça dair okumaların sadece bir 3 puan dışında başka bir şey olduğuna dair değerlendirmenin çok daha güçlü yapılması, bu takıma hissettirilmesi, ona göre plan yapılması şimdi, gerekiyordu. Burada ben baştan sona yanlış bir süreç yönetildiğini düşünüyorum.
1: %100. O zaman şöyle gidelim Muzaffer. Sen dedin ya mesela kadro yeterliliği,
2: evet,
1: yetersizliği.
2: Evet, bu tartışılan bir konu abi.
1: Bir akşamki rakibin yere göre sığdırılamıyor değil mi? Oyuncuları da.
0: Evet. Tabii
1: çok basit bir şey var. Fenerbahçe'nin kulübedeki oyuncularına bak. Hani hadi ilk 11'leri geçtik. Hadi tamam, onların dediği gibi olsun. Fenerbahçe'nin sonradan giren oyuncuları İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, iki tane amil takımın direkt oynayan oyuncusu. Lukaku ne olursa olsun yakın tarihte Dünya Kupası'nda oynamış. Gol atmış değil mi oyuncuya? Oynamış, evet. Ya bahsettiğinde Türkiye Süper Ligi ya yani. Zaten Türkiye Süper Ligi'ne toplasan 4 tane falan sert maç oynuyorsun yani. Yiğit Efe ne olursa olsun 4. alternatif stoperin şu an bak. İkisi var. 3 Opong, 4.
2: Evet.
1: O da sonuçta baktığın zaman geçen sene Fenerbahçe'nin altyapıdan çıkan rotasyonun bir parçası. Mert Müldür amil takımın yine direkt oyuncularından biri. Nene geçen sene kıyameti kopardınız Fenerbahçeliler olarak. Şahane bir oyuncu, 500 milyona satacağım dediğiniz oyuncu. Diğer tarafta o senin çok zengin dediğin, yani benim de asla zengin bulmadığım ama Emirhan Topçu ile oynuyor bak, yedeğine falan gelmedim. Rıdvan'la oynuyor, Çerni ile oynuyor. Agbatu ile oynuyor, Murillo ile oynuyor ve onlar yokken sıkıştığında Jalo var, İrem Fakıllı var, Ndidi var, Oh var. Bak bunları sezon başı al bu saydığım oyuncuların hepsini Fenerbahçe tesislerinin önüne götür, yıkılır ortalık. Bunların burada ne işi var? Yani konu tek başına kadro derinliği ile alakalı bir durum değil. Kadro derinliği tabii ki önemlidir planlamada ama yanlış yerden yorumlanıyor. Fenerbahçe'nin temel sorunu oyuncu kalitesi değil, teknik direktörle oyuncuların gelişimidir. Oyuncu gelişmiyor Fenerbahçe'de. Bırak gelişmeyi, var olanlar da çok kısa sürede 2 ayda 3 ayda aşağı gittiler. Senin burada talep etmen gereken şu. Bir de ben şeye katılmam. Bartu bu kulüpte mi?
0: Evet.
1: Bu kulüp bitti abi. Bartu burada kalıyorsa ben de teknik direktör olarak Bartu ile ilgili çok da memnun olduğumu ifade ediyorsam, etti değil mi yani? Doğru. Şahane dedi, çok iyi, hak ediyor dedi, gönderdi sen. Bartu yok sayılmaz. İrfan Can Kahveci. Bak biz burada yorum yaptık. Ne dedik? Bize göre yetersiz dedik değil mi? Fiziksel olarak iyi durumda değil. Sen ne dedin? Hayır kardeşim, ben oynatacağım dedin. İnatlaşıyorsun.
0: Ne oldu peki?
2: O oynattı.
0: Ne oldu?
1: İrfan Can Kahveci şey bugün...
0: Oyuncuyu
1: yok ettin.
0: Dün bak şöyle özür dilerim. Yok ettin. Bak dün ne oldu biliyor musun? Dün İrfan Can Kahveci'nin ıslıklandığı pozisyonu hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
1: Düştüğü pozisyon.
0: Nasıl düştü?
1: Herif geldi arkasından topa vurdu.
0: Bu arada net bir darbe. Akşam trio izledim. Adama diyor faul ve sarı kart vermesi lazım. Çok sert bir darbe. Trio'daki yorum buydu. Bilerek yani o uzun süre yerde kalmadı. Adam kalktı. Normalde hakemin orada oyunu durdurması, rakibe sarı kart vermesi, trio'nun değerlendirmesi bu şekilde vermesi gerekirken hiçbir şey yok dediler. Bir süre yerde yattı, kalktı, topu ayağına aldığı anda tribünlerden ıslıklar gelmeye başladı. Bu süreç okuma meselesi diyoruz ya işte. İnatlar, tercihler, hazırlayamamak. Ne oldu şimdi?
1: O tepki...
0: Bak, ne oldu şimdi? Sen İrfan Can Kahveci'yi 4. haftanın sonunda nereye getirdin? Artık sahaya koyarsam tepki gelecek noktasına kim getirdi? İsmail Kartal getirdi.
1: Bunu da sen yaptın
0: yani. İşte onu söylüyorum. Yani burada süreç okuma meselesi çok önemli. Çünkü kazandığın zaman her şey iyi, kaybettiğin zaman sorunu başka. Ve sana deniyor ki hakikaten ya şöyle bir durum var abi İrfan Can'la ilgili. Ya herkes diyor ki bak burada ben bu işin uzmanı değilim. Dolayısıyla hakem kesmeyi kalkıp da o oynasın bu oynasın diyecek pozisyonda kendimi görmüyorum. Hiçbir zaman da hiçbir yayında da o tavırda olmadım. Ama neden oynuyor, neden oynamamalı? Ben mevcut yorumlara bakarak süreci yürütüyorum. Ya bu İrfan Can'ı daha bak sezonun başında sen bu noktaya getiriyorsan taraftar maçın ilk yarısı bu arada daha maç 1-1 devam ediyor. Yuvalıyorsa eğer demek ki sen bu süreci de teknik adam olarak yönetemiyorsun. Dün mesela
1: görmen lazım. Nasıl göremiyorsun?
0: Dün şimdi Talisca meselesine geliriz ama artık yok. Dün doğru çözüm Fenerbahçe'nin mesela İsmail'le başlamak mıydı?
1: %100.
0: Neden bunu yapmıyor?
1: Ya çünkü hocanın inadı var. Hoca bu kadar kalabalığa hayır benim dediğim olacak ve sizi buna ikna edeceğim, evet, düşüncesinde.
0: Sonra da başkan çıkar der ki çalışmıyorsun.
1: Bunun başka bir...
0: Çalışmıyor ve bu adam niye kenarda? Aslında birçok soruya da yanıt veriyor ya da bu niye oynuyor?
1: Ya bir de sizin nasıl ama, bir antrenman planlamanız var ya, bu cihazlar ama, tamam mı? Ama, takip cihaz var. Yani İrfan'ın hazır, Asensio'nun hazır olmadığı o dönemden bahsediyorum. Evet. Nasıl bir cihaz siz, nasıl ama, bir test yapıyorsunuz?
0: Ama ya? Burada başkan özelinde diyecekler ki sayın başkan, bu da doğru bir tespit olur. Siz dediniz ki ben her şeyin içinde olacağım.
1: Olmaması gereken şeyin
0: hayır,
1: içinde.
0: Bunu, ya, öyle ya da böyle. Bunu söyledim.
2: Kendi seçim, beyanı bu şekilde.
0: Ve seçimde bu bir vaatti. Aynı zamanda bu bir tespitti. Seçimde de 20 bine yakın oy aldı. Bu sözlerine rağmen. Şimdi burada bu sorunlar yaşanıyorsa eğer ister istemez Sayın Başkan'a da bu mesele gidecektir. O yüzden söylüyorum. Fenerbahçe bir bölünme noktasında bence. Çok net. Yani birkaç gündür, özellikle bir haftadır yaşananlar ve Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyeti sonrasındaki tablo, başkanın sözleri Fenerbahçe'de acil müdahalelerin yapılmasını bence beraberinde getiren bir konudur.
2: Peki.
0: Çok net.
1: O yüzden beklemeyeceksin Roma maçını. 5 tane de atsan fark etmez. Aynı fikirde. Bu düşünce bu işi götüremeyecek.
0: Net. Şöyle bir soru daha sorayım. Tabii ki öyle hocaların tercihleri vardır ama örneğin İrfan Can konusunda Fenerbahçe Roma'yla oynayacak Perşembe günü. Soru şu. Çok net. İrfan Can'la başlar mı?
1: Başlayamayacak tabii ki yani.
0: Ya da bir sonraki hafta Antep deplasmanında Fenerbahçe'nin Asensio'nun olmadığını düşünüyoruz.
1: Şimdi ne yapacak hoca biliyor musun?
2: İsmail'le
1: deplasmanda hayır. Devam edecek İrfan'la deplasmanda.
0: Sanmıyorum ben mesela.
2: Çünkü deplasmanda
1: devam edecek.
2: Çünkü
1: taraftar baskısının olmadığı her yerde gönderecek ama, onu sahaya.
2: Bir de ama, bir şey diyeceğim Aydın.
0: Şimdi bu oyuncuyu özür dilerim. Sonuç itibariyle bu adam senin elinde mi? Elinde. Göndermemişsin. Bunu kullanacağım. Bunu değerlendireceğim. Bundan faydalanmaya çalışacaksın.
1: İşte faydalanmaya bilmen gerekiyor teknik direktör.
0: Peki sen ne yaptın? Ne yaptın? Oyuncu artık dışarıda. Çünkü ona karşı çok büyük bir tepki var. Tam olarak buraya geliyoruz. Çalışmama meselesine. Ya şimdi Kante Fransa Dünya Kupası'nda yarı finalde elendi mi kardeşim? He. Elendi. Türkiye ne zaman elendi?
2: Biz gittik, hemen. Gittiğimiz gibi
0: geri geldik evet. Zaten. Peki İrfan Can sezona ne zaman başladı? Yani Fenerbahçe yanılmıyorsam Ağustos, pardon.
1: 15 Haziran mıydı?
0: Yok yok ya, Haziran'ın 20-21'i gibi başladı. Haziran, 27-28'i gibi gelmiş olsun İrfan Can da. Tabii. Orada çünkü bir hafta tatil yaptılar ya. Hadi evet. 30 Haziran'dı. Çünkü 21 Temmuz'u ilk maçı yaptın. Ya şimdi işte bu hazırlık meselesine geliyoruz. Arkadaş, yani Kante bugün bu kadar hazırsa eğer, bunun sebebi Dünya Kupası'nda oynamamasına rağmen Fransa mini takımıyla birlikte Dünya Kupası'na hazırlandı. Doğru mu? Hazırlandı. Tabii. Bir hazırlık aşaması geçirdi. Sen bu kadar güveniyorsan bu oyuncuya, bu kadar güveniyorsan ve sezonun en başından itibaren neredeyse sende hazırlıkları yaptıysa ve bugün yuvalanacak noktaya geldiyse tespit doğru çıkıyor. O zaman da derler ki madem böyleyse hocayı neden getirdiniz? O yüzden söylüyorum, Fenerbahçe bugün çok önemli bir kararın eşiğinde. Ya hocayla devam edilecek, ona göre bir çalışma yapılacak, hiçbir hocadan şey rapor olacak ve hoca değişimi beraberinde getirecek. Ya da Fenerbahçe hocayla yollarını ayıracak, yeni bir sayfa açacak. Çünkü daha da sertleşecek iklim, o çok belli. Abi. Çünkü bu yenilgilerin, Fenerbahçe'nin artık ligde bir yenilgiye tahammülü yok. Anlaşılabilir olması dışında, bir yenilginin anlaşılabilir olması, kabul edilebilir olması dışında başka bir yenilgiye, lig özelinde söylüyorum, Fenerbahçe'nin tahammülü yok. Hocaya bakıyorsun, ya şimdi özür dilerim biraz konu uzadı ama dünkü basın toplantısını mesela izlerken şunu anlıyorsun. 4 tane soru aldı. Normalde basın toplantıları 20 dakikadır. 20 dakika süresi vardır. Evet. 4 soru, 5 soru da hoca bitirip gitmek istiyor. Cevap vermek istemiyor çünkü. Ya da cevabı yok. Ya olmaz.
2: Bence olmaz. Yok
1: abi, olmaz. Cevabı yok değil. Zaten. Ya ilk günde aynı şeyi söyledim burada. Ya İsmail Kartal böyle abi, maalesef İsmail Kartal bak, anlatacağı içinde çok sağlıklı mantıklı şeyler de vardır ama dile getiremiyor. Yok öyle bir birikimi yok. Kendini ifade etmeyle ilgili ciddi anlamda eksik. Sezon başı anlattım. Evet, mantıklı değil düşüncede bir teknik direktör varken yardımcısının çıkması ama olağanüstü bir durum var ya, olağanüstü bir durum var. Belki de İsmail Kartal'ın gerçekten dünkü basın toplantısında kendisini çok sağlıklı ifade edebileceği, mantıklı da İrfan'la ilgili ya da İsmail'le ilgili ya da Mert'le ilgili var aslında. İçinde o duygu var ama o duyguyu dışa vuracak bir şey yok.
0: O hayır, savunamıyor.
1: İşte abi yok, savunamıyor. Yani, ya.
0: Ya hayır, yani, hayır bence o değil. Bence o değil.
1: Vallahi var içinde
0: hayır,
1: o duygu.
0: Hayır, savunamıyor ya. Hoca savunamıyor ya. Yaptığı şeyi savunamıyor.
1: Abi işte duygu ifade bak, edecek hayır, duygu yok. Bak sen de otursun hoca burada.
0: Başka bir şey söylüyorum. Savunamıyor, savunmak istemiyor çünkü.
1: İşte bence
0: ama ben de
1: donanım
0: diyorum ki,
1: olmadığı için kaçıyor.
0: Ben, hayır öyle değil.
1: Ama yapamıyor ya bugüne kadar yapamamış.
0: Ben olduğunu düşünüyorum. Ben olduğunu düşünüyorum.
1: Ama hiç konuşamamış.
0: Soru almıyor çünkü. Devam etmek istemiyor.
1: Ya biliyor başına
0: savunamıyor, geçeceğini. Savunamıyor çünkü. Ya. O kendisi problemin ne olduğunu biliyor.
1: Bak İsmail Kartal'la.
0: Hocam problemin ne olduğunu biliyor
1: sen
0: bence.
1: Sen burada otur İsmail Kartal'la. Kapat kameraları. İsmail Kartal sana çok daha sağlıklı bir şekilde anlatabilir aslında. Bazı konularda seni ikna bile edebilir.
0: Ya eder niye etmesin?
1: Ama televizyonda ikna edeceksin abi. Milyonlarca insana hitap ediyorsunuz. Sorumluluğunuz var sizin. O yüzden ifade edemiyorsan diyeceksin ki kayıt. Biz konuştuk, kayıt çıkacak basın toplantılarına. Ya böyledir, Fenerbahçe'nin maalesef böyle bir problemi vardı. İlk gün bunu halletmesi gerekiyordu. Bak halletmediği sorun Asensio diye başına bir bela çıkardı. O gün yanlış ifadesi %70 ıvır zıvır dedi, bak döndü Asensio'yu başına bela etti. Hiçbir şey yoktu. Bir tane teknik direktörün yanlış ifadesi, kendini doğru ifade edememesi bir tane oyuncuyla problem çıkardı. O yüzden kulüp başkanı olarak sen o gün oturacaktın, diyecektin ki bak İsmail sen çok iyi bir insansın, çok da iyi bir teknik direktörsün ama ifadeyle ilgili problemlerin var. Biz de milyonlarca kitlesi olan bir camiayız. Bak bizim ağzımızdan çıkan her söz çok değerlidir. Sen teknik direktör olarak bir şey söylersin, beni zor durumda bırakırsın. Bıraktın da değil mi? Erteleme talep ediyorum dedim, bir şeyler talep evet. ediyorum. Fred kalacak dedim, beni zor durumda bıraktın. Talişka bizde dedim, beni zor durumda
0: tamam,
1: bıraktın.
0: Ama bir taraftan şeyi kabul etti hoca. Sorumluluk benim ve ekibimin dedi.
1: Abi onun bir faydası yok. Bak sorumluluğu kabul etme nedir Aydın? Şimdi burada bir şey oluyor. Her taraf yerle bir olmuş, sorumluluğu kabul ediyoruz.
0: Açmak için söylüyorum zaten
1: bunu. Olmaz. Sorumluluk nasıl kabul edilir biliyor musun?
0: Nasıl?
1: Karşılığı olacak. Sorumluluğu kabul ediyorum, problem benim, bırakıyorum. Ya da sorumluluğu kabul ediyorum, çözümüm bu. Liderlik nedir mesela, liderlik? Sen şimdi teknik direktör olarak, birçok bizim başımıza geldi teknik direktörlerden. 2-0 gerideyiz, soyunma odasına girdik. Teknik direktör bize dedi ki bu maçı çevireceğiz dedi. Şimdi ister istemez 2-0 geridesin, kafan aşağıda. Çevireceğiz diyor senin liderin. Ve ister istemez bir şey oluyorsun ama ikna edeceksin. Sana diyor ki İki oyuncuyu dinlendiriyor. Sen buraya gideceksin diyor. Rakibin analizi bu, buradan zorlayacak.
0: Mesela dün hocanın...
1: Bak şimdi 60'a kadar diyor. Çıkıyorsun. Karşılığını görüyorsan o senin liderin, ikna oluyorsun. Ama o sana onu dedikten sonra ikinci yarı 5 oluyorsa ve söylediklerinin tamamı çıkmıyorsa o zaman bir kıymet yok. Yani niye bunu anlattım biliyor musun? Ali Koç 7 sene boyunca şampiyon olacağız dedi. Artık bir süre sonra inandırıcılığını kaybetti. Lider her dakika bunu dile getirmez.
0: Doğru.
1: Lider her dakika kazanacağız, şampiyon olacağız demez. O yüzden lider bu anlamda çok önemlidir.
0: Sorum şu.
1: Dakika soluk bunu söylemez yani.
0: Sana buradan bir sorum var. Dün mesela çünkü İrfan Aksu yapamıyor belli. Evet. Ve tribünün de karşısına almaya doğru gidiyor evet. mesela. Hadi onu da geç. Yani tribünün karşısına alması mesela çok da önemli değil diyelim. Dün mesela hocanın ilk hamlesi kaçıncı dakikada ve ne olmalıydı sence?
1: Ben olsam bir kere oyun formatında bir değişiklik yaparım. Benim fiziksel anlamda 3. bölge, yani rakip yarı sahada oynama şansım yok. Yani önde baskı dediğimiz hadise var ya, benim şöyle bir problemim var. Benim Greenwood diye bir oyuncum var. Hatta bak şimdi Güvenç de bizi izliyor, mesaj atmış. Greenwood'un karşısında oynayan iki oyuncu da Konya sol beki de gol attı, Beşiktaş sol beki de gol attı. Yani bu ne demek biliyor musun? Birebir eşleşmede Greenwood rakibini takip etmedi. Direkt eşleşmede bu iki oyuncu da gol attı. Yani benim geri dönmeyle ilgili o bölgede bir sorunum var. O bölgede sorunum varsa ben takımı bu kadar öne götüremem. Takımı öne götürürsem takım boyu çok uzun. Onun analizini sen teknik direktör olarak ikinci bölgeye çekersin. Ama sen şimdi çıktın, hiç uzmanı olmadığın, tamamen taraftarın kabul ettiği önde basacağız. Önde basacağız öyle sözle olmaz. Oyuncu profiliyle olur, planlamayla olur.
0: Peki şu da var.
1: Greenwood'la önle basamazsın. Bitti ya. Basamazsın. İrfan'la önde basamazsın. Sen gittin eldeki olmayacak oyuncularla ve bu bahsettiğin hadise ne demek biliyor musun Aydın? Bak Galatasaray Fatih Terim'le bir sistemde değişime gitti. Anası ağladı Galatasaray takımın. Fenerbahçe geldi Galatasaray'a 96'da Samiyen'de 4 tane attı. TSE'de de yendi. Beşiktaş yendi. Bak o dönem Fatih Terim bırakabilirdi. Niye? Çünkü sistemde bir değişim 3. 4. ayın sonunda artık Galatasaray'da bir şeyler oturmaya başladı. Ve meyvesini 4. senenin sonunda aldı. Yani anlatmak istediğim ne biliyor musun? O öyle önde baskı, geride baskı, ben Bayern'le oyunu oynatıyorum. Öyle olmuyor. O hoşuna gider taraftarın. Bir yere satarsın onu da o işin gerçeği o değil. Sen teknik direktör olarak şunu yapacaktın. Bak. Bir kere benim eldeki oyuncularla nasıl bir oyun oynarım? Vedat Muriç diye bir oyuncum var. Evet topu saklama fiziksel ama Vedat Muriç'in de şu an Fenerbahçe'de 50-60 dakikalık bir ömrü var. Onu da şöyle anlıyorum. canı çıktı adamın. Sakatlıktan çıktı. Sen Talişka oynatacağım diye Lyon maçı anasını ağlattın Vedat Muriç'in, geri gelsin geri gelsin diye. İrfan Can'ı koydun. Yine onun gelmediği yerlere geldi geldi. Artık oyuncu da bir yerden sonra tükeniyor. Hazır değil.
0: Dün 30-35'te mesela İrfan alıp İsmail'i koyar mıydı?
1: Ben %100 koyarım. Ben zaten onunla başlardım da. Hadi orada bir eksiklik
0: yani gitmiyor
1: gördüm.
0: Değil mi? Belli yani.
1: Ya eksik bırakıyor.
0: Yani şey alıyor
1: eksik.
0: Çünkü orta sahaya.
1: Bir de Greenwood'u koydum
0: orta
1: oraya.
0: Orta sahaya alıyor Beşiktaş.
1: Greenwood'u koydum oraya bir de. Bak Greenwood'un eksikliği o kadar fazlaydı ki dün. Bak o kadar fazlaydı ki ve Greenwood'a hiçbir şey demiyorum. Niye demiyorum biliyor musun? Doğaçlama oyun oynuyor. Bak dikkat et, Greenwood'un kenara inip şut attığı pozisyonların tamamına bak. Kafasını bile kaldırmıyor, içeride ne olup bittiğinden haberi yok. İki tane de çıkartabilirdin. Çünkü tabii, oyuncu şunu görmüş. De. Bak oyuncu şunu görmüş. Hayatında ilk defa tamamen yeteneğiyle problem çözmesi gerektiği bir takıma geldiğini görmüş. Şimdi Marsilya'da takip etme belki iki defa da bak ne yapıyorlar seni orada. Ya da United'da takip etme de bak ne oluyor. Lan burada bakıyor, takip etmiyor. Kimse de bir şey demiyor. Lan böyle de oynayabilirim diyor. Yani normalde Fenerbahçe'nin dün en çok eleştirmesi gereken oyunculardan biri. Evet Semedo gitti, hamle konusunda geç kaldı ama Greenwood'unki daha büyük problem. İki pozisyonda da. İki pozisyonda da Beck'i takip etmedi. Fenerbahçe iki tane gol yedi. Bak ilk gol Rıdvan'ı takip etmedi. Devamında yine o pozisyonu hatırlayalım. Semedo'nun öne çıktığı pozisyonda Greenwood'un bek olması lazım. Yani sen Aydın önce bunları halledeceksin. Onları halletmediğin yerde istediğin kadar İsmail'i al, Ahmet'i al, Mehmet'i al. Bir şey değişmez Fenerbahçe'de. O yüzden dedim ben hocayla bugün vedalaş. Vedalaş hocayla. Çünkü bu hocanın buna bak göreceksin. Fenerbahçe bir tane yabancı teknik direktör getirsin. Bak çok büyük bir teknik direktöre gerek yok. Avrupa'nın ortalama bir ismini Fenerbahçe getirsin. Bak şu kadro bu oynanan oyundan hem daha iyi oynayacak hem fiziksel olarak daha iyi bir takım haline gelecek. Ve kimse itiraz etmeyecek. Ya bu oyuncularla da aslında bu oyun gayet iyi oynanıyormuş diyecek. Daha hemen yanı başında dün akşam rakibim var. İtalyano diye biri var. İtalyano öyle İtalya'da böyle milletin peşinden koştuğu atladığı bir teknik direktör de değil. Evet önemli aday bir teknik direktör ama... Hani öyle Inter, Milan bak orada bir sürü değil mi yani şeyler var. Kimse talip olmuyor. Yani böyle bak ve bu adam bir şey yapmadı. Bak hep aynı örneği veriyorum ama ya şunu buraya bıraktığımızda bu düşüyor değil mi? Bu telefon, bardak neyse değil mi? Evet. Aynı. Mesela bu böyledir. O adam aldı. Bak biz hep bunu buraya bıraktık. Düştü. Bir tane aklı başında biri geldi. Dedi ki bu buraya bırakılırsa düşer. Bunu buraya alayım dedi ve bize dedi ki lan bu herif acayip akıllı. Ama İsmail Kartal buraya bırakıyor bunu.
2: Peki.
1: Bence böyle bakmak lazım.
2: Şimdi şuraya gelmek istiyorum. İsmail Kartal'ı konuştuk ama Fenerbahçe camiasında İsmail Kartal'ı eleştirenler kadar bir diğer taraftan da Aziz Yıldırım'ı ve yönetimini eleştiren ciddi bir kesim var. Burada tabii ki tartışma konusunun çıkmasının ana sebeplerinden birisi de Talişka. Detaylı konuşamadığımız için oraya gelmek istiyorum. Özellikle dünkü maç özelinde de Semedo'yu neden elimizde tuttuk? Semedo'suz da bu iş olurdu. Semedo'yu gönderebilirdik. Talişka'yı takımda tutabilirdik görüşü. Doğal olarak dünkü performansından sonra da fazlalaştı. Yani Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a derinlikli bir kadro kuramadığı yönünde eleştirilerde çok fazla. İsmail Hoca ne yapsın diyen kişi sayısı da çok fazla. Ne diyeceksin Aydın abi?
0: Şimdi bu Talişka meselesi en başından itibaren zaten gündemde olan bir şeydi. Böyle bir kamuoyu da vardı. Yani Talişka mı gitsin, Semedo mu gitsin sorusuna Talişka'nın Şampiyonlar Ligi'nde o ilk 4 maçtaki oyunuyla Talişka kendini ispatladı ve kalsın noktasına geldi. Ve ben Fenerbahçe'nin özellikle Talişka sürecini bu dönemde çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Talişka'nın çünkü 10+4 kuralına göre Talişka ile ilgili bence bir karar zaten verilmişti. Yani 10+4 ki ben bunu özellikle daha önce de birkaç yayında bunu konuştuk. Duyduğum ve bildiğim şeye göre aktarıyorum. 10+4'e göre Talişka gidecekti. Vedat sakatlanınca burada en kritik adam Talişka oldu ve Talişka'nın Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveninde ciddi bir katkısı oldu. Özellikle ilk 4 maçta ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Sonrasında bir karar verildi. Neydi o karar? Semedo mu, Ederson mu, Talişka mı? Ederson kaldı, Semedo kaldı ve Talişka ile yollar ayrıldı. Şimdi soru şu, İsmail Kartal'a daha geniş bir kadro verilmesi meselesi var ya.
2: Evet.
0: Burada insanlar haklı olarak diyor ki madem böyle şampiyonluk için gelindi. Hedefler kondu. Bu hedeflere uygun kadro sen kuramadın. Eleştirisi ne kadar doğru bir eleştiri? Ben yaklaşımın çok sert olduğunu düşünenlerdenim. Neden? Birincisi 10+4 kuralı var. Tamam. Talişka'yı tutabilir miydi Fenerbahçe? Tutabilirdi. Semedo'yu yollasa ne olurdu? O zaman şöyle bir sonuçta çıkıyor. Aziz Yıldırım aslında dünkü Mert Müldür ifadesiyle aslında Talişka'nın kalmasını istiyordu da hoca Semedo'yu istediği için mi Semedo kovaldı soruları da beraberinde gelir. Buna bir yanıt verilmiyor. Ama sonuç itibariyle yönetim bu kararı verdiyse Talişka konusunda bu karar yönetimi bağlayan bir karardır. Talişka'nın kalması Fenerbahçe'ye neyi getirdi? Birazdan İbrahim Yavuz onu değerlendirir. Ama transfer döneminde şöyle hakkaniyetli davranmak lazım. Birincisi 10+4 kuralı var. Bu kurala göre hareket etmek zorundaydı. İkincisi yerli oyuncu meselesi. Fenerbahçe gidip son dakika Can Uzun'u alabilir miydi? Alabilirdi. 55 milyon euro serbest kalır maddesi varmış. 55 milyon euroyu verip Fenerbahçe bu oyuncuyu getirebilirdi. Ve Asensio'nun arkasında ona bir şey olduğu zaman ya da doğrudan onu oynatabilir ya da kenarlara da atabilirdi. Fenerbahçe'nin Talişka'yı yollamasıyla orada bir boşluk olacağı tartışması zaten uzun süredir yapılıyordu. Ve bu konu üzerinden zaten hani işte o bölünme meselesini anlatıyorum ya, Alex konusu diyorum ya, tamamen ona döndü. Fenerbahçe kazansa, kazandığı sürece hiçbir problem yoktu. Ama kazanamadığı her maçtan sonra bu konu gündeme gelecektir. Semedo konusu Fenerbahçe'nin özellikle savunmadaki bu kadar büyük şahsi görüşüm şudur. Fenerbahçe'nin savunmada problemi var mı kardeşim?
2: Var.
0: Var. En başından beri var mı? Var. Bence Fenerbahçe'nin temel meselesi ön tarafı önemli oyuncular aldı. Arka tarafı güçlendirmesi gerekiyordu. Talişka kalsın gitsinden öte Fenerbahçe'nin özellikle savunmasını doğru şekilde güçlü hale getirmesine yönelik hamle yapıldı mı yapılmadı mı meselesi bence daha doğru bir tartışma. Benim görüşüm budur.
1: Abi ya şu söylediğin şeyle ilgili ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Ya şu Fenerbahçe kadrosunu bir sayalım mı beraber ya? Ederson, Mert var mı bir itirazın?
2: Hayır.
1: Skriniar, Ake, Opong, Yiğit. 4 tane. Yiğit de altyapıdan çıkıyor.
0: Orada da şöyle deniyor. Ya sakatlanırsa?
1: Ya ya sakatlanırsa diye ya Opong niçin geliyor? İşte biri sakatlanırsa Opong olacak. Öteki sakatlanırsa Yiğit olacak. Oynamadı mı Yiğit geçen sene?
2: Yetersiz görüyorlar.
1: Abi yeter, neye göre yeterli? Ona bakarsan şey yeterli değil miydi mesela? Kerem yeterli değil miydi? Yeterli diye gelmedi mi Fenerbahçe'ye? Yani bu neyle alakalı bir durum yani? Gelmiş Kerem. Kerem normalde bu organizasyonu alıp zirveye çıkarmak için gelmedi mi?
2: Evet.
1: Ne oldu şimdi? Var mı garantisi mesela Yiğit'in yanına Ahmet gelip alıp bu organizasyon? Ümit Aktağ alsa böyle planlama olur mu? Ona bakarsan sayıyı 35 tane daha koy abi oraya. 50 kişilik bir takım yap. Sakatlanırsa, performansı düşerse, morali bozuk olursa. Böyle planlama olmaz. Bak planlama nasıl olur? Baştan anlatalım da bak insanları bence yanlış yönlendiriyorlar. Aziz Yıldırım'ı bir yerde eleştirebilirsin. İsmail Kartal'ı öngörecektin abi. Öngörmen gerekiyordu İsmail Kartal'ı. Bir, iki... Zaman değişti, devir değişti.
0: Hele bugün özellikle çalışmıyor noktasına gidiyorsa.
1: Olmaz, o eleştiri yapamazsın.
0: Burada sen net bir özelleşi var aynı zamanda.
1: Hatta senle de sezon başı dedim. Aziz Yıldırım ilk ismi olduğunda. Bak zaman değişti, devir değişti. En son Aziz Yıldırım varken çok fazla Türk vardı. O zaman Türkiye dokunduğunda karşılığı olabilir ama yabancılarda o diyalog biraz böyle tesisli olma hadisesi olumsuz teper. Çünkü böyle olur. Zaman değiştiği için o düşünce sağlıklı bir düşünce değil. Oğuz Çetin hadisesi. Evet, Oğuz Çetin çok önemli bir isim. Ama ne kadar o anlamda hazır onu iyi analiz etmen gerekiyordu. Yani geçmişte senin kulübünde futbolcu olmuş, efsane olmuş hadisesiyle bilgi birikim bambaşka bir şey. Önce planlamayı onun üzerine yapacaktın. Aziz Yıldırım'ı oradan eleştir. Ama gel Sabek'e. Semedo, Mert. Şimdi Semedo dediğin oyuncu daha yakın tarihte bu Portekiz amil takım oyuncusu değil miydi ya? Biz ne anlatıyoruz ya? Semedo senin yüzünden bu halde ya. Seninle alakalı bir durum. Senin organizasyonunla, antrenmanınla alakalı bir durum. Ya bu Portekizler deli mi bu adamı Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na götürüyor ya? Ya lütfen bir de şuradan bir baksak mı? Konu acaba seninle alakalı olabilir mi? Senin organizasyonun kötü olduğu için bu oyuncular o halde olabilir mi? Seninle alakalı bir durum. Bak Ake diye bir oyuncu aldın. Bak Ake. Ake tamamen geriden oyun kurma hadisesinde City oyunlarının en önemli oyuncusuydu. Bak geriden kurma.
2: Guardiola'nın sözü var hatta.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen de Ake var ve bir tane Ake ile oyun kurmamışsın. 9 tane maç geçmiş.
2: Hiç öyle bir girişim de yok.
1: Bu. Acaba bu Ake'nin mi sorunu, senin teknik direktör olarak mı sorunun? Buradan baksın Fenerbahçeliler. Gel sol tarafa Arşi, Burak'ın, Levent. Baktığın zaman bu iki, bu iki oyuncu götürmez mi?
0: Götürür.
1: E götürür abi, ne olacak yani? Nedir bu? Rakiplerine de bak bu arada o yorumu yaparken. Gel merkez orta sahaya. Guendouzi, Kante, İsmail. 3 tane önemli oyuncu. Sakatlanırsa. Biri dinlendiğinde İsmail bu organizasyonun önemli parçası olacak. Bak bir takımda iki bölge oynama diye bir şey vardır. İrfan Can bu anlamda çok değerli bir oyuncu. Ama o da senin sorunun. Hazır bir İrfan Can merkezde de problemini çözerdi. Kanatta da çözerdi. Yani Greenwood yokken İrfan Can'ı orada da kullanabilirdin. Orta sahada Kante, Guendouzi yokken merkezde de kullanabilirdin. Yine seninle alakalı bir sorun. Şeyle alakalı değil, başkanla alakalı değil. Başkanla alakalı sorun biraz önce bahsettiğim işte. Bu oyuncuları analiz eden antrenör adamı yanlış seçtim. O yüzden başım burada. Lukaku, Muriç. Muriç dediğin adam geçtiğimiz sezon kendileri söyledi burada ya. İspanya'da en çok gol atan oyunculardan biri miydi?
2: İkinci sıradaydı işte. İkinci sırada. Ardından.
1: İkinci sırada değil mi? Lukaku dediğin oyuncu daha düne kadar şurada ya, kaç ay önce bu Dünya Kupası oynandı ya, orada oynadı, Belçika amil takımında oynadı mı? Oynadı. Şimdi bu iki oyuncuyla Fenerbahçe lig oynayamayacak mı? Sence Lukaku'nun bugün fiziksel olarak hala bir adım ileri gidememesinin sebebi şey mi, Aziz Yıldırım mı? Şey olamaz mı? Teknik direktör olamaz mı? Ama siz daha kafadan, sportif direktör oturdu adamın yanında 6 hafta dedi. Öteki %70 dedi. Ertesi gün sahaya gönderdiler. Sen şimdi böyle bir yapıya geldiğini düşün. Basın toplantısındasın. Hayatın Avrupa'nın en önemli kulüplerinden geçmiş. Bir tane yanında biri oturuyor. Bak şunu bitireyim Aydın.
0: Söyle.
1: O kulübün efsanesi, sportif direktör. Saygı duyuyorsun. İsme saygı duyuyorsun. Basın toplantısında oturuyoruz. Sen de buradasın. Evet. Ve o kadar zaman iletişimimiz olun. Ben sana diyorum ki Aydın Cingöz'ün 6 haftaya ihtiyacı var. Sen bir anda çeviriyorlar ya. Ne diyor yani? Ben hazırım diyorsun. Sonra daha problemli hadise geliyor. Teknik direktörüne gidiyor mevzu. Sen hala ben hazırım diyorsun, tamam mı? Diyor ki %70 diyor. O zaten efsanedir Fenerbahçe. Diyor. Testlerden bir giriyorsun, yüzde var mı? Diyet okuyor 60-70 ama 70'in üstüne veya altına düşmüyor. Sonra teknik direktör de %70 diyor. Sen diyorsun ki peki abi. Peki diyorsun, ne yapacaksın? Sonra bir bakıyorsun aynı insanlar 2 gün sonra seni sahaya gönderiyor. Ya demez misin? Arkadaş. Ne yapıyorsunuz siz ya?
2: Ben hazır mıyım değil miyim?
1: Hazır mıyım değil miyim ya? Ben hazırım dedim. Değil dediniz. Şimdi... İyi dedim. Sahaya gönderdiniz. Ha. Şimdi planlamayı bunun yaptığı yerde Aziz Yıldırım. Yani evet en tepe eyvallah. Ama bu çok komik şeyler bunlar. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin bu bahsettikleri kadro plan. Ya Talişka gelse seni şu dünkü oyununda ne yapacak Fenerbahçe?
0: Soru bu.
1: Ne yapacak? Mesela Talişka dün olsaydı ne yapacaktı Fenerbahçe'ye? Şu gördüğün oyundan bir tane bak şu kadar fazla bir şey olmayacak.
0: Niye?
1: Çünkü Talişka senin gördüğün İrfan'dan çok fazla bir şey yapmıyor ki. Tek farkı ne biliyor musun? Talişka bitiricilikte ceza sahasında yakaladığında bitiricilikte diğerlerinin önünde bir oyuncu. Ama oyunun bütününde topun arkasına geçiyor mu? Geçmiyor. İrfan da geçmiyor. Fiziksel anlamda ikili mücadele kazanmıyor. İrfan da kazanmıyor. Sert bir oyunun içerisinde var mı? Yok. Hatta en çok insanlar itiraz ettiğini arkadaş zırt pırt ceza sahasında bırakıyorsun kendini. Değil mi? Şimdi ne olmuş? Ha diyorsun ki ama... Ben Talişka ile Anadolu maçlarını çözüyorum. Yahu daha yeni Samsun deplasmanını çözmedin mi sen? Türkiye'nin en zor deplasmanları denilen deplasmanı Talişka'sız İrfan'la da çözdün. Ya şimdi ben Talişka'nın Beyoğlu Yeniçarşı, Erzurum, Antep bu tarz maçlar için bir tane sağ bekimden vazgeçeceğim. O sağ bekimden vazgeçip yerine de adam koyamıyorum. Ve tek başına ben orayı Mert Müldür'e bırakıyorum. Yani bu mantıksız bir düşünce.
0: Ama şu olursa...
1: Şöyle dersen bak Aydın, şöyle dersen bir itirazım olmaz. Abi bunların hepsini gönderirim yenip o ayrı bir şey. Daha iyisi bulunur mu? Bulunur tabii ki. Ama bu anlatılan kadro oynanan oyunun çok çok üstünde bir performans sergiler. Bütün problem... Teknik direktörün bu oyuncuların antren etmesiyle alakalı, teknik planlamasıyla alakalı. Senin eleştirmen gereken, bakman gereken yer burası. Hepsi halli olur. Bak şahane bir oyun vardır. Şunu derler anlarım mesela bu Zafer. Diyecek ki ya abi müthiş bir oyun vardı. Bak bitiricilikte sorun yaşadık. Talişka olsaydı derim ki evet ya şurada haklılar. Çünkü Asensio da bitiricilikte halledemedi. İrfan halledemedi. Kerem halledemedi. Oğuz halledemedi. Greenwood halledemedi. Lukaku... Muriç halledemedi. Evet Fenerbahçe taraftarı Arıyor abi adamı. Bak bitiricilikle ilgili sorun var. Bu adam da bunu en iyi yapan adamdı. Böyle bir şey yok ki ortada. Zaten Talisca ile böyle maçların hiçbirini Fenerbahçe kazanamamış. Bir tane kupası var Fenerbahçe'nin Talisca ile. Tedesco ile. Bir tane.
2: Süper kupa.
1: Süper kupa. Galatasaray ile. Nerede Talisca? Kulübede. Ya ben neyi konuşuyorsunuz? Peki. Ben anlamıyorum.
2: Buradan şuraya da geçelim. O da merak edilen konulardan birisi. Hakem kararları. Dün özelinde Sayın Aziz Yıldırım'la çıktığında hakemlerle alakalı eleştirileri oldu. Aydın abi söz sana vereceğim. Dünkü maça sence hakem etki etti mi? Fenerbahçe'nin puan kaybında hakemin rolü neydi?
0: Ben hakemin doğrudan etki ettiğini düşünmüyorum. Açıkçası yani en fazla şu olabilirdi, görüntü o. Kerem'in pozisyonuna penaltıyı verse garantisi yok ama Fenerbahçe

0: beraberliği almaya çok yaklaşabilirdi. Onun dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz bu hakem kararları konusunda en azından bu karar doğru mu yanlış mı? İşin uzmanı bu yayınlarda çok defa da konuştuk. Trio ne diyor? Dün baktım abi, bir kere Agbadu muydu 5. dakikada?
1: Evet, Akbado eline çarpan pozisyon
0: Evet.
1: diyorsun. Yani
0: Şimdi Trio'nun
1: pozisyona çarptı.
0: değerlendirmesi şu.
1: Pazu. Evet.
0: Formanın bitişi Pazu. Pazu'ya geliyor. Bir açıdan net olarak diyorlar ki üçünün de kararı bu arada penaltı değil. Çünkü oyuncu burasıyla topa müdahale etmiştir. Bir başka açı sanki şurası da görünüyor ama belgelendirilemediği için VAR'ın çağırmaması ve bu kararın devam etmesine evet diyorlar. Kerem'in pozisyonunda 2'ye 1. Bülent Yıldırım normal bir müdahale. Burada bir ihlal yok dedi. Deniz Çoban'la Seçil Hanım, Seçim Hanım galiba. Seçim olma, Seçil Demirel, Seçim Demirel özür dilerim. Yorum yapan eski hakemlerden. O penaltı dedi. Orada çoğunluk var. 2'ye 1 penaltı ki işte dışarıda olduğunu savunanlar falan da var. Yani bir diğer konu hakem kararları. Bu arada Fırat şeyle ilgili Halil Umut Meller'le ilgili genel değerlendirme şu. Yani bu kadar FIFA hakeminin bu kadar önemli yani net hani işte penaltı tartışmasının dışında oralarda genelde işte Agbadu da doğru karar verdi deniliyor. Kerem'de 2+1. Onun dışında genel yönetiminin çok kötü olduğunu, faul uygulamalarının çok yanlış olduğunu ısrarla vurguluyorlar.
2: Evet, orada çok doğru
0: Yani
2: aydın. Çok doğru.
0: İrfan'ın pozisyonuna dahil olmak üzere. Hatta bir iki tane faul var. Hakikaten komedi yani. Verilmeyecek yerlerde faul verdiğini söyleyelim. Özetle ben şeyle alakalı söyleyeyim. Dünkü maçta Skriniar'la Vlahovic maçın başından itibaren sürekli didiştiler. O en son Skriniar'ın gördüğü sarı kart var ya.
1: Evet.
0: O pozisyonda Vlahovic de kart görmeli. Vlahovic'in ondan önce Skriniar'ın göğsüne doğru
2: Evet.
0: ceza alanının hemen dışında bir şey var, dirseği var. Maçın ilk ikinci yarısında olması lazım. Maçın ikinci yarısında yine o pozisyon öyle hatırlıyorum. Skriniar'ın da oyuncunun boğazına doğru bir dirseği var. Yani ikisinin de atılması gerekiyordu. İkinci sarı karttan ikisinin de atılması gerekiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin dünkü maçı üzerinde tekrar söylüyorum. Hakem yönetimi belli pozisyonlarda faul kararlarında hatalı olduğu çok açıktır. Ama abi böyle oynarsan da eğer bir maçı alma şansın yok. Ve
1: Evet.
0: fakat şöyle bir durum var. Benim Fenerbahçe'de gördüğüm. Şimdi bu aslında Fenerbahçe adına çok önemli bir gelişme. Nedir o? Fenerbahçe taraftarında ve sosyal medyasında özellikle dünkü maç özelinde şöyle bir okuma var. Arkadaş, Gençler Birliği maçında da aynısı oldu. Yenilgiden sonra. Bu doğru tavır bence. Hakemin kararları tabii ki eleştirilecektir ki onları da konuşuruz. Ama orada da başka detaylar da var. Dilersen oraya da geliriz. Ama Fenerbahçe diyor ki kardeşim biz buradan meseleye bakmayalım. İyi oynamak zorundayız. Yani Fenerbahçe'nin dünkü sorunu bana göre hakem değil.
1: Aynen.
0: Hakemin yanlış kararları vardır ama Fenerbahçe sahada kazanacak oyunu oynayamamıştır. Bu çok açık ve net. Sevindirici nokta diyorum ya Fenerbahçe adına. Şimdi bakıyorum, izliyorum. 2018'den 2026'ya gelelim. Son 8 yılda Muzaffer senle de çok uzun süredir çalışıyoruz. Son 8 yılda Fenerbahçe'de her şeyin normalleştirildiğini görüyoruz. Şu anki tabloda anormal bir tepki var. Yani deniyor ki bu da Aziz Yıldırım'la alakalı. Aziz Yıldırım'ın gücü hedefleriyle alakalı bir şey. Yani hiçbir yönetime hakeme sığınma bahanesi vermeden net bir tavır koymak, eleştirileri doğru yapmanın Fenerbahçe'yi öne götüreceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Son 8 yılda Fenerbahçe'de her şey normalleştirildi. Ama her şey. Şimdi bu normalleşmenin dışına çıkılması, mevcut durumun bir anormal bir durum olarak değerlendirilmesinin, hakem üzerinden Fenerbahçe'nin meseleyi okumaması gerektiğine dair değerlendirmelerin doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bu minvalde de bu gitmeli. Şimdi bu derin bir tartışma. Daha sonra detaylı olarak konuşabiliriz ama Fenerbahçe'yi dün Aziz Yıldırım özellikle hakem konusunda dedi ki böyle böyle bunları yaptı bunları yaptı ki hakemlerle ilgili çok net problemler olduğu çok açık. Herkes çıkıyor bağırıyor.
1: Yani mutlu
0: Metin
1: olan
0: Öztürk
1: yok.
0: çıkıyor diyor ki bizi şampiyonluğumuzu
1: Evet.
0: engelleyecekler. Orada ben zaten onu bekliyordum. Sen de hatta bir
1: Bir
0: önceki yayında
1: önceki yayında
0: konuşmuşuz.
1: konuştum.
0: 3 aşağı 5 yukarı. Metin Öztürk'ün oradaki vurgusu şu. Diyor ki kardeşim biz bunları söyleyelim bakalım federasyon ne yapacak? Tahkim ceza verir, PFDK verip tahkim de onarsa başka bir hikaye olacak. Orada bir şeyi yarmaya çalışıyorlar. Ama şeye baktım mesela bu arada onu da söyleyeyim. Metin Öztürk'ün o penaltı isyanı ile ilgili Trio diyor ki evet burada bir penaltı verilmemeliydi. Yani şuraya geliyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bugün Fenerbahçe'nin sorunu, dünkü maç üzerinde söylüyorum, hakem değil. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun. Az önce İbrahim Yavuz anlattı.
1: Peki.
0: Ve zaten hoca bunu söylüyor. Hayır, şöyle deniyor. Hakem burada doğru kararı versin. Doğru. Hakem doğru kararı versin. Tekrar ediyorum. Kerem'in pozisyonuyla ilgili Trio'da çoğunluk penaltı verilmeliydi görüşünde. Penaltı garanti midir? Değildir. Ama penaltı verilseydi dahi Fenerbahçe'den en fazla 1 puan alabilirdi. Fenerbahçe'nin sorunu dünkü maç üzerinde hakem hataları vardır. Ama hakem oyun hatalarıyla Fenerbahçe'nin maçı kaybettiğini söylemek çok ileri gitmek olur. Beşiktaş'ın oyununa da Fenerbahçe'nin geleceğine de bir darbe vurmak olur. Çünkü yıllarca Fenerbahçe buradan meseleyi okudu. Okudu da okudu, okudu da okudu, okudu da okudu. Kapı gıcırtısına bir şeyleri savunmak için Fenerbahçe hakem dedi. Bugün bu noktada Fenerbahçe'nin olmasının ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hakem hata yaparsa, belirgin hata yaparsa tabii sorumludur. Daha önceki maçlarda bu oldu ama Fenerbahçe'nin bugün hakem üzerinden, Fenerbahçe kamuoyunun hakem üzerinden okumaması, mevcut durumu normalleştirmeden burada anormal bir durum var demesinin ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllarca Fenerbahçe bunu yaptı.
1: Peki.
0: Normal, normal, normal, normal. Sonuç? 3 tane başkan değişti.
2: Siz bilmiyorsunuz, yenisi gelsin.
0: Gibi oluyor.
1: Sen İbrahim abi hakemle ilgili bir şey söyleyecek
2: misin? Ben şunu söyleyeyim. Yani ben hemen yine yakınımda bir örnek var. Yani senin ihtiyacın olan ne? Yani sakin zihne, dingin zihne ihtiyacım var. Alanya'da benzer bir sorun oldu. Hemen dibinde bir teknik direktör var. Bugün kazandı. Kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlıyor musun Trossard'ın?
1: Evet.
2: Ne dedi maçtan sonra sorduklarında? Direkt çok basit. Evet, bence de kırmızı kart ama onu bir tarafa bırakacağız. Eksiklerimiz üzerinden analiz yapacağız. Bak, o gün oturmuş eksiklerin analizini yapmış, gelmiş seni burada yapmış.
1: Sığınmamış onun arkasına.
2: Sığınmamış.
1: Peki.
2: O onun işi değil.
0: Yani. Abi zaten tekrar ediyorum, yani sürekli hakemle anlatamazsın yani. Hakemle anlatamazsın. Ve Fenerbahçe'de burada ciddi bir olgunlaşma var. Yani bu değerli bir şey. Gençler Birliği maçı da dahil olmak üzere. Yani Aziz Yıldırım dün oralara da vurgu yaptı. İsmail Kartal da yaptı ama toplum diyor ki, Fenerbahçe kamuoyu diyor ki ya burada bu olabilir. Böyle. Ama Fenerbahçe'nin konu şu. Kırılmanın nedeni oynanan oyun. Burada mesele hakemler üzerinden Fenerbahçe ısrarla eğer burayı okursa büyük hata yapar. Fenerbahçe'nin gelişmesi gereken bir oyunu, elinde iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bunu bu kadro eleştirisi var ya Muzaffer, biliyorsun bu çok yaygın bir konu. Burada diyorum ki tekrar, kadro planlamasında eldeki kaynaklarla, şartlarla ne yapabilirsin sorusuna Fenerbahçe yönetimi bu yanıtı verdi. Sonuçlarını hep birlikte görecek. Bu kadar.
2: Çok kısa, hemen oradan da bir daha yine Beşiktaş'a
1: söyle abi, sonra süper chatlere
2: geçtiğimiz tamam. Sezon Beşiktaş Sergen Yalçın'la hemen hemen bu oyunculara yakın oyuncularla oynuyordu. Bak hatırla. Sezon başını söyleyelim. Asla olmaz dediği oyuncularla İtalyano değil mi? Daha iyi oynuyordu. Bak çok iyi oyun demiyorum ama Sergen Yalçın'ın bıraktığı yerden bir tık daha ileriye taşıdı. Ondan sonra oyuncu kalitesiyle taçlandırdı. Bu da böyle bir şeydi.
0: Ya bak, ben çok olay var. Bu değerli bir olay. Maç hangi maçta hatırlamıyorum ama gerçekten bak bu işin bugün hocaların ne kadar etki ettiğini çok önemli bir göstergesidir. Mustafa Denizli Dursun Özbey'in ilk döneminde Galatasaray'ın başına geldi. Ve Galatasaray'ın orada bir Avrupa maçı vardı. Lazio ile olabilir. Lazio ile bir Avrupa, UEFA Avrupa Ligi maçı vardı. Ve Mustafa Denizli o maça çıkmak istemedi, biliyor musun? Maçtan sonra geleyim dedi. Galatasaray'da Fatih Terim gitti. Roberto Mancini geldi. Geldikten 2 ya da 3 gün sonra Galatasaray o Drogba'lı kadroyla şeye çıktı. Juventus deplasmanında maça çıktı. 2-2 bitmişti, hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: Taş gibi top oynadı. Abi orada doğrudan dokunuşu Mancini yapmıştır demiyorum ben. Ama bu zihniyet meselesi abi. Zihniyet meselesi, iyi analiz meselesi, doğru planlama konusu. Eğer senin hocan biz fiziksel olarak iyiydik ama bu maçta kötüydük diyorsa eğer, o takımda bir sorun olduğu gerçeği ortadadır. Başkanı bu takım çalışmıyor diyorsa eğer, burada bir tespit vardır. Fenerbahçe'nin çözmesi gereken bir sorun vardır. Fenerbahçe'nin üzerinde durması gereken konu çok açık ve net budur. Şimdi, Fenerbahçe'nin sorunu ne? Bence de Fenerbahçe'nin sorunu
2: teknik direktör.
0: Güçlü değil. Güçlü oynamıyor. Hızlı oynamıyor. Hızlı oynamıyor Fenerbahçe. Ve ne anlatılmıştı? Hızlı oynayan bir Fenerbahçe.
2: Arsenal, Bayern Münih oyunları
0: oynatıyor. Hızlı oynamak için enerji, mesela enerjiyi sadece yaşla açıklayabilir misin?
2: Hayır tabii canım.
1: Orada o zaman Kante'yi konuşmamamız i̇şte, lazım yani.
0: Tek cevabını veriyorsun zaten.
2: Evet, önemlidir ama
0: cevabını veriyorsun zaten.
1: Peki, süper chat var çok sayıda. İzleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Sağ olsun.
1: Ve alakaları için onları da ekrana getirelim.
0: Lütfen.
1: Neler söylemiş izleyenlerimiz? Okumaya başlayalım. Şimdi ilk süper chatimiz Berk Bey'den. Hayır, orada demek istediği şu: önceki maçlarda iyiydiler fiziksel olarak ama Beşiktaş kadar fiziksel olarak iyi değildi. Beşiktaş fiziksel olarak daha iyiydi.
0: İsmail Kartal'ın
1: evet,
0: ifadesini
1: belki söylüyor. Erdoğan Bey demiş ki hakemler doğuruyor, İsmail Hoca suçlu bundan sonra demiş.
0: Bir daha söyler misin?
1: Yani doğru bir cümle olmamış.
0: Hakemler doğuruyor ama suçlu İsmail Kartal mı ilan ediyor?
1: Öyle bir şey demek istiyor anladığım kadarıyla. Cemil Çağlar demiş ki gardırop devinden daha kötü kadro kurmayı nasıl başardınız, aklım almıyor demiş. Devam ediyorum. Haluk Özbilen, İsmail Kartal hiçbir başarısı yok. Tutturdular ligi bilen yerli hoca diye, İtalyalı Ankaralı mı demiş.
2: Yani haklı. Haklı. Ligi bilen olayı nedir yani?
1: Burak Mutlu, Tedesco'yu sevmezdim ama adam taktik deyasıymış demiş. Devam ediyorum. Cemil Bey, artık bıktık, Rabbim Fenerbahçe'ye bütün eski aşklarından korusun demiş. Ya bu da hakikaten artık taraftarda sürekli dönüp dolaşıp aynı isimlere gidilmesi artık taraftarda bir bunaltı sebebi oldu yani. İsmail Kartal gitsin, Aykut Kocaman gelsin, Ali Koç gitsin, Aziz Yıldırım gelsin gibi insanlar orada biraz şey yapıyorlar. Devam ediyorum. Bülent Yıldız, Asensio, Gendouzi, Ake'nin yedeği yok. Şampiyonlar Ligi'nde bu EYT'li kadroyla mı oynayacağız? Hep ucuza kaçtılar. Dün 3. bölgede top tutacak oyuncu yoktu. Tek suçlu yönetim demiş.
2: Tabii yönetim antrenman yaptırıyor. Doğru söylüyorsun. O antrenmanın bütün planlamayı yönetim yaptırıyor.
1: Atti Futbol, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktaki amaç 50 milyon euro alıp bunu ligdeki kadroya çok sağlam 2 kişi alarak liderlik için farklı kadroyu kurmak değil miydi diye bir sorusu olmuş.
0: Şimdi burada Fenerbahçe bence sadece tekrar altını çiziyorum. Son dakika gidip bence Can Uzun'u, yani o tipte bir oyuncu olarak söylüyorum, sadece onu alabilirdi. Başka da bir şey yok. Fenerbahçe tarafı bu oyuncuyla görüştü, kulübüyle görüştü ama alamadı. Gelmek istemiyor ya da kulübü vermek istemiyor noktasında bilgiler var. Ama benim bildiğimde 55 milyon euroyu verirse serbest kalır maddesi var. Fenerbahçe getirebilir. Bu arada şöyle, oyuncunun da bunu kabul etmesi lazım.
2: Yani
0: gelmiyorsa olmaz. Mesela birisi de bana dedi ki orayı iyi bilen, Almanya'da yaşıyor, bu işin içerisinde birisi. Ben dedi babasını tanıyorum dedi, ailesini tanıyorum. Adam çok sıkı Galatasaraylı. Yani orada direnebilirler, direnmiş olma ihtimallerini yüksek görüyorum dedi. Bu da kendi tercihidir.
1: Peki, devam edelim.
0: Ama söyle. Kadro konusunda tekrar altını çizelim ki burada özellikle şey konusu önemli. Federasyon şeyden vazgeçmedi. 10 artı 4 kuralından vazgeçmedi.
1: Evet, devam ediyorum.
0: Ya orada zorla getirebileceğim bir pozisyon yok. Ne yapabilirdin? Gidip orada U23 kontenjanından oyuncu getirebilirdin.
2: İçinde bir hazırlığın olacak. Hiç hazırlığın yokmuş.
1: Yani orada yani. İbrahim abi doğru söyledi. Şimdi Cihan Bey'in son açıklamasında ne diyordu Cihan Bey? Yani olursa bu saatten sonra U23 uygun.
0: Bir 10 numara, aradılar. Yani 10 numara zaten
1: i̇şte
0: bunu da kendisi söyledi.
1: Diyor İbrahim abi.
2: Seçime giderken sen bunların hepsini hazırlayacaksın mı? Dün olayı değil ki bunlar.
1: Yani hani son dakikaya bırakacak.
2: Transfer dönemi bitiş tarihi belli. Senin A, B, C planın olacak.
0: Ya bu konu, konu özellikle Talisca meselesi şu an Fenerbahçe'nin başında. İkinci bir Alex meselesidir. Bunu Fenerbahçe nasıl yönetecek? İyi oynayarak o açığı kapatacak. Başka çaresi yok. Eğer yani. Bu şeyden bağımsız söylüyorum. Yani İbrahim Yavuz der ki Talisca'nın gitmesi doğruydu. Sen dersin ki Talisca'nın kalması gerekiyordu.
2: Ya, teknik diyorum ayrıca.
0: Dan başka söylüyorum.
2: Bakarsa.
0: Yani sürekli bu konu Fenerbahçe'de olacaktır, tartışılacaktır.
1: Talisca
0: bu mesele
1: alevliyor ama bunu.
0: Deşilecektir. Alevler yapar.
1: Talisca da alevliyor.
2: Çünkü
1: yani
2: öyle bir fırsat buldu.
1: Falan.
2: Şimdi İstanbul'da şahane takılıyordu burada rahat kafasına göre. Şimdi ben de olsam ben de düzenimi bozanlara hele hele işler kötü gidiyorsa
0: oradan vurur. Ama şu da var bak şunu da altını özellikle çizmek isterim. Ve ortada özellikle bu 3 aylık süreçte biz sadece bugünü konuşuyoruz. Yani Beşiktaş maçını konuşuyoruz ve ortada yanlışlar var. Yani Fenerbahçe'nin toptan bir yanlış içerisinde olduğunu söylemek hakkaniyetsizlik olur. Tabloya bakacaksın, ona bakacaksın, buna bakacaksın. Yine söylüyorum, bu 3 aylık süre içerisinde Fenerbahçe'nin elinde bardağın dolu tarafında eksiklere göre çok daha fazla şey olduğu gerçek. Şampiyonlar Ligi madde bir, bunu buraya koy. İki, transfer döneminde bu eleştiriler yapılır. Getirirsiniz, şöyle söyleyeyim. Çok açık bir mesele mesela bu, tamam mı? Greenwood'u Fenerbahçe aldıktan bir ya da iki gün sonra ya da ertesi gün Aziz Yıldırım'a sormuştum. Bu

0: O koltukta olduğun zaman her şeyin gelme ihtimali var. Yani dün sana evet diyenler bugün hayır diyebilirler. Burada da tutarlılık lazım. O Talişka meselesinde şöyle. Ben Fenerbahçe'nin Talişka'yı yollaması meselesinde yönetim bir karar vermiştir. Hoca bir karar vermiştir. Ama Talişka konusunu yolladığı güne kadar olan süreçte Fenerbahçe bu oyuncuyu iyi idare etmiştir. Yollama kararı vermişlerdi. Bu karara rağmen oyuncuyu Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi değerlendirdi ve devamında yolladı. Burada da Talişka'dan Fenerbahçe'nin doğru zamanda doğru verimi aldığının da altını özellikle çizmek lazım.
1: Peki. Devam ediyoruz
0: Diyorlar ya
1: maalesef.
0: mesela, madem böyle yollasaydın. Ya şimdi Avrupalı bunu yapınca muazzam işliyorlar. Adamlar iyi değerlendirdi ve yolladılar. Benfica'yı Kerem üzerinden böyle
1: Evet.
0: değerlendirmediler
1: İşte
0: mi?
1: ama
0: Bravo
1: Benfica'nın işte
0: demediler mi?
1: sonrasında
0: Ya
1: güçlü oyun
0: tamam
1: olduğu
0: da
1: için
0: tamam
1: bir
0: şimdi
1: şey
0: ben de
1: diyemiyorlar yani.
0: tamam. Ama burada da o zaman şu olmuyor. Yani sürekli bir güne göre değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Artılar varsa artıları da söyleyeceğim. Eksiler varsa eksileri de söyleyeceğim. Tekrar ediyorum. Biz sadece bugünü konuşarak Fenerbahçe'nin mevcut tablosunu değerlendiriyoruz. Sadece dünden beri var olan sorunları konuşarak. Buradan bakarsak geriye doğru toplamda büyük yanlışlar olduğu düşüncesi de değilim ben.
1: Roma maçı çok belirleyici olacak bence.
0: Olur.
1: Yaşar Köksal teorik ezberlerin realiteden koptuğu bir maç izledik bence. Elinde 10 numara yokken varmış gibi oynamak. İrfan Can'ı 20 metre geri al, en azından merkezde eksik kalma Beşiktaş'tan. Bu yoruma şöyle İbrahim abi bence katılacaktır. İbrahim Yavuz bunu zaten biz bütün hafta yaptığımız yayınlarda, eğer Asensio yoksa elinde, o zaman 10
2: Başka bir
1: numaralı bir
2: model
1: oyun
2: ben
1: oynamak
2: katılıyorum buna.
1: zorunda değilsin.
2: Aynen öyle.
1: Yani orada bir taktik
2: İşte
1: değişikliğine gidebilirsin diye sen
2: ama
1: inatla
2: işte
1: söylüyordun.
2: orada dedim ya yani sakin zihne ihtiyacım var. O telaş panik seni illa orada birini oynatmak zorundayım ya da ya şimdi
1: Futbolda
2: İrfan'la
1: bir tek o
2: ilgili de
1: formasyon yok yani.
2: yok tabii bir sürü şey çıkartabilirsin yani ya da üçüncü bölge oyunu yok oynayabiliyorsan o gün ikinci bölge oynarsın. İyi durumda olursun üçüncü bölgeye gidebilirsin.
0: Ya hoca
2: Böyle bir
0: oyuncuları
2: plan
0: da
2: da.
0: kaybediyor bak şimdi. Öyle ya da böyle tekrar ediyorum. İrfan Can bu takımda
2: Evet.
0: mı? Bu takımda mı? Kaldı mı bu takımda?
2: Hepsi için
0: Şimdi
2: geçerli.
0: bunu yakıp öldürecek misin yoksa kullanacak mısın bu oyuncuyu? Hangisi doğru?
2: Kullanman gerekiyor bunu
0: Kullanman
2: çünkü.
0: gerekiyor. Ve 14 tane de bu arada yerli oyuncun olmak zorunda. Yani
2: Evet.
0: 28 kişilik kadronun yarısı yabancı, yarısı yerli. Bunu kullanman gerekiyor. Şimdi hazır değilse birincisi hocanın sorumluluğu, oyuncunun da sorumluluğu. İkincisi ne oldu şimdi? Yani birileri de diyor ki biraz da dinlemek lazım. Bak burada bir problem var, burada bir problem var, burada problem var. Dakika bir gol bir. İrfan ağzıyla kuş tutsa Fenerbahçe kazanamadığı sürece artık
2: Hele hele
0: hedefteki
2: Kadıköy'de,
0: oyuncu.
2: hele hele Kadıköy'de sen şimdi hadi gönder İrfan'ı
0: Hadi
2: sahaya
0: bakalım.
2: bakalım yani.
0: Kim
2: Yani
0: yaptı bunu?
2: sen yaptın teknik direktör olarak. Senin bunu öngörüyor olman
0: Yani
2: lazım.
0: doğru zamanda doğru hamleyi. Bu arada gerçekten inanıyorsan, güçlüyse oyuncu açısından da ya
2: Bir
0: ben onu
2: de
0: anlamıyorum. Ya
2: Aydın bak
0: oyna ağzını kapat.
2: bu
0: Bitir
2: iş
0: konuyu.
2: hayır bu iş oyuncu yok.
0: Yapamıyorsan
2: Oyuncu yok
0: bu iş
2: yani. Bu iş başka bir yere gitti. Bak o senin söylediğin ne zaman olurdu biliyor musun? 25-30 yıl önce olurdu. Daha beceri ön plandaydı mesela. Çıkıyordu, çözüyordu. Şimdi fiziksel durum belirleyici olduğu için
0: Abi o
2: sen
0: zaman
2: sabahtan akşama kadar istesen de inansan da olmayacak. Çünkü senin fiziksel durumun belirleyecek. Çünkü sen iki tane üst üste depar attığında topla buluştuğunda istediğin aksiyonu yapamayacaksın. Bitti. Sen şimdi teknik direktör olarak ben inanıyorum, ben yapacağım diyemezsin. Çünkü senin elinde bir argüman var. Sen ona göre hareket etmek zorundasın.
0: bir
2: Peki.
0: de yani oyuncu 4 seneki oyuncu değil. Hatırlıyorum
2: Ama
0: İsmail Kartal Vitor
2: yaşlı
0: Pereira
2: oluyor bu oyuncu.
0: sonrası
1: Tabii.
0: geldiğinde şunu
1: Bir
0: demişti.
1: dönem oynadı zaten
0: İsmail
1: bence.
0: şey
1: Yok ki
0: gibi.
1: kariyerinde zaten yani Fenerbahçe'de bir dönemi var ondan beri
0: O
2: yaşlı
0: dönem ne
2: oyuncu
0: biliyor
2: yani.
0: musun? İşte İsmail Kartal'ın Vitor
1: Evet.
0: Pereira sonrası geldiğinde ve basın toplantısında söylediği söz. Şey gibi kaç tane oyuncu var Türkiye'de? İrfan Can gibi. Onun üzerinden 3 ya da 4 yıl geçti. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Burada ama hocanın burada hataları kadar bir de oyuncular üzerinde de arkadaş ya ne istiyorlar bilmiyorum ben
2: Abi
0: yani.
2: oyuncu tarafından bakarsan onda hiçbir sorun yok. Bak
0: Ha.
2: Kerem ne diyor? Midemiz bulanıyor hakemden diyor. Olur mu öyle şey ya? Bir önce öz eleştirini yapsan. Bir de acaba Fenerbahçe taraftarı bir yorumlasa kafasındaki gördükleri Kerem'i. Değil mi yani? Şimdi biraz ayıp ediyorsun yani. Bir önce insan şunu demez mi? Biri bana mesela ben Kerem'in durumunda olacağım. Bana dese ki hakem. Abi bir dur derim ya. Benim halim pek şey
0: Hal
2: değil.
0: değil.
2: Ya hiç
0: Benim halim de hal
2: konuyu
0: değil.
2: açma derim yani.
1: Alıcısı olan söylemler
2: İşte
1: bunlar işte.
2: abi ama almadı. Bak Fenerbahçe taraftarı Kerem'in söylediğini almadı.
1: Evet.
2: Onu alır önce performans görür. Bak Osimhen der.
1: Evet.
2: Eyvallah der. Atıyorum. Skriniar der. Görüyor adam bir şey.
0: Evet.
2: Hata da yapsa diyor ki evet orada bir enerji var.

0: Mücadele var.
1: Doğru. Devam ediyorum. Çok sayıda süper chatimiz var. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ümit Akın, ya abi söylesene 40 tane oyuncuyla 2 saat bu demektir. 1 saat antrenman yapmışsın, bu da fiziksel açıdan geriye düşersin demiş. Adli futbol, şurada topu topu hem 8 hem 10 oynayacak bir orta saha, hem de ya bir sol açık ya da güçlü bir stoper olsa çok farklı olabilirdik. Yine kaçırdık fırsatı demiş. Devam ediyorum. Adli futbol devam etmiş. Yönetim devam etse de taraftar ne hocayla ne de eski bazı futbolcularla kafada artık devam etmiyor. Umut bırakmadınız, bizde umut demiş. Devam ediyorum. Dendir, dender demiş ki bir JJ o koç olsaydı şimdi eskileri özledik
0: Evet,
1: demiş.
0: ne topçuydu ha. Çok iyi oynuyor.
1: Acayip
0: Evet.
1: diye. Adli futbol demiş ki geçen sene tüm rakipler zayıflamıştı, bir golcü olsak alsak bu iş son 2-3
0: Ya işte.
1: haftada bitmişti.
0: Hani tamam,
1: Yine kaçırdık fırsatı diye.
0: hemen cevap verelim. Özür dilerim.
1: Yo, estağfurullah, söyle abi.
0: Talişka dedin ya, geçen sene vardı işte, çok gol atıyor diye kızdığın adam vardı, olamadın ya şampiyon. Şimdi hangi golden bahsediyorsun? Galatasaray'a kadar gol atmışsın.
1: Ya şimdi bunu yazan izleyenimiz Talişka'nın gönderilmesini belki doğru
0: Hayır
1: buluyordur.
0: hayır
1: Sen
0: Talişka'nın
1: genele
0: gönderelim. Yani
1: söylüyorsun.
0: genel bir tespit yani. Bak ne
1: Şey
0: diyorsun?
1: söylüyor yani, diyor
0: Golle
1: ki
0: ilgili bir sorundan bahsediyorsun. Geçen sene ne diyor? Santrafor sayısal anlamda eksikti. Bu ne demek oluyor? Golcü sorunumuz vardı. Ben diyorum ki sana, 77 gol Galatasaray atmış, 77 gol sen atmışsın. Hatta senin bugün o istatistik olarak yere göğe sığdıramadığın adam da organizasyonun en önemli parçasıymış. Halledememişsin. Niye? Çünkü o adam aynı zamanda seni savunmada eksik bırakmış. Savunmada eksik kalınca da bir de teknik direktörün sistemde değişime gitmiş, üçlüye dönmüş ve o ara sen şampiyonluğu kaybetmişsin.
1: Osman Galatasaray'ı savunmada çok tamamlıyor mu?
0: Tamamlamaz mı? Ben bugün bu hafta canlı izledim. Ya inanılmaz, Galatasaray tek başına Osimhen de değil. Barış Alper, Torreira, Yunus, Sara. Bak gidin canlı stadyumda görün. Galatasaray'ın en büyük zenginliği. Geride ne kadar merkezde problem varsa onda önde o kadar zenginliği var. Ama tabii onların en büyük avantajı oynama tekrarı var.
1: Evet.
0: Ezberlemişler birbirlerini yani.
1: Devam ediyorum. Yine kaçırdık fırsatı. Geçen sene bu sene de Şampiyonlar Ligi'nden gelen 50 milyon ile 2 yıldız adam almayarak kaçırdık demiş ve devam etmiş. Vedat varken Lukaku'ya, Lukaku varken Vedat'a gerek var mıydı? Çok farklı bir golcü alsaydık, hocanın eli de bağlı oluyor bu durumda demiş. Ya hakikaten orada Şerif durabilirdi, kalabilirdi diye düşünüyorum ben de. Tansel Tezeroğlu, İsmail Kartal'ın Kerem hamlesi bizi bitirdi. Anca yerlerde sürünüyor. Galatasaray'ın Benfica'ya attığı kazık döndü bize geldi. İsmail Kartal 24 sezonunda Dzeko, Tadic sayesinde işi götürdü. Bu sezon Talisca sayesinde iyi gitti. Yakında kovulur. Talisca varken Lukaku'ya gerek yoktu demiş.
0: Bak onu anlarım.
1: Değil mi?
0: Bence. Bak onu anlarım. Yani evet. Çıktın dedin ki baba, bende Muriç diye bir oyuncu var. Ben bu Talişka'nın bitiriciliğine talibim. Onun üzerine de bir oyun inşa edeceğim.
1: Lukaku'ya mı, onun yerine
0: Hiç
1: başka bir
0: itirazım
1: oyuncu getir.
0: olmaz. Evet, ona bir ama Lukaku, Muriç varken, Asensio varken Talişka dersen o olmaz işte. Planlama açısından
1: Yani
0: olmaz yani.
1: burada tabii Lukaku ilerleyen günlerde iyice tartışılacak hale gelecektir ki
0: Ama iyi
1: yavaş
0: oynarsa
1: yavaş.
0: da,
1: Evet, tabii.
0: ya zaten bütün her şey senin işte başkan
1: Hı.
0: üzerinden anlattığın. İşler iyi giderse şahane, işler kötü giderse böyledir bu iş yani.
1: Ya öyledir abi. Sonuçta
0: İşte
1: başarısızlık varsa
0: orada
1: eleştiri ve mutsuzluk
0: sorumluluk
1: var.
0: sende ise işte en tepede olan liderlik orada devreye gidiyor. Sen hemen öngörmen lazımdı. Yani kime neyi teslim ediyorsun yani? O
1: Katılıyorum.
0: belirleyici olmuş
1: Devam
0: orada.
1: ediyorum. Adli futbol, Asensio Nisan Beşiktaş maçında sakatlandığından beri 90 dakika oynamadı. Alvarez, Nene, Osterwolde ameliyatsız denip sonra ameliyat oldu. Asensio için en doğrusu neyse o yapılsın. Seviyoruz El Matador demiş. Yaşar Köksal, eğer Fenerbahçe bugün İsmail Kartal'la vedalaşırsa bir sene sonra 18 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren hocaydı denilerek geri gelir 99 puan örneği gibi
0: Bak
1: demiş.
0: onu da söyleyebilir. Bak
1: Olabilir.
0: çok doğru tespit. Bak ayrılır gider yine
1: Şampiyonlar Ligi'ne
0: hoca, ben
1: sokmuştu.
0: bu takımı ben soktum Şampiyonlar Ligi'ne, tescilli belgeli
1: Doğru.
0: uçuracaktım takımı, önüme geç. Haklı mı haklı, bir şey
1: Söyler.
0: demiyorum yani, söyler.
1: Devam
0: Ama
1: ediyorum.
0: ona bir faydası olmaz yani.
1: Evet. Okan Çiftçi, Fenerbahçe'de gelenler ya da gidenler konusunda İsmail Kartal'ın söz hakkı olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Aziz Yıldırım takımın hocası benim dedi. Var mı cevabınız buna? İnanıyor musunuz? Gelenler ve
0: Yani o
1: giden.
0: zaman şikayet etmeyecek hocam. İşte zaten bütün hikaye şu Muzaffer. Hemen
1: Zaten
0: hemen herkesin Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı oraya getirmesinin temel sebebinin o olduğunu. Mesela ben İbrahim Yavuz olarak Fenerbahçe
1: bak.
0: Teknik Kulübün Başkanı beni aradı. Bana dedi ki, ama önce şu açıklamaları yaptı kulüp başkanı. Ben tesiste olurum, kadroya müdahale ederim dedi.
1: Söyledin.
0: Beni aradı. Başkanım sizi çok seviyorum, Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama ben bu düşünceyle aynı ortamın içinde olamam. Çünkü bu düşünceyle başarısız oluruz.
2: Demeliydi ya da eğer beğenmiyorsa evet. Ama şöyle bir durum var.
0: O gün demediysen bugün hiçbir şey diyemezsin.
2: Bir hocanın Ake'ye ayır demeye şansı var mı?
0: Yok mümkün.
2: İsmail Kartal'ın, Krimut'a?
0: Asla.
2: Vedat'a?
0: Asla.
2: Lukaku'ya?
0: Asla.
2: Belki. Belki
0: diyecekti ki. Lukaku'ya da demezsin.
2: Hayır. Türkiye'de şey diyebilirdi. Talisca kalsın. Biz onun yerine bunu yapalım. Çünkü dün de bu arada biraz havada bırakıyor şeyi, meseleyi. Orada mesela o İsmail Kartal'ın büyük hatalarından biri şu ben de demesi. Ben de diyor söyledim. Hocam siz bu teknik direktörsünüz ya.
0: Aslında orada size sorunun cevabını da veriyor. Ben de söyledim ama dinlemediler beni de diyor.
2: Şimdi baş toplantısında, basın toplantısında bunu böyle bir yanıt veriyor. Ben de diyor söyledim. Hocam siz zaten bu takımın hocasınız ya bunu söylemeyin aynen. Yani.
0: Bu maç sonunda bildiğin yorumcu gibi maçı analiz etti. Hani bunu bekliyorduk, şunu bekliyorduk. Hani tamamen yorumcu gibi anlatıyor. Onu siz anlatacaksınız da neden olmadığını. Biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten.
1: Devam edelim.
2: Edelim.
1: Ramazan Altıntaş, Aziz Başkan ben 40 yıldır bu futbolun içerisindeyim demesi ve kadroyu yeterli görmesi çok tezat. Aziz Başkan kendine hiç yakışmayan transfer sezonu geçirdi. Hakem de yanlı maç yönetti. Beşiktaş'ı sert oyuna teşvik etti demiş.
2: Ben transfer döneminin yani bir iki hamle konusu tartışılabilir ama Fenerbahçe iyi oyuncular getirdi. Şimdi kimse burada Fenerbahçe kötü oyuncular getirmiştir demez. Yani bu bence ayıp olur yani.
0: Bir de şöyle düşün aynı.
2: Özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Özellikle 2018-2026 arası çok tartışıldı. Yani burada hedef oyuncu konusunda 8 yıldır yapılamayan hedefleri göreceğiz. Fenerbahçe sonuca ulaşacak mı, ulaşamayacak mı? Ama ilk sonucuna ulaştı. Şampiyonlar Ligi özellikle oyuncu transferindeki mantalitenin Fenerbahçe açısından bu sene doğru olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de o seviyede oynayabilecek, başarıyı getirebilecek oyuncular Fenerbahçe'nin aldığını düşünüyorum. Yıllarca Fenerbahçe'de kimler geldi, kimler geçti. O yüzden bugün 4 tane, 5 tane oyuncu Fenerbahçe'ye geldi. Bu 5 oyuncunun tamamına eğer hayır deniyorsa ben burada Muzaffer özür dileyerek söylüyorum. Açıkçası 200'lük görürüm. Onu da söyleyeyim.
1: Peki. Devam ediyorum. Onuran Online, yol yakınken Aykut Kocaman'a gidilmeli. Bu kadro onun kadrosu demiş. Devam ediyorum. Yunus Emre Karakaş, İsmail Kartal'ın oyunu yok. Farklı bir planı yok. İnsan en azından 3-5-2'ye döner. Oponga alır. Üçlü defans oynar. Lukaku'yu alır. Bekleri ileri gönderirsin. En kötü 1-0 öndesin. Bırak gelsinler. Kontradan bul. Demiş. Ramazan Altıntaş.
2: Sorun aynı oyun. Aynı sistemle devam ediyor. Attığı oyuncular da sorunu çözemedi. O zaman toptan bir sistemi değiştirmek bence gerekiyordu. Yani
0: de
2: onu da yapmadı.
0: O şeyi yalnız o üçlü 3-5-2'ye dön öyle olmuyor.
1: Ya örnek üçlü, vermiş ama yani.
0: Anlıyorum kabul hı-hı. ediyorum da ben de veririm örnek.
1: Hani bir çözüm yarat demek istiyorum.
0: Öyle çözüm yaratılmaz işte. Yine yanlış yerden yorumluyorsun. Üçlüye dönünce o gördüğün maç 5 olur. 5 olur öyle olmuyor yani.
1: Devam
0: onun hazırlı olması lazım.
1: Ramazan Altıntaş kadro yeterli değil ben katılmıyorum. Orta saha yeterince dinamik değil. Orta bizim sahamızda baskı yapıyor. Baskının rakip yarı sahada yapılması gerek. Guendouzi ve Kante santraforu hiç desteklemiyor. Arada 40 metre mesafe var demiş. Devam etmiş. Aziz Yıldırım bir transfer sezonuyla kredisini ve imajını aşırı tüketti. Fenerbahçe başkanları icraat değil hep söylem üretiyordu. Bu yüzden Aziz Başkan'ı istedik. Gördük ki onun da hiçbir farkı yok. Devam etmiş. Leao, Rashford, Fofana alamayıp kadro yeterli söylemi ürettiler. Kadro yeterliyse neden bu oyunculara gittiniz? Greenwood'u taraftar baskısı aldırdı. Bunlar onun içinde mücadele etmezlerdi. Güven azaldı demiş ve devam etmiş. İrfan'ı Türkiye Kupası haricinde hiçbir yerde kullanmam. Bana kalsa Fenerbahçe formasını sırtına bile geçirmesine izin vermem. Fenerbahçe vedalaşmayı öğrenemiyor demiş. Genel olarak Ramazan Bey'in yorumları bunlar. Bir şey söylemek istiyor musunuz?
2: Yok.
1: O hepsinin de zaten biz Ramazan
0: benzer,
1: Bey'i
0: benzer yorumlar.
1: Sansürsüzden beri
2: biliyorum ya Ramazan Bey'i evet. Ramazan Bey'i sert eleştiri yapan bir izleyicimiz.
1: Haklı da yani. Mutlu olacağımız bir şey de olmadı o günden bugüne maalesef. Devam ediyorum. Son süper chat. Luna, hoca kimle oynayacak haberi yok. Bu kadroyla Beşiktaş'ı yenemiyorsan saldıran Roma'yı nasıl yeneceksin? Nasıl karşısında duracaksın demiş. Bu arada Roma'nın hakikaten son maç performansları da inanılmaz etkili.
2: Ama orada da şu oluyor. Şimdi bu maçın favorisi kim? Roma Fenerbahçe maçının favorisi kim?
0: Roma.
2: Roma deniyor. Abi o gün Fenerbahçe çıkar bambaşka bir maç oynar. Roma'yı kitler, işi bitirir. Başka bir hikaye. Burada bak mevzu şu. İbrahim Yavuz'a katılıyorum. Fenerbahçe günlük tartışmalarla yön bulamaz. Günlük tartışmalarla yön bulamaz. Çünkü bu bölünme meselesi Fenerbahçe'de artık ortaya konmuştur. Bunun önüne geçecek net kararlar gerekli. İsmail Kartal konusu devam edilecekse eğer, yani Roma'ya yenildin mesela. Roma'ya yenildin. Devam ediyor musun, etmiyor musun? Ya da bu süreci İsmail Kartal Fenerbahçe'de tamamlayabilir mi? Çünkü şunu bekliyor musun sen? Ben beklemiyorum. Yani bu yönetimin Kasım ayında, tamam biz şurada da işte bir ay sonra, 20 gün sonra Mali Genel Kurul var. Biz bırakıyoruz demesini bekliyor musun?
1: Az yıllar mı?
2: Evet.
1: Beklemiyorum canım
2: Beklemiyoruz.
1: diyerek.
2: Sezon sonuna kadar bu yönetim götürecek. Sezon sonunda zaten seçim var. Fenerbahçe'nin bir tane değişim şansı var. Bunu ya kullanacak ya kullanmayacak. O da hoca. Devreye kadar oyuncu değiştirebilir mi? Değiştiremez. Yönetim gider mi? Gitmez. Oyuncu kenara yollayabilirsin. Kadro dışı bırakabilirsin. Senin oyuncun senin içinde kalmana devam edecek. Bence hoca meselesi. Başkanın bıraktığı yerden finali öyle koymak isterim. Çalışmıyor diyor takım.
1: Peki.
2: Bence çok
1: Aynen.
2: açık her şey.
1: Bir süper chat'i atlamışım. Onu da ekrana getireyim. Enes Aydın,
2: Tamam.
1: İbrahim Bey masalı bırakın, Galatasaray'ın çok gerisinde kadro demiş. O da öyle bir yorum yapmış. Bunu da ekrana getirmiş oldum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Var mı
2: Biz
1: eklemek
2: de teşekkür ederiz.
1: istediğiniz?
2: Teşekkürler. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Peki.
2: Ağzına sağlık sen de
1: Bir
2: Muzaffer.
1: süper
2: Sağ ol.
1: chat daha geldi. Onu da okuyayım
2: Tamam.
1: Ramazan Bey. Hak geçmesin. Sevgili Aydın Cingöz, bir cimbom taraftarı olarak Fenerbahçe'nin kötü transfer politikasını överek devamını isteyebilirsin. Bunu normal karşılıyorum. Ben değil,
2: Bu
1: tüm
2: bel altı.
1: Fenerbahçe. Evet.
2: Bak, şunu söyleyeyim. Bu konuyla ilgili birkaç bir şey söylemek isterim bu
1: Buyur
2: arada.
1: abi.
2: Bu tamamen artık insanların yaptığı iş. Bir şey bulamadığı zaman bel altı girmek. Şimdi bizim işin ben kendimi gazeteci olarak tanımlıyorum. Bu arada gazetecilik mezunuyum ben. Yani Marmara İletişim gazetecilik mezunuyum. 20 küsur yıldır da ben bu işi yapıyorum. Şimdi herkesin uzmanlaştığı bir konu vardır. Yani bir adam tıp okur, kimi kulak burun boğazcı olur, kimi beyin cerrahı olur, kimi ortopedisyen olur. Neyse. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim ve özellikle 3 Temmuz'dan itibaren de ben ağırlıklı olarak, ki zaten benim bütün yaptığım yayınlarda ben yıllardır yayın yapıyorum. Abi ne konuşuyorum? %40-45 Galatasaray, %40-45 Fenerbahçe. Böyleydi. Hep böyleydi yani. Hani o oranlar değişebilir. O yüzden burada yok şu takımlısın, bu takımlısın. Abi bu işin gazeteci olarak hakkını veriyor musun, vermiyor musun? İşinize gelince fikri hür, vicdanı hür. İşinize gelince sen osun, bosun. Bunu bir yanıt olarak bunu ben söylemek istemiyorum. Ben işimi yapıyorum. Kimseye de şunu söylemek zorunda değilim. Anlatmak zorunda da değilim. Abi ben Fenerbahçe'yi yorumlama konusunda bu tarafla ilgili daha çok uzmanlığım gelişti. Çünkü ben 10-15 yıldan fazladır daha çok Fenerbahçe ile ilgileniyorum. Özellikle 3 Temmuz'dan sonra da süreç beni daha fazla o tarafa doğru götürdü. Şöyle bir savunma hiç yapmak istemezdim ama söylüyorum. Bugün Fenerbahçe özelinde bu konu üzerinden yürüyenler, ben işimi yapıyorum kardeşim. İşimi net bir şekilde yapıyorum. Açık ve şeffaf bir şekilde yapıyorum. Yaptığın değerlendirmeyi beğenirsin beğenmezsin. Ama gazetecilik meselesinde olayın ele alınış biçimi herkesin bir bakış açısı meselesidir. Ama bu bir noktadan sonra böyle ben buradan vurayım da itibarsız hale getireyim. Abi kimse bir takımı tutuyor diye ne itibarlı olur ne de itibarsız olur. Yaptığın işe bakacaksın. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Çok özür dileyerek Ramazan Bey. Hatta öyle sataşmalar yapanlara da buradan söyleyeyim. Ben yaptım demeyi sevmiyorum ama bugün büyük şey taslayanlar, yorumculuk, gazetecilik taslayanlar hangi biri gidip de federasyondan istifa etmiş etik kurulu başkanını, 3 Temmuz'un etik kurulu başkanını bulup zor şartlarda.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Reklam bitti.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7-32-44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl sıkacak? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex.

0: Hakikaten doyamadık bu zafere. Hakikaten muhteşem bir gece yaşadık. Ve hakikaten filenin kızları bize muhteşem bir başarıyı armağan ettiler. Ve özellikle sözcükler, kelimeler çok değerliydi. Bu büyük zaferin ardından şöyle bir ifade kullanıyordu sevgili kaptan Eda Erdem Dündar. Biz bugün sadece şampiyonluk kazanmadık. Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar. Bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun. Bu kupa hepimizin. Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul ve bu gurur hepimizin diyordu. Gerçekten muhteşem bir başarı. Bir kez daha filenin sultanlarını yürekten kutluyor ve alkışlarımızı onlara gönderiyoruz. Efendim herkese günaydınlar. Yepyeni bir hafta, yepyeni bir gün ve yine sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi, her pazartesi olduğu gibi sevgili İlhan Uzundurukan üstadımızla, radyomuzun icra kurulu üyesi gazeteci yazar abimizle başlayacağız. Ve Sayın Uzundurukan'a kocaman bir günaydın diyelim. Günaydınlar, mutlu sabahlar.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir zafer. Müthiş bir zafer. Nasıl yorumlarsınız? Öyle bir giriş yaptım ben de. Böyle müziğiyle Tarkan'ın o öp öp öp doyamadım müziği. Neler söylersiniz?
1: Zaten turnuvanın favorisi bizdik. Ve bu takım daha önce bunları yaptığı için ama Türkiye'de olmadığı için çok belki bu kadar büyük yansıma olmadı ama Sinan Erdem ağzına kadar dolu, biliyorsun bilet bulmak, davetiye bulmak imkansız bir haldeydi. Aylar önceden bitmişti her şey. Tabii ki İtalya yarı finalde aslında biz Polonya'yı yenilerek final yolunu açmışız. Demek ki iyi bir hesaplama yapılmıştı o zaman. Ben yarı finalde karşılaşıyor derken finalde karşılaştık. İyi ki de finalde karşılaşmışız. Çok zor bir rakip tabii İtalya. Onlar da bir ekol. Çok zorladılar bizi. Hatta bazı setlerde bizi iyice düşürdüler ve maç sanki hop ilk setin sonunda yani 45-50 dakikada bitecek maç gibi oldu ama oradan dönüş önemli tabii. Maçın kırılma anı, ikinci setteki o challenge isteyip biz öne geçmemiz. Oradan sonra çok dalgalı bir maç oldu ama çok iyi defans yaptık. Özellikle karar setinde, tie break'te çok iyi defans yaptık. İlk başlarda çok iyi servis attı İtalya. Biz sert serviste karşılık verelim derken çok hata yaptık. Çok out yaptık. Ama seyircinin desteği çok önemliydi ve hak edilen bir galibiyet. Uzun yılların emeğinin sonunda üst üste iki Avrupa şampiyonluğu, Viyana'nın şampiyonluğu, SEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Vakıfbank, diğer kupada Galatasaray, milli takımın üst üste şampiyonlukları falan, tam bir voleybol ülkesi şeyi tam oturuyor yerine. Umarım
0: Akdeniz
1: bundan sonra
0: oyunları şampiyonluğu, alt yaş kategori şampiyonlukları.
1: Aynen. Hepsi aşağı yukarı 14 yaştan itibaren bütün yaş kategorilerinde kızlarımız özellikle çok başarılı sonuçlar alıyorlar. Yani bu takım zaten en kötülüğü oynasa buradan 3. 4. oynardı. Final oynadı ve finali kazanması, böyle zor kazanması da bence bu zaferi daha da anlamlı kıldı ve daha da çok ilgi çekti. Bence zaten bu yılın yani 2026'nın en yüksek reytingi olan maçı olmuştur. Ya da ilk 100 program içinde birinci sıraya gelmiştir. Bakarız bugün gelir reytingleri. Daha önce de 2023'te galiba işte Sırbistan maçımız hem de o daha da gündüz saatindeydi. O da yıl birincisi olmuştu. Bu da yıl birincisi olur.
0: Evet, özellikle kızlarımızın bu büyük başarısı hem toplumun hem de siyasetin her kanadından büyük bir takdir topladı. Herkes de övgülerini ve sevgilerini gönderdi. Tabii bu bir anlamda kız çocuklarının da çıkışı, Cumhuriyet'in değerleri, Atatürk'ün kızları yaklaşımı, onların açıklamaları, bu da bambaşka bir serüvenin kapısını açmış oldu. Çünkü işte bu kız çocukları bugün neler başarabileceklerini, kadınların ne kadar özel ve ne kadar değerli olduklarını, bir ülkenin kaderi üzerinde de etkilerini ortaya koyuyor. Bu yönden de incelenmesi gerektiğini söylüyor özellikle voleybolcu kadınlarımız.
1: Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketidir voleybol. Buradaki büyük arkasında büyük emekler var. Cengiz Gölü'nün rahmeti, Cengiz Gölü'nün okulları dolaşıp dolaşıp bulduğu kız oyuncularla başlattığı bu iyi serüven buraya kadar geldi. Bence şeyi de dikkat etmek lazım. Kızların maç sonundaki röportajları ve söyledikleri her sözün ne kadar anlamlı ve ne kadar hak edilmiş bir galibiyet olduğunu da bir kupa olduğunu da görmüş olduk. Tabii burada Vargas'a ayrı bir parantez açmak lazım. Vargas, yani Ali Koç sporuna Vargas'ı hediye etmiş birisidir. Yani Fenerbahçe Vargas'ı getirmese, Vargas sonra Türk olmasa tabii çok zorlanırdık. Biz buralara bu kadar gelemezdik. Orada da büyük bir emek var Vargas'ın bu Türk olması, işte Küba hükümetiyle oradaki yaşadığı sorunlara, hak mahrumiyetlerinden Türkiye'ye gelmesi büyük bir zaferin, büyük bir takımın parçası olmasına neden oldu. Tabii Ebrar yoktu biliyorsun sakatlığından dolayı. Zaman zaman Ebrar'ın yokluğunu hissettik ama özellikle son final maçında ve ondan önceki maçta Kaptan Eda Erdem'in 35 yaşında büyük bir performans ortaya koymasında unutmamak lazım. Takımdaki herkes çok iyi oynadı. Özellikle stres anlarında biz daha ayakta kaldık. İtalya oralarda daha çok kırıldı ilk başta. Onlar çok aşırı güvenli oynadılar ve o güvenin verdiği enerjiyle bizi zaman zaman bazı setlerde özellikle iç sette çok büyük bir gözdağı verdi bize ama biz de ikinci sette aynısını yaptık. Güzel yani Türkiye'ye kutlu olsun.
0: Evet, özellikle Eda Erdem'in onların müthiş baskısı vardı ama biz bir ses duyduk tribünlerden diyor ve o ses seyircinin baskısı bize yeniden oyuna dönme gücü verdi diye ekliyor. Seyirci de muhteşemdi zannediyorum ve kupayı gelecek nesillere armağan etmesi de çok anlamlı ve çok değerli.
1: Evet, işte onu söylüyorum yani o kadar güzel konuşmalar yaptılar ki o kadar farklı bir yerdeler ki oradan şimdi futbola geçeceğiz. Oradaki maç sonu röportajlar gelince oradaki hocaların ve düşünebiliyor musun yani bizim takımın koçu İtalyan ve bizde olsa bir Türk bizim Türkiye'yi yense böyle tepe koyarız. Onlar da oldukça bütün oyuncuları İtalyan Federasyon Başkanı falan Santarelli'ye tebrik ettiler. Yani spor başka bir şey. O da ne güzel dedi. Ben İtalyanım ama bütün enerjimle Türkiye'nin başarısı için uğraşıyorum. Gerçekten de çok bilir bir hoca. Yani bakınca çocuk gibi görünüyor ama çok oldukça tecrübeli ve bir sürü kupası var. Zehra Güneş'in 26. kupasıymış bu. O da çok büyük enerji kattı. Özellikle bloklarda çok iyiydi. Yani bence çok güzel bir şampiyona yaşadık.
0: Efendim, emeği geçenlere tebriklerimizi gönderelim. Sizler de hem çok değerli isimlerle hem eski federasyon başkanlarıyla istişaredesiniz ve yıllardır voleybola sizin de kişisel çok büyük katkılarınız var. Bu bağlamda bu tuzda bu yemekte sizin de bir tuzunuz olduğunu düşünenlerdenim. Ve dilerseniz biz kaotik futbolumuza bir gidelim bakalım. Orada bir boğulalım. Ne dersiniz, nasıl bir derbiydi? İtalyan işi Fenerbahçe'de adeta sarı lacivertlere karşı abrakadabra yaptı.
1: Valla hep baştan beri söyledik, bu İsmail Kartal'la bu iş zor. Böyle bir kadro kurup İsmail Kartal'ı getirmek en büyük yanlıştı. Hadi çok kötü oynadın, kötü başladın ama balığına da bir de gol buldun. Yani

0: nasıl bu kadar pozisyon verirsin ve kendi sahanda bu seyircinin önünde pozisyon bulmadan maç bitirirsin? Yani bu kadar mı taktik? Yani İrfan Can'ı yani başkanla inatlaşıyor ve o onun sonu olacak. Yani Asensio'nun benim Asensio'm İrfan Can gibi bir havalara girmek, yanlış tercihler yapmak. Yani dünyanın her yerinde iki stoperi birbirinden ayırdığında zaten başın belada demektir o. Yani Ake ile Şükrünyar'ı bir disiplin içinde oynatmıyor ve önde baskıya çıktığında herkes, cümle alem, çocuklar bile söylüyor. O zaman defansın yarı sahana kadar çıkmak zorunda, yoksa aradaki boşluğu herkes değerlendiriyor. Alanyaspor atletik bir takım da hemen değerlendirdi. Alanya demişim, Gençlerbirliği. Burada da Beşiktaş'ta oynuyorsun. Yani Beşiktaş'ın orta sahada zaten usta isimleri var ve o kadar komik goller yedi ki, yani Rıdvan bir daha herhalde 15 yıl sonra gol atar yani. Orada bir top, Rıdvan'ı kim karşılıyor belli değil. O geride kaldı. Ve kalecinin bu kadar üstün bir performans gösterdiği son haftalarda, yani derbide daha da farklı skor olabilirdi. Beşiktaş çok akılcı oynuyor. Beşiktaş gücünü bilerek oynuyor ve işte son Vlahovic'i almaları ne kadar yararlı olduğunu gördük. Bir de Lukaku'nun aşağı yukarı 1-1,5 ayı var. Yani çok kilolu, zaten çok iri bir adam. Zor Fenerbahçe'nin oradaki işi. Şey de çok kötüydü. Geldi gitti, geldi gitti, kendi vurdu. Gendouzi de kötüydü. Bir Kante ayakta kalmaya çalıştı. Yani orta alanı Beşiktaş'a vermek çok, yani Fenerbahçe'nin en büyük yanlışı oldu. Yani hiçbir varlık gösteren oyuncusu olmadı yani Fenerbahçe. Kaleci ve Kante biraz ayakta kaldı. Geri kalanları tel tel döküldü.
1: Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını nasıl okursunuz maç
0: Aziz
1: sonrası?
0: Yıldırım diyor ki, sen bu takımı çalıştırmıyorsun. Bu takımda Mert Müldür varken Semedo'yu tutturdun bana, Talisca'yı yollattın olur o işte. Sıkıntı büyük yani. Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir yenilgi gelirse, hani Kasım'ı göremez diyoruz ama Ekim'i göremez, bu durumda olur. Bence bütün kredilerini tüketti. Yani Gençler Birliği yenilgisi sonrası konuşmayıp işte Lyon'u eledikten sonra onları göstereceğim herkese, işte onlar Fenerbahçeli değil, böyle şeyler atıp tutmanın alemi yok. Biraz bekleseydin, şimdi herkes tekrar sana atıp tutuyor işte. Yani bence Fenerbahçe hoca da yanlışlık yaptı.
1: Halil Umut Meler performansını nasıl buldunuz? Liglere bir yıl ara verelim yaklaşımını Sarı Lacivertlerin nasıl yorumluyorsunuz?
0: Liglere bir yıl değil, bir hafta ara vermek mümkün değil. Niye bu kadar erken başladı zannediyorsun ligi? Yayıncı kuruluşun baskısı var. Hani sen diyorsun ki hani geç başlasın falan, ama yayıncı kuruluş da ister ki neredeyse hiç ara verilmesin. Hemen abonelikleri yenilesin. Mücadele devam etsin istiyor. Orada da öyle bir federasyona baskı var, başlat başlat diye. Onun için öyle ara vermeler falan yok. Fenerbahçe maçında hakemin, tamam, bazı hatalı kararları olmuş olabilir ama yenilginin hakemle hiç alakası olmayan bir şey. Fenerbahçe taraftarının %90'ı takımın hiçbir şey oynamamasından üzgün.
1: Efendim, Galatasaray ve Trabzonspor'a geçeceğim ama dört büyük takımın başkanı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Bunu nasıl okuyorsunuz?
0: Onlar Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemişlerdir. O da verdi. Muhtemelen herkes şey diye düşünüyor. Hani kural federasyon açsın kuralı falan diye. Hiç öyle bir şey için değil. Vergi borçları ve yapılandırma dertleri ve kaynak istemeleri.
1: Peki, diğer taraftan Trabzonspor Fatih Tekke'yi gönderdi. Takım coştu. Rakibini darmadağın etti. Neler söylersiniz? 16 yıldızlaştı.
0: Orada Fatih Tekke doğru tespit yapmış, tam hoca kovdurmalı kadro diye. Hocayı kovdurdular ve kendilerine geldiler. Evet, Onarçu buydu. Niye bundan önceki maçlarda öyle bir ruh halindeydi? Demek ki hocayla bir kapışma vardı, demek ki takımın içinde hocayla oyuncular arasında. Böyle olunca da, çünkü Gençler Birliği de 7 puanda galiba, işte hem Fenerbahçe'yi hem Göztepe'yi yenmiş bir takımdı. Çok erken goller ve darmadağın oldu. Yani 5 değil 7-8 de olacak bir maçtı.
1: Galatasaray için ve Kadir Sağlam için maçın hakemi çok konuşuldu, gündem oldu. Bu konudaki fikriniz nedir ve Galatasaray'ın futbolu Şampiyonlar Ligi'nde onlara yetecek mi?
0: Yetmez Galatasaray bir sene hazırlık maçları dahil kötü oynuyor. Şimdi tabii Osimhen de 3-4 hafta yok. İşte Fenerbahçe bu arayı kayıpsız geçseydi, Fenerbahçe bu arada arayı da açabilirdi. Galatasaray son panik halinde bir haftada 80 milyon euro para harcadı. Ama onların ne kadar performans koyacağını göreceğiz, ama çok etkili bir oyun olacağını düşünmüyorum. Osimhensiz Galatasaray muhtemelen Avrupa Kupası'nın Şampiyonlar Ligi maçına Barış Alper önde başlar, ama defansında da sıkıntı var. Orta sahasında tam güçlendiremediği, Bartlakov'un ne kadar iş yapacağı soru işareti. Çok zayıf bir oyuncu. Orta sahada bu kadar kırılgan bir oyuncuyla ne kadar direnecekler. Defansta Abdülkerim Avrupa kupalarında ağır kalıyor diye eleştirip oraya sol stoper ararken bulamadılar. Lemina'yı denediler. Lig maçında bile Lemina hatalar yaptı. Abdülkerim'e mecburen tekrar döndü. Bakalım, çok böyle Galatasaray açısından da umutlu konuşmak mümkün değil.
1: Efendim, dünün bir başka hadisesi basketbol. Basketbolda dünya şampiyonası heyecan devam ediyor ama filenin sultanları ne kadar iyiyse potanın perileri de o kadar kötü başladı.
0: Oraya katılmaktı ilk hedef. Kolay iş değil. Türkiye'de kadın basketbol ligi gizli bir şekilde oynanıp bitiyor, biliyorsun. Orada ne oluyor, ligini bile kimse doğru dürüst takip etmiyor. Oraya birazcık daha yatırım yapmak lazım. Hem kadroya devşirmeler koymak lazım, hem de daha göz önünde daha yatırım gerekiyor. Şimdi federasyon bütün ağırlığını tabii A milli takıma verdi, erkek milli takıma verdi. Orada da maşallahları var. 8'de 8. Onun için biraz daha zaman lazım kızlara.
1: Efendim, özellikle bu hafta yine yabancı hakem, VAR hakemi çok konuşuldu. MHK başkanı çok konuşuldu. Bir istifa ya da bir değişim ya da bir böyle enteresan durum bekliyor musunuz?
0: Yok, beklemiyorum, çünkü o kadar çok hata var ki her takım olduğu için bir dengesi var işin gibi görünüyor. Ya biz futbolu yanlış yorumluyoruz, ya da kurallar iyice karma karışık oldu. İşte bakıyorum programa, birisi diyor ki işte VAR çağırmalıydı, öbürü diyor ki VAR buna karışamaz. Abi bir karar verin, yani hangisi? İşte bu hakem yorumu VAR çağıramaz, VAR karışamaz. İşte o diyor ki alakası yok. Öbürü diyor ki görüyor musun, net penaltı. Bence bu hakem yorum programlarını külliyen yasaklamak lazım ki Bu iş bir rahatlasın. Yani zaten gergin herkes ülkede. Bir program seyrediyor. Onun kendi fikrine yakınsa sadece onun dediklerini söylüyor. Öbürüne geçiyorsun. O başka bir şey söylüyor. Onu almıyor. Kendi fikrinin taraftarı. Bence taraftarı biraz da bu işte bölen bu hakem yorumları. Yani futbol yorumuyla kalsınlar ama hakem yorumunda herkesin bir fikri var, herkesin bir gözü var. O kadar doğru değil. Şimdi uzman diye çıkardığınız herkes birbirine ne farklı düşünüyor. Trio'da da garip bir hal var. Yani yayıncı kuruluşun içine hangisi geliyorsa onlara o yorum yapıyor. Yani büyükleri koruyan, çünkü bütün dekoder satışı ve müşteri büyüklerde, öyle olunca tam bir Eyyam programına dönüşmüş vaziyette.
1: Efendim, var mı eklemek istediğiniz?
0: Herkese iyi haftalar, sana da hoş geldin.
1: Kolay gelsin, iyi çalışmalar efendim. Evet, Sayın İlhan Uzundurukan üstadımızla birlikte olduk. Zamanı paylaştık. Şimdi bir reklam arası. Reklamların ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Şimdi de Mehmet Fatih Gedik hocamla birlikteyiz ve anı paylaşıyoruz. Hocam günaydın.
1: Günaydın, günaydın Emre Bey. İyi yayınlar, herkese iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Namı değer Villacı Mehmet bizlerle birlikte ve hem ekonomiyi hem birazcık da spor konuşacağız. Hocam dilerseniz Filenin Sultanları ile başlayalım. Nasıl buldunuz Filenin Sultanları'nı?
1: Vallahi bize bu duyguyu, bu sevinci yaşattıkları için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam ekran başında öldük dirildik. İtalya çok hızlı başladı. Ama kızlar hani geriden gelip almak daha da keyifli. Onları kutluyoruz. Yani özellikle de hani benim kızım da onlardan etkilenerek voleybola başlamış bir kişi. O da böyle çok heyecanla izledi. Gençlere oldukça yani örnek olmaları, onlara bu yol açmaları, bu sevinci bize yaşatmaları, hani bunun değeri ya da şeyi paha biçilemez. O yüzden onları kutluyoruz ve tüm spor dallarına da örnek olmalarını ve tüm spor dallarından da aynı başarıları beklediğimizi söylüyoruz. Ama gerçekten çok keyifliydi. Tebrik ediyoruz. Ne söylesek az yani Emre Bey.
0: Mehmet Fatih Gedik'le birlikteyiz. Namı değer Villacı Mehmet ve özellikle borsasını, yapı borsasını ve özellikle de ekonomideki gelişmeleri onunla paylaşıyoruz. Hocam yaz bitti, sonbahar. Bu dönem ev alma dönemi midir? Yatırımları nasıl yönlendirmeleri gerekiyor kimliklerin? Biraz onlardan bahsedeceğiz ama daha da önemlisi özellikle altında önemli bir düşüş oldu. Şimdi yeniden yıl sonu rakamları yenilendi. Bu savaş ortamı hala devam ediyor. Hem Ukrayna'da Rusya ile hem İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bu savaşın getirileri ve götürüleri nasıl şekilleniyor? Bunları soracağım ama bir de derbiyi sorayım. Oradan da siz ona geçin.
1: Okay. Vallahi yani ekonomi tarafında dün biliyorsunuz orta vadeli program açıklandı. Tabii onun etkilerini biz bugün piyasalarda görüyoruz, görüyor olacağız. Özellikle iç piyasada. Sizin de bahsettiğiniz gibi dünya gerçekten ciddi bir enflasyonla mücadele ediyor. Tabii ki bu bizde 20, 30, başka bir yerde 5, 4 ama sonuçta gerçekten ciddi bir enflasyonla mücadele edildiğini biz özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımızın Türkiye'deki davranışlarından da anlıyoruz. Biz her yaz gayrimenkul şirketi olarak özellikle işte yurt dışından gelen hani bizim gurbetçi olarak tarif ettiğimiz vatandaşlarımıza gayrimenkul satardık. Ve onlar orada çalışır gelirlerdi ve Türkiye'de yatırım yaparlardı. Bu sene kendi markamız adına söyleyecek olursak bu çok çok az düzeyde oldu. Onlarla da konuştuğumuzda gerçekten ekonomik anlamda yurt dışında da ciddi bir problemin olduğunu söylüyorlar. O yüzden bu dalgalanmalar tabii ki ülkemizi etkiledi. Özellikle enflasyonla mücadele anlamında yapılan kararlar, yapılan önlemlerin etkisizliği ya da etki süresinin uzamasına sebep oldu. O sebeple de bütün programlarda bir değişiklik oldu. Dün de işte bizi yönetenler orta vadedeki planlarını güncellemek zorunda kaldılar. İşte enflasyon oranı, buna bağlı olarak büyüme oranları, işsizlik oranları ile ilgili yeni hedeflerini açıkladılar. İnşallah bu bağlamda yeni bir krizle dünya karşılaşmaz ve biz hedefe doğru gideriz. Altındaki tabii dalgalanmalar da bunlara bağlı olarak devam ediyor. En ufak bir açıklamayla beraber işte sizin de söylediğiniz gibi geçen hafta ciddi bir düşüş yaşadı tekrar. Ama bu dalgalanmalar devam edecek. Sonuçta altının görmüş olduğu bir zirve var. O zirveye doğru yaklaşacak, tekrar geri gelecek ama yıl sonuna kadar tekrardan orayı yakalar mı? O görmüş olduğu zirveye tekrar gelir mi? Açıkçası benim çok böyle o anlamda gelecekmiş gibi bir beklentim yok. Çünkü bir şekilde enflasyonla mücadele anlamında verilen kararlarla beraber faizlerde de bir açıkçası bu ay ben ufak bir düşüş bekliyorum Merkez Bankası tarafından. Bunun etkisiyle özellikle borsada bir yükseliş olabilir. Çünkü oradan çıkacak paranın bir şekilde belli bir noktaya gitmesi gerekiyor. Ama burada ben en çok farkın gayrimenkul tarafında olacağını düşünüyorum. Çünkü gayrimenkul uzunca bir süredir baskı altında. Fiyatlar maalesef gerçi yanlış olur ama üreten tarafından maalesef çok ciddi anlamda maliyetine satışlar devam ediyor. Tabii burada bu baskılanma yani talebin az olmasından dolayı gerçekleşen satışlarla fiyatın geri gelmiş olması bir anda paranın yani faizlerin düşmesiyle düşme eğilimine geçmesiyle ki biz bunu savaştan önce yaşadık. Geçen sene yine siyasi bir olay yaşanmıştı ülkemizde. Ondan önce de yaşadık. Gayrimenkul talebi artmıştır ve talep arttıkça fiyatlar da yukarı çıkacaktır. O yüzden ben bu dönemde bu aşağı yönlü hareket faiz anlamında başlamadan bir gayrimenkul almak isteyen vatandaşın gayrimenkul alma zamanı olarak zaten her hafta bağlandığımda söylüyorum. O yüzden fiyatlar hala bu baskı altındayken bence gayrimenkul alınmalı diyorum Emre Bey. Oradan da derbiye geçecek olursak derbide de

0: orta vadeli program gibi oldu. Orada da yani Fenerbahçe tabii her sene o sene bu sene diye başlıyor ve belli kararlar alıyor ve her şeyi sil baştan yapıyor. Onun da etkisiyle yine yeni bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Ve bu hafta maalesef yine taraftarların çok üzdü. Hani benim arkadaşlarımla yapmış olduğum sohbetlerde yine büyük bir karamsarlık içerisine girdiler. Tabii ki bir psikolojik etki, yani ne yaparsak yapalım olmuyor etkisi. Yıllardan beri gelen bir süreç. Yine aynı psikolojiye düştüklerini gözlemliyorum. Ama tabii burada verilen kararlar, transferler, yani işte oynadığı tüm maçlarda gol atmış bir kişinin gönderilmesi. Şimdi tabii yani bu karar sonuç olarak Fenerbahçe galip gelse belki hiç konuşulmayacak, ama tabii böyle olduğu zaman da ilk konuşulacak konu oluyor. Maçtan sonraki açıklamalarda hakeme bağlandı. İşte penaltı verseydi de 2-2 olsaydı da sonra işte biz coşkuyla belki 3-2 yapacaktık gibi böyle falcı açıklamaları yapıldı. Ama yani oynanan futbola bakıldığında hani gerçekten orta saha bombaş. Hani gol geliyor dedi yani. Hani göstere göstere gol geliyor dedi. Hiçbir önlem alınamadı. O yüzden bu mağlubiyet önce İsmail Kartal'a, sonra da yönetime yazar. Hani çıkıp da işte biz ne yapacaksak yaparız, takımı ligden çekeriz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Biliyorsun geçmişte de kongreler yapıldı, işte ligden çekiliyorlardı, bir şeyler oluyordu falan. Hiçbir şey olmadı. Ama inşallah tabii bu Şampiyonlar Ligi maçı da var. Orada da bir kötü bir sonuç alınırsa tabii İsmail Kartal'ın bence ömrü çok uzun sürmez. Zaten gelişi de çok eleştirilmişti. Böyle hatalar da, böyle sonuçlar da onun sonunu yavaş yavaş getirir Emre Bey.
1: Mehmet Fatih Gedik'le, namı değer Villacı Mehmet'le birlikteyiz. Avrupa dosyaları da açılıyor artık. Avrupa serüveni de başlıyor takımlarımız. Nasıl görüyorsunuz bu maçları?
0: Yani şu anda takımlar olarak yani ben Trabzon'un konferans liginde başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü kadro olarak bence konferans liginin en azından ilk aşamalarında kadro olarak üstünde diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok önemli transferler yapıldı. Dün oynanan oyunda bir şekilde çok coşkulu bir oyun vardı ortada. Gerçi voleybol maçından dolayı tamamını izleyemedim, ama sonuç olarak sonuca baktığımda ve özetleri izlediğimde gerçekten coşkulu bir taraftar ve coşkulu bir sonuç olduğunu gördüm. Ben Trabzon'un lig aşamasında başarılı olacağına inanıyorum. Onun dışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, yani Galatasaray'ın özellikle çektiği kuradan dolayı hani
1: Galatasaray hani çarşamba günü oynuyor Sporting'le, saat 22'de evet. Türkiye saatiyle.
0: Evet. Çektiği kuradan dolayı Galatasaray'ın hani Şampiyonlar Ligi serüveninin geçen senekinden çok daha zor olacağına inanıyorum, ama bu hafta tabii Osimhen'in sakatlanmış olması bence, çünkü Osimhen'li Galatasaray ve Osimhen'siz Galatasaray diye bir tabir oluştu artık. Onu Osimhen çıktıktan sonra da hissettik. Tabii yeni transferlerin takıma etkisi inşallah Osimhen'siz Galatasaray'ı daha hareketli hale getirir. Onun sinyallerini de son maçta, Başakşehir maçında biraz gördük. İnşallah Osimhen'siz de başarılı olunur, ama kolay değil. Fenerbahçe'nin son maçına bakacak olursak ve
1: Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma ile oynayacak evinde saat 19.45'te.
0: Evet, orada alınacak kötü bir sonuç tabii inşallah olmaz. Çok ciddi bir şekilde eleştirilere ve takımı geriye çekecek duruma getirecektir. Ama Roma karşısında Beşiktaş maçındaki o görüntüyü, yani o açıkları, orta sahayı o şekilde verirlerse çok daha farklı bir sonuç olabilir. O yüzden inşallah önlemler alınır ve bütün Türk takımları başarılı olur. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ki işlerinin çok kolay olmadığını söyleyebilirim. Beşiktaş bizi heyecanlandırıyor. Teknik direktöründen dolayı da heyecanlandırıyor. Gerçekten kenarda Beşiktaş formasıyla resmen hani

12. oyuncuymuş gibi kenarda bir sağa bir sola ve yaptığı önlemler, aldığı önlemler de yani takım geri düşse de gol yese de forvete oyuncu almış olması, alıyor olması diğer maçlarda gerçekten kazanmak için oynayan ve takımı yani biz izleyicileri heyecanlandıran bir unsur. O yüzden oradaki bu heyecanın da takıma Avrupa'da da başarı getireceğini

0: Bol kazançlar diliyorum. İnşallah Avrupa kupalarında güzel maçlar olur ve onları yorumlarız.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Kıymetli misafirler, değerli konuklar, bugün saat 11'e kadar birlikteyiz. Yaklaşık 4 saat yayın yapacağız ve bu 4 saatlik yayın içerisinde ilk dilimin son konuğu kıymetli Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan Hocam, estetik ve rekonstrüktif cerrahisinde Türkiye'nin önde gelen kıymetli isimlerinden biri. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar, iyi haftalar diliyorum Emre Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer hocam, dilerseniz derbiyle başlayalım. Nasıl bir derbi bekliyordunuz? Nasıl bir derbi gözlemlediniz?
1: Emre Bey, son haftalardaki Fenerbahçe'nin özellikle Lyon karşılaşması sonrası ben daha başa baş bir derbi bekliyordum. Fenerbahçe'nin hem kendi stadında olmasını, kendi seyircisinin, taraftarının önünde olmasının avantajını kullanacağını tahmin ediyordum. Başa baş çok gollü bir beraberlik, belki Fenerbahçe'nin karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını bekliyordum aslında. Ama çok daha farklı bir maç izledik. Beşiktaş gerçekten de lige başladığı gibi çok iyi, çok böyle motive, akışkan bir oyunla oyunu sürekli domine ederek oynadı. Haklı bir galibiyet aldı. Yani Fenerbahçe taraftarı da hakikaten onların da benim beklediğim gibi bir maç beklediğini tahmin ediyorum. Maç sonrası onların tepkilerini görünce Fenerbahçe açısından kaybedilmiş bir 3 puan oldu. Beşiktaş açısından ise bence hakikaten ligi domine edecek, ligde şampiyonluk yarışında belki öndeki isimlerden biri olduğunu tahmin ediyorum.
0: Sevgili hocam, Profesör Doktor Fatih Doğan'la birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, maç içerisinde zaman zaman çok agresif anlar yaşandı. Özellikle Vlahović ile Škriniar arasında ve bu agresif anların da talihsiz görüntüleri ya da çirkin diyebileceğimiz, evet, bazı görüntüler basına da sızdı. Karşılıklı birbirleriyle yapmış oldukları hareketler. Profesyonel Futbol, evet, Disiplin Kurulu'na sevklerinin olup olmayacağı da çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bu tip maçlar neden bu kadar agresif oluyor? Ama daha enteresanı şu, psikolojik açıdan da bakmanızı istedim.

0: İlim için size soruyorum. Türkiye'ye gelen yabancılar bu kadar tetikliyor hadiseleri. Yani yerliler nispeten daha birbirlerine karşı tölere edebiliyorlar hadiseleri ama yabancı oyuncular ciddi anlamda bir psikolojik baskı mı yaşıyor ya da neden bu kadar agresifler?
1: Şöyle Emre Bey, ya aslında takım içerisindeki oyuncuların, özellikle defans oyuncularının böyle oyunu gerilimi yukarıda tutarak daha kendi oyuncularını, taraftarını motive etmeye çalışma şeyleri oluyor hakikaten. Skriniar da böyle bir oyuncu. Yani her maçta nasıl söyleyeyim, yani karşı rakiple olan top ilişkileri böyle biraz daha farklı, daha agresif, gerilimi yükselten tarzda bir ilişkisi var. Maç içerisinde Guendouzi'nin dirseği, daha sonrasında rakip oyuncuyla Skriniar'ın birkaç defa böyle birbirlerini dirsekleriyle yokladığı şeyler oldu. Yani böyle bir şey olacağı aslında onlardan belliydi. Olmaması lazım. Bence bu tespitiniz çok doğru. Yani Türk oyuncular arasında hakikaten de bu şekilde gerilimler oluşmuyor. Belki milli takımda beraber oynamış olma ya da oynama ihtimallerinin olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama yabancı oyuncuların bu tür gerilimleri yarattığı doğru. Bunlara izin vermemek lazım. Ama bunlara bizim Türk oyuncuların da engel olması lazım. Yani Fenerbahçe içerisindeki Türk oyuncuların da Skriniar'ı bu konuda bence uyarması lazım. Sonuç olarak futbol bir spor müsabakası. Ve buradaki sporcuların hepsinin yani daha ahlaki şeylerin yüksek olması lazım. Toplumun gözleri önünde bir karşılaşma oluyor. Bunu her yaş grubundan izleyicileri, kadın ya da erkek izleyicileri oluyor. Ya bu konuda çok dikkatli olmaları lazım. Buradaki şeyler zaten görüyorsunuz. Eğer karşılaşma çok stresli ise, gerilimi yüksekse, çıktığında kazanan ya da kaybeden taraf ya da berabere bile kalmış olsa, herkesin inanılmaz bir duygu boşalımı oluyor, tepkileri oluyor. Bunu da sürekli olarak öbür haftaya taşımaya başlıyorlar. Yani takım içerisindeki, karşılaşma içerisindeki küçük kıvılcımlar, yani bir toplumsal olaya dönüşüyor neredeyse. Bu konuda hakikaten dikkat etmek lazım. Bizim Türk oyuncuların da bu tür gerilimlere bence izin vermemesi lazım. Çok çirkin görüntüler, olmaması gereken görüntüler, bu kadar büyük paralar kazanan, her gün düzenli olarak bu kadar çok spor yapan insanların ahlaki şeyinin çok çok daha yüksek olması lazım.
0: Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Estetik ve rekonstrüktif cerrahisinin Türkiye'deki önemli isimlerinden. Sayın hocam, eğer bugün elinizde bir gazetenin patronu olsaydınız ve bir manşet olsaydı, ki bugün bütün gazetelerde genelde bu var, nasıl bir manşet atardınız? Özellikle Filenin Sultanlarının bu zaferinden sonra ben futbola biraz ara verip buraya da geçmek istiyorum.
1: Evet.
0: Manşetiniz ne olurdu?
1: Yani Emre Bey, hakikaten Türkiye'nin kahramanları diye manşet atmak gerekiyor. Belki yılın en büyük, en güzel voleybol spor karşılaşmasını izledik. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde, belki de bizim son yıllarda sürekli olarak rekabette olduğumuz karşılaşmalarında çoğu zaman onların kazandığı bir takımla, İtalya'yla ülkemizde karşılaştık, onları yendik. Yani inanılmaz bir gurur. Daha önce de konuşmuştuk, voleybol takımımızın aldığı başarılar kesinlikle tesadüf değil. Müthiş bir emeğin, motivasyonun, gücün, müthiş bir profesyonelliğin getirdiği bir sonuç artık. Öyle değerlendiriyorum. Onlar biliyorsunuz İtalya ile bizim bu son birkaç sene içerisinde birkaç defa karşılaşmamız oldu. Bu sene Milletler Ligi'nde kaybettik İtalya'ya. Geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam olimpiyatlarda onlara kaybettik. İtalya'da hakikaten Avrupa'daki en iyi kadın voleybol milli takımlarından biri. Belki en iyisi. Onları finalde yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak da müthiş bir gurur. Tebrik etmek lazım, desteklemek lazım. Hem ülke olarak hem Spor Bakanlığı olarak onların bu şampiyonluğunu, bu başarılarını sürekli göz önünde tutarak bizim kız çocuklarımıza, kadınlarımıza, sporcularımıza örnek olmaları lazım. Ben öyle düşünüyorum.
0: Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Hocam Galatasaray'da Sporting maçı öncesi çifte darbe yaşandı. Hem Osimhen hem Lemina ciddi zorlanma, ileri ve orta düzeyde kanama ve zorlanma sağ kasık kas grubunda diyerek MR'ları çekildi ve üçer hafta sahalardan uzak kalacaklar. Şimdi çarşamba günü bir Sporting maçı var. Keza
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin de Roma maçı var. Bu iki maçla Şampiyonlar Ligi perdesi de açılıyor. Nasıl okursunuz?
1: Yani Galatasaray ve Fenerbahçe açısından zor kuralar. Ayrıca takımların genel durum açısından da bence bu hafta zor geçecek. Yani Lemina ve Osimhen hakikaten Galatasaray'ın tartışmasız sürekli oynayan oyuncuları. Osimhen'siz bir Galatasaray açısından hakikaten çok zor olacağını düşünüyorum. Deniz Gül geldi. Daha yani çok az süre aldı karşılaşmalarda. Sportif maçı da yani onlar çok güçlü bir takımlar. Orada bir puan ya da puanlar almak bizim için müthiş bir başarı ve bence Şampiyonlar Ligi'nde eğer ki bu çarşamba günü puan ya da puanlar alacak olursa Galatasaray gruptan çıkma ihtimali olabilir. Ama Fenerbahçe açısından yani Beşiktaş'ın karşısında sergilediği futbol Roma için bence çok çok yetersiz ve farklı galibiyetle sonuçlanabilir. Roma'nın son birkaç maçını izledim. Yani hem iyi oynuyorlar hem de çok formdalar. Son karşılaşmaların hepsinde galibiyetle ayrıldılar. Bu bizim Avrupa'daki dört büyük takımın da Avrupa'daki performansları açısından ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Trabzon'un Konferans Ligi'nde bir süre geçeceğini tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle öyle olacaktır. Türkiye Ligi açısından yani takımların Ocak ayına kadar yapacağı yaklaşık 8 tane maç olacak. Öyle tahmin ediyorum. Türkiye Ligi'ndeki Anadolu takımları için yani daha önce şampiyon olmayan takımlar için inanılmaz bir fırsat aslında. Avrupa'da yapılan her maç sonrasında bizim kendi performans gücümüz nedeniyle Türkiye'deki takımlar puan kaybediyor. Türkiye Ligi'nde Kocaelispor şu an iyi bir futbol oynuyor. Hocasıyla oturmuş bir takımı var. İyi de gidiyorlar. Son 3 maçta 3'er puan aldılar. Kocaeli bununla ilgili bence çalışma yapması lazım. Yani kulüp kariyerindeki başarıların en iyi yerinde bu seneyi bitirebilir diye düşünüyorum ben.
0: Profesör Doktor Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Sayın hocam, Trabzonspor dün Gençler Birliği'ni 5-0'la geçti. Ama gecenin başarılı ismi Onuachu'nun hem iki gol atıp hem de sakatlanarak oyundan çıkışı endişe yarattı. Sakatlandı 43. dakikada. Durumu bugün netleşecek. Bu konudaki fikriniz, sezon başı bu sakatlıklar normal midir?
1: Yani normal değil tabii ki iyi bir hazırlık dönemi geçirilmediğini gösteriyor. Yani Galatasaray'ın durumu ortada zaten. Bizim dört büyükler içerisinde gerçekten de Beşiktaş bu sezona inanılmaz iyi hazırlanmış. İyi de gidiyorlar. Ben dün voleybol maçını izlediğim için Trabzon maçını izleyemedim. Sonrasından skorunu gördüm. Tabii Fatih Hoca gittikten sonra 5-0'lık bir skor da birazcık şey olmuş yani, böyle garip olduğunu düşünüyorum. Ben Fatih Hoca'yı çok beğeniyordum. Trabzon'un da teknik direktörü olarak uzun yıllar devam etmesini bekliyordum.

0: Tabii Trabzon'un iyi bir kadro yapılanması oldu bu yıl. Tarihsiz yenilgiler almasına rağmen iyi bir takım. Ben Avrupa'da da başarılı olacağını düşünüyorum. Onarçun'un şeyini bilmiyorum. Sakatlığı çok önemli mi bilmiyorum ama hırsla oynayınca oluyor hakikaten de. Osimhen'in de sakatlığının bundan olduğunu düşünüyorum. Her topa uzanıyor, her topa koşuyor, inanılmaz bir efor sarf ediyor. Bazen takımı sırtlamaya çalışıyor bizim golcülerimiz. Bunlardan kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Önemli bir sakatlığı yokturdur inşallah.
1: Saygıdeğer hocam, saatler 7:57'yi gösteriyor. Sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. Basketbolda da potanın perileri, istenilen performansın biraz uzandı ama Dünya Kupası'na katılmaları bile önemliydi.
0: Tabii. Ya şöyle tabii televizyonda çok fazla yer almayınca ya da spor programlarında yer almayınca biz de biraz uzak kalıyoruz hakikaten. Ben izleyemedim ama önce Belçika'ya sonra Avustralya'ya yenilmeleri büyük bir talihsizlik. Ama yenilerek yenmeyi öğrenecekler. Bu tür turnuvalara katılarak daha organize olmayı, daha iyi antrenman yapmayı, daha iyi hazırlanmayı öğrenecekler. Ben onların da inşallah ileride büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Bizim sporcu kadınlarımız çok başarılılar, Emre Bey.
1: Evet.
0: Yani onları destekleyerek çok iyi yerlere getirebiliriz.
1: %100 hemfikirim. Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan hocamla birlikteyiz. Hocam, hızla kilo veren kişilerde deride ciddi sarkmalar meydana geliyor. Böyle bir soru gelmiş. Bunlar
0: Evet doğru.
1: ameliyatsız düzelebiliyor mu yoksa mutlaka ameliyat yapılmalı mı?
0: Şöyle Emre Bey biliyorsunuz kilo vermenin birkaç yolu var. Biri bizim bariyatrik cerrahi dediğimiz mide küçültme gibi işlemlerle kilo verme işlemleri var. Bir de tabii şu an tüm dünyada popüler olan Ozempic türü ilaçları kullanarak kilo verilebiliyor. Kilo vererek hakikaten hastaların diyabeti, kalp hastalıkları, hipertansiyonu birçok hastalık azaltılabiliyor, düzeltilebiliyor. O yüzden de çağımızın en önemli hastalıklarından biri kilolu olmak. Zayıf olmak daha sağlıklı, kilolu olmak daha fazla problem getiriyor. Buna yönelik olarak tıp sürekli olarak insanların daha fit nasıl tutulabilir, kas ağırlıkları daha fazla nasıl olabilir diye bir sürü çalışma yapılıyor. Kilo veren insanların derisi tabii ki esnekliğini yitirebiliyor. Genç hastalarda bu daha az olurken ilerleyen yaşlarda yani 30'lu yaşlardan sonra kilo verdiğinde insanlar derisi daha esnekliğini yitirip sarkmalar oluşabiliyor. Bundan önce özellikle 70'li 80'li yıllarda yapılan çalışmalarda masajlarla bu deri sarkıklıklarının düzeltilebileceği hatta yüzün belli şekillere sokulabileceği ile ilgili yayınlar vardı. Ama artık görüyoruz ki bu yayınların doğru olmadığı masajlarla ya da diğer farklı yöntemlerle deri sarkıklığının düzeltilemeyeceğini biliyoruz. Ne yazık ki kilo verme sonrası oluşan deri sarkıklıklarının tedavisi sadece cerrahi olarak düzeltilebiliyor. Bunun cerrahileri post bariyatrik cerrahi dediğimiz genelde buradaki deri alanının düzeltilmesiyle yani kesilip alınıp mümkün olduğu kadar izin saklanılıp yeniden oradaki alanların restore edilmesiyle olabiliyor. Ancak hastalarımız ben kendi hastalarıma da aynı şeyleri öneriyorum. Bu kilo verme işlemi sırasında olabildiğince kas kütlelerini korumaya çalışmaları lazım. Eğer ki kas kütlelerini koruyabilirlerse yani spor yapabilirlerse çok daha az bir sarkıklıkla karşılaşabilirler. Bu konuda doktorlarının kendilerine önerilerini yerine getirmeleri hem büyük ameliyatlardan kaçınma ile ilgili hem de daha az belki ameliyat

0: olmayla düzeltilebilir bunlar. Biliyorsunuz bu sosyal medyada da yer alıyor. Ozempik yüz, Ozempik vücut diye. Hakikaten ilaç kullanarak zayıflayan insanların deri altındaki yağ dokuları azaldığı için oradaki fasyalar daha uzun kalıyor ve esnekliğini yitirmiş oluyor. Bu yüzden de yüzünde, kolunda, karnında, göğsünde, bacaklarında ciddi sarkıklıklar oluşabiliyor. Bunlar bazen hijyen problemlerine kadar ulaşan, yani katlantılarda, deri kıvrımlarında, mantar enfeksiyonlarıyla hijyen problemlerine kadar ulaşan problemler oluşturabiliyor. Bunlarla ilgili cerrahi tedaviden de çok sakınmamak lazım. Belki birazcık izleri bırakıyor falan ama hastaları çok çok mutlu ettiğini düşünüyorum ben. Hem sağlıklı bir hayat, hem fit bir hayat, hem de derilerden kurtulunca hastaların hayata bakış açısı ve body image'i tamamen değişmiş oluyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkese sağlıklı, iyi bir hafta diliyorum. Emre Bey.
1: Muhteşemsiniz. Profesör Doktor Sayın Fatih Doğan bizlerleydi. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Saygıdeğer dostlar, hattımızda teknik direktörümüz Tufan Şenol var. Saygıdeğer hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emreciğim. Dinleyicilerimize de güzel bir hafta geçirmelerini dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Tufan Şenol
1: çok
0: hocam.
1: Çok mutluyuz ya. Ben... Bugün çok mutluyuz.
0: Evet, voleybolla başlayalım dilerseniz. Evet, buyurunuz. Çünkü siz de ya. Eskiden voleybol oynadınız diye biliyorum.
1: Ya oynadık amatörce de. O kadar profesyonel oynamadık ama spor her dalını sevdiğim gibi. Tabii voleybolda çok ayrı bir ilgim var. Çok mutlu olduk. Filenin sultanları yine bizi mahcup etmediler. Yüzümüzü güldürdüler. Kendini tebrik ediyorum kızlarımızı. Emeği geçen herkesi. Voleybolcu olmak isteyen küçük kızlarımıza da çok güzel rol model oluyorlar. Yani voleybolun gelişme açısından bu çok önemli Emre. Artık bir dünya şampiyonları, olimpiyatlarda da bir madalya eksiğimiz kaldı herhalde. Bir kürsüde yer alsak bile yetiyor herhalde. Ya, bir ara tabii korku filmi izler gibi oldum ya. Üçüncü seti rakip farklı alınca bayağı bir tedirgin olduk. Hatta totemler falan yaptım. İşte ayağa kalktım, girdim, çıktım. Ama rakip aynı oyuncularla devam etti. Ya onlar da tabii bu Brezilya'ya kaybetmişlerdi Milletler Ligi'nde. Yoruluyorlar bir süre sonra. Bizim koç da akıllık yaptı. Yani dinlendirdi takımı. İşte çok değişik yaptı. Bu arada tabii Derya Cebecioğlu'nun ve Yaprak'ın çok önemli katkıları var. İşte Zehra'nın blok katkısı, Şandro Boa'yı ve Egonu'yu durdurması. Gizem Örgen'in o arı gibi çalışması, olağanüstü çabaları. Buna da Ande Vargas, işte kaptanın Eda'nın pozitif etkileri etkilenince muhteşem bir geri dönüş oldu. Federasyon başkanını ayrıca kutlarım, koçu kutlarım, stafı kutlarım. Bayan Voleybol Avrupa'da ve dünyada tüm kupaları topladı herhalde bu sene. Yani bu Sev Kupa'da, Sev'de Galatasaray, Sev Şampiyonası gibi vakıflar, Milletler Ligi'ni aldık, Avrupa Şampiyonası bu şekilde devam ediyor. Vallahi bu da darısı da futbolun başına diyebilirim yani. Darısı futbolun başına. Çok güzel yönetilen bir federasyon. Basketbol da yavaş yavaş arkadan geliyor. Voleybolun altyapılardaki başarıları dünya çapında, Avrupa çapında, alttan da çok güzel jenerasyonlar geliyor. Vallahi çok mutlu olduk, çok gururlandık. Kutlarım, ayrıca seyirciyi kutlarım. Bu çok önemli anlarda ağırlıklarını koydular. Bir duygusal oyun tabii voleybol. Kadınlar tabii duygusal olduğu için de etkileniyorlar. İtalyan takımı da tiebreak'te çok etkilendi, çok hata yaptı. Sonuçta Avrupa şampiyonu olduk ve çok güzel, çok büyük bir takımı yendik. Herkesi tebrik ediyorum Emre.
0: Aynı dileklerle saygıdeğer hocam ve dilerseniz kaotik ortamımıza geçelim. Fenerbahçe neden kaybetti? Beşiktaş nasıl kazandı? Taktiksel olarak özellikle İsmail Kartal çok eleştiriliyor. Gerçekten o eleştirileri hak ediyor mu?
1: Vallahi bak, ben hoca gözüyle bakarım olaya. Ya hocalar bazen doğru yaptıkları şeyi doğru yaptıklarını zannediyorlar ama o da yanlış çıkar. Belli olmaz. Çünkü futbolun güzelliği burada. Ne olacağı belli olmuyor. Ama önce şunu söyleyeyim abicim sana. BJK Beşiktaş teknik direktörü, yani kısaca şöyle söyleyeyim, dersine çok iyi çalışmış ama İsmail Hoca da aynı şekilde değil. Takımları iyi analiz edememişler. Bir ara Ersun Yanal Hoca'nın güzel bir lafı var. Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır dedi ama bu sefer de tam tersi oldu. Bu da nasıl olur? Hani takım savunması, oyun isteği Beşiktaş'ın çok üst düzeydeydi. Fenerbahçe Beşiktaş gibi oynaması gerekirken Beşiktaş Fenerbahçe gibi oynadı. İlk yarı dengede geçti. İkinci yarı Beşiktaş Fenerbahçe takımını baskı ve istekli oyunla baskı altına aldı. Yani şöyle söyleyeyim. Değişiklikler, İsmail Hoca değişik yaptı. Oyuncularına güveniyor, ayrı bir şey. Değişiklikler Fenerbahçe'yi çok zayıflattı. Beşiktaş'ta da yaptığı değişiklikler çok güçlendirdi. Yani ben mesela şunu beklerdim. Birken mesela bir İrfan çok kötüydü. İsmail alabilirdi. Orta sahaya bir denge getirebilirdi. Oyun başlangıcı çünkü 2+1'di yani. Gündüz'ü ve Kante +1 İrfan'dı. İrfan'ın savunmaya ne kadar katkı yapacağını merak ediyordum. Hiç olmadı. Ama Beşiktaş'ta da 3 tane ortada canavar var. Yani Orkun, Salih ve Olaytan müthiş koşucular. Ne olduk? Orta sahada bir fazla oldu.

0: Beşiktaş. İlk yarı Fenerbahçe idare etti. Bir de gol attı karambolden. Ama Beşiktaş'ın defans arkası koşularını engelleyemediler. Çünkü bu yarım pozisyonları engelleyemediler. Oralara Gündüz'ü ve Kante konuşularamadı. İrfan Can da geriye gelmeyince büyük bir orta sahada boşluk oluştu. Yani şunu söyleyeyim. Yani Muriç ve Oğuz iyiydi. Değişmesine gerek yoktu ama ben anlam veremedim bu değişikliğe. Ya hoca biraz daha bekleyebilirdi. Ya madem Lukaku'yu aldın, ya bir beşinci değişikliği yapmadın ve Levent Mercan al. Yani en azından bir hava ortaları ayağı düzgün düzgün ortalar yapar ve Lukaku'yu topla buluşturabilirdi. Ya İrfan'a gelince İrfan'ın ayağına çok fırsat geldi. Bu fırsatları değerlendiremiyor arkadaşımız. Ama bak İrfan'la Kerem böyle oynamaya devam ederlerse Fenerbahçe serisinden çok iyi tanıyorum. Yani ıslıklamaya başlarlar, yarın bir çok sonuçları olabilir. Yani sen Beşiktaş gibi oynaman gerekirken, rakibi hapsetmen gerekirken onlar senin gibi oynadı. Yani kaç haftadır Beşiktaş'ı izliyorsun İsmail Hocam. Yani buna bir işte yardımcılarınla beraber bir analiz yapabilirdin. Ya düşün bak, Fenerbahçe'de en doğru oynayan oyuncu Kante'ydi. Adam 36 yaşında. Ya istatistiklerine baktım. Müthiş yani. Adam 10 sahipsiz top kazanmış. Bak %84 pas isabeti var. Topla buluşma 92. 11 kazandı, ikili mücadele. 4 top kapma. 4 kilit pas. Yani bunu bir 36 Kante yapıyorsa diğer oyuncular nerede derim. Yani mesela transferde sen Talisca'yı gönderiyorsun. Bak şimdi İrfan'a kaldın. Asensio'nun zaten müzmin sakatlıkları var. Ben baştan beri sana söylüyorum yani Semedo'dan vazgeçebilirler. Bu Semedo'yu niye tutuyorlar ben hala anlamış değilim. Yani elinde Mert Müldür gibi milli takımda oynamış yetenekli bir oyuncum var. Sanırım Mert Müldür'ü küstürdüler. Mert Müldür'ün çünkü Aziz Yıldırım son röportajında Mert Müldür'e parmak bastı. Acaba orada bir sıkıntı mı oluyor diye düşünüyorum. Yani Semedo ısrarı İsmail Hoca'nın hala anlamış değilim yani. Çünkü Mert Müldür oyunun iki yönünü oynayabilir. Bak atılan golde dikkat et. Greenwood geriye koşuyor. Orkun'un aldığı topta hiç kimse yok. Ve bir ara gördüm Semedo yani orta sahanın öbür tarafında yani. Ve Gündüz'ü öbür tarafında. Ya bu orta saha bir tek Kante'ye kalmış. Bak Roma'ya böyle çıkarsa Fenerbahçe. Bak Roma'yı da bu hafta seyrettim ben. Muhteşem bir geri dönüşe imza attılar Atalanta maçında. Ya müthiş zor bir maç olur Fenerbahçe için. Yani ya bu iki takım işte test maçıydı yani. Şimdi Beşiktaş'ı diyorduk ya biz zayıf takımlarla oynuyor işte şöyledir böyledir işte ufak tefek takımlarla bir Midtjylland dışında başka bir takımla oynamadı dedik ama bu test maçı. Bak şu Beşiktaş bence Olympique Lyon'dan daha iyi bir takım. Fenerbahçe burada yanılgıya düştü. İlk maçta Lyon bayağı bir üstünlük kurmuştu. Bunu düşünerekten bence İsmail orta sahalı, İsmail Kante Gündüz orta sahalı çıkmalıydı. Şimdi Gündüz'ün cezası da var. Nasıl yapacak bilmiyorum yani. İsmail Kante bir kere kesin de yani Greenwood'u bu forvet arkasına çekecek, Kerem'i kenara alacak diye düşünüyorum. Yani Oğuz'un çıkması, Muric'in çıkması bence çok gereksizdi. Nene, ya benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Yani fizik kalitesi çok zayıf. Bu son dakikalı çok uzun süreler vermeye gerek yok. Çok etkili bir oyuncu değil. Ara sıra böyle parlıyor, çıkıyor. Yani sonuç itibariyle yani Fenerbahçe Roma maçına çok dikkatli hazırlanması lazım. Yoksa bu Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki açık alanlar, takım boyunun uzunluğu, kademe hataları başına iş açabilir. Çok zor duruma düşebilirler. Bunu ben sana söyleyeyim. Ve Gasperini gibi de Roma'da çok değerli bir hoca var. Bu işleri çok iyi bilen, bu Şampiyon Ligi'nin ustalarından Fenerbahçe'yi zor duruma düşürebilirler yani söyleyeyim.
1: Fenerbahçe'de bir hoca değişimi bekliyor musun?
0: Vallahi Gaziantep maçında değişebilir Emre. Yani Roma kötü sonuç. Gaziantep'te puan kaybı bence değişir. Yani Aykut Kocaman'ı zaten bekletiyorlar büyük ihtimalle.
1: Gaziantep'te zaten hoca değişimi oldu. Yani
0: Onlar da oldu evet.
1: Konya şimdi konuşuluyor. İlhan Palut 4'te 0 yaptı.
0: Evet. Yani zaten yavaş yavaş bir de Türkiye'nin gerçeği ya. Hocalara fazla tahammül yok. İlhan Palut hakikaten Çok kötü başladı. Geçen sene çok

0: iyiydi. Ya bazen oluyor Emre. Yani oyuncu sakatlıkları, oyuncuların performansların geç gelmesi, işte işteki etkenleri bilmiyoruz ki, paralar veriliyor mu, adamlar maaşlarını alıyor mu, primlerini alıyor mu, bunları bilemeyiz yani. O yüzden sıkıntılı bir süreç hocalar için. İsmail Hoca da, ama şöyle bir şey diyeyim, sanki böyle bir, içimde bir Roma maçı, şöyle Roma çok yıprandı bu hafta Atalanta maçında. Geriden geldi çünkü maçı kazanmak için. Ya, yorgun olabilirler. Fenerbahçe Beşiktaş maçında fazla yorulmadı yani. O yüzden ya, bilmiyorum, maçların şeyleri çok değişik oluyor. Hoca olarak da kimse suçlamak istemiyor. Biz de çok hatalar yapıyoruz. Yani hocalar bazen zamanda değişik yapmıyor. Geç değişik yapıyoruz. Bunlar oluyor. Ya sabretmek lazım. Ama Fenerbahçe camiası tabii nasıl sabreder bilmiyorum. Ya, Aziz Başkan'ı bir gergin gördüm çünkü. Yani hakemler ayrı bir konu. Onlar ayrı bir parantez açmak lazım. Onlar da ayrı bir konu yani. Onlar da bir standartları yok. Birini tuttuğunu öbürünü
1: Hakem
0: tutmuyor.
1: yorumcuların da
0: Birini var.
1: standartları yok saygıdeğer hocam. Tufan Şenol'la birlikteyiz, teknik direktörümüz. Yani ben mesela televizyonları seyrediyorum. Herkes farklı bir telden çalıyor.
0: Aynen ya. Yani burada verdiği penaltıyı mesela, yani bir iki hafta önce biliyorsun Osimhen'e bir penaltı verildi. Adam ayağını Osimhen'in altına soktu. İşte bu hafta Kerem'inki tartışılıyor. İşte Trabzon'unki tartışılıyor. Metin Hoca sızlanıyor. İşte golden önce faul vardı diye. Faulden sonra da 3-4 dakika falan geçiyor. Hakikaten gerçekten faul var. VAR'daki hakemlerle, içerideki hakemler arasında bir koordinesizlik seziyorum. Şöyle bir oturup, ya bu, yani bu pozisyonlara bir standart getirmeleri lazım. Kardeşim sen burada vermedin. Bak işte Ahmet orada verdi. Mehmet burada vermedi. Bunları tartışmaları lazım. Bunlar takımlara zarar veriyor. Puanlar gidiyor. Başkaları haksız puanlar kazanıyor. Yani bir hakemler şu anda, ben sana söyleyeyim, ligin çok gerisinde. Standardımız yok. Sanki futbolu bilmiyormuşuz gibi hareket ediyoruz. Ya. Öyle bir pozisyonlar var. Kırmızılık pozisyonlar var. İşte penaltılık pozisyonlar var. Olmayanlar veriliyor. Olanlar verilmiyor. Ya inanamıyorum ya. İçeride oturan adam da mı görmüyor? VAR'daki hakem de mi görmüyor? Ya müthiş bir yanlışlık var. Bunlar hemen merkez hakem komitesi düzeltmesi lazım. Ya da değişmesi mi lazım? O arkadaşa da kimse dokunmuyor yani. Dokunamıyor. Anlamış da değilim. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum ya. Çok büyük tartışmalara gebe yani lig. Bu hakemler açısından.
1: Teknik direktörümüz Tufan Şenol hocamla birlikteyiz. Hocam Osimhen'in ve Lemina'nın yaklaşık 3'er hafta sahalardan uzak kalması nasıl etkiler?
0: Valla geçen sene biliyorsun Osimhen sakatlandı. Galatasaray düşe geçti. Bir ton puan kaybı yaşadı. Hadi Lemina'nın yerini doldu ama Lemina bazen Abdülkerim formsuz. Yerine Lemina oynuyor. Lemina'nın olmaması da çok olumsuz. Bu işi Leao tek başına götürür mü? Bilinmez. Oraya büyük ihtimalle Barış alacak ya da işte Allah ne yaparım diyeyim Okan Buruk. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ı ben düşünemiyorum. Bence büyük puan kayıpları yaşayacak diye düşünüyorum. 3 hafta az bir süre değil. Osimhen'siz Galatasaray bence meyvesiz ağaca benziyor Emre. Yani bütün gol katkısı Osimhen'den geliyor. İşte Leao da bu hafta bir kıpırdandı ama o da kenardan gelen yardımcı olan bir oyuncu. Okan Buruk tarzı top yanları. Okan Buruk nasıl çözecek bunu, ama puan kayıpları olabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir durum?
0: Ne demek? Kendine dikkat et. Herkese işleri rast gitsin. Herkese selamlar. Teşekkür ediyorum.
1: Efendim bir reklam arası.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
6: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Günaydın, iyi haftalar.
1: Günaydın hocam, geliyorum hemen.
0: Tamam.
1: Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, şimdi de hattımızda çok değerli bir isim var. Sayın Binali Kartal hocam, eski FIFOKO kartlı hakemlerimizden ve bizlerle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
0: Günaydın, iyi haftalar diliyorum.
1: Nasılsınız?
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi misiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Keyifli, zevkli, adrenalin yüksek bir hafta sonu geçirdik.
1: Evet, isterseniz sizin de mutlaka Avrupa şampiyonu İtalya'yı deviren filenin sultanları ile ilgili görüşleriniz vardı. Dün İstanbul Boğazı'nda da muazzam bir drone show vardı filenin sultanları ile ilgili. Emeğe geçenleri tebrik ediyorum.
0: Müthiş, müthiş. Evet, gururlandık, onurlandık. Hakikaten Türk sporunda böyle gelişmelerin olması bizi gururlandırmaları. Bunun için emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Hakikaten büyük bir başarı.
1: Efendim, bu hafta çok fazla majör hata vardı maçlarda. Dilerseniz Galatasaray maçıyla başlayalım. Kadir Sağlam çok eleştirildi. Pozisyon penaltı mıydı, değil miydi? Bunların hepsini soracağım ama şunu da sormak istiyorum. Hakemler, hakem yorumcuları sizce neden bu kadar farklı yorumlar yapıyor? Yani birinin ak dediğine direği kara diyor. Biri pozisyonu A şeklinde yorumlarken öteki Z şeklinde yorumluyor. Neden?
0: Vallahi anlamakta zorlanıyorum Emre Bey, ben de. Böyle bir uygulama yok. Böyle bir şey olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Baktığınızda Galatasaray Başakşehir müsabakasında müthiş bir müsabaka oldu. Orada birkaç tane ihlal birilerine göre var, birilerine göre yok. Ama hakem yorumcularına çok da itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum artık. Yani kendilerine göre yorum yapıyorlar. Sırf kötü olsun diye değirmene su taşıyorlar. Böyle olunca da futbolun çivisi çıkmış diyeceğim. Kabul edilir gibi değil. Yani bir müsabakada 100 tane pozisyon oluyor. 100 tane pozisyonun içerisinde 3 tane pozisyonu alıp bir adamı yerden yere vurmak hakemlikte kabul edilir gibi değil. Özellikle eski hakem arkadaşlarım, birlikte görev yaptığım arkadaşlarım, hakemleri bu kadar yermesini de kabul edemiyorum.
1: Saygıdeğer hocam, Binali Kartal'la birlikteyiz. O zaman isterseniz hızlıca yönelelim ve Galatasaray maçıyla başlayalım.
0: Şimdi Emre Bey.
1: Buyurun.
0: Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray müsabakasını 90 dakika boyunca seyrettim. O müsabaka içerisinde Galatasaray'ın Başakşehir'e karşı bariz bir üstünlüğü vardı. Tabii o pozisyonlar var.

0: pozisyonlar, olan pozisyonlar içerisinde sağdan baktığınızda böyle, soldan baktığınızda böyle. Herkes kendine göre bakarsa bu iş içinden çıkamayız. Orada hakemin görmüş olduğu, vermiş olduğu kararlara bence çok da büyük bir sıkıntı yoktu. Galatasaray dediğim gibi bariz bir üstünlüğü vardı. O üstünlük sonucu müsabakayı kazandı. Yani efendim Kadir Sağlam şöyle yaptı, böyle yaptı, bu müsabakanın sonucuna tesir etti derseniz ben katılmıyorum.
1: Peki sizce pozisyon penaltı mıydı Galatasaray'ın aleyhine verilen?
0: Evet, penaltıydı. Niye penaltıydı? Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'a verileni mi söylüyorsunuz? Başakşehir'e verileni mi söylüyorsunuz?
1: Başakşehir'e verilen penaltıyı söylüyorum.
0: Başakşehir'e verilen penaltıda Galatasaraylı futbolcu rakibini engelliyor. 12 ihlalden bir tanesidir. Hakemin verdiği karar bence doğru. Yani, kimse kalkıp da evet dinliyorum.
1: Orada yüze bir temastan bahsediyorsunuz.
0: Yani yüze temas var, engelleme var, 12 ihlal var. İşte engellemek, vurmak, çekmek, tükürmek, tükürmek. O 12 tane ihlalden bir tanesi orada gerçekleşmiştir. Hakem kardeşimizin verdiği penaltıya da saygı duymak lazım.
1: Peki özellikle VAR hakeminin incelediği uzun süre konuşulan bir offside anı var. Offside çizgisi oyuncunun yanındaki oyuncudan çizildi ama uzak tarafta sağ çizgileri, kamera açıları da bizi yanıltmıyordu. Çünkü sağ çizgileri vardı. Uzak taraftaki oyuncunun offside'i bozduğu net gözüküyordu. Bu konuda ne söylersiniz?
0: Ben VAR olayına malumunuz sizinle ilk geldiğinde de konuşmuştuk. VAR olayına inanmıyorum. VAR insanları yanılttığını düşünüyorum. VAR'ın verdiği hiçbir karara da çok da saygım yok yani. Geçen hafta sizinle konuştuğumuzda İFAB kararlarının son zamanlarda çok değiştiğini ve bunlara çok da futbola zarar verdiğini söylemiştim. Siz de gülmüştünüz, inanmamıştınız.
1: Evet, siz İFAB kurallarını dikkate almıyorum dediniz. Ona güldüm çünkü İFAB kurallarını hepimiz dikkate almak zorundayız onun için.
0: Mutlaka, mutlaka ama yani İFAB'da...
1: Yani bu şey gibi anayasayı tanımıyorum demek anayasası gibi bir şey. Bu mümkün değil. Hayır. Böyle bir şey denemez.
0: Hayır. Anayasası İFAB ama bunu anayasaları da yapanlar insanlar bir defa son yıllarda oyun kurallarındaki bu kadar değişiklik futbolcuları makinelaştırıp futbolcuları böyle agresifleştiren değişiklikler oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Oyuncu zaten yorulmuş, artık performansı düşmüş, koşa koşa sağdan çıkacak. Yani bunlar insan yani. Bunlara bu kadar yüklenilmeni, futbolu bu kadar şey yapmanın...
1: Ama çok da koşmasını istemiyor hocam. 10 saniye istiyor yani. 10 saniye... Yani sahanın yarısının 50 metre olduğunu düşünürsek, yani ben şu anda 56 ama yaşındayım ve yaklaşık 95 kiloyum. Yani sahanın ortasından gelip bir diğer taraftan ya da bulunduğumuz taraftan muhtemelen 10 saniye içinde sahayı terk edebilirim. Bence çok abesleştik bir kural değil. Çünkü 3 dakikada sahadan çıkmayanları gördü şu gözler.
0: Emre Bey, saygı duyuyorum ama yani bu sadece söylediğim spesifik bir kaide. Son yıllarda inanın futboldaki yapılan bu değişiklikler, bu kadar değişiklik yapılmaz. Bu Platini'den sonra başladı, işte, şeyle devam etti. Bu kadar değişiklik, bu kadar şey yüklenilmesi futbolcuları agresif yaptı yani. Artı hakemler keza öyle. Yani adam taç atacak. Tacı sayıyorsun, atayım mı atmayayım mı, o arada işte şey oluyor falan. Yani bilmiyorum, çok fazla yüklenildiğini, çok fazla değişikliklerin bir anda gerçekleşip futbolcuların da aklını aldık diye düşünüyorum. Yani tabii ki değişiklikler
1: iyi olsun. Kuralları biliyorsunuz, oyunu hızlandırmak adına alınmış kurallar.
0: Anladım ama şöyle, oyun artık hızlanırken kalkıp da işte Dünya Kupası'nda bir maçı iki devre, hatta bir maçı yani ilk yarı iki devre, maçı dört devre oynandığı hallere geldik yani.
1: Yani orada haklısınız %100 ama mesela Dünya Kupası'nda bu 5 saniye kuralları mükemmel şekilde işletildi. Biz de hala karşılığını göremedik.
0: Ama şöyle söyleyeyim, Dünya Kupası da yani çok elit, üst bir lig. Orada

0: her şeyin çok iyi olduğu bir yer, platform, organizasyon. Bunu yerelle getirdiğinizde öyle kolay değil bu işler ya. Yani. Herkes aynı performans, aynı şeyde değil ya. Yani. Sözün özü, evet, bu hafta sonu oynanan müsabakalarda hakemlerin geçen haftalara oranla çok daha iyi olduklarını, daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. Hani nedir eksiklikler, yanlışlar? Ben onları tespit ediyorum. Ben onlarla yıllardır uğraşıyorum. Sürekli aynı hakemlerin maçlara çıkması ve gerek futbolcular, gerekse taraftarlar, yöneticiler tarafından bu hakemlere sürekli aynı maçlarda görülmesi antipati uyandırıyor. Bu yüzden de sıkıntı.
1: Ben bunu daha önce konuşmuştuk söyledim. Hakem havuzunun genişlemesi için ama elde işte 22 tane hakem var. Onları
0: yanlış.
1: Peki bir spesifik yanlış. Biraz konuşmak istiyorum. Çünkü aynı konuştuğumuz evet. Şeyleri bir daha konuşmayalım hocam. Burada buyurun. Mesela bu hafta çok ciddi bir derbi var. Dalil Umut Meler derbide verdiği kararlar sonrası Az Yıldırım eleştirdi bu kez. Lige bir yıllara verelim o zaman kardeşim dedi. Siz Halil Umut Meler'in derbi performansını nasıl buldunuz?
0: Şimdi Halil Umut Meler'i müsabakaya başladığında daha 5. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü benim amcaoğlum Sayın İsmail Kartal'ın önündeki taç atışında bu kadar oyuna odaklanmayıp hakeme odaklanmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir teknik direktör takımı sevk idare edeceğine daha 5. dakikada önündeki olan taçla yardımcı hakemle kavga ediyorsunuz. Yani nedir amacınız, hedefiniz?
1: Yani genelde bütün teknik adamlar bunu yapıyor ama.
0: Yapmayın. Dünkü Trabzonspor maçında 10. dakikada 2-0 olmuş. Efendim şeyi kalkıp Sayın Metin Diyad'in orada hakem, resmi mitlerinizle hakemle dalga geçiyorsunuz. Siz ne yaptınız? Yani bu kadar hakemlere yüklenmenin de alemi yok. Şöyle söyleyeyim. Halil Umut Meler'in yönetimini ben sahada futbolcuları tutmak, oyun akışını sürdürmek, Halil Umut Meler'i bu ülkede işte Aziz Sayın Aziz Yıldırım dayak yiyen, yumruk yiyen adamı hala hakemlik yapıyor. Siz de geçmişte yöneticilik yaptınız. Gittiniz kongre tarafından gönderildiniz. Tekrar çağrıldınız. Niye kendiniz tarafından bakmıyorsunuz? Biz şöyle söyleyeyim Emre Bey, baktığınızda hakemlik tamam eksikleri var, yanlışları var ama neticeleri de, özellikle bu hafta temsil ettiğine ben inanmıyorum. Hakibinin ilk yarıda Fenerbahçe'nin çok iyi olduğu bir müsabakaydı. İkinci yarıda oyunu sürdüre eden bir Beşiktaş takımı vardı. Haklı bir galibiyet aldı ki rakip Fenerbahçe yöneticileri, taraftarları, herkes Beşiktaş'ın hakkını da teslim ettiler. Beşiktaş bu müsabakayı kazandı ama hakem üzerinden kazanmadı.
1: Peki Fenerbahçe'nin ceza sahasında penaltı beklediği bir pozisyon var. Kerem'in pozisyonu penaltı mı?
0: Evet, o pozisyonda da şöyle söyleyeyim. Futbolcunun ismini hatırlayamadım Beşiktaş'ta. Rıdvan. Önce ayağını o koyuyor. Pardon?
1: Rıdvan zannediyorum.
0: Rıdvan değil.
1: Neyse, Kerem'in yerde kaldığı pozisyon. Özcan. Pozisyonu hepimiz
0: evet,
1: biliyoruz.
0: Gördüm. Şöyle söyleyeyim. Hakem takdirini diye düşünüyorum. Önce işte Kerem giderken Beşiktaş'ta futbolcu ayağını çizgiye koyuyor. Kerem'in daha önce ayağını koyuyor bakın. Beşiktaş'ta futbolcu ayağını yere basıyor ve Kerem'in orada takılması var. Burada içeride mi dışarıda mı olduğu tartışılır ama hakemin takdiri orada bir penaltı da verebilirdi. Hakeme göre değildi. Devam ettirdi. Ama diyorum tek pozisyonda hakemi yargılamak benim hiç tarzım değil.
1: Evet ama
0: ben genele bakarım.
1: Bir puanla şampiyonluk kaçıyor ya hocam.
0: Hayır. Şöyle söyleyeyim Emre Bey. O müsabakada 90 tane pozisyon var. Atamadıklarınız bir kere de oyunu sürküle ederken ya, atamadığınız
1: golü. O takımın sorunu. Yani biz bence burada elmalarla armutları karıştırıyoruz hocam. Son dönemde bence çok aklı selim yolum olarak konumlandırmıyorum ben bunu, affınıza sığınarak. Şöyle diyor
0: Estağfurullah.
1: mesela birileri çıkıp, kardeşim oyuncu da kaçırıyor. Ya kardeşim o takımın sorunu. Yani ben takımı konuştuğumda o oyuncunun kaçırdığı pozisyonu konuşuyorum zaten. Ama ben şu anda hakemi
0: Anladım da.
1: konuşuyorum. Ve hakemi
0: Ama
1: konuşurken bir
0: hakem.
1: anda dönüp de ya kardeşim işte bu kadar da pozisyon kaçırılıyor yaklaşımını çok mantıklı bulmuyorum, affınıza
0: Hayır,
1: sığınarak.
0: ben de şöyle diyorum. Bir müsabakayı tek pozisyonla değerlendirmeyelim diyorum. 100 tane pozisyon içerisinde
1: Nasıl
0: 97
1: değerlendirmem?
0: tanesini
1: Yani mesela yıllardır 1966 Dünya Kupası'nda topun çizgiyi geçip geçmediği yaklaşık 60 yıldır tek bir pozisyon üzerinden okunuyor. Ama maçın skoru 4-2 biliyorsunuz.
0: Futbolun güzelliği de bu, bunu konuşuyoruz. Maradona'nın tanrılığını bunu konuşuyoruz.
1: İşte ben de onu soruyorum. Yani mesela burada
0: Olabiliyor mu ya
1: hani
0: futbolda?
1: burada hakem yorumu diyoruz ya. Mesela Fenerbahçeli Kerem'in yerde kalmasına. Bu bir hakem yorumudur diyoruz. Hani peki başka bir pozisyon için niye onu demiyoruz da evet bu net penaltıydı demiyoruz. Ya hakemin
0: Ama
1: yorumu.
0: şöyle
1: Mesela ben
0: söyleyeyim,
1: o zaman
0: Emre
1: şöyle
0: Bey.
1: sorayım size. Binali Kartal olsaydı, düdük de elinde olsaydı penaltı verir miydi, vermez miydi?
0: Bana göre, ona göre değişir. Sahada bambaşka. Ben mi
1: Hocam
0: o
1: size
0: hata
1: soruyorum
0: yapabilirim?
1: işte. Siz verir miydiniz,
0: Ben
1: vermez miydiniz? Çok basit. Yani sizin
0: verdiğini
1: açıklamalarınızda hep şunu görüyorum. Yani bunu da takdir ediyorum. Hakemleri hep koruyorsunuz. Ama biz radyoda bilgilendirme zorunluluğumuz var ya, saygıdeğer hocam. Onun için sizden
0: evet.
1: istirham ediyorum. Diyorum ki siz hakem olsaydınız verir miydiniz, vermez miydiniz?
0: Ben hakemden yanayım.
1: Peki. Gendüzi'nin ceza sahasına girerken yerde kalmasını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Gendüzi'nin ceza alanına girmesini dışarıda zaten değerlendirdi. Öyle verdi. Bir de orada müsabakanın 5. dakikasında bir penaltı pozisyonu beklentisi var Fenerbahçe'nin. Elle oynama diye. Bu elle oynamaları da karıştırıyorlar. Bir insanın eli 3 parçadan oluşuyor. Bilek, el, bilek, pazı ve omuz şeyi. O topun yeri geldiğini, elle oynamaya değil de yukarıdan omuzdan o bölgede bence penaltı olmazdı.
1: Skriniar'la Vlahovic arasındaki gerginlikte birçok hakem hocası ikisine de kırmızı kart göstermeliydi diyor. Siz ne diyorsunuz?
0: İkisine de kırmızı kart göstermeliydi. Gösterseydi de saygı duyarım. Göstermedi. Oyunu da tutmak için yapmıştır. O futbolcuların niye Emre Bey şunu söylüyorum. Avrupa'da veya İngiltere Ligi'nde, Premier Lig'de izlediğimiz müsabakalarda futbolcular birbirlerine karşı böyle agresif değiller. Niye Türkiye Ligi'nde özellikle bunları yapıyorlar?
1: Çünkü hakemler işte buna tolerans tanıyor. Çok basit. Yani
0: Ya.
1: dündü değil mi maç? Yok pardon, cumartesi.
0: Önceki gün.
1: Cumartesi günü
0: Önceki gün.
1: eğer Halil Umut Meler, Skriniar ve Vlahovic'i atsaydı bir daha yapmazlardı. Çünkü Avrupa'da siz David Ollery'nin yönettiği bir mücadelede yapın bakalım ne oluyor. Michael Oliver'ın pardon. Michael Oliver'ın
0: Yani.
1: önünde şu hareketi yapsın. Ya da işte böyle çirkin o hareket. Mesela Vlahovic'in yaptığı bir el hareketi var. Yansıyor. Çok çirkin. Kabul edilemez.
0: Ama
1: İngiltere
0: şöyle.
1: FA buna 5 hafta ceza veriyor. 10 hafta ceza veriyor. Futbolcu yapamıyor bunları. Yani bu
0: İşte
1: şeye benzemiyor mu hocam? Emniyet şeridine
0: bize
1: girerken eğer bir ceza yoksa hepimiz giriyorduk. Aa, bir anda kamera koydular. Cezaları da 10 bin lira yaptılar. Kimse girmiyor şimdi.
0: Hayır, yine giren o şey yanlış yapanlar hayır, var
1: Ya
0: onlar.
1: var ama
0: Onlar da işte
1: cezasını
0: bu
1: ödüyor
0: yapanlar.
1: yani. Bedelini ödüyor. Ben şimdi
0: Evet.
1: İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da
0: Ben
1: ben 100 araba görüyorsam emniyet şeridinde bugün bir tane iki tane çok az görüyorum.
0: hiç kimse girmemesi gerekiyor değil mi?
1: Ya
0: Ceza
1: sorun
0: ilan
1: o
0: değil.
1: değil. Giren
0: Kurallara
1: cezasını ve
0: uymak
1: bedelini ödüyor ya. Onu diyorum. Yani
0: lazım.
1: Skriniar'da Vlahovic bunu yaptıysa cezasını ve bedelini ödeyecek ya. Ama onu ödetmiyoruz
0: Valla şöyle
1: cezasını.
0: söyleyeyim. Hani o müsabaka esnasında yani benim gördüğüm Emre Bey orada şey olan hakem baktı bunların düzelebileceğini ondan sonra zaten o hareketleri yapmadılar. Yani bir hareketin
1: Hocam neyin
0: ceza olması
1: düzelmesi?
0: için
1: Biri birinin boğazını
0: imkan
1: sıkıyor, öteki adamı itiyor.
0: hayır
1: Yani
0: yok o kadar da sert değildi o hakeme göre yorumu öyleydi. Biri sıkmak da değildi, tutmak değil. Hayır bir de çok enteresandır. Efendim orada yapılan bir hareketi var. Sosyal medyadan görüyoruz. Ben bir tabaka esnasında izlerken görmedim. Sonra gösterdiler. Bir de bu sosyal medyada yapay zeka ile yapılan bir takım şeylerin müsabakaları izlemeyen vatandaşlar, aa bu maçta neler olmuş? Bu maçta çok da bu kadar

0: çok büyük şeyler olmadı. Bence Halil Umut Mener'den daha iyi idare edecek ne Avrupalı bir hakem olurdu, ne de Türkiye'de öyle bir hakem var. Hak edenin kazandığı bir müsabaka oldu. Herkes kendi kapısının önünü tüpürsün
1: Peki.
0: diye düşünüyorum.
1: Peki, Başakşehir Galatasaray maçında Başakşehir'in attığı gol öncesi Davinson Sanchez'e falan

0: Ben
1: Estağfurullah.
0: hakemlerle ilgili genel kanılarınızı takdire şayan buluyorum. Ama benim için önemli olan ve benim dinleyicim şu anda şunu merak ediyor. Bu pozisyon bir hakem hocası olarak sizi takdir ediyoruz, görüyoruz ve yayına bağlıyoruz ya. Ne düşünüyor?
1: Evet.
0: Yani sizin bütün yorumlarınız hakem öyle gördü. İşte Kadir Sağlam'a göre öyle, Halil Umut Meler'e göre öyle. Hayır, ben onlara göre demiyorum. Onlar zaten takdir etmişler. Ben İFAB
1: Ama
0: kurallarına, sizin hakem deneyiminize, hakemlerin temel prensiplerine yanlış da yapmış olabilirler. Hani her şey mükemmelse o zaman biz niye hakemle manyak mıyız biz? Hepimiz kafayı mı üşüttük? Yani hepimiz niye hakemleri konuşuyoruz?
1: Bakın şöyle söyleyeyim. İlk haftalarda yani ilk 3 haftada çok büyük spesifik hatalar oldu. Onları konuştuk ama bu haftaya da baktığında hatalar neticeye tesir ediyorsa ben hata derim.
0: Hocam
1: Ama
0: ediyor işte.
1: hatalar
0: Kerem'in pozisyonu
1: az
0: size
1: yok.
0: göre hakem kararı, bana göre net penaltı. Adamın penaltısını
1: Değil.
0: vermedin. 2-2 biterdi maç. Skoru etkidi mi? Etkidi. Davinson'a yapılan
1: Hayır.
0: hareket net faul. Gol oldu. Etkidi mi? Etkidi. Yani daha ne etkileyecek? Hakem
1: Hayır
0: elimle
1: hayır.
0: kafayla vurup gol mü atacak hocam?
1: Kafayla da goller de atıldı. Bunlar futbolun içinde o zaman vardı. Ama şey değil. Baktığınızda o Fenerbahçe çok güzel bir derbi seyrettik. Son yılların çok renkli ve adrenalin yüksek bir derbi seyrettik. O müsabakada bu müsabakanın neticesini, sonucunu değiştiren hakem değildi. Takımların kendi kaderlerini kendileri belirlediler. Hakem hatası bu yani %10 veya %10 da değil. %5 derseniz kabul ederim ama bu da olsun müsaade edin. Değil yani Emre Bey, ben diğer hakem abilerimiz geçmişte isimlerini saydığınız o yorum yapanlar şu an gündemde olan hakem geçmişte neler yaptıklarını da biliyorum. Beraber müsabakalar da idare ettik. Hatalar onlar da yaptılar. Ama kalkıp da bu kadar acımasızca hakemleri eleştirmek yanlış. Çözüm yolları, evet çözüm yollarını söylüyorum. Her hafta Kadir Sağlam, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına dolaşacağına veya Yasin Kol dolaşacağına değişik hakemler olsa biz bu hakemleri bu kadar da konuşmayız.
0: Hocam
1: 22 tane
0: bakın
1: hakem
0: sizin bilgi ve tecrübelerinize
1: ben
0: sonuna
1: sizin
0: kadar saygı
1: görüntüyü.
0: duyuyorum. Ve
1: Çok
0: size bir
1: teşekkür ederim.
0: hadsizlik yaparsam lütfen beni uyarın.
1: Estağfurullah.
0: Ama şunu çok
1: Estağfurullah.
0: net söylüyorum. Çok ortadan konuşuyorsunuz. Hakemleri
1: Evet,
0: koruyan bir
1: ortadan
0: mantığınız ve
1: konuşuyorum. Çözülürsün.
0: yaklaşımınız var. Buna saygı duyuyorum. Ama Kadir Sağlam'a 3. ligde maç yönettirmem. Bakın çok net söylüyorum. Yani MEAKE'nin bugün
1: Ben de
0: başkan olayım. 10 binin üzerinde maç anlatmış bir tecrübeyle konuşuyorum. Hocam Galatasaray maçında Galatasaray sadece Başakşehir'i yenmedi. Ferhat Gündoğdu'yu yendi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu yendi, MHK'yi yendi, TFF'yi yendi, hakemleri yendi, herkesi yendi. Yani bu benim tweetim ve bunun da arkasındayım. Çünkü Kadir Sağlam majör hatalar yaptı. Hani diyorsunuz ya skora dokunmadı. Skorun dibine bile girdi. Canını okudu
1: hayır.
0: skorun.
1: Yok. Yok, o kadar
0: Peki
1: tedbirsiz bir
0: hocam,
1: hakem
0: yani
1: değildi.
0: sizle mümkünse eğer keşke yapabilsek tek tek Davinson Sanchez'e yapılan hareket net faul hocam. Yani o penaltı çok tartışılır nitelikte bir penaltı. Offside çizgisi evlere şenlik hocam. Uzak taraftaki adamın offside
1: Ben
0: çizgisini
1: çizmiyorum
0: nasıl
1: çizgiyi. Yani
0: çizemezsiniz?
1: çizilmesini istiyorum zaten. Ben kabul etmedim o çizgi olaylarını. Hiç kabul etmedim zaten.
0: Anlatabildim mi?
1: Ve
0: Ya da
1: sahaya
0: dönelim
1: sektörün hiç kabul
0: Fenerbahçe
1: etmiyorum.
0: Beşiktaş maçına bakalım. Beşiktaş mükemmel oynadı mı? Evet oynadı ama bu sorunumuz değil ki. Kerem'e yapılan hareket net penaltı. Net. Çok net adamın ayağına. Bundan önce bununla ilgili penaltı kararları verildi mi? Verildi. Emsal değil mi? Evet. Ayağının önüne koyması, ayağının üstüne dokunması.
1: Emre Bey şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim ya tek tek bu pozisyonları sizinle
0: Tek tek
1: yan yana
0: yorumlayacağım
1: gelip
0: tabii.
1: konuşsak
0: Yani
1: dediniz ya.
0: futbol pozisyonları tek tek yorumlamak ya. Yani biz bunları tek tek yorumlayacağız. Siz hani majör dokunmadı diyorsunuz ya, hani hata yapmadılar, skoru etkimedi. Etkimez mi canım hocam? İşte bunlar etkidi. Yani
1: Ama
0: bugün evet
1: diyorum
0: hak etmedi Fenerbahçe. Bakın tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Berabere kalınsaydı Beşiktaş'a büyük yazık olacaktı. Ama şu
1: yazıklarını falan değil. O baktığınızda müsabakada bulunan müsabakanın kaderini Halil Umut Mener tayin etmedi. Onu demek istiyorum.
0: bence
1: Bu
0: de
1: kadar.
0: etti. Ya burada ayrılıyoruz
1: Aynı
0: saygıdeğer hocam. Fikrinize saygım
1: işlemi
0: sonsuz.
1: zaten konuştuğumuz ayrıştığımız taraf bu. İnsanların futboldaki

0: farklı yorumları da budur. O birileri kalkıp da işte aman katletti falan demeyelim. Ha nerede işte Doğan hakemin Trabzonspor maçında yaptığını konuşuruz. Ama yoksa Halil Umut Meler veya Kadir Sağlam bu hafta sonu oynanan dün akşam sevgili Altay kardeşimizin idare ettiği Trabzonspor müsabakasında hakemler bu müsabakada tesir etmediğini düşünüyorum.
1: Peki hocam. Hakemleri sevdiğinizi anladım. Ama no
0: Ben
1: pozisyonları...
0: hakem olduğum için size konuşuyorum ama hakem
1: Hocam ben de spikerleri
0: eğitiminde
1: çok seviyorum. Bakın
0: katıldığını
1: ben de spiker
0: çok teşekkür ederim.
1: arkadaşlarım maç anlatımları ile ilgili yorum yapmam. Ama eğer biri de kötüyse derim ki yani bir daha maç
0: Kötü ben de katılıyorum.
1: anlatmamasını tercih ederim derim. Ben de burada
0: Ama
1: onu
0: kötü...
1: anlatmaya çalışıyorum. Mesela Kadir Sağlam'ın bir daha Süper Lig'de maç yönetmemesini tercih ederim diyorum.
0: Yani yanlış düşünüyorsun.
1: Peki, saygı
0: Yanlış.
1: duyuyorum. Ama
0: Bence
1: ya oyunun
0: kadar şey değil.
1: skoruna, dengesine, her şeye etki eden bir yönetim vardı. Onu çok net görüyorum. Halil Umut Meler için de mesela atıyorum sizde 8 üzerinden veriliyor ya, bence 8.3'lük, 8.2'lik bir maçtı.
0: Saygı duyuyorum.
1: Saygılar hocam. Çok uzun konuştuk. Vakit ayırdınız,
0: Çok
1: kıymetli
0: teşekkür ediyorum.
1: vaktinizi paylaştınız.
0: Ben de Emre Bey, daha iyi olsun diye neler yaparız onu yapalım. Ama yoksa baktığınızda tek tek hatalarla ben hakemlerin hepsini her gün bir tanesini taksimde atarım.
1: Hocam mesele onları Taksim'de
0: Atmayalım.
1: asmak değil. Daha iyisini yapmayı
0: Atmayalım.
1: konuşacağız. Ama biz erk değiliz ya. Şimdi daha iyisini nasıl
0: Evet.
1: yaparız zaten 3 haftadır konuştuk ya, siz anlattınız. Peki Ferhat Gündoğdu bunu dinledi mi? Dinlemiyor. Siz bu işin içindesiniz.
0: Dinledim.
1: Sizi dikkate alıyorlar mı? Almıyorlar. 22 hakemle bu iş olmaz dediniz mi? Dediniz. Bu havuz
0: Biliyorum.
1: genişlemeli dediniz mi? Dediniz. Bazı hakemler dinlenmeli dediniz mi? Dediniz. Bunlar yapıldı mı? Yapılmadı. E o zaman artık sahanın içerisine sizin bu söylediklerinizin yapılmayıp yansıması olunca ben de spesifik olayları konuşuyorum takdir edersiniz ki.
0: Ama ben de diyorum ki hakemlerde aramayalım, bu işin başındakilerini de arayalım, orada çözüm üretelim.
1: Kimde arayacağız?
0: Merkez Hakem Komitesi'nde, Türkiye Futbol Federasyonu'nda.
1: E tamam
0: Çözülür
1: bak biz
0: yoksa.
1: MHK'leri
0: Çok kolay.
1: hep değiştiriyoruz. Ama hakemler hep aynı.
0: Hayır, MHK'ler
1: Yani
0: değil ki
1: Mustafa
0: hakemler
1: Çucu
0: dediğim şey.
1: geldi. Yine majör hatalar oldu. O gitti. Yerine farklı bir isim geldi. Yine aynı hatalar oldu. Şimdi Ferhat Gündoğdu geldi. Yine aynı hatalar oldu. Ya olmadı mı hocam?
0: Ama bu kadar olmuyor. Yani bu kadar söylenmiyor. Hiç bu kadar, yani yıllardır bu işin içindeyim ama son yıllarda olanlar ve kadroların oluşması, işte liyakatler, efendim şeydir olanlar. Örneğin yine bu hafta Cuma günü oynanan bir müsabakada işte taç atışından ofsayt bayrak kaldırıldı diye kıyamet koparıldı.
1: Evet.
0: Yani olabiliyor bunlar ama
1: Ya hocam
0: oradan kalkıp
1: olabiliyor
0: hala...
1: denir mi ya? Ya Binali hocam Allah'ını severseniz
0: Hayır,
1: yapmayın. İnsanlar mesaj
0: evet.
1: atıyor çok
0: Ama bakın.
1: sinirleniyorlar. Yani bugün bir yardımcı hakem taç atışından gelen topa offside kaldırıyorsa
0: Bayrak
1: lisansını
0: kaldırmadı ki
1: alsın.
0: yardımcı hakem.
1: Bakın
0: Hayır, yardımcı
1: lisansını
0: hakem
1: alsın.
0: bayrak kaldı.
1: Özür dilerim hocam birbirimizin üstüne konuşmayalım. Lisansını alsın.
0: Lütfen.
1: Assın şeye naftalin
0: Ama
1: kutusunun içine. Bir daha da bu işi yapmasın. Ya bu işin alfabesi bu artık.
0: Emre Bey şöyle söyledim. Orada ofsayt diye sadece spiker arkadaş söyledi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırmamış
1: Kaldırdı
0: dedi.
1: hocam, kaldırdı, ben gördüm.
0: Orada bir
1: Kaldırdı.
0: hata
1: Yardımcı
0: oldu.
1: hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. Hakem de elini kaldırıyor. Endirekt serbest vuruş diyor.
0: Ama yardımcı hakemin kaldırmadığını söyledi spiker arkadaş yine devamında.
1: Hayır.
0: Artı
1: Ofsayt
0: orada da
1: endirekt serbest
0: bakın.
1: vuruş ifadesi kullanıyorlar.
0: Evet, orada da hakemin yapması gereken hakem atışı yapmaktı. Öyle yaptı. Ben bunu kural hatasına sokanlar var. Yok böyle bir şey.
1: Ya tamam kural
0: Yani biz
1: hatası değil ama bu kadar basit bir kuralı bilmemek de...
0: ama şöyle söyleyeyim, yönlendiriyoruz, yanlış yönlendiriyoruz. Sizin zamanınızdaki sizin maçı anlatan spiker arkadaşlarla yani zamane anlatan arkadaşların çok farkları var. Yani
1: Hocam
0: lütfen
1: ben
0: bunları
1: şöyle söyleyeyim.
0: ayırt edelim.
1: Spiker
0: Hani bizi nasıl gösteriyorlarsa bizi nasıl yorumluyorum.
1: hocam anlatan spiker sizin övdüğünüz ya da toz kondurmadığınız hakemden bu işi daha iyi biliyormuş. Onu gördüm ben.
0: Saygı duyuyorum.
1: Çok daha iyi biliyormuş yani. Ben spiker arkadaşı TRT'yi yürekten kutluyorum çünkü o söyledi. Sonra hakem dedik, aa taştan mı?

0: geldi. Aa, ofsayt değil o zaman falan yaptı yani.
1: Ya ama bu kadar... yine aynı spiker arkadaş da yardımcı hakem bayrak kaldırmadı dedi.
0: İşte yani ben bakın bugün ofsayt kararı verildi mi oraya? Verildi. Bu işin alfabesi bu mu? Bu. Hata var mı? Çok majör bir hata bu. Bu majör, o yüzden dördüncü hakem görevinden alındı biliyorsunuz.
1: Dördüncü hakem neden görevden alınıyor ki?
0: İşte dördüncü hakemlik yapacaktı bir gün sonra. Oradaki görevinden alınıp başka bir atama yapıldı. Zannediyorum haberiniz olmadı bu konudan.
1: O konuda bir haberim yok da evet. Çok enteresan şeyler oluyor. Abi şöyle söyleyeyim, hakemler rahat değiller. Hakemler huzur içerisinde sahalara çıkmıyorlar. Maçlara çıkmıyorlar. Çok büyük şey var. Bunun oturulup enine boyuna tartışılması gerekiyor. Bu kadar bu işi, evet Sayın Aziz Yıldırım da erteleyelim diyor. Bu milletin yani bir yıl oynanmasın futbol diyor. Efendim bir yıl oynanmıyorsa zaten 3 ay yaz tatilinde futbol oynanmadı Türkiye'de. Hakemlik mi düzeldi? Düzelmesi için kendilerinde bir şeyler yapması gerekiyor. Hiç kimse hakemliğin iyi olsun tarafında değil. Herkes hakemler kötü olsun. Bu işi işte bu kaostan beslenelim. Bağıralım, çağıralım, hatalarımızı, kabahatlerimizi hakemlere yükleyelim, bu işi devam ettirelim diyorlar. Bir yıl hakem futbol olmazsa zaten bu insanların bir eğlencesi futbol var. Futbolu bu kadar çirkinleştirmesin herkes. Hakemde, işte taraftarda, herkes biraz daha hoşgörülü ve iyi bakalım, iyi olsun. Bu insanların en büyük keyfi ve zevki futbol. Futbolu bu voleyboldaki kızlarımızın başarısı gibi daha iyi seviyelere getirelim. Dünya Kupası'na gittik, ne hale düştük. Yani bilmiyorum, sıkıntı var. Bu sıkıntıyı Binali Kartal değil, birileri çözecektir. Çözmelidir.
0: Peki. Kolay gelsin hocam.
1: Sizi seviyorum. İyi yayınlar.
0: Saygılar hocam. Ederim.
1: Sağ ol.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar ve hattımızda çok özel bir isim var. Yine biraz spor psikolojisi üzerine kafa yoracağız. Ve Profesör Doktor Sayın Erkut Konter Hocam bizlerle birlikte. Saygıdeğer Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi programlar. Önceki konuşmacıları da biraz dinlemeye çalıştım. Evet, bu

0: Voleybol takımın başarısı gerçekten herhalde sen de onu bana yönlendireceksindir diye düşünüyorum.
1: Onunla
0: Güzel
1: başlayalım o zaman.
0: açıklamalarda bulundular.
1: Evet, voleybolcu
0: Buyurun.
1: kızları nasıl buluyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız?
0: Valla birçok şey söylenebilir onlarla ilgili olarak. Çok takdir edilecek bir çaba, bir mücadele, bir başarı gösterdiler. Yani bu tabii ki bunun nedenleri önemli. Yani buradan önemli dersler çıkarabilirler diğer spor federasyonları ve futbol kulüpleri diye düşünüyorum. Başka bir kulvar olmasına karşın yine de bir takım oyunu. Demek ki başarılı olunabiliyor. Bu inancı yerleştirmesi de iyi oldu. Yani böyle bir ortamda başarılı olunabileceğini, bunun için neler yapılması gerektiği konusunda da gerçekten iyi örnekler ortaya koydular diye düşünüyorum. Nedenleri üzerinde duracak olursak tabii ki yani bu öncelikle bir yönetici liderliği yani şöyle düşünebiliriz. Organizasyonlar iyi liderlik altında olmayan organizasyonlara göre daha başarılı olma şansına sahipler. Bu nedenle öncelikle burada liderliğin daha iyi gerçekleştiğini görüyoruz. Bu liderliğin de birçok türleri var yani karşımızda. Bunların da uyumlu bir şekilde gerçekleştiği de gözüküyor. Mesela yönetici liderliğinden söz ediyoruz bugün. Yani sadece yöneticilik değil, yönetici liderliğinin iyi gerçekleşmesi. Bunda belirli isimler ön plana çıkıyor. Zaten bunlar sürekli söyleniliyor, biliniyor. İkinci olarak antrenör liderliğinin iyi gerçekleşmesi. Yani daha başarılı bir antrenör liderliği görüyoruz. Dıştan içe doğru gidersek yani takım içine doğru burada kaptan liderliğinin de yani iyi gerçekleşmesi önemli. Daha da içe gittiğimizde oyuncu liderliğinin ya da akran liderliğinin yani oyuncular arasındaki bütünleşmenin yani hem hedef anlamında hem sosyal anlamda bir bütünleşmenin ve oyuncu liderliğinin birbirlerine destek olmada, birbirlerine yol göstermede, birbirlerini geliştirmede, kolaylaştırıcı olmada oyuncu liderliğinin de iyi gerçekleştiğini görüyoruz. Bunların birçok detayları var. Biz bunları öğretiriz. Yani gittiğimiz, çalıştığımız kulüplerde olsun, danışmanlık sağladığımız antrenörlerde olsun, işte gittiğimiz kurslarda olsun. Bu konular üzerinde dururuz çünkü liderlik gerçekten yani antrenör liderliği olsun örneğin futbol takımlarında performansı ne kadar etkilediğini görüyoruz. Yani daha da ileri gidersek yani hakem liderliğinden de biraz önce konuşmalardan da dinlediğim kadarıyla yani oyun içinde hakem liderliğinin iyi gerçekleşmemesi durumu var ve birçok problemler de bundan kaynaklanıyor. Diyebilirim ben kendi alanımla ilgili konuşacak olursam.
1: Sevgili
0: Evet
1: hocam
0: Emre Bey.
1: ile birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, şimdi tabii saha içerisinde bir agresiflikten bahsediyoruz. Son olarak
0: Evet.
1: derbide Škriniar'la Vlahović
0: Evet.
1: arasında bir agresiflik oldu. Genelde Türk
0: Evet.
1: oyuncuları arasında bu agresifliğe çok tanıklık etmiyoruz. Ediyoruz da öyle, o kadar çok değil. Ama Türkiye'ye gelen yabancılar, Türkiye'de bu
0: Evet.
1: agresif ne diyeyim, reytingi sürekli arttıran bir felsefe ortaya koyuyorlar. Neden?
0: Yani böyle gerçekten tabii deneysel olarak böyle bir çalışma var mı? Bilmiyorum. Aslında bu agresyon herkeste gözüküyor. Belki de düşündüğümüz gibi sadece onlarda ortaya çıkan bir durum değil. Ama saldırganlığın ortası, bir kere saldırganlığın türleri var. Yani bunu şöyle düşünelim. Bunu atılganlık, girişkenlik, mücadeleci olmaktan ayıralım. Yani saldırganlığı. Biz oyuncularımızın, kişilerin güvengen, atılgan, girişken yani assertiveness dediğimiz olmasını isteriz. Başarılı olmada bu çok önemli bir şeydir. Yani girişkenlik, atılganlık, mücadelecilik bir kere bu. Ama bizim kullandığımız agresyon kavramı antrenörlükte de çok doğru kullanılmıyor. Zaten aggression, agresyon saldırganlık anlamına gelen ve saldırganlık da zaten kurallar gereği şu ya da bu şekilde yasaklanan bir konu, bir kavram. Şimdi bu nasıl türlerde ortaya çıkıyor karşımıza? Bir düşmanca saldırganlık. gerçekten yani karşımıza

0: sakatlamak için girip onu sakatlamaya çalışmak ve bunu amaç edinmek. Bu amaçlı saldırganlık ve düşmanca saldırganlık kesinlikle ortadan kaldırılması ve cezalandırılması gerekiyor bunun. Bu değişik şekillerde, değişik nedenlerle ortaya çıkabilir. Zaten yarışmanın kendisi, aşırı rekabetin kendisi şey üretiyor zaten. Yani saldırganlığın ortaya çıkışını, aşırı rekabetin, olumsuz rekabetin, yıkıcı rekabet iyi olduğu kadar, yani herkes rekabetin iyi olduğunu söylüyor. Geliştirici olduğunu söylüyor. Doğru, bir noktaya kadar olumlu olursa, ama olumsuz olursa yıkıcı da olabiliyor. Saldırganlığın, düşmanca saldırganlığın yanı sıra biz araçlı saldırganlıktan söz ediyoruz. Yani senin amacın aslında avantaj elde etmek. Yani senin amacın aslında rakibi sakatlamak, doğrudan sakatlamak değil. Sen burada bir avantaj elde etmek için bir pozisyona giriyorsun. Yani mücadele ediyorsun ve rakibin de sakatlanma ihtimalinin olduğu bir pozisyona giriyorsun. Yani yine de rakibin bir sakatlanma olasılığı var. Buna biz araçlı saldırganlık diyoruz. Avantaj kazanmaya yönelik ve tehlikenin olabileceği bir pozisyona giriyorsun. Diğer saldırganlık, dediğim gibi, bu tür araçlı saldırganlıklar futbolda çok oluyor. Yani herkes avantaj kazanmak için mücadele ediyor. Gerektiğinde riskli pozisyonlara kafa sokuyor, ayak sokuyor. Rakibin de sakatlanma ihtimalinin olduğu pozisyonlar. Tahmin ederim bunlar rakibe zarar vermeye, doğrudan onu sakatlamaya yönelik olmasa gerek diye düşünüyorum. Bunlar da oluyorlar, olmuyor değiller. Şimdi bu Skriniar'la Vlahovic için nasıl bir mücadele içinde? Yani bu bir düşmanca saldırganlık mıydı, yoksa bir araçlı saldırganlık mıydı, yoksa bir girişkenlik, atılganlık, bir mücadelecilik örneği miydi? Bu da işte hakem kararlarını etkileyen önemli bir faktör bu. Eğer düşmanca saldırganlıksa buna pozisyona göre kırmızı kart verecek. Eğer araçlı bir saldırganlıksa belki bu sarıya dönecek. Bilemiyoruz. Yani pozisyona göre konuşulabilir. Yani ama bu girişkenlik, mücadelecilik ve ilgili bir durumsa, futbolun kuralları dahilindeyse, buna belki bir kart da verilmeyecek. Yani biz kavramları da çok karıştırıyoruz. Öncelikle bunların hakemlere bilmiyorum ne ölçüde öğretiliyor. Geçmiş programlarımızda da konuştuk. Onlar da çok olumlu bir ortam içinde değiller. Devamlı hata yapacakları beklentisi içinde bir çevre var ve bu da onların hatalarını giderek pekiştiriyor ve bunun ortaya çıkmasını daha kolay hale getiriyor, yani olumsuz ortamlar. Yani bunlar gerçekten yabancılarda mı, yoksa yani ben böyle ırka dayalı kavramlar da çok kullanmak istemiyorum. Çünkü çok kültürlü bir yapıdayız ve yabancılar da içimizde dahiller yani. Bu nedenle sadece bu ülkede yaşayan kişilerde mi gerçekleşiyor? Yani dışarıdan gelenlerde daha mı fazla oluyor? Bundan emin değilim açıkçası. Ama senin dediğin şöyle önemli olabilir. Yani buraya gelen kişiler buradaki yapıya, sistem nasıl, şart nasılsa, sistem nasıl işliyorsa, onlardan ne bekleniliyorsa, onların da kendilerini kanıtlama gayretleri, diğerlerinden farklı olduklarını gösterme gayretleri ve buradaki yapının da böyle dönüyor olması, onlarda bu tür durumları da tetikleyici olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Sevgili hocam, çok teşekkür ederim.
0: Hı-hı. Rica ederim.
1: Özellikle bu son bölüm bizim için çok değerli. Yabancı oyuncuların, hatta
0: Evet.
1: zaman zaman devşirme oyuncuların gelip bu kültüre entegrasyonu, ki bunu voleybolda
0: Evet.
1: gördük. İşte Vargas'ın gözyaşları, keza yine
0: Evet.
1: diğer devşirme oyuncunun Türk Milli Marşı'nı ifade etmesi falan, bunlar çok güzel şeyler.
0: Evet. Evet. Evet, konuşulacak çok şey var ama zamanımız kısa. Ben de kısa az konuşmaya çalışıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz, şurayı tamamlayalım dediğiniz bir nokta?
0: Valla yani burada voleybolun başarısı takdir edilir, dediğim gibi. Sakatlıklar psikolojik becerileri, ya psikolojik hazırlığını iyi yapmış takımlarda sakatlıklarda daha az ortaya çıkıyor. Sezon başında mesela Premier Lig'de yapılan araştırmalara göre sezona başlayan futbolcuların %73'ü sakatlanıyor. Zaten bir sakat, yani bu futbol giderek rekabetin artması, yönetim, yani artık bu sakatlık yönetiminin çok iyi gerçekleşmemesi, bu nedenle biz sakatlıkların çok arttığını da görüyoruz. Bunda da hem sakatlanmanın azaltılmasında hem de sakatlıktan toparlanma sürecinde psikolojik becerileri öğrenmiş, daha iyi psikolojik hazırlıktan geçmiş kişilerin daha az sakatlandıklarını görüyoruz. Bu açıdan yardım almaları. Yani bizim de Spor Psikoloji Danışmanları Derneğimiz var. 70 tane profesyonelimiz var. En az doktora düzeyinde, yüksek lisans düzeyinde. Türkiye'nin bütün her yerine, doğusuyla, batısıyla, kuzeyi, güneyiyle yayılmış profesyonellerimiz var. Mesela takımlar bunlardan yardım alabilirler. Daha iyi bir psikolojik hazırlık süreci geçirebilirler. Bunu söyleyebilirim. Baskıyla başa çıkma yöntemlerinin daha iyi öğretilmesi için giderek baskı, stres, rekabet arttı. Stresle, baskıyla başa çıkma yöntemlerinin daha iyi öğretilmesi gerekecek takımlara. Bununla başa çıkamayanlar maalesef daha çok sakatlıklarla, daha çok performans düşüşleriyle karşılaşacaklar. Bütün bunlar önemli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi programlar.
1: Sağ olun. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
4: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Okul

0: Teknoclub'da yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoclub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Evet, bu şarkıyı niye çaldım? Çünkü Şahin Filik hocam bütün zorluklara rağmen bizle bağlandı. Çünkü henüz daha minicik olan ve bugün birinci sınıfa başlayacak kızının o heyecanını paylaşıyor. Hocam.

0: Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Evet, üçüncü kızım, o da ilk öğretime başlıyor. İntibak haftası, şimdi 9.30'da içeri girecekler. Bir aile fotoğrafına geçeceğiz birazdan. Heyecanlı, onun heyecanını paylaşmak ve hatırasını saklamak istiyoruz.
0: Kesinlikle ben o yüzden 7-8 dakika tutayım. Hızlıca derbiyi sorayım,
1: Tamam.
0: Galatasaray'ı sorayım. Bu hafta neler olur? Özellikle Sporting ve Roma maçlarında diyeyim ve topu size atayım.
1: Derbi biz geçen hafta bir dilekte bulunduk. Dedik ki inşallah güzel, heyecanı yüksek bir derbi izleriz. Uzun zamandır buna ihtiyacımız var demiştik. Ve bence öyle oldu. Gerçekten özellikle ilk yarısı temposu çok yüksek, istekli iki tane üst düzey takım gördük. Enerjisi yüksekti. Yani ben çok keyif aldım bu derbiden. Her iki takım adına da ben olumlu şeyler düşünüyorum. Beşiktaş'ı zaten bu teknik direktörün heyecanını sahaya yansımasını gördük. Özellikle hızlı çıkışları, paslarla net çıkışları, kenarlardan oyunları, özellikle sol kanat çok iyi işledi. Bunların katkısını oyuna gördük zaten ki sonuçlandı bunlar. Fenerbahçe'de yani bir değişim var. Bu değişimin aslında enerjisi yüksek, heyecanı yüksek ama içeride oturmayan bir şeyler var. Ya bu da tabii ki son zamanlarda en etkili oyuncularından birisi Talisca'nın transferi vardı. Onun bölgesinde yer alabilecek bir osansiyonun yokluğu, oranın tam olarak doldurulamayışı. Bunlar da Fenerbahçe adına bir handikap gibi göründü. Ama yine de enerjisi yüksek ve isteği yüksek bir derbi izledik.
0: Peki, Sporting ve Roma maçları nasıl olur? Neler bekliyorsunuz bu hafta? Biri Çarşamba, biri Perşembe, Şampiyonlar Ligi serilerinde.
1: Şöyle bence zorlu olacak. Zorlu olacak çünkü gerçekten tam olarak hazır olmadığımızı görüyoruz. Yani oturmayan işler var takımlarımızda. Ligin başı ama bazı eksikliklerin işte bu tarz üst düzey maçlarda ve heyecan dozu yüksek Avrupa özellikle maçlarında bize olumsuz yansıdığını her zaman görüyoruz. Ama tabii ki gönlümüz kalbimiz bunun böyle olmaması ve iyi sonuçlarla dönmemiz, iyi sonuçlar almamız. Yine bir dilek tutalım. Geçen hafta tuttuk, çok güzel geçti bu hafta. İnşallah çok iyi, çok başarılı sonuçlar alırız. Ama işimiz çok kolay değil.
0: Şahin Filik hocamla birlikteyiz. Eski bir futbolcu, diş hekimi kendisi ve aynı zamanda bir futbol okulu sahibi Fethiye'de altyapılara öğrenci yetiştiriyor. Hocam, Osimhen ve Lemina'nın 3 hafta sahalardan uzak kalması takımı Galatasaray adına nasıl etkiler?
1: Osimhen'in olmayışı bence çok büyük düzeyde etkileyecek. Çünkü Osimhen'in enerjisi Galatasaray'ın şu anki heyecanının yarısını bence teşkil ediyor belki de. Olmadığı zamanlar geçen sezonla gördük. Galatasaray'a çok büyük bir düşüş oluyor. Lemina için şöyle, zaten Lemina'nın pozisyonlanması ile ilgili Galatasaray bir arayış içerisindeydi. Ve Lemina'ya yansıyan bir mutsuzluk olduğu düşüncesindeyim. Bunu tolere edebilir ama Osimhen'i tolere etmesi çok zor. Gerçekten çok etkili oynayan ve heyecanı yüksek, skorer bir oyuncu ki zaten lige de böyle başladı. Galatasaray handikap yaşayacak. Bu arada Galatasaray ile diğer takımlarımız arasında ciddi bir fark şöyle görüyorum ben. Yani Galatasaray'ın oyuncu kalitesi daha iyi olmasına rağmen bu sezona başlayış bence heyecan dozu düşük Galatasaray'ın. Sadece oyuncuların, belli oyuncuların heyecanı yüksek görünüyor.
0: Alo, beni duyabiliyor musunuz hocam?
1: Seni.
0: Evet, sesiniz
1: Evet,
0: bir gitti.
1: alo. Heh, evet, bir
0: Belli
1: gitti geldi.
0: oyuncuların, belli oyuncuların dediniz, orada kaldı.
1: Belli oyuncuların heyecan dolu.
0: Evet, zannediyorum bir bağlantı problemi yaşıyoruz hocamla. Bu bağlamda kendisine yeniden bağlanmaya çalışıyoruz ama maalesef hocam da içeri girdi anladığım kadarıyla. Kızıyla fotoğraf çektirecekti. Sağlık olsun. Biz onların bu mutlu anını bozmayalım. O kıymetli anlarını bozmayalım. Ve bu değerli anlarını ölümsüzleştirecekler. Belki bundan 20 yıl sonra bu radyo programındaki bu sohbet hatırlanmayabilir ama çocuğunuzun ilk kez ilkokula başladığı o an, sonsuza dek sizin hafızalarınızda yer almalı. Fotoğraflarda yer almalı. Burada aşırı rüzgar var, o yüzden demiş. Sağlık olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar bile bizlerle birlikte oldu. Ve ona da kızına da uzun, güzel, sağlıklı, harikulade bir ömür dileyelim. Okul hayatında, eğitim hayatında minik yavrumuza bugün intibah sürecine başlayan ve oryantasyon diyorlar. Süslü adı o, biliyorsunuz. Oryantasyon. Sen ver okula 1 milyon TL'yi. Bak seni nasıl oryante ediyorlar. Oryantasyon eğitimlerimiz başlıyor. 1 milyon TL'cik okulumuz. Çok değil. 1 milyon TL çok değil. Hani asgari ücret 28.500 lira falan ya, o seviyede 30 bin diyelim hadi. Yani ha onu 10 aya bölersen aylık 100 bin lira eder. Yani evde iki kişi çalışıyorsa yetmez. Diğer çocukları da çalıştırıp işte bir tanesini özel okula göndermek için herkesin mücadele etmesi. Babaanne, dede mesela hepsi asgari ücretle çalışıyorsa yeter. Babaanne, dede, anne, baba 120 eder. O işte 100'ünü okula verirler, 20 de çocuğa harçlık olur. Ne yiyecekler? Taş. Taş yiyebilirler. Taş yeriz. Yani oryantasyon eğitimi. Cicilerciler giyiliyor böyle hep birlikte. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. 1 milyon. Ne kadar okul sizin? 1 milyon. Ama size muhteşem bir indirim yapıyoruz. Mahalle indirimi 800 lira. 800 ne? TL mi? Yok, 800 bin lira. Cık. Hocam, hocam. Neyse, daha ne konular. Yine bana bu afyon yaramıyor. Ben size söyleyeyim. Rakım orada 1100 falan ya. Benim beynime fazla oksijen gidiyor. Böyle abuk subuk şeyler düşünmeye başlıyorum. 1100 rakıma çıkınca böyle. Ya da hani rakım yükseldikçe oksijen seviyesi düşer ya. Orada herhalde benim zihnimdeki nöronlar arasında dendritler, onların arasında da sinaptik duraklar var ya, böyle hani bağlantılar. O nöronlar ölüyor. Daha fazla dendrit oluşup daha fazla sinaptik bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben enteresan bir noktaya geliyorum. Tehlikeli sularda falan yüzüyorum, böyle densizlik yapıyorum. Yoksa okullar falan nefis ya. Yani bu konuda hiç yorum yapmıyorum. Aldım söz. Benim oğlan nasıl olsa devlet üniversitesinde, dünya umurumda değil yaklaşımı ortaya koymuyorum gördüğünüz gibi. Ortaokulda, lisede, üniversitede, bazı üniversitelerde ki yaklaşık zannediyorum 20'ye yakın üniversite bu konuyla ilgili YÖK soruşturma başlatmış. Normal TFTÜ'den çok daha fazla buraya zam yapmışlar. Yani nedir kardeşim ya? Yani hakikaten 800 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira falan okul mu olur ya? Yani, kuş mu konduruyoruz yani? Selamun aleyküm, günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin sana güzel insan. Filenin sultanlarını tebrik ediyorum, bizi gururlandırdılar. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının yorumuna yapan Cuma günü Giray Blok hocama taraflı değil teknik direktör gözüyle yorum yapmasını tavsiye ediyorum demiş. Taçtan atılan gol ne olacak Emre Bey diye sormuş Benku. Bir takıma hatalar olup da kimse ses çıkarmıyorsa sonradan kendisine olduğunda yalandan çıkıp bağırmayacak. Hep beraber ses çıkar artacağız değerlendirmesini yapmış. Evet, bence de çok doğru bir yorum. Bu arada Giray hocam hiç taraflı yorum yapmadı bence. Muhteşem bir yorum yaptı ve yorumlarının da büyük bir kısmı gerçeğe dönüştü. Şimdi bir reklam, reklamların ardından Faik abiye gideceğim. Bak bu Ege'de ben 2 ay kaldım, gideceğim falan demeye başladım. Yapacağım, gideceğim, göreceğim. Türkçenin canını okuyorum. Gideceğim efendim, gideceğim. Reklamlara gideceğim. Sonra sizle tekrar birlikte olacağım.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Bir usta, bir duayen bizlerle birlikte. Gazeteci, yazar abimiz, hocamız Faik Gürses'le birlikteyiz. Faik abi günaydın.
1: Günaydın, merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar dilerim. Sana da büyük geçmiş olsun. Bir dizi operasyondan geçeceksin. Allah yardımcın olsun.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Faik Gürses'le beraber zamanı paylaşacağız ve derbi diyeceğiz. Derbiyi nasıl yorumlarsınız? Neler oldu derbide?
1: Şöyle söyleyeyim, son yılların en lezzetli bir Beşiktaş'ını izledik. Hatta rakip Fenerbahçe Başkanı bile ve rakip taraftarlar bile Beşiktaş'ın iyi oyunundan ve galibiyetinden ötürü tebrik ettiler. Yalnız tabii maça gölge düşüren bir hakem vardı. Her iki tarafa da bunun altını çiziyorum. İyi bir yönetim tarzı göstermediğinden eleştiri oklarının hedefi oldu. Bir, Vlahovic'in attığı net bir gol var. Bütün hakem yorumcuları ve bütün Türkiye'nin ileri gelen akıl dolu insanları bu golün nizami olduğunu söylediler. İki, aynı Vlahovic yapmış olduğu bir el hareketi yüzünden kırmızı kartla, kırbakan altını çiziyorum, oyun dışı kalabilecekti. Onu da vermedi. Bu arada Skriniar'ın Vlahovic'e yapmış olduğu defalarca dirsek darbeleri, Archie Brown'un keza çok bariz faullü hareketleri, ne yazık ki Halil Umut Meler tarafından bir kartla, daha doğrusu kırmızı ve sarı kartlarla cezalandırılmadı. Hakem konuşmadığımız, hakem yorumlarıyla beraber bitiremediğimiz, bir hakemi göklere çıkardığımız bir maç yok. Sadece Halil Umut Meler değil, bu geçtiğimiz hafta hem birincilikte hem de süperlikte iyi bir yönetim tarzı gösteren bir hakeme rastlamadım. Biraz fazla maç izlerim ben. Boş vakitlerimi değerlendirmek adına ve yapacağım yorumlar adına bana ışık tutması asebiyle. Ancak Beşiktaş'ın altını çizdiğimiz zaman yine de çok farklı kazanabileceği, rakibi çok iyi okuyan bir Vincenzo Italiano, yapmış olduğu değişiklerle kurduğu 11'le galibiyeti hak eden bir taraftı. Evet, hakemin hakları yüzünden Fenerbahçe'nin de canı yandı, Beşiktaş'ın da canı yandı. O bakımdan hakemlerin derbi maçta bir türlü kendilerini karakter olarak ortaya koyamaması da ileriki derbilerde ve ileriki oyunlarda nasıl bir yönetim tarzı sergileyecekleri merak konusu. Yani Sayın Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı derbiye yabancı bir VAR hakemi istemişti. Ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. O bakımdan hatta bu tip maçların artık bir yabancı hakem tarafından da yönetilmesi kaçınılmaz bir şey. Sayın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun beraberindeki elit hakemler dahil ve ulusal hakemler dahil ne yazık ki herhangi bir eğitim, lisan ve ortaya inisiyatif koyacak hakemlerle beraber henüz bir birliktelik yaşamaması her takımın, her kulübün ağzının yanmasına ve acı çekmesine neden oluyor. Hatta ve hatta Sayın Aziz Yıldırım, bu vaziyette devam edemez. Ligleri bir yıl donduralım, hakemler eğitilsin ve bu eğitilme durumundan sonra yeni bir sezona başlayalım olayı ne kadar

0: üzerinde durulacak, hatta tartışılacak. Tabii bu şekilde bir olay mümkün müdür? Biraz zor ama yani en son çare bu mudur? Yani yine Sayın Serdar Adalı, Sayın Cumhurbaşkanı'na gideceğiz, en son çare budur demişti. Belki de Dolmabahçe'deki dört büyük kulübün zirvesinde, belki de TFF ve MHK başkanlarının masaya yatırıldığını düşünüyorum. Sır verip sır vermediler ama kapalı kapalar ardında dört kulübün şikayetlerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildiğini düşünüyorum. İletmişlerdir, bu fırsatı bu şekilde değerlendirmişlerdir diye düşünüyorum. Evet, Beşiktaş'ın maçın başından sonuna kadar rakibi önünde üstünlük kurması, hatta neredeyse ikinci yarıda tek kale bir maça doğru yönelmesi, Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünde ne kadar haklı bir galibiyet aldığını ortaya koymaktadır. Tabii sevgili İsmail Kartal da kurduğu 11 ile bayağı bir eleştiriliyor. Skriniar'ın maç sonrası sevgili İsmail Kartal'a belki mesajı vardı. Kompakt oynamıyoruz. Bu vaziyette hücum anlamında, savunma anlamında çok büyük endişelerimiz var demesi. Ardından Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Mert Müldür'ü niye oynatmıyorsun? İsmail Yüksek niye yedekte bekliyor? Niye bazı oyunculardan faydalanmıyoruz? Diyerek üstü kapalı Sayın İsmail Kartal'ı da eleştirmesi. Fenerbahçe'nin derbi maçından sonra en fazla hırpalanıp hedefe koyduğu bir teknik direktör profili çizdi. Ama bundan tam bir hafta evvel sevgili İsmail Kartal'ın Lyon önünde almış olduğu bir turla galibiyetle beraber Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra katılması da göz ardı edilemez. Orada farklı İsmail Kartal, ligde Beşiktaş önündeki İsmail Kartal elbette bir yol bulunacaktır. Fenerbahçe'nin bu kaliteli ve Şampiyonlar Ligi'nde iş yapacak kadrosu bu galibiyetler için hazırlanmıştı. Ama Beşiktaş'ta giden oyuncuların yerine nokta atışlarıyla beraber ne kadar isabetli transfer yaptıklarını ortaya koydu. Şu Vlahovic'in bir altını çizeyim. Henüz %25, %30 kapasiteyle bu vaziyette oynuyor. Daha Vlahovic %60, %70 kondisyon performansının üzerine çıktığı zaman Beşiktaş'ın santrfor problemini Super Mario Gomez'den sonra büyük ölçüde gidereceğini tahmin ediyorum. 15-20 golün üzerinde de bir gol atacağı habercisi oldu Çorum Spor ve derbi maçında attığı gollerle. Netice itibariyle çok tatlı, hakemin son derece kötü ve eleştirildiği bir derbi maçını geride bıraktık. Şimdi bundan sonra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarında Fenerbahçe, Trabzon maçlarında nasıl bir hakem tayini ve nasıl bir hakem yönetimi ortaya koyacakları merak konusu. Tabii bu hakem konusu açılmışken bir çırpıda söyleyeyim. Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan Gençler Birliği maçından önce içinde hakem tartışmasının olacağı bir maç istemiyoruz diye ortaya koymuştu görüşünü. Ama gördük ki Çağdaş Altay da hala bir penaltıyı vermekten aciz, hala bir penaltı kararını süzmekten yoksun bir hakem olarak gene gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın lehine vermesi gereken penaltıyı, bu hafta Trabzonspor lehine vermesi gereken penaltıyı, eğer var olmasaydı demek ki es geçecekti. Hala bu insanlara maç veriyorlar. Adnan Deniz Karatepe Beşiktaş'ın Alanyaspor maçında önündeki defterini dürdükten sonra bakın hala ortada yok. Birazcık daha dinlendirip onu tekrar çayıra salacaklar. Öyle göreceğim. İnsanda biraz haysiyet, terbiye ve karakter olsa bu dinlendirmeden sonra ben birazcık daha dinleneyim. Bu şekildeki yıpranmış bir organizmamla, bir karakterimle bu kadar oynandığı bir sırada biraz hakemliğe ara vermek istiyorum. Bana bir müddet maç vermeyin dese, bu şekilde bir karakter ortaya koysa, bu da onun adına yorumlanacak ayrı bir hadise olmalıdır. Tabii Galatasaray'ın da Başakşehir maçında penaltı pozisyonu, sayılmayan golleri, VAR'ın devreye girişi, hakem yönetiminden ağır bir şekilde eleştirilmesi ve bugün hala dördüncü hafta oynanırken 5. haftaya girilirken sezon başı olmasına rağmen bu kadar hakem konuşulan bir ligin devam etme süresi 30 hafta var. Nasıl çıkılacak bu işin içinden? Nasıl biz hakem konuşmadan bir haftayı geride bırakacağız? Bu da merak konusu. Bunun en fazla görevi Sayın Ferhat Gündoğdu ve Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu üzerine düşmektedir. Kılıcı keskin olanın, yani arkadaş sen hakemlik yapamıyorsun deyip artık düdüklerinizi asın demeye getirmedikten sonra, birkaç tane can yakmadıktan sonra, ya nasıl olsa var var, ben nasıl olsa bu var sayesinde, ben görmesem de onlar benim hakemlik karakterimi ve bundan sonraki devamını sağlayacak unsurlardır diyerek ortaya koymaları da Türk futbolu adına üzüntü vericidir. Türk hakemliğinin adına üzüntü vericidir. Dünya Kupası'na bir hakem dahi gönderememiz Türk hakemliğinin ne kadar büyük bir batağın içine girdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bitti.
1: Abi peki hakem yorumcuları var ya, hani senle de yıllarca televizyon programı yaptık. Sen de
0: Evet.
1: yıllarca farklı isimlerle de
0: Evet.
1: yaptın. Orada birisinin A dediğine diğeri B demiyor, Z diyor. Neden?
0: İçinde bulunduğumuz esas hadise bu. Yani Türk hakemliğinin özde birleşmediği bir noktadayız. Bakın eskiler yenileri, yeniler eskileri, hatta birazcık daha eskiler hiçbir hakem kararında ortak paydada buluşamıyorlar. Demek oluyor ki ne kadar böyle bir acz içinde bir Türk hakemliği çalkalanıyor ki bir tane yayıncı kuruluşun hakemleri bile kendi aralarında penaltı pozisyonunda ikiye üçe ayrıldılar. Yani Vlahovic'in sayılmayan golünde keza aynı şekilde. Kırmızı ve sarı kart konularında aynı şekilde. Oğuzhan Çakır Kasımpaşa Ahmet Spor maçında valla 11 veya 12 tane sarı kart gösterdi ya. Yani bu sarı kartlar insanları kurtarıcı ve hakem yönetimini biraz olsun ortaya çıkan faktörler midir ya? 12 tane, 11 tane sarı kart, paldır küldür sarı kart çıkıyor. Ben ondan sonra Premier Lig seyrediyorum. Ya ilk kart 78. dakikada, 65. dakikada falan çıkıyor ya. Ya inanılmaz bir şey ya. Yani bunu nasıl halledeceğiz sevgili Emre? Bana çıksın sevgili Ferhat Gündoğdu desin ki arkadaşlar bir memorandum yapacağız. Bir seminer yapacağız. Buraya eski, yeni hakemler gelecek. Medya gelecek. Bize bir hal çaresi, bize bir çıkar yol gösterecek diyecek. Bu şekilde bu seminer de böyle bir günde falan bitmeyecek yani. Bu böyle 3-4 gün, belki bir hafta, belki 10 gün, 15 gün sürecek. Eskiden MHK seminerlerine medyadan insanlar çağrılırdı ve orada röportaj yapılıp o seminer nasıl başarıya ulaştığını, neler beklendiği, yeni kurallar arasında neler olacağı hakkında medyada bilgilendirirdi. Şimdi hiç böyle bir şey yok. Kendi aralarında konuşuyorlar, kendi aralarında tayin yapıyorlar, kendi aralarında dinlendiriyorlar. Eski hakemler yenileri yerden yere vuruyor. Yeniler eskileri takmıyor. En eskiler babalar dediğimiz hakemler. Ne yazık ki onların da sözü geçmiyor. BHK başkanını değiştirerek sevgili Emre biz bir şey yapamayız. Kafayı değiştirmek lazım. Hakemlik yapacak insanları hakemliğe davet etmek lazım. Sen eğer yanlış hakemlik konusunda kuralları, eğitimi, lisanı yerine getiremiyorsan seni zaten 3-4 hafta dinlendikten sonra tekrar sahaya çıkarmaları zaten abesle iştigaldir yani. Esas olan bir talim terbiye. Yani şöyle söyleyeyim. Premier Lig'den gelen Anthony bize neydi soyadı? Hakem
1: Taylor.
0: eğitmeni olarak geldi. Yani.
1: Taylor mı diyorsun? Anthony Taylor.
0: Anthony Taylor. Yani şimdi ben Anthony Taylor'ı seyrederken bir de bizim hakemleri ortaya koyuyorum. Yani bırak gece gündüzü. Yani öyle bir fersah farkı var ki. Yani bizim hakemlerimizin nasıl batakta olduğunu Anthony Taylor'ı seyrederken veya herhangi bir Fransız, İtalyan hakemi seyrederken, yani üzülerek söylüyorum, bizim hakemliğimiz yerlerde sürünüyor ya. Tedavi de olamaz bunlar. Yani tedavi de
1: Cesur
0: olamaz.
1: değiller, çok korkak davranıyorlar. Yani
0: Cesur,
1: bize bir
0: bravo.
1: şey olur
0: Çözüm
1: mu korkusu okey bitirmişim gibi.
0: bu. Ben inisiyatif ortaya koyarsam yarın öbür gün beni kulüpler eleştirirse ben de hiçbir kulübün hedef tahtası olmayayım. Arkamda var var. Beni nasıl olsa VAR takip ediyor.

0: bakıp ben pozisyonu oradan bir daha seyredip ona göre karar veririm diyerek kendi karakterlerini ayaklar altına alıyorlar. Bu inisiyatif koymadığı sürece Türk hakemi bir bu şekilde az içinde sürünmeye mahkum. Olacak şey değil ya. Ya Çağdaş Altay'a bakıyorum arkadaş ya. Bir topun pozisyonun içinde kaçacak yer arıyor. Keza Oğuzhan Çakır aynı şekilde. Bunlara öğretmiyorlar mı kardeşim? Toptan mümkün olduğu kadar uzakta olun.
1: Uzakmışız değil mi?
0: Mümkün olduğu kadar koşu mesafelerinizi çok iyi ayarlayın. Mümkün olduğu kadar memorandumu üst düzeyde kullanın. Maçtan önce yapılacak yardımcı hakemler ve dördüncü hakemlerle yapılacak memorandum çok önemli. Her şeyin başı orta hakem değildir. Yardımcı hakemden de yardım alacak, dördüncü hakemden de yardım alacak. Hadi var tamam ama bizim hiçbir hakemimiz bu egosu yüzünden, bu ben en iyi hakem benim prosedürü şey yüzünden ne yazık ki bu yardım almamaktan kendilerini yerin dibine batırıyorlar. Paylaşım yok. Kompleks hat safhada. Sabaha kadar konuşayım. Ne yarar? Benim konuşmam hiç önemli değil.
2: Canımsın Faik abi ama çok doğru noktalara temas ediyorsunuz. Peki
0: Bu arada, bu
2: biraz
0: arada,
2: buyurun.
0: bu arada yani dün gecemizi
2: O da önemli.
0: aydınlatan
2: Biraz güzel şeyler duyduk.
0: Dünya şampiyonluğundan sonra Avrupa şampiyonu olarak Olimpiyat ve Dünya şampiyonluğu donatılarıyla sükseli rakibini mağlubiyetten gelip altın sette 3-2 mağlup ederek ülkemizi biraz olsun ekonomik sıkıntıları, biraz olsun emeklilerin içinde bulunduğu durumu, biraz olsun milletin çektiği acı ve ızdırabı unutturan filenin sultanları önünde yani saygıyla eğiliyorum. Yani eğiliyorum bir daha eğiliyorum. Türkiye'de kadın faktörünü bu kadar öne çıkartan ki maçtan sonra Eda Erdem öyle bir içimi açan konuşmalar yaptı ki bunlar Türkiye'nin önünü açan cümlelerdir. Türk kadınının istediği anda büyük işler başaracağını, gelecek olan Türk kızlarının artık bundan böyle cumhuriyete sahip çıkarak bu ulusal forma altında nice tarihsel başarılar yaşatacağına dair büyük cümleler kurdu. Helal olsun kaptana, helal olsun Santanelli'ye, Mehmet Akif Üstündağ'a binlerce teşekkür. Öyle bir yönetim kurmuş, öyle bir teknik kadro kurmuş, öyle bir voleybol milli takımı bina etmiş ki artık voleybol milli takımında anne olanlar, efendime söyleyeyim yaşı geç olanlar bile voleybolu bıraktıktan sonra arkadan öyle bir nesil geliyor ki yani inanılmaz derecede. Biz Neslihan Demir bırakıldı pasör çaprazında eyvah kimse yok diyorduk. 7-8 tane birden pasör çaprazı geldi. Pasör geldi. Baş smaçör geldi. Efendim anlata anlata bitiremiyorum. Bu kadar düzenli, bu kadar uyumlu çalışan bir federasyon, darısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına. Birazcık Mehmet Akif Üstündağ'dan başarıya giden yolun reçetesini istese Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve MHK Başkanı galiba biz doğru yolu bulacağız.
2: Saygıdeğer hocam Faik Gürses'le birlikteyiz. Hocam bu hafta Şampiyonlar Ligi haftası. Galatasaray'ın Sporting
0: Evet.
2: maçı var ama hem Osimhen hem Lemina 3 hafta yok. Diğer tarafta
0: Evet.
2: da Fenerbahçe'nin Roma maçı var. Bu
0: Evet,
2: İsmail Kartal
0: şöyle
2: için
0: söyleyeyim.
2: kötü bir maç olabilir mi?
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani Roma şu anda Serie A'nın en formda takımı. Guendouzi gibi İsmail Kartal'ın 11'inde en iyi iş yapan bir oyuncunun olmaması, Asensio'nun durumunun netlik kazanamaması, derbiden çıktıktan sonra eleştiri oklarının hedefi olan İsmail Kartal'ın nasıl bir 11 sahaya süreceği merakla bekleniyor. Tabii bu arada Sayın Başkan'ın da onu oynat, bunu oynat, bunu oynatma, bunu kızağa çek olayları yüzünden de Sayın İsmail Kartal'ın da kafasının allak bullak olduğunu da söylemek lazım. Buraya nokta koyayım. Galatasaray'da yani Osimhen'in yokluğu Sporting maçında tabak gibi ortaya çıkacak. Yani her iş şu anda Barış'ın elini ayağına kalmış vaziyette. Ama bir Osimhen'le başlaması sevgili Okan Buruk'un nasıl rakibe korku vereceği ifade edilse de Osimhen'siz bir Galatasaray'ın dikensiz gül bahçesi gibi rakibi önünde inşallah bocalamadan İnşallah ülkemizin yüzünü güldüren ki daha sonra bugüne kadar

Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer kupalarda, Avrupa kupalarında ne yazık ki yüzümüzü güldürecek sonuçlar alamadı. İçeride çok iyi işler yapan ama dışarıda beklenen Galatasaray performansını ortaya koyamayan bir sarı kırmızılı takım var. Bu orta yol bu seneki transferlerle, bu seneki yeniden yapılanmayla nasıl ortaya konacak? Allah'tan şöyle söyleyeyim, Sporting Lisbon

0: söylüyorum. Ama iş kolay değil. Çünkü orası başka bir arena. Yani bizim Türkiye Süper Ligi'nin dışında bir futbol oynanıyor orada. Orada hakem başka, yardımcı hakem başka, VAR başka, dördüncü hakem başka. Onun için Galatasaray'ın son derece uyumlu, sabırlı, rakibe alan bırakmayan bir oyun türünü zaten sevgili Okan Buruk bunları yapacaktır. Bizim söylememize bir mahal yok. O bakımdan eksik kadroları, eksik 11'lerle teknik direktörlerin yeni 11 yapacaklarından hayli zor bir Şampiyonlar Ligi başlangıç maçlarını izleyeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah puanla iki takımımız da başlar ve biz de puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne başlamış oluruz. İşler zor ama imkansız değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı
0: İyi
1: eklemek
0: yayınlar
1: istediğiniz,
0: diliyorum.
1: yarım
0: Tekrar
1: bıraktığım bir
0: sana
1: şey?
0: binlerce kez geçmiş olsun diyorum. Allah sabır versin diyorum. Sevgiler sunuyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim bir reklam arası.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Evet, bu blokta reklamımız yokmuş. Ben yine 9.40 reklamı vardır diye gittim ama reklam yok. Bu arada bir saat daha birlikteyiz. Zafer Büyükavcı hocam bu dilimde bizlerle birlikte olamayacak, uçakta olduğu için. O yüzden de biz bize gelen mesajları ve telefonları alacağız. Ve bir de tabii çok değerli bir ismi almaya çalışacağım. Az sonra Mahmut Akülkü hocama gitmeye çalışacağım. Mahmut hocamı almaya gayret edeceğim yayına. Eğer mümkün olabilirse gelen mesajları okuyalım. Emre abi, kadınların basketbolu, erkeklerin voleybolu izlemesi çok keyifli olmuyor demiş. Valla ben bütün sporları çok sevdiğim için. Emre Bey, yabancı futbolcular agresif değil. Milan Škriniar birazcık agresif demiş Murat Tozcan. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar, sabahların neşesi Emre abim. Konuklarına selam olsun. Tüm Radyo Gol çalışanlarına, dinleyenlerin hepsine selamlar olsun. Voleybol takımını kutlarım. Beşiktaş teknik direktörünü tebrik ederim. Böyle bir futbolu oynattığı için Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Amin diyelim. İyi ki varsın demiş. Teşekkürler Hüseyin Mecit. Sen de iyi ki varsın. Günaydın Emre Bey. Galatasaray'da oyuncuların sakatlanması ve antrenmanlarda çok yüklenmekten mi yoksa sistemden mi? Bir de genç oyuncuların bu takıma uyum sağlamama sebebi Okan Buruk değil mi? Bir de İtalyano'ya hakemi sordular. Biz oynadığımız futbola bakarız dedi. Birkaç hatası olabilir dedi. Biz bulduğumuz pozisyonları değerlendirmeliyiz diye konuştu. Ya Avrupalı adam sonuç itibariyle çok canı yanmadığı sürece zaten hakemlerle ilgili isyankar bir tavır ortaya koymuyor. O yüzden de burada daha temkinli, daha dikkatli yorumlar yapıyor. Galatasaray'da oyuncuların sakatlanması sezon başı çok yüklenmeden olur mu zannetmiyorum. Ama tabii sezon başı olduğu için burada yetersiz uyku, yetersiz beslenme ya da işte düzensiz bir hayattan düzenli bir hayata yeniden dönüş, 1,5-2 ay ya da 1 ay düzensiz bir süreçten yeniden düzenli bir sürece geçiş Adele'de farklı bir durumu beraberinde getirmiş olabilir. Aziz Yıldırım sırf taraftar baskısı olmasın diye açıklama yaptı diyor Yunus Balyer. Beşiktaş kazanırdı her şekilde sabaha kadar oynansa. Beşiktaş'a verilmeyen bir sürü pozisyon var. Fenerbahçe 4 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Filozof İsmail Kartal oturup kendi yaptığı hataları düşünmeli demiş Yunus Balyer. Gelmiş. Stuttgart'tan günaydınlar Devrekli'den gelmiş Emre abi. Ben Metin. Binali hocamıza göre hakemler melek, onları eleştirenler de kara melek demiş. Ya Binali hocam hakikaten bugün Pollyanna'ydı biraz. Ama hep öyle yani, hakemlere pek toz kondurmuyor ama hakemler zaten üzerinde 1 kilo toz var yani, onu temizlemek çok zor. Emre abi günaydın, iyi haftalar diliyorum. Ya hocam kusura bakmasın da bu ülkede bir gol ile şampiyon olundu. Futbolculara kart verilmiyor. Bir sonraki maçlarda bu futbolcular cezalı olması gerekirken oynuyor. Bunlar sonuçlara değil ligin kaderine etki ediyor demiş. Çok doğru. Emre abi, bu abinin eski hakem... Yok aman aman.

Ramazancığım. Elbette eski hakem yani. Binali Bey çok eski hakem. Cihangir'den gelmiş. Cihangir'cim, kimseye eziyet etmiyorum. Kendime de eziyet etmiyorum. Yorumların hepsi dikkate değer. Hepsini dikkatle dinliyoruz. Hepsine kulak veriyoruz. İzmir'den günaydınlar. Bir atasözümüz var. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmazmış. Bakıyorum herkes hakemlerden şikayet ediyor. Bir hakemi odaya kilitleyen bir başkandan insanlar ne bekliyor ki? Resmen kral çıplak masalı tecelli ediyor. Başarılı olunan branşlara bir bakın. O branşlar hep sağ içinden gelmiş insanlar tarafından yönetiliyor. O yüzden sözün bittiği yerdeyiz diyor Musti. Çok haksız sayılır mı? Bence sayılmaz. Gökhan Bey'den gelmiş. Emre Bey, iyi yayınlar. Uzun zamandır sizi ve kanalınızı takip ederim. Bir spor sever olarak ufak bir eleştirim var. Sabahları yayına aldığınız iki konuk gerçekten bize, yani dinleyiciye pek bir şey katamıyor demiş. İsimlerini de vermiş ama işte bazen ondan da bir şey.

0: Ama işte bazen oradan da bir şeyler alabiliriz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Ama işte bazen oradan da bir şeyler alabiliriz.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Bu noktada değiliz. Yani ben farklı bir şey anlatıyorum. Bakın, Fenerbahçe hatalar yapmış olabilir. Fenerbahçe sıkıntı yaşamış olabilir. Fenerbahçe'de problemler olabilir. Fenerbahçe pozisyon kaçırmış olabilir. Ama bu hakemin yanlış tutumunu eleştirmeyeceğiz, konuşmayacağız anlamına gelmez ki. Elmalarla armutları karıştırıyoruz. Biri Fenerbahçe, evet, Fenerbahçe ile ilgili yorumlar yapıyoruz ama diğer unsur farklı bir şey. Orada yaptığımız konuşma, sohbet, detay, içerik, orada yapılan hataları konuşuyoruz. Onlar birbirinden çok farklı şeyler. Yani şimdi Fenerbahçe'de 300 milyon euroya yakın harcama yapıyor, para harcıyor ve burada tutundurma kabiliyetini arttırmaya gayret ediyor. Peki çözüm yolu üretmiyor muyuz? Çözüm yolu da üretiyoruz. Bunu da anlattık. Sizce lig 22 hakemli olur mu? Deniz de anlattı, Binali hocam da anlattı, Faik abi de anlattı. Yani Süper Lig'i 22 tane hakemin hegemonyasının içerisine hapsettiniz. Niye 80 kişilik bir havuz yok? Neden bu döngünün içerisinde sezon sonuna kadar parçalı bir sistemin içine gidilmiyor? Yani siz çok iyiyseniz 3'te 2'de 1'de yükselip kötüyseniz süper 1, 2, 3 diye düşebilirsiniz. Ve bir sonraki yıla düştüğünüz ve yükseldiğiniz ligde bu sistemi uygulayabiliyorsun da hakemlerde niye uygulayamıyorsun? Çok basit. Yani iki tane gözlemci, bir yurt dışı gözlemcisi. Geçen yıllarda yurt dışında gözlemci tuttular, maçları televizyondan izliyordu. İki tane de gözlemci tutuyorsun. Onların verdikleri puanlar dikkate alındığında. Ama hakem gözlemcileri de hakemleri yorumlarken objektif ve dinamik kalabiliyorlar mı? Asıl soru o. Yani mesela Binali hocam gibi bir hakem gözlemcisi olduğunda ben objektif kaldığını düşünmüyorum. Çünkü hem Halil Umut Meral, hem Kadir Sağlam, hem döndüğünüzde Çağdaş Atan için gayet iyi yönettiğini ifade ediyor. Ama bütün Türkiye bu hakemlerin kötü yönettiğini söylüyor. O zaman biz hakemi kollamıyoruz. Yani kötü yöneten, yanlış yöneten, eksik yöneten, yetersiz yöneten adamı kollamıyoruz ki. Biz ona iyilik mi yaptığımızda

0: Ne diyoruz? Hayır. Bakın ben de bir spikerim ve sonuç itibariyle spiker arkadaşları kolay kolay eleştirmiyorum. Dikkatinizi çekmiştir. Ama kötü bir spiker arkadaşım varsa bunu dile getiriyorum. Hani bu işi yapmaması gereken birisi varsa. Bugün Türkiye'de birilerinin itmesi, birilerinin çekmesi, birilerinin eş, dost, tanıdık, liyakat esaslarının yerle yeksan edilmesi ve buna bağlı olarak yürüyüşünü gerçekleştirmiş ve belli bir noktaya gelmiş insanlar yok mu? Hakemler içerisinde de bunlar var. Şimdi mesela ben geçen yıl 2 ve 3. lig anlattım. Zehir gibi çocuklar var. Peki bu çocuklardan kaçı mesela Süper Lig'e yükseldi bu yıl? Kaç? Soruyorum size. Hiç mi yoktu yani? Birinci lig, ikinci lig, üçüncü ligden hiç kimse klasman atlayamaz mıydı? Aynı hakemler ömürlerinin sonuna kadar burada mı döngülenecek? Geçen yıl Kadir Sağlam, Çağdaş Atan hatalar yapmadı mı? İnanılmaz majör hatalar yaptı. Hala o zaman bunlarda klasman düşmesi, yükselmesi, bu planlamayı niye doğru yapamıyoruz? Çünkü kolluyoruz birbirimizi. Bu çocuğu biz çıkarttık diyoruz. Biz çıkarttık. Bizim İzmir bölgesinden evet. Biz onu ezmeyelim. Koruyalım, koruyalım. Onu koruyalım. Yardımcı olalım. Anlatabildim mi? Sorun bu. Problem buradan kaynaklanıyor. Beşiktaş'ı neden konuşmuyoruz güzel insan? Seni seviyoruz. O zaman her iki tarafta yapılanları yorumlarsa daha hakkaniyetli olması gerekmez mi? Bence Beşiktaş konuştuk zaten. Yani Faik abi Beşiktaş'ı anlattı bir duayen. Ve Beşiktaş bence mükemmel bir maç oynadı. Sonuna kadar, sabaha kadar oynansa bu maç Beşiktaş kazanırdı. İsmail Kartal'ın majör hataları, inanılmaz yanlışları bu maçın kaderini şekillendirdi. Ve buna bağlı olarak da eksiklikler kendi içerisinde kendini gösterdi. Ve şimdi önlerinde çok kritik bir maç var. Ne maçı o? Roma maçı. Eğer Roma'da bir talihsizlik olursa ne olacak? Sonra Antep maçı var. O zaman ne olacak? Ben Fenerbahçe'nin en majör probleminin iyi kadro, kötü teknik adam, kötü teknik adam, iyi kadro yak silsilesi içerisinde ikisinde de aynı noktayı söyledim. İyi kadro, kötü teknik adam, iyi teknik direktör, kötü kadro ikileminde sıkıştığını düşünüyorum. Bu yüzden de bu sıkışmışlığı giderecek alternatifler üretmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bunu yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. 0533 265 3995. Saat 11'e kadar birlikteyiz. Bugün 4 saatlik bir yayın yapacağım. Ve saat 11'e kadar beraber olacağız. Beni kıymetli telefonlarınızla, yorumlarınızla besleyebilirsiniz. 0533 265 3995. Beni ararsanız yayına alabilirim. Hemen geldi ilk konuğumuz. Hemen alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Alo, günaydın.
0: Buyurun efendim.
1: İyi
0: Attasınız.
1: yayınlar Emre Bey.
0: Sağ olun efendim.
1: Evet, merhabalar. Sizi önce dinlemeye çalışıyorum. Zaten daha önceden de biliyoruz sizi. Tilerden falan. Şey diyecektim. Yani hakikaten Fenerbahçeli olarak yani bir dedik bir sene düzgün bilmem ne diye dedik ama gene yani olmuyor ya, olmuyor, ben anlamadım. İsmail Kartal ya, göz göre göre ya, ben bile gördüm ikinci yarının başı sen İsmail yükseğe ya. Hiç mi yani şey yap, düşünemiyorsun ya? Takilerde mi düşüyor bu Ahmet Zeki göre? Yani şunu anladım ki İsmail Kartal bir seviyede. Yani artık onun üstüne çıkamaz yani. O okuyamıyor. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Yani oyunu okuyor. Aynı bir 3-0 Ankara Gücü maçı vardı. Kupa maçı. İsmail Kartal ilk yarı bizi 3-0 yendi. Orada da zaten solda şeyi oynatmıştı. Osayi oynatmıştı. Sağda oynatmıştı. Hatta Mert Müldür'ün milli takım bekle oynadığını bile bilmiyordu. Yani ondan önceki o milli takım maçı. Yani hakikaten diyecek bir şey yok da ya, lütfen şu yönetim Aziz Bey çok aynı şeylere başladı gene, argümanlara. Çok biliyor ama şunu lazım Aziz Bey'e, çok bilen çok yanılır. Bu Halil Umut Meğer lütfen ya, Fener maçı lütfen ya. Geçen sene zaten ondan önceki sene Trabzon maçında olanları gördük. Yani bu adam olmuyor. Yani

0: ne kadar iyi hakem de olsa tabii tartışılır o da. Ama şu şey Faik Bey yorumlarında şunu da söylese çok iyi olurdu. Kerem'e net faal. Ya Kerem'in düşüş pozisyonunu gören insan o hareketin faal zaten görür. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bu Dünya Kupası'nda ben anlamadım. Var her şeye karış bu maçlarda karışmıyor. Hatırlarsanız kornerde bile karışıyordu var. Korner değiştiriyordu. Ben anlamadım bizim Türkiye maçlarında hiçbirinde karışmıyor. Ona karışmıyor, buna karışmıyor. Yani ben anlamadım bu nasıl bir futbol anlayışı ya Avrupa, Dünya, FIFA, UEFA anlaşamayarak. Yani bir de VAR hakemliğini getiriyorsunuz yabancı. Bu sefer adamlar o prosedüre göre o herhalde yönetiyorlar. Hiçbir şeye karışmıyorlar. Yani Fener'in Gençler Birliği maçında resmen iki pardon bir tane Mert Müldür'e yapılan bir de Samsun maçında Vedat'a yapılan aynı pozisyonda baş maçında Yunus'a faul verdiler. Değil mi? Öyle değil mi Emre Bey? Siz de seyrettiniz. Yunus'a
1: Evet,
0: yapılan faul. Yani aynı pozisyon Mert Müldür'e daha fazlası yapıldı. Hatta Vedat'a da fazlası yap ama yok. Yani yapmıyorlar. Yani tamam Beşiktaş'ı tebrik ediyorum hakikaten. Ama Beşiktaş'ta bir belki şüphe ettiğim şeyleri çok iyi. Hani bu tempoyla ne kadar gidebilirler yarın bir gün Avrupa maçlarına da girdiklerinde çünkü çok hızlı, çok iyi tempoda girdiler. Yani o bir soru işareti. Eğer onu da geçerse hakikaten çok iyi bir teknik direktör. Yani tebrik ederim
1: peki.
0: Beşiktaşlıları da.
1: Çok
0: Yani
1: teşekkür
0: iyi
1: ediyorum.
0: oynadı. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Sağ olun efendim.
0: Ha, bayan voleybol o tebriksiz olmaz. Onlar muhteşem.
1: Çok
0: Tebrik
1: sağ olun efendim.
0: ediyorum yani
1: Çok
0: onları
1: teşekkür
0: da.
1: ederim.
0: Sağ ol. İyi yayınlar.
1: 0533 265 39 95. Beni ararsanız yayın alacağım ama reklamlardan sonra.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz devam ediyor ve sizlerden gelen telefonları bekliyorum. 0533 265 3995. Bugün saat 11'e kadar birlikteyiz ve bu blokta tamamıyla sizlerden gelen telefonlara bir saat boyunca yer ayıracağım. Sence Fener'e gelen en iyi hoca kimdi? Bence Jesus çok iyiydi abi. Yani Fenerbahçe Jesus trenini nasıl bu kadar kolay kaçırdı, nasıl bu kadar kolay harcadı anlamakta zorlanıyorum. Sonu 08. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abi, nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Benim adım Tolga, Galatasaray taraftarıyım. Osimhen yaktı bizi hafta sonu. Mahvetti bizi. Lemina da gitmiş abi. Sporting Lisbon deplasmanı çok zor olacak. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Derbiyle ilgili de güzel bir maç oldu. Heyecanlıydı, atraksiyonluydu. Ama çok kolaya kaçıyoruz. Hakim üstünden futbolu yorumlamak sıktı artık bence. Biraz daha maç içinde yapmamız gereken, yapmamamız gereken şeyleri yorumlamak daha mantıklı. Ya İsmail Kartal her yenildiği maçtan sonra hakem konuşuyor. Baydı artık yani. Bir de sürekli taraftarından özür diliyor. Abi futbol bu ya. Yenmek de var, yenilmek de var. Yani sürekli özür dilemenin gereği yok bence. Sporting Lisbon deplasmanı da bence bizim için çok zor olacak. Bu sene fikstür de çok zor. Ondan sonra Barcelona, Lille deplasmanı falan. Yani 3-4 maçta perişan olabiliriz. İnşallah geçen seneki konsantrasyonla güzel şeyler başarırız. Çünkü Galatasaray'ı sen de biliyorsun abi. Harry Kewell anlatışından biz severiz zorları. Böyle. İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler.
1: Sağ ol abi.
0: Evet, çok değerli yorumlarıyla değerli izleyenleri, dinleyenleri paylaşıyoruz. 0533 265 3995. Sevgili dostlardan gelen mesajlar var. Ben de sizi bırakmıyorum. Buradayım. Uzunca bir süre beraberiz. Allah nasip ederse saat 11'e kadar. Alo.
2: Alo.
0: Günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın Emre abi, selamlar, nasılsın?
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Öncelikle Bayan Voleybol takımımıza başlayıp tebrikler ediyoruz abi. Abi ben Galatasaray taraftarıyım, İstanbul'dan. Türk futbolunda benim anlayamadığım şey şu. Başarısız yönetimlerin, yöneticilerin hepsi sadece bir hakem arkasına sığınıyor. Bunu bizim yöneticiler de yapıyor. Takip edin, Galatasaray ne zaman böyle kötü gitse direkt böyle bir hakem furyası çıkartıyorlar. Sıkıldık artık abi. Biz futbol izlemek istiyoruz. Biz futbol severiz. Yani bakıyorsun abi, Galatasaray kötü gidiyor. Hemen bir yönetici çıkıyor. Ligi bitirtmeyiz. Fenerbahçe 3 hafta iyi gidiyor. Her şey güllük gülistanlık. Bir kötü gitmeye başladı mı bir tane yönetici çıkıyor. Yok bu ligde şöyle şaibe var. Böyle var. Şu şöyle, bu böyle. Abi doğru yönetin. Doğru transferler yapın. Doğru futbol oynatın. Hakem arkasına sığınmayın abi. Bizim beklediğimiz bu. Şimdi İsmail Kartal sözleşme imzalarken hatırlarsan dediği cümle şuydu. 90 puanla şampiyonluğum çalındı dedi resmen. Doğru mu abi?
0: Evet evet. Aynen öyle kullandı.
2: İsmail Kartal'ın şampiyonluğun çalınıp çalınmadığını aynı kulvardayız. Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz abi şimdi. Hadi Türkiye'de hakemler şöyleydi, hakemler böyleydi. Eyyam vardı. Yapı vardı, yok bilmem ne vardı, ocusu vardı, bucusu vardı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndesin abi. Hemen hemen benzer kurallar çektik. Orada çık, aslanlar gibi top oyna. Bizden çok daha fazla puan topla. Gel buraya de ki, bak kardeşim ben Şampiyonlar Ligi'ne gittim. Aslanlar gibi puanımı topladım. Bu ligde şaibe vardı, o zaman konuş. Orada göreceğiz şimdi abi, aynı kulvardayız. Sana iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin abi.
0: Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Değerli dostlarla birlikte oluyoruz. 0533 265 3995 ve sizce en iyi kim diye sormuştu arkadaş. Ben de Jesus'u Türkiye kolay kaçırdı elinden dedim. O da bana derbi performansını atmış. 2 mağlubiyet Galatasaray'a, Trabzonspor, Beşiktaş. Mesele teknik direktörün bakış açısı yani. Suudi Arabistan'da neler yaptığı adamı zaten ortada. Hattımızda sonu 67 ile biten dostumuz var. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın abicim, iyi yayınlarınız olsun.
0: Çok teşekkürler. Buyurun efendim.
3: Abi Faik abiyi dinliyoruz. Faik abi çok güzel bir şekilde eleştiriyor vesaire. Fakat kendisi de tespit yaparken sanki siyah beyaz gözlüklerle yapıyor. Yani Beşiktaş'a yapılan hataları sıralıyor. Mesela Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltıyı araya bile sıkıştırmıyor yani. Söylemiyor bunu yani. Söyleyemiyor, dili varmıyor. Ondan sonra biz nasıl bu futbolu ileri götüreceğiz? Böyle duayenler bile forma rengiyle yorum yaparsa futbol nasıl ileri gidecek abi? Tam hakemler kötü, federasyon kötü ama yorumcular çok mu iyi abi? Herkes forma rengine göre yorum yapıyor. En son bağlanan Galatasaraylı arkadaş çok adil bir yorum yaptı. Fakat ondan önce bağlanan arkadaş İsmail Kartal'ın her mağlubiyetten sonra hakemleri eleştirdiğinden bahsediyor. Bu işleri bırakmasını tavsiye ediyor. Ama kendi hocası olan Okan Buruk'un her mağlubiyetten sonra çimleri bahane etmesini, hava durumunu bahane etmesini, efendime söyleyeyim, daha benzeri birçok şeyi herhalde unutmuş, görmüyor, seyretmiyor herhalde. Dolayısıyla belki ben de dahil, adil olmadıkça, doğruya doğru, yanlışa yanlış demedikçe, forma rengine göre yorum yapmadıkça Türk futbolunda çok fazla ilerleme kaydedilemeyeceğini, bizim de çok iyi futbollar, futbol karşılaşmaları maalesef seyredemeyeceğimizi söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Bence bizim temel sorunumuz şu: biz hep bir başkası üzerinden okuyoruz her şeyi. Yani şimdi az önce kıymetli dostum bağlandı. Kendi görüşlerini söylemek yerine Faik abinin, işte bir önce ondan önce bağlananın, bir ondan önce bağlananın üzerinden yürüdü. Halbuki ben İsmail Kartal'la ilgili şu sözlerin ya da bu sözlerin üzerinden değil de Okan Buruk da hakemlerden dem vurar yaklaşımını ortaya hiç koyamıyoruz. Emsallerimiz hep bu doğrultuda. Yani bir pozisyonu anlatırken 3 yıl önce bize de verilmemişti o diyoruz.

0: Yani kötü emsali emsal olarak tanımlamaya çalışıyoruz. Ya da daha acıklı bir resim şöyle gelişiyor. Mesela biz elmalardan bahsediyoruz. Karşı taraf armutları anlatmaya çalışıyor mesela. Hocam ikisi birbirinden çok farklı şeyler değil mi? Farklı şeyler ama o dinamizmi yaşamıyoruz. Bence en büyük problemlerden biri sanki birazcık bu gibi geliyor. Sonu 96 ile biten değerli dostumuz. Alo, hoş geldiniz.
1: Alo, günaydın Emre Bey.
0: Günaydın efendim, buyurunuz.
1: İzmir'den Hasan ben. Ben Galatasaraylıyım. Bizim ülkede herkeste bir memnuniyetsizlik var. Şimdi Galatasaraylılar o konu açıdan memnuniyetsiz. Fenerbahçeliler yıllardır şampiyon olamadıkları için sürekli bir suçlu, bir mazeret arıyorlar. Ya daha ne kadar yapı diyorlardı, şu diyorlardı. Şimdi o bitti. Herhangi bir şey İsmail Hoca'yı beğenmiyorlar şimdi de. Ya benim değineceğim konu bu şeyin Skriniar'ın bu sahada yaptıkları. Ya buna daha fazla kim şey dur diyecek ben merak ediyorum. Herkes Torreira ediyor. Bizim Torreira bir tane rakibe kastı tekme dirsek atmıyor. Bu adam her maçta herkese dirsek atıyor. Herkes kastı vuruyor. Kimse de buna dur demiyor. Bu futbolu güzelleştirmiyor.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ ol. Efendim, biri hattayken siz beni aradığınızda ki arka arkaya arıyorsunuz bolca, ben sizi kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü biri hattayken sizi yayına alamam. Şu anda alırım ama mesela boş 22 ile sonu bitiyor. Alo, günaydın.
2: Emre Bey, günaydın.
0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hem Fenerbahçe ile ilgili hem de sonra küçücük bir okullarla ilgili bir yorum yapmak isterim. Stat'tan izledim maçı. Yorumum şu, bence Fenerbahçe hangi kulvarda olursa olsun bu almış olduğu kararlarla bence havlu attı. Sebebi %50 psikolojik olarak zaten havluya attık. Çünkü bugün takımda ne olursa olsun son yarım saat sahaya atıp maçı çevirebilecek tek adamımız Anderson Talisca'ydı. Bunu bir şekilde elimizden çıkardık. Nasıl bu kararı verdik? Bunu hiç anlamış değilim. Onun
0: Bir
2: yerine
0: araya girip
2: bu takımda
0: bölüyorum. Özür dilerim.
2: buyurun.
0: Arkadaşlar, biri hattayken siz aradığınızda ben kapatmak zorunda kalıyorum. Sizi reddediyorum. Şekil bir ağda şimdi olduğu gibi. Lütfen bir dinleyenimiz hattayken arama yapmayın. O bitirdiği anda arama yapın. Ben de sizi yayına alayım. Buyurun efendim.
2: Ben bu alınmış olan Talisca ile ilgili alınmış olan kararın Fenerbahçe'nin tüm bu yılını etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü yerinin doldurulamayacağına eminim. Ki geçtiğimiz yıl ne olursa olsun saç baş yoldursa da bu takıma en büyük faydayı sağlayan transferlerden biriydi Talisca. Ben Lukaku'nun gölge olduğunu düşünüyorum. Sadece bir isim olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin dediğim gibi sezona havlu attığını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nden de özellikle Roma maçından da hiçbir beklentim yok. Bu Fenerbahçe tarafından cümlem. Ufak da bir yorumum sizin çok kıymetli cümlelerinizle anlattığınız gibi okul tarafıyla alakalı. Benim de oğlum 5. sınıfa başlıyor. Bir ortaokula başlıyoruz bu sene. Okul alışverişi yaptık ki Vakıf Üniversitesi'ni vakıf okulunda okuyoruz. İsmini vermemde sanırım bir problem olmaz.
0: Yo, verin hocam, sorun yok.
2: İTÜ'de okuyoruz. Okul alışverişi yaptık Emre Bey. Sadece kitap, kırtasiye ve kıyafete 110 bin lira para verdik. Okul tişörtlerinin tanesi 1500 liraydı. Yani bir marka tişört yer gibiyiz.
0: Hocam
2: İnanılır gibi
0: anlamadım
2: değil ve
0: ya.
2: mecbur da kılıyorlar.
0: 1500 liraya tişört mü kaskalladılar? Tabir aynen bu.
2: Evet. Aynen öyle.
0: Ya yazık
2: Aynen
0: ya.
2: öyle.
0: Ayıp ya.
2: Bir
0: Vallahi ayıp hocam. Bak, hafta
2: dünya
0: sonu
2: markası sanki.
0: hocam, hafta sonu
2: Buyurun.
0: MXGP için Afyon'daydım. Afyon'da bu Oracle'ın, işte Red Bull'un, işte firmaların böyle tişörtleri var. Bir sürü. Adam getirmiş. 350 lirayla 500 lira arasında satıyordu. Dedim ki hocam,
2: Aynen
0: buradan
2: öyle.
0: kazanç var mı? Abi ne olacak dedi. Bir tişört dedi 50 liraya mal olmuyor dedi. Yani ayıp ya. Yani şimdi benim oğlan da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor biliyorsunuz. Ama yani üniversitenin tabii vakıf lise tarafı nasıl ayrımı değil mi, ama buradan zaman zaman sabah İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bağlantı yapan Engin Hocam da bizi dinliyor. Diğer taraftan Sayın Hasan Mandal da bizi dinliyorsa.

0: İTÜ'nün bence çok başarılı, çok üst düzeydeki, çok kıymetli rektörü ben çok başarılı buluyorum. Zaten TÜBİTAK'tan gelmişti. Ama gerek yok ya. Yani hele vakıf okulları bu hamlelere 1500 liraya tişört mü olur ya? Ya elini vicdanına koy ya kardeşim ya.
1: Yani sadece tişörtle de bitmiyor Emre
0: Hocam
1: Bey.
0: bak, ben
1: Yabancı
0: size,
1: dil
0: ben size bir
1: kitapları.
0: şey söyleyeyim mi? Şimdi okullar yazıyor ya, bak ben tecrübeyle sabit bunu herkese söylüyorum. Okul yazıyor ya mesela, şu kırtasiyeden git, şu verdiğim listeyi al. Hocam guaj boyalar, pastel boyalar, fosforlu boyalar, fosforsuz boyalar, onlar bunlar. Resim kağıtları alma hocam hiçbirini. Bak benim evde kutu kutu onlardan dolu. Ben ilkokulda zannediyorum 6 ya da 7. sınıftan itibaren almayı bıraktım onları. Çünkü kullanmıyorlar. Kullanmıyor hocam.
1: Haklısınız, kesinlikle öyle. Biz de listeden böyle ne o kürdan kürdan eksiltmeye çalışıyoruz ki işte
0: Tabii hocam,
1: bu A4
0: bütün paralar
1: yapıştırıcı
0: ya,
1: olmasın.
0: birçoğu zaten kırtasiyelerle kanka. Yani ben birçok
1: Aynen öyle.
0: okulun kırtasiyelerden prim aldığını söyleyebilirim ama kanıtlayamam.
1: Ben de size %100 onay veririm bu konuda. Hatta şöyle, biz artık veliler olarak kendi içimizde şuna karar verdik. Önümüzdeki yıl, en azından önümüzdeki yıldan itibaren bir tane kitap alalım. Eski usul çoğaltalım fotokopiyle. Böyle başa çıkacağız. Başka çaremiz yok.
0: Hocam Milli
1: Çünkü
0: Eğitim
1: İngilizce
0: kitapları
1: kitapları,
0: bedava
1: İspanyolca
0: dağıtıyor.
1: kitapları
0: Bedava. Milli Eğitim Bakanlığı
1: 5-6
0: kitapları
1: bin liradan
0: bedava
1: başlıyor
0: dağıtıyor.
1: Emre Bey. Yabancı dil kitapları 5-6 bin liradan başlıyor. Böyle bir şey olamaz.
0: Hocam,
1: Yani özel ders parasında.
0: ben en son kuyruktaki tüyümü yoldular, tamam mı? O yüzden yolunan bir adam olarak yolunma adayı sizlere yol gösteriyorum.
1: Yolunuzu izleyeceğiz, hiç merak etmeyin. Son bir cümlende yine stattaydım. Ay, ne olursa olsun, ne kadar kötü yönetirse yönetsin, Halil Umut Meler'in kıymetli annesini küfür etmek için 50 bin kişi orkestra halinde bağırırken bu takımı ateşleyebilmek adına 10 bin, 20 bin kişi sadece ses çıkarabiliyor. Bu ülkedeki bu kültürü, bu ahlakı değiştirirsek her yönden, her konuda başarılı olacağız inşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar herkese.
0: Sağ olun. Bu arada çevrede bir kıymetli vatandaş zannediyorum yaşamını yitirmiş. Sela okunuyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Şimdi tabii bu annelere küfür hadisesi var ya, beni delirtiyor. Yani o yüzden de ilahi kudretin, ben Allah'a inanıyorum. Sizin neye inandığınızla da hiç ilgilenmiyorum. Benim konum değil ama Yüce Allah'ın bu konuda insanların şaşırıp beşerteceğini düşünüyorum. Çünkü anneler dünyanın en kutsal varlıkları ve o annelere edilen, ya kendine et kardeşim. Yani küfür de etme de eleştir. Yani farklı bir şey söyle. Ya türbünden anneye küfür nedir Allah'ını severseniz ya? Edep yahu, edep. Alo.
2: Merhabalar Emre Bey.
0: Günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydınlar, kolay gelsin. Ben hangi takım taraftarı falan olduğumu söylemeyeceğim de. Çünkü artık televizyonlarda falan o kadar çok yorulduk ki yapılan
0: Her yer
2: yorumculara
0: taraftar
2: işte
0: kaynıyor
2: sürekli.
0: hocam zaten.
2: Maalesef, maalesef. Ya yani ben kendim en azından UEFA-C belgeli bir antrenör olarak şu an çalıştırdığım takımı tutuyorum diyeyim ben size. Amatör kümede. Bir de emekli bir TSK mensubu olarak, yani 26 senesini vermiş bir insan, bu devlete bu kadar hizmet etmiş bir insan olarak bakıyorum. Ya kendi çıktığımız amatör kümedeki maçlarda bile hocam, yani bir jenerasyon gelişti ve kaydırarak öğrenen bir jenerasyon, okuyarak öğrenen bir jenerasyon değil. Bu sebepten yani sahadaki futbolun bile kalitesinin bana göre düştüğü bir dönemde yaşıyoruz hocam. Yani eski böyle dünya kupalarının zevkini alamıyoruz. Avrupa şampiyonalarının zevkini alamıyoruz. Hatta ben buradan şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani bir Türkiye Futbol Federasyonu'na veya Voleybol Federasyonu'na, ki dün maçtaydım. Yani kızlarımızın hakikaten her birinin alnından öpmek lazım. Yüreklerine sağlık. Ama ben bir milli maçta takım formasının giyilmesini istemiyorum ya. Ya orada bari belli etme. Zaten bölündük. Yeteri kadar o çıkıyor ona laf atıyor, bu çıkıyor buna laf atıyor. Yani milli maça gidiyorsunuz, orada takım formasıyla gelme abi. Gelme ya. Çünkü bakıyorsunuz işte zamanında Galatasaray stadında milli maçta Volkan'a saldırılıyor. İşte Beşiktaşlılar Fatih Terim başında diye milli takımı tutmuyor. Fenerbahçelisi başka bir şey yapıyor. Ya inanın birbirimizle böyle savaşmaktan güzel bir futbol izleyen bir kitle kalmadı. Zaten izleyemiyoruz da. Ama bakın dediğim gibi yani buradan TFF'ye veya işte TBF'ye basketbol maçlarında da ben gidiyorum. Milli maçları elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Yani bilet bulabilirsek tabii. Orada bile sponsorlar enteresan bir şekilde ele geçirmiş. Bu sebepten dolayı gelmesinler. Yani yasaklansın, çıksın, söylesin. Yani milli maçlara takım formasıyla alınmayacaktır densin. Bu kadar zor olacağını düşünmüyorum ben. Yani bunu gerçekten TFF'den belgesini almış, takım çalıştıran, 8 senedir antrenman programı çizen bir antrenör olarak söylüyorum. Yani bir devlete 26 sene hizmet etmiş bir asker olarak söylüyorum. Zor bir şey mi sizce?
0: Bence değil. Çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Emre Bey. Kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. Bu arada eylemin kralı Real Sociedad'dan geldi. Real Sociedad taraftarı ellerinde Filistin bayrağı, üzerlerinde beyaz önlük. Kale arkasındaki türbünü tamamen boş bıraktılar. Üzerlerindeki beyaz kıyafetleri de kana bulamışlar. Yani kan gibi kırmızıya boyamışlar. Bayrakları da kırmızıya. Ve hiçbir şey demediler. Yüzlerinde bir beyaz maske vardı. Ve kale arkası türbününde tamamıyla herkes oradan çıktı ve yaklaşık 20-25 kişilik bu grup kale arkasını ellerindeki bayraklarla donattı ve komple Filistin'de uygulanan soykırıma bir anlamda dikkat çekmeye çalıştı kırmızı boyalarla. İnanılmaz farklı bir görüntüydü. Bence son dönemde gördüğüm en net tepkilerden biriydi. Mükemmel tepki vermiş. Real Sociedad'lıları da yürekten kutlamak lazım. Şimdi tabii açıklamalar da var. Kıymetli Eda'nın açıklamaları. Eda çok güzel konuşmuş maç sonrasında. Keza birçok kişi çok güzel konuşmuş. Bu konuşmalar yani Eda'nın ifadeleri sosyal medyada bir kesim tarafından da enteresan yorumlanmış. Yani orada bile farklı bir yer bulmuşuz yani. Vay kardeşim niye Atatürk'ün kızları gibi böyle absürt bir değerlendirme yapan tayfa var. Evet abi Atatürk'ün kızları. Yani sen hiç İran'dan, Irak'tan, Suudi Arabistan'dan, işte ne bileyim Katar'dan falan voleybolda, basketbolda ya da kadın sporlarında yürüme kabiliyetini ortaya koymuş bir mantık ve felsefe gördün mü? Ben görmedim. O yüzden Atatürk'ün kızları. Çünkü Atatürk'ün getirmiş olduğu anlayış ve felsefenin ürünü bu kızlar. Bugün elde edilmiş bir zaferin geçmişle doğru bağlantısını kurabilme kabiliyeti. Bu çok değerli. O yüzden sevgili Eda'nın söylediklerine %100 katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Ve diyorum ki evet Eda çok haklısın. Mükemmelsin. Harikasın. Ve muhteşemsin. Seni yürekten kutluyoruz. Çünkü sen o kadar güzel, o kadar birleştirici, o kadar değerli açıklamalar yapıyorsun ki. Çok değerli açıklamalar. Bu açıklamaları beslediğinde, bu açıklamaları niteliklendirebildiğinde çok ama çok değerli bir noktaya çıkıyor. O yüzden de ben Eda'yı, Eda'nın açıklamalarını çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Eda'nın sözcükleri çok değerli. Bence bu açıklamaları bu bağlamda ele almakta fayda var. Ve lütfen sosyal medyada bunları mutlaka ama mutlaka dinleyin ama ben de kısacık size dinletmek istiyorum. Bakın lütfen.
3: Duygu. Yani ben biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk adalarının neler başarabileceğini

0: Yani bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocukların armağanı. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimiz, hepimizin. Avrupa'nın başkenti bugün İstanbul. Bugün
1: İsmail Beyciğim arama.
0: Başkenti İstanbul. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şu Eda'yı bir daha baştan sona. Peki alayım hatta, dinlemiyorsunuz beni. Buyurun İsmail Bey. Alo. Alo. Yani iki dakika bir şeyi dinlettirme gayreti içerisindeyim ama ısrarla arıyorsunuz. Ben de bu konuda sizden ricacı oluyorum ama merak ediyorum mesela Eda'nın söylediklerinden çok daha önemli ne söyleyeceğiz mesela? Yani ne söyleyebiliriz mesela? Hani bizim en büyük sorunumuz bu değil mi sizce? Dinlemek. Yani dinleme kabiliyetinde çok ciddi sorunlar yaşamıyor muyuz? 100 kere
2: İsmail taklitler yapıp
1: başlıyor. Evet, buyurun. Buyurun İsmail Beyciğim.
3: Alo, yayınlar Emre Bey. Nasılsınız?
1: Sağ olun İsmail Bey. Buyurun, sizi dinliyorum efendim.
3: Öncelikle sizi özledik, yani İstanbul'a ne zaman geliyorsunuz bilmiyorum ama.
1: Buyurun efendim.
3: Yani siz... Çok güzel yayınlarınız var.
1: Eyvallah. Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Ben Fenerbahçe hakkında konuşmak istiyorum. Sayın Başkanımız gelmeden önce çocuklar ağlamasın dedi. İnandık ona ama bu sefer yaşlılar ağlamaya başladı. Biz yaşlılar ağladık. İsmail Kartal, Zeki Murat Göle, bunların komple gitmesi lazım. Özellikle yabancı bir teknik direktör getirecekseniz iyi bir kondisyoner, iyi bir kaleci antrenörü, ama bunlar böyle iyi olacak, çok iyi olacak. 60'tan sonra Fenerbahçe'nin kondisyonu düşüyor. Yani rakip takım daha çok üstüne gelmeye başlıyor. Bu maçta da, Beşiktaş maçında da orta sahayı boş bırakan İsmail Kartal'a hayretler içindeyiz dedim yani. Senin en iyi olduğun yer orta saha, Kante, Genduzi. Oraya İsmail'i koysan mesela ilk yarı 10 kişi oynamazdı takım. Yani bu kadar rahat gelemezlerdi. Gidiyor orada değiştiriyor İlpancan'ı. Kerem'i koyuyor 10 numaraya. Yine adamlar üstümüze geliyor. Attığı golleri gördünüz yani. Dibimize kadar geldi adamlar. Elini kolunu sallayarak orta sahaya geçiyorlar. Dediğim gibi yani bu İsmail Kartal ve yardımcı. Hele bu Zeki Murat Göle'de ne buluyorlar, o anlamış değilim. 20 senedir takımın içinde yani. Kaç tane başkan gönderdi? Kaç tane teknik direktör gönderdi? Bu adamın ne özelliği var ki burada kalıyor? Ne başarısı var ki burada kalıyor? Ya Galatasaray'da olduğunu düşünün bunların. Hiçbiri bir sene bile duramaz yani. Biz de 12 sene, 13 sene hala biz bu adamlarla kenarda taktik bekliyoruz. Yani bunlardan bir şey görüyoruz, görmeye çalışıyoruz. Hani İsmail Kartal'ın yardımcısı. Yani kaleci Arturo Tokat'tan geliyor. Yani bu kadar artık futbolun bu kadar eski şeyde değil yani, eski devirlerde değil. Getireceksin nasıl down zamanı hatırlarsınız siz. Koh vardı bizde. 85'ten sonra rakibin dili çıkıyordu yani. Bizi kovalamaktan dili çıkıyordu yani. 80'den sonra kaç tane maç aldık biz. Ama şimdi bakıyorum 64'ten sonra Fenerbahçe'nin futbolcularının dili çıkıyor. Ben bunu anlamış değilim. Dediğim gibi yabancı Conte'yi getireceksin. Yanına da böyle istediği adamlara vereceksin. Hani Türk olarak da mesela Volkan Demirel, yani Tuncay Şanlı, bunlardan yanına serpiştireceksin yani. Zeki Murat Göle kim abi ya, ben anlamadım, hiçbir başarısı yok, hala duruyor takım başında. Çok teşekkür ediyorum, saygılar.
1: Teşekkür ediyorum efendim. Alo. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
1: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bu saat dilimi de Oğuz abi varmış. Bana kimse bir şey söylemedi. Ben de bir Oğuz Altay'ı arayayım bakayım neler söyleyecek bu zaman diliminde. Çünkü benim yayınım saat 11'e kadar. Oğuz abi selam, günaydın.
4: Günaydın. Nasılsın üstad?
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben bu konuda herhangi bir bilgilendirmenin içerisinde olmadım. Sadece 11'e kadar yayın yapar mısın dediler. O yüzden bilgim yok. Yoksa ben mesela yayını bıraktığımda herkese detaylı olarak yazıyorum. Çok enteresandır. Çok yayın bırakmam ama böyle tek tek yazarım. Şu bağlanacak, bu bağlanacak, şunlar şunlar. Kusura bakma, özür dilerim. Evet. Ben dinleyici aldığım için sana da geri dönüş yapamadım.
4: Ya estağfurullah, ben yani 4 senedir 5. seneye gidiyor neredeyse. Sabah şimdi 10-12'ler ben de olduğu için orada bir şey oldu herhalde. İletişimsizlik olmuş olabilir. Sorun değil, önemli değil. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ediyorum Oğuz abi. Ne diyorsun Galatasaray için? Osimhen'in ve Oğuz Altay'la birlikteyiz. Osimhen'in ve Lemina'nın sakatlığını nasıl yorumluyorsun?
4: Önemli. Şimdi sağlık heyetiyle ilgili yetkili kişilerle de görüştüm dün itibariyle. bazı

0: Spor yazarları var. Onlar da yaş olarak, meslek kariyeri olarak bayağı yıllanmış insanlar ama neden hemen maç sonrasında MR çekilmiyor, vakit kaybediliyor diyorlar ama ona da kısa bir bilgi verelim. Açıkçası bunu bu şekilde sormak çok doğru değil. Çünkü özellikle o bölgelerde darbeye bağlı veya içte kanama olduğu zaman MR'larda istediğiniz sonuçları almanız mümkün değil. Önce kanamanın durması lazım. O bölgenin biraz rahatlaması lazım. Görüntünün net alınabilmesi için de MR'ın daha sonra çekilmesi lazım. Yoksa herkes tabii ki hemen MR çekelim, zaman kaybetmeyelim. Herkesin böyle bir aklı vardır zaten. Bu bilgiyi verdikten sonra da yani artık belli, ikisi de özellikle Osimhen kasık bölgesi, Lemina biraz daha üst tarafa doğru benzer sakatlıklardan şu anda tedavi görecekler. Milli Aran'ın gelmesi Galatasaray için bir ilaç gibi oldu diyebilirim. Fakat çok önemli iki kayıp. Çok önemli iki kayıp. Yani bunun süresi 2 hafta da olabilir, 3 hafta da olabilir. İşte burada Milli Aran'ın araya girmesi sakatlıkların iyileşmesi açısından da bir avantaj olarak görülebilir. Ama şunu söylemekte fayda var. Yani bunu da zaten konuşarak ve bilgi sahibi olarak söylüyorum. Özellikle sprinter oyuncularda, Emre sen bunları çok iyi biliyorsun. Yıllarca maçlarını anlattın. Osimhen gibi, Leao gibi oyuncuların bu tür sakatlıkları yaşaması normal. Yani çok...
1: Alo, beni duyabiliyor musunuz Oğuz abi? Evet, bugün telefonlarda bir sorun var. Böyle sürekli olarak hattan düşebiliyor. Oğuz abi normal arayalım. Böylelikle daha rahat ulaşmış oluruz. Sevgili Oğuz Altay bizlerle birlikteydi. Arama başarısız oldu. Bir kez daha arayalım bakalım. Sevgili Oğuz Altay'la zamanı paylaşmaya gayret ediyoruz. Nedense arama başarısız oluyor. Herhalde o da beni arar diye düşünüyorum. Ama evet, enteresan bir şekilde arama başarısız oluyor. Ben Oğuz abiyi şuradan aramaya gayret edeyim. Ama dediğim gibi bugün birazcık internette sıkıntılar var anladığım kadarıyla ve internet hatlarındaki problem. Bugün acaba retro falan mı var? Ne var? Onu da bilemiyorum. Ben bir reklama gideyim. Reklamlarda Oğuz abiye ulaşmaya çalışayım. Bakalım ulaşabilecek miyim?

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili Oğuz abiye de ulaşmaya çalışıyorum ama bir türlü başarılı olamıyorum. Hatlarda mı bir problem var? Bilemedim. Sizde de aynı durum var mı? Bana yazarsanız sevinirim ama ben bir türlü Oğuz Altay üstadımı arayamıyorum. O yüzden de şimdi şuradan da bir kez daha yazayım. Sevgili Oğuz abiye.

0: Enteresan bir şekilde sesli aramaları bir türlü gerçekleştiremiyorum. Acaba neden? Bir daha arayalım. Aramalar sürekli başarısız oluyor. Sevgili Oğuz Altay bizlerle birlikteydi. Değerlendirmeler yaptı, yorumlar yaptı ama hattan düştü. Ben de aramaya çalışıyorum. Arayamıyorum diye yazayım ona. Acaba bir problem mi oldu? Çözemedim. Efendim gelen mesajlar var. Birkaç mesaj da okuyayım. Reklamları dinlemişken sizler. Saatler 10.33'ü gösteriyor. 11'e kadar birlikteyiz. Radyo Gol'de sizlerle beraberiz. Oğuz Altay bizlerle birlikte olacaktı. Ama maalesef zannediyorum benim internette de bir problemim oluştu. Ona bağlı olarak bir sıkıntı var. Onu çözmeye çalışıyorum. Ve sevgili Oğuz abiye ulaşamıyorum. WhatsApp çökmüş. Evet. WhatsApp çökmüş arkadaşlar. Sevgili Cihan yazmış. WhatsApp çöktü. Mesajlar falan ulaşamıyor diyor. Çok fazla arayan var. Çok fazla bağlantı kuran var. Zannediyorum WhatsApp çöktü diye yazmış sevgili Oğuz Altay'ı. Bir daha aradım. Çalıyor ama zannediyorum ulaşamıyoruz. İnanılmaz çok mesaj. Evet, düştü zannediyorum. Oğuz abi.
1: Kim düştü?
0: Oğuz abi hattan düştünüz. Size ulaşmaya çalışıyorum ama bir türlü başarılı olamadım.
1: Ama çok normal bir yerdeyim yani neden çekmedi onu anlayamadım.
0: Yani muhtemelen benden de kaynaklanıyor olabilir ama bilemedim.
1: Yok canım.
0: Oğuz abi sana sorum
1: Nerede
0: varmış.
1: kaldık?
0: Yani
1: Tabii tabii tabii.
0: Osimhen ve Lemina'nın ne kadar önemli olduğunu anlattın. Ben birkaç soru sorayım. Ultra Aslan'a tribünlere geri döner mi diye sormuş bir değerli dostumuz. Çünkü çok büyük boşluklar olmaya başladı. Bölünmüşlükler var tribünde gibi bir değerlendirme yapmış. Katılır mısın buna?
1: Yani ben soran arkadaşımız, kardeşimizi anlıyorum. Ne demek istediğini de biliyorum. Sokakta, sosyal medyada, DM'de, kendi WhatsApp'ımda bunun gibi yani sorular da oluyor. Yani bu benim cevaplandıracağım bir konu değil. Ben kendime bir Galatasaray taraftarı olarak görev geldiği dönemde güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Galatasaray taraftarına ses karşıdan çok geliyor Emre.
0: Tamam, kapattım. Buyurun.
1: Tamam. Yani güzel başarılı dönemler yaşadık. Galatasaray taraftarına bütün yaydık, büyüttük, organize ettik. Ama şimdiki durumda ben başa geleyim ya da bir şey olayım anlamında bir düşüncem yok. Zaman neyi gösterir bilmiyorum ama hani benim gönlümden geçen Galata siyasetten uzak Galatasaray taraftarının kendi stadının içerisinde sarı kırmızı renkler altında güzelce mücadelesini devam ettirebilmesi yönünde ama bir gün eğer Galatasaray'da bu yönetim olur başka bir yönetim olur stattan sorumlu yöneticilik anlamında bir görev istenirse bu bana daha uygun olur diye düşünüyorum.
0: Sebahattin Şirin ismi tamamıyla artık Ultra Aslan bünyesi içerisinde farklı bir noktada mı yoksa nasıl orayı Ultra Aslan'ı yorumlamamız gerekiyor?
1: Yani Emre bunlar çok ucu açık ve siyasi yerlere doğru giden ve
0: Sorular bu
1: yıpranmışlık
0: minvalde gelmiş
1: üzerine.
0: çünkü.
1: Evet, anladım ama benim ricam bu konuya çok girmemek yönünde. Kendi adıma söylüyorum. Ben bunlara cevap veremem. Sebahattin benim dostum. Hadi Sebahattin, bak aslında sen Sebahattin dediğin için ben hayatımda hiç ismini söylemedim ona. Hep reis derim ona. O yüzden kendim de evet. Onun için ya çok net bir şey söyleyeyim. Ben Sebahattin Şirin'in oralarda olmayacağını düşünmüyorum. Ve olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki
1: Ama bundan sonrasını bilemem tabii.
0: tribün için liderlik çok kıymetli bir görev ya da tribün için liderlik denilen kavram çok değerli. Birçok tribündeki kimliğin teveccühünü kazanmak çok kıymetli ve kolay kolay elde edilemeyen bir şey.

0: Yani oraya böyle tepeden bir atama değil, kalplerden bir atama gerekiyor, değil mi? Çok anlamadığım bir şey olduğu için soruyorum.
1: Yani aslında çok önemli bir şey söyledin. Şimdi bir şirkete, bankaya, bir holdinge, bir genel müdür veya CEO atayabilirsiniz ve insanlar şartlar ne olursa olsun onun yönetiminde çalışırlar. Severler veya sevmezler ama tribünlere bir atama yapamaz. Tribündeki insanların bunu kabul etmesi, o gelen kişinin bir karşılığının, bir geçmişinin olması gerekir, bir saygınlığının olması gerekir, bir yaşanmışlığının olması gerekir. Eğer bunlardan bir tanesi bile eksik olursa, dudak bükmenin ötesinde bu buraya nereden geldi diye 2 dakikada paket yapar gönderirler adamı. Ha, orası başka bir yer. Yani bir şirket değil orası. Onun için bunun en doğru kararını verecek insanlar vardır. Verirler. Ben Galatasaray tribünlerinin de ultrasının da sonuna kadar yanındayım. İnşallah her şey bir duraklama, durulma dönemi oldu zaten. Bundan sonraki süreçte de inşallah güzel şeyler olur diye temennim var.
0: Peki sevgili Oğuz Altay üstadımla birlikteyiz. Nasıl bir Sporting maçı bekliyorsun? Gidiyor musunuz maça?
1: Ben son yıllarda gitmeyeceğim tek maç bu oldu. Hem biraz kendi şeyim var, böyle kendimi halsiz hissediyorum Emre. O şeyi kendimde bulamadım. Bir de açık bir şey söyleyeyim. Hani insanların çok böyle gıpta ettiği, işte yurt dışında bir maça gideyim, Galatasaray'ın veya diğer takımların maçını seyredeyim, orada biraz gezeyim, çarşıda oturayım, 2 tane çorap alayım, bir kahve içeyim arkadaşlarımla adı altında. Hayal ettiği şeyi ben 35 senedir o kadar çok yaptım ki biliyorsun. Ve gerçekten de hep aynı şeyleri yapmaktan, Galatasaray maçını seyretmenin haricinde görmediğimiz yer kalmadı. Artık daha gençlerin gitmesi lazım. Biz de ara sıra katılırız gideriz ama yani bu nedenle gitmiyorum. Lizbon maçına gelince tabii ki de Galatasaray'ın başarıları için Şampiyonlar Ligi'ndeki özellikle vizyonu için transfer edilen oyuncular var bu takıma. Yani Osimhen bunlardan bir tanesi, Sané bunlardan bir tanesi, şimdi yeni gelen Leo bunlardan bir tanesi de Torreira'sına kadar, Davinson Sanchez'ine kadar hepsi ayrı değerler ama Osimhen ve Lemina'nın kötü oynadığı maç yok. Mesela Lemina'nın 1 ile 10 arasındaki birimde 5 oynadığı maç görmezsin. Belki 8'i görürsün, 9'u da görürsün ama 5'i görmezsin. Onun için çok önemli bir oyuncu Lemina. Osimhen'i söylemeye gerek yok. Bambaşka bir oyuncu, Galatasaray'a neler verdiğini, takımı sahiplendiğini, başarıya endeksli bir oyuncu olduğunu ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle rakipleri de perişan eden, hatta arkadaşlarını bile perişan eden, çünkü onun temposuna da diğerlerinin uyması gerekiyor bir oyuncu. Şimdi Sporting özellikle kendi defansında hatalar yapabilen, gol yiyebilen bir takım. Ama hücum varyasyonlarında hızlı oyunculara sahip gerçekten de rakibe zor anlar yaşatabilecek bir ekip. Onun için Osimhen'in olmaması çok büyük bir eksiklik olabilir ama Galatasaray'ı sadece bir kişinin üzerinden değerlendirmek de doğru olmaz. Mesela Çarşamba günü özelinde çok kişi merak ediyordur. Santrafor kim oynayacak? Deniz Gül mü oynayacak? Barış'ı mı koyar? Leao mu oynayacak? Adı altında. Mutlaka belki de ben önce davrandım. Belki de sen de soracaktın bunu Emre'cim. Onu bilmiyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla mesela Leao'nun değerini henüz Türkiye anlayamadı. Leao mesela Osimhen'in 100 milyon verirlerse gider mi? 120 milyon euro verirlerse gider mi diye konuşulduğu bir ortamda 180 milyon euroyu bonservis olarak görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve gördüğümüz başka bir şey daha var. Arkadaşları çok çabuk onu sarıp sarmaladılar. Hani eskiden Florya'nın suyu diyorlardı ya, taraftarın önüne attılar, üçlü çektiriyorlar, geliyorlar, ensesine vuruyorlar, sırtına vuruyorlar, şakalaşıyorlar. O da mutlu, nereye geldim ben diyor böyle bir şey. Yani Oynadığı kulüplerde, büyük kulüplerde oynadı ama bu sevgi ortamının, bu kadar vücut dilinin kullanıldığı bir ortamda hiç bulunduğunu zannetmiyorum. Onun için arkadaşlarının onu o kadar benimsemesi çok önemli. Şimdi Leao'nun santrafor oynaması söz konusu, bunu söyleyebilirim. Barış'ı da söyleyebilirsin doğal olarak.

Ama bir de Deniz Gülgelçeği var. Milli takımımızın santraforu çok genç, 1,90 boyunda. Aslında Osimhen'in keşke Denizgül 2 hafta önce daha geldiği süreden 2 hafta önce daha

0: Ama Osimhen'in şu dönemde sakatlanması, Lemina'nın şu dönemde sakatlanması talihsizlik oldu. Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sen çok uzun yıllardır gittin, geldin, burada, dışarıda hepsini seyrettin, birçoğunu anlattın, gördün. Bir tek şey var. Galatasaray hani burada kimseyi havaya sokalım, umut verelim diye değil. Galatasaray Avrupa kupalarında gerçekten farklı. Yani Lizbon baktığın zaman Galatasaray'ın böyle önemli iki eksiğinin olduğu, Abdülkerim Bardakçı'nın henüz yeterince formunu bulamadığı bir ortamda Galatasaray'ı yener diye düşünenler o gün başka bir Galatasaray ile karşılaşırlarsa şaşırmasınlar. Ama Lizbon kazanabilir. Ama ben Galatasaray'ın puan veya puanlarla döneceğini tahmin ediyorum. Eğer Osimhen oynasaydı daha başka konuşabilirdim tabii ki.
1: Sevgili Oğuz Altay'la birlikteyiz. Panik transferi yaptı mı Galatasaray? Yani Galatasaray'ın şu son transferleri, Deniz Gül transferi.
0: Sen ne düşünürsün Emreciğim
1: Ben
0: bilmiyorum
1: panik
0: ama
1: transferi,
0: Deniz
1: 80 milyon euroyu panik transferi diye düşünüyorum. Yani çünkü bu adamlar zaten bu paraya geleceklerdi. Bu kadar beklemenin anlamı var mıydı sorusu akla geliyor.
0: ya aslında aklın yolu bir. Yani böyle karşılıklı güzel konuştuğumuz zaman birçok şey üretebiliriz ama Galatasaray'ın şöyle bir dönemi vardı. Kabul eder misin bilemiyorum üstadım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacaktı, direkt katılacaktı. Yani Fenerbahçe'nin yaşayacağı ön elemeleri, Beşiktaş'ın oynayacağı Avrupa kupalarını yaşamadan sezonu da onlardan daha geç açarak transfer süresinin bitmesine yakın dönemi çok iyi kullanarak rakamı aldığı tüm oyuncular için rakamı olabildiğince görüştüğü oyuncular özelinde aşağıya çekmeye çalışan fırsat bekleyen bir görüntüdeydi. Neden? Sezonu geç açıyorsun, ön eleme maçın yok. Yani sahaya çıkaracağın takıma o anda acil bir takviye yapman gerekmiyor. Bu süreç kullanıldı diye düşünüyorum ama daha genç, daha hararetli kardeşlerimiz benden farklı düşünebilirler. Galatasaray'ın şu anda eksik olarak bana göre baktığında çok böyle Badou Ndiaye vardı Emre. Bu
1: Evet.
0: tarzda
1: Evet.
0: orta sahada bir evet Badou Ndiaye tarzında İşte Kamavinga ismi geçti. Son ana kadar da mücadele edildi. Bunu net olarak da söyleyebilirim. Olmadı. Bu tarz bir oyuncunun olması durumunda Galatasaray'ın bir eksiği kalmadı. Sen 180 milyon euro bonservisi görmüş olan bir Leao'yu getiriyorsun. Osimhen'in var. Diğer takımı saymıyorum bile. Bütün mevkileri. Ha, ben teknik direktör olsaydım, Galatasaray'ın teknik direktörü olsaydım 10 artı 4 kuralı Galatasaray'ın elini bağladı. Tabii bunları apayrı bir konu ama iyi bir sağ bek alırdım. Şalai mükemmel bir profesyonel. Oynadığı her maçta inanılmaz katkılar veriyor. Macar milli takım oyuncusu. Ben şahsen kendisinden çok razıyım. Kendisinden çok da memnunum. Ama bir Mariano gibi, bir Eboué gibi bir sağ bekin Galatasaray'da olması gerektiğine de inanıyorum. Yani bir tek orada bir Galatasaray'ın ufak bir sorunu kaldı gibi geliyor bana. Panik transferi esas bence nerede oldu biliyor musun? Ama bunu bildiğim kadarıyla Okan Hoca da istemiş, onay vermiş. Leslie Ogçuk konusu. Şimdi bu oyuncuyu ben araştırdım. Yani seyretmiş olduğum hazırlık maçlarında Emre, bu arada da seni biraz dinlendireyim. Sen konuşuyorsundur sabahtan beri.
1: Bu dördüncü saatim abi.
0: İşte o ilaç gibi gelmişimdir şimdi sana. Ondan sonra maşallah. Yani şeyi çok enteresan. Ya dedim ki nasıl böyle bir oyuncu alındı? Hazırlık maçlarında seyrettiğim, eğer dedim 2 ay sonra beni utandırmayacaksa, ki ben utanmaya razıyım, performansını çok iyi bir hale getirirse, ya bu oyuncuda hiçbir şey görünmüyor ya. Sadece bu kadar uzun boylu olduğu için bir oyuncu transfer edilmez. Ama enteresan bir bilgiyle karşılaştım. Bu oyuncu takım galipken değil, takım mağlupken oyuna girdiği, oynadığı takımlarda baktığınız zaman kendinden şarjlı, inanılmaz vites yükselten, takımı ayağa kaldıran bir oyuncu olarak lanse ediliyor. Ben bunu şimdiye kadar gördüğümü söylersem yalan söylerim. Çünkü böyle bir şey görmedim. Hatta mümkünse dedim, hemen dedim geriye gönderin, yenisini alın. Yani orta sahada beklediğimiz oyuncu bu değil diye düşündüm. Ama ben panik transferi olarak Leslie'yi görüyorum. Onun dışındaki en son gelen neydi ismi? Sol stoper 1,96'lık oyuncu.

0: Yeni gelen oyuncuların da maşallah isimleri çok öyle tuhaf ki biz yorumcuları falan hepimizi bazen zorluyorlar.
1: Ugaçukwu'yu
0: Mesela
1: çözdük yalnız, biliyorsun değil mi?
0: biraz zor oldu ama Ugo Çukwu'yu çözdük. Yeni gelen oyuncuyu da hiç seyretmediğimiz için
1: Fransızı diyorsun sen, Fransızı.
0: evet yani
1: Onun ismini
0: 1.96
1: ben
0: boyunda.
1: söyleyemiyorum. Çünkü kendi
0: Sen
1: telaffuz etmesi lazım.
0: anladım. Doğrusunu kayıt köyt gibi de demek istiyorsun.
1: Ya o zaten kabus gibiydi, biliyorsun. Yani bir de bu
0: Hayır,
1: adamların kendi
0: kendisi
1: dilinde
0: köyt dedi.
1: okunuşlarına biz kulak vermeye çalışıyoruz. Orada hata yapıyoruz abi. Yani Bestasçik miydi, Besnarçik miydi, böyle çevirdip durduk.
0: Vladimir
1: Aynen ya, yani biz oturduk, Forvo diye bir şey var. Forvo da bazen anlatıyor. Ben Forvo'dan alıyorum isimleri genelde. Ama
0: Evet.
1: kabus gibi abi. Yani inanılmaz bir sorunu yaşıyorsun bu özel. Ve kötü olan şu Oğuz abi, sen de bunu yaşıyorsundur. Arka arkaya geliyor. Yani mesela onun adı Rafael Lao değil, Olleo falan olacak. Mesela Batrakov değil, yanlış söylüyorsun. Ya da mesela El
0: Ya.
1: Chadli Bitsiabi mi? Yani
0: Evet.
1: bir garip orası. SLH yan yana geliyor. O zaman Fransızca'da Bitsiabi oluyor. Böyle U'yu okuyor musun falan.
0: Şimdi senin mesleki hassasiyetlerini biliyorum. Ben de burada aynı düşünce içerisindeyim ama Emre şöyle bir şey var. Yani Uguçukvaya gidip ben Oğuz Altay dediğin zaman da Oğuz'u da o da söyleyemez yani ilk
1: Tabii
0: anda.
1: tabii.
0: Onlar çok güzel söylüyor da biz söyleyemiyoruz diye bir durum yok. Bir de yeni gelen oyuncuların hepsi bir tuhaf. Ve arka arkaya dediğin gibi geliyorlar. Zaman içinde oynadıkça da biz de alışacağız onlara. Kusura bakmasınlar. Sürçülisan olursa da yani kusura bakmasınlar yani.
1: Tabii ben mesela bak, bu yeni transfer dedin ya, sol stoper.
0: Evet.
1: Bunu araştırdım. Yani hani bununla ilgili bir telaffuz var mı diye sordum. Fransızca mı, işte telaffuzunu sormuş oldum. Şöyle okunuyormuş. Bak sana dinleteyim.
0: Çok iyi olur.
1: Bir dakika abi, dinletmeye çalışıyorum. Bir türlü dinletemedim. Dinleteceğim anda ben sana dinletirim. Bir türlü
0: Olur,
1: başarılı
0: olur.
1: olamadım. Bu, biliyorsun, her şey para oldu artık. En küçük bir şeyle Forvo'yu da paralamışlar yani.
0: Su bile yok. Eskiden su bile yok derdik ya, su çok pahalı bir şey aslında artık. Onun için öyle dememek lazım artık.
1: Abi Fransızca bir tane var. Şöyle diyor. El Chadli Bitsuabi diyor. Zannediyorum El Chadli
0: Bitsu abi,
1: Bitsuabi
0: evet.
1: diyeceğiz.
0: Bitsu abi deriz ona.
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet. Ben Habertürk YT Spor yayınında da geçen gün şeyde programda Bitsu abi dedim zaten. O şekilde söyleyebildim ancak. Ama doğrusu oymuş.
1: Yani tabii bir de kendilerine
0: Gelen
1: soruyorlar ya, kendileri telaffuz edince daha kıymetli oluyor.
0: doğru. Gelen soru var mı ya da sen sormak istediğin bir
1: Var
0: şey var
1: var,
0: mı
1: benim birkaç
0: Emreciğim?
1: tane sorum var müsaade edersen. Şimdi
0: Tabii ki zevkle.
1: Okan Hoca zaman zaman kenarda oyuna hükmetmede bir destek arıyor mu, ne dersin? Yani İrfan Hoca, evet, yıllardır onunla birlikte ama sanki Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un yanına bir destek gerekliymiş gibi bir izlenime kapılıyorum. Yanlış bir izlenimedir bu. Yani bunu şöyle
0: Valla.
1: anlatayım. Mesela kim gibi, işte atıyorum Arsene Wenger gibi birinin gelip orada bir sportif direktörlük gibi, işte Önder Özen mesela, onun yabancı versiyonu.
0: Evet ama o saha içinde değil de yukarıdan destek anlamında söylüyorsun. O
1: Tabii
0: sportif
1: tabii
0: direktör
1: ama
0: sağ
1: sahaya
0: kenarına.
1: da, yani Okan Hoca Eda taktiksel bütünlükte destek olabilecek bir felsefeden bahsediyorum.
0: Ya aslında bu iş eğer mükemmel bir organizasyon haline dönerse elbette güzel olabilir ama bir şeyi de kabul etmemiz lazım. Biz hani bizim Türklerde böyle bir durumda söz konusu. Şimdi gece yatarken o Okan Hoca bilmiyorum kendi kendine 4 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray gibi bir kulübün Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un önünde şampiyon olmuş 4 sene üst üste. kendini oldukça yeterli ve başarılı görüyordur. Yani burada Okan Hoca'nın gerçekten senin söylediğin gibi bir desteğe ihtiyacı var.

0: mı? Bir yardıma ihtiyacı var mı? Ya da böyle bir şeyi kendisi kabul edebilecek durumda mı? Bunu bilemem. Ama benim şahsi görüşümü soruyorsan, belki de Galatasaray'daki yürüyen düzeni de bozabilir bu.
1: Sevgili
0: Çünkü
1: Oğuz Altay'la
0: kabul
1: birlikteyiz. Derfin Yunus taneden gelmiş sana abi. Biz diyor Beşiktaş
0: gelir.
1: maçına çok giderdik onunla diyor. Canım ciğerimdir diyor. Çok selamı söyle demiş.
0: Yunus Taner'e selamlar olsun. O da Mısırlı Bahçe'nin Beşiktaş'ta insanlarından bir tanesi, bizim dostumuz. Evet, iyi bir Galatasaraylıdır. Maçlara gidip gelirken yollarda karşılaştığımız, beraber yürümüşlüğümüz de çoktur. Her şey gönlünce olsun Yunus Taner'in de. Ama umutlu, 4 senedir tuttuğu takım şampiyon oluyor. Çok da seviyor Galatasaray'ı. Mutlu.
1: Her Galatasaraylı mutlu. Abi selamlar. Galatasaray deplasmanda başarısız deniyor da bu seviyede majör 3-4 takım hariç hangi takım deplasmanda maç kazanabiliyor? Herkes kendi sahasında ya kazanıyor ya berabere bitiriyor maçları. Takımlar çünkü hepsi güçlü. Dış sahada alınan puanlara bonus olarak bakmak gerek demiş Ali Cemal.
0: Yani
1: Evet, Oğuz abi yine hattan düştü. Enteresan bir şekilde bugün bu hatla benim sınavım var. Bu sınavı inşallah geçeceğim. Oğuz abi geliyor hatta.
0: evet, tekrar yayındayım
1: Evet
0: galiba.
1: abi yine hattan düştün yine geldik. Buyurun abi ne diyorsunuz sevgili yoruma?
0: İnan, küçük bir sufle verebilirsen oradan devam edeyim.
1: Yani deplasmanda alınan puanların bonus olduğunu düşünüyor ve her takımın artık birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulamış değerli dinleyenimiz.
0: Yani futbolda böyle şeyler tabii ki de var ama yani deplasmanda alınan puanları bonus olarak değerlendirmek, hangi takımlar için bunu söylemek lazım? Sen 400 milyon euroluk takım kuruyorsan deplasmandan bonus falan gelmez. Galatasaray için söylüyorsak şu anda Türkiye'nin en pahalı, en kaliteli kadrosuna sahip. Gidip de deplasmanda berabere kaldığı zaman aman bir puan aldı diye sevineceğini düşünmüyorum. Galatasaray'ın mottosu da, hedefleri de şampiyonluk olduğu için gidip her maçı kazanmak isteyecektir. Yani buna tam katılamadım ama hangi takımı düşünerek bunu dinleyicimiz söylemiştir onu da tam bilemiyorum. Galatasaray bunu kabul etmez.
1: Oğuz abi Abdülkerim niye bu kadar formsuz?
0: Her sene başı böyle değil mi Emre?
1: Öyle
0: Ben
1: mi?
0: yazın tatilde beraberdim. Evet. Abdülkerim bardakçı. Hep Abdülkerim deyince durmaz diyorsun değil mi? Aklına geliyor, yıllardır söylüyor söyle. Abdülkerim bardakçı her sene dikkat edin sezon başında 3-4 hafta bu sancıyı çekiyor. Bu kendi kişisel yapısından olabilir, hafif kalın olmasından kaynaklanabilir. Daha geç form tutar, yani bu bilinir zaten. Daha ince çıtı pıtı futbolcular çabuk form tutan oyunculardır. Ama Abdülkerim gibi oyuncular daha uzun sürede form tutup bunu bu şekilde devam ettirebilirler. Yani yoksa Abdülkerim A plus bir futbolcu. 4 senelik kadronun sen bu kadar eder misin Abdülkerim'inden Türk milli takımının değişmez sol beki Galatasaray'daki kaptanlığa kadar uzanan bir serüvenden bahsediyoruz elbette. Bir şeye dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu çocuk bırakın sakatlanmayı, grip bile olmadan senede 70 maç oynuyor.
1: Peki
0: İnanılmaz.
1: şöyle bir soru var. Adam kendi açıklamış adını bana El Shaddai Biçabu deyin demiş. Okan Buruk da ondan Chad diye bahsetmiş. Yani arkadaşlar arasında Chad diyorlarmış. Ama kendisi
0: Çat.
1: El Shaddai Biçabu demiş kendisine. Biçabu.
0: Elşade bir çabu.
1: Evet.
0: Tamam, şimdi tanımaya başlıyoruz. İşte sahada da görünce, pozisyonlarda adını sık sık duyunca, söyleyince o zaman bazı şeyler daha çok oturuyor. Daha yeni geldi, daha görmedik adamı. Yani biraz sonra seninle bir yerde kahve içsek, yanımızda otursa tanımayacağız adamı. Nereden tanıyalım kardeşim? Hepsi birbirine benziyor.
1: Abdullah Abdülkerim'le ilgili A plus dedin ya ona takılmış bazı dinleyiciler.
0: Niye takılmış? Mesela şöyle bir şey
1: Yani acımasız
0: söylesem.
1: eleştiriler var Abdülkerim'le ilgili ama kıymetli dinleyenlerin o eleştirilerine pek katılmıyorum ben de.

0: Ben de katılmıyorum, hiç katılmıyorum. Şöyle düşünebiliriz. Mesela dedim ya, senede 70 maç, kaç maç varsa milli maçlar dahil hepsinde oynuyor, sakatlanmıyor. Bu kadar üst düzey bir profesyonel. Şimdi saha içine gelelim. Herkes Abdülkerim'i bir yerden yakalamış, ağır diyor. Bizim şey kimdi? Urfa Luji çok mu çabuktu? Peki Popescu çabuk muydu? Şimdi bu tür oyuncuların pozisyon bilgisiyle bu eksik olan taraflarını kapatabilme özellikleri var. Özellikle orta sahayla entegre oldukları zaman bunu çok kolay kapatabiliyorlar. Peki her sezon attığı 4 tane 5 tane gole baktığımız zaman bir stoper olarak topu oyuna sokmada gelen topu taca ileriye doğru vurmak yerine hemen kontrolünü alıp bir orta saha oyuncusu gibi topla deplase olup ileriye çıkıp koridorlar açıp sol çizgide oyun tarzı olarak sol çizgide bekleyen arkadaşına adrese teslim paslar atarken, hatta bir kanat oyuncusunun, bakın bunu yaşadığımız için binlerce defa, bir kanat oyuncusunun bile yapamadığı ortaları sol iç koridorda yakaladığı zaman adrese teslim orta olarak yapabildiği zaman ve yerine de aynı şekilde dönüp hava toplarında ve ters kademelerde defansta çok önemli işler yaptığı zaman nasıl oluyor da Abdülkerim'i nasıl seyrediliyor da bu şekilde düşünülebiliyor diye hayretler içinde kalıyorum. Bana şu anda Fatih Terim dahil çıkıp Abdülkerim'le ilgili, ki hocam öyle bir şey mutlaka benim anlattıklarımın benzerlerini ve daha fazlasını görüyordur, söylese ben ona da onu da kabul etmem. Çünkü ben seyrediyorum bu adamı. Bu adam çok faydalı bir adam, ama sen dersin ki iyinin daha iyisi var. Her zaman her konuda. Abdülkerim'den dünya çapında daha iyi bir sol stoper var. Onu da getirdik Galatasaray'a aldık. Eyvallah derim, ben niye hayır diyeyim ki buna? Elindekinin en iyisi. Herkes kıymetini bilsin. Olmazsa anlarsınız ne demek olduğunu.
1: Aynı Oğuz Altay gibi. Bak 20 dakika yoktu, anladınız değil
0: Estağfurullah.
1: mi? Ya ben şeyi mesela, bende de bir ön yargı vardı, itiraf ediyorum. Ta ki
0: Olabilir.
1: TV100'de taraflıyı yapana kadar. Şimdi mental olarak işte amigo kavramını düşünürken, işte Birol abi falan benim çok iyi dostumdu, amigo Birol. Onun
0: Bilirim.
1: bıraktığı bir iz vardı zihnimde. Daha sonra işte Yücel abi geldi, siz geldiniz. İlk sizin de o dönem ilk programlarınızdı. Ve
0: Doğru.
1: sevgili Alen geldi, Alen Markaryan. Alen'i tanıyordum zaten. Sonra şunu gördüm. Amigolar gerçekten futbol bilgisi konusunda derya denizler. Yani bazılarınızın uzaktan densizce burun kıvırdığı gibi kimlikler değiller. Yani kültürel potansiyeli, çevresel potansiyeli, networkleri, bakış açıları, burada sen varsın diye demiyorum. Daha önce de defalarca
0: Sağ
1: anlattığım gibi.
0: olun.
1: Çok kıymetli.
0: Evet, sağ
1: O
0: ol.
1: yüzden de yani kaçımız
0: Çok sağ ol.
1: mesela Fatih Terim'in evine girip de kahve içiyoruz, ya da işte kaçımız İsmail Kartal'la bir yerde buluşup ya da işte kitleyi peşinden sürükleyip bu transferi yapma şunu yap diyebiliyoruz ki abi. Bu bulunulan
0: Yani
1: konumdaki kimlikler çok değerli.
0: çok
1: Peki
0: teşekkürler.
1: çok böyle,
0: Sadece şunu söylemek
1: buyur abi.
0: isterim. Ben hayatımın hiçbir döneminde amigo olmadım ki Emre. Amigo olan arkadaşlar, ya amigoları bazen eleştirir ya insanlar.
1: Evet.
0: Amigoları, ya bir gün gel amigo olsana, olabiliyor musun?
1: Ya mümkün değil.
0: Değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben
1: Ama
0: amigo
1: ben
0: olmadım
1: isterdim
0: hiç.
1: mesela amigo olmak, biliyor musun abi? Bütün tribünü yönlendiriyorsun mesela. Acaba 55'ten
0: Ya.
1: sonra Göztepe amigos olabilir mi?
0: Yok, sen çok daha üst makamlara
1: Yo, bence orası da
0: layıksın.
1: değerli bir
0: Bilgi,
1: nokta.
0: becerini. Tabii çok değerli nokta. Yani bu söylemimden o da çıkamaz, ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben her zaman Galatasaray taraftarının en önündeki kişilerden biri oldum. Ama ben hiç amigoluk yapmadım. Ben organizasyon yaptım. Ben kendi Allah'ın bana vermiş olduğu ne kadarsa, küçüktür büyüktür ben onu bilemem, takdir karşıya kalmış. Ben bir taraftar grubunu dünyanın en büyük taraftar grubu haline getirmek için çok çalıştım. İrlanda'ya gittim kurdum, İskandinav ülkelerine gittim kurdum, 165 tane üniversiteye kurdum, Ultrastan Lise'yi kurdum. Yani bütün bunların koordinasyonunu düşündüğünüz zaman evde iki tane çocuğunuzu koordine edemiyorsunuz. Siz milyonlarca insanı ayrı ülkelerdeyken koordine edebilmek, o sistemin içerisinde tutabilmenin ne demek olduğunu olduğunu bunu tasavvur bile etmek çok kolay değil.
1: Bu arada bunları anlatırken Alparslan Dikmen'i de rahmet, saygı ve duayla analım.
0: Çok çok iyi arkadaşım, çok çok iyi dostum ve kankamdı, Allah rahmet eylesin. Çok gülerdik. Onunla çok gülerdik. Acayip
1: ben de
0: gülerdik
1: çok
0: Emir'im.
1: Maçta bir araya geldim onunla. Çok severdim ya. Çok değerli bir adamdı. Çok yazık oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Ölüm
0: Yani
1: nasıl, nerede, ne şekilde gelecek hiç bilemiyorum.
0: Tabii canım, hepimizin bir şeyi var. Son anı var
1: işte,
0: ama
1: her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. İnna lillahi.
0: Tadacaktır. Yaşı belli bir yaşın üzerine gelmiş olan insanlar zincirli kuyu mezarlığının önünden geçerken kafasını karşı tarafa çeviriyor, terse. Yazıyı görmemek için.
1: Abi ben son dönemde Levent'e gitmiyorum.
0: Senin daha var ya, dur. Abi, ben daha ileri
1: Allah
0: yaşlardan
1: bilir her şey.
0: bahsediyorum.
1: Abi peki biraz böyle zor bir soru sorayım mı? Bilirsin ben böyle zor soru sormayı seven bir adamımdır.
0: Ben hayatımda hiçbir soruya zor demedim bugüne kadar. Sorabilirsin.
1: Peki Cumhurbaşkanı dört büyük başkanla ne konuşmuştur?
0: Ben Nostradamus değilim ki, nereden bunu bilemem ki.
1: Vardır vardır, almışsındır sen. Sen efsane
0: Yok.
1: Bir bilgi ağacısın abi. Yani sen muazzam bir
0: Estağfurullah.
1: Bilgi potansiyeline sahipsin. Dediğim gibi yani Fatih Terim'in evine, işte atıyorum Dursun Özbek'le telefon konuşmasına falan kaç kişi tanıklık edebilir?
0: Ya o aslında benim kendi karakterimle alakalı bir şey. Eğer insanlar, karşıdaki insanları düzgün, belli bir duruşu olan, saygısı olan ama yalaka değil. En zor şartlarda bile rüzgara göre yön değiştirmeyen insanlar olarak algıladıkları zaman elbette bir kahve içmek için onların da teveccühleri olacaktır diye düşünüyorum. Hayat böyle çünkü. Onun için ya gerçekten o konuyla ilgili bir şey bilmiyorum ama dört büyük kulübün başkanının aynı anda gidip konuşması herhalde kulüplerin yapılanması, var olan borçları, ki Bankalar Birliği'nden herkes yeni çıkmaya başlamıştı zaten bu süreçte. Bununla alakalı olabilir. Ne yapılabilir? Vergilerle ilgili olabilir. Çünkü çok net bir şey söyleyeyim. Kulüpler, yani herkes eksiksiz, hiçbir şekilde bu borçlarını kapatamazlar. Kapatamazlar kardeşim. Neyle kapatacaksın? 10 lira gelirim var, 800 lira borcum var. Hadi kapat da göreyim bakayım. Yapamaz. Orada mısın Emre?
1: Sevgili
0: Alo.
1: Oğuz Altay'la birlikte zamanı paylaştık. Abi çok teşekkürler. Var mı
0: Ben
1: eklemek
0: teşekkür
1: istediğiniz bir
0: ediyorum.
1: Şey? Çünkü ben işte 11'i de
0: Tahmin
1: geçirdim ama
0: ediyorum.
1: artık gardım iyice düşmek üzere.
0: Haklısın, çok haklısın. Burada kimseyi kızdırmak için değil, herkese selam sevgi olsun. Ben artık kendimi de bu konuda bayağı
1: Bu arada Ekol'de
0: değiştirdiğimi
1: program
0: düşünüyorum.
1: başlıyor mu diye sormuşlar. Onu da araya sıkıştırayım hemen.
0: Ekol'den haberim yok ama ben Habertürk YT'de Salı akşamları Futbol X'e başladım, haftada bir gün.
1: Oh mis.
0: Onun dışında iki tane YouTube kanal var. Birisi kendi YouTube kanalım, bir tanesi Kulüp Dijital diye. Dijital. Oralardayım ama üçüncü bir televizyon olursa da onu da değerlendireceğim tabii ki.
1: Abi sizin yorumlarınız her zaman çok kıymetli.
0: Sen
1: Bilgilendirmeniz çok
0: kıymetlisin
1: değerli.
0: Emre. Sen kıymetlisin. Sevgili oğluna da çok selamlar olsun. Öpüyorum hepinizi.
1: Çok saygılar sunuyorum efendim. Hürmetler.
0: Saygı sevgi bizden, teşekkür ederim.
1: Hafta sonu MXGP'deydik ve MXGP'de güzel bir şey yaşadık. Oğlan İngilizce, ben de Türkçe anlatımını gerçekleştirdim farklı kanallara ve seyircilere. Bu benim yaşadığım en büyük gururlardan biriydi. O şimdi tabii biz yoldan geldik. Ben sabaha karşı 2 gibi geldim. O yüzden de anca vakit buldum onunla ilgili yorum yapmaya. Zaten merkeze de arkadaşlar gelmiş. Ben de sözü onlara bırakayım. Ve her şey gönlünüzce olsun diyeyim. Yarın yine 4 saatlik yayında karşınızda olacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: kartla yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Tekno Club üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar. Milan Škriniar ne dedi? Çok fazla alan verdik rakibimize. Fazla açık oynadık. Rakibimiz zaten kontralarla fırsat yaratmak istiyordu. Bunu biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. İçeriden al haber işte. Yani bunu açalım. Şimdi iki teknik direktöründe elinde merkezi kuvvetlendirici silahlar vardı. Fenerbahçe 7 eksiği olan Samsunspor karşısında kurduğu bir orta saha hattı vardı. Aynı orta saha hattının Beşiktaş karşısında da üstünü kuracağını düşündü. Bakın bir teknik direktör Lyon maçında hakkını verdik değil mi? Asla yapmaması gereken şeyi yaptı ama bu maçta. Bu seviyede Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yöneten teknik direktörlerin ki bunları da geçtim. Herhangi bir teknik direktör. 7 kişi eksiklik, 7 eksikli Samsun'la Beşiktaş arasındaki bilakis 3 orta sahayla oynayan Beşiktaş arasındaki farkı ayırt etmeliydi. Ama İsmail Kartal'ın kafasında bence şu vardı. Biraz zihin okuması yapalım. Ben kendi sahamda oynuyorum. Rakibe üstünlük kuracağım. İrfan'ı oraya koyup arkasına zaten 2 tane iyi süpürücüm var. Bu mantıkla yola çıkıp Beşiktaş orta sahasından dayak yedi. Tabirimi mazur görün. Ama İrfan'ı orada orta saha başlatmak intihardı Fenerbahçe adına. Şu şekilde açıklayayım. Fenerbahçe Greenwood'un merkezleştiği birkaç pozisyon yakaladı maçın ilk yarısında. Fena kurgu değildi. Çünkü kanatların kapandığı noktada Greenwood merkeze gelerek Vedat'ı ve İrfan'ı kullanarak şey yapacak yani onlarla bir alışverişe girecek, pas yapacak, verkaç çıkarabilecek bir kurguya erişebilirdi. Ama attığı her top İrfan tarafından kaybedildi. 22 kez topla buluştu İrfan ki bence bir Fenerbahçe orta sahasının bu kadar az topla buluşması 45 dakikada soru işareti. Çünkü o bölgeye çok top aktarıldı ve bu topların 9 tanesini kaybetti oyuncu. Topu sadece bir kez ileriye taşıma girişiminde bulundu. Bir kez ileriye taşıyabildi. İkili mücadeleye girdi. Sadece 2 kez girdi bu arada ve herhangi birini kazanamadı. Top çalmadı, isabetli şutu yok. Offside pozisyonu saymıyoruz. İsabetsiz şutu yok. Bir kere offside'de kaldı. Yani hem savunma katkısı veremedi hem hücum katkısı veremedi. Zaten şöyle bir sorun da var orada. İrfan'ı 10 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. 8 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. Bir kenar oyuncusu olarak tanımlayabilir misiniz? Onu da bu ara yapamıyoruz maalesef. Çünkü atletik performansı yetersiz. Yani İrfan... bir joker belli maçlarda size bazı şeyler katabilir ama derbiler gibi, hadi derbileri de geçtim, daha oturaklı bir ifade kullanalım, fiziksellik isteyen, atletik performans isteyen herhangi bir maçta size katkı sağlayamaz. Şimdi Asensio'yu fizik

içsel yetersizlikten vuranlar İrfan Can'ın ayağında boncuk bulup duruyorlar. Yetkilileri kastediyorum. O da enteresan. Nitekim sağlamadı, sağlayamadı. Ama İsmail Kartal'ın oyuncuyla olan ilişkisi Fenerbahçe'ye bugün derbi kaybettirdi. Ve bu orta saha o kadar ciddiye alınmayan bir mevzuydu ki maçın ikinci yarısı başladı. Kafasındaki ezberleri sürdürdü İsmail Kartal. Dedi ki ben rakibe karşı çok boğulmayayım, sadece topla oynayayım. Kerem ofansif orta sahaya koydu ya da kendi tabiriyle ikinci forvet gibi konumlandırdı. Ya oyuncuyu biraz tanımak mı lazım acaba? Yani geçen Lyon maçında hocam seni övdük ama yani orada da değişikliklerin geç gelmişti. Burada da değişiklikler yanlış geldi. Daha doğrusu ezber geliyor. Bakın ben Fenerbahçe'nin gençler bile yenilmesine itiraz etmiyorum mesela. Ama kilidi açmak için Oğuz Aydın'ı çıkarıp Kerem'i alıyor ya, o maçı hatırlayın. Hayır, Oğuz Aydın'ı alıp sağ beki koyup bekle destek alıp buraya Kerem'i koyması gerektiğini düşünüyorum hep. Benim için ezberci kalıp biraz eleştirel kalıyor. Eleştireceğim nokta olarak kalıyor. Mesela orada bu derbide daha erken at, orta saha direncini arttır, Olaytan'ı kilitle. Buraları düşünmek lazım. Çünkü orayı kilitlersen Beşiktaş'ın geriden çıkışları, topla mesafe kat etmeleri azalacak. Ve sen daha fazla top kazanacaktın ama öyle olmadı. Peki İtalyano ne yaptı? Eksiği bul, üzerine çalış, uygula. Yani futbolda analiz dediğimiz kavramı biraz üst örtük şekilde biz bu üç adımla açıklayabiliriz. Eksiği bulmak, rakibi izleyebilmek. Hani bunu yaparken de üzerine sürekli kafa yormak demek. Ondan sonra elindeki oyuncu grubunu bu eksiklik üzerine nasıl yönlendirebileceğinizi bilmek demektir. Ardından da sahada uygulama kısmı başlar. Öncelikle maç sonu açıklamalara baktığımız zaman da İtalyano'nun oyuncuların saygısını inanılmaz şekilde kazandığını gördük zaten. Bu uygulama kısmına o tezahür eden unsur demek. Şimdi bu eksiği bul, üzerinde çalış ve uygulama kısmını maç özelinde, yani Fenerbahçe'yi analiz etme üzerinde yorumlayalım. İtalyano'nun dehası çünkü orada ortaya çıkıyor. Ben bayıldım hocaya, bayıldım yani. Hani böyle Avrupa'dan bir takım gelir temsilcimizin karşısına. Atıyorum bir Hollanda takımı gelir böyle kusurlarına vura vura kazanır. Sen öyle kalırsın ya böyle. Niye Avrupa takımı örnek verdim? Bizim ligde yok ya böyle takım. Pek alışık değiliz. Beşiktaş'ı da alışık değildir. Ama hoca takımı görünce işte seviniyor insan. Yani güzel. Takip edenler görmüştür. Maç önü analiz videomuzda da söyledik. Şimdi güzel insanlar Semedo, Şikrinyar arasındaki açıklıktan bahsetmiştik. Bu iki oyuncunun arası, biz yani Amerika'yı keşfetmedik. Gençler Birliği maçında da o kadar açıldı ki iki kere bu kanattan gelerek gol attı Gençler Birliği. Ya da Konya maçında da yine bu iki oyuncunun parsellemesi gereken pozisyondan gol yedi Fenerbahçe. Savunma arkasına atılan bir topla. İtalyano'nun bu görüntüleri açıp tek tek oyuncularına izlettiğine eminim. Ya ama kanıtlayamam diyorlar ya. Evet. Ama oynamış kafasında hoca belli. Ne yaptı? Normalde hep Mourinho kanadını kullanırdı. İleri çıkarırdı. Rıdvan'ı kullandı. Trossard'ı oyun kurucu olarak kullandı. Rıdvan'ı iç koridora soktu. Nitekim yine Semedo Şikrinyar açıklığından Fenerbahçe gol yedi. Trossard ayağının dışıyla inanılmaz pas. Rıdvan'ın inanılmaz koşusu, iyi tamamlayış. Burada bu arada fake unsuru da var. Yani bunu şöyle anlatayım. Farklı spordan örnek vereyim. Kafanıza daha iyi otursun. MMA sevenler McGregor Habib maçını hatırlarlar. Hoş sevmeyenler de biliyordur artık bu o maçı da. Şimdi bu tarz üst seviye maçlarda rakibinizi fake'lerle aldatıyorsunuz. Çünkü rakibiniz sizin her şeyinizi işte 3 ay, 6 ay işte o analiz ediyor. Yani kız arkadaşından, sevgilisinden, eşinden, anasından, babasından daha fazla sizi görüyor bir süre. Bu sebeple ne oluyor? Büyük maçları fake'lerle kazanıyorsun. Yani satrançta bazen fedalar vardır, öyle diyeyim. McGregor Habib maçında ne oldu? Abi güreşi güçlü Habib'in. Conor'ın ayağına hamle yapar gibi yapıp çok kısa saniyede yumruk çıkararak Conor'ı devirdi. Ve orada maç kopmuştu. İtalyano da sağ kenar organizasyonu yerine sol kenar organizasyonu kurguladı. Ve ilk yarıda savunma hatasından dolayı gollemişti Beşiktaş. Sonra 1-1 yaptı. Beraberlikle girdi soyunma odasına. Ama İtalyano'nun İsmail Kartal'ı kurduğu sünük burada bitmedi. İkinci yarı başlarken iki teknik direktörü de değişiklik yaptı biliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi İrfan Kerem değişikliği oldu ve bunun neden kötü bir değişiklik olduğundan şimdi bahsedeyim. Oraya İsmail hamlesi gelmesi lazımdı. Beşiktaş orta sahasını bir durdurman, düşen topları alman lazımdı. İtalyan hocaysa Otta araya oyun aldı. Golü atan Rıdvan yerine. Ha tabii bu arada sakatlık falan da etkili oldu ama sadece
teknik bir değişiklik olarak da değil, şu bakımdan da önemli. İlk yarıda Greenwood orayı kullandı. Hatta bir pozisyon önce Rıdvan'ı geçti. Bayağı sağlam geçti. Sonra Suhali geçti. Topu yan filelere vurdu. Ama ipe dizer gibi dizdi orada. İkinci yarıdaki o değişiklikle ne oldu? Yerine giren oyuncu topa dokunmadan Greenwood'u savundu. Sol çizgiye dinamizm kattı. Yani bir değişiklik takımı ileriye götürürken Kerem değişikliği stabil bıraktı. Ayrıca orta saha enerjisi de düşmeye başladı anlarda. Beşiktaş'ın Fenerbahçe orta sahasını ne kadar basit geçtiğini gördük. Beşiktaş'ın bulduğu gole bak. Salih, Olaytan, Orkun, Vlahovic paslaşmasını Fenerbahçeli oyuncular en iyi yerden izlediler. Başka bir şey yapmadılar. Çünkü merkezi alamazsan golü kalende görürsün. Ne kadar rahat orada topla çıktı Beşiktaş. Ne kadar profesyonel topla. 3 orta sahası da o golün içinde. İşte bu teknik direktörlük başarısıdır. İşte bu merkezin değerini bilmektir ve oradaki oyuncularının sağ içi dağılımını belirlemektir. Salih, Olaytan, Orkun, Vlahovic gol. Herkes Beşiktaş'ın belki kanatlardan deneyeceğini, kuracağını bekliyordu. Beşiktaş merkezde kullandı, kanatta kullandı. Bir gol merkez, bir gol kanat organizasyon. 64'te İlhan Fakıllı hamlesi yine başarılı bir hamleydi. Çünkü oyuncu oyuna girdi, faul aldı, savunma arkasına sarktı, ileriye top taşıdı. Bu İlhan Fakıllı'yı da İtalyan'ı buraya getirdi. Yani Beşiktaş'a ilk geldiğinde hazırlık maçlarında sol kanatla denilen bir oyuncuydu. İki kanadı yani kullanılıyordu. Ondan sonra hoca bir şey fark etti. Dedi ki ya bu oyuncu çok top eziyor. Çok fazla top ezen sol açı oyuncusunun yaşaması gereken değişikliği yaşattı. Onu aldı, sağ çizgi attı. Çorum maçında da bu sayede gol atmıştı. Bu maçta da ayakları yere basarak oynadı Fenerbahçe karşısında. Şimdi Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu Greenwood desek, sahada etkili oldu mu? Hayır. İşte teknik direktörlük dokunuşuyla alakalı bir şey bu. Yani oyuncuların odaklanmasıyla açıklayabilirsiniz. Beşiktaş oyuncularının hepsi çok odaklıydı bu arada, onu da söyleyelim. Mesela Şikrinyar golden sonra belirli süre çok odaklandı. Vlahovic'le atışta odak gitti. Ama ayrıca diyeyim, Fenerbahçe'nin yaşadığı bir diğer önemli handikap belki de takım yaşının fazla olması. Hep ilerleyen dakikalarda oyundan daha fazla düştüğünü gördük Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş 3. golü atacak imkan da elde etti. Orada Beşiktaş'ın ayakları gitmedi veya son paslar kötü verildi. Ama Beşiktaş'ta oyuna giren de herkes çok katkı verdi. Fenerbahçe oyuncu değişikliklerin hepsi tamamen düşürdü. Yani Lukaku herhangi bir şey yapmadı. Nene bence zaten geç girdi, etkili olamadı. İsmail de bence geç dahil oldu. Yani Fenerbahçe'nin mental olarak da futbol olarak da ayakta kalan oyuncusu sayacak olsak belki Şikrinyar, Kante, Ederson, değil mi? Gündüzcü de kendi performansını veremedi. Ve bence yine Fenerbahçe adına büyük eleştiri olarak değinmemiz gereken konu Fenerbahçe'nin gol attıktan sonra ne oynadığını bilmemesiydi. Eğer Fenerbahçe savunma arkasına maç berabere giderken sarksaydı belki çok büyük bir eleştiri konusu haline getirmez. İtalyan'ın hakkını verirdik. İyi çalışmış ki bundan da bahsettik zaten. Ama Fenerbahçe 1-0 öndeyken Kadıköy'de bu tarz bir savunma arkası zafiyeti vermesi kabullenilemez. Zaten 1-0 öndesin. İlk kere bitireceksin. Ve bu savunma çizgisini hani bari öndeyken ayarla. Hani maç berabereyken gol atma isteyen oyuncular daha geniş pozisyon alması falan belli bölüme kadar anlaşılabilir. Ama 1-0'ın konumlanması bu olamaz. Herhangi bir yerde olamaz. Bunun altını şundan dolayı da çiziyorum. İsmail Kartal sezon başından beri şunu çok kullanıyor. Hatta ilk açıklandığı gün de kullanmıştı. Ekibimle beraber Avrupa'nın şu an oynanan oyununun ne olduğunu biliyoruz. Bunu analiz ediyoruz. Buna göre modern futbolun bütün gereklerini uygulayacağız demişti. 1-0 böyle oynanmaz hocam. Hiçbir trendde oynanmaz. Onu söyleyeyim. Tabii ki de İsmail Kartal'a gibi öyle bir tecrübeli isme futbolun nasıl oynanması, nasıl oynatılması gerektiğini, yani o mekanizma biz değiliz yani. Ama eksiklikleri konuşmak, söylemek için buradayız. Sizler bizi bu sebeple dinliyorsunuz. Şunu söyleyelim yani, pirince giderken eldeki bulgurdan olma hesabı, hani derbi özetleyecek bir ifade belki de, Fenerbahçe cephesi için yani Beşiktaş tarafı için söyledik zaten. Italiano, Italiano. Şimdi Fenerbahçe için niye pirinçiye giderken bulgurdan olmak diyoruz? Çünkü biraz evvel aslında satır arasında bahsettim.
İrfan Can'ı 10 numarada kullanarak rakibi boğma üzerine bir plan yapmış. Presle boğma değil de rakip yarı sahada topla oynama açısından. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Fenerbahçe baskılı oynar. Fenerbahçe kendi evinde toplu oynar. Fenerbahçe 3 defansif orta sahayla oynamaz. Kahvedeki sohbet. Kahvede bunları söyle. Ama Fenerbahçe'nin derbi planı bu sözlere tezahür olmamalı. Yani böyle konuşulmuş diye söylemiyorum. Böyle hissedilmiş olsa gerek diye söylüyorum. Ortaya konulan kadro, tamam mı? Ve bu kadronun oynadığı oyun bunu anımsatıyor. Kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe taraftarının enerjisini Fenerbahçe oyuncularında göremedim ben. İrfan Can ofansif orta saha oynaması önemlidir abi, pas bağlantıları açısından, rakip yarı sahada top tutmanız açısından belki biraz önemlidir. Ama ilk yarıda takımların rakip yarı sahadaki pas oranına bakıyorsun abi, %78 Beşiktaş, %73 Fenerbahçe. Olmamış demek. Ama emin olun İsmail Kante Gündüz'ü ile bu rakip yarı sahadaki pas oranını 80'lere çıkartırdınız. En azından rakibinizin %70'i olurdu. Yani 78-70'e düşerdi. Bu da çok fazla şey ifade ederdi düşen topları almanız açısından. Topları almanız, rakibin çıkmasını engellemeniz, rakibin direncini kırmanız. Yani sonuç olarak kendi sahanızda oynuyorsunuz. Taraftarı kullanmak, rakip atağı keserek atak başlatmaktan geçer yapılmadı. Diğer tarafta elindeki bütün nimetleri olması gereken gibi kullanan bir takım vardı. Trossard bir futbol oynadı. Gol atmadı ama Rıdvan'a verdiği pası bir kenara koyuyorum. Topu basması, topu bekletmesi, topu ileriye taşıdığı anlar, verdiği pas, yarattığı açı, direkten dışarıya çıkan bir topu da var. Beşiktaş'ın çizgideki bir oyun kurucusuydu ve baştan aşağı dominasyon kurdu. Zaten Fenerbahçe'nin sağ savunması zayıf. Sağ beki zayıf Fenerbahçe'nin. Orayı inanılmaz işledi futbolcu. Orada üzerinde yani o kadar çok oyuncu çekti ki. Hani az evvel dedik ya Beşiktaş'ın attığı ikinci gol. Üç kanat oyuncusu da oyunun içinde diye. Sadece o pozisyon değil. Mesela Salih Vlahovic'e verdiği, Vlahovic merkeze Olaytan oynadı. Olaytan'ın tekrar savunma arkasına kaçan Vlahovic'i gördü ve Ederson'un çıkardığı pozisyon. Yine Beşiktaş orta sahası devrede. Yani kanat oyuncusu Trossard'la oyun kurup merkezini üçgenlere dahil etti Beşiktaş. Ve böylelikle hem merkezi domine etti hem kanatları domine etti. Ya bu çok şey büyük bir şey. Onu söyleyeyim yani. Kante Gündüz'e karşı yapıyorsunuz bunu. Ve maçın sonuna geldiğimizde 6 isabetli şut atmış Beşiktaş, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe kendi sahasında 0.49 gol beklentisi yarattı. Beşiktaş'ın 1.67. Beşiktaş 28 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Fenerbahçe 13. Şimdi böyle bir durumda ben de diyorum ki acaba hangisi iç saha takımıydı? Ne olmuştu? Kadıköy gelecekti, geri gelecekti. Bakın bu işler sloganlarla olmaz. Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı maçlardaki bu manik depresif hali olmaz. Yıllardır söylüyoruz. Bu ifadeyi kullandığımdan beri neredeyse literatüre girecek bu artık böyle yani. Ufak olumsuzluklar, tüyler diken diken oluyor. Bir anda uğultular yükseliyor. Oyuncuların beden diline yansıyor. Gerçi dün anonsör bile dalgındı. Samanyolu çalmadı. Topçular sahaya çıkarken meşhur marş bile son anda çalındı. Koreografi falan da yoktu. Her yerde hazırlıksız olursan böyle hazırlıksız yakalarlar işte yani. Tamam. Şimdi yoğun eleştiri başlayacaktır. Bu yağmurda şemsiyeyi tutarken aynı zamanda eleştirilerin gerçekliğiyle de yüzleşmek aslında Fenerbahçe'nin gelişiminin önündeki anahtar. Roma maçı da acayip zor maç. Şimdi üst üste iki Kadıköy mağlubiyeti olursa seyreyle olacakları. Psikoloji koruma adına belli yerlerde tabii ki bazı şeylere kulak kapamak gerekiyor. Ligin bu haftasında ligin bitmediğini kabul etmek gerekiyor. Kaybeden bir şey kaybetmedi. Bence kazanan çok şey kazandı. Momentum kazandı, ivme kazandı. Bakın Alanya maçı hariç sezon başından beri maç kaybetmiyor Beşiktaş. Ama Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir Fenerbahçe. Ligde de 2 mağlubiyet, 2 galibiyet. Tamam. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Beşiktaş doğru işler yapıyor. Eksiklikleri tabii ki var. Yani taçtan gelen topu karşılama şekli mesela ya eksikliklerden bir tanesi diyeyim. En azından bugün böyle bir ifade edeyim. Ama bunları kapatmak adına kafa yoran, uğraşan bir ekip var. Bunu sana hissettiriyor. Ve başlarında çünkü ligin çok çok iyi bir transferi var abi. Vincenzo Italiano. Onu bir kez daha söylemiş olayım. O yüzden gün Beşiktaş'ındır. Fenerbahçeliler için kahır günüdür. Mağlubiyet günüdür. Yine olayları biliyorsunuz, Fenerbahçe büyük zaferlerin ve büyük yenilgilerin takımıdır. Bugün de hezeyanlarını büyüteceklerdir. İbretli izleyeceğiz ama bizce derbinin planı, programı buydu. Gerisi sizde. Eyvallah. Bu içeriğe ve daha fazlasını

0: L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan ey nasil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Tabii bu hafta biraz böyle yayın saatlerimiz değişik olacak. 7-11 arasını Emre Tilev yapacak. 11-13'ü Cihan Dişli yapacak. Diyeceksin ki Cihan 11'de yayın yapacaktın. Neden 11.30'da geldin? Emre Tilev böyle birazcık geç çıktı. Bir de sisteminde bir problem olmuştu, onu düzeltiyorduk, o sebeple böyle birazcık da gecikmeli olarak girdik. Evet, derbi konuşacağız, mesajlarınız da gelecek 0212 273 1010'a. Ama ondan önce de bir Filenin Sultanlarını tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmaları muazzam bir başarı. 3-2 mağlup ettik İtalya'yı ve bu şampiyonluğa ulaştık. Karşılıklı sayılar da başladı aslında ilk bölüm. İlk bölümü 6-6'lık beraberlikle geçirdik. Sonrasında İtalya, yani o Egono'nun samacıyla aradaki farkı 9'a kadar falan çıkardı. 18-9 oldu. Yine işte Egono, Antropova falan inanılmaz performans gösterdiler. 25-16 ilk seti kazandılar. Ben dedim ki eyvah, eyvah ya dedim. Herhalde dedim ilk setten sonra bu İtalya'yla 125 maç yapsak böyle bir set bile alamayız diye düşünen ben ve bence çoğumuz hayrete düşmüşüzdür ve ne kadar haksızlık ettiğimizi düşünmüşüzdür. Mesela bütün yaz yatırım yaptığımız smaçörlerimiz Hande ve İlkin vardı ama onlarla almadık maçı. Kimle aldık? Yaprak'la aldık. Kimle aldık? Derya'yla aldık. Yaprak Derya ikilisi sayesinde bence bir tık orada etkinliğimizi gösterdik. Vargas'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten ya bu kız işini layıkıyla yapıyor. Mesela devşirilmesi konusunda üzerine bu kadar konuşulurken ya kardeşim Türkiye'de kız mı kalmadı, neden devşiriyoruz Vargas'ı falan derken, mesela maç başında İtalya sahaya çıkarken oyuncuların aslen nereli olduğunu spiker dostumuz böyle tek tek ifşa etti. Bence harika bir detaydı. Bunu kaçıranlar veya işte dikkat edenler de vardır ama kaçıranlara da bunu aktarmak istedim. İtalya'da İtalyan oyuncu neredeyse yok gibi yani. Hepsini devşirmişler. Ya 2026 yılında voleybolda ne kadar kupa varsa süpürüp getirdik Türkiye'ye. Yani sadece bunu milli takım seviyesinde de almadık arkadaşlar. Yine sev kapı Galatasaray aldı. Şampiyonlar Ligi kupasını Türk finalinde Vakıfbank galibiyetiyle kutladık. Yani kusursuz bir dominasyon kurduk voleybolda. Yani futbolda da böyle olacağımız günleri işin açıkçası merakla bekliyorum. Ben bu sezon şey diyordum ya, hani milli takım sezon başında ne Viyana'ydı ne Avrupa Şampiyonası'nda. Ya diyordum herhalde kızlar artık yoruldu. Yani olabilir. Yani çok böyle umudum yoktu. Yine az önce de hani programın başında da söylediğim ya, işte maçın başında o Egono'yu gördüm, Antropova'yı falan aynı anda sahada görünce dedim ki eyvah dedim, geçmiş olsun, kaybettik dedim. O gözle bakmıştım ama özellikle bu dördüncü setin sonlarına doğru işte arkada Derya ve Yaprak'ın adeta böyle ahtapota dönüştüğü, hani Mert'e demiştik ya ahtapot musun diye, örümcek misin diye, burada da kızlar ahtapota dönüştü. 8 koluyla hani kurtuluş savaşı misali defans yaptığı birkaç ralli var ki yani eminim arkada Hande ya da İlkin olsaydı o toplar çıkmayabilirdi. Şimdi kızları da ayrıştırmayayım ama yani gerçekten müthiş işlere imza attılar. Yani maç özelinde Vargas ve Zehra'nın da eline sağlık, kişisel ödüllerini de sonuna kadar hak ettiler diye düşünüyorum. Müthiş, müthiş ya. En sevdiğim şekilde kazandık. Hani şey olur ya, buradan dönmez dersiniz. Buradan dönmez denilen yerden öyle bir

dönüyoruz ki muazzam, yani taraftarı da bir parantez açalım. Bence taraftarın da etkisi var. Yani Sinan Erdem spor salonunda müthiş bir coşku vardı. Bu setin dönmesinde de onların da payı var. Elbette ki sahadaki kızların, oynayanların payı var ama seyirciyi de es geçmemek lazım. Müthiş bir coşkuyla karşılaşmayı izlediler, eşlik ettiler. Mesela Vargas'ın canını dişine takması, maç esnasında ağlaması, hırslı oyunu, takımı taşıması falan şey yorumlarını gördüm. İşte artık kendini Türk gibi hissediyor falan yorumlarını gördüm ama yani Türk gibi mi hissediyordur, hissetmiyor mudur? Ben onu bilmiyorum. Yani çok da düşünmüyorum. Sadece bildiğim tek şey şu, belki bilmeyenler vardır. Yani kız aşırı derecede vefalı biri ve bana göre gördüğü iyiliğin karşılığını vermek istediği için bu denli duygusal. Çünkü bu devlet ona kucak açtı. Açmasaydı Küba onu voleyboldan men etmişti. Geldik biz sahip çıktık. Ya diyeceksiniz ki Vargas gibi bir oyuncuya sahip çıkan olmayacak mıydı Cihan? Elbet birileri sahip çıkardı biz sahip çıkmazsak ama öyle değildi işte, sakattı bu kız. Gittik sakatlığıyla ilgilendik, voleybola kazandırdık. Yoksa yani Çekya'nın köyünde şu an hani yapayalnız durumda, sonraki durağı neresi olduğunu bilmeden herhangi bir takımda bana göre voleybol oynamaya çalışıyordu. Şununla da beni eleştirebilirsiniz. Ya Cihan bu yeteneği görürdü birileri. Senin dediğin gibi olmazdı diyenler de olabilir. Bence olmazdı. Mesela Fenerbahçe'nin de emeği çok Vargas'ta. Bence o yüzden Fenerbahçe'ye de borçlu olduğunu düşünüyor. Çünkü çok daha fazla para veren kulüpler vardı kendisine. Ona rağmen gitmemişti. Türkiye'ye de borçlu hissediyordu. Çünkü o küçük yaşında menajerlerin oyuncağı olmaktan onu kurtardık ve onu kendi başına bana göre bir yıldız haline getirdik. O yüzden Vargas'a da bir parantez açalım, kızlarımızı tekrardan tebrik edelim. Voleybolun Ronaldo'su Vargas demiş. Geleceğim de hemen derbi mesajları var. Doğan Öncel'e ne oldu ya demiş. Doğan abi anlamadım yani, her sene yaz ayında ortalama böyle 8 kere falan tatile çıkıyor. Tabii espri yapıyoruz. Adamcağız 3 gün falan kaçıyor. Hafta sonu TGRT'de falan da yayınları var. O yüzden birazcık izin verildi kendisine, kafayı toplasın diye. Merhaba Hüseyin'cim, selam olsun. Abi sen onu deyince Naim Süleymanoğlu geldi aklıma. Bence millet ayrıştırmayı bıraksın. Naim Süleymanoğlu da Vargas'ta Türkoğlu Türktür. Onların yaptığını hiçbirimiz yapamadık. Ya diyorum ya Nurullah, nasıl hissettiğiyle ben ilgilenmiyorum. Ben sahada gerçekten canını dişine takarak oynadığını görüyorum. Hırsını görüyorum, o vefasını görüyorum. Nasıl hissetmiş ona çok takılmıyorum. Ama gerçekten yani o Egono falan ya, bu kız dedim, bu İtalyanları bizim şansımız tutmuyor. Bir şekilde bizi deviriyorlar ama bu saatten sonra işte üstün daha da açıkladı, Voleybol Federasyonu Başkanı. Hedefimiz dedi olimpiyatlarda başarı göstermek, olimpiyatı da istiyoruz dedi. Onu da aldık mı bu iş tamamdır ya, bu işi bitiririz. Eyüp yazmış, futbolda bu başarıları görmek çok zor diyor. Rüyada bile göremeyiz. Öncelikle birbirimizle çekişmeyi bırakmamız lazım diyor. Yani Avrupa basınında falan da ya kızlarla inanılmaz bahsetmişler işte. Çok fazla gazetelerde manşet olmuş. Avrupa'nın en büyüğü falan, artık onlar da böyle sultanlar falan demeye alışmışlar. Ben gördüğüm gazetelere falan böyle sultanlar falan yazmışlar. İnanılmaz. Çok böyle gururum okşanıyor. Keyif alıyorum. Böyle bu insanlar, bu halk bu başarıyı, bunu hak ediyor yani. Bir sürü olumsuzluk var, bir sürü sıkıntı var. İnsanlar mutlu oluyor bunları görünce. O yüzden bence dün gecenin hatırına iyi de bir prim versinler kızçelere, ya öyle söyleyeyim. Çünkü şimdi Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı teknik heyete 1 milyon euro da atacakmış. He. Yok mudur bizim federasyonunda da öyle bir para verirler herhalde. Vardır bir şeyler ama gerçekten de tekrardan tebrik edelim. Cihancığım, Fenerbahçe'nin sahip çıktığını neden söylemiyorsun? Tabii zoruna gidiyor, sana hak veriyorum demiş. Gökserinciğim, bir şey söyleyeceğim sana. Sen beni bence dinlemedin. Bak yemin ediyorum dinlemedin, ya da dinledin, bilerek yapıyorsun. Ne dedim? Fenerbahçe'de sahip çıktı dedim Vargas'a. Bak YouTube'dan geri sarabilirsin. Birazcık böyle birazcık geri sararsan ben sana onu da söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin emeği de çok dedim. Yani borçlu olduğunu düşünüyor Fenerbahçe'ye dedim. İşte futbolda bu yüzden kaybediyoruz. Çok doğru. Az önce dinleyenimiz atmıştı ya. Ya yayıncıyı bile şey yapıyorsun yani. Ayrıştırıyorsun. Ya olabilir. Bak ben Ahmet Konanç varken, Murat Özen varken, Bülent Uslu varken, Ahmet Ercanlar varken, efendim söyleyeyim, kim olsun başka? Yakup abi seviyorum, ona yapamıyorum. Ali Naci'ye yaparım. Haluk abi olsa ona da yaparım. Galatasaraylı.
Bunlar olunca

Böyle fanatik demeyeyim de taraftar girliğim ortaya çıkar ama bir başımayım burada, yalnızım, sizinle sohbet ediyorum. Neyi mi gördün ya? Sal beni Gökserin. Gökserin sal beni. Hamburg'dan Nevzat. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol vallahi. Aga demiş. Derbi falan değil. Bugün voleybolu konuşalım. herhalde Fenerbahçe'de. Yani hiç derbi falan konuşmayalım. Milli takımımız. Yok yok tamam. Bu benim kötü niyetimdi. Haklısın. Gerçekten de Avrupa'da yaşadığımız için midir nedir bilmiyorum demiş. 7 kat daha sevincimiz arttı diyor. Ya kesinlikle katılıyorum. Ya bırak Cihan kardeşim şu balonları, patlarlar yakında. Kim? Voleybol için mi söylüyorsun? Ben bu tarz bir mesajı hatırlıyorum. Bu VNL'de de başarılı olduğumuzda aynı beyefendi misiniz bilmiyorum ama hatırlıyorum böyle yani. Bu tarz bir mesaj atmıştınız yine. Hatta o dönemde çok tepki almıştınız diğer dinleyenlerimiz tarafından. Neden mesela böyle bir şey yazar ki bir insan? Değil mi? Yani üst üste iki Avrupa şampiyonu olmuş bir milli takımımız var. Farklı zamanlarda iki de Milletler Ligi şampiyonu olmuş voleybol takımımız var. Yani şurada gururlanmışız. Keyifli keyifli yayın yapıyoruz. Bence çok çirkin olmuş mesajın ya. Olmamış yani. Mesela ben sana sorayım güzel insan. Madem ben herkesi kazanmaya çalışırım. Dün yenilseydik, ikinci olsaydık. Patlamış mı olacaktı kızların balonu? Ya da ne bileyim üçüncü olsaydık. Ya da İtalya'nın balonu patladı mı şimdi yani onlar ikinci olunca? Mesela Sırbistan 3 yıldır bayağı kötü durumda. O zaman onlar da patladı. Ya bizim takımımız dün yenilseydi de bu balon patlamayacaktı. Önümüzdeki turnuvada 5. olsa da patlamayacak. Ne olsun istiyorsun bilmiyorum ama mesela bu mesajı atarken ne düşündüm bilmiyorum. Yani tepki alacağını bildiğim bir mesaj. Hani benim de destek olmayacağımı biliyorsun. Hani gerçekten öyle düşünüyorsan üzücü. Senin adına üzülürüm. Ama o kadar kötü niyetli bir insan olduğunu düşünmemek istiyorum. Herhalde değildir. Bilerek yapmış olabilir kışkırtmak için bilmiyorum. Elindeki istemediği topçuları satıp 60 milyon euro diyordu. Neredeyse hepsi bedavaya gitti demiş. Fenerbahçe için mi? 32 milyon falan aldılar Totti. Vallahi 32 milyonluk bir kazanç sağladılar. Sizlere selam olsun diyor. Evet, yavaş yavaş derbiye geçeceğiz. Isındık. Yahu koskoca Fenerbahçe'de bir futbol aklı yok mu? Her sene takım yapılanmasında hep bir şeyler eksik kalıyor demiş. Var. Bak şimdi bu İsmail Hoca, İsmail Kartal. Adam Freddy istiyordu, tamam mı? Kalmasın istiyordu. Talişka'yı falan istiyordu. Yani hocanın, şimdi İsmail Hocam da böyle çok masum bir kişiliktir. Mesela takımın başına getirildiğinde Fenerbahçe televizyonunda ki videoyu lütfen bir açıp izleyin. Yani masum karakter, yani böyle mahcup hissediyor kendini. Sanki oraya evet ait değilmiş gibi kötü bir laf olacak ama nasıl diyeyim ya, sanki böyle bir şeyi başaramayacağına inancı var gibi. Hani böyle suçüstü yakalanan ama masum olduğunu iddia eden bir yüz hali vardır ya böyle. Ona benziyor. Böyle beden dili şey diyor ya, ben haddim olmayarak söylüyorum bunu. Sizin de mesajlarınızı da merak ediyorum. Yani artık diyor ben yoruldum. İmdat diyor vücut dili. Bu saatten sonra benim bu takıma verebileceğim çok bir şey yok. Benim bu saatten sonra bu takıma verebileceğim çok az şey var gibi bir vücut dili var. Ona da bir şey söylemiyorum. Fred dedi sattılar. Talişka dedi sattılar. Aynı tarz oyuncu yok ortada. Mesela o ister miydim İrfan Can'ı 10 numarada oynatmak? Kimine göre isterdi, evlatçılık yapardı ama bence istemezdi. Fenerbahçe'nin bir 8 numarası yok. Bu takımın Asensio'su sakat. Belli ki bu sezon dönemeyecek. Yani dönse de tekrar sakatlanacak. Bir sıkıntı var. Yerine de kimse yok. Ya diğer yönetimler de bir sürü hata yapıyor mesela. Ben Galatasaray'dan örnek vereyim. Evet rakibi Beşiktaş'ta ama şimdi o derbi olduğu için. Galatasaray yönetimi de bir sürü yanlış yapıyor. Ama mesela bu yanlışları teknik direktör Okan Buruk ayıklıyor. Amiyane tabirle. Ya yönetim bilir işte transferi halledecekler, o olacak bu olacak. Yani teknik direktörün asli görevi bir tık da budur bana göre. Yani bir futbol takımında hatayı, ne bileyim yanlışı fark edebilecek kim vardır? Yani teknik direktörün vardır, yardımcın vardır. Yani bunlar bu hatayı fark etmek durumundadırlar. İsmail Kartal'ın bunu yapmasına izin vermiyorlar. Verilmedi, verilmiyor. Ya iyi veya kötü teknik direktör demiyorum. Ben adama işini yaptırtmıyorlar diyorum. Bana göre işini yaptırtmıyor. Yani Kante iyi oynuyor, iyi güzel. Önünde Gündüz oynuyor, o da muazzam. Ama bunların ikisi de 6 numara.
Yani şimdi diyeceksiniz ki bu adam suçlu da ne Fred'i göndermek istedi, bu adam ne Talişka'yı, hiçbirini göndermek istemedi.

Mesela alınan oyuncu da gönderilen oyuncuya da böyle çok böyle karar veremediler gibi duruyor. Eldekileri oynatmaya çalışıyor. Asensio böyle sevmiyor gibi gözüküyor. Demek ki bu Asensio'dan antrenmanda istediği verimi alamıyor sonuçta. Onunla antrenmana çıkıyor. Alamıyor, istemiyor mesela. Talisca bu adamın gözünün içine bakıyordu. Ne verirsem alıyordu mesela, öyle diyordu Talisca'dan.

adam yani. Mesela şimdi Beşiktaş neyle anılıyor dostlar? Şey diyorsunuz değil mi Beşiktaş için? Yani takım oyunu, muazzam oynuyor diyorsunuz. Bir takım hocasıyla anılıyorsa bana göre başarılıdır. Hocanın böyle sanki elinde antrenörlükte son bir şans geçmiş de öyle oynatıyor takımını. İşine böyle tutkuyla falan sarılıyor. Açtım baktım üşenmedim maçtan sonra. Dedim ki ya Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın şu 11'ine bakayım. Geçen sezondan bu sezon kaç kişi yani aynı oyuncular var mı diye. Takımın yarısından fazlası geçen sezonki oyuncular. Vay be dedim yani demek ki Sergen hocam boşuna sıkıyormuş. Yani 7 kişi. 7 kişi az değil arkadaşlar. Yani geçen sezonda Fenerbahçe maçına çıkmışlar. Murillo, Akbodu, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Olaytan, Çerni. Hatta buna Jalo'yu da ekleyin. Jalo'yu da ekleyin. Ha tamam. Vlahovic, Trossard, Salih, Nübel. Kabul ediyorum. 4'ü ilk 11'e çok iyi seviye atlattılar ama 7 kişi ya. 7 kişi takımın yarısından fazlası yapar ve hepsi geçen sezondan kalma. Bana göre hoca farkı budur. Hoca dokunuşu budur. Sergen Yalçın'ın yapamadığı budur. Mesela Rıdvan'ın attığı gol de bana göre hoca golü. Normal şartlarda yani biz de süper amatör falan oynadık. Profesyonele geçemedik tabii ama yani hocalarımızdan da dinledik. Birçok insanı da dinledik. Yani normal şartlarda bek oraya gitmez. Gitmez yani. Adam antrenmanda demiş ki böyle bir pozisyon olunca sen buraya gideceksin diye anlatmış. Rıdvan da öz kaynak tedrisatından çıkan bir çocuk. Hocasını dinlemiş. En önemlisi anlamış. İşi de santrafor vuruşuyla bitirmiş. Yani bence muazzam bir goldü. Yani son yıllarda bir teknik direktörün oyuna ben bu kadar hükmettiğini çok yani görmedim desem abartmış olurum. Çok az gördüm diyeyim bari. Beşiktaş seneye çok iyi başladı. Kenarda bence bu hoca varken her an her şeyi yapabilecek takım hüviyetinde oynuyor. Çok cesur bir kadroyla sahaya çıktı yani. Fenerbahçe'nin ileride etkisiz forvetler bırakması da Beşiktaş'ın böyle birçok pozisyona girmesine neden oldu diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım yani Fenerbahçe'yi eleştirirken hani bir tık Beşiktaş'ın da orada hakkını vermek gerekiyor. Merhaba Cihan. Merhaba. Sildim mesajı. Bir şeyler yazmıştın tam Gençlik ve Spor Bakanlığı diye. Bir daha atarsan okurum. Bu ülkede en zor şey Fenerbahçe taraftarı olmak diyor. Neden diyeceksin? Tamam sen sormuşsun kendine. Sürekli bir şeyler kötü gidiyor ve tek yaptıkları şey taraftarımızdan özür dileriz. Dilemeyin abi. Yeter demiş. Bir şey yapın. Fenerbahçe taraftarı artık sıkıldı demiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hak veriyorum sana. Yani ben bu yaşıma kadar çok fazla Beşiktaş mağlubiyeti gördüm. Fenerbahçe'nin kendi evinde böyle kaybettiğini hatırlamıyorum. Yani ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark böyle yazla kış gibiydi. Bakıyorsun hani sezonu falan evet erken açtı Beşiktaş ama ona rağmen inanılmaz bir kondisyon var. Fenerbahçe'de erken açtı. Fenerbahçe'ye bakıyorsun Fenerbahçe'de kondisyon yok. Bu kadar para alıyorsunuz kardeşim ya kusura bakmayın da bakacaksınız kendinize. Yani 100 binle oynayan adamlar çılgınlar gibi koşuyor. Sende o kondisyon yoksa daha fazla çalışacaksın. Hacı ya Hacı. Hacı gibi bir adam formu düştü diye antrenmandan sonra ekstra çalışıyordu. Formunu yükseltmek için Galatasaray'a geldiği dönemlerde ekstra hem diyor performansım düştü. Hacı yapıyordu bunu. Ya Fenerbahçeli oyuncular böyle kendi arasında bile böyle pas kontrolünü tam yapamıyor gibi. Ya pas kısa kalıyor ya da rakibe gidiyor. Bizim Süper Lig de eskisi gibi de değil dostlar. Yani ligimizin teknik kapasitesi 10 sene önceye göre çok daha iyi. Beşiktaş güzel top oynuyor. Mesela Beşiktaş'ın ikinci golünü izleyin. Ki izlemişsinizdir de zaten. Hani şey olarak izleyin. Ben dedikten sonra bir de bu gözle izleyin. Ya da Galatasaray'ın bu haftaki üçüncü golüne bakın. Yani artık oyunlar çok farklı ve çok şey ne derler matematik üzerine kurulu gibi öyle sahada böyle şeyler konuşuyor artık stratejiler falan konuşuluyor evet futbol basit oyun kabul ediyorum ama yani bazen de oyun alanındaki açıklıkları falan görmen lazım. İkinci yarının ilk 10 dakikası orta saha bağırdı mesela Fenerbahçe'de ben düştüm Kante ve Gündüz'ü ilk yarı çok koştu yoruldu. Maç 0-0 kendi maç işte 1-0 kendi Fenerbahçe öndeyken de 1-1 kendi 2-1 kendi Beşiktaş hiç yani taktik disiplinden ödün vermedi. Öyle bir Beşiktaş vardı. Yani bana diyor ki kardeşim benim için skor önemli değil. Benim için rakip önemli değil. Rakipten ve skordan

bağımsız ben bu oyunumu oynayacağım. Benim bu oyunum var dedi ve onu oynadı. Bir de bu henüz daha 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Daha zaman ilerleyecek. Oyuncular daha çok birbirine alışacak. İlerleyen dönemlerde takım kalitesi arttıkça bence Beşiktaş daha farklı noktalara gidebilir işte. Vlahovic, Trossard gibi oyuncuların neden çok önemli olduğunu bir kere daha anladık. Yani rakibinde yılmayan, maç boyunca meydan okumayı bırakmayan ve sonunda golünü atıp maçı kazandıran bir Vlahovic var. Ya da sol kanatta playmaker dediğimiz oyunun nasıl oynandığını gösteren bir Trossard var. Çevresindeki oyuncular da onları görünce performansı bir tık yukarı çıkıyor. Az önce dedim ya 7 tane geçen sezondan oyuncu var diye. Hani Sergen Yalçın'ı da bir tık suçladım ama sen bu sezonda Vlahovic de şimdi Arsenal'da adam, Dünya Kupası'nda falan iyi işler yapmış. Vlahovic'i almışsın. Bu oyuncular takımındaki oyuncuların da performansını yukarı çıkartıyor. Mesela şu maçta El Bilal Toure santraforu olduğunu düşün. El Bilal Toure Beşiktaş santraforu. Olmuyor işte. Böyle oyuncular lazım. Hakeme girmek istemiyorum çok. Yani hakem kötüydü. Zaten kötünün iyisi demiştim ben. Devam edebilecek pozisyonda çok düdük çaldı. Hani zaten topun sahibine çalacaksın düdüğü. Ya hocam bırak ya, devam ettir ya. Avantaj denen bir şey var futbolda değil mi yani? Bırak avantaja. Ya ısrarla sürekli düdük çalıp oyunun temposunu öldürüyorsun ki bu kadar tempolu maçta bile bunu yapabildiler, başardılar. Döneceğim arkadaşlar. Bakıyorum mesajlar düşüyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin bana göre ne oynadığı hala belli değil. Forvet'e top şişirmeye devam ediyorlar. O zaman alacaksın Caner gibi bir orta açan adam. Bana diyeceksin ki bu seviye yeterli, ben bunu yapacağım. Hantal kaldı. Yani Fenerbahçe'nin kadro derinliğine baktım maç oynanırken. İrfan, Bartu, Oğuz. Defansta Mert, Levent, Yiğit Efe falan yani. Çağlar vardı, o da Çorum'a gitti. Yani kadro derinliği de çok kalmamış gibi. Bilemiyorum yani, böyle kafası kesik tavuk derler ya, aynen öyle oynadı Fenerbahçe arkadaşlar dostlar. Oğuz Altay başka takım izleyip Galatasaray olarak mı anlatıyor? Hep kusursuz anlatıyor her anlamda. Ve her seferinde Fenerbahçe'ye taş atması, laf atması çok garip demiş. Bilmiyorum Emir, dinlemedim. Normal yani, Oğuz Altay Ultra Aslan'ın korucularından, öyle düşün yani, adam bildiğin. Fanatik yani, ne bekliyorsun Oğuz abiden, kendisi de söylüyor zaten hani ben Galatasaraylıyım diyor. Ona göre dinleyeceksin ya, işte Ahmet Konaş da öyle mesela, anladın mı? Beşiktaş'ta kim var? Bülent Uslu öyle mesela, var yani, var insanlar var, ona göre sen kulağını dinleyeceksin. Öyle dinlemek istiyorsan öyle dinleyeceksin. Açık açık söylüyor adam, ben diyor taraftarım diyor. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Vlahovic'i havaya sokması gerekiyor. 2 haftadır... Orkun önce penaltıyı Vlahovic'e bıraktı. Bu hafta da boş kaleye attırdı. Bunlar küçük şeyler gibi görünebilir ama sezonun devamı için büyük hamleler demiş Ramazan. Katılıyorum. Yani orada şey diyor, ben sana güveniyorum Alat, kendine gel. Sen zaten klasik yorumdur ya, santrafor gol attıkça kendine gelir diye. Orkun da onun kendine gelmesini sağlamak için bunu yapıyor. Dediğin gibi çok rahat bir gol attırdı boş kaleye. Yani dışarıdan bakıldığında böyle sıradan, cömertlik gibi duran bir detay ama içerideki havayı tamamen değiştiren güzel bir hareket. Ya dediğim, söylüyorum ya arkadaşlar, yani sadece şey değil artık, böyle taktik tahtasından ibaret değil. Evet, en önemli şey taktik ama o artık işin içine mentalite giriyor, özgüven giriyor, o ait olma hissiyatı giriyor falan, bunlar başka bir şey. Zaten Vlahovic gibi kumaşı sağlam adamlar da buraya top oynamak için gelirler. O topu da o kaleye rahatça sokması, yani birçok kişi de sokardı ama o böyle rahatça vurdu yani, bilerek. Hani bu kale boş olsa bile yine köşeye vurmaya çalıştı. İşte şampiyonluk yürüyüşü tam da bu noktalardan çıkıyor. Galatasaray'ın antrenman videolarında falan bir bakın. Genelde bu quizlere falan bakın. Şakalaşırlar falan, böyle erkek şakaları vardır ya çok sevmediğimiz, genelde böyle vurdulu kırdılı falan. Futbolcular bunları yapar. Beşiktaş'ta o aile olmuş hissi veriyor bana şu an için. Rakiplerin işi vallahi çok zor. Bilmiyorum yani, deplasmanda falan böyle oynuyor. Kendi evinde oynayacak, daha da ısınacak. Bir sakatlık, bir sıkıntı olmazsa Beşiktaş'ta farklı noktalara gidebilir iş. Nasılsın, iyi misin diyor. İyiyim, sağ olasın. Dört büyüklerin kadro değerini söyleyebilir misin sana zahmet demiş. Vallahi Galatasaray'ın 400 küsür civarındaydı. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında bir 15 milyonluk fark vardı.
İşte bir tık bir tık da Trabzon var. Ne olur 400, 300, 700, ona da 300 desek 1, 1-200 falan.

Niye sordun Kemal? Şeye mi söyleyeceksin yani? Almanya Füssen'den. Beşiktaş, tamam onu okuyamam, yendi demiş. Fenerbahçe hakem vesaire hiç girmesin, kendini kandırır, saygılar sevgiler diyor. Hakem kötüydü, doğru. Yani Kerem Aktürkoğlu maçın ardından biraz böyle hakeme de sitem etti. Ama biraz böyle vura vura, kıra kıra oynayacaksın. Sonra hakeme kızacaksın. Ama Fenerbahçeli taraftar da diyor ki ya kardeşim benim kötü oynamam hakemin benim hakkımın yiyeceği anlamına da gelmiyor diyor. Ya o da başka bir taraftan bakıyor. Bu sefer de Beşiktaş da diyor ki ya kardeşim sen penaltı istiyorsun da senin Skriniar'ın, Guendouzi'nin dirsekleri ne yapacağız? Hakem bunları da görmedi diyor. Yani aslında iki tarafında hem lehine hem aleyhine verilmeyen kararlar var. Yani tek tek böyle yorumlara falan girersek zaten işin içinden çıkamayız diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe şey yapmaya çalışıyor. Bu Galatasaray'ın Osimhen'siz oynamaya çalıştığı bir oyun vardı ya, böyle pres oyunu. Onu yapmaya çalışıyor. Rakip sahada pres yapıyor. Takım halinde her noktayı kapatman gerekiyor orada yapınca. Ama onu yaptığında herhangi bir oyuncu olması gerektiği yerde olmayınca rakip zaten o presi kırıyor ve geride muazzam şekilde pozisyonlar veriyorsun. Fenerbahçe'nin başına da dün bunun aynısı geldi. Bu oyunu oynayamıyorsan İsmail, Kante, Guendouzi ile sahaya çıkıp hem orta sahaya hem de topu tutman gerekiyordu. Denedi, olmadı. Şey var, İzliyorum işte derbiden sonra yorumcuları falan, şey söylüyorlar. İşte Fenerbahçe saldırır falan. Ya yani Fenerbahçe hakkında yapılan yorumların bana göre artık gerçeklik payı çok yok yani, azaldı. En son şampiyonluk yaşından hoca Ersun Yanal'dı. O da çıktı işte her hafta televizyona, ne dedi işte, Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır dedi. Fenerbahçelilere bunu aşıladı. Sürekli hala söylüyorum bilmiyorum, çıkıyorum konuşuyorum Ersun hocam, ama bunu böyle empoze etti Fenerbahçelilerin kafasına. Yani artık o söz o kadar benim böyle kulağımı tırmaladı ki, bu tedrisattan geçen İsmail Hoca da aynısını yapmaya çalıştı. Artık maalesef yok dünya futbolunda savunma yapmayalım, saldıralım, hurra hadi Allah Allah, bir anlayış yok yani. 15-20 sene oluyor. Bitti artık, karşıdaki rakibi küçük görme, saygı duymama, 11 kişiyle ileri koş, bir iki tane sallarız taktiği maalesef bitti. Ama bu sürekli bakıyorum ben, futbol severlerin ıstılıp ıstılıp önüne koyuyor. Ya ikinci gole bir bakar mısınız rica ediyorum tekrar ya. Savunmada bir tane adam yok Fenerbahçe'de. Maç 1-1 devam ediyor, 1-1. Ne olacak kendi evinde? Tamam hani yenemiyorsan yenilme de, iyi de oynamıyorsun. Anlıyorsun hoca olarak, seyirci bile anlamıştır yani, hepimiz anladık değil mi, Beşiktaş gol atacak belli yani, geliyor. Ya ikinci golde bir kişi yok, yerleşim bozulmuş, orta saha boşalmış, Fenerbahçe'de herkes ileride gol arıyor yani, sanarsın ki halı sahada top oynuyor yani. Fenerbahçe'nin bana göre hücum geçişlerini yapabilecek, zaten bunu da herkes söyledi, dinamik bir 8 numara ihtiyacı vardı. Bu ne Asensio'ydu ne Talişka'ydı, derbi özelinde söylemiyorum zaten, Kerem onu asla yapamaz da, ne bir Kerem'di. Ya bir kanadında Greenwood varsa ya, orta sahada tamam dinamiksin. Ya diğer kanadını da Greenwood ayarında bir oyuncu almak durumundasın. Öyle yapacaksın. Bence Lyon maçı bir tık yanılttı gibi futbol severleri. Orada mesela İsmail Yüksek oyuna girmese o maç da Lyon'un lehine dönebilirdi. Ya bir tık orada da maç hatta gidecekti yani, attı Lyon falan, böyle ofsayttan iptal oldu. İsmail girdi bir tık toparladı. Hani 2-0'da belki soksaydı bu kadar zorlanmazdı Fenerbahçe, ama 2-1 olduktan sonra sokunca orada biraz yalpaladı. Osimhen ve Lemina hafta sonu oynar mı demiş. Valla Lemina 2 hafta şey, özür diliyorum, Osimhen'in 2 hafta olmadığını biliyorum. Öyle söylendi. Zor gibi işi yani. Kim oynatır? Deniz'i mi oynatır? Barış'ı mı oynatır? Artık Leao'yu mu oynatır? Bilemiyorum ama imkansız. Yani bu hafta çok oynayacağını düşünmüyorum. Vlahović'in Skriniar'a yaptığı hareketi herkes ceza alması gerektiğini söylüyor. Mereleş aldı işte 11 maç falan. Ama Mereleş hakeme tükürüp o hareketi yaptı. Vlahović ise maç içinde rakibini yapıyor. Bunlar maç içinde olan şeyler değil mi abi demiş. Vallahi evet, o şey hareketini söylüyorsun. Elle oval işareti yaptı, onu söylüyorsun. Vallahi görüntülerden ceza veriyorlar. Örnekleri var. İşte İrfan Can'a vermişlerdi, Arda'ya vermişlerdi. Çok var. Mereleş olayı kupa maçıydı değil mi? O dönemdi. Vallahi hiç hatırlayamadım ya. Çok eski zaman, 13-14 yıl falan geçti, hiç hatırlayamıyorum.

0: Hani o dönem belki işte futbol disiplin talimatının en sert maddesi falan verilmiş olabilir. Yani ona göre işte işletilmiş kural verilmiş olabilir. Burada Vlahović yer mi ceza? Bence alır. Ama öyle 11 maç falan ceza alacağını düşünmüyorum. Bir maç ceza verirler. Öyle artık el kol hareketlerinden veriyor. Icardi'ye de verdiler mesela, hatırla. İşte yapay zeka mı değil mi falan görüntülerden veriyorlar. Ama bir maç alır. Çok alacağını düşünmüyorum. Abi Fenerbahçeliler muhteşem. Bir bahane hakkına sahip. Kerem tek bir şut atmıyor. Tek bir çalım atmıyor. Suç hemen hakemin. İsmail Kartal en kritik zamanlarda büyük hatalar yapıyor. Suçlu hemen yapı. Aziz Yıldırım takımı yaşlandırıp kötü bir kadro kursun. Konuşursam ağır olur diye tehdit etti demiş. Yani kötü futbol oynadı da. Ya buna bir şey söyleyemem yani, sonuçta kaybedince. Beşiktaş da kaybetseydi Beşiktaş da hakemden dem vuracaktı. Bu işler böyle olur yani, taraftarın gazını bir şekilde almak zorundasın. Bunu yapacaksın. Yani taraftarın gazını almazsan sana daha fazla yüklenirler. Fenerbahçe de onu yaptı. Bu Beşiktaş olsaydı Beşiktaş da bence öyle yapacaktı. Galatasaray olsaydı bence Galatasaray da öyle yapacaktı. Ya Kerem'e gelecek olursak, ne diyeyim ki yani? Neden o röportajı veriyorsun ki? Ne gerek var yani? Maç sonu röportajda şey diyor. Evet, haklı olabilirsin Kerem. Olabilir, kendi tarafından işte kartlar verilmedi, penaltılar verilmedi, demoralize olduk dedi. Beşiktaş'a da verilmedi. Hakemler zaten öldürüyor bizi. Ya verilse belki de coşacaktık falan dedi. Hani böyle olumsuzluk oldu, motivasyonumuz sıfırlandı dedi. Böyle her olumsuzlukta, size sorayım dostlar. Mesela her olumsuzlukta moral motivasyonunuz sıfırlanır mı sizin? Evet, şimdi tekrar şey, paraya, iş paraya gidecek ama oraya yapacağım bunu maalesef. Ya Cihan, bu adam bu kadar para alıyor diye psikolojisi bozulamaz mı diyenler de çıkacaktır ama benim de bazen moralim, motivasyonum sıfır oluyor. Ben de diyeyim ki ya bana çok eleştiri mesajları attınız. Benim moral motivasyonum sıfıra düştü. Artık yayını yapamıyorum. Ben şu yayını bir kapatıp gideyim. Hani dükkanı kapatıp gidelim falan. Yani hepimiz böyle yani biri yanlış kararlar verdiğinde, bize haksızlık yaptığında moralimiz, motivasyonumuz sıfırlanacaksa ya burada olmamızın çok bir anlamı yok bana göre. Mesela Beşiktaş maçında yenilen ikinci gole bir dikkatli bakın. Ben bu ikinci gole kafayı takmış durumdayım. Yani gerçekten kafayı taktım, çok izledim çünkü. Yani Beşiktaş geriden oyun kuruyor. Kerem önde baskı yapmaya çalışıyor. Ama bunu biraz böyle yapmak için yapıyor. Hop, onu yapınca da Kerem'e de desteğe de gitmediler bu arada. Onun da hakkını yemeyelim. Çocuk tek başına o presi yapmaya çalıştı. Hani yapmak için yapınca arka alan boşaldı. Salih topu aldı, rahatça orta sahadaki arkadaşını attı. O da hiç beklemeden ileride Orkun'u gördü. O da attı. Gitti Vlahović'e falan böyle. Rahat bir gol oldu. Ön alan baskısını mesela Galatasaray da bunu deniyor bazen. Mesela gidiyor Osimhen tek başına yapıyor. Kanatlardan Yunus falan bindirmeyince o baskı boşuna. Yalandan baskı oluyor yani. Kerem'in baskı da onun gibi bir şeydi. Gurme Galatasaraylılar çok iyi bilir. Okan Hoca beni hiç yanıltmadı. Lizbon'dan 3-4 deyip gelmezsek benim demiş yüzüme tükürsün. Dur ya, bu ne? İç karartıcı bir mesajdı. Neden 3-4 tane yiyorsun? Yine aynı senaryo değil mi? Şey diyorsun. Yani Frankfurt maçından önce de Osimhen yoktu. 5 yemiştik diyorsun. Yine öyle bir senaryo. Bilmiyorum. Yani Lizbon dönüş işin rengi farklı olabilir. Hani yüz tükürme kısmı biraz iddialı. Hani maçı bence bir kazasız belasız atlatsınlar da senin şu yüz tükürme işine bir bakarız. Berlin'e selam olsun. Nereden de buluyorsun ya. Cihan selamlar. Herkes hakemlerden dert yanıyor ama kimse net bir çözüm bulamıyor. Buluyorlar işte, yabancı falan. Ne yapacaksın ki? Ne yap? Orada komple bir yeni şey yapman lazım. Bir temizlik yapman lazım. Bu sefer yerine gelecek olanları da böyle pat diye koymuş olacaksın. Bu emeklilik işini falan çok başaramadılar. Bu operasyon oldu ya işte, hakem operasyonu falan. Ondan sonra bu hakem camiası iyice dağıldı. Tamam, o dönemde hakemleri çok iyi değildi ama bu hakem operasyonundan sonra orayı bir türlü toparlayamadılar ne yazık ki. Artık demiş her kulüp kötü oyunu, kötü skoru hakeme bağlıyor. Kimse dönüp kendine bakmıyor. Hakemler suçlu ama kulüp olarak biraz kendimize bakmamız gerekmez mi? Koskoca Fenerbahçe ikinci yarı top oynamadı. Kaleyi bulan sadece 2 tane 3 tane suçumuz var. koca 90 dakikada sadece bir penaltı pozisyonunu mu tartışacağız demiş. Aklı selim bir yorum. Katılıyorum. Yani mesela İtalyan hocaya soruldu hakem. Görevini yaptı dedi. Kaybetseydi böyle mi konuşacaktı bilmiyorum. Ağzına sağlık. Yani yıllardır Türk futbolunun en büyük ezberi bu. Hani kötü yönetimi de, kötü skoru da, basiretsizliği de en kolayına kaçıp hakeme yıkıyoruz. İşin kolayı var tabii. Çık kameraların karşısına. 30 dakika hakem konuş. Kendi hatalarını, o futbolcuların sahada yürüdüğünü git halının altına süpür. Bunu dünkü maç özelinde söylemiyorum ha. Metin Bey de bunu çok yaptı. İbrahim Hatipoğlu da yaptı. Rams Park'ın önünde biz otoparkta çektik. Maç bitti. Eray Yazgan bile geldi konuştu. Herkes yapıyor bunu. Ama işte insanların böyle dönüp aynaya bakmaya cesareti olması lazım. Ne oyun gelişiyor, ne kulüplerin mentalitesi değişiyor. Tamam hakem hataları var, standart yok. Her hafta başka bir skandal izliyoruz. Buna diyecek zaten sözüm yok. Ama büyük takım refleksi denilen şeye ne oldu? Yani nasıl olsa hakemler böyle diyerek bir şeye mi sığınacağız yani? Senin de söylediğin gibi çok güzel cümle. Koskoca Fenerbahçe diyorsun. O ikinci yarıdaki sinik oyun, o ikinci yarıdaki silik oyun. Hem neyle hem leyle. Yani ne kalıyor geriye? Ya sadece bir penaltı pozisyonu mu? Sen devasa bütçe harcayacaksın, kadronu kuracaksın. İkinci yarıda kaleyi bulmakta zorlanacaksın. Ama sorumlusu sahadaki hakem, var odasındaki adamlar. Ya teknik heyet de futbolculuğu da çıkacak, bu uyuşukluğun hesabını verecek. Tamam hakemleri eleştirelim, eleştirilmesine de. Ya sıra öz eleştiriye gelince de ya ben bir üç maymunu oynayayım demeyeceksin. Maalesef. Yoksa bu ligde daha çok pozisyon tartışacağız zaten. Hakem programı var yani. Hakem programı. Ultra Aslan kurucusu Sebahattin nerede? Tribünde yok demiş. Ev hapsinde diyebiliyorum. Serkan Karataş. Cihan Bey, kanırta kanırta kötü bir kelime değil. Az önce okumadınız ya demiş. Kötü bir kelime değil. Evet yani zorlayarak yani uğraşarak demek anlamında. Ama şimdi sen kanırta kanırtayı biz hani farklı anlamda söylüyoruz ya. Biraz böyle argo deyim kullanıyoruz. O yüzden şimdi sen o mesajı okuduğumda kötü lansı anlaşılabilirdi. Yani kanırta kanırta yendik dediğinde. Yani bence kötü bir laf. Bana göre kötü bir laf. Ama sana göre sen şimdi Türk Dil Kurumu'na bakmışsın. Şeyine falan açıklamasına bakmışsın. Orada doğrudur değildir bilmem de. Yani Türk milletinde yani Türkiye'de. Şimdi sen füsendesin hep de mesaj atıyorsun bize sağ olasın. Kötü bir tabirdir o. Öyle söyleyeyim yani bence yazma öyle ya. İyi olmaz. Seviyorum seni. Selam olsun. Bir Yunus Aydın'a gideceğiz dostlar. Buradayız. 13'e kadar buradayız. Konuşuruz. Mesajları da görüyorum. Selam olsun. Ama Yunus'a da bir merhaba diyelim. Şöyle bir... Evet alıyorum Yunus'um bir saniye. Selamlar. Nasılsın? Hoş geldin.
1: İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, ne var ne yok. Saatimiz birazcık tamam. Değişti böyle ama alışıksın sen, sorun olmaz.
1: Hiç sorun yok, hiç sorun yok abi. Derbi sonrasında güzel de oldu.
0: Derbiyle başlayalım o zaman. Ben Filenin Sultanları'nı da soracağım sana tabii ama yani Türkiye'yi mutlu evet. Etmeye devam ediyorlar. Ama klasik işte hakem yorumlarımız var zaten, konuşuyoruz ama biraz da şu Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyununu konuşmak istiyorum Yunus. Neyi yapamıyor Fenerbahçe, sorun ney? Ne olmuyor yani? Senin sahada gördüğün neyi bize söyler misin biraz?
1: Yani bence Fenerbahçe'nin haftalardır konuştuğumuz, yani Konya maçında 4-2 kazanırkenden beri gelen, hatta bir önceki dönemde Tedesco'dan dahi gelen bir eleştiri, Fenerbahçe çok rahat gol yiyor. Bunu zaten hani 1,5 yıldır dediğim gibi konuştuğumuz bir durum ve burada Fenerbahçe'nin bence rakiplerine oranla en güçlü olduğu konulardan birisi Tante Genduzi orta sahası. Yani geçtiğim senin Ocak ayından beri hani birçok maçta rakiplerine teknik olarak da üstünlük kurdular. Ama bugün gelinen noktada işte devre arasında ikinci yarıda ne değişti sorusunun en belirgin cevabı oyuncu değişikliği. Yani Greenwood'u ortaya alarak, yani İrfan'ı oyundan çıkartıp tam orta saha hakimiyetini kaybetti İsmail Hoca. Orta saha hakimiyetini kaybettiği gibi Greenwood'un da saha içindeki bütün performansını negatif etkiledi. Fenerbahçe hücumda bir şey üretemez hale geldikten sonra zaten az önce Konya maçından bahsetme sebebim tam olarak bu, evet bu takım 4 gol atarak kazandı ama içeride 2 gol yedi. Yani bu çok çok önemliydi. Yani Fenerbahçe çok rahat gol yiyor, çok rahat pozisyon veriyor. İşte Vlahovic'in ikinci golünde gördük. Hem Orkun boş hem Vlahovic boş. Yani stopperler çok zayıf kalmış durumda. Ve en büyük bence problemlerden birisi gerçekten istek konusuydu. Akıllar Roma maçında mıydı değil miydi bilemem. Akıllar Roma maçındaysa da Bence bu yönetime ve aynı zamanda İsmail Hoca'ya eksi yazar. Çünkü Fenerbahçe'nin önceliği Aziz Yıldırım'ın bütün seçim döneminde de söylediği gibi tamamen lig olmalı. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde, yani şu an bir başarısızlık da gelebilir. 18 yıl sonra orada olmak dahi taraftarı memnun etti, ama ligde şampiyon olamamak Aziz Yıldırım'ın vaatlerini yerine getiremediği anlamına gelecek bu saatten sonra. Ve geçen sene tüm sezonu iki kez kaybeden, ilk yenilgisini 22. hafta alan Fenerbahçe 4 hafta sonunda ikinci kez mağlup durumda. Oyundaki en büyük problem bence orta sahada. Net bir değişiklik yapması İsmail Hoca'nın, ilk 11'i zaten bence ikinci yarı dayanamayacak bir 11'di. Çünkü İrfan Can Kahveci'yi aldığınız hiçbir maçta 90 dakika oynatamıyorsunuz. Ya da yedekten aldığınızda da verim alamıyorsunuz. Demek ki İrfan Can büyük maçların oyuncusu bence değil. Tabii ki İsmail Hoca taraftar tepkisinden korkuyor belki, ama İsmail 80. dakikada hücum için artık çaresizlikten oyuna alınacak bir oyuncuysa, İsmail, Kante, Genduzi orta sahasıyla büyük başarı çıkabilir Fenerbahçe. Orta saha hakimiyetini almak için diye düşünüyorum. 10 numaranız sakatsa, Asensio sakatsa, 10 numarasız bir oyun inşa etmek zorundasınız. Gayet iyi hücum kanat oyuncularınız var. Oğuz o güne kadar formda bir oyuncuydu. Mason Greenwood'un zaten tartışmaya gerek yok. Tabii ki değişikliklerde başta Lukaku olmak üzere pozitif etki etmedi. İyi durumda değil. Yani ama dediğim gibi en büyük problem devre arasındaki değişiklik ve Fenerbahçe'deki oyuncuların çok ciddi isteksizliğiydi bence.
0: Evet, şimdi İrfan Can Kahveci'yi böyle günah keçisi yapmayacağım. Bence ilk yarıda fena oynamadı. Hani Başakşehir'de Edin Vişka ile müthiş işler yapıyordu o dönem. Hatta Başakşehir'de Avrupa Kupası'nda maçında hat-trick yaptığını falan hatırlıyorum. Sonra Fenerbahçe'ye geldi.
1: Golden hat-trick değil mi?
0: Evet, Golden hat-trick yaptı. Hatta Galatasaray'a falan gideceği konuşuluyordu hatırlarsan. Sonra şey çıktı, Alo Ben Emre Abin sözleri falan konuşuldu hatırlarsan. İşte böyle transfer, evet, döneminin bitmesine az bir zaman kala Fenerbahçe'ye gelmişti. Sonra bu çocuk ne oldu yani, nasıl böyle düştü? Hedefim diyordu benim Premier Lig diyordu. Fenerbahçe'de bir sürü, hatta Kadife Bilek diye anıldı. Gazeteler öyle yazdı. Tadiç geldi, Dzeko geldi. Sonra biraz böyle ağırlığı azaldı gibi oldu. Zaten Mourinho döneminde büyük kesik yedi. O dönemden beri toparlayamadı. Herhalde de toparlayamayacak gibi duruyor. Bu yorumunu alacağım. Bir de İsmail Hoca'ya soracağım. Ben şöyle bir yorum yaptım. İsmail Hoca'nın beden dili dedim. Artık ben yapamıyorum, beden dili var yani. Olmuyor. Bir şey İsmail Hoca'ya yaptırıyorlar yani, istemediği şekilde. İstediği oyunu oynatamıyor dedim. Doğru cümle bu. İstediği oyunu oynatmasına izin vermiyorlar dedim. Bu ikisini de yanıtlarsan sevinirim Yunus Aydın.
1: Tabii ki abi. Yani şimdi İrfan Can'la alakalı durum şöyle. Fenerbahçe taraftarının aslında İrfan'a hala sahip çıkmasının sebebi, senin de bahsettiğin bu transfer sürecinde hani tırnak içinde söylersek transfer çalımı olmuş olması. Fatih Hoca aslında hani Başakşehir'de bir aslan var gibi bir gönderme de yapmıştı o dönemde. İrfan Can konusunda Emre Belezoğlu'nun o dönemde işte devreye girmesi, dediğin gibi Alo Ben Emre abinin süreci olayı tersine çevirdi. Ya da Aziz Yıldırım olarak bakarsan olaya, çünkü Ali Koç yayında söylemişti, Fenerbahçe İrfan Can'a 11 milyon euro para verdi. Yani hani Galatasaray 7,5 veriyordu. Çünkü Aziz Yıldırım o dönem bunu iddia etti. Bu da belki Göksel Gümüş daha etkilemiş olabilir. Aziz Yıldırım'ın iddiasını söylüyorum. Sonrasında İrfan Can Kahveci kredisini çok hızlı bir şekilde tüketti. Çünkü taraftar gerçekten Fenerbahçe'deki yerli futbolcular, işte Mert Hakan olsun, İrfan Can olsun, ciddi anlamda sahip çıkıyordu. Çağlar içinde bir dönem, Cengiz içinde bu böyleydi. Çok kendini güvenli alanda hissetti bence İrfan Can Kahveci ve sürekli oyunu geriye gitti. Dediğim gibi Jose Mourinho döneminde, özellikle üçlü oynanan dönemde zaten çok teknik oyuncuya, koşmayan oyuncuya, özellikle İrfan gibi sağ tarafta oynamaya alışıksanız zaten yer kalmıyor. Orada da tamamen kadroda arka tarafa atıldı. Zaten sonrasında kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa'ya gitti. Kasımpaşa'nın küme düşmeme mücadelesinde çok somut iyi katkılar verdiğini söylemek bence mümkün değil. Ama dediğim gibi Premier Lig'lerle, Hull City'lerle adı geçen İrfan Can'dan da eser yok. Geçen sene Fenerbahçe kadro dışı bıraktığında yine Alo Ben Emre abindeki Emre Belezoğlu Kasımpaşa'yı almasaydı İrfan'ın gidecek, daha doğrusu maaşını tamamlayabilecek bir kulüp yoktu. İsmail Hoca konusuna gelirsek yani %100 katılıyorum. Şimdi İsmail Hoca Lyon maçında gerçekten Fonseca'yı ilk yarıdaki hamleleriyle mat etti. Buna en fikiriz yani. Birebir de Fofana'yı da kilitledi. Merkezde Genduzi'yi birebir oynattı. Kante'yi alan savunması yaptı. Çok iyi oynadı. Ama İsmail Hoca'nın zaten istediği oyunu oynayamayacağı teklifi kabul ettiği gün bence belliydi. Yani çünkü İsmail Hoca tamamen bunun üzerine geldi. Yani Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı getirme nedeni Aykut Kocaman'la zaten transfer politikasını anlaşamaması. Aziz Yıldırım bunu biz 10 aylığına 11 aylığına geliyoruz, İşine karışabileceğimiz bir antrenör istiyoruz, yabancı hoca işine karıştırmıyor dedim. İsmail Hoca da bu şekilde bu söylemleri kabul ederek, İsmail Hoca daha önce de bunları yaptı. İsmail Hoca Ali Koç döneminde Jesus için gönderildi. Jesus gönderince geri getirildi. Yani İsmail Hoca bunları çok fazla takmıyor. Ama ben ilk geldiği zaman da İsmail Hoca'nın doğru tercih olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir planı yok. Yani gerçekten Aykut Hoca üzerinde giden bir yıldırım sistemi vardı. Başka adaylar konuşuluyordu. İşte Barış Göktürk'ün Montella'yı istediği, Nuri Şahin'i istediği planlardan birisi nasıl İsmail Kartal olduğu hiçbir gazetecide yoktu. Ya bu son gün oluşmuş bir şey. Yerli bir hocayla çalışalım. Fenerbahçe efsanesiyle çalışalım. Bu da İsmail Kartal olsun. İsmail Hoca da gece öğrendi bu haberi. Aykut Hoca da pahalı konusunda anlaşmazlık yaşanınca. Evet. Çünkü Aykut Hoca'nın bütün yardımcıları defalarca kez kulübe girip çıktılar. Yani artık tamamdı bu iş. İsmail Hoca işine karıştırdığı için ve kendisi bir karar mekanizması olmadığı için şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü koltuğunda oturuyor. Yani bunu zaten Aziz Yıldırım'ın söylemlerinden anlayabiliyoruz. Ama yani ben İsmail Hoca'yı da gözünde büyütenler için hani dördüncü kez Fenerbahçe geldi, sıfır şampiyonluk. Örnek veriliyor mesela otobüsün kurşunlanma dönemi deniyor. Hayır, o dönemde Fenerbahçe kurşunlandıktan sonra çok da geri gitmedi. Zaten Galatasaray'ın çok fazla puan gerisindeydi. Zaten Fenerbahçe şampiyonluktan çok uzak durumdaydı. 99 puanlı sezonun çok abartıldığını düşünüyorum. Rakibiniz 102 aldıysa siz başarısızsınızdır. Tarih şampiyonları yazar her zaman. Bir de bu sezon şimdi elimizde var.
0: Sen de yani sen de Fenerbahçe'yi bayağı kızmışsın anlaşılan. Yani Fenerbahçe'yi böyle çok çok eleştirmezsin ama öyle 99 puana falan gittin. Yani ben şimdi İsmail Hoca'nın hocalığını falan eleştirmek benim haddime değil. Adam teknik direktör, iyi veya kötü demiyorum. Yani sadece az önce bahsettiğim şey, yani işini yaptırtmıyorlar diyorum. Adama da bir şey diyemiyorsun ki. Ben dedi Fred dedi, yani Fred'le oynayacağım dedi, açık açık sattılar. Ha, Talişka dedi, onu da beğeniyor. Onu da sattılar. Şimdi aynı tarz oyuncu yok ortada. Bu tarz. Gitti işte İrfan Can'la 10 numarada oynuyor. Mesela bir 8 numara almadılar hocaya. Ya ne yapacak? O da elindekilerle oynamaya çalışıyor bana göre. Daha farklı bir şey çıkarabilir miydi elindekilerden? O başka. Onu daha sonra da konuşuruz ama yani sanki hocaya izin vermiyorlar gibi.
1: Kesinlikle katılıyorum ama zaten bu söylemle getirdiler İsmail Hoca'yı. Yani biz Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde söyledi. Dedik yayında biz işine karışabileceğimiz bir hoca, maç sonunda yanımıza çağırabileceğimiz bir hoca arıyoruz. Yabancı hoca yanımıza çağırıyoruz, işine karıştırtmıyor dedi. Yani İsmail Hoca'nın burada işine karıştıracak rolde olması Fenerbahçe'nin 11'inde, yani örnek verelim. Şimdi Gençler Birliği'nde rotasyon yapan İsmail Kartal. Daha şimdi içeride Lyon'a karşı dezavantajlı bir skor almışsınız. Esas içerideki Konya maçında rotasyon yapmanız gerekmez mi? Rotasyon esas içerideki rahat maçta yapılır. Ama yaptırmadılar. Yani hiç, hani İsmail Hoca'ya kal son maçta da rotasyon yapmak istiyordu. Ama yaptırmadılar. Evet, işine bence de karışılıyor. Ama İsmail Hoca zaten işine karıştırdığı için bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Eğer Aykut Kocaman işine karıştırsaydı bugün Fenerbahçe'nin başında Aykut Hoca olacaktı.
0: Evet, Yunus Aydın'la beraberliğimiz sürüyor. Bir de diğer taraftan bakalım. Şimdi Beşiktaşlar mutlu. Evet, Fenerbahçe tarafını konuştuk ama yani Beşiktaşlar da ya kardeşim biraz da bizim hakkımızı verin diyorlardır herhalde. İşler iyi gidiyor. Ekonomik olarak iyi. Yani bir dikili taş olayı son buldu. Oyuncu satışları var. İşte Tüpraş, Beko, Nike anlaşmalar, sermaye arttırımı daha geçen yeni yaptılar. Nakit sorunu da çözdüler. Yıllık faiz giderinde 50 milyon euro seviyelerinden 7-8 milyon seviyelerine falan indirdiler. Basketbolda da iyi bir hocaları var. Euroleague'de mücadele edecekler. Futbolda Italiano, Graf, Önder Özen üçlüsü var. Kadro da fena bir kadro değil. Satabileceği çok oyuncu da var artık. Trossard, Murillo, Rashica dışında hepsi 30 yaşından genç oyuncular. Yani kadro mühendisliği konusunda da güzel işler yaptı Beşiktaş. Avrupa Ligi'ne de katıldı. Yani Beşiktaş'ın da biraz hakkını verelim mi Yunus? Ne dersin? Yani
1: kesinlikle,
0: eleştirirken kesinlikle eleştiriyorduk yani. Sergen Hoca döneminde Serdar Adalan'ın ilk dönemini, işte dikili taştan gelen paralar nerede diye, işte adam burada dedi. Hepimizin önüne koydu yani.
1: Kesinlikle. Ocak ayından itibaren aslında Beşiktaş doğru bir kadro mühendisi yaptı. Kesinlikle katılıyorum. Yönetim anlamında da gerçekten başarılılar. Az önce bahsettiğim dikili taş projesi, Euroleague'e katılması hepsi çok büyük başarı. Ama tabii ki amiral gemi futbol olduktan sonra Ocak'tan itibaren yaptıkları temizlemeler, takımın iskeletinin işte Murillo gibi ya da yedek santrafor konumunda şu an Oh gibi çok başarılı futbolcuların getirilmesi, hepsi bence nokta atışlar oldu. Zaten Beşiktaş'ın eksiği olan Vlahovic gibi, Trossard gibi oyuncuları da kadroya katmak çok büyük iş. Ve ki 26 yaşındaki Vlahovic'i yani alabilmek gerçekten çok çok değerli. Çok da uzun süren bir transfer süreci oldu ama nihayetinde pozitif sonuçlandı. Çorum maçında ve Fenerbahçe deplasmanında da zaten gollerini fazlasıyla gördük. Şimdi Beşiktaş'ta Alanyaspor yenilgisi sosyal medyada çok fazla bir endişe yarattı. Yani işte Beşiktaş yine mi ligerken avlu atacak gibi bir korku. Çünkü senelerdir süre gelen hani anksiyetik bir durum var burada. Ama hep hani o gün de söyledim, daha sonraki yayınlarda da, Alanya Spor maçı Alanya'daki hava şartları nedeniyle kışın Erzurum'da Sivas'ta oynamak gibi olabilir, bir yol kazasıdır. Beşiktaş temellerini gerçekten sağlam attı. Doğru oyuncular, doğru bir hoca, İtalyan'a bir iletişimi kuvvetli, çok başarılı. Yani gerçekten bunları, yani bize böyle hocalar sempatik ve sempatik hocalar da başarı geliyor artık güncel futbolda. Diyorsak ki ne kadar teknik kapasite önemli ama fiziksel güç daha merkez konuma geldi. Premier Lig bu yüzden dünya futbolunun zirvesi. İşte hocalıkta da iletişim bambaşka seviyeye geldi. İtalyano da bunu bence kesinlikle çok iyi yapıyor Beşiktaş'ta. Serdar Adalı yönetimini de gerçekten tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi bir kadro kurdular. Dediğim gibi mali problemleri çözdüler. Belki bir tek yazın Salah transferinde taraftarlarını üzdüler ama genel olarak çok iyi bir başkanlık süreci götürüyor bence Serdar Adalı. Ya Beşiktaş'ın önü açık. Ya bence oynadıkları oyun da Fenerbahçe'den kesinlikle daha iyiydi. Çok iyi bir deplasman oyunu oynadılar. Geriye düşmelerine rağmen asla pes etmediler. Bence Beşiktaş'ın önü gerçekten açık önümüzdeki sezon. Hem Avrupa'da hem de ligde.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikte elimiz sürüyor. Benim sorularım tabii var Yunus, ama ben biraz da böyle interaktif yayını seven bir kişiyim. Dinleyenlerimizin de sana soruları var. Dinleyenimiz demiş ki ben Galatasaraylıyım, beni ilgilendirmiyor ama Önder Özen bildiğim kadarıyla Fenerbahçeli. Yani neden böyle başarılı bir adamı Fenerbahçe sportif direktörü yapmaz diye bir soru sormuş. Ben de yönelteyim sana dedim.
1: Önder Özen benim bildiğim kadarıyla da Fenerbahçeli. Ya ben de Fenerbahçeli diye biliyorum. Daha önce hani Beşiktaş'ta daha önce de çalıştı Önder Özen. Fenerbahçe'de çalıştı ama yani daha önceki yönetimleri belki eleştirebiliriz Önder Özen'le neden çalışmıyorlar diye. Ama Aziz Yıldırım yönetimi biraz daha işte eski kadro, hepimizin bildiği yönetimde. İşte Mahmut Uslu, Selim Kasif, işte zaten Şekip Bey Yüksek Divan'da başkan. Daha böyle eskilerle giden bir yöntem vurdu. Ama bence Beşiktaş tekrar futbol maçına Önder Özen'i getirerek 2 senedir projesiydi. Aslında hatırlarsak geçen sene de Serdar Adalı Önder Özen'le çalışmak istiyordu. Sergen Yalçın istemedi. Serkan Reçber'i getirdiler. Sonrasında Beşiktaş yeni projeyi yaparken futbolda Sergen Hoca ile başarısız olduktan sonra bu sefer önce sportif direktörü Önder Özen'i getirdi. Sonrasında Önder Özen teknik direktörü seçen ekibin başındaydı. Fenerbahçe böyle bir yol seçmedi. Fenerbahçe direkt teknik direktörü getirecek bir yol seçti. Yani belki de Önder Özen'le işte çalışmak bir planlama, belki işte 1,5 yıllık, 1 yıllık, 2 yıllık bir plan gerektiriyor. Bence hızlı bir başarıya ulaştı Önder Özen ama Aziz Yıldırım ekibi için şöyle söyleyeyim, 10 aylık 11 aylık bir süreçte hızlı bir başarı gerektiği için belki de sportif direktörü biraz daha kenarda bırakan bir sistem tercih ettiği için.
0: Şu da sorulmuş. Şimdi biliyorsun 2 hafta sonra milli ara var. İlginç bir mesaj gelmiş. Sözleşmesi diyor feshedilip Çorum'a giden Çağlar, Trabzon'da kadroya giremeyen Samet, milli takımın önünde Fransa ve İtalya maçlarına bu isimler çağrılacak diyor. Galatasaray'da Avrupa kadrosuna alınmayan Kaan Ayhan, bir tek İrfan Can, yedek Eren Elmalı çağrılacak. Ne bizden Emirhan, ne bizden Rıdvan, ne İlhan Fakalı çağrılmayacak. Çağrılsa bile kulübede oturmak için olacak demiş. Böyle bir şey olur mu sana göre ya? Öyle mi olacak ya da?
1: Yani bence Çağlar kadro dışında kalabilir. Yani hani Çorum süreci artık hani bence onu biraz daha milli takım içinde geriye atacaktır diye düşünüyorum. Ama Rıdvan'ın kesinlikle milli takımda olacağını düşünüyorum ben. Ya Eren'de de bu form düşüklüğü olduktan sonra Rıdvan'ı ilk 11'de de görebiliriz. Yani tabii ki Beşiktaş'ın oyuncuları derbi kazandıkça, işte parlama noktası arttıkça elbette milli takım içinde göz önünde bulundurulacaklar. Ya işte tabii ki Mert Günok'la alakalı da daha önce Beşiktaş taraftarının bu tarz sistemleri olmuştu. Haklılar mıydı? Haklılardı. O dönemde de konuşmuştuk. Ya şu an İlhan'ı milli takımın ilk 11'ine yazmak çok bence mantıklı değil.
0: Erken.
1: Bu kadar iyi kanat oyuncusu. Daha erken. Ama rotasyonda mutlaka olacaktır. Ama hani İrfan Can Kahveci şu anki mevcut haliyle İlhan'dan daha fazla süre alırsa özellikle kanat rotasyonunda kesinlikle bir forma adaletsizliğidir. Montella'nın Dünya Kupası'ndaki bazı tercihlerini anlamlandırabildim. O dönemde konuşuyorduk. Yani Euro 2024 ruhunu yeniden canlandırabilmek. Yoksa Mert Günok şu anki formüle milli takımda ne işi var diyorduk. Ama Euro 2024 ruhunu canlandırmak istedi. Şu an bambaşka bir yolculuğa çıkıyoruz artık. Yeni bir sezon var. İlhan gibi, Rıdvan gibi isimlere kesinlikle şans vermesi lazım Vincenzo Montella'nın. Çünkü abisinin ne kadar formda olduğunu hem Avrupa sahnesinde hem lig sahnesinde görüyoruz. Ayrıca iletişimin önemiyle alakalı konuşmak gerekirse Rıdvan'ın golünden sadece 2 dakika önce İtalyano'nun Rıdvan'la yaptığı bir konuşma var. Rıdvan'a önde oynaması, öne gitmesiyle ilgili söyledi. Sadece 2 dakika önce golden.
2: Ya bu da bir oyuncu ile iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rıdvan'dan milli takımda da aynı katkı almak istiyorsa Montella. İrfan Can'a zaafım var. İşte onun oynama stilini beğeniyorum. Rıdvan'a da İlhan'a da aynı şekilde bu yatırımları yapabilir.
0: Çok güzel yakalamışsın. Ben de aynısını söyledim yani. Rıdvan'ın attığı golü hoca golü dedim ya. Yani normal şartlarda bir bek oraya doğru koşu atmaz. Hani adam belli ki hoca, yani İtalyan adam demeyelim ayıp olmasın. Yani antrenmanda bunu yapmış, çalıştırmış. Yani böyle bir pozisyon olunca sen buraya gideceksin demiş. Rıdvan da hocasını dinlemiş, anlamış ve güzel vuruşla bitirmiş dedim. Sen de aynı yorumu yaptın. Kesinlikle katılıyorum. Hoca ona orada bir şey söylediğini düşünüyorum. Bir dinleyenim sitem etmiş. Fenerbahçe kendisini Şampiyonlar Ligi'nden gönderen adama 22 milyon para verdi. Kendisini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan adamı davul zurna ile yolladı. Mevzu bu kadar demiş. Talişka'nın gidişine biraz böyle kızmış Uğur.
2: Yani katılıyorum. Ben hani tamam evet şimdi Talisca Fenerbahçe'nin oyun gücünü düşürüyor. Bir yere kadar su götürebilir. Zaten hani öyle bir noktaya geldik ki. Şimdi ben futbolun basit bir oyun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz aslında. Futbolu basit doğruları yapabilen kazanıyor. Elbette çok ince detaylar, çok ince nüanslar sizi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna götürebilir. Örnek veriyorum işte bu sene Paris Saint-Germain'in final maçında sürekli sol çapraza korneri atması gibi. Yani top oyununu sol tarafa yiyeceksiniz ki sağ taraftaki adamınız merkezde birebir kalabilsin. Bunlar çok ince detaylar. Bunu Luis Enrique düşünmüş. Ama bizim seviyemizdeki takımlarda çok doğru oyunu basit oynayanlar kazanır. Şimdi Talisca 6 maçta 5 gol atmışken 6 maçta 5 gol atmışken biz o adamı göndermek bence akıl işi kesinlikle değil. Yani gönderilecek bence birçok oyuncu vardı. Fenerbahçe'nin savunması bu denli aksıyorsa neden Semedo'ya da Skriniar gönderilmesin? Skriniar gönderilip Ozan Kabak ya da Yusuf neden düşünülmesin bence? Bunların hepsi bir alternatif olabilirdi Fenerbahçe için.
0: Skriniar
2: Ama
0: değil
2: bunların
0: de belki Semedo gidebilirdi oradan. Doğru söylüyorsun. Skriniar'ı çünkü tepki alırdı. O da tepki alırdı ama Semedo'ya çok bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. O olabilirdi.
2: Yani Skriniar tepki alırdı. Kesinlikle tepki alırdı gönderilse. Ama yani ben mesela Kayağlı Şikirtel'li dönemden bahsediyorum. Savunmalı o dönemde konuşulurdu. Yani çok iyi Kayağlı, çok iyi Şikirtel. Ama bu takım her maç iki tane gol yiyor. Yani Fenerbahçe'nin gol yemediği maç yok. Yani Samsun'u kenarda bırakarak geçeceğim. Demek ki bir yerlerde bir aksama var ki 11 milyon euro gibi maaş yükü de var. Ama evet Semedo. Ki belli ki Aziz Yıldırım Mert Müldür'den de bir performans bekliyor. Çünkü bunu bu hafta söyledi. Mert Müldür gibi bir oyuncumuz var. Neden yararlanmıyoruz dedi. Mert'in oynayacağı pozisyon zaten sağ bek. Demek ki Semedo arka planda düşünülüyor. O zaman kullanılabilir. Yani Semedo'dan çıkılabilirdi, yer açılabilirdi. Yani oyun gücüyle alakalı da şöyle. Tamam Talisca oynamadı. Var mı oyun gücünde bir artış? Fenerbahçe çok kötü bir maç oynadı. Yani kıran kıran oynadı ve maçı kaybetti değil. Oyun gücü olarak da çok zayıf bir Fenerbahçe vardı. Ama ya 65'te Beşiktaş maçında Lukaku'nun yerine Anderson Talisca'nın oyuna girdiğini düşünelim. Bence çok daha somut bir katkı verirdi.
0: Peki şeyi düşünüyor musun? Yani şimdi İsmail Hoca'nın yardımcısı Kite, yani birçok futbol yorumcusu İsmail Hoca'nın devam edemeyeceğini, işte yerine Kite'la devam edeceğini düşünüyor. Yani Fenerbahçe'nin ikinci Komollisi olur mu Kite? Yani sezon sonunu, bence öyle bir şey yaparsa Aziz Yıldırım sezon sonunu bence Kite da göremez. Böyle bir şey olur mu? Ya da işte beraber ikisini beraber yollayıp başka bir hoca değişikliğine falan gider mi? Aziz Yıldırım çok fevri kararlar alıyor. Ben o yüzden söylüyorum. Yoksa daha sezonun çok başındayız. Şampiyonlar Ligi'ne de
2: Yani
0: kalmış ama
2: çok
0: Aziz Başkan'ı
2: geçici
0: şarteller atınca yapıyor biliyorsun.
2: ya çok geçici süreyle belki kayıp bence devam edebilir. Hani yani şu an mesela Trabzonspor'da Hüseyin Hoca'nın devam ettiği gibi yani belki bu maçın süresi 2-3 maça uzayabilir. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yani evet Fenerbahçe'de çok fevri bir karar alınabilir ve İsmail Hoca gönderilebilir. Bu bence herkesin anlayışla karşılayacağı bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin bu hafta da liglerde ama artı ligde takıldığını düşünelim. Bence çok olası bir senaryo değil iki maçta takılması ama böyle bir senaryo yaşandı. Da Antep artı Roma'da bence İsmail Hoca gider. Evet, geçici süre takımın başında kalabilir. Ama ben sezonu kayıtla bitireceğini düşünmüyorum. Ama bu noktadan sonra yani Aykut Hoca'ya gidilir mi? Çok Aykut Hoca'ya gideceğini zannetmiyorum. Yani mutlaka yeni başka bir hoca bakılacaktır diye düşünüyorum ama hani birçok yorumcu gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bence İsmail Hoca sezonu tamamlayabilecek noktada değil. Kayıt devam eder ve başarısız olursa Aziz Yıldırım teknik direktör için iki kez tercih yapmış olacak ve ikisinde de yani doğru karar vermemiş olacak. Çok ciddi eleştirilir. Yani bence İsmail Hoca gidecekse Titan da görevine son verilip başka bir teknik direktörü getirilmeli diye düşünüyorum.
0: Evet, Yunus Aydın'la beraberliğimiz sürüyor biliyorum, senin de derslerin var ama şeyi de sormak istiyorum. Bu Vlahovic'in Skriniar'a yaptığı bir el hareketi var. Bu çok konuşuluyor. Dinleyenlerimiz bana da mesaj attı, işte ceza alır mı almaz mı, önceden işte Merileş'e kadar gitmişler 2012-2013 yılı falan, 11 maç falan deniliyor. Hani sorduktan sonra ben bir hakem dostuma da mesaj attım. O da mesajını bana yollamış. Diyor ki bu durumlar diyor 2 ile 5 maç arası bir ceza olur diyor. Bana göre 2 maç verirler cezayı. Beşiktaş da itiraz eder, bir maça düşürürler diye cevap atmış bana eski bir hakem, Süper Lig'de görev yapan bir hakem. Sen ne dersin o harekete? Artık görüntülerden de ceza geliyor biliyorsun.
2: Evet, ben hani çok net, hani yoruma zaten kapalı bir görüntü. Ben de hani Raul Meireles'e verildiği gibi 10 maç 11 maç ceza verileceğini asla düşünmüyorum. Ama hani 2 maç, hele ki biri de böyle ertelenip 1'e düşerse, yani çok az olacaktır kanaatim. Çünkü o zaman çok iki ayrı uç, yani birisi 1 maç diğeri 11 maç ceza almış olacak. Bence tabii ki mevcut federasyon değil, mevcut PFDK değil ama bir hani daha fazla ceza, tabii ki hakem hocamız daha iyi biliyordur. Ama hani 3-4 maçın daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum. Hani o da zaten 2-5 maç arası verilebilir diye söylemiş. Yani çok net bir şekilde hani o hareketi yapıyor çünkü. 3-4 maç bence çok daha hakkaniyetli olur. Ama o da 3-4 maç ceza alırsa iki büyük takımda santraforu, hem Osimhen hem de Vlahovic 3-4 hafta ligden uzak kalmış olacaklar.
0: Evet tabii, o çok da emsal gibi durmuyor. Tabii orada bir hakeme tükürme falan da vardı Meireles olayında. O biraz daha karışık bir olaydı. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim abi.
0: Dikkat et kendine. İyi dersler, sağ olasın.
2: İyi yayınlar, sağ iyi keyifler abi.
0: Sağ olasın. Evet, kendisini de uğurladık yani. Çünkü o da öğrencilerine ders vermek durumunda. Matematik hocası Yunus Aydın aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Demek ki köşe yazıları Cumhuriyet'te var. Farklı dijital platformlarda da çıkıyor kardeşimiz. Daha iyi yerlere geleceğini ben düşünüyorum. Evet, inmişti Meireles'in cezası. Hatırlıyorum. Ya işte bu da öyle olur yüksek ihtimal. Vlahovic'e 2 maç yazarlar. Beşiktaş itiraz eder. Bir maça düşer. Bir maç cezayı çeker. Sonra devam eder diye düşünüyorum. Vlahovic'e yapılana da verilecek mi? Skriniar yapıyor parmak hareketi demiş. Skriniar'a yapıyor diyor. Verilir. Görüntüden ceza verilir. Meğerli şu hareketi hakemi yapmıştı. Arada fark olması lazım diyor. Aynısını söyledim. Katılıyorum. Günaydın. Kaşıma Beşiktaş'ı, ceza yok abi. Ortalığı. Kadir, kaşıyacağım çünkü ceza gelir. Yani kesin. Buradan muhakkak bir ceza vermek durumundalar ama bir maç falan, öyle çok olacağını düşünmüyorum. Dedim ya, iki maç itiraz, bir maç. Hakem hocamız da öyle yazmış zaten. Aziz Yıldırım başkan varken neden teknik direktör arıyor anlamış değilim. Anlamadım. Aziz Yıldırım başkan varken neden teknik direktör arıyor anlamış değilim. Hocasından futbolcusuna, yöneticilerine, bu ligin ilk haftalarında güzelleme yapılan Beşiktaş'tan U dönüşü olduğunda ilk kimin ipi çekilir demiş. Ha, Beşiktaş diyorsun, kötü gitmeye başlarsa kimin çekilir? Ben İtalyan hocanın çekileceğini çok düşünmüyorum. Artık bence taraftar kendisini benimsedi. Tamam mı? Artık sevdiler. Öyle işte eski hocalarda olduğu gibi bir anda böyle hocaya yüklenmiyorlar. En zayıf halka bence başkan gibi duruyor ya. Ha? O da gerçi iyi transferler yaptı. Genelde bu işlerde futbol şube sorumlusu gider. Önce onun fişi çekilir. Yani Önder Özen gidebilir. İşler tersine dönerse. Yani illa şey mi istiyorsun yani? Ben Beşiktaş'ın bir olumsuzluk oldu. İşler güzel giderken güzel şeyleri konuşmayalım. İleride olumsuz bir şey olursa bunu mu konuşalım diyorsun? Ya bu işler standart. Önce birkaç tane kadro dışı bırakılır, tamam mı? 3-5 oyuncuyu kadro dışı bırakırlar. İşte geçen sezondan örnekleri var. Pat pat bıraktılar. Ya sonra o da mı olmadı? Birkaç tane böyle transferden kim sorumluydu? Mesela hangi yöneticiler bu transferleri yaptı? Murat Bey mi? Daltaban Bey mi? Yani kim yaptı? Bir ona bakarlar, tamam mı? Sonra bir şeye gelir. Sportif direktöre sıra gelir. Artık en son işte başkan, teknik direktör kim varsa gider ama bence güzel şeyleri konuşuyor. Beşiktaş iyi gidiyor, iyi yolda. Öyle düşünme, kötüyü düşünme. Galatasaraylılar, yine iş başına başlamışsınız. Adamın yaptığı hareket ülkesinde normal bir hareket. Yok, daha neler ya. Affedersin de yani o hareket bence dünyanın hiçbir yerinde normal bir hareket değil. Tam kültürel farklılıklar var, onu biliyoruz. Hani bazen böyle

orta parmak falan bazı yerlerde farklı anlaşılabiliyor. Veya o bizim yaptığımız meşhur el işareti var yani, böyle iki parmağın arasına bir parmağını sokuyorsun. Başka yerde anlaşılabilir ama yani sen burada da bu cezadan da böyle yırtamazsın yani. Türk insanının hareketleriyle bağdaştırıyorsun diye. Bir ceza gelir, o kadar da değil. Tamam, anlıyorum, sen Vlahovic'in ceza yemesini istemiyorsun. Bence de adam gayet hırslı, tempoda tutmuş, golü de atıyor. Sen diyorsun ki Beşiktaş'ın ayağına çelme takma Cihan. Ama yok yani, o hareket bence dünyanın her yerinde o harekettir. Yani sende o şey yok diyor, o sende B yok diyor yani. Hangi anlama çıkar gelirse. Yani burada başka anlama da geliyor. Yani sen başka bir şeysin diyor ya da sende böyle bir şey de yok diyor. Yani o anlamın çok şeyi var. Kültürden kültüre de çok değişen düşünmüyorum. Güzel bahane bulmuşsun valla. Cihan Abdülkerim Bal Ligi'nde oynar mı? Ciddi söylüyorum demiş. Abartma ya. O kadar kötü bir adam değil ya. Bu çocuk 4 yıldır Galatasaray şampiyon olurken stoper tandeminde bulunuyordu. Yani şey, biz böyle yerlileri çok değersizleştiriyoruz ya. Tamam, hani evet, beli dönmüyor, biraz ağır, defansın arkasına atılan toplara yetişemiyor. Kabul, bunların hepsine cevabım var. Ama yani bu çocuklar da yani sağlam idman yiyorlar. Ve başarının mimarlarından bir tanesi. Yedek oyuncu değildi yani. Bu çocuk oynarken Galatasaray şampiyon oldu. Biz öyle kendi çocuklarımızı gömüyoruz ya. O kadar değil. Ha, kesik yer mi deseydin olabilir. Şimdi belki Leipzig'ten gelen kiralık çocuk bir şu. Kesebilir onu. Ama öyle Bal Ligi falan. Bilmiyorum, çok sertiz ya. Hoca göndermek için sezonun geri kalanı ile ilgili fikir sahibi olabilmek için çok erken değil mi? Biraz acele etmiyor muyuz? Doğru. Başkanım, şimdi görüntülerden madem ceza veriliyorsa diyor Samet. Ben bir Galatasaraylıyım gerçi. Brown'un küfür ettiği, Kerem Aktürkoğlu'nun küfür ettiği, bunlardan da ceza alırlar mı? Aleni ise, yani küfür aleni ise, böyle dudakta bayağı okunuyorsa veriyorlar. Artık dikkat et, zaten futbolcular konuşurken elini kapatıyor. Fred'e verilmişti, hatırla. Gerçi o hakem raporunda vardı. Hakem raporunu işlemişti. Hani stupid falan dedim diyor, salak dedim diyor. Ama o diyor başka bir şey dedim, bana F ile başlayan şeyi söyledin falan diyor. Gelir. Zürih'ten Cenk. Allah'ın adaleti şaşmaz. Okan Buruk. Icardi'nin ahı tutacak, beklesen demiş. Galatasaray'a gelmiş buradan. Cihan, o mesajı atan arkadaşa söyler misin? Beşiktaş'ın kötü gitme ihtimali yok. Buraya not alabilirsin diyor Kadir. Var var, her takımın kötü gitme ihtimali var ama yani şu an Beşiktaş iyi gidiyor. İyi giderken de kötüyü konuşmayalım. Şevval yazmış, Şevval kardeşimiz. Annem ve kardeşimle dinliyoruz seni. İyi programlar, seviliyorsun, ailemizin radyocusu diyor. Şevval de çok iyi bir kardeşimiz. Babasıyla sürekli böyle işe giderken herhalde baba Şevval'i böyle fanatik futbol hastası yapmış. Böyle hanımefendilerde çok göremiyoruz, böyle şeyleri var. Dinleyenlerimiz var. Önceki dönemlerde çok telefonla da bağlanıyorlar ama hani yorum da yapıyor, her programa mesaj da atıyor. Hani bilgisi de var, futbolla da bayağı ilgileniyor. Selam olsun hem babaya hem anneye hem kardeşlere diyelim. Aslında demiş, o olaylardan sonra ikisine de kırmızı kart çıkmalıydı. Bu durum oraya kadar gelmemeliydi. El işareti ne kadar yanlışsa boğazına yapışmak da doğru değildir diyor. Hakem kontrolü kaybetti. Zaten hiçbir zaman kontrol elinde olmadı. O da işin ayrı bir boyutu ama ya hakemler, bizim hakemler kontrolü kaybediyor. Özellikle taraftar baskısı falan. Mesela son yönettiği maç Halil Umut Meler'in, bundan önce. Yani verdiği vermediği kararlardan bağımsız olarak söylüyorum. Evet, ben kötünün iyisi de dedim ama artık bu adam mental olarak herhalde kafada futbolu bitirmiş. Her an bir kaos doğurabilir. Mesela son maçta kaleci defans oyuncusuyla çarpıştı. Oyuna devam edemedi. Hakem çarpışmayı gördü. Gördü yani çarpıştıklarını. Ve eliyle devam gibi bir işaret yaptı. Sonra arkasını döndü. Çarpışmayı gördü. Arkasını döndü. Oyunu devam ettirdi. Bundan önceki maçta. Bu maç için söylemiyorum. İzleyenler vardır. Mesela o sırada kaleci yerdeydi. Yatıyordu. Ben maçı izlerken dedim, Allah Allah, bayağı sert çarpıştı. Niye durdurmuyor? Ya kaleci numara yapmıyor, ben farkındayım, görüyoruz yani. Mesela kaleci sakatlanmışken oyunu devam ettirmek herhangi bir mantıklı gerekçeyle açıklanamaz. Mesela o sırada gol falan olsa büyük skandal olacak. Ya da Allah göstermesin yani, futbolcunun başına bir şey gelse yani gerçekten skandalın skandalı olacak. Yani diğer bomba zaten hepiniz biliyorsunuz, Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Orada devam ettirdiler. Kim ettirdi bilmiyorum. Hani çok kendisine kızmıyorum. Çünkü herhangi bir hakem herhalde o kadar olaylardan sonra maçı oynatmaya çalışmazdı.
Ama Ali Umut Meler, aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey modunda devam ettirdi. Orada farklı şeyler dönmüş olabilir, ona bir şey demiyorum ama yani bu kafa çarpışmasında falan oyunu devam ettirmesi, orada müdahale etmemesi falan çok ilginç. Yani bunu o kadar seminerlerde falan söylüyorlar. Bu çarpışmalarda top nerede olursa olsun, bakın kaleciyle karşı karşıya bile kalsın, böyle kafa çarpışmalarında durduracaksın oyunu. Tek de hemen durdurup sağlık görevlileri sahaya davet edilir deniliyor. Ama bizim hakemler bir şey olmaz, öylesine düştü falan, kandırdı vesaire. Conte'ye da Löw'ü bekliyoruz Cihan. İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın sonu olur demiş. Ha, yolladın sen yani hocayı. Ben zannetmiyorum şu an için. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. İlk maç Roma ile değil mi? Galatasaray Lisbon'a gidiyor. Fenerbahçe Roma ile oynayacak. Roma da var ya, acayip top oynuyor, bir şey söyleyeyim sana. Sıkıntı yani. 3-4 ata ata geldi İtalya Ligi'nde. Geçen haftada da Atalanta'ya kaybediyorlardı. Ben de iddia yaptım Roma kazanır diye. Yatıp uyumuşum. Bir kalktım. 89'da Hermoso atmış. 90'da Şule atmış. 2-1 kazanmışlar. Dedi, çok ilginç dedim ya. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin işi de zor. Yani 1-0 falan yenilirse, berabere kalırsa, ne bileyim dişe diş oynarsa böyle Roma ile çok sorun olmaz ama ya orada bir hezimet falan alırsa, adamlar 40 şut çekti ya Atalanta'ya, 40. 600 pas falan yaptılar. Yani şu an İtalya Ligi'nde liderler ve amiyane tabiriyle vura vura gidiyorlar. 4-0, 4-0. Tamam, oynadığı takımlar biri Lecce, biri Fiorentina ama takım olarak iyiler. Bence Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maç ve haftaya ki Fenerbahçe'nin performansı İsmail Kartal'ın hayattaki yol çizgisini belirleyecek. 28 Eylül dedim, Eylül yani Eylül'ün sonunda milli ara var. İşte ondan önce Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu hafta falan. Evet, yani o milli arada yaparsa Yıldırım bir şey yapar. Onun dışında çok dokunacağını zannetmiyorum. Cihancığım, o hareket sadece suyun altında serbest tamamdır anlamına taşıyor demiş. Ya bak, o olabilir. Çünkü denizcilikte farklı işaretler var, el işaretleri. Orada dediğin gibi olabilir. Ama bence dünyanın her yerinde o hareket o harekettir ya. Yani öyle bir korumak için de öyle bir şey söyleme yani. Kültürel farklılık var. Yani biz Türk insanı öyle anlıyoruz. Yabancılar o hareketi başka anlıyor falan. O kadar da değil. Bu ülke demiş, Şikrinyar kadar sert. Yani sen başka bir cümle yazmışsındır da. Kandıran mı diyorsun? Ya da öfkeli diyeyim. Öfkeli diye düzelteyim bunu. Öfkeli bir futbolcu görmemiştir Cihan kardeşim diyor. Bu ülke neler gördü bir bilsen dedi o. Bu sezonu diyersen anlarım da. Ne stoperler gördük yani. Merhaba, ben Beşiktaş'tayım ama Abdülkerim'i milli takımda görmek istemiyorum. Galatasaray'da başarılı gözüküyor. Kendi ligimizde, Avrupa'da kendisini görüyoruz demiş. Olabilir Akif. Güzel yorum, olabilir. Osimhen bu sene Galatasaray'a fayda sağlamaz. Kasık çok kötü atmış. Arka arkaya tekrarladı çünkü diyor. Ya biraz da kontrol amaçlı çıktı. 2 hafta deniliyor. Şimdi Afrika Kupası falan yok ya. Orada bence işi çözer. Ya hiç vücudunu bilmiyor Osimhen. Öyle bir aşkla, öyle bir şevkle, futbolu öyle severek oynuyor ki. Yani bu şeyde de böyleydi. Napoli'de de böyleydi. Evet, ne kadar başkanla falan kavga etse de. Evet, burada taraftar da çok sevse. Orada kovulmuştu falan, bir şeyler oldu, anlaşamadı ama futbolu seviyor. Adam oynarken içinde olmayı seviyor ve vücudunu bence tanımıyor. Singo gibi. Yani Singo da öyle. Arkadaş sen yani o depara attığında sakatlanacağını biliyorsun. Atıyor artık bacak. Biraz daha dikkatli. Yani her yere ayak uzatma. Osimhen o bacağı her yere uzatacak. Zaten şey de sakatlandı. Defans böyle paralel karşı tarafa pas attı. O topu ayağımla keseyim derken orada Adili'ye attırdı işte. Ya böyle işte ani deparlar veya ters hareketler attırıyor. Tendomu zorluyorsun, attırıyorsun orada. Osimhen buna hiç dikkat etmiyor. İyileşir. 2 hafta sonra gelir ama bir daha sakatlanır. Böyle kısa sakatlıkları bence çok olacak. Dargın mıyız, mesajları okumadınız diyor. Eğer biz böyle oynarsak Roma bizi mahveder demiş. Vallahi Roma şu an Süper Lig'deki bütün takımları mahvedebilir. İnanılmaz oynuyorlar, ben sana söyleyeyim. Ya 2 dakikada maçı çevirmişler. Hani 89'a kadar da zaten güzel oynamışlardı. Hani tek kale oynuyorlardı ama benim umudum yoktu. Maç sonu 1 ve 2.5 üst oynamıştım Roma'ya. Bir uyandım ki hesapta para var, ne güzel. Bazen böyle küçük mutluluklar. Cihan, ben bu futbolcular kadar para kazansam ağzımla terlikle vursalar tuvalet terliği olmadığı için
şükreder devam ederim. Bunlar neden hiç koşmuyor demiş. Vallahi üzücü. Katılıyorum. Yavaş yavaş gideceğim. O yüzden çok yorum yapmıyorum mesajlara. Lisbon, Galatasaray Lisbon'dan kaç tane yer? Bize bir onu anlat sen hele diyor.

böyle dirençli durabilirse Galatasaray, ben öyle kötü bir skor alacağını düşünmüyorum. Evet, Osimhen'in yokluğu falan, ama mesela Torreira'nın yanına Sarı'yı falan koyarsa Okan Buruk, o zaman durum sıkıntı işte. Torreira'nın yanına bence böyle fizik kalitesi daha yüksek, böyle dönen topları toplayabilecek bir oyuncu koyarsa o maçı belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Denizle de çıkacağını düşünmüyorum. Ya Barış Alper'i koyar ileri ya da Leao'yu koyar. Hani Deniz Gülçin, bilmiyorum Deniz'le çıkar mı, ama yok ya, zannetmiyorum. Hani böyle 4-6-0 gibi bir taktikle çıkabilir. Kanatlardan destek alabilir. O tarz bir şey olabilir. İyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan. Kasımpaşa taraftarını kutluyorum. Ahmetspor'u çok iyi misafir ettiler demiş. Hepimiz kardeşiz diyor. İnşallah herkes bu şekilde birbirini destekler diyor Ercan. Murat Özen'i bağlantıyı kurabilir misiniz diyor. Vallahi o şu an çok mutludur. Keyfi yerindedir. Twitter'dan, X'ten Ahmet Konanca bulaşıyordu amiyane tabirle. Bakalım bir paylaşım yapmış mı Murat Özen? Bir paylaşımı olmuş mu? 3 gündür çıkmıyor sosyal medyada. Mia'yı başkanın yanına götürmüş sevgili kızını. Onun dışında keyfi yerinde Murat'ın ya. X'e bakarsan oradadır. X'te bulamazsan TikTok'a gir. Kesin kendisini TikTok'ta bulursun. Cihan kardeşim okumayın. Ama ben yine de yazayım demiş. Okumuyorsun ha. Bir Şikrin yere kırmızı kart verecek hakemi alnından öpeceğim. Bu nedir abi? Adam her maç dirsek atıyor. Bizim Torreira bunun yanında melek aga ya demiş. Biraz daha böyle kamuoyu baskısı oluşması lazım. İşte Torreira'ya da kart çıkmıyor diye sürekli böyle sosyal medyada detaylar falan paylaşılıyor diyor, işte geçtiği dönem, işte Arsenal'da oynadığı dönemde şu kadar kart yemiş, Süper Lig'de bu kadar dönem yemiyor falan. Adam sonra dokunsa kart veriyorlardı. Şimdi Skriniar üzerinde de böyle bir kamuoyu baskısı oluşmuş gibi duruyor. Haftaya Skriniar kart yer, oynayın. Kart yer. %100 yer. Cihan herkes farklı bir rakam söylüyor. Sence Lukaku kaç kilo demiş. 110 diyen var, 120 diyen var. Merak ettim sen ne düşünüyorsun diyor. Ben kilosunu bilmiyorum da sen Fenerbahçeli arkadaşları deli etmek istiyorsun. Onu anladım. Anladığım kadarıyla. Yani biraz kendisine bakması lazım. Mesela o Beşiktaş maçında şey yaptığı hareket de çok sertti. Trossard'a yaptığı hareket de çok sertti. Profesyonel oyuncu, biliyor. O zaten daha Lukaku gelirken ayağını hemen çekti. Mesela o bileğe falan gelseydi, ayağını çekemeseydi, yani yerdeyken yakalanmış olsaydı, ayağını kaldırmamış olsaydı ağır bir sakatlık yaşayabilirdi. Tonajlı bir adam yani Lukaku. Bir de tabanla geliyor. Gerçekten Trossard ucuz atlattı pozisyonu. Mesela Beşiktaş hiç onu konuşmuyor. Ben hiç görmedim hiçbir yerde. Son yıllarda seyrettiğim en güzel Beşiktaşlı Italiano'yu tebrik ediyorum. Takımı sanki yeniden diriltmiş gibi bir şey oldu diyor. Sanki değil, takımı tekrar diriltmiş. Yani tekrardan başka bir Beşiktaş yaratmış. Yaratmaz Allah'a mahsus gerçi, ama farklı bir Beşiktaş ortaya çıkarmış. Abi muhabbetin çok sarıyor. Sergen Yalçın'ın yorumculuğu kadar güzel sohbetin demiş. İltifat mı ettin Serkan? Beni gömdün mü bilmiyorum. Şimdi Sergen Yalçın'ın yorumculuğu güzel. Ama söylemleri yanlış. Yani çok incesin. Bilmiyorum yani. Hani kestirmeden böyle o lafı gediğine oturtan tarzını yakalıyorsun Sergen Yalçın'ın. Orada güzel. Ama işte futbolu, hayatı, ama bu oyunun ardındaki o absürt güzellikleri. İşte tanımadığı oyuncuları falan söylediğinde, ya hocam sen daha bu oyuncuyu falan tanımıyorsun deyip bir anda hocayı kapatabiliyorsun. Bilemiyorum yani, inşallah övmüşsündür diye düşünüyorum. Singo mingo deme, tansiyonum çıkıyor demiş. Vallahi Singo çok iyi bir oyuncu, ben çok beğeniyorum kendisini. Ama herhalde bu çocuğun kroniği var ya, olmayacak gibi duruyor bu çocuktan. Bir daha mı sakatlanır, bir daha bir sıkıntı mı yaşar? Yani Yener Bey de, doktor da açıklamıştı. Bir anda farklı yere çektiler işte. Kanat oynayamaz, burada oynaması doğru değil durumuna çektiler, ama yani doktorun ağzından öyle bir cümle çıkmadı. Yani burada oynamazsa onun için daha iyi dedi. Yani sprint atabileceği noktalarda oynamayacak. Biraz daha durağan oynayacağı mevkide oynarsa onun sağlığı açısından daha iyi. Ama bir anda tabii o basın toplantısındaki gazeteciler şey olarak nitelendirdi bunu.
Singo artık bek oynayamaz. Ayhan Kılıç, selam olsun.

0: Özledim seni demiş. Merhaba Ayhan'cığım. Bakayım ben seni hiç özlememişim. Yani şöyle sarı saçlı, efendim söyleyeyim mavi gözlü, ince belli falan olsan özleyebilirdim. Ama çok özlememişim Ayhan. Şaka yapıyorum. Can dost, kolay gelsin. Beşiktaşlı dostlarımız şu an havluları çıkardı dolaptan, ütülüyordur. Yakında havlu atma sezonu başlar diyor. Yok yok, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Beşiktaş çok farklı oynuyor. Bunu sadece dün Fenerbahçe maçında söylemiyorum. Yani gerçekten, yani İtalyan hoca takım kurmuş. Dedim ya az önce, maç 0-0 kendi, genik duruma düştüğünde de 1-1 kendi, işte Fenerbahçe öne Beşiktaş öne geçtiğinde bile oyun mentalitesini bozmadı adam. Benim oyunum bu dedi. Ben bunun üzerinden oynayacağım. Bir kurgu yapmış, A planı, B planı. O kurgunun üzerinden gayet düzenli bir şekilde gitti. Sürekli oyuncularıyla temas halinde. Mesela bağırıyor, tamam o gürültü oyuncu duyamıyor ama en ufak bir pozisyonda hemen oyuncuyu yanına çağırıyor. Kulağını tık tık hızlıca bir şeyler söyleyip yolluyor. Yani herhalde oyuncular kadar dışarıda böyle bir kalori yakıyordur hoca diye düşünüyorum. Çok arzulu, çok istekli. Hani bizde kötü bir tabir ama hoca için kullanacağım. Kızmayın Beşiktaşlar, iyi olarak kullanacağım. Askerden yeni gelmiş gibi hocalık yapıyor ya. Öyle derler yani. Hani hırslı. Hani sanki burası benim son şansım gibi. Devam ettirirse bu başarısını, özellikle Avrupa Ligi'nde, yani UEFA'da gruptan falan çıkarsa, orada böyle bir çeyrek final yaparsa Beşiktaş tutamaz hocayı. Ataşehir'den Fatih. O hareketi bir Fenerbahçeli yapsa en az 10 maç medya ayaklanırdı. Mert Hakan neden bir sene, Metehan 3 ay, Eren 45 gün açık açık oynadı diye mi 45 günde döndü futbola? Bu bahis işi ne oldu demiş. Şimdi şöyle, Metehan da 3 ay değil. Metehan da 9 ay. Metehan bir de önce federasyondan ceza yedi. Tamam mı? Zaten döndükten sonra da oynayamadı. Mert Hakan direkt hapis cezası aldı. O federasyondan ceza yememişti. Çıktıktan sonra ceza verdiler. O 45 gün şeyin olayı da, Eren'in olayı da eski dönemden kalma. Yani o dönem Galatasaray'da olmadığı dönemde ve kendi maçını oynamamış. Tek maç oynamış. Ondan diye hatırlıyorum. Onun dışında başka böyle aklıma gelen başka da bir şey yok. Bahis olayı devam ediyor. Yani geçenlerde bu derbi önünde şey devam ediyordu. Bu illegal bahis sitelerine yönelik bir operasyon yaptılar. Derbiden bir saat önce bütün illegal bahis sitelerini kapattılar. İşte sayısı vardı. Bakan açıklamıştı, Sayın Bakan. Bilmem kaç bin hesaba da kapatma işlemi uygulamışlardı. İllegal bahisin, yani şu an için oyunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Futbolculara da tekrar sıra gelecektir diye düşünüyorum. Ara ara ne diyorlar? Hortluyor mu derler? Çıkıyor ortaya. Cihan abi şu Singo'yu bize fena kitlediler ya demiş. Öyle oldu gibi. Yani rakam olarak. İyi oyuncu da rakam olarak bir tık kitlediler gibi. Hareketle ilgili TRT Spor muhabiri Mustafa Bey Sırbistan'dan bir muhabirle görüşüp ona sordum. O da bizim ülkemizde korkak, ötleksin anlamında kullanılır dedi diye açıklama yaptı. Ondan söylüyor arkadaş. Bence de eğer Şikrinyar, Archie Brown ceza almadan Vilhovic ceza alırsa adaletsizlik olur demiş Tuğba Yargaç. Ben sana söyleyeyim, net alacak. Net alacak yani. Şimdi şey değil, ben Vilhovic ceza aldırmaya çalışmıyorum ama iki maç verecekler, bir maça düşecek. Cihan Dişli dedi dersin 7 Eylül. Osimhen bu sakatlığı sürekli yaşıyor demiş. Büyük kulüplerde bunu gördüğü için çok eurolar ödemiyorlar. Yılda 50 maç oynayamıyor demiş. 30 yaşında da Galatasaray'dan gider diyor. 54 yapmışız saatleri. Fenerbahçe Roma'ya yenilmeyecektir demiş. İnşallah. Ağzından bal damlıyor Hüseyin Başpınar. Ama benim gördüğüm Roma sıkıntılı bir Roma yani. Öyle söyleyeyim. Aston Villa'dan hiç korkmayın. Hull City maçını izledim hafta sonu. Hiçbir şey yok yani Aston Villa'nın. Ne derler? Hiçbir olayı yok Argo tabiri. Tamam, Unai Emery falan. İngiltere Premier Lig takımı. Eyvallah, hemfikiriz. Ama yani Aston Villa yenilmeyecek bir takım değil. Hem Galatasaray'ın rakibi hem Fenerbahçe'nin rakibi. Ya ben Aston'a falan bir yazmıştım. İçeride kim oynuyor Aston Villa ile bakayım. İçeride Aston'la oynayan 3 alır Aston'dan. Bir saniye, özür diliyorum. Galatasaray içeride oynuyor. Alır. 3 puan alır. Fener yüksek ihtimal deplasmanda oynayacaktır Fenerbahçe. Aynen, Fenerbahçe deplasmana gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Onun biraz işi zor ama yani beraberliği falan kurtarabilir. Kralın takımı falan ya, orada bir tık hani kayırıyorlar. Yani belki oradan falan lobiler falan devreye girerse bizi doğrayabilirler. Onun dışında takım olarak bir şey yok. Acun'u da tebrik ediyorum yani. Hull City taş gibi bir takım yapmış. Muazzam oynuyorlar. Herkes işte Hull City'nin balonu patlayacak iki maçın ardından, iki maçtır Premier Lig'i galibiyetle başlamıştı. İşte Aston Villa'ya dayanamaz falan diyordu ama Acun akıllı adam. Yani bu yaptığı transferlerle, çok transfer yaptı Hull City'ye. Lige tutunamazsa bile çok rahat elden çıkarabileceği oyuncular aldı. İstediği yere, istediği rakama satar yani. Onları tek tek satar. Hani böyle kulübü mali yapıdan böyle zora girmeden devam ettirir. Hani alt lige falan düşse bile, ki ben düşeceğini düşünmüyorum. Aston Villa da bükemedi bileğini. Güzel gidiyorlar. Premier Lig'de 3 maçta 7 puan. Muazzam iş. Ciano Gocuklu'yu Torreira'nın yanına koy demiş. Yok, koymam. Lemine'yi koyarım ya ben Torreira'nın yanına. O çocuğun da sakatlığı var işte. Orada bir pozisyonda ayağını koydu. Yüksek ihtimal ayağı zemindeyken rakip oyuncunun dizi de Lemine'ye geldi. Orada bir sakatlık yaşadı. Ben Lemine'yi koyarım. Lemine çok eleştiriliyor ama bence işini layıkıyla yaptığında müthiş işlere imza atıyor. Bir Fenerbahçe derbisi oynamıştı, hatırlayın. Gerçi o derbiden sonra bir daha öyle bir Lemine kimse göremedi de. Oynayınca oynuyor. Osimhen kendini tanımadığı gibi öfke problemi de yok mu? Emirhan'ın boğazına yapışması, hakemle oyuncularla sürekli tartışması demiş. Var. Öfke problemi de var bence. Son vuruş problemi de var. Katılıyorum sana. Ama işte Osimhen'i de Osimhen yapan bunlar galiba. Yani öfke problemi demek şey olur da, bir tık yanlış olabilir de, inatçı ve son derece dominant bir karakteri var dersek daha doğru olabilir. Yani bunu böyle kazanma hırsıyla harmanlıyor. Elbette bu şey demek değil yani. Yani Cihan Osimhen'i de övecek bir şey buldun demek değil. Yaptığı bir yanlış bir şey, hareket varsa onu da eleştiririz tabii ama yani bazı futbolcuların böyle sahada kaybetmeye tahammülü olmayan bir ifadesi olur. Ben Vlahovic'de de gördüm bunu. Çok sempatik bir adam. Hemen takım oyuncularına, takım arkadaşlarına yön de verebiliyor falan böyle. Mahcup da oluyor. Hani böyle alttan alıyor, Orkun'a gidiyor, ayağını falan silmeler, onu işaret etmeler falan. Bunu Osimhen de yapıyor mesela. Sakatlanıp çıkınca oyuncular köşe gönderine sevinmeye geldiğinde hepsi böyle Osimhen'e el kol yapıyor, böyle teknik direktör gibi yani. Takıma sahip çıktığı için herhalde bu tarz gerginliği yapıyor ama dediğin gibi bunu biraz azaltması lazım. Azaltmazsa kendine de zarar verir. Galatasaray'a da zarar verir, eksik bırakır. O yüzden hani zaman zaman böyle saha içinde fiziksel ve psikolojik savaş haline dönebiliyor bu savunmacılarla. Çünkü şimdi stoper çaktırmadan her zaman forvetleri arkadan vurur arkadaşlar. Bizim ekranda görmediğimiz o birebirler de işte santrafor stoperi sırtına aldığında alttan dizine çakar, eliyle çeker, ufak ufak ayağına basar. Santraforu yıpratmak için. Bu da işte sahanın içinde o psikolojiyi yönetmek zor oluyor. Sen de bir pozisyonda o stoperi yakaladığında sen de sinirleniyorsun. Ama her stoper yapar bunu maalesef. Köşe kornerlerde de çok olur bu. Hakem hepsini yakalasa zaten oh. Sizce Galatasaray 8 ve 9 numara transferini devre arası çözebilir mi demiş. 9 numara kimmiş, santrafor mu istiyorsun Osimhen'in arkasına? Deniz Gül yetersiz mi oldu? Şey daha 10 numaraya Batrokov aldılar. Yani şu an için ben Galatasaray'da bir problem görmüyorum yani. Belki orta sahibi iki takviye yapabilirlerdi. İşte o Gocuklu çok böyle istenildiğini verecek gibi oyuncu gibi durmuyor ama işte antrenmanlarda falan çok iyiymiş. Haberleri öyle geldi. Ama benim önüme gelen videoda da şut antrenmanında o Gocuklu şeye vuruyor. Kemerburgaz tesislerinin dışına vuruyor topu. Yani kimin gördüğüme mi inanayım? Gazetecilerin söylediğine mi inanayım? Ben antrenmanlara çok gidemiyorum bu aralar. Yani Kemerburgaz tarafına geçtiği dönemden beri çok izleyemiyorum. Ama izlemeye gideceğim kendisini. Selamünaleyküm, kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın, güzel insan. Teşekkür ediyorum. Bu kadar mı? Yani şey, Çağatay Çıtlak yapıyor. Bu kadar mı? Yani telefonla konuşuyor. Ben dinleyiciyorsam bu kadar Çağatay Hocam. Ne istiyorsun? Ne bekliyorsun yani Çağatay Hocam? 20 dakika mı konuşsun dinleyici? O da saat 14'te sizlerle beraber olacak. Sağ olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Ben gideyim yavaş yavaş. Saati 1 yapmışız. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Okuyamadığımız mesajlar elbet vardır. Hakkınızı helal edin. Cihan Dişli, sosyal medya takip edin. Ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: İçeride Hikmet Karaman'dı galiba Kayseri Spor'un teknik direktörü. 1-0 yendiler bizi, elediler. Peki. Abi bunlar tamam, sayısalına da sezon başı kamp yaptırmadı diyorsun. Okey, doğru.
5: Evet,
4: tamam. Sezon başı kamp. İki tane yaptırdı sezon.
5: İki tane yaptırdı işte.
4: Aslında iki tane, evet, bu ikinciydi.
5: Bu ikinci.
4: Bu ikinciydi.
5: Artık bu ikincide de bir şey yap artık.
4: Ya bir de abi kıyas. Abi
6: bu ikincide de elinde çok çok az koz bıraktı yönetim onun. Ya ben ana suçluyu
4: çalışmayacaksın o zaman.
5: Bu takım
4: çalışmayacaksın.
5: Bu takım abi, hepimiz iyi diyoruz. İsimlere baktığımızdan iyi diyoruz ama bu takım ikinci yarıları düşüyor. Bu takım
4: 65
5: yaşlı.
4: Baba. Dikkat edin.
5: Bu takım şey yaşlı. Bunu artık kabul edeceğiz.
6: Abi 30 yaş ortalaması ne yapabilirsin?
5: Yaş ortalamasına, bu kadro kalitesine göre artık bir planlama yapacaklar. Lig mi, Avrupa mı? Çünkü bu kadro yaşlı olduğu için, evet, her ne kadar geniş, iyi bir kadrodur desek maalesef ki ikinci yarıları daha hazır, daha genç, daha planlı bir takım Fenerbahçe'yi çok rahat üstünlüğü kuruyor. Bunu gördük artık yani. 4 haftada, 5 haftada
4: bunu gördük. Ben düşünüyorum. Abi, sen bu takımı doğru sistemle oynatırsan bu takım bu kadar yorulmaz sağda. Ama sen bu takıma ben önde basayım dersen, harala güle lerle koşayım dersen bu takım yorulur. Ben hep onu diyorum. İsmail Hocam istiyor ki hep Fenerbahçe 99 puanlı sezon gibi oynasın. Önde bassın, sağdan aksın, soldan aksın. Yok hocam öyle bir takım elinde. Ne o, bırak herkesi, önleri geçtim tadı içecek oyu. Sende Osay Samuel yok şu anda.
5: Yok.
6: Osay'ı Semedo'nun şu halinden iyi bek.
4: Bak yok gerçekten. O zaman diyorum ki ben hep aynı örneği veriyorum. Artık şey oldu, aynı şeyi söyledi. Tekrar düşüyorum ama. Baba evde elde döner yoksa İskender yapamazsın. Salçalı, tereyağlı, yoğurtlu başka bir yemek yapmaya çalışsın.
6: Bir deli köfte.
4: İsmail Hocam döner yokken İskender yapmaya çalışıyor ve o İskender maalesef lezzetsiz oluyor. Ve bir yerde bayatlıyor.
5: Fenerbahçe'nin hücum hattında bakın, Greenwood dışında topu ayağına aldığı zaman bir şey yapabilecek kimseden bir umut yok. Farkında mısın? Bak topu Greenwood alıyor. Bütün tribünler böyle bir ondan bir şey çıkar. Böyle çalımları, ters vücut hareketleri falan. İnanın onun dışında böyle Fenerbahçe'yi şu an 3. bölgede hani şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncumuz yok aslında baktığın zaman Murat abi.
4: Yok
5: ya, bir Asensio var. Bir Talişka vardı. Talişka gitti. Asensio sakat. Şu an bütün her şey Greenwood'un ayağına bakıyoruz.
4: Yanlış kullanıyorsun abi. Greenwood'u bu kadar koşturursan Greenwood'dan yaratıcılık bekleme. Abi bu kadar koşmaz. Greenwood ben en az 4 kere gördüm. Bizim ceza sahası içinde. Abi Greenwood kendi ceza sahasına 4 kere dönüyorsa olmaz Greenwood'dan. Hiç kimse beklemesin. Greenwood bak haftalar önce ne dedik? Fenerbahçe bu sistemle oynamaya ısrar ederse Fenerbahçe'de herkes sıradanlaşacak dedik. Fenerbahçe'de dün Kante, Ederson'a da Şikriye'yi de koyalım. Şu an taraftar herkese sallıyor abi. Abi evet, sorun sistemde, oyuncularda değil. Sistemde sıkıntı var. Bu takım oynayamaz böyle.
6: İsmail Hoca bence maçtan sonra da tahlili yanlış yaptı. Topa sahip olmamız lazımdı, olamadık falan. Yok aslında evet, topa sahip olmanın değil. Topa bırakıp senin daha bu oyun yapısıyla, bu oyuncu
4: ya
6: yapısıyla.
4: Sen elde Greenwood varken bırak topu ona ya. Sen geçiş kovala işte ya Greenwood'la.
6: Zaten şu Leon Mion'a bakacağız.
5: Geçiş oyu yapıyor zaten. Bakacağım. Bir iki tane ters çalımlar attı. Adamın içinden geçti falan. Bayağı böyle.
4: Ya bak şimdi mesela iki maç Oğuz çok iyi değil mi? Dün niye Oğuz'la sıradanlaştı? Abi olmaz.
5: Yayından önce burada dedik, hatırlıyor musun? Enerji evet, dedik ki İki maç üst üste iyi performans sergiliyor ama ondan sonra bir iki maç kaybolabiliyor Oğuz. Oğuz'da da bir istikrar evet, sorunu var dedi. Yani var, bunu artık aşması lazım. Bu maçlar onun için vitrin maçı dedik. İrfan Can için de aynısını söyledik. Artık yani önüne bir fırsat geldi. Bunları değerlendiremezseniz, yerli oyuncuların da üstüne bir şey koyamazsa artık demek ki bu da doğru bir olmuyor, analiz olmuyor. Çünkü abi bakın Oğuz dediği gibi Murat abinin. Dün neredeydi abi? Oğuz sahada dün ne yaptı?
4: Abi ama işte kimse bir şey yapamıyor. Sıfırdı. Sercan, onu diyorum.
6: Hiç görmedim.
4: Takımda,
6: hiç
4: herkes, takımda herkes sıradan gözüküyor. Bak abi dün Alessandro Nübel'in bir kurtarışı var maçta. O da hangisi bilmiyorum. Vedat'ın üstüne vurduğu top.
6: Yok, Nübel'i görmedik ki sen. Oyun kurulu bir, dışında.
4: Geçen geldim, seneki maça baktım abi. Emsaldir yani. Geçen seneki Fenerbahçe Beşiktaş Kadıköy'deki maçı herkes hatırlasın. 1-0 son dakika. Evet. Baba ezdik Beşiktaş'ı ya geçen sene. Fener 2.96 gol beklentisi varmış. Baktım kaçtı evet, diye. Sağdan soldan onu soktu, bunu çıkarttı. Şerif oradan, öbürü Musaba, o falan filan. Sonunda da penaltıyla kazandın. Abi dün ben maç kaybedersin abi, derbi de kaybedersin. Ama oynarsın kaybedersin baba, oyna. Ya bu kadar ezilmesene, ikinci yarıda yoksun sahada ya.
5: Valla Tedesco'nun takımı an itibariyle şu anki takımdan daha iyi oynuyordu. Bu bir gerçek.
6: Bence o kadro da daha iyiydi.
5: Yani söyleyeyim yani o kadro daha iyi oynuyordu Fenerbahçe. Şu an Fenerbahçe'nin bu dünkü izlediğimiz senaryoda Beşiktaş ikinci yarı biz top görmedik abi. Biz nereye düştük biz ya?
6: Çok garip tabii.
5: Yani bir ara ben sağıma soluma bakıyorum, etrafımda sağa ya dedim ki biz top alamıyoruz. Ucuma çıkamıyoruz. Beşiktaş sağ sol senin dediğin gibi 50'den sonra bir başladı Beşiktaş elini almaya sazı. Başladı Fener'le oynamaya.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela İspanyolca pas yapamadık diyor ya. İkinci yarıda Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin yaptığı pas sayısı aynı. Bak hep yanlış yerden okuyor hoca işi.
6: Vallahi öyle.
4: Yani anladın mı? Aynı, baktım şimdi. 210 pas yapmış Fenerbahçe. 214 pas yapmış Beşiktaş. Pas yapıyorsun ama pası nerede yapıyorsun? Mıy mıy mıy mıy mıy mıy mıy. Abi Kerem nereden çıktı, Kerem'in 10 numara oynaması ya?
6: En son Galatasaray'da denendi. Zaten Galatasaray kariyerinin bitişi Mertens'in 10 numara denenmesi.
4: Ya dün bir maçın ikinci yarısında Kadıköy'de. Lige iyi başlamışsın, yeni yönetim gelmiş, yeni hoca gelmiş, taraftar stat full. Abi 0-15 gol beklentisi var ya ikinci yarıda. Beşiktaş'ın 1-36. Rakip ceza sahası, o çok acayip zaten. Neredeydi o? Şurada. 7-19.
6: 7 kere mi girmiş Fenerbahçe?
4: Fenerbahçe 7, Beşiktaş 19. Neredeyse 3 katı. E baba zaten kusura bakma, ben buradan başta söyleyemedik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Doğru planına gelmişler. Hiç de şey yapmadılar. Aman 0-0 bize yeter, beraberlik eder. Çatır çatır çatır.
5: Sadece şunu yapmış. 1-0'dan geldiler
4: Beşiktaş ya. Beşiktaş şunu yapmış bence bir tek. Beşiktaş ilk yarım saat çok takılmadı oyunda. Bence demiş ki bu Fenerbahçe yorulacak bir yerden sonra. Evet. Biz bekleyelim. Bir yorulsunlar biraz. Topu verelim onlara. Onlar çevirsin topu. Sağa sola oraya buraya. Bir abi zaten bak, İtalyano. Keşke tanısak sorsak. Ya İtalyano şunu demiş. Greenwood'un o kadar geriye koştuğunu görünce demiştir ki şükür. Tek yaratıcı oyuncuları zaten bitti şu anda pil olarak. Hadi başlayalım demiştir. Ya adamın istediğini hakeza oyuncu değişiklikleri. Vallahi İtalyano yapsa bu kadar yapmaz. Ya Kerem 10 numara oynatmaz mesela. Ayıp olur dersin. Kim, kör gözün parmağını.
6: Kim girmeliydi peki sence? İrfan
4: abi yedi. Benim maçtan önce bir 11 gördüm ben muhtemel. Kim yapmış bilmiyorum. Bir kanat Kerem. Bir kanat Oğuz. O merkez Greenwood.
5: Biz onu hep burada konuştuk.
6: Doğru yani. Yap abi. Sercan abi böyle çıkmayız dedi.
4: Yap abi. Doğru
5: özür. Direkt yayında böyle dedi. Çıkma. Bu böyle çıkmazsa Fener hata eder.
4: Olmuyor mu? Dön 4-4-2'ye baba. Çift santifor yap. Bir kanat yine Kerem ya da Oğuz. Bir kanat Greenwood.
6: Maça mı çift santrfor?
4: Hayır ya abi, bir şey üretmen gerekiyor maçın içinde. Hayır ya. 4-4-2 yap abi.
5: Murat abi Lukaku da bayağı bana bir kalın geldi sahada ya.
6: Lukaku
5: dün ne gözüküyor ama yani Lukaku oyuna mesela girdi. Yani hazır yani. Abi, hazır siz, diyorlar şu an, hazırla sizin, artık tamamlandı diyorlar falan süreci ama ben Lukaku'yu gördüm.
4: Fenerbahçeliler çok iyimser. Fenerbahçe ile bütün kamp sezonunu geçirmiş adam buradan kalıntı isteğe gitti adama, dediler ki senin minimum 2 hafta ihtiyacın var ki daha hala giremedi sahaya. 2 haftayı geçti. Şerif'i 21 yaşında adamı hazırlayamayan atletik performans ekibi 33 yaşındaki Lukaku'yu mu hazırlamasını bekliyor Fenerbahçeliler?
6: Bir şey söyleyeceğim o zaman, burada karşılaştırmalı olarak da büyük bir sıkıntı var. Okan Hoca dedi ki yeni gelen Deniz Gül ve Rafael Leao, yani Porto ve Milan oyuncuları bizim gelimizde şu an. Yani
4: ama şöyle
6: geride oyuncu geliyorsa,
4: ama sana şöyle söyleyeyim. Leao hiç antrenman yapmadı Milan'la.
6: Deniz Gül Porto'da 11 çıktı ama lig maçında.
4: Tamam, demek ki beğenme. Abi olabilir. Bak atletik performansta abi bunun sonu yok ki. Ama Fenerbahçe'nin ben söylüyorum abi sıdiki şey. Artık Fenerbahçe'yi sahada görüyoruz abi. Ya 65'te yorulduk değil mi? Oyuna girenler de yorgun gibi oynuyor. Yani oyuna girenler de böyle bir Fenerbahçe taze güç yapmıyor ki içeride. Ya İsmail oyuna giriyor. Sanki İsmail maçın başından beri oynuyormuş gibi oynuyor. Kerem tamamen yok zaten. Yine kaybolmuş. Çünkü bence ben dün Kerem'e suç bulamam ama Kerem'in yeri orası değil. Ama şeyde ama kızarım Kerem'e.
5: Kerem de uzun zamandır bir şey oynamıyor.
4: Penaltı pozisyonunda orada Kerem'e kızarım. Abi versene Greenwood'a.
5: Greenwood'a versene abi, bomboş karşı karşıya ya. Ya ben de orada çıldırdım mesela ya. Versene sağ abi.
6: Kendi bir atası var işte. Kendi atarsa. Geçen sene de kötü oynayıp bir anda bir gol atıp sonra kırmıştı ya.
5: Orada bence pozisyon penaltı.
6: Çok aradayım abi ya. Bilmiyorum.
4: Abi darbe var. Bayağı İçeride mi dışarıda mı ya bakarım ben bir tek, o kadar.
6: İçeride
4: darbe
6: gibi
4: var.
6: Gözüküyor.
4: İçeride penaltı.
5: Pozisyon içeride. Çizgide.
4: İç penaltı abi.
5: Bu yayıncı kuruluş çekti orada şeyi. Baktık mesela dün gece pozisyon ayak tam çizgi üzerinde.
4: Hakem rezilliği. Rezil. Ben şunu diyorum. Biz hakemin rezaletine kanıp biz aslında çok iyiydik ama.
5: Dememeliyiz.
4: Hakem, baba işte bak sayıları verdim demin.
5: Evet.
4: Rakip cezasına girme 7-19 diyorum ya. Ve öne geçmişsin. Her türlü hakem rezaletine rağmen. Sen öndeyken hakem şöyle bir şey yapmadı ki. Sen öndeyken hakem Beşiktaş'ın lehine penaltı vermedi. Sen öndeyken hakem senden bir kırmızı kart göstermedi. Seni eksik bırakmadı. Tamam, rezil bir maç yönetti.
5: Çok kötü.
4: Ama skoru kötü. Aldın. Skoru aldığın için konuşuyorum.
5: Ve oradan devam ettiremiyorsun. Yani üstüne bir 2-3 yapamıyorsun. Oyunun sağ seyirci sende, avantaj sende, atmosfer çok iyi. Yani 1-0'dan sonra Fenerbahçe niye işi bitiremiyor ya abi?
4: Hakemin penaltılar dışında da bence Vila 3'te Şikriye'nin 90 dakikayı bitirmesi falan da mesela mümkün değil, evet. Normalde. Saçma. Normal bir evrende bitiremez ikisi de maçı. Evet. Çünkü şeyden bitiremez. Bir şey yapıyorlar, devam ettiriyorlar bir de.
6: Ya da baştaki Agbadu'nun kolusu şeyi penaltıda
4: abi,
6: değil.
4: Abi atıyor ya kolunu.
5: Ya
4: abi, bak ayırıyor topu şurası ama. Bak, ama böyle bak, yapıyor. Bak, harekete bak.
5: Deliyor top böyle yapıyor abi.
4: Bak sabit. Şöyle bak, yapsa anlarım.
5: Bana göre var ya en net penaltı o, biliyor musun?
6: Allah Allah.
5: Tabii. Direkt böyle kurnazlık yapıyor orada.
4: Şunu dersin. Kurnazlık yapıyor orada. İkinci de acaba Kerem kendini rahat mı kolay mı bırakır
5: evet,
4: dersin.
5: Evet. Orada böyle kafa bir karıştı mesela. Tribünde dedik lan bıraktı mı kendini bırakmadı mı diye böyle. Hiçbirimiz %100 penaltı diyemedik tribündeyken. Sonra bakıyoruz ayağın üzerine basmış çizgide. Verildi abi. Osimhen'e verildi işte. Aynısı. Yani. Bir hafta önce Osimhen'e verilmedi mi? Ayağın altında işte ayağını soktu dedi bilmem ne. Aynı pozisyon işte.
6: Ya senle bir şey söyleyeceğim ama Selcan abi sen geçen hafta kimse
5: bana ona... göre de o
6: kimse o bana penaltı evet, değil
5: ya
6: diyemez.
5: Ya penaltı gibi gelmiyor dedim. Ben Kerem'in pozisyonunda da verilmedi diye şu an kendimi yangın yeri yapmıyorum bu arada. Ama ben bu kola itirazım var. Ya bana yani orada, orada ayağı değil, Kerem böyle birbirine sürtüyor. Osimhen'e de aynısını dedim. Bak Osimhen'in pozisyonunda da bana göre böyle varın müdahale edebileceği bir penaltı değil dedim.
4: Ben
5: dün Kerem'in pozisyonuna hakem verse bir şey diyemem. Ama varın da müdahale edebileceği bana göre de değil.
6: Yorum diyorsun. Hakem yorum
5: o yorum, hakem yorumuna bırakıyorum. Eyvallah, okay. Ama eli ben %100 penaltı
4: abi
5: diyorum.
4: Ben geçen hafta Osimhen'e penaltı dedim biliyorsun. Ama Osimhen'e sonra kart gösteririm dedim. Semedo'nun kırmızı kart dedim.
6: Dedin.
4: Abi ben olanı gördüm söylerim. Vedat'ınki penaltıydı.
6: Kesin
4: abi dün de bana, benim kriterlerime göre Skriniar'la Vlahović maçı bitiremez. Benim kriterlerimde.
6: Onlara da katılıyorum.
4: Agbadu'nunki bence penaltı.
6: Bence değil.
4: Tamam.
6: Bir şey, şey bence yani karşılaştırmalı gidiyorum.
4: Kerem'inkinde şöyle diyebilir hakem. Ya beni ikna etmiyor darbe. Okey. Çünkü dün şöyle kızmıyorum.
5: Evet, ben de aynı fikirim.
4: Dün mesela var hakemine şöyle eleştirdi bulunmam. Geçen hafta nasıl bulunduk? Adam dedi ki sabıkalı bunu nereden buldunuz? Ben dünkü hakem de adı çıkınca hemen bir baktım ne yapmış. Abi dünkü hakem bir defa Marjinyan var hakemi. Ya yani bu işin vakkosunu var hakemi. Tamam mı? Artı 2022 Dünya Kupası'nda da finali yönetirken buymuş varın başında. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da bir sürü maç yönetmiş. Deneyimli bir var hakemi yönettiği için demek ki öyle görmüş adam diyorum hala. Ama bak her şeye rağmen skor almışım. Öne geçmişim. İç sahada oynuyorum. Karşımda öyle veya böyle yeni bir takım var abi. İtalyano'da Türkiye'de 4-5 maçtır Türkiye'de. E artık hocam oradan da ne dedik biz burada Fenerbahçe kadrosu tamamında? Fenerbahçe kadrosu öyle bir hale geldi ki hoca mahareti şart artık. Fenerbahçe şey değil. Bu kadro çıkar yener. Değil. Öyle bir kadrosu yok.
5: Hoca mahareti yener. Kendimizi kandırıyorduk. Öyle diyorduk aslında.
4: Hayır. Hoca mahareti yener. Asensio falan olsa dün belki yine deriz. Evet. Ama
5: şeyler değişebilirdi.
4: Abi Asensio da demek ki ne zaman hazır olacak? Allah yukarıda. Allah-u Teala karar verecek ne zaman. Çünkü bizim atletik performans ekibinin öyle bir yetisi yok. Onu anladık.
5: Onu ama dünkü dediği gibi yine maçı %100 hakem evet çok kötüydü ama Fenerbahçe hakeme rağmen kaybetti. Fenerbahçe çok kötü oynadı.
4: Sercan Hanım sen çok de söyledin. Sen çok güzel bir yorum yaptın. Burada yaptın, Sporon'da yaptın. Ben dinlediğim şeyi söylüyorum. Ya da öbür kısa paslar hep. Babacığım Fenerbahçe dün Semed olmasa ne fark ederdi ya?
5: Hiçbir şey fark
4: ederdi. Zaten sürekli hata yapıyor.
5: Israrla bunu söylüyorum.
4: Baba Mimović de onun kadar oynar. Mert Müller de onun kadar oynar.
5: Bir de Az Yıldırım dün çıkmış diyor ki bu Mert Müldür niye oynamıyor diyor.
4: E onu biz söylüyoruz başkanım.
6: Az Benestim'e ayrıca geleceğiz ya.
5: Hayır, yani, zaten zaten yani, çok şey var yani. Eğer Fenerbahçe Mert Müldür'le Mimović'le Sabik olayını kapatamıyorsa yani orayı devam ettiremiyorsa Talişka'yı gönderiyorsa burada zaten kadro mühendisliği futbol aklı diye bir şey yok.
4: Yok,
5: Fenerbahçe'nin futbol aklı yok kardeşim. Şimdi de kabul edelim. Yani Oğuz hocam kusura bakmasın ister Fenerbahçe şampiyon olsun bu saatten sonra ki inşallah olur ama ben Oğuz hocanın Fenerbahçe'nin futbol aklı şeyi kafamda oturmuyor benim. Yani çünkü oturan bir kişi Semedo'yu göndermeyip yani Talişka'yı gönderiyorsa benim için zaten konu kapanmıştır.
4: Abi bak Fenerbahçe'deki sorun Oğuz Çetin çok büyük futbolcudur. Oğuz Çetin Fenerbahçe efsanesidir. Ama Oğuz Çetin iyi bir teknik adam olamadı. Oğuz Çetin hayatında sportif direktörlük yapmadı.
5: Yapmadı.
4: Şimdi Oğuz Çetin'e yüklenelim ama adama şöyle bir şey. Abi mesela sen ben.
5: Milli takımda iki sene.
4: Biz hayatımızda. Geldi, orada bir biz şey hayatımızda yaptın, bir dizide filmde oynamadık değil mi? Şimdi bize gel başrol önünde sen oynayamayız abi. Deriz ki baba nasıl oynayalım biz? Şu anda Oğuz Çetin'e dedin ki sen bu işleri hiç yapmadın gel yaparsın. Ya sonuçta futbolu bilmiyor musun Oğuz? Abi futbolu bilmekle sportif direktörler arasında hiçbir alaka yok.
5: Hiçbir şey yok.
4: Fenerbahçe'nin liyakatsiz sportif direktörlerini hatırlayalım. Tereneo takım çöktü. Neden liyakatsiz diyorum? Adam menajerliğe başlamıştı geri döndürdük. Komoli küme düşüyordu Fenerbahçe.
5: Aynen.
4: Oğuz Çetin. Abi bak.
5: Tutmuyor bizde ya.
4: Abi hayır. Abi, tutmuyor. Ya sen Monchi'yi getir. Bak sonra tutuyor musun?
5: Mario Branco'yu o da Mario Branco'nun görevi neydi? O
4: aşağıda. Aynen. Sportif, aynen. Mario yani, ama en azından aktif bir adamdı. Aktif bir sportif direktördü. Devin. Devin de sportif direktör değil de çocuğu sportif direktör yaptınız. Adam sportif direktör yardımcısı.
5: Ha. Yani senin lafın var ya böyle şu bir de eli büyütenin Fenerbahçe hangi sportif direktörle şampiyon olmuş? Hiçbiriyle.
4: E yok. Olmuyor.
5: Yani ya Murat şöyle, abi meşhur babıdır yani eli büyütenim aslında, der. Gerçekten öyle.
4: Aslında hangisiyle? Hasan Çetinkaya sportif direktördü ama adı sadece değildi. Hasan
5: değildi Çetinkaya o idari menajer
4: ama, tamam. Ama aslında sportif şey direktör. Yani. Evet. Aslında bizdeki evet. Sorun ne biliyor musun? Biz Hasan Çetinkaya'yı idari menajer zannediyorduk. Hasan Çetinkaya sportif direktördü aslında. Batur Alp idari menajerdi. Batur Alp Soydaş. Biz bunu yıllarca anlatamadık. Çünkü niye? Şey zannettik abi. Aa bu Hasan da hiç taktiğe karışmıyor.
5: Evet.
4: Abi çünkü spor direktör karışmaz. Spor direktör doğru hocayı getirir. Seçer. Raporlar. Devin Özek. Hiç sevmiyoruz Devin Özek'i değil mi? Tüüü. Batsın. Yansın. Yıkılsın. Abi Devin Özek geçen sene Fenerbahçe'nin iki başkanına bir tane hoca söylüyor. Ali Koç'a ve Saadettin Saran'a. Felipe Luis. Sayın Ali Koç anlaşmak istiyor ama Flamengo bırakmıyor o zaman çalışıyor diye. Sayın Saadettin Saran diyor ki sezonu böyle bitirelim. Eğer biz devam edersek onunla çalışalım. Nerede baba Felipe Luis şu anda? Yani. Monaco'da. Ne yaptı cuma akşamı?
6: Sen Monaco'nun hocası olan diyorsun.
4: Ne yaptı cuma akşamı? Paris Saint Germain'i dağıttı.
6: Ve dağıttı cidden.
4: Abi hoca scout diye de bir şey var.
6: İkinci yarı izledim.
4: Çocuk demiş ki dağıttı bu, yani. Bak Devin Özey'i tanımam, hayatta yüzünü görmedim yani, öyle diyeyim. Sesini duymadım. Ama abi hoca scout diye bir şey var. Eldeki malzemeye göre hoca getireceksin abi. Ya Oğuz Çetin, Oğuz hocam sen gel. Eski takım arkadaşlarına bir, ben eski takım, ya Fenerbahçe oyuncu izleyen grubu da biliyorum. Hiçbiri uzun zamandır bu işlerle ilgilenmeyen insanlar. Futbolu bilmek. Abi o zaman her futbolu bilen scout olurdu. Abi scouting diye bir eğitim var. Diploma alıyor bu adamlar bunun için. Evrak alıyorlar. Başka detaya bakıyor. E bu ne? Çocuk bu. Ne anlar futboldan? Diyor çok abi, bir sürü çocuk gösteririm ben scout. Baba Everton'da geçen bir belgeselde 110 tane scout varmış. 110.
5: Murat abi, Oğuz Hoca 15 yıldır 20 yıldır nerede? Kimi çalıştırmış?
4: En son federasyonda pro lisans
5: kursundaydı. 15 yıldır sahada olmayan, hiçbir oyuncuyla liyakati olmayan, görüşmeyen, bu işi yapmayan, araştırmayan bir kişiden biz Amerika'yı tekrardan keşfetmesini bekliyoruz. Yani ne bekliyoruz? Ben onu abi, anlamadım.
6: Habertürk'te
5: yani.
6: Yorumcuydu şimdi. Tam yani
5: tamam, yorumcu, yorumculukla sağ aynı mı?
6: Hayır, doğru. Şey, size destek olmak için söylüyorum. Bayağı yorumculuktan adamı başa koydun ya.
5: Ama yani Oğuz Hoca'nın işi değil bu yani şu an.
4: Yorumculuk da yıllardır yapıyordur çok. Yani Önder Özen gibidir. Hani Önder Özen uzun yıllardır yorumcu.
5: Şimdi de Beşiktaş'ınkine bakalım. Önder Özen.
4: Bence Beşiktaş'ın en büyük transferi yapmış. Geldiğinde de söyledim.
5: Fenerbahçe, Önder Özen Fenerbahçe'de çalışmış biri. Biz mesela bunları niye düşünmüyoruz?
4: Abi çünkü neden düşünmüyoruz?
5: Önder Özen gerçekten bilen biri.
4: Önder Özen.
5: Oyuncudan anlayan biri.
4: Çünkü babacığım ben sana söyleyeyim. Önder Özen'i getirsen, Önder Özen bir defa der ki kural bir, ben İsmail Kartal'la çalışmamdır.
6: Bence Aziz Bey'le de zor çalışır.
4: Şöyle, İsmail Kartal'ın hocalığından dolayı biliyorsun, Sergen Yalçın'a da ben olmaz dedi. Onlar o kulüplerde çok büyük isim. Ben orada ya nasıl görev yapacağım onların üstünde direktif. Bir de şunu der Önder Özen. Ben seçeceğim hocayı der. Yani ben hocayı. İtalyano'yu Önder Özen getirdi abi.
5: Evet.
4: Ve dedi ki basın toplantısında, eğer bize sabredilirse bir sezon, önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş ligin en acımasız takımlarından biri olacak saha içinde dedi. Oyun anlamında. Bir sene sabra ihtiyacımız var. Bunu ne zaman yaptı daha önce? Bilic zamanında yaptı dedik. Yani Bilic olur. Atıyorum işte kriterler koydu. İşte kaleci antrenörünü şuradan getirdik, şunu yaptırdığı için. Abi kendini ne kadar teslim ediyorsun? Dediğim abi, Oğuz Hoca da şunu yapacak ama. Oğuz Çetin'in bir kongre günü galiba değil mi? Abi çıkıyor gayet güler yüzlü. Her şey hazır. Geldiğimiz noktada bugün ayın 6'sı, 6 Eylül'de hiçbir şeyin hazır olmadığını görüyoruz Fenerbahçe.
5: İkincisi, futbol aklısızsınız. Fenerbahçe'nin yaş ortalamasını hiç mi analiz etmediniz mesela oturup? Yani Fenerbahçe ağır bir takım oldu. İyi bir oyuncuları var ama ağır bir takım Fenerbahçe. Hızlı bir takım değil. Yani böyle yaş ortalamasına baktığınız zaman, bu kadro mühendisliğini yaptığınız zaman futbolun başındaki işte, hiç mi bunu analiz etmediniz mesela? Onu işte dediğim gibi Talişka'yı gönderirken Semedo'yu tutuyorsun. Bunun hiç mi analizi yapılmıyor? Yani buradaki birileri çıkıp bize anlatması lazım ya. Burada biz neye dayanarak bu planlamayı yaptık, bu kadroyu kurduk, bu hocayı getirdik? Ya biz son saniyeye kadar Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak biliyorduk. Bir gecede İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal bildiğimiz İsmail Kartal gibi Fenerbahçe'ye dönmedi. İsmail Kartal korkudan eline telefonu alamıyor ya. Birini bütün takıma, bak dün onunla beraber görev yapmış, onunla beraber arkadaşlarıyla stadın önünde. Ya dedi, İsmail Hoca arıyoruz telefona bakmıyor diyor. Eski oyuncu İlker Yağcı olsun, öbürler olsun, Rıdvan Dinmen olsun, birçok kişi aralarında konuşuyoruz. Yani İsmail Hoca ile normal arayıp bir iletişim de kuramıyoruz.
6: Sebebi
5: diyorlar.
6: Ne abi buna? Şimdi, bunu,
5: şimdi mesela
6: bunu
5: İsmail Hoca ile ben biraz. Ali Koç döneminde Ahmet Ketenci olsun ben olayım. Yani ara ara konuşurduk, bir araya gelirdik. Biz ona fikirlerimizi söylerdik. İsmail Hoca'nın Ali Koç döneminde Ahmet Ketenci dönemindeki olan iletişimiyle bugünkü iletişimi aynı mı?
6: Onu sen bileceksin.
5: Abi çok daha iyiydi. Çok daha başarılıydı ve iyi de açıklamalar yapıyordu. İsmail Hoca zaten ondan dolayı tekrar Fenerbahçe'ye geldi.
6: Şey, açıklamaları bakımından diyorsun.
5: Ben hem açıklamaları ve hem de diyalog olarak. Yani biz de hep beraber onun yanında, etrafındaki insanlar ona çok yardımcı oluyordu. Ha şu an İsmail Hoca'nın yanında bir yardımcı yok.
6: Sen şey,
5: kimseyle görüşmüyor.
6: Yani, Ali Bey döneminde ben İsmail Hoca'yla daha sık konuşur görüşürdüm. Şu an hiç konuşup görüşemiyorum mu diyorsun?
4: Ama sadece Sercan adam
5: kimseyle görüşmüyor. Kimse, Sercan Hamzoğlu'na özel bir şey yok burada. Yani tamam, onunla 7/24 analizci arkadaşı bile artık ayrılmışsa onunla bile görüşmüyor.
6: Yani üzerinden genel bir şey anlatmaya çalışmıştım.
4: İsmail Hoca kamp şeyini kaldırdı mı? Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçı için kampa girmedi mi?
5: Dün girdi.
4: Şey, o zaman o video yanlış. Birisi dün İsmail Hoca tesislere giriş yapıyor arabasıyla. Dün bir video paylaştılar dün sabah.
5: Yok ben kamp vardı ya.
4: Hayır ben de öyle yani. İsmail Hoca o kampı bırakmaz çünkü.
5: Bırakmaz belki bir yere gidip gelmiş olabilir belki yani.
6: Gitmiştir, eve gitmiştir.
4: Şimdi demiştim. Abi bak İsmail Hoca şimdi dedi ki çok güzel bir yer açtı. Aykut Kocaman dedi değil mi? Şimdi Aykut Kocaman ne dediler? Yok hiç alakası yok biz öyle konuşuyorduk. Doğa ben seni getireceğim hoca olarak. Ama bir santfor var hedefim Sercan'ı konuşturacağım ama. Hocam sensin ama santforla Sercan konuşsun. Baba Sercan hocam olmayacaksa niye ben santforla 45 dakika konuşturdum? Niye? Jirasıyla. Demek ki hocam o. Çünkü Jirasi diyor ki ben sizin hocanızla görüşebilir miyim? Teknik adamınızla görüşebilir miyim? Burada iki cevap verirsin. Bizim daha teknik direktörümüz belli değil. Seni sportif direktörümüzle görüştürelim. Sana anlatsın diyebilirsin. İki, bizim teknik direktörümüz Sercan. Sercan'la seni görüntülü görüştürelim. Aykut Kocaman 45 dakika neden görüşmüş peki Jirasi'yle? Anılarını anlatmak için mi görüşmüş? Çünkü ben sana söyleyeyim.
6: Yani ikisi de gelmedi.
4: Sana ne söyleyeyim, söyleyeyim ben sana. Aykut Hoca şunu anlatıyor Jirasi'ye. Ben diyor işte şu dönemler efendim teknik direktörlüğü yaptım. Şu başarıları kazandık, şu başarısızlıkları yaşadık. İşte benim santrforlarım şunlardı. Seni de şunun gibi kullanacağım. Bak ben de iyi bir forvettim. Fenerbahçe'de 200 gol barajını açtım kariyerimde. Fenerbahçe'de gol krallıklarım, şampiyonluklarım var. Sen benden daha iyi futbolcusun. Biz seni çok şöyle kullanacağız. Seni Dortmund'dakinden daha mutlu edeceğiz falan filan değil mi? Abi sonra 3 gün sonra biz de burada yayındaydık hatta. Aa İsmail Kartal Fenerbahçe'de.
5: Evet ona çok şaşırdım.
4: Peki orada daha iyi. Eli büyüteyim. Orada. İsmail Kartal Jirasi'yle hadi hoca konuştu. Hadi o tesadüf. İsmail Kartal niye Aykut Hoca'ya mesaj atmış? Hocam çok sevindim yeniden göreve gelmenize. Başarılar dilerim. Kendim seçilmiş kadar mutluyum.
6: Böyle bir şey mi oldu?
4: Evet.
6: İsmail Hoca Aykut Kocaman'a mesaj atıyor. Evet. Çok sevindim senin adına diyor.
4: Evet. Tebrik ediyor. Bunun şimdi madem Aykut Kocaman değil bizim hocamız. Biz uyduruyoruz bunu. Biz parayla evrende atıyoruz kafamızdan Aykut Kocaman'ı. Bunların yaşanmış hepsi.
6: Şimdi bak, bu muhtemelen yalanlanır bu arada. Farkında mısın?
4: Yalanlanabilir hiç sorun yok. Ben de taraflardan bir tanesinden rica ederim. Doğru olduğunu. Şöyle şahidi çok bu olayın. Mesajı gören... Bana mesajı gören birisi anlattı. Mesajı gören de takım arkadaşları bir tane.
6: Sen iki derbi mağlubiyetine daha neler anlatırsın gibi geldi.
4: Hayır bunu ben anlattım ama sana ilk kez denk gelmiş.
6: Ha, evet vallahi.
4: Bunu baban da anlattı.
6: Şaşırdım
4: bu
6: ben.
4: Bu gizli bir olay değil çünkü.
6: Ha.
4: Biz bunu ta ilk İsmail Hoca burada imzaladığı günkü programda bile konuştuk ya. İlk o ben, İbrahim abi, Sercan varken. Orada konuştuk ya iki gün önce hoca mesaj atmış.
6: Abi iki günde ne değişti o zaman? Niye İsmail Hoca'ya döndü mevzu? İşte,
4: abi zaten Fenerbahçe'deki bence organizasyon bozukluğu ilk orada başladı. Zaten başka bir şey sana söyleyeyim. İsmail Hoca ne dedi Fenerbahçe televizyonunda? Uzun yıllardır başkanım aradı bir akşam beni. Ne haber İsmail oğlum nasılsın? Hadi yarın gel. Ya zaten bir plan olmadı ortada. Bir akşamda karar veriliyor. Hadi yarın gel İsmail oluyor. İsmail Kartal geliyor. Çünkü o hala diyor ki benim işte hakkım yendi 99 puanla. Ondan önce kurşunlandım. O yüzden hak ediyorum. Hak ediyor olabilir kendisi. Düşünebilir bu çok doğal bir şey. Peki getirdin İsmail Hoca'yı çok güvenir. Niye yanına kayıt koyduk abi biz yardımcı antrenör olarak? Kayıt'ın maaşı, İsmail Hoca kaç paraya çalışıyor bilmiyorum şu anda. Allah çok versin, hak ediyor. Ama bir önceki dönem çalıştığı para galiba İsmail Hoca'nın 1 milyon euro falandı yanlış bilmiyorsam. Kayıt daha fazla para alıyor şu anda.
6: Abi de çok uyumsuz gözüküyorlar ya.
4: Babacım nasıl uyum sağlayacak? Sen İsmail Hoca konuşuyorsun, ben Rusça konuşuyorum. Biz seninle nasıl iletişim kuracağız
5: o zaman? Fazla almıyor ya İsmail Hoca'dan.
4: 1,5 milyon euro alıyor. 1,5 milyon dolar alıyor Kayıt.
5: Kayıt?
4: Evet.
5: Mümkün değil.
4: Hadi gel.
5: Araştır. Yemeğine.
4: Sor.
5: Araştıracağım.
4: Araştır.
5: Yemeğine. Sen de geliyorsun.
6: Tamam.
5: Şeyde gidelim. Neyse isim
4: verme. İsim verme şimdi. Reklam bırak.
6: Gidelim, ne oldu?
5: Tamam yemeğine. Eğer Kayıt İsmail Hoca'dan fazla alıyorsa
4: fazla ben... demiyorum. Bak İsmail Hoca'nın kaç para aldığını bilmiyorum. Bir önce 1 milyon euro diyorsun ya. Ondan fazla alıyor şu anda diyorum. 1,5 milyon dolar alıyor abi söylüyorum rakamı.
5: Kayıt.
4: Evet.
5: Mümkün değil.
6: Sen kaç diyorsun?
5: 1000 altındadır.
6: 1'in altı.
4: Değil abi bak. Ya
6: bana da
4: gelmem, de, gelmem demiş abi
5: ben
4: adam.
5: Bulacağım.
6: 1,5 çok abi. 1,5 ne demek ya?
5: Hem de direkt abi, ya sizin programda izliyorsunuz
4: abi. Ben bunu 3 kere falan söyledim. Ya bunu bu arada sadece ben de söylemedim. Bunu galiba Ümit Hoca söyledi. Ümit Hoca söyledi. Abdülkerim Durmaz söyledi.
6: 1,5
4: Rıdvan Hoca söyledi. Bunlar söylendi abi. Bunları ben kafamdan...
5: Tamam ben onu direkt o listeleri aldığım yerden öğreneceğim.
4: Tabii öğren. Hatta ya, adam... peki Kayta kim hoca teknik direktör olacak denmiş gelmeden ilk anlaşıldığında?
6: Aykut Kocaman.
4: Bak Aykut Kocaman olsun olmasın demiyorum kardeşim olmasın.
6: Peki tekrar soruyorum ne oldu abi?
4: Abi işte ne olduğunu anlat. Biz onu bilmiyoruz ne olduğunu.
6: Yorumunuz yok var mı? Benim yok.
4: Yorumumuz neymiş? İşte Ömer Oviç konusunda ısrarcı olmuş. Onu da sordum. Ömer Oviç konusundaki ısrar şu. Ben Ömer Oviç'i sahaya indirmeyeceğim ki demiş hoca. Ben Ömer Oviç'i tribünden takımı izleteceğim demiş Ömer Oviç.
6: Ya şunun için soruyorum ben aslında. Hani provokasyon amacım şu. Hani hep çıktı ya Aykut Hoca'yla Aziz Bey görüştü. Aykut Hoca işte Anadolu'dan birkaç topçu söyleyince Aziz Bey de hani sen hala kafayı yenileyememişsin. Benim Fenerbahçe'm bu değil diye İsmail Hoca'ya geri döndü gibi bir anlatı var. Bak, sağda ben, solda. Ben, gerçek olabilir mi sizce mesela? Bunu sormaya çalışıyorum
4: ben, aslında. Benim bildiğim olay bir anda iletişim kesildi Aykut Hoca'yla.
5: Aykut Hocaman bence bir duruş sergiledi. Bu işi ben yaparım. Ekibi ben kurarım. Tabii ki sen benim başkanımsındır demiştir. Aziz Yıldırım'da ben buraya bir yılına geliyorum. Kimsenin burada kaprisini veya şeyini çekin. Ben burada beraber İş yapacaksak yapalım. Beraber bu işi yönetemiyorsak, benim çünkü burada başka fazla zamanım yok. Olmadığı için de bence orada Aykut Kocaman da o zaman demiş ki teşekkür ederim. Madem böyle düşünüyorsunuz, isteğinizi teknik yönetmeyeceğim. Bunun daha şey yapmaya gerek yok, abi, aramaya gerek yok
4: ama yani. Ama şöyle bir sorun var şimdi. Mesela diyor ki İsmail Hoca, biz işte ya şimdi bir insan, birinci adam, bir ikinci adamla ara ara özel sohbet etmek isteyebilir. Baş başa kalmak, hani bir şey yanlış yapıyoruz baba, hani ne yapalım. Şimdi İsmail Hoca ile kayıt bile var, baş başa kalamıyor. Niye? Tercüman da var çünkü. İşte özel bir şey konuşuyor. Futbolcu, Şikrenyar takım kaptanı değil mi? İsmail Hoca öyle bir şey dertleşecek. Bu arada Aykut Kocaman da o konuda. Yabancı dilini bilmiyorum hocanın ne durumda. Abi şimdi ben Şikrenyar'ım, sen hocasın. Ben seninle özel abi. Evimde bir sorun var benim ya. Eşimle tartıştım. Çocuğuma kızdım. Çocuğum kötü not aldı. Okulda birini dövdü. Abi ben sana özel derdimi anlatmak istiyorum. Hadi tercüman da geliyor benimle beraber. Abi bu iletişim çağında bu işler çok zor. İnsanlara böyle tırıvır gibi değil.
6: Abi bir haber var kaytın 400 bin euro aldığına dair ama hani...
4: Abi benim duydum 1,5 milyon dolar alıyor.
6: Güvenilirlik seviyesi çok yerlerde o haberin.
5: O rakamlara yakın. Ben de ilk öyle duydum da ama teyit
6: edeceğim. İsmail Hoca da 750 bin euro alıyormuş bu habere göre.
4: İşte bu habere göre sence öyle mi? 3 ile çarp ikisinde işte.
5: İsmail Hoca 1 milyon euroya yakın aldığını ben biliyorum.
4: Bu sezonda da.
5: Bu sezonda da.
6: Sen tamam. Güzel şeyler biliyorsun aslında.
5: Ama bunları teyit etmem lazım. Şimdi böyle işte. Bu duyumla görmek aynı değil. Ben önce bunların ikisini bir teyit edeyim. Ondan sonra burada net rakamı size söyleyeceğim.
4: Ya bu arada rakamdan bahsediyorsun. Biliyorsun
5: teyit etmeden bir şey vermek tarzım değil.
4: Dirk Kite 100 bin euro alsın, tamam mı? 100 bin. 50 bin euro alsın ya yıllık. Ayda 5 bin euro alsın. Abi Dirk Kite hangi kriterle Fenerbahçe yardımcı antrenör oldu?
5: Bence de.
4: Dirk Kite'ın başarılı bir... Dirk Kite teknik direktör bu arada. Yani kariyerine teknik direktör olarak başladı. Takımı düşürdü bir tane. Bir tane takımı ikincilikten birinciliğe çıkarttı.
5: İsmail Hoca da bize kızıyor böyle söylediğimiz zaman.
4: Ya İsmail Hoca kız...
5: Abi, çıktı basın toplantısında bu işte kadrom ya. Yardımcının hakkında ha. Olan konuşanları
4: ama
5: da...
4: Ama aslında onları kızıyor. Öbürlerine kızıyor.
5: Öbürlerine kızıyor da de, biz iyi niyetimizle söyledik mesela.
6: Eşitlerin ekipte kayıt yok aslında.
4: Eşitlerde kayıt yok
6: zaten. O ekipte kayıt bile yok aslında.
4: Kayıt yok. Şimdi.
5: Yani biz orada dedik ki biraz daha güçlü bir ekip kurabilirdi dedik.
4: Orada kimse ona yanındakileri gönder demedi. Güçlendir bu ekibi. Bunlar dursun, yanına ekleme yap.
6: Ki 4 senenin şampiyonu Okan Hoca'ya da benzer eleştiriler yapılırken yani İsmail Hoca bu eleştirileri niye kızıyor anlamda.
4: Kayıt konusunda, Volkan Demirel konusunda Aykut Hocaman'la konuşuldu. Aykut Hoca diyor ki ya burada şöyle bir sorun yaşayabiliriz. Bunların ikisi de teknik direktörlük yapıyorlar şu anda.
5: Evet.
4: Ben bunlara direkt taşıtacağım. Çünkü ikinci adam işte şu kale direktörü şuradan şuraya taşı. Git oyuncuyu ısındır diyeceğim. Yani burada adamlar da mutsuz olabilir diyor. Bir endişesini dile getiriyor.
5: Haklı.
4: Haklı. Doğru. İsmail Hoca demedi mi zaten? Bana niye sürekli ikinci adamım? Ben olmayacağım kardeşim, teknik direktörüm ben demedi mi? Dedi. Dedi. Volkan Demirel. Abi Mourinho'yu kabul etmedi Mourinho ile çalışmayı ya. Yani tamam ben Aykut Hoca ile çalışırım dedi ama Aykut Hoca demiş ki ya der ama sıkıntı olabilir. Bunlar teknik adam artık. Bir kariyer. Artı başka bir şey. Kayıt efsanemiz. Baba Kayıt Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı.
5: Ne efsanesi ya?
4: Kayıt'ın efsanesi olduğu yerleri sayayım mı? Liverpool. Feyenoord. Baba bunların ikisi göremiyor Kayıt'taki cevheri. Biz görüyoruz buraya gelsin efsanemiz. Baba bizim efsanemiz o zaman Alex de Souza gelsin bizim efsanemiz.
5: Tabii.
4: Alex gelsin yardımcılık yapsın.
6: Ki Kayıt Feyenoord 19'da hocalık yapıyordu. Feyenoord çok bir şey görse bırakmaz o Kayıt'ın yakasını. Bizimle yani, uzun
5: bir efsanesi arıyorsan işte. Ümit Özat 100 tane Kayıt eder. Eğer efsane arıyorsan. Eğer içinde bir değerlendireceksen tabii. 100 tane Ümit Özat 100 tane Kayıt eder. Fenerbahçe'ye kattıkları, oynadığı maç sayısı, şampiyonluklar, kupalar. O zaman abi git niye uzağa gidiyorsun? Eğer böyle bir efsane arıyorsan git kendi içinden birini çıkar. Ümit Özat var, başka kim var yerli?
4: Ya Ümit Hoca da
5: belki yardımcı. Tuncay Şanlı olur. Ya abi şeye takılmıyorum mesela. Volkan Demirel falan diyoruz ama. Ya eğer böyle gerçekten birini arıyorsan sahibinden o zaman git kendi adamlarından birini koy. Niye Kayıt'ı koyuyorsun oraya?
4: Ya her şey geçtim. Yabancı getireceğim.
6: Taşıyorum Allah'ım.
4: Ama Fenerbahçe'nin yabancı olarak en büyük efsanesi kim? Yaşayan.
6: Alex.
4: De sorun. Getir baba.
5: Getir abi onu getir o zaman.
6: Ben bekliyordum Aziz Bey'den öyle bir hamle.
4: Vallahi. Ben sana başka bir şey, benim daha korktuğum başka bir şey var. İnşallah olmaz. Yani inşallah İsmail Hoca ile yolları ayırıp Kayıt'la falan devam etmez Fenerbahçe.
5: Ya ne Kayıt abi öyle şey.
4: Bak tam çöküş olur bak. Bak böyle bir plan varsa ne olur İsmail Hoca ile devam edelim. Ya ben zaten İsmail Hoca ile devam ederim de o ayrı.
6: Full
4: buradan mi? Sonra abi edelim
6: olsun,
4: abi.
6: Ne olursa olsun.
4: Edelim bu. Abi yapacak bir şey yok abi. Kim gelecek Doğa?
5: Kim gelecek abi şu dakika itibariyle?

0: Ama gerçi sezon başı daha çok.
1: Şimdi şöyle.
0: Zaten bugün o neşteri vuruyorsan bugün vur zaten.
1: Şimdi kim geleceği şundan söylüyorum. Şimdi biz sezon başı ne dedik burada? Yangın alev şeklinde ben 2 senedir söylüyorum. Conte değil mi? Gelmez ki şu anda.
0: Bu saatten sonra gelmez abi.
1: Bir defa bu takım ben patlatırım der. Ben geldiğim bu takıma 3 idman yaptırırım. Bu takım yarısı sakat zaten der. Iskarta. Çünkü
2: gerçek,
1: biliyorsun.
2: Gerçek bu.
1: Hayır onun sezon başı yüklemesi meşhur zaten. İşte. Zaten bir sene hor kullanıyor ya takım. O bir senelik yani ayıptır söylemesi adamın iliğini kemiğini emiyor oyuncu.
0: Şu an Fenerbahçe'de bir değişiklik olsa yerli dışında başka bir şey olma şansı yok.
2: Abdullah Avcı'ya gider iş. O da Trabzon'la anlaşmazsa falan.
0: Ben misal veriyorum. Yani yerli dışında kimse olmaz. Yok abi, bence de bu macerayı şu dakika itibariyle aramaya gerek yok.
1: Bak kayıt. Olabilecek en kötü senaryo olur Fenerbahçe.
0: Tabii.
1: Zaten Hollandalı hocaların hiçbir başarısı yok düşün. Hiddink geldi.
2: Advokat.
1: Advokat geldi. Rijkaard geldi çok eskiden.
2: Koku.
0: Kayıt olacağına Lukaku geldi. Olsun Fener'in hocası.
1: Zamanında vardı. Leo Benhacker geldi. Yani gerçekten kayıt.
0: Lukaku olsun Fener'in hocası.
1: Ya.
2: Senden anlattın zaten. Herkes
0: evet abi Lukaku abi. Şu an teknik direktör gibi Samandıra'da en pozitif, en çok insana yardımcı olan, herkese, bütün oyuncularla birebir görüşen, öyle bir şeye ihtiyaç varsa Lukaku'yu antrenöründen bilgisinden faydalanın o zaman eğer birini getiremiyorsanız.
2: Hocalık konuşuyorken bir Skriniar'ın dünkü açıklamalarını alalım mı? Orada çünkü bence açıklamaların adresi benim açımdan belli diyeyim. Sonra topu size atayım bir okuyalım açıklamaları. Skriniar ne demiş? Çok fazla alan verdik rakibimize, fazla açık oynadık. Rakibimiz kontrol ataklarla fırsat yaratmak istiyordu, bunu da biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bu şekilde devam edemeyiz, daha iyi olmak durumundayız. Devamı var mı bunun? Devamı yok sanki.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk iki cümle yeter zaten.
2: Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Mesela buralarda çok artık ayyuka çıkıyor her şey. Ofansif ve defansif anlamda kompakt kalmalıyız. Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman kompakt kalmalıyız bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratabilmeliyiz. Yani aslında biz
1: Şikrin yarın hiçbir şey yapamıyoruz. Biliyor musun? Biz aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Ne defansif ne ofansif
0: doğru, hiçbir şey yapmadık abi.
2: Bu kadar açıklama adresi sadece oyuncular olamaz.
0: Genelde diyor.
1: Baba diyor ki çalışmadık yani biz bu maça doğru hazırlanmadık aslında diyor. Bir ilk şey alabilir miyiz abi ilk sayfayı? İlk iki cümle benim orada takıldığım çünkü. Abi çok fazla alan verdik rakibimize. Bu teknik direktörün analizde yapması gereken bir şey. Çünkü rakibimize alan vermeyelim. Fazla açık oynadık. Diyor ki Skriniar bizim Beşiktaş'a karşı daha senin yayının başında dediğin gibi topu belki onlara verip bekleyip şey kovalamamız, geçişi kovalamamız
2: gerekiyor. Abi şey diyor. Not aldım buraya. Son iki galibiyetin. Samsun deplasmanı 2-0 kazanmışsın. %58 Samsun toplu oynamış. %42 sen.
1: Lyon.
2: Lyon deplasmanı %59 Lyon toplu oynamış. %41
1: sen. Vermişsin yani
2: topu. Demek ki sen topa sahip olma takımı değilsin.
1: Değilsin.
2: Ama İsmail Hoca maçtan sonra çıkıp diyor ki topa da fazla sahip olmalıydık. Onun için gitti maç falan filan.
1: Abi.
2: Hani, bak bunu hem söyleyen. Hem analizin yanlış hem her şey yanlış.
1: Bunu söyleyen değil de böyle yedeklerden az oynayan ya da çok mesela bazen böyle takımlar genç oyuncuları falan çıkartıyorlar ya mix zone hani sen konuş.
2: Arda
1: yani.
2: Ünyay falan çıkıyordu mesela Galatasaray'da.
1: Yani, o söylese dedim ki ya tamam çocuk öyle görmüş baba. Takım kaptanın artık Türkiye Ligi'ni iyi bilen bir kaptanın bir de artık bu ikinci tam sezonla başlıyor. Bir yarım sezon var. Hı-hı. Bir tam sezon. Bu ikinci tam sezonla başlıyor. Abi bu şunu diyor yani. Hocada sorun var diyor şu açıklama.
2: Kesin diyor bunu.
1: Bu açıklama. Zaten dün Sayın Başkan diyor ki bizim Mert Müller niye oynamıyor diyor.
0: Biz niye faydalanmıyoruz?
1: Sayın Başkan bunu herhalde bana, sana, Sercan'a
0: söyledi. Bu başkan bir şey söyleyeceğim. Bu açıklamadan sonra şimdi bu hafta Mert Müldür oynarsa o zaman abi davul da davul senin üzerinde Tokmak Aziz Yıldırım'ın elinde olmuş olacak.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Doğru mu? Ya davul sende, Tokmak da sende değil mi teknik direktör? Tamam öyle de zaten öyle düşünüyorum.
1: Hayır başkan.
0: Ama şu açıklamadan sonra da tamamıyla bu iş noterden onaylı imzalı olur bu saatten sonra.
1: Babacığım başkan sezon başında şöyle demedim. Bunu dinledik kulağımıza. Benim kulaklarım yanlışsa sizinki doğru duymuştur. Bu sezon hoca da benim. Oyuncu da benim, başkan da benim, yönetici de benim. Samandıra'da da yatacağım, evet. Onu da yapacağım, şampiyon yapacağım dedi. Zaten söyledi.
0: Ve yönetim kurulu toplantısında söylediği bir söz var Aziz Yıldırım'ın. Diyor ki, bütün işleri, kulüp işlerini siz yöneteceksiniz. Benim tek görevim futbol takımın başında olmak diyor. Ben diyor Samandıra'da olacağım diyor. Benim diyor bütün bir seneliğine geldim ve ben ikinci sene yokum burada diyor mesela. Diyor ki ben bir seneliğine geldim ve ısrarla dün yanına gidenlere de bunu söylemiş mesela.
1: Şimdi başka
0: o Hakan Sahin'in yapmış olduğu görüşmede mesela bir takım hiç devam
1: edildi. O pozitif geçmiş galiba değil mi?
0: Ben orada gir dediğiniz sen. Yerde girerim anlatırım konuyu.
2: Daha ilerleyen
0: girelim o zaman. Birazdan girelim onu da tam böyle tamamını öğrendim o konuşmanın. Tamam mı? Birebir anlatıldı bana. O yüzden onu da anlatırım ama yani diyor ki ben seneye yokum diyor. Yani ben şampiyon yapacağım Allah'ın izniyle diyor. Ondan sonra sezon sonu bırakacağım diyor.
1: Şimdi abi dün bu Sayın Başkan'ın bir açıklaması da beni üzdü. Düşündürdü. Ha dinleyecek miyiz?
2: Dinleyeceğiz.
1: Tamam
2: dinleyelim istiyorsan.
0: Dinleyelim abi bence de dinleyelim.
1: Yani ben bir şey söyleyeceğim sadece orada. Diğerlerini
2: dinleyelim. O söyleyeceğin şeyi demiyorsa onunla giriş yaparsın sonra açıklamayı okay, değerlendirirsin abi. Dinleyelim biz bir yazı başkanı. Ne diyormuş?
3: 4 haftadır hiçbir yorum yapmadık bu akşama gelene kadar. Gençler Birliği maçında 2 penaltı verilmedi. Olur dedik yenildik yine sesimizi çıkarmadık. Sonra Konya maçı burada yine. Hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket, başka pozisyonlarda.

0: Burada da penaltı verilmedi ama yendik. Yine dedik ki herhalde bunlar düzelirler. Bugün burada yine bir hakem hatalarıyla. Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Yalnız şimdi iki tane penaltı yine var, yine verilmedi. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem pozisyonu, bakın çelme takıyor, yine vermiyor. Belki bunları verse, atsak Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz, iyi oynamadık, tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa, oyuncak gibi arkadan kurmuyorlarsa bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Ben bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. Ne yapacağız? Bize ceza verecekler. Bilmiyorum. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Hakem orta sahada. Ya şurada gözümüzün önünde bizim oyuncuyu orta sahada düşürüyorlar. Foul verecek görmüyor. Çünkü niye? Önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. Var. Hiçbir müdahale yok. Penaltılarda. En azından müdahale etseniz de ya. Deyin ki böyle pozisyon var. Bir gel bak şuna. O da yok. Ya Kerem'e resmen çelme takıyor ya. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani. Zor.
1: Sayın Başkan, çözüm nedir?
0: Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz değil. Biz çözümü söylersek o zaman çok başka noktalara gider ki o da bugün akşam söyleyeceğim sözler değil. Ama bakın ben konuşmaya başlarsam yani beni kimse durduramaz. Haberler olsun.
2: Benim söylediğim yok bu arada burada.
3: Ha, tamam seni söyledim.
2: Ya biraz bundan gelelim. Ben yine söylüyorum. Programın başına belki izlemeyen izleyicilerimiz vardır. Şu anda yaklaşık da 15 bin kişi bizi izliyor. Teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim. Beğeni de isteyelim.
2: Beğeni alırsak.
3: Mutlu oluruz.
2: Bu mutsuz günümüzde sizden beğeni alırsak. Mutsuzluğumuzla dalga geçenlerde bir like atarlarsa.
3: Galatasaraylılar,
2: Beşiktaşlılar.
4: Ki Beşiktaşları da tebrik ettik.
2: Ettik. Ediyoruz.
3: Evet, çok sen çok gendirmezsin o işleri.
4: Kanalımız, tebrik ettim. Beşiktaş net bizi ezmiştir. İkinci hak etmiştir bu galibiyeti.
2: Aboneliği de unutmayalım diyelim. Abi birincisi ben başkanım bir daha söylüyorum. Bak görüntüyle bir daha geldi ki orada Mahmut Bey gözükmüyor. Mahmut Bey en sağ köşede kalıyor bu görüntüye göre.
4: Evet.
2: Abi Batuhan Bey galiba değil mi? Nihat Bey'in oğlu. Batuhan Özdemir.
3: Evet.
4: Evet. Batuhan Özdemir.
2: Abi Batuhan Özdemir, Barış Göktürk, Cihan Kamer'in yüz ifadelerine bakın. Ya ne yapacağız biz? Panik. Yani ya şöyle ya içeride çok sert bir konuşma olmuş başkanlar aralarında. Başkan biraz sert çıkmış. İki ihtimal var.
3: Suratları düşmüş. Onlara sert çıkıyor. Ben de ondan
2: anlamıyorum. Abi şimdi yakın çevresine sert çıkarsın. Bak abi bak. Bak. Bu bak bu üzüntü değil. Kızgınlık da değil. Bak bu panik. Sayın Başkan'a bak şimdi burada belli olmuyor. Konuşuyor yine bir tebessüm ediyor.
3: Murat abi bir şey soracağım. Bu arada Cihan Bey'in erken yaşta bir yeğeni mi vefat etti gibi mesaj geldi yayın başında. Öyle bir bildirim var mı?
4: Dediler. Yok bir bilmiyorum. Bir yakını mı dediler? Çok yakın biri.
3: Ozan Dağo Bey yazmıştı galiba.
4: Allah çok yakın biriymiş. Erken bir evet çok üzgünmüş. Çok
2: üzgünmüş.
4: Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin ama yani onunla alakalıdır.
4: Onunla alakalı morali bozukmuş. Ona ben de öğrendim. Allah rahmet morali bozukmuş.
2: Ama tamam o zaman ana ayıralım Cihan Bey'i. Abi Mahmut Bey'in ya da Barış Göktürk Bey'in ya da Batuhan Özmür Bey'in de bir öyle bir hadise olmadıysa hayatlarında. Ama
4: şimdi Aziz Yıldırım'ın yanında
3: sanmıyorum.
2: Hayır abi suratları panik halinde bir şey yapsınlar demiyorum. Bak Aziz Verin diyor ki abi, çıkın siz de konuşun diyor abi hepsi dönüp arkalarına gittiler. Ya diyor
3: sizin var mı söyleyeceğiniz bir şey?
2: Sizin var mı diyeceğiniz bir şey diyor abi gidiyorlar. Abi bak üzülebiliriz. Sizin, Barış Göktürk normalde biliyorsun çok üst perde konuşur.
4: Konuşur.
2: Yüksel Yıldırım'a konuşur. Hakemleri şöyle yapacağız
3: Metin
2: dedi.
3: Metin Bey'in elini sıkmadı falan.
2: Rakibimiz şerefli, rakibimiz var dedi öbürünün şerefi yok gibi bir şeyler söyledi. Dün bir şey söyle. Yani abi bunların ne olması lazım. Ben bu panik. Aziz Yıldırım'da yok. Aziz Yıldırım güler yüzlü anlatıyor. Doğrusunu da yapıyor Sayın Başkan. Abi tecrübe böyle bir şey işte. O diyor ki ben şimdi paniğimi yansıtırsam bu da taraftar manatlar hepten galeyana geliyor.
4: Burada abi nasıl konuşmadılar? Bence Aziz Yıldırım'ın konuşmasının üzerine bir artık bir altındaki kişi konuşmaması daha doğru bu arada. Yani Aziz Yıldırım en yüksek
2: bence o
4: makam.
2: Hayır bence işte o değil. Başkan diyor ki içeride vır vır konuşuyorsunuz. Çıkın burada konuşun hadi diyor. Bence. Hani devamlı konuşuyorsunuz diyor normalde. Hakemler kötü. Çıkın bir iki kelime de istedin diyor ya. Abi Sayın Başkan da yani her şey yükü de başkandan beklemek lazım. Neyse. İki konu var. Bir defa 4 haftada konuştuk biz Gençler Birliği maçından sonra. Sayın Mahmut Uslu orada konuştu. Burada olmayan bir şey var. Sayın Başkan şöyle bir şey diyor. Bu kadro diyor. 8 tane şampiyonlar gibi 6 tane derbiyi kazanamayacak kadro mu? Kazanır diyor. İlk derbiyi kaybettik. Şimdi bir tane gitti. Kaldı 5 derbi. Ben 8 Şampiyonlar Ligi maçının bu kadronun 8 Şampiyonlar Ligi maçının kaçını kazanır? Yani şöyle demek istiyorum muhtemelen. Ya bu kadro başarı kazanamaz mı orada? Vallahi başkanım bu fizik durumuna çok kolay gözükmüyor.
3: İlk 24'ü ben çok olası görmüyorum.
2: Yani ben Roma'yı rakibimiz olduktan sonra bir geçen hafta kimle oynadılar ya? Deplasmana paramparça ettiler. İlk yerden Verona mıydı?
3: Bakacağım.
2: 4 oldu bir anda maç.
3: İlk hafta maçı da 4-4. Çok fark etmiyor da bakacağım hemen.
2: Bir baksana geçen hafta.
3: Geçen hafta zaten maçı Lecce. İlk maç
2: Lecce.
3: İlk maçta Fiorentina yine 4.
2: Dün akşam ilk yarısında 15 şut attılar. Bir rakip bir şut attı. İkinci yarıda bir gol yediler. Kaç gol beklentisi dün? 2.96 ne gol şey yarattılar? Beklentisi yarattılar.
3: Onu da hemen söyleyeyim sana. 2.97 aynen.
2: 2.97. 3 maçın ortalaması 4.
3: Abi sana istatistiğin çarpıcılığını şöyle anlatayım. Bir tane bir istatistik var. Nereye yazmışım ben onu? Abi Roma dün Atalanta'nın ceza sahasına 78 kere giriyor. Ve şu sayının yüksekliğini size şöyle anlatayım. Liverpool'un geçen sene Galatasaray'ı domine ettiği, aciz gösterdiği maç var ya 4-0 kazandığı. O maçta Liverpool Galatasaray'ın ceza sahasına 57 kere giriyor. Yani bu sayıdan 21 fazla kere neredeyse Atalanta ceza sahasına girmiş yani.
2: %50 kadar fazla neredeyse. Yani
3: neredeyse.
2: 40 kadar fazla.
3: Yani %35-40-45 civarı
2: benim fazla. Benim izledim Roma şöyle. Biz burada gaddar takımlar diyorduk yani. Hansi Flick, Kompany, Luis Enrique. Gasperini de gaddar bir takım yaratmış. Yani doymuyorlar.
4: Abi biz mesela Roma maçında ne yapacağız?
2: Çok hızlı çoğal. Bak
3: yani. İşiniz çok zor.
2: Dün Berkay söyledi.
4: Çok
2: bizim
4: umutsuzum
2: galiba.
4: Ben ya.
2: Abi şöyle bir şey var diyor Berkay. Ben de bir daha o gözle de baktım sonra. Ya diyor ki mesela kadrajda bir anda hiç Romalı görmüyorsun diyor. Mesela an geçiyor diyor. Bütün Romalılar o kadrajın içine giriyor bir anda diyor. Yani çok hızlı.
3: Gasperini'nin takımı özeti biraz o anlatmış.
2: Evet hayır zaten Gasperini. Ama Gasperini geçen sene ne yaptı doğa hatırla. Abi zevksiz bir takım. Her maç 1-0. Adam demek ki bir şey inşa etmiş geçen sene onu anladık. Yani savunma tarafını inşa edip artık hücumu zaten Roma yaptırırım ben demiş.
4: Kaç dakika analiz eder sizce?
2: Bir mi? Eder muhakkak.
3: Bence çok uzun eder. Ne oldu? Burada bir şey var ama hiç şey yok ama bir şey vardır sanki.
4: İlk şampiyonlar ligi maçı yani Fenerbahçe'nin ağır bir takım olduğunu, ikinci yarı oyundan düştüğü son 4-5 maçtır bariz belli. Yani analizcileri şu an analizi yaparken tamamen ikinci yarı İmha planıyla bitirilmiş.
2: Roma'nın sol kanadında kim oynuyor abi sol önde?
3: Bakalım.
2: Çocuğun adı aklıma geldi.
3: Wesley mi? Sol kanat bekliyor.
2: Baba diyecek ki sen Semedon'un üstüne git diyecek. Arkasına koşu at diyecek Semedon'un.
3: Ya da mesela Trossard ikinci golde çekti ya onu ta kendi ceza sahasına kadar. Oraya kadar çek zaten.
2: Savunmayı geleneğini alabildiğince öne çekmeye çalışın. Arkaya top atın diyecek. Don Yılmaz'ı alın zaten arkada madeni bulur diyecek size.
3: Abi de Ederson vardı abi.
2: Ederson da her maç bu kadar top kurtarmak zorunda da değil yani çocuk. Dün gerçekten çok iyi oynadı. Ah Don Yılmaz'ı alın işte. Bu da Dortmund'da hiçbir şey yapmıyordu buraya geldi. Kudurmuş gibi oynuyor ya.
4: Vallahi Fenerbahçe yönetimi ne yapsın? Hocasıyla birlikte bir plan toplantı yapsınlar. Roma ve arkası Gaziantep maçlarında bir mağlubiyet, bir beraberlik daha alınırsa Fenerbahçe de bir sert tepki İsmail Kartal'dan yönetime döner.
3: Ben size yani
4: burada çok acil bir eylem planı yapıp Fenerbahçe yönetiminin
2: Şampiyonlar Ligi olmasa lazım. Fenerbahçe'nin çok ligdeki kalan iki maçta yani milli takım arasına kadar Antep'e yüklü bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum.
4: Tamam.
3: Peki burada sorabilir miyim?
4: Olur da bir sıkıntı olursa Antep maçında onu demek istiyorum.
2: Olursa zaten o çok büyük,
4: yani abi, büyük sıkıntı.
3: Antep'e gelmeden Roma maçı diyelim ki Roma 4-1 kazandı Perşembe günü.
4: Evet.
3: Maç bitiminde Galatasaray Çorum benzeri böyle yönetim istifa tarzı bir şey bekler misin sen?
4: Yönetim istifa
3: bana çok olası geliyor nedense.
4: Ama İsmail Kartal istifa olabilir.
3: Abi niye İsmail Kartal?
4: Olabilir abi. Ben olabilir. Şu an Fenerbahçe'nin kimseye tahammülü yok abi. Yani siz şurada şunu anlamıyorsunuz. Ben Murat abi de şu an maçlara falan gelemiyor işinden dolayı. Evet. Ya ben mesela maçları hep yerinde takip ediyorum. Abi insanlar çok böyle barut gibi yani. Böyle bir şey söyleyeceksin üzerine atlayacak gibi yani. Yani burada artık İsmail Kartal, Aziz Yıldırım, Sercan Amzoğlu, Murat Aşık falan olayı değil. Şu an bir başarısızlık görürse, üst üste de devam ederse lanet olsun bu sene de mi gitti deyip her şeye bağırabilir o an.
2: Ben senin oradaki tehlikeni şöyle perçinleyeyim. Eğer tribünde organik olmayan bir yapılanma olursa o da olabilir.
4: Evet.
2: Yani diğer başkanlığı organik düşünen olan eski başkan. Ya kardeşim.
4: Şimdi abi, okul açık
2: sosyal
4: bağırmaz.
2: Sosyal medya diye bir şey var abi. Sosyal
4: okul açık bağırmaz şey mesela. Ya İstifa diye. Ama orada organik maraton üst feneryum alt. Bilmem ne falan orada 3 yerde 5 yerde isyan edenler
2: rahat diye bağırabilir mesela.
4: Arkasından 50 kişi bağırır.
2: Biz zaten oyumuzu Hakan Safiye bunun için vermedik. Hadi istifa diyebilir ama ben toplu bir istifa, bütün sınıfın yönetim istifa diyeceğini düşünmüyorum. İsmail Hoca şöyle olur. Ne kadar İsmail Hoca'nın suçu var yok değil konu. Abi İsmail Hoca şöyle bakıyor insanlar. Ya hocam hala anlatıyorsun bize 99. Yap. Çok çalışıyoruz. Abi dün hocanın maç başı bir açıklaması var. Felaket biliyor musun? Maç başı.
3: Maç başı derken
2: oyuncular da, oyuncular da geliştiklerini söylüyorlar diyor. Hocam sen oyunculara inanmıyordun hani Asensio hazırım diyordu. Hayır değilsin diyordun. Abi oyuncunun geliştiğini söylemesine gerek yok. Sercan'ın dediği gibi takımın sahada geliştiğini görmemiz lazım.
4: Bir de yani derbi öncesi saçma saçma gündemlerin içinde oluyor. Yani bütün hafta Asensio'yu konuşuyor.

0: Kerem'in kontratı.
1: Kerem'in kontratını konuştuk. Efendim, yani Fenerbahçe camiasında da
0: Talişka'nın açıklamalarını konuştuk.
1: Talişka'nın gönderilme esnası, onun açıklamaları, tweetleri falan, abi Fenerbahçe'de bir kaos maalesef de bitmiyor yani. Yani biz derbiden çok, Beşiktaş derbiden çok bunları konuştuk. Kağıt oyuncu çıkıyor, açıklama yapıyor kulüpte, Samandıra'yı alıyorlar. İşte ben sakat değilim, ameliyat olmayacağım. İşte tamam, iletişim ona güzel bir iş yaptı ama derbi 12 saat var abi.

0: Derbi gecesi ben çok acayip ya. Bir yandan işte Kerem'in kontratı falan. Biz de acayip bir kulüp olduk ya.
1: Kerem'in kontratına nereden geldi konu zaten ya? Sezon başlamış, transfer bitmiş. Devam ediyor döngü.
0: Abi Aziz Başkan da zaten orada bir davet etti Hakan Safi'yi. Görüştüler. Yani ondan sonra bu kadar medyada da konuşulacağını bence düşünmediler. Yani bir gel bu sıkıntıyı çözelim. Ne oluyor, ne bitiyor diye çağırdılar. Kulübe davet ettiler. Aslında konuya girmişken de onu da anlatayım.
1: Ya sen anlat hakikaten.
2: Yani, şimdi anlatmasana abi. Çünkü çok kısa bir videomuz olacak.
0: Tamam.
2: Videomuzu o zaman izleriz. Sonra biz o konulara giriş yaparız.
3: Bu sezonda aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var. Oyuncu bahislerini bulmanın kolay yolu. Hızlı arama. Yapay zeka yazarları, uzman yorumcular ve istatistikler Bilyoner'de. Bilyoner.
2: Evet.
0: Döndük. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım, Hakan evet. Safi var mı daha?
2: Peki, çok kısa bir anonsum
0: tamam.
2: olsa.
0: Tamam, tamam.
2: Bu sezonda aradığı ne varsa yine Bilyoner'de var diyoruz. Ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezonu açıyor Bilyoner. Özellikle altını çizmek istiyorum. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Ben de hakikaten hep onunla arayarak oynuyorum bahislerimi. Aradığınız takımı ligi oyuncu direkt burada bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak son hafta içi bülteninde yaptığı 10 tahminin 9'unda isabet sağlayan yapay zeka yazarı Bahista da önerilerini ara vermeden devam ediyor. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezonda aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var diyoruz. Bilyoner'e teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Üstüne üstlük tenis maçlarını
1: i̇şte
2: falan da.
1: İşte doğa seten farkı be.
0: İşte doğa seten farkı.
2: Tutturmuşum.
1: 3.42'lik dev oranla.
0: Abi yaptın mı ya gerçekten?
1: Yaptım. Yaptım.
0: Allah cezanı vermesin. Bizi direkt...
2: Niye?
0: Mağlup yazmış bize. Vay.
2: Abi sen benim galibi ya. Benim kazanmam seni mağlup yazmaz ya. Biz ekibiz yani. Sen kazansan şey ben mutlu olurum.
1: 3-3 demiş ya Fenerbahçe maçına. 3 gol olur demiş abi. Bir şey yok.
0: He, Galatasaray kazanmış. Galibiyeti dememiş.
2: Ha, yok demedim öyle
0: tamam,
2: şeyler.
0: Tamam pardon.
2: Banko bir kuponu zaten. İlk hafta da böyle banko bir kupon yapmıştım. Tek maçtan yapmıştı. Tek golden attı. Öyle
1: evet,
2: falan.
1: Sercan'ın mı kuponu?
2: Sercan abi de tik yok şu an. Çünkü diğer 3 maçı.
1: Maçlar oynamıyor. Benimki kıpkırmızı.
2: Sercan abi ikine
1: daha önümüzdeki sana katılmadığım maçlar var yalnız ya.
2: Bir dönsene.
1: Doğru, çok da kırmızıymışım. %50 başarı oranım var ya. Ben orana gittim abi. Abi ben Kasımpaşa Ahmet maçında Kasımpaşa'nın kazanamayacağını düşünüyorum.
2: Ben de kazanacağını düşünüyorum.
1: Abi ben abi düşünce Everton Manchester United'ı bilmiyorum. Yani ki Manchester United ne? Et mi tavuk balık mı da çözemediğim
2: ya için. İlk maç kötülerdi, ikinci maç iyilerdi. Şu anda
1: Arsenal'le kazanır. Gönlümüz Arsenal'le. Ama Xabi Alonso da abi işte. Hoca efekt diye bir şey var ya.
2: Evet.
1: Xabi Alonso Chelsea işte hoca efekt yani.
2: Bu sezon top oynatacak onlara belli. Çünkü Chelsea çünkü
1: ya ben azından izleriz abi Chelsea'de. Chelsea maçlarında keyifli deriz
2: evet,
1: yani.
2: Evet evet. 4-3-3-2 falan sarıyor
1: evet,
2: şu an.
1: Evet buyurun.
2: Sercan abi benimkini bir daha görelim de tam göremedik onu. Kasımpaşa Arsenal. Tamam. Ha görmüşüz tamam doğru doğru. Okey. Kuponlarda genel olarak şimdi ben tutturmaya devam edeceğim. Benimkiler oynayın.
1: Savunma mekanizmalarım var abi. Ya Paris Saint Germain'sin sen ya. Monaco'ya nasıl kendi sahanda kaybediyorsun abi?
2: Ben de o maçtan kaybettim. Evet. Ama Paris Saint Germain ligde daha maç kazanamadı. Evet. Tarihinin kötü Paris Saint Germain'i olabilir mi? Tarihinin kötü.
1: Olamaz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlar yine. Sezon sonunda.
2: Liverpool tarihinin en iyisi olarak girdi.
1: Çok iyi.
2: İsak misak.
1: Ha, yani de Liverpool'un da Iradola. Iraola.
2: Iraola.
1: Bilmiyorum abi. Bakacağız. Bakacağız. Fenerbahçe Beşiktaş. Öne geçmişiz abi. Yani kazan baba maçı.
2: Bu kupon gayet 16.70'i senin yerine...
1: Fantastik şey yapalım dedim. Bundan sonra olur. Haftaya ben de artık 3.42 yapacağım.
2: Yap abi.
1: 2.5-3. Önemli lan tutturmak.
2: Öyle
1: evet.
2: Yani 3.000 bassan 10.000 alıyorsun daha ne işte.
1: 3.000 nasıl basacağız abi? 3.000 çok para ya.
0: 3.000 çok
1: ya
0: para
1: ya.
2: Şey, neyse şimdi.
1: Ama bende 3 çocuk var senin haberin yok. Okullar açılıyor. Ne yapacaksın?
2: Ben de 3 çocuktan biriyim diyeyim.
1: Sen 4.
2: Yok 4 çocuktan biri. Daha, o kadar fazla ki karışıyor bazen. Evet Sercan abi şimdi videodan önce anlatacağın olayı buyur senden. Şimdi Hakan Safi.
0: Sayın Hakan Safi Başkan Aziz Yıldırım'ın davetiyle gidiyor kulübe. Konuşma başlıyor. Zaten bazıları medyada yazıldı, edildi. Dün Yusuf Kenan da iletişimcisi de evet. Onunla alakalı bir durumu anlattı. İstiyorsanız onu da ekranabiliriz ama orada olmayan bir bölümü söyleyeyim. Önce konuşma şuradan başlıyor. Başkan diyor. Ben diyor Kerem Aktürkoğlu'na evet maaşını ödüyorum ama sen benim hem locamı iptal ediyorsun hem de benim bana oy veren özellikle E blokta birkaç kişi var ve dostlarım var. Onların da kombinelerini vermeyip işte maratona alttan istiyorsanız verelim kombineni iptal edeceğim. Yani benim yakın benle beraber yol yürüyen insanları hepsini mağdur ettin. Şimdi diyorsun ki hem Hakan Safi maaşı ödesin hem locasını alayım hem dostlarına. Yani bu oluyor mu sence yani sen bir kendini benim yerime koy diyor. Bu oluyor mu başkan diyor yani seni ya diyor ki ben iptal etmedim falan kızı çağırıyor falan. Ne oldu, nasıl oldu o loca işi bilmem ne falan. Diyor tamam diyor tabii ver o zaman diyor eski locamı. Yok diyor sana yanda bir yer var oradan verelim diyor. Yok diyor ben kendi locamı istiyorum veriyorsam diyor. Tamam mı? Tamam bir bakalım diyorlar aralarında orada konuşuyorlar.

0: konuşuyorlar. Bu birinci kısım. Sonra Başkan Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor burada zaten bir yıl sonra ben bırakıyorum. İnşallah takımda şampiyon yapacağız ve ondan sonra ben bırakacağım. Fenerbahçe hepiniz uzun yıllar bu kulübe hizmet vereceksiniz. Tamam falan filan böyle konuşmalar. O da diyor ki başkan Allah sana sağlık versin. Fenerbahçe şampiyon olursa sen zaten devam edersin. Tamam mı?
1: Ben etmelisin hiç, de yani
0: bundan,
1: bence de
0: bundan yana benim hiç öyle bir düşüncem yok diyor. Yok yok diyor ben diyor bir yıl sonra bırakıyorum diyor Hakan Safi'ye. Ondan sonra diyor ki niye şeyden çıktın sponsorluktan çıktın diyor işte yandan ondan, oradan. Yani sen Fenerbahçe'nin değilisin sponsorluklarına devam edebilirdin diyor. Başkan diyor o zaman diyor şöyle bir şey yapalım diyor. Ben artık diyor bu saatten sonra şortmuş formaymış ufak rakamlarla uğraşmayalım. Gel diyor Maltepe projesine diyor. Ben diyor bir kısmını ismimi ver diyor Maltepe projesine talibim diyor. Ah, son dakika her yerde verebilirsiniz. Bu lafı direkt Aziz Yıldırım'ın yüzüne söylüyor. Ben Maltepe projesine talibim diyor. Eğer diyor başkanımız Ali Koç yapacaksa diyor. Amenna saygı duyarım. Başkanımıza yakışır zaten diyor Ali Koç'a. Ben diyor ama başkanımız Ali Koç eğer bir kısmını mı yapar tamamını mı yapar Aziz Yıldırım
2: yarı yarıya yapsınlar abi.
0: Yarı yarıya mı yapar? Yani
1: Aziz Yıldırım da, yapsın
0: Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım da zaten diyor ki Hakan Safi'ye bak diyor ben diyor Ali Koç'la bu hafta görüşeceğim diyor. Ali Koç zaten bu işin sözü var. Başındaki olan kişi Ali Koç'la konuşurum. Olası bir paylaşma veya başka bir şey olursa sana geri dönüş yaparım. Yani Hakan Safi direkt orada net bir şekilde masaya şu fikri koyuyor. Ben talibim diyor Maltepe'ye. Bana diyor büyük bir proje ismin verecek şekilde Maltepe'nin tamamına yapmaya talibim diyor. Ama diyor başkanımız Ali Koç da hala lafın arkasındaysa ben diyor saygı duyuyorum. Kenarda beklerim. Bana diyor büyük bir şeyle gel diyor. Yani ben diyor artık formaymış, şortmuş istemiyorum. Yani 2 milyon euro, 3 milyon euro, 1 milyon eurolarla değil. Bana büyük bir projeyle geliyorsan gel diyor. Gibi aslında Ülker'deki örnek veriyorum. Belki Aziz Yıldırım deseyim işte Ülker Ataşehir'deki gel isim sponsorluğu şey sponsorluğu sana vereyim dese belki kabul edeceklermiş eğer iyi bir diyalog olsaymış. Burada Hakan Sabi direkt büyük bir projeyle Aziz Yıldırım'a talepte bulunmuş ve aralarındaki hiçbir yerde konuşulmayan konunun bir tanesi de bu. İzleyicilerimize bunu da aktarmış olalım.
2: Var mı yorumun Murat abi?
1: Ne güzel. Ben hep söylüyorum Fenerbahçelerin birbiriyle iyi, birbirlerini sevmek zorunda değil Fenerbahçeliler ama birbirleriyle saygı çerçevesinde diyalog kurabilmeleri gerekiyor.
2: Acun Bey'in günahı ne abi o zaman? Ben
1: Acun'da bir günah yok. Hayır, bunda yok yani. Galiba günah.
2: Aziz Bey'in Hakan Safi'ye olan olumlu yaklaşımını Aziz Acun Bey'e karşı göremiyoruz.
0: Hakan Safi ile Acun Ilıcalı aynı değil.
1: Ya onların biliyorsun onların geçmişten gelen de bir mahkeme durumları var ya hala devam eden.
0: Sıkıntıları var yani. Şimdi
1: ya ikisi de birbirlerine çok... Ya şöyle olsa ben uzayacağını düşünmüyorum. Yani bir gün Aziz Bey, Acun Bey'i arasa... Ya gel kulübe bir konuşalım şu... Şey bir kapatalım şu defterleri bir karşılık konuşup bitirelim. Bence biteceğini düşünüyorum bu arada. Ya kan davası birbirlerini bir daha sevmek zorunda da değiller. Bir daha söylüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bireyleri birbirlerine saygı duymak ve iletişim halinde olmak zorundalar. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım, Hakan Safi. Hakan Safi, Ali Koç. Aziz Yıldırım, Saadettin Saran. Saadettin Saran'ın da ben bu kadar ötekileştirmesine karşıyım.
0: Seçimi çıktığı ekip, seçim çalışmalarına çıktığı ekip komple ona her konuşma öncesi bak başkanım bizim artık eskiye bir sünger çekmemiz lazım. İnsanlarla dost olup herkese sen lider olarak tekrardan bir el uzat ve bizim bu seçime girerken stratejimiz tek bir stratejimiz var. Herkesi kucaklamak. Ve dikkat ettiysen çoğu kaos konuşmalardan hep Aziz Yıldırım'ı uzak tuttu o ekip. Mesela o ekiple devam etmedi. Yani edilemedi. Bir şeyler oldu. O ekiple devam edilseydi belki bugün Acun Ilıcalı olayı da olmayacaktı. Çağıracaktı Acun Ilıcalı kulübe. Yani. Hakan Safi'yi de çağıracaktı o ekip. Belki daha iyi bir diyalogla bu iş ilerleyebilirdi.
1: Kesinlikle öyle. Yani birbirlerine abi bu camiada çok fazla insan var evet ama birbiriyle konuşmuyor. Yani Saadettin Saran bu kulübe başkanlık yaptı. Bugün stada gittiğinde başkanların portreleri arasında onun da portresi var. Bugün geldiğin takımda dün herkesin taraf tarafsız en beğendiği oyuncu Kante ise Kante gündüzü bizim omurgamız diyorsak işte Şerif'ten kâr ediyorsa bu takım Musaba'yı ilk kiralı elden çıkarttığın oyuncu Musaba'ysa bir tane bu adam Fenerbahçe'nin son 10 yılda kazandığı kupalardan birini kazandıysa Süper Kupayı ya ben bu adamın da bu kadar ötekileştirilmesine unutturulmasına ve unutulmasına karşıyım. Taraftarın nezdinde öyle bir durum yok. Taraftar gayet de iyi şekilde anıyor Saadettin Saran'ı. Şunu söyleyeyim benim hani öyle bir samimiyetim falan da yok eskisi gibi. Yani küstü bize eleştirdiğimiz için.
2: Hala küs müsünüz abi?
1: Ya ben doğum gününde bir mesaj attım. O da gayet buz gibi bir şekilde sağ ol yazdı. Sorun yok. Olabilir. Kızmıştır, büyümüştür.
2: Senin hakikaten Fenerbahçe'ye başkanlık yapan isimlerle böyle başkanlık döneminde bir aran kötü oluyor bu arada.
1: Ben en çok Fenerbahçe'yi seviyorum abi.
2: Evet.
1: Ya ben insanlar kırılacak diye Fenerbahçe sevgimden, Fenerbahçe için doğru gördüğümden geri adım atamam ki. Ne yapayım şimdi? Yani ben bu yüzden Fenerbahçe'den ihraç edildim. Ya ben bu yüzden hep söylüyorum. Ben hayatımda babamla küsmedim. Hayatımda bir ay konuşmamıştım var Fenerbahçe yüzünden. Yani onun için benim için çok üst bir değer yani. Bak şöyle ben bir yerde görsem şimdi Sayın Ali Koç'u. Ben görsem yine gider saygımı gösteririm ama muhtemelen o beni havuzda denize falan attırır yani. Egzajere ederek söylüyorum. Aziz Başkan'la evet kötü zamanlarımız oldu ama bu derazi testleri için aradı sağ olsun. Büyüklük yaptı. İşte ben de bu hafta bir mektupla geri dönüş yapacağım kendisine. Söz gider yazı kalır. Sonra yarın bir gün dedikodusu olmasın bu konunun diye. Dün ben çok sevindim mesela Sayın Hakan Safi ile bir araya gelmelerine. İşte bak Sayın Ali Koç'a da geleceklermiş. Abi şu işi halletmemiz lazım. Kimse kimseyi sevmesin. Zaten zorla sevgi olmaz. Ama saygı olur.
0: Tabii.
1: Herkes saygı birbirine saygı önemli. Duysun. Hakan Safi de bu kulübe çok kısa yöneticilik döneminde ciddi paralar verdi. Hala da ödüyor işte Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını. Ben iddia ediyorum hala bile deseler ki ona ya deselerdi ki transfer döneminde iyi ilişkiler olsaydı. Ya biz tıkandık. Ya bir 10 milyon euro bir tane adam almamız lazım. Ya biz yapardı.
2: Tıkandılar bence. Bu
1: yapardı abi. Abi tıkandığını dün sayılmadı ama tıkandılar
0: bence. Ama kendi yönetiminde bu paraları verebilecek çok zenginler de var.
1: Şimdi ben hep şunu söylerim.
0: Yani Hakan Safi dersin ya.
1: Ben sana söyleyeceğim. Bu baba nasihattir bana. Oğlum derdi. Paran olmasa ayrı. 5 tane Hakan Safi varlığında adam olabilir. Paran olmasa ayrı, parayı harcamak ayrı derdi. İkisi çok farklı kavramlar. Bugün çok parası olan bir adam hiç para harcamaz. Bugün o çok parası olan adamın %1'i bir adam o parayı o kadar kolay harcar ki. Yani o Fenerbahçe'dir der. Gözünü kırpmadan kırar döker. Bu çok farklı. Ya abi o 5 Hakan Safi mi var yönetimde? Ya o da 6 olsaymış. Yani ilişkin iyi olsa. Desen ki ya Kerem ödüyorsun ya baba çok sıkıştık bir tane daha Türk. Ya biz bu can uzun alacağız. Bonservisini biz halledelim maaşını sen öde. Atıyorum şu an ismi ya olacak. Abi adam ben Hakan Safi
0: zaten dünkü açıklamaya bakın ya.
1: Sercan kadar iyi tanımıyorum. Diyor. Sercan daha fazla bir mesajı var. Ben sadece bir kongre günü selamlaştım başkanla. Bir el sıkıştık. Bir kere de bir yerde böyle 5 dakika sohbet ettim. Abi ben Fenerbahçe için o zaman da söyledim adayken gözü kara bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve para vermekten çekinmiyor.
0: Çekinmiyor.
1: Verirdi. Ya bir yere adı konuldu. Locasını. Ama bir şey bunu yapmak için locasını almayacaksın elinden adamın. Niye bunu yapmak için onun ben isimlerini de biliyorum. Onun futbol aşisindeki adamın Fener Altay'daki kombinesini iptal etmeyeceksin. Babasıyla beraber aldığı. Bu kadar spesifik söylüyorum ne oldu?
2: Abi ne kadar garip şeyler bunlar ya. Ne oluyor evet, mesela?
0: Aldılar yani mesela Hakan Safiye'yle beraber olup da yakın olan birkaç kişinin kombineleri E-Blok'tan alındı mesela verilmedi.
2: Abi işte Taliç Karan'ın ağını alıyorsun. Hakan Safi'nin bilmem ne işte ama o sportif bahçesinin ağını alıyorsun. Ne gerek var diyor, ya? Acun Alıcan'ın ağını alıyorsun.
0: Tıkandık yukarıdaki protokolden dolayı mecburuz E-Blok'ta biraz eleme yapmak zorundaydık. Çünkü kulüp yöneticilerinin ve kendilerinin yer yok. Veremedik.
2: Ama oradan, eleme oradan yapılmak zorunda diyor. Mesela.
0: Yani Fenerbahçe tarafı da kendine göre bir açıklaması var. Bir şey diyemem ama verilen hak geri anlamaz.
2: Abi, Acun Bey'in
0: nasıl verilmişse geri anlamaz abi.
1: Abi hepsi aynı. Öncelik hakkı tanıyorsan, Rüçhan hakkı tanıyorsan Fener Altay'daki insan ve ben adam diyor ki ben orada ilk alanlardanım. Hani şey diyeyim son, hani tabii, son bir yıl almışımdır benimkini
0: hayır, al. Hayır.
1: Ben diyor başından beri buradan almışım. Aynen. Neden? Babam var. Babamın yaşından dolayı rahat girelim çıkalım. Oğlum var küçük.
0: Evet.
1: Burayı aldık diyor. Yoksa ben bilmiyor muyum diyor Maraton Altay'dan almayı. Ben de biliyorum diyor.
0: Tabii canım.
1: Atıyorum Acun Bey. Abi adam diyor ki ben parasını ödediğim locamı istiyorum kardeşim. Benim hakkım diyor ya. Param var istemiyorum diyor. Geçen Fatih Altaylı'ya çıkmış orada diyor. Ben para istemiyorum ki diyor.
2: Kim?
1: Acun Ulcalı.
2: Ha.
1: Ben locamı istiyorum diyor geriye diyor yani. Ya Hakan Bey de abi doğal hakkı parasını ödediği locasını ister. Yani niye istemesin ki? Bunda ben bunu anlamıyorum biliyor musun? Nasıl istermiş Acun Ulcalı locasını? Baba ben senin evinde otururken o söyleyenlere söylüyorum. Evde oturuyorsun kiracısın. Geldim abi ev sahibi benim ya. Çık dedim evden ya ben oturacağım. Şey der misin baba tabii buyur geç otur diye. Ya insan doğru. Başına gelince anlar ya biraz empati doğru. Yapmak lazım abi böyle.
2: Bu arada
1: gaza gelmemek lazım. Ya da şöyle diyeyim abi anlamsız savunmalar yapmak lazım. Locası ister abi adam parasını ödemiş.
2: Geçelim abi ya vallahi hiç geçelim oralı. Galatasaray bir açıklama yayınlamış evet. Da Osimhen ve Lemina ile ilgili.
1: Singo konusunda şu abinden bir özür diler misin artık?
2: Yok dilerim niye?
1: Dedim sana bu adam oynayamaz sakat baba da.
2: Abi yine hayatı sakat. Boyunca sakat mı olacak?
1: Evet.
2: Mesela? Yok hala
1: Perotti gibi düşünsen.
2: İkna değil.
1: Ya yılda misin? 20 maç oynar.
0: Eyvah, İkna değil. Perotti gibi ise kötü.
1: Bir tık iyisi. 20 maç oynar.
0: 20 maç oynar. Ne demiş Galatasaray Osimhen'le?
1: Kanama ve gerilme.
2: İleri orta.
1: İleri orta. İleri var mı?
2: Var.
1: İleri varsa milli takım arasına kadar yok.
2: Evet ikisi de yani şey Gürkan Hoca'ya sorduk Sayın Gürkan Kıbıla'ya 2-3 hafta Osimhen'de Lemina'da yok. Yani Sporting'de yoklar, Trabzon'da yoklar falan gibi bir durum sanki.
0: Trabzon ne zamandı? Puan kaybetme durumu.
2: İşte son 19'u mu ne?
0: Daha
2: yok yetişemez şey. Yani.
1: Onlar yeten milli takım arasında. Ya milli takım arası uzun ya bu sefer.
2: Bu arada Singo geçen sene 30 maç oynamış. Arada, arada abi.
0: Hani 20 maç. Galatasaray'da sakatlık konusunda belki puanı değiştiririz.
2: Bakalım.
1: Ama kaç o dakikalarına bak 30 maçın girip patladığı maçları da sayıyor muyuz mesela? Giriyor atıyor Adele patlıyor mesela.
2: 30 yazıyor abi işte.
1: Tamam, ama dakika ortalamasına baktırır mısın?
2: Şu an mı?
1: Yok var ya bakabiliyorsak dakika kaç dakika ortalaması yalnız, maç başına.
2: Baran bakar. Baran bir bakar mısın?
0: Beğeni yapmış ya.
2: 4000 mi?
1: Ercan'ım zaten 3800'de hiç beklediğimiz bir ay
2: falan mı? Totalde iyi bir sayı ama 4000.
1: Totalde çok iyi dedik ki ama.
0: Çok iyi sayı abi 4000.
1: Ama 3800 sen söyle. Sercan'ın 200 mu hatırı? Şu adamın 200 mu hatırı var ya?
2: Haydi Fenerbahçeliler Sercan abi ve Murat abi için daha selamlar.
1: Benim için vermezsiniz.
2: O zaman chat okuyalım biraz. Hadi. İzleyicilerimizle biraz
0: bağımlı kuralım. Hem süper chat okuyalım hem de bir beğeni tuşuna.
1: Bak bu arada bana haber geldi bana. Hakan Bey destekleyip kombineleri iptal edenler de mahkemeye başvurmuşlar zaten kombineleri için. Erçan hakkımız var kullandırılmadı diyor. Hayır hayır.
0: Herkes yapmadı.
1: Olanlar bazıları.
2: Emre 06 şıklı yer gönderilmesi gerektiğini söylerken katılmıyorum diyenler oldu. Futboluyla değil kavgasıyla hırsıyla performansını önüne geçmek istiyor yazık.
1: Yine katılmıyorum.
2: Şıklı'nın eleştirileri çok fazla. Dün iki golde de hatası var, çizgiyi bozuyor. İşte ikinci golde Vlahovic'i niye kovalıyorsun falan filan.
1: Ya abi kovalaması gereken kovalamıyor, ne yapsın?
2: Semedo.
1: Semedo nerede abi?
2: Strosal'la takılıyor.
0: Bir geçen sezonki daha böyle sahaya daha odaklıydı oyuna. Bu ara biraz dediği gibi arkadaşa katılıyorum yani biraz çok rakiple çok münakaşaya girmeye başladı, yerini kaybetmeye başladı. Yani Şikrin'in yani biraz daha kafasının tam anlamıyla sağda olması lazım.
1: Kopuş var oyuncularla hoca arasında diyorum. Sakalım da var. Beyazladı şu sakallarımı abi, anlatmaktan.
0: Kopuş varsa o zaman bu iş devam etmemesi lazım.
1: Bak geçen sene nasıl bir birliktelik vardıysa Ocak ayında hatırla. Ne diyordu abi herkes? Şikrin'yar Kante hatırla. Tedesco'yu gönderme planı şeyi gündeme geldi. Sakın dediler. Bizim hocalarımız çok iyi. Ha, çok da doğru antrenman yaptırıyor. Evet. Hani biz hata bize dediler değil mi? Dün Şikrin'yar diyor ki hata bizde değil.
2: Onu demiyor da oraya çıkıyor aslında. Bana,
1: tam illa şimdi ben bunun yani senin üstte tişört varı üstün çıplak değil de desem üstte tişört olduğu anlaşılır ya.
2: Tamam onu demeye çalıştım ben. Görkem Gök iyi yayınlar herkese. Maalesef İrfan Can İsmail Kartal teknik ve taktik seviyesinin Fenerbahçe için yeterli olmadığı görüşündeyim. 99 puanlık sezonda da aynı görüşteydim.
0: Yani şu an olur. İş oraya doğru yani birkaç maç sonra eğer işler daha kötü giderse birçok kişinin de aynı.
1: Abi Roma maçı Fenerbahçe'de inşallah korktuğumuz başımıza gelmez, çok büyük kırılmaya sebep olabilir.
2: Olur gibi. Sakal Murat, bu sen misin acaba abi? Murat abiye sorum. Abi şu an Sayın Koç döneminden farklı ne oldu? Yine yanlış planlama, yine aynı hoca. Hatta sırf oynattığı oyundan dolayı anlaştığımız hoca oyununu değiştirdi. Şimdi o dönemde ne farkı var? Şimdi şampiyonluk umudumuz var mı abi?
1: Benim için şampiyonluk umudu her zaman var. Daha 30 maç var, 90 puan var ortada ama çok umutlu musun dersen çok umutlu değilim.
0: Ben dün yediden sonra benim umudum bir tık kırıldı biliyor musun? Beşiktaş maçı bizim için diyordum çok önemli bir vitrin maçı olacaktı zorluk derecesinde. Beşiktaş maçından sonra benim de umudum böyle bir 80'lerden 50'lere düştü.
1: Neden onu düşünüyorsun biliyor musun baba? Şimdi biz ne dedik? Fenerbahçe gençler bile kaybetmemeli dedik ya. Mümkün değil yani tabloda. Şimdi Beşiktaş'ı kazansan telafi edecektim ve gençler bile maçında bir daha kimse konuşmayacaktı abi. O unutulacak bir... Beşiktaş aynısını yaşadı. Beşiktaş Alanya kaybını bir daha konuşmaz Beşiktaş bu sezon. Tabii. Niye Alanya kaybını? Beşiktaş Fenerbahçe'de kazandı, Fenerbahçe bitirdi. Fenerbahçe'deki sorun Beşiktaş'a kaybetmek değil. Gençlerle üstüne Beşiktaş'a kaybetti.
0: Evet abi. Yani 4 haftada 2 mağlubiyet ne abi?
2: Abi benim bir Galatasaraylı olarak hissiyatım dünkü maçtan sonra acaba Beşiktaş bizim Fenerbahçe'den daha mı çok rakibimiz olur? Bu seneyi bana çok ciddi düşündürttü
0: bunu,
2: dünkü maç.
0: Millet bunu düşünmeye başladı seni gibi.
1: Şey milletin hiç denkleme katmadı. Ben yine denkleme katayım ısrarla. Trabzonspor eğer doğru bir teknik adamla anlaşırsa ben Trabzonspor kadrosunun çok çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ama hoca kim seçecekler bilmiyorum. Bak hala da seçemediler daha.
3: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
3: Reklam bitti. Reklam.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Selam ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik. Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: yanında. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Reklam bitti.

Programa başlamadan önce tabii ki bizim kızları tebrik etmemiz gerekiyor. Dün televizyon başında sesini sonuna kadar açarak izlediğim ve her sayıdan sonra gurur duyduğum gerçekten filenin sultanları adını hak eden şampiyon kadın voleybol milli takımımızı her birini alınlarından öpüyorum ve İstiklal Marşımızı söyletip Türk bayrağını göndere çektiren, emeği geçen kim varsa hepsini teker teker kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu şampiyonluk hepimizin diyor. Haydi programa başlarken bu anın, bu gururun keyfini kısa da olsa birlikte yaşayalım mı? Haydi açın radyolarınızın sesini. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. Türkiye ile kimse başa çıkamaz. Avrupa güzeli, kolla kendini.

Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından, Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhaba diyor. Radyoları başında Türkiye'nin dört bir köşesinden Avrupa ve Amerika'ya kadar tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 7 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde yeni bir haftaya, yeni bir futbol haftasına adım attık. Öncelikle bu haftanın hepimiz için güzel, huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçmesini diliyorum. İnşallah gönlünüzden geçen güzel gelişmelerin yaşandığı, işlerimizin yolunda gittiği, yüzümüzün daha çok güldüğü, sevdiklerimizle birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz bir hafta olur. Yeni haftaya hangi düşünceyle başladıysanız, hangi takımın formasını üzerinizde taşıyorsanız, hangi renge gönül verdiyseniz

0: gönlünüzden geçen güzelliklerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. 0212 273 1010 0212 273 1010 ya da telefonla bağlanmak istemeyenler olursa da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde duygu düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Biliyorum çok ama çok söylemek istediğiniz şeyler var. Kendi takımınızla ilgili ne düşünüyorsanız anlatabilirsiniz. Takımınızın performansını değerlendirebilirsiniz. Transferleri konuşabilirsiniz. Kadroyu değerlendirebilirsiniz. Teknik direktör kararlarını yorumlayabilirsiniz. Belki de yönetimin attığı adımları da eleştirebilir veya destekleyebilirsiniz. 4 hafta olduğu şampiyonluk hedefini konuşabilirsiniz. Bu sezonla ilgili beklentilerinizi de paylaşabilirsiniz. Ama bugün özellikle altını çizelim, programın en başında söyleyelim ki kimse zor durumda kalmasın. Lütfen kendi takımımız için konuşalım. Kendi takımınızı savunun, eleştirin. Düşüncelerinizi açık açık ifade edebilirsiniz. Ama lütfen diğer takımlara hakaret etmeyelim. Başka takımların taraftarlarını da hedef almayalım. Bizleri de burada zor durumda bırakmayın. Biz burada futbol konuşmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki farklı takımların taraftarları aynı program içerisinde birbirlerinin düşüncelerini dinleyebilsin. Herkes kendi takımını anlatsın. Herkes kendi takımının doğrularını ve yanlışlarını ortaya koysun. 0212 273 1010 0212 273 1010'da bugün Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesi şu andan itibaren başlıyor. Telefonlar gelmeye başladı ve 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde mikrofon sizde, Söz Milletin köşesi. Lütfen dediğim gibi sizin sesinizi yeniden bu mikrofonlara gelebilmesi için, bu kültürü hep birlikte yaşatmamız için sizlerden ricam, saygı ve sevgi çerçevesinde görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız. Takımınıza ilgili tabii yani enteresan sonuçlar belki alındı. Belki beklemediğiniz bir sonuç çıktı ama 0212 273 1010'da sizlerin telefonlarıyla başlamadan hemen bakalım. Hoş geldin mesajlarına da Orhan Bey. Bize bu gururu yaşatan, bizi şampiyonluklara alıştıran filenin sultanlarına sonsuz teşekkürler demiş. Ben de bizi kızdırıyorsun sandım demiş Harun Bey. O da gülücükler yollamış. Ona da sevgiler, saygılar diyoruz. Alkışlar var. Alkışlara bakalım. Ufuk Bey alkışları yollamış. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Çarşamba Lisbon maçında eksiklerimiz var. Okan Buruk teknik direktör başarısını gösterebilir mi? Anlamadım. Elindeki oyuncuları kullanamıyor. Oysa ki Lisbon'u yenecek kadromuz var. Okan tam anlamıyla Avrupa standartlarına niye ulaşamıyor diye sormuş. Yaşar Kutaç çok teşekkürler. Fenerbahçe Gençler Birliği maçının acısını Lyon'dan çıkardıysa Beşiktaş maçının acısını da bana göre Roma'dan çıkaracak demiş Muhammed Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Almanya'dan Ferit Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Bence izlediğimiz derbi eski derbilere bakarak çok kalitesiz geçti. Çok pas hataları oldu. İki taraf için de takımlarımız bu performansa Avrupa'da çok başarı getiremez diye düşünüyorum demiş. 0212 273 10 0212 273 10 Instagram'a bakalım. Instagram'da sizlerden gelen mesajlara da bakacağım ve ona göre de sıradan devam edeceğiz. Telefonlarınızı da bekletmek istemiyorum çünkü bir yandan da bakıyorum. Evet, gelen telefonlar 0212 273 10 0212 273 10 ve gelelim Instagram mesajlarını okumaya. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Şükür kavuşturana kızlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Eryit, Çağatay Hocam Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Vlahovic ceza alabilir mi? Maçın adamı kim? Kolay gelsin, seviliyorsun Çağatay Hocam demişler. Valla ben de maçı canlı olarak izledim ve canlı olarak çok daha farklı gördüğüm için bence maçın adamı, yani ne kadar yazılırsa yorumcu arkadaşlarımız farklı farklı isimler söyleseler de bana göre maçın adamı kesinlikle Trossard'tı. Çünkü bambaşka bir seviye. Bunu izleyince, canlı izleyince daha da iyi anlıyorsunuz. Evet, Vlahovic'e ceza gelebilir. Hoş geldin hocam, bugün arama günü demiş Hüseyin Mecit, ona da sevgilerimizi yollayalım. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Bir yandan da mesajlar birikmeden, telefonlara da geçmeden bakalım. Çarşamba günü Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Umarım Okan Hoca forvetle Barış'la başlamaz. Elinde orijinal santrafor varken Deniz Gül'le başlamasını temenni ediyorum. Bu adam bugünler için transfer edildi ve Portekiz'de iyi biliyor. İnşallah galibiyetle ayrılırız. İyi yayınlar demiş. Yine buradan bana yolladığınız videoları açamıyorum. Dinleyicimizin ismi Eren Bey, ama sözlü olarak yollarsanız Eren Bey buradan da okuma fırsatım olur. Çağatay abi selamlar. Hoş geldin. Ben bugün bütün spor radyolarını dinledim ve yorumları izledim demiş. Akşama kadar direksiyon sallıyorum ama öğlen yayını yapmak gerçekten çok zor iş. Onu anladım. Bu zorluğu siz fazlasıyla kolay bir hale getiriyorsunuz. Gelen mesajlar olsun, aramalar olsun, sizi bu konuda tebrik ediyorum demiş. Vallahi sağ olun, çok teşekkürler. Resul Bey'di bildiğim kadarıyla ama tabii yani yaşayan anlar, yaşayan bilir. Hiç vakit kaybetmeden 0212 273 10 10'da, sonu 08'de başlayan ilk dinleyicimize merhaba diyelim ve vakit kaybetmeden sizlerin telefonlarıyla, sizlerin duygu ve düşünceleriyle dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde mikrofon sizde. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Tolga ben, İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Çarşamba günü çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Çünkü Osimhen yok. Ne kadar devamlılığı olmasa da Lemina da Avrupa maçlarında bizim için çok değerli bir oyuncu. O yüzden zor olan deplasman bizim için biraz daha zor olacak. Okan Buruk'un iyi çalışıp özellikle Barış Alper ve Sané'den maksimum seviye alt performans alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir deplasman. Sabah maçlarına da baktım, daha hiç kaybetmemişler. İçeride de geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hem atmosferiyle olsun hem performansıyla olsun etki yaratan takımlardan biriydi. İnşallah Okan Hoca o Liverpool maçlarında olduğu gibi güzel bir analiz yapar. Bizi şaşırtır. Lisbon'dan anladığın akıyla döneriz. Bu haftaki bütün takımlara da başarılar diliyorum. Derbiyle de ilgili bence güzel bir derbi izledik. Hakemimiz biliyorsunuz Çağatay Hocam. Evet. Yetersiz.
0: İlk yarı güzeldi ama değil mi? İlk yarı çok zevkliydi özellikle.
1: Evet evet. Ya, hakem isteyerek yapmıyor. Hakemler yetersiz. Yapamıyorlar yani bu mesleği.
0: Katılıyorum.
1: Her iki takıma da artı eksi hatalar oluyor. Ama ben hakemin maçın önüne geçtiğini çok düşünmüyorum. Gayet güzel bir maç oldu. Az hata yapan takım kazandı. Lig böyle. Daha çok maçlar oynanacak. Bu sene dört büyükte çok güçlü. Kimin kimi ne zaman yeneceği hiç belli olmaz. Bence biraz sağ dışı değil de sağ içine odaklanmak lazım. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Tolga Bey. Günün ilk bağlantısını yaptık. 0212 273 10 10'da. Instagram Çağatay Hoca adresinde Mehmet Uzunoğlan bir mesaj yollamış. Selamlar hocam, bir Fenerbahçeli olarak bizim takım şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğunu Beşiktaş maçında da belli oldu zaten. Semedo ve Lukaku bu takıma uygun değiller. Benim dördüncü haftadan şampiyonluk umudum bitmiştir. Saygılar hocam, kolay gelsin yorumu yapmış. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. İki taraftan da okuyacağım. Çağatay Hocam selamlar. Şahin Bey, Vlahovic'e ceza gelirse Skriniar'a da ceza gelmesi gerekmez mi? O da hareket yaptığını düşünüyorum demiş. Bence maçın adamı Ederson demiş. Can Bey yollamış. Devam edelim yukarıdan mesajlardan aşağıya doğru. Çağatay Hocam ben Fenerbahçeli Erkan. Moralimiz bozuk olsa da seni severek dinliyoruz hocam demişler. İyi ki varsınız. Hüseyin Mecit teşekkürler. Çanakkale'den Bora Ayhan çok teşekkürler. Porto Rico 75, Türkiye 71, Türkiye kadın basketbol takımı mağlup oldu. Üçüncü maçı da kaybettik mesajını paylaşmış. Çağatay abi hoş geldin. İstanbul'dan Uğur, dinlemeye devam ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız Uğur Bey. Çok teşekkürler. Okan Buruk, Osimhen'siz Sporting maçını kazanırsa benim gözümde artık iyi bir hocadır yorum yapmış. Özkan Bey, isimlerinizi de yazarsanız okumakta hiç zorlanmam, daha kolay oluyor benim için. İyi yayınlar Çağatay abi, çok beğeniyorum programı. İbrahim Yavuz'u bağlar mısınız, der bir yorumu yapsın demiş. Bakıyorum isme, Zafer Bey. Bugün sadece biliyorsunuz dinleyicilerimizle, yani sizlerle bağlantı kuracağız. O yüzden 0212 273 10 10'da sonu 47 ile biten ikinci dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar. Alo.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
1: Çağatay Hocam, merhabalar.
0: Merhaba, isminizi alabilir miyiz?
1: İsmim Osman Erdem.
0: Evet, buyurun Osman Bey.
1: Bahçeşehir'den arıyorum. Çağatay Hocam, sesim geliyor mu?
0: Kesik kesik geliyor ama Osman Bey, inşallah daha sağlıklı olur. Birazcık daha yakın konuşursanız. Evet, herhalde bir soru.
1: Alo.
0: Osman Bey, beni duyabiliyor musunuz şu anda?
1: Duyuyorum Çağatay
0: Hocam. Tamam, buyurun
1: Hocam.
0: O zaman lütfen devam edin.
1: Yüksek gerilim hattım yakınımdayım. Bazen çekiliyor. Çağatay Hocam, öncelikli olarak bu kadın voleybol takımımızı bir anı gönülden tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonu oldular yine. Kendilerini tebrik ediyoruz. Derbiye gelince biraz derbiden bahsetmek istiyorum Çağatay Hocam. İki aşamalı bir derbi izledik. Derbinin birinci aşamasında üstün olan, topa sahip olan, ön tarafta baskı yapan bir Fenerbahçe izledik. Bunun neticesinde de bir gol buldular. İkinci aşamada ise oyun disiplininden kopmayan, pas isabeti yüksek, daha diri, daha baskılı bir Beşiktaş izledik. Onlar da iki golle bunun ödülünü aldılar ve maçtan galip ayrıldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda da başarılar diliyorum. Fenerbahçelilere de Allah'tan sabır diliyorum. Size de saygılarımı sunuyorum. Saygılı yayınlarınız olsun.
0: Teşekkürler Osman Bey.
1: Avrupa maçlarında da tüm takımlarımıza, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, hepsine başarılar diliyorum. Çünkü ben bir taraftar değil, bir futbol severim. Saygılar sunuyorum, hayırlı yayınlar.
0: Osman Bey, teşekkürler. Sizde de yetenek varmış. Tam bir spor yorumcusu gibi konuştunuz. Teşekkürler bağlandığınız için de. Sıradan devam edelim. 0212 273 10 10'da bakalım. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Büyük bir ihtimalle de Hüseyin Mecit olabilir mi? Bir kere daha yapmıştım bu.
2: Yok.
0: Değil mi? Tamam.
2: İzmir'den ben Deniz Fenerbahçeliyim.
0: Buyurun.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İsminizi alamadım ben hitap edebilmek adına.
2: Deniz, İzmir'den katılıyorum.
0: Buyurun efendim. Bizim sesimizi herhalde duyuyorsunuzdur. Biz sizi duyamıyoruz. Tekrar arayabilirseniz seviniriz. Sıradaki bağlantıyla devam edelim. Bakalım sonu 63 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Çağatay Hocam. İsmim Turgay. İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz Turgay Bey.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarım ama fanatik değilim. Şöyle söyleyeyim. Biz para vererek türbünde veya televizyon başında seyredenlere taraftar diyoruz. Sahanın içinde daha net görebilecek konumda seyredenlere de teknik direktör diyoruz. Fakat ben derbi maçında hiç bu yaşıma kadar 60 yaşındayım, 63 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu kadar çok 5'e 3, 4'e 3 defansın yakalandığı bir maç daha hatırlamıyorum. Ben bunu 7-8 kere, hatta attıkları golde de, Beşiktaş'ın attığı golde de 5'e 3 yakalandı. Greenwood adam markajı yaptı, topa yaklaşmadı. Sami de zaten geri dönmedi. 5'e 3 yakalandı ve golü yedi. Bunu bir teknik direktör göremiyorsa onun zaten futbol bilgisinden şüphe ederim. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Bugün biz Beşiktaş'ta böyle bir açık veriyorsak yarın Roma bizim var ya yani tarihe gömer. Böyle bir futbol mu olur ya? Sen orta sahayı Beşiktaş'a karşı bu kadar nasıl boş bırakırsın? Beşiktaşlı hiç Beşiktaş futbol takımı hayatında bu kadar orta sahayı rahat geçmemiştir. İki kişiye yüklendik Kante ile Gendüzi'ye, bu adamlar iğmen değil ki. Bunların yanına iki tane hamal daha koyman lazım. Senin takımında mesela bütün hazırlık maçlarında oynattığın Bartu vardı. Niye koymadın? İrfan Can'a İrfan Can. Ne yaptı İrfan Can? Kerem ne yaptı? Koşmayan Beşiktaş. Bizim köyde meşhur bir laf vardır. Sen ağa ben ağa, inekleri kimse ağa. E şimdi sen bu kadar koşmayan adamı oynatırsan, Beşiktaş'ta 11 kişi koşarsa sonuç bu olur. Ha, hakem penaltıyı vermiş, vermemiş. Versen olurdu. 2-1 olmaz, 3-2 olurdu. Çünkü hak edecek taraf belli. Futbol oynayan taraf belli. Ben bunu söylüyorum. İnşallah yarın Roma için Beşiktaş maçı bir ne bileyim prova olsun da aynı hatayı yapmasın. Orası yol geçen anıydı. Buna bir önlem alsın. Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Biz teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Yayınımıza katıldığınız için 0212 273 10-10'da bakıyorum bir yandan da mesajlara, sizlerden gelenlere hani atlamayayım hepsini okuyayım diye bakıyorum, kontrol ediyorum. 0212 273 10-10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Yaşar Bey de bağlanamıyorum ama buradan bütün Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum demiş. Yaşar Kut'a da teşekkürler. Bakıyoruz ve sonu 70'le biten dinleyicimize de İyi haftalar dileklerimizle onu da yayınımıza alalım. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar Çağatay Hocam, nasılsınız? Fahri Bey İstanbul'dan.
0: Sağ olun, isminizi bir daha alabilir miyim?
4: Fahri.
0: Fahri Bey hoş geldiniz, iyisiniz inşallah.
4: Vallahi iyiyiz çok şükür, sağ olun. Aslında derbiyi izledik, Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş güzel oynadı. Eyvallah, buna bir lafımız yok. Hak ettiler de, buna da bir lafımız yok. Ama Türk hakemleri, ben daha önce de serzenişte bulundum. Ya bu çaldıkları fauller ya inanılmaz. Yani faul değil. Yani hiç dokunmayacaklar mı birbirlerine? Basket maçı mı yönetiyorlar? Sonra Avrupa'ya çıktığımızda bunları vermediklerinde Avrupa'da bir üçlük beşlik yapıp gönderiyorlar. Ya Türk hakemleri bunları biraz daha dikkat etsinler. Ya bu kadar basit faul çalmasınlar. Önceden VAR yoktu, artık VAR diye bir şey var. Gerçekten bariz bir faul varsa zaten VAR'dan dönecek o. Siz oynatın, temasla oyuna müsaade edin. Ya bunları söylemek istiyorum ben. Hep de arıyorum, söylüyorum. İnşallah birileri duyar da biraz daha böyle. Ya hafta sonu Chelsea maçını izledik mesela. İnanılmaz nasıl temaslı oyun var. Zevk veriyor. Oyun durmuyor. Ama burada Fener Beşiktaş maçında 1000 kere oyun durdu yani. Bu kadar olmaz.
0: Evet, Asensio'nun yokluğu belli oldu mu size göre ya da Talişka'nın?
4: Ya tabii Asensio'nun yokluğu 10 numara. Yani İrfan Can ya geçen sene Kasımpaşa'ya ne vermiş ki Fener'e ne verecek? Bunu 10 numara oynattık. Yani tamam mı? İrfan Can'la yollar ayrılmalı artık. O Fenerbahçe'de miadını doldurdu artık. Yani onun yerine genç bir çocuk koysan altyapıdan daha verimli olur. En azından bakarsın bir genç yıldız parlar yani. Neyse, hayırlısı bakalım. İnşallah Roma maçında dersleri çıkartırlar da Roma maçında başarılar dileriz Fenerbahçe'mize.
0: İnşallah. Yine İnşallah oralardan tabii da güzel sonuçlar alırız Fahri Bey.
4: Destek tam destek.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
4: Görüşmek
0: saygılar.
4: Üzere hocam. Kendinize bakın. Saygılar.
0: Hoşçakalın. Evet. Diyor ki Osman Bey, Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olmasaydı bence Fenerbahçe tarihi bir skorla da yenilebilirdi yorumu yapmış. Aykut Bey, gene Avrupa şampiyonu olduk, sultanlar bizi alıştırdılar demiş. Hep olsunlar vallahi, hiç sıkılmayız. Kırklareli'nden selamlar Çağatay Hocam, artık sessiz dinleyici değilim, seviyorsunuz, iyi yayınlar. Süper, ne kadar güzel Kadir Bey, böyle gelin bağlanın, sesinizi duyalım. Benim en çok mutlu olduğum şey vallahi hepinizi burada görmek, telefonların çalması, taraftarın sesinin stüdyoya gelmesi. Sonu 83'le biten dinleyicimiz var, ona da merhaba diyelim yavaş yavaş kısa araya gitmeden. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Kolay gelsin Çağatay Hoca, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
5: Hayırlı günler, İmraniye'den Fatih.
0: Buyurun Fatih Bey, iyi haftalar diliyoruz, alalım görüşlerinizi.
5: Çağatay Hoca, geçen bu Beşiktaş maçında çok rezalet, kötü bir futbol oynadık. Ben geçen hafta dedim ki Talişka'nın olmayışı bizi çok etkiler dedim. Ve herkes dedi ki Asensio var dedi, Talişka'ya ne gerek var dedi. Takım hiçbir oyun, hiçbir şey icat etmedi ve Vedat Muriç hiç maçta yoktu zaten. Bir defa ayağına top hiç gelmedi. İkinci yarıda Fenerbahçe daha kötüydü. Yani hakemin rezaletliğini bırak, takım oynamadı ki yani. Herkes beni eleştirdi. Yok Talişka gitti, yok şöyle. Galatasaray Osimhen'siz oynuyor mu mesela? Oynamıyor. Bak Osimhen de sakatlandı. Şimdi Galatasaray 2-3 hafta neler çekecek yani.
0: Yani diyorsunuz onun ki Fenerbahçe kolektif oynamıyor. Takım oyunu oynamıyor.
5: Evet Şöyle Çağatay Hoca, Fenerbahçe zaten geçen sene Talişka'nın üzerine futbol oynuyordu ki zaten. Hep zaten gollerin çoğunu geçen seneye bakarsanız Talisca atıyordu. Onun için Talisca gibi bir oyuncunun gitmesi Fenerbahçe'de harbiden bir

0: Gerginlik yarattı. Bence ilerleyen haftalarda çok sıkıntı çekeceğiz bence. Zaten Lukaku hiç oynayamıyor. Onun için hayırlısı inşallah. Teşekkür ettim. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler Fatih Bey. Sesinizi de duyduk. Mutlu olduk. Sıradan devam edelim. Yine araya gitmeden sonu 83'e biten dinleyicimiz mi yoksa 17? Evet, 17 ile biten dinleyicimize bakalım. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de. Mikrofon sizde.
2: Alo, iyi yayınlar Çağatay Bey.
1: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Serkan Yaprak.
1: Buyurun Serkan Bey, İstanbul'da. Alalım görüşlerinizi.
2: Sesim geliyor mu?
1: Gayet net geliyor, güzel de geliyor. Alalım görüş ve düşüncelerinizi.
2: Tamam. Ya biraz sinirliyim ya, kusura bakmayın. Hırsından hakikaten...
1: Böyle yol kazaları olabilir ama yani Serkan Bey. Ama işte ya takım şöyle, toparlanabilecek mi? Acaba o ışığı görebiliyor mu Fenerbahçeli taraftarlar? En önemli şey
2: ya
1: bu.
2: Ya neden hani biraz da böyleyim? Hani şimdi gerçekten Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. İyi oynadı ikinci yarı. Eksik Fener'i çok iyi analiz etmiş. Teknik direktör Haziran'ın başında geldi bakın. Bu çok önemli bir şeydi. Haziran'ın başında geldi... Ve takımı tanımıyor. Türkiye Ligi'nde tanıdığını zannetmiyorum. Çünkü takip etmemiştir büyük ihtimalle. Çünkü son anda herhalde karar verildi İtalyano'ya. Önder Özen daha önce Felipe Luis'e falan gitti. Ha, Fenerbahçe taraftarıyım bu arada da. Ben futbol severim. Sporu çok sevdiğim için takip ediyorum. Bütün takımları mümkün olduğunca elimden geldiğince. Yani neden şimdi İsmail Kartal? Ya ikinci yarı. Yani biz buradan görüyoruz. Yani biz buradan görüyoruz. Ya inanın. Yani nasıl bir oyuncu değişikliği yapmazsın yani, nasıl okuyamazsın oyunu bilmiyorum yani. Hiç yanındakilerde mesela Ahmet Zeki görev var orada yani, neden böyle bir şey göremiyorsun, ben onu hala anlamış değilim hani. Demek ki şu var, İsmail Kartal'ın daha önce ben kupa maçı vardı Ankara Gücü, 3-0 yenilmiştik biz, hiç unutmuyorum. Daha önce de 6-1'lik maçı var Midilent'te galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya oyunda duruyor galiba yani, böyle bir an duruyor böyle. Şunu söyleyeyim, hani İsmail Kartal bir tık yukarı çıkamayacak. Bu belli. Hani belli bir seviyede bizi götürecek ama bir tık yukarı çıkamayacak. Hani Lyon maçında hakikaten orada da zor. Zor geçtik yani hakikaten. Ama bizim kadromuz yani bayağı yüksek düşündüğünüz zaman. İyi oyunculardan kurulu. Ama burada yönetim de hatası var. Yani Lukaku'yu transfer edeceksen niye Şerif'le ya da şeyi gönderiyorsun? Yani Talisca'yı. Çünkü Şerif zaten U23 kadrosunda. Bırak dursun kadroda. Hem diyorsun ki bir U23 başkanımız açıklıyor, diyor ki Aziz Yıldırım U23 50-60 milyon diyor, ama sen 25 milyona Şerif'i gönderdin. O adam da potansiyel, o adam da oynayabilir, hem de farklılık yaratırdı forvetleri, öyle değil mi? Geçen sene oynadı ikinci yarı, tamam çok tecrübeli değil ama gene de bir farklılık yaratırdı yani. Talisca da kalsa, ikisi de kalsa bence Lukaku'ya hiç gerek yoktu. Ama yani burada her türlü maalesef hata var. Bir de şunu söyleyeyim, hani bazen diyoruz ya işte hakem olsa da hani kötü oynasanız da işte kaybederdik. İşte hakem vermesi lazım falan. Ben şimdi şu maçı hatırladım size. Juventus Galatasaray maçı. 3-0 önde Juventus. Ve Galatasaray çok kötü oynuyor. Eğer hakem orada kırmızı kartı vermese sizce ne olurdu sonuç? Galatasaray hak etti mi hak etti ilk maçta, ama eğer o hakem o kırmızı kartı vermeseydi yani Juventus 4'e kadar giderdi. O yüzden yani hakem vermedi diyelim mesela. Orada kırmızı kartı vermedi. Galatasaray çok kötü oynuyor. Ama eleyen Galatasaray oldu. Yani o yüzden bazılarına da örnek veriyorum. O Kerem'in pozisyonuna hani var, şunu anlamadım ben. Dünya Kupası'nda var, her şeye karıştı. Horner'e bile karıştı. Ben de hayret ettim. Ama bu bizim VAR'daki hiçbir şeye karışmıyor. Ben anlamadım bu işin. Nasıl bir çelişkidir? Vallahi iyi yayınlar diliyorum. Ama biraz İsmail Kartal lütfen ya. Biraz çalış ya. Yok mu hiç alakalı olacağım falan. Okuyamıyorsun. Bence lütfen değil, benden biraz oyunu okuma konusunda belki yardım alabilir.
1: Çok teşekkürler Serkan Bey. Görüşmek üzere. 0212-273-1010'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşabilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından 4 Büyük Gündem yine sizlerin telefonlarıyla devam edecek. Lütfen hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
4: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
1: Yakala yerini aldı. İlk koşu başlıyor. Start verildi. Yarış başladı. İyi bir çıkış yaptı 14 numarada Tokat Han'ın Gülü. Bir anda en yakın rakibine 2,5 boy kadar fark yaptı. İkincilikte iç kulvarda 1 numaralı Alkuluş Bey'i var hemen dışına. Bodrum Rüzgarı geldi. Bu safkanların yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Sezgin Ağa ve 9 numaralı Yalnız Aşık ilerliyor. 2 boy kadar geride orta kulvarda 12 numaralı İvecen var. Onun yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı Gök Kılıç ilerliyor. Hemen dışında 7 numaralı Tüm Erk. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Roller Stone. Onun 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Al Kuruş Bey'i sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 14 numaralı Tokat Han'ın Gülü'nde fark 1 boy kadar. 11 numaralı Bodrum Rüzgarı ikincilikte. Yarım boy kadar geride içeride 1 numaralı Al Kuruş Bey'i var. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Gök Kılıç ilerliyor. Hemen dışında 3 numaralı Kolaysa Yakala geldi. Bariyer dibini tutuyor 7 numaralı Sezgin Ağa. 3 boy kadar geride 9 numaralı Yalnız Aşık var. Onun yarım boy gerisinde 8 numaralı Tüm Erk var. 2 boy kadar geride 5 numaralı Ruler Storm. Daha sonra 4 numaralı Lavekar sırasıyla Taylar Düzlüğü'ye çıkmak üzere. 14 numaralı Tokat Han'ın Gülü yarış lideri fark 3 boy kadar. 11 numaralı Bodrum Rüzgarı ikincilikte. Bariyere yakın 1 numaralı Alkuruş Bey'in 2 boy kadar geriden 2 numaralı Gök Kılıç'ın. İçeriden 7 numarada Sezgin Ağa'nın çabaları var. Son 400 metreye girilirken temposunu daha da yükseltti. En yakın rakibinin 6-7 boy farklı önünde. 14 numarada Tokat Han'ın Gülü. Geriden 11 numaralı Bodrum Rüzgarı'nın dış kulvardan 9 numaralı Yalnız Aşık'ın atakları var ki o şimdi ikinciliğe girdi ama fark 10 boy kadar. 14 numaralı Tokat Han'ın Gülü yarış lideri ve koşuyu o kazanıyor. 9 numaralı Yalnız Aşık ikinci oldu. 11 numaralı Bodrum Rüzgarı üçüncü. 4 numaralı Lavekar dördüncü. 1 numaralı Al Kuruş Bey'i de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 14 numaralı Tokat Han'ın Gülü Berkay Bülbül'le kazandı ilk koşuyu. 6 numaralı Selim Talha ve 13 numaralı Öz Yağmur bu koşuda start almadı.
0: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında 0212 273 1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizle mesajlarınızla tabii ki devam ediyoruz. Bakalım Hüseyin Mecit çok beklemiş. Peki ona da teşekkür ediyoruz aradığı için. Sıradan devam edelim. Ankara'dan Aydın Bey diyor ki Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ı ve kadın milli voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Dün Arsenal-Chelsea maçını izledim. Onlar futbol oynuyorsa acaba bizimkiler ne oynuyor demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ankara'ya da Aydın Bey'e de bizi dinleyen herkese buradan da selamlar olsun. Evet, Kırklar eline de zaten selam yollamıştık. Devam ediyoruz. Bakalım. Çok mesaj olduğu için Sercan Bey Mersin'den selamlar demiş. Fenerbahçeliyim demiş. Size de sevgilerimizi yollayalım. Komolli Devin Özek bu adamlara güvenmek yerine Fenerbahçe futbol aklı olarak Önder Özen'i getirseydi şu an farklı şeylerden bahsedebilirdik diyor. Dinleyicimizin ismi yok. İsminiz WhatsApp'ta da profilde olmadığı için kusura bakmayın. Okuyamadım. Çağatay Hocam, Beşiktaş hak etti, İtalyan'ı Kartal'ı mat etti, İsmail Yükseksiz başlangıç bu sonucu getirdi. Trossard çok zeki oyuncu, Samedo'yu ortaya çekti, Greenwood'un etkisiz kaldığı bölümü boşalttı. İkinci gol derslikti, Roma kazanırsa her şey tersine döner demiş. İsim yok tabii ki, Harun Bey herhalde. En sonunda bana böyle bir mesaj geldi, Harun Bey'i de okumuştum. Bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal'ı çok beğeniyorum diye bir mesaj var. Merhabalar, Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir'le devam edilmesi tarafındayım. Gelecek olan yabancı hoca takımı tanıyana kadar devre arası gelecek, sonra takımı ben kurmadım deyip bir sürü transfer isteyecek devre arasında. Ayrıca Jiu'yu transfer eden yönetime teşekkür ediyorum demiş Ömer Kaya. Abi dün Eyüp Çorum maçını izledin mi? İsme bakalım. İzledim İsmail Bey. Bence çok güzel maç oldu. Yani hep söylüyoruz. Yani Çorum'la böyle ne zaman yapmıştım bu yorumu? 2 hafta önce yapmıştım. Televizyonda yapmıştım. Çorum'la bir ay sonra falan oynamak çok büyük sıkıntı aslında büyük takımlar için. Çünkü yavaş yavaş takımlar tanıyorlar. Futbolcular birbirlerini tanıyıp daha çok takım oyununa dönüyorlar. Yusuf Ali Bey diyor ki Trabzonspor taraftarıyım. Takımı nasıl buluyorsunuz hocam? Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde olacağını düşünüyorum. Katılıyor musunuz demiş. Yani Yusuf Bey biraz katılıyorum ama Trabzonspor'un gerçekten orta saha anlamında çok büyük eksikliği var. Yani defans da aynı şekilde. Ben Savic tarafında hani Trabzon'un yeterli bir artık 35-36 yaş bandında olan bir oyuncunun Trabzonspor defansı için çözüm olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da ilave edeyim, Vivo'nun yanına Batagov geldiği zaman, bir de Folcarelli iyileştiği zaman, o zaman Trabzonspor bambaşka bir futbol izletebilir bize. Çağatay Bey sevgiler, bizden de sevgiler. İrfan Can'ı 11'de kesmeyen İsmail hocamızı Fenerbahçe'nin başından eksik etmesin diye Sinan Bey de kendi yorumunu paylaşmış. Evet, İsmail Kartal'a İrfan Can'ı oynattığına dair Fenerbahçeli taraftarlardan eleştiriler geliyor. Yine bakıyorum Mert Bey'den var yine aynı eleştiri. İrfan Can konusuyla yine aynı görüşleri paylaşmış. 0212 273 10 dilerseniz yine sizleri bekletmeden sonu 03'le biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sinan Yüksek benim adım, Beşiktaş taraftarıyım.
4: Hoş geldiniz Sinan Bey, buyurun.
5: Önce milli voleybol takımımızı, bayan voleybol takımımızı kutluyorum. Şimdiki maça gelirsek, ben hafta

0: tanesinde bize faul verdi. Atağımızı kesti. 3 tanesinde Fenerbahçe'ye faul verdi. 2 tanesinde temas dahi yok. Ve maçtan sonra çıkıyor Fenerbahçe yönetimi, hakemden bahsediyor. Vlahovic'le Skriniar'ın pozisyonu var. Skriniar aşırı tahrik etti. Omuz attı ceza alanında, başka bir pozisyonda boğazını sıktı. Van Persie'nin pozisyonu vardı Fenerbahçe maçında, bizim de sırt bir stoperimiz vardı. Van Persie kendini en ufak bir itişte yere atıp bizim futbolcumuza kırmızı kart aldırmıştı. Burada da Van Persie'ye, Vlahovic'e sarı kart yerine Skriniar'a kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Ve inanamıyorum maçtan sonra, yani bu kadar, ben yıllardır Beşiktaş Fenerbahçe maçı izliyorum, Beşiktaş'ın bu kadar ezdiği bir maç görmedim. Yayınımıza katılan Fenerbahçelilerin çoğu Beşiktaş'ın hakkını veriyor ama başkan çıktı maçtan sonra hakemden bahsediyor. Yani önce bir futbol akıllarına bakmaları lazım. Yani Talisca gibi 20 üzerinde gol asist yapan bir adamı gönderiyorsun. Bugünkü maçta son 30 dakika Talisca oyuna girmiş olsaydı Beşiktaş bu kadar saldırabilir miydi? Bir kere düşünmeleri gerektiğini diyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Yurt dışı Avrupa kupalarında bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum, kısaca başkasının hakkını almayayım. Geçen seneki yorumlarda Galatasaray'la Fenerbahçe'nin işte arayı açtı, Beşiktaş'ın bunu kapatmasının imkansız olduğu falan söyleniyordu. Yani ufak dokunuşlarla, çok büyük paralar harcamadan, yine iyi para harcadı ama çok Galatasaray kadar, Fenerbahçe kadar değil, nasıl ara kapatıldığını görüyoruz. İnşallah hakemin müdahil olmadığı, minimum müdahil olduğu bir sezon geçiririz. Ben Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş şampiyon olmasa da böyle oynasın, böyle mücadele etsin, hakkımın sonuna kadar herhalde yayınlarınıza başarılar diliyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler Sinan Bey. 0212 273 10'da hiç vakit kaybetmeden sıradaki telefonlarımızla devam edelim. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de mikrofon sizde. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz. Sonu 17 ile biten dinleyicimize bir kere daha... Evet, bekledik ama sıradaki dinleyicimize geçebiliriz. Evet, çok beklemişler diyor teknik masadaki arkadaşlarımız. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da gelen dinleyicilerimizden bir kere daha 17'ye bakalım. Şans verelim. Son 17 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Evet, o zaman sıradan devam edelim. Bakalım sırada hangi dinleyicimiz var? 69. Son 69'da biten dinleyicimiz. Merhaba.
2: Merhaba Çağatay Hocam. Resul ben İstanbul'dan.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi?
2: Kolay gelsin. Resul.
1: Resul Bey buyurunuz. İyi haftalar.
2: İyi haftalar diliyorum. Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Bizim takımımızın şu an oyun olarak benim hoşuma gidiyor ama tek sıkıntımız savunmada olduğunu düşünüyorum. Duran toplarda çok goller yemeye başladık. Taçtan gol yiyoruz, kornerlerden gol yiyoruz. Başakşehir ve Göztepe maçları aslında bunun içinde örnek olabilir. Okan Hoca buraya dikkat ederse Sporting maçından en azından bir puanla dönebileceğimizi düşünüyorum. Derbi için de çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe'li arkadaşlar şu an yani lig bitmiş havasındalar ama daha 30 maç var. Niye bu kadar erkenden koptular? Anlamak gerçekten zor. Yani biz de bu sıkıntı. Derbi bu. Yani kazanma ihtimalim var, kaybetme ihtimalim var. Ama daha lig uzun, daha bizim de maçları var. Biz onlara gideceğiz, biraz keyfini sürsünler. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece şu bir konuda şunu söylemek istiyorum abi. Penaltı pozisyonu çok tartışılıyor, çok bağlanıyor penaltı pozisyonuna. Ama geçen sene de aynısı Beşiktaş'a Fenerbahçe maçında 30-35 metreden verilen penaltı vardı. O zaman da bu konuşulmuştu. Çok fazla şeyin üzerine durmaya gerek yok takım olarak. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Talisca'ya da çok bağlıyorlar mağlubiyeti. Yani Talisca'da geçen sene vardı. Derbilerde ortada yoktu. Ama ben bu sene ligin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da yeni hocasıyla birlikte inşallah güzel bir lig olacak diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi beni bağladığın için.
1: Görüşmek üzere Resul Bey. Biz de buradan sevgilerimizi yollayalım. Herkese selam olsun. Devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden programın hakkını vermek adına herkes konuşsun istiyoruz. Son 50 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Hoş geldiniz. Sonu 50 ile biten dinleyicimize bir kere daha merhaba diyorum. Bizi duyuyor. Alo. Ama... Evet, duyuyoruz biz sizi. Buyurunuz.
3: Alo, merhaba.

0: Oktay Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
0: İsmim Sinan, Galatasaray taraftarıyım. Bazı arkadaşlar Galatasaray için bir kelamda bulundular. İşte Osimhen yoksa ne olacak? Şöyle oldu, Galatasaray işte bitti, şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar, son oynanan Başakşehir maçını seyretmediniz galiba. Osimhen kaçıncı dakikada çıktı? Kaçıncı dakikada biz gol yedik? Kaçıncı dakikada geriye düştük? Kaçıncı dakikada golleri attık? Kaçıncı dakikada galibiyete ulaştık? Ve golleri kimler attı? Osimhen sağ kenarından nasıl arkadaşlarını motive ederek golleri attırdı veyahut da motive ettirdi onları? Son dakikada adam yerine oturmadı. Teknik direktör değil, futbolcu bu adam. Kusura bakmayın. Alınan diğer takımları, futbolcuları acaba Osimhen gibi kulübede oturdu mu? Yoksa ayakta onlara gibi destek mi verdi? Lütfen rica ediyorum. Galatasaray bir şeyler söylerken biraz maçları seyredelim. Ama genelini seyredelim. Sadece sağ çimenleri seyretmeyelim. Taraftarları da seyredelim. Kulübedekilerini de seyredelim. Rica ediyorum. Beşiktaş'a da tebrik ederim. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim ama kusura bakmayın. Biraz futbolu bakalım. Futbol. Futbolculara bakalım.
1: Objektif Bale olalım diyorsunuz yani da... Sinan Bey.
0: Nasıl?
1: Objektif olalım diyorsunuz.
0: Aynen, objektif olalım yani. Şimdi Osimhen çıktı, Galatasaray bitti. Olur mu öyle şey canım? Bu öbür tebür takım, onlar futbolcular futbolcu değil mi? Torer attı golü. Jakobs'a pası, asisti yaptırdı. Ondan sonra Barış verdi. Ondan sonra Leo de hata devam ettirdi. Onlara bakalım. Sara galibiyet golünü attırdı. Frikik'ten attı. Yani biraz kusura bakmayın da yani. Öbür futbolcular da futbolcu. Abdülkerim kötü olabilir. Sanchez kötü olabilir. Herkes gününde olmayabilir. Fenerbahçe herkes gününde miydi? Kante günündeydi. 35 yaşındaki adam gününde, öbür 20-25 yaşında, 26 yaşındaki adamlar affedersin nal topluyorlar. Hiç kusura bakmayın. Kante'yi kim getirdi? Fenerbahçe mi getirdi? Cumhurbaşkanımız getirdi sayenizde. Ama oynuyor adam. 35 yaşında oynuyor. Helal olsun. Objektif olalım. Adam Lahovic o kadar tecrübeli futbolcular. Skriniar o kadar tecrübeli futbolcular. Yaptıkları hareketlere bakın. Yapmayın gözünü seveyim. İşte ben 57 yaşındayım. Ben de maçları seyrediyorum ama yenileni de yendi diyeceksin. Yenileni de yenildi diyeceksin. Hakem kötüymüş. Tamam, hakem kötü. Hakem bizim maçta da hakem kötüydü. Ama yendik. Başakşehir'de adam Nur Şahin iki kelam söyledi. Ben dinledim, maçı seyrettim ya. İki kelam söyledi. Hakim yüzüne karşı iki kelam söyledi. Kırmızı kartı gösterdi. Hakkı mı onun kırmızı kartı? Değil. Hakem orada bilenmiş ona. Verdi. Onu cezasını futbolcu vermeyecek. Cezasını teknik direktör veremez. Bunun cezasını o hakeme başkaları verecek ama veremiyorlar. Vermiyorlar. Veyahut bilmiyoruz artık oralarını. İçin içine göre bize o kadar detayını bilemiyoruz. Teşekkür ederiz. Voleybol takımımıza da çok teşekkür ederiz. Bize bu güzel anıları yaşattılar. Tekrar başarılarını diliyoruz olimpiyata. Olimpiyatta oynayacaklar. Yani gururlandık, gururlandık. Yani ağladım yani. Resmen ağladım. Ağladım, ağlattılar bizi. Teşekkür ederiz Çağatay Bey. İyi günler, kolay gelsin.
1: İyi günler Sinan Bey, biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten Sinan Bey'in dediği gibi ben de gözlerim doldu. Televizyon sesinin sonuna kadar açtım ki özellikle de maç sayısında ya hep diyoruz ya, çok farklı bir şey. Bilmiyorum bizim acaba milletimize özel bir şey mi, bizim kültürümüze özel bir şey mi ama böyle bir başarı olduğu zaman insanın böyle hakikaten tüyleri diken diken oluyor. Sonu 28'de biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Sonu 20.
2: Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Murat Çoban ben.
1: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
2: 67 yaşımıza
1: maşallah
2: geldik.
1: İyi haftalar.
2: Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle Velevol kulübümüzü yani bayanlarımızı Kutluyorum, teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Çalışmaları futbol kulüplerine örnek olsun. Hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla helal olsun onlara. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah ömürlerin uzun etsin. Böyle bir güzellik bizlere yaşattıklar için.
1: Amin.
2: Sonra Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Bizi yendiler. Bizim efsane başkanımız, belki Avrupa'da bu tecrübeye sahip olan başka bir başkan yok. İsmail Kartal'ı hoca olarak bu takımın başına nasıl getirdi? Hale hayret ediyorum. Çünkü sevgili hocamızın ben maçlarını da çok izliyordum. Sağ bek oynuyordu. Schumacher arap bağırmaktan adamın boğazı yoruluyordu. Şeyi tutsun diye. Şimdi Fenerbahçe'nin Türk futbolcuları, Kerem, İrfancan özellikle oynayanlar için söylüyorum. Bunlar kafasında Fenerbahçe'yi bitirmişler. Şimdi bizim hocamız ne yapıyor sevgili hocam? Santrafor çıkarıyor, santrafor alıyor. Orta sahadan adam çıkarıyor, orta saha alıyor. Öyle hocalık kim olsa yapar. Ben de gitsem şu anda aynı şekilde oyuncu değiştirebilirim. Sen şimdi orada senin takım ihtiyacın var. 4 maçta 2 sefer yenilmişsin. Daha ilk 4 maçta Galatasaraylı arkadaşlarımız sağ olsunlar bağlanıyorlar. İsmail'i beğeniyorlar. Acele edecek bir şey yok diyorlar. Bunun Talişka'yla falan bir alakası yok. Bizde hoca eksikliği var. Artı hocanın yardımcıları da çok eksik. Zeki Murat Göle var. O kadar hocayla çalıştı. Ya Allah rızası için hiçbiriniz bu İsmail Kartal'a müdahale etmiyorsunuz mu? Arkadaşlarımın çok zamanını almayayım. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Böyle bir program yaptığınız için bir tek de radyo kola bağlanıyorum. Mikrofonu da bize tuttuğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Avrupa'ya gidecek 4 takımımıza da Galatasaray'dan Trabzon'a kadar hepsine sonsuz başarılar diliyorum. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Allah razı olsun. Murat Bey çok teşekkürler. Vallahi benden daha güzel konuştunuz. Sıradan devam edelim. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz bu sefer Hüseyin Mecit olabilir. Tutturdun mu acaba?
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam Hüseyin Bey, buyurun.
3: Bir dakika.
1: Bizim vaktimiz var Hüseyin Bey, acele etmeyin.
3: Bir dakika.
1: Evet, bu arada hemen bakalım. Güzel mesajlar geliyor. Teşekkürler. Evet.
3: Evet, selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırlı haftalar.
1: Teşekkürler.
3: Çağatay Hocam. Ya Çağatay Hocam. 65 dakika kadar bekliyorum ya seni ya.
1: Kusura bakma, telefonlar çok ne olur.
3: Yok abi ya. Hayır ya. Abi herkes kendi takımı için konuşursa iyi olur. İyi haftalar. Ben bu hafta bak Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ya Hacı Fatih'in de akrabımızın düğünü vardı, derbiyi izleyemedim. Sonra akşam 12'de eve geldim. A Spor'u açtım. Abdullah Ercan'ı izledim. Abdullah Ercan bir kere. Ben de Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam bir Milan Şikirgen'i dedi. Ha bırak diye. İlk 10'da oynamadınız değil diye. Kadromu almam diye. Bak Abdullah Ercan diyor. Bak bunu gözlerimle gördüm. Kulaklarımla duydum yani. Bak canlı yayında bak duydum. Abdullah Ercan'dan. Yani hakemlerimiz iyi değil. Çağatay Hocam, Rabbim işini gücünü rast getirsin. Tüm dinleyenlere selamlar olsun. Hayırlı haftalar. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
1: Teşekkür ederiz. Pazartesi duamızı da aldık senden Hüseyin Mecit. İnşallah hepimizin işleri daha da yolunda gider. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Görüş düşüncelerinize devam edeceğiz. Son bir saat ve kısa bir ara.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
5: Reklam. okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıf

0: bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: Reklam.
1: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam bitti.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de 0212 273 10.10'da yine son 1 saat sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Eğer bağlanmak isteyenler de varsa, istemeyenler Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarını bizlere iletebilirler. Instagram hesabımızı takip alan Ömer Gürler'e teşekkür ediyorum. Yunus Karatay'a teşekkür ediyorum. Abdullah Bey'den özür diliyorum çünkü Abdullah Bey hatta çok beklemiş. Kontur da bitmiş. Ne olur kusura bakmasın ama telafi ederiz. İnşallah Abdullah Bey, Abdullah Kaleş olması lazımdı. Çağatay Hocam selamlar. Gündemi tartışmaya açık pozisyonlarla doldurmaya gerek yok. Diyor ve Ömer Hocalar diyor ki, evet şimdi okudum mesajını. Evet, ceza alması gereken futbolcular var demişler. Namlı Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine mesajları için. Mesajlarımı okursanız çok sevinirim demiş. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Kartal son bir saatte karar verilip getirilen bir teknik direktör, yoksa Aykut Kocaman olacaktı. Mecbur kaldığı için böyle oldu demiş Cebrail Bey. Bizde paylaşmış. İstanbul'dan Nurullah Salalı, İsmail hocamız maalesef Orkun Kökçü'nün, Salih Özcan'ın, Vlahovic'i, Tronstart'ın olduğu takıma Samsunspor'a karşı, Konyaspor'a karşı oynadığı gibi oynadı. Ekstra bir önlem almadı, bu da olmadı tabii ki demiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Okuyabildiğim kadarını okudum, okuyabildiklerimi

0: okuyabiliyorum sizlerden. Tabii o kadar çok mesaj geliyor ki. Ve 0212-273-1010'da da dinleyicilerimizi bekletmeyelim istiyorum. Sonu 91 mi? 91 ile biten dinleyicimize de bugünün herhalde 16. dinleyicisi olması lazım. Notlarımı almışım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey. Merhaba.
0: Tanıyalım lütfen sizi.
1: Çetin, İstanbul Nişantaşı'ndan arıyorum.
0: Buyurun Çetin Bey, alalım görüş ve düşüncelerinizi. Hangi takım taraftarsınız?
1: Bence Avrupa şampiyonu olan Bayan Voleybol takımımızı içtenlikle kutlarız hep birlikte. İkincisi ise bazı arkadaşlar var. Ben Beşiktaşlıyım. Senelerce futbol oynadım. Şu an 67 yaşındayım. Halen de oynuyorum. Veteranlarla. Duyuyor musunuz?
0: Gayet net duyuyoruz. Hangi veteran takımındasınız bu arada?
1: Ya bizim eski Rasim hocalar falan oynuyoruz biz. Rasim Karalar'la falan.
0: Süper.
1: Rıza Hoca, Rasim Köz Hoca, Aykut Hoca falan beraber oynarız. Haydar Ureşen, Galatasaray'ın eski kalecisi. Hı hı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla da birlikte top oynadım. Fakat rakip olarak oynadık amatörken. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Ben futbolu futbol gözüyle öyle yorumlarım. Takım taraflı asla yorumlamayı pek sevmem. Dün Fenerbahçe'nin Kerem'in düşürülmesine hakem penaltı verse hangi taraftar penaltı değil diyemez. Doğru mu bilmiyorum. Yorum hakları kamuoyunun ve taraftarların. Vermeyebilir, verebilirdi de. Kimse de bir şey diyemezdi. Violin için golü bariz bir gol. Onu da vermediler. Sabahleyin de ben yine sizin programı dinliyorum. Sayın Binali Kartal yayına bağlandı. Hakemlerden yana aşırı hakemleri korudu. Korumasınlar. Doğrusu neyse, geçen hafta Beşiktaş'ın Alanya maçında Trossard'a yumruk atıldı. Penaltı verilmedi. Gol verilmedi. Bunlar maalesef Türk futbolunda oluyor. Biz amatörken bile iki tane hakem vardı. İsmini vermek istemiyorum. Bir tanesi, ikisi de kabzımandı halde. İsmini gene vermeyeyim. Nişantaşı'ndaki manavlar benden bir şeyler alırsa maçı çeviririm derdi. O zamanlar bile bu hakem camiasında maalesef bunlar vardı. Dün Beşiktaş Fenerbahçe 2-1 yendi, evvelsi gün pardon. Şimdi Fenerbahçe ikinci golü atsa 88'de 90. dakikada Beşiktaş üçüncü golü atacak kuvveti gücü vardı. Fakat İsmail Kartal bu takım için 2 numara ufak. Yani bir futbolcuya hırs verilir. İsmail Kartal'da o hırs yok ki futbolcuya versin. Coşkun Özar'ın oğlu vardı Murat. Ben Murat'la da görüşürüm. Metin abi vardı, onun büyüğü.
0: Geçen hafta da yayınımızı almıştık zaten Murat Özar'ı.
1: O benim çok samimi arkadaşımdır. Abisi daha da samimiyiz. Murat derdi ki, babam derdi yaşlı futbolcu Sedat'ları falan seçerdi. Önce derdi ki, hırslı mısın dermiş. O yumruk şov yapan eski vefalı Galatasaray, sonra Fenerbahçe'ye gelen Güngör vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
0: Ben hatırlarım.
1: Hatırlamanız lazım.
0: Evet.
1: Yumruk şov yapardı. Yumruk şovu çıkartan futbolcudur. Güngör dermiş, sen formda mısın? Ay, hırslı mısın? Hocam hırslıyım. Yok dermiş ya, hırsız değilsin sen. Güngör kafasını kapılara vururmuş. Murat bunu birebir konuşuyordu. Murat'la aynı takımda da oynadık biz. Nişantaşı'nda amatör de oynadım ben. Yani Türkiye'de futbolun hakemlerin avucunun içinde. Ben şu anda bir tane hakemle de mahkemeliyim. Yani var hakemiyle. Bunları kimse istemez, böyle bir mahkemelik olunsun. Bu takımlar, bu kadar harcamalar yapılıyor. Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray'da, Trabzon'da bunlar kullanmasın. Hakkıyla çıksınlar. Kimin hakkıysa kazanan o olsun. Benim görüşlerim bu. Yani futbol keyif versin. Futbol maçlardan sonra hakem konuşulmasın. Niye küçük takımın hakkı yok mu yenmeye, eğer büyük takımı? Var. Niye yenmesin Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı? Yani ben bunu istiyorum. Türkiye'de adaletli bir hakem türüyorsa olsun. Zekeriya geldi Beşiktaş'ın MHK'nin başına. Beşiktaş'ta en büyük kötülüğü Zekeriya tarafında biz eşleş gördük. Yıldırım Demirören geldi. Futbol Federasyonu'nda gene aynı şekilde Beşiktaş ezildi. Bunlar acaba başka bir yerlerden mi emirlerle geliyor? Ben Güven Çocuğu'yla da konuşuyorum devamlı. Hemen hemen her gün mesajlaşırız. Hocam diyorum, niye böyle oluyor? Çetin diyor, yani bilmiyorum, ben de çözemiyoruz diyor. Biz de çözemiyoruz diyor. Hocam diyorum, konuşun ya diyorum, konuşun. Kimsenin, yani Türk futboluna bugünlere getirmeye hakkı yok.
0: Evet.
1: Kimsenin yok yani.
0: Çetin Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
1: Yani Türk futbolu çok iyi yerlere gelmesi lazım. Gelemiyoruz. Bu hakem tür yılları olduğu müddetçe gelemeyiz de. Türk futboluna şimdiden yine başarılar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Hak eden de şampiyon olsun. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10 10'da telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Serkan Filiz'e teşekkürler. Aykut Yıldız diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Kızlarımızı ve Türkiye forması giyerek, terleterek başarı arayan tüm Türk milli takımlarımızın sporcularını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım ve umarım Şampiyonlar Ligi ilk maçında solda Barış, sağda Yunus, forvet arkasında Batrako ve forvette de Deniz'le çıkar inşallah ve yeni aldığımız stoper de oyunda olur diye düşünüyorum. Bence bu takım çok etkili olur. Sadece gençlere biraz güvenmek gerek diye mesajını paylaşmış. Yine bakalım, sıradan devam edelim. Bir yandan da Instagram mesajlarını kontrol ediyorum. Bir an sizlerden gelen. Ankara'dan Adnan Taşkıran'a teşekkürler. Yine bakıyoruz isimlere. Evet, Ömer Bey'e teşekkür etmiştik. Yine bakıyoruz, Namlı Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Hocam çok uzun sürüyor bağlantılar demiş. Evet, 3 dakikalık bir bağlantı süremiz var. Onu da aşmamanız gerekiyor. Bakıyoruz gelen mesajlara. Murat Bey'in mesajı için teşekkür ediyoruz. Sayın Taşkıran'a teşekkür ediyoruz. Sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. 66 mıdır sonu? Değil. 18 mi? Devam edecek diyor fonda da. Bana geliyor sesler. 18'de biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: İstanbul'dan Sinan, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Önce Bayan Voleybol'da tabii ki tebrik ediyoruz. Sonrası ben de derbi için bir şeyler söyledim. Derbi için değil de genel olarak Fenerbahçe için bir şeyler. Yani şu, hani Lukaku'nun adı var olabilir, geçmişi şey güzel olabilir ama yani o futbolcuyu transfer ederken hiç seyretmediler. Yani onun kilosunu, ne bileyim onun o ağırlığını, yani onu alıp da Kaliçka'yı göndermek.
0: Lukaku'dan bahsediyorsunuz değil mi? Orası tam anlaşılmadı, evet. Çünkü evet.
2: Lukaku yani oyuna girdikten sonra yani yapabildiği, yaptığı tek bir şey var mı yani hatırladınız veya ne bileyim. Yani onu alıp da Kaliçka'yı göndermek nasıl bir transfer anlayışı? Yani ben şaşırıyorum, bilmiyorum yani. Yazık.
0: Yani diyorsunuz ki burada kadro mühendisliği yapılamadı Fenerbahçe adına.
2: Yani yapılmış mı sizce? Yani bir baksanıza yani oynanan topa, yani takımda arkadaş hani oynarken herkes birbirinden bir haber, bir yardımlaşma yok, bir top alma yok. Yani bilmiyorum yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor, bu işleri nasıl yapıyorlar. Ama yani olmuyor yani, yapamıyorlar. Bunu transfer anlayışı, yani Şerif'i çok mu paraya ihtiyacın var da gönderiyorsun? Şans verilse, bunlar oynansa, bu Şerif tecrübelense belki Şerif'ten bir Osimhen gibi bir futbolcu yaratılacak. Ama bilmiyorum, Şerif'i gönderip yani Lukaku gibi topçu almak nasıl bir transfer anlayışı? Bir de yani İsmail Hocam, hani az önce bir arkadaş da söyledi, hani bir numara küçük geliyor bu takıma. Yeni bir heyecan lazım. Bugün Radyo Gol bir anket yapsa, Yılmaz Vuralı kaç kişi istiyor diye, herhalde taraftarın %99.9'u Yılmaz Vuralı ister. Ya böyle bir heyecan lazım bu takıma artık, bilmiyorum. İnşallah hayırlısı olur her şey için. Size tebrik ediyorum yayınlarınız için. Ben tır şoförüyüm. İstanbul trafiğinde inerken biraz daha keyfimiz yerine geliyor.
0: Yolunuz her daim açık olsun Sinan Bey. Görüşmek üzere.

0: Allah'a emanet olun. Görüşmek
1: sizler
0: üzere.
1: De Allah'a emanet olun. Sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212-273-1010 biliyorsunuz. Çok istediniz. O yüzden sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Biz de burada telefonlar çalsın istiyoruz. Dinleyicilerimizin sesi stüdyomuza kadar ulaşsın istiyoruz. Burası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde. Mikrofon sizde, Radyo Gol'de 0212-273-1010 diyor ve sonu 66 ile biten dinleyicimize hoş geldin diyelim.
0: Radyo Gol'de 0212.
1: Evet, kendimi de duymasaydım keşke. Radyomuzun sesini kapatıyoruz lütfen. Bir kere daha rica edeceğiz.
2: Evet. Merhaba hocam.
1: Merhaba, buyurun tanıyalım sizi.
2: Nasılsınız hocam? Fatih ben, İsra'nın babası.
1: Aa, hoş geldiniz Fatih Bey. İsra'yı da öpün gözlerimden benim için.
2: Evet, evet, çok teşekkür ederiz hocam. İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Fenerbahçe'yle facialarla devam ediyoruz. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum hocam. Bana, yani benim şahsi fikrim, İsmail Hoca bir telefonla geldi, bir telefonla gidecek gibi geliyor. Hı hı. Aslında ben derbiden çok başka bir konuya da gelmek istiyorum. Gördünüz siz de sanırım. Bu sene U16 ve U18 TFF liglerini iptal etti. Yani bununla ilgili nasıl bir gerekçeleri var bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Biliyor musunuz hocam?
1: Yok, şu anda bana hani o konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. O konuyu tam olarak da okumadım. Doğruyu söylemek gerekirse, ama sizden dinleyebiliriz Fatih Bey.
2: Ya hocam şöyle, TFF bu sene U16 ve U18 liglerini iptal etmiş. Hı hı. Yani orada biliyorsunuz binlerce amatör kulübümüz var. Diğer normal profesyonel kulüplerimiz var. Bütün futbolcular, çocuklar, gençlerimiz bir sene boyunca boşta kalacak. Ya bilmiyorum, biz Türk futbol adına ilerlesin diye umut ediyoruz ama bu şekilde ilerleyeceğini pek düşünmüyorum. Takdir ederseniz bütün çocuklar şu an bir sene boyunca boşta kalacak hocam. Yazık günah bu çocuklara, verdikleri emek, gitti idmana gidiyorlar. Bilin, haftanın 3 günü 4 günü sahalardalar. Yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Fenerbahçe'ye de gelirsek hocam, Fenerbahçe pek umut vermiyor gibi geliyor Beşiktaş maçıyla. Herhalde bilmiyorum, daha önceki yaptığımız 5 maç biraz 6 maç bizi yanılttı mı, bir rüya alemine mi soktu, hayal mi gördürdü?
1: Fatih Bey, ilk 11 tercihlerinde ama hata mı yaptı acaba İsmail Kartal?
2: Vallahi hocam şöyle, ben açık ben söyleyeyim size, ben kadroda dün akşam, işte pardon cumartesi akşamı şöyle bir şey bekliyordum. Kanatlarda Oğuz, Kerem, Nene üçlüsü, yani Oğuz ya da Kerem ya da işte Nene ya da Oğuz. Greenwood'u 10 numara pozisyonda, yine Vedat forvette olur diye düşünüyordum ama yani İsmail Hoca'nın bu İrfan Can ısrarı, hı hı, ne bileyim biraz bizi bitiriyor gibi geliyor artık hocam ya. Gerçekten bitiriyor.
1: İsmail yani yüksek olabilir miydi kadro ilk 11'de?
2: İsmail'i oynatırdım ben ilk 11'de. Çünkü Beşiktaş belli hocam. Sert bir takım. Beşiktaş artık formunu tutmuş. Gerçekten çok çok süper, mükemmel bir top oynadı Beşiktaş. Bence hani bu senenin eğer böyle devam ederlerse favorisi Beşiktaş diye düşünüyorum. Hani üçlü orta saha olurdu. Kante, Gendüzü, İsmail. Bence başarılı olurdu. Yine Greenwood kanatta olabilirdi. Ya da solda. Yani Kerem'in de aslında biraz böyle şeye çekmeleri, geriye çekmeleri lazım diye düşünüyorum. Oğuz iki maç süper oynadı. Üçüncü maç bitti. Yani bilmiyorum, bizim formamızda bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin adına bir sıkıntı var. Kim gelse sönüyor. Yani Lukaku girdi, hiçbir şey yapamadı. Ben inanamadım yani Lukaku'ya. Nasıl bir topçu aldık, bir daha için niye alamadık? Ya bizde mi sıkıntı var? Bilmiyorum ki hocam, artık ne olacak bilmiyorum yani. Artık İsra bile diyor, baba ben diyor doğduğumdan beri görmedim diyor şampiyonluk diyor. Çocuk 12 yaşında görmedi. Daha da göreceğini de düşünmüyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum hocam artık.
1: Evet.
2: Roma çok formda. İstatistiklerine baktım Atalanta ile olan maçında. Yani Roma bizi mahveder ya, parçalar gibi geliyor hocam. Çok güzel top oynuyorlar.
1: Evet, ben bilmiyorum, de Allah izledim sonunda dün akşam. Roma'nın müthiş bir ileri üçlüsü var. Hakikaten yani.
2: Süperdi hocam ya. Ya 78 ya da 79 kez ceza sahasına topla buluşmuşlar yani.
1: Evet, dinleyicilerimizden de sorular
2: vardı
1: var
2: galiba.
1: Onlara da dinleyicilerimizden
2: tabii hocam,
1: sorular var. Yok yok, şey için sizin söylediklerinize ek olarak Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü 22'de ve Fenerbahçe'nin, evet, maçı da perşembe günü. Onu da hatırlatmasını yapalım 19.45'te. Eklemek, hı-hı, istediğiniz başka şeyler var mı Fatih Bey?
2: Valla inşallah.

0: Başarılar diliyorum hocam. Sizi çok seviyoruz. Biliyorsunuz sevildiğinizi. Onunla ilgili artık ne demem gerekiyorsa siz anlıyorsunuz. Kendinize çok
1: çok teşekkürler. İsra'ya da buradan selamlar olsun. Yayınımıza da katıldığınız için teşekkürler. Lyon ve Samsun spor maçlarından sonra herkes İsmail Hoca'yı göklere çıkarıyordu. Şimdi yerin dibine soktular. Biraz daha beklememiz lazım bence demiş dinleyicimiz. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Demir Alem'e çok teşekkürler. Engineer diyor buradan. İsim yok ama mühendis olduğunu anlayabiliyoruz. Tuncer Şahan mı? Tuncer Şahan, evet Sahan değil, Tuncer Şahan, ona da teşekkür ediyoruz. Serkan Bey'i zaten saymıştık. Yine sizlerden gelen bakalım mesajları. Hakan Bey diyor ki İsmail Hoca istifa etsin Çağatay Hocam, Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz, iyi yayınlar diyor Hakan o gündür. Rüstem Çiftçi, garip şeyler dönüyor Fenerbahçe'de ve bu 10 yıldır devam ediyor demiş. O da mesajını iletmiş bizlere. 0212-273-10-10'da bakalım kimler var hattımızda. Sonu 11 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi. İstanbul'dan Ahmet Ataş'tan. Nasılsın abi, iyi misin?
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Buyurun dinleyelim sizi.
2: Hoş bulduk. Abi dün HT Spor'da göremedim seni. Sabah baktım ama yok, evet, muydun?
1: Bu hafta yoktum. Bu hafta bana program vermemişler Ahmet Bey. Demek ki iyi bir yorumcu olamamışız. Bu hafta gözden düştük.
2: Ya olur mu öyle abi ya? Vallahi baktım özellikle. Seni izlemek için ama hatta yazdım da Kevser Hanım'a YouTube'dan. Bana oradan bir açıklama da yapmadım mesajları okurken. Herhalde dedim Çağatay abi gelmemiş.
1: Yok, orada olabilir yani, canlı yayınlar da var, maç yayınları var. Ondan dolayı olabilir. Suudi Arabistan Ligi'ni de veriyor çünkü HT Spor.
2: Ha, anladım abi. Seni görmeyi çok isteriz abi gene. İnşallah çağırırlar. Bir de abi hatırlıyorsan ben sana her bağlandığımda demiştim ki abi demiştim. Lemina ile sözleşme imzalamasınlar. Bir maç var, 5 maç yok. Doğru mu Çağatay abi? Söylemiştim sana, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum, evet hatırlıyorum. Sakatlıktan dolayı.
2: Sürekli söylemiştim. İşte ya hadi ben sıradan bir insanım abi. Hadi ben futboldan anlamıyorum. Ya ben zaten buraya bağlandığımda futbolu çok iyi bildiğimi de iddia etmiyorum zaten. Ya bizim yönetim de mi anlamıyor abi, görmüyor mu? Ya bu adam geçen seneden beri hep böyle. Bir maç oynuyor, 5 maç yoktu. Ya onun yerine daha iyi böyle nasıl diyeyim abi, Juventus'a giden Mapesar'ı alamazlar mıydı? Ama gerçi adamlar da gelmiyor ki abi Türkiye'ye. Şimdi yönetime de bir şey de diyemiyoruz yani. Demek de istemiyorum ama. Ya daha böyle bir tık üst seviye daha birilerini alsalar da daha iyi olur. Zaten belli adam sürekli sakat. Abi bir de şu Singo'yu ben çözemedim. Adam oynuyor sakat, oynamıyor sakat. Gece uyurken yataktan falan düşüyor mu sakatla diyor. Ne yapıyor ben anlamadım ya. Geldiğimden beri sürekli sakat abi. Bir de abi şu Barış Alper, Abdülkerim. Ya devre arası bunları göndersinler abi. Ya ciddi söylüyorum, bu Barış Alper'i ben izleyince... Ya sinirlerim tepeme çıkıyor. Aynı şekilde Abdülkerim de öyle. Abi sahne de gitsin devre arası. Ya öyle gamsız futbolcu görmedim abi. Ayağına 10 tane top geliyor. 7 tanesini kaybediyor. Bir de surat yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Böyle canı isterse oynuyor. İstemezse oynamıyor. Ya böyle futbolcuların daha sarayda yeri yok bence abi. Benim düşüncem bu Çağatay abi. Bir de abi Fenerbahçe için de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Roma maçını bilmiyorum abi. Ben Roma'yı seyretmedim de Liverpool maçını izledim. Abi Liverpool bayağı toparlamış. Ben söyleyeyim yani. Geçen izledim, İsak falan bayağı bir form tutmuş abi. Zaten 2 dakikada 10 dakikada 2 gol falan attı. Orta sahip Fenerbahçe üçlemezse çok büyük problem yaşar Liverpool maçında. Onlara da başarılar diliyorum abi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar. Biz de başarılı olalım. Herkes başarılı olsun abi. Herkesin futbolu için diyeceklerim bu kadar abi. Seni tekrar görmek istiyorum abi HT Spor'da inşallah. Dileğim bu abi. Allah'a emanet abi.
1: Çok teşekkürler Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Güzel sözlerin için, teveccühün için. Gökserin Özbayrak diyor ki İsmail Kartal'ın ağzından hiç şampiyonluk sözü duymadık demiş. Duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Sıradan devam edelim. 0-2 ile biten dinleyicimiz var. Onu dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son yarım saate gireceğiz. Araya gitmeden arka arkaya alalım istiyorum dinleyicilerimizi. Sonu 0-2 ile biten, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, merhaba. İsmim Ali benim. Ben şeyden bahsetmek istiyorum.

0: Şimdi bizde sezon başından beri herkes, tüm yorumcular, tüm katılan dinleyiciler, taraftarlar Fenerbahçe'nin orta sahası en güçlü orta saha diyordu. Şimdi bir baştan sonra herkes değişti. Yok iki tane altı var, üç tane altı var, sekiz nerede? Asensio sakatlandı, bağlantı oyuncusu yok. Bu sefer Fenerbahçe'nin en iyi dediğimiz orta saha bir anda çöp oldu. Ya biz nasıl bir şekilde bir fikre büründük anlamıyorum. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce Aykut Kocaman iki tane 6 numarayla oynatıyordu. Kıyamet koparmıştık. Şimdi geldiğimiz nokta 15 yıl sonra gene ikili orta saha, üçlü orta saha, 7 tane oyuncuyla defans yapılacak mantığıyla bir kadro istiyoruz maçlardan önce. Mesela şimdi Roma ile oynayacak Fenerbahçe. Üç tane orta saha diyoruz. Üç tane önlü böyle. Ya ileriye top nasıl çıkacak? İleride top nasıl gol pozisyonuna gireceksin? Ya da topu nasıl taşıyacaksın? Sürekli savunma mı yapacaksın? Yani sürekli savunma futbolu üzerine bir mantalite üretiyoruz. Yorum üretiyoruz. Ve istiyoruz ki takımlardan önde baskı yapsın. Sürekli atak yapsın. Sürekli hücum yapsın. Topu geldiğinde 2 saniyede yok 3 saniyede kapsın. Yani bir çelişki var, bizde de bir çelişki var. Taraftar olarak da bizde çelişki var. Bakın mesela Avrupa'nın bütün Macar iyi takımlarına bakın. 2 tane ön libero oynayan takım yok Avrupa'da. Normal 6 bir ön libero koyarlar. Onun yanında 8 numara, yanında da varsa 8,5 ya da 9 numara dediğimiz ikinci forvet tarzında oyuncu kurulumu yardımcı olan oyuncular kuruluyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Mesela sezon başından beri bir de yorum, Galatasaray'da orta saha eksik, Beşiktaş'ta orta saha eksik, Fenerbahçe'de orta saha Fred'in yerine giden oyuncu, evet doğru, Fred'in yerine giden oyuncu eksik. 3 tane ön libero oynuyor. Trabzon'da gene ön libero eksikti. Ya herkes takmış 3 tane ya da 2 tane ortaya ön libero atacaksın. Sonra bir de iyi futbol bekleyeceksin. Ben gerçekten anlamıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Siz düşünceniz nedir bu konuda?
1: Sizi dinleyelim. Ondan sonra ben muhakkak yorum yapmak isterim.
0: Tamam. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım. Sporting Lisbon maçında şöyle bir durum var. Mesela Galatasaray deplasmanlarda başarısız oluyor diye bir algı var. Algı demeyelim, doğru bir kelime var. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlar zaten hepsi zor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde siz Paris Saint-Germain'de 24. olmuştu. Yani 2-3 tane takım ancak hem içeride hem dışarıda kadro değerleri 1,5-2 milyar dolar olan takımlardan bahsediyorum. Bu takımlar ancak hem içeride hem dışarıda yenebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi güçlü. Biz bunu unutuyoruz. Hiç kimse zaten kendi sahasında maç vermiyor. Ya berabere bitiriyor ya galip geliyor. Kazanılan, deplasmanda alınan 1 puan bile ya da 3 puan alırsa bu bonus olarak geçiyor. Mesela geçen sene Galatasaray'ın baktığımız zaman bir Monaco maçı vardı deplasmanda. Eksik bir kadroyla gitti. Neredeyse puan alabilecekti ama oyuncu bile değiştiremedi. Yedekler oynadı. Sonra Manchester City'yi hiç saymıyorum. Zaten oradan puan alma şansın yok. Saint-Julien maçında puan kaybetti. Onda zaten eksik kadro, oyuncu değiştiremedi. Diğer maçlarına bakıyoruz. Diğer maçlarında zaten tam kadro olduğu maçların çoğunu kazandı.
1: Evet. Tabii
0: Juventus
1: toparlamanızı
0: mesela.
1: rica edeceğim. Yavaş yavaş araya da gideceğiz çünkü.
0: Yani biz anlatmak istediğim şey, Şampiyonlar Ligi zaten zor. Mesela Sporting Lisbon'dan biz şu anda 1 puan ya da 3 puan alırsak bizim için artı bir avantaj olacak. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Çok hızlı oyuncular var ileride. Düzgün bir planla başarılı olacaklarını düşünüyorum açıkçası. Osimhen eksikliği, evet, çok büyük eksiklik. Osimhen çünkü 2 kişilik, 3 kişilik oynuyor. Yani onun olmasıyla olmaması arasında çok büyük fark oluyor. Çünkü takım 1 kişi ya da 2 kişi fazla oynuyor öbür taraftan. Ha, bu sefer eşit olacak şartlar. Ama puan alacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Ümitsiz de değilim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Bana sorduğunuz soruyu not alacağımdı. Tekrar sorabilir misiniz? Yazacağım bir kenara.
0: Ya Türkiye'de 6 numara sürekli mesela 2 tane Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu o dönemlerde bahsediyoruz. Biz eleştiriyorduk. 2 tane ön libero ile oynuyor. Mehmet Topal ve Josef miydi? Biri daha vardı.
1: Evet.
0: onunla oynuyor diye eleştiriyorduk.

0: Şimdi geldiğimiz 10 sene sonraki noktada ikili orta saha, üçlü orta saha olsun. Ya iki tane her takımda o şey var. Ön libero var. Ama orta sahaya hala transfer yapılsın deniliyor. Yani normalde Avrupa'nın hiçbir takımında iki tane, üç tane altı numarayla kimse sahaya çıkmıyor.
1: Zaten kimse normal maç kazanamaz 6, 8, iki tane altı numarayla da. Evet.
0: Yani buradaki bu takıntı nereden kaynaklandı bizde, ben onu anlamıyorum. Hem üç tane orta sahayla altı numaraya ya da iki tane altı numarayla çıkıp sen nasıl ileride baskı ya da topu ileriye taşımayı başarabilirsin ki? Bu mümkün mü yani?
1: Evet.
0: Topu zaten ileriye götürmek istiyorsan, üçüncü bölgede oynamak istiyorsan ileriye yönelik oyuncuların çok olması gerekiyor. Biz istiyoruz ki hem ileriye baskı yapalım hem de karşı takım hiç atak yapmasın. Ya biz yiyelim gol. Bir gol yiyebilirsin, iki gol yiyebilirsin, pozisyon da verebilirsin. Her takım veriyor. Paris Saint Germain de veriyor, Bayern Münih de veriyor. Her maçı gol yiyor Bayern Münih mesela. Ama kazanıyorlar.
1: Evet. Teşekkür
0: bizim
1: ediyoruz.
0: Bu bakış açımızı anlatmak istedim.
1: Evet, haklısınız. Türkiye'de bir 6 numara eksikliği var ama söylediğiniz gibi yani şu an gelenen modern futbolda 2 tane 6 numarayla bence hiçbir takım maç kazanamaz. Ama Fenerbahçe'nin en önemlisi yani olması gereken, bana göre olmazsa olmazı orta sahada, özellikle hep söyledim, box to box oynayabilecek, sizin söylediğiniz gibi topu ileriye götürebilecek, yani progresif anlamda topu ileriye taşıyabilecek futbolculara ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin bir 8 numaraya ihtiyacı var, Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı var, her zaman söyledik. Görüşleriniz için de teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. 0212 273 10.10'da son yarım saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Hemen Instagram'ı açıyorum. Instagram'da beni takip alan Doğan Tikiç'e çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini bir kere daha tekrar ettikten sonra kısa bir ara, kısa aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyo Gol'de 4 Büyük gündeme.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Yarış başlıyor.

orada baba mevlüt temsilcisi Doru Dişitay. İclal Hanım son yarışında ikincilik elde ettiği için pistte. Uçan turbocuysa 4 kez koştu daha önce. Koşullarında tabelası yok. O da 3 kez İstanbul'da, 1 kez Kocaeli'de koştu. Bursa'da ilk kez start alacak 15 numaralı Uçan turbocu. Box gerisinde şu anda Akçivi'nin hazırlığı var. Geri planta 15 numaralı Uçan turbocu bekliyor. Şimdi Akçivi kulvarına oldukça yakın. İkinci altıda Ganyan az sonra koşuyla birlikte başlayacak. Akçivi de starttaki yerini alıyor. Box gerisinde 15 numaralı Uçan turbocu var. O da şimdi kulvarına yaklaştırıldı. Ve o da starttaki yerini aldı. Taylar 3. koşu için hazır. Start verildi ve Bursa'da 2. altıda Ganyan başladı. 1,5 boy gecikti. 9 numaralı Mertüm Kriz. İç kulvardan gelen 1 numaralı Gönül Sarayı koşudaki liderliği aldı. Hemen dışında 10 numaralı Kazan Grill ve 6 numaralı Davrantay var. Bu safkanların 1 boy gerisinde. 11 numaralı Dik Kaldırım ilerliyor. O 4. sırada. Onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvara doğru şimdi 12 numaralı Altun Didem atak yaptı. Hemen dışına İclal Hanım sokuldu. Bu safkanların 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Akçivi yer alıyor. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 4 numaralı Akrep Yürek vardı. Yanına Toplu Ser geldi. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda. 14 numaralı Saraytay sırasıyla. Taylar son 800 metreye girmek üzere. 10 numaralı Kazan Grill yarıştaki liderliği alıp farkı 1 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan doldurdu geldi 14 numaralı. Düzeltiyorum 7 numaralı Hırçın Dadaş. Onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Toplu Ser var. Yarım boy kadar geride iç kulvara yakın koşuyor 6 numaralı Davrantay. 2,5 boy geride 13 numaralı İclal Hanım bariyer dibinde. 1 numaralı Gönül Sarayı dış kulvarda 11 numaralı. Dik Kaldırım ilerliyor. Onun hemen önüne geçti şimdi 3 numaralı Akçivi. 1 boy kadar geride 12 numaralı Hatun Didem. Bariyer dibinde ise 14 numaralı Saraytay sırasıyla. Taylar düzlüğe çıkıyor. 10 numaralı Kazan Grill yarış lideri. Fark yaklaşık.

0: yaklaşık 2,5-3 boy kadar. İç kulvarda ikincilikte 6 numaralı Davran Tayvar araya azaltmaya çalışıyor. Onun 2 boy kadar gerisinden İclal Hanım'ın 3 boy kadar geriden. 14 numaralı Saray Tey'in en dış kulvardan 3 numaralı Akçivi'nin çabaları var. Kazangirit pistin ortasında lider ama farklar erimeye başlıyor. İç kulvardan bir anda 14 numaralı Saray Tey, dışarıdan da 3 numaralı Akçivi tempolarını yükselttiler, geldiler. 14 numaralı Saray Tey şimdi öne geçiyor. Farkı da 2 boya kadar çıkaran Saray Tey kazanıyor. 3 numaralı Akçivi ikinci oldu. 10 numaralı Kazangiril üçüncü. 13 numaralı İcral Hanım dördüncü. 8 numaralı Ilgarcan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 14 numaralı Saray Tey Mahmut Turan'la 3. koşuyu kazandı.
1: Reklam.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
9: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10'da Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'desiniz. Çağatay Hoca adresini yine Instagram'da takip alanlara teşekkür etmek istiyorum. Murat hem de Meuf. Celal İşçi'ye çok teşekkürler. Ercan Tonga'ya çok teşekkürler. Ahmet Savaş Kara'ya çok teşekkürler deyip yine mesajlar var. Mesajlardan devam edeceğiz. Bağcılar'dan Ercan'a teşekkürler. Yazıp silen bir dinleyicimiz var. Kenan Bey yazınız lütfen. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, burada Erdem Bülent'in bir mesajı var. Çağatay Bey merhaba. Bir arkadaşımız derbi maçta kalp krizi geçirmiş. Ailesine başsağlığı dilerim. Futbolu hayatınızın merkezi yapmayın. Zaten hayat çok zor demiş. Evet, vefat eden çok zor ya. Yani kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Ben de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanında cennet olsun inşallah. Devam ediyoruz. Yiğit Gözüm diyor ki geçen hafta Fenerbahçeli Oğuz Saman Alevi gibi olabilirdi. 12 maçta 11 maç ya yani 12 maç oynamış, 11'inde etkisiz kaldı. Bazen gündelik performans gösterebiliyor demiştik ama diyor, ben Beşiktaş taraftarıyım. Umarım iyi oynar, milli takım için bir kişi daha kazanırız yorumu yapmış. Teşekkür ediyoruz. Mesajlar için 07 ile biten dinleyicimiz vardı hattımızda. Yavaş yavaş son telefonlar. Ona da hoş geldin diyelim. Merhaba.
10: Merhabalar Çağatay Bey. Nasılsınız?
9: Sağ olun. Tanıyalım lütfen sizi.
10: Antalya'da arıyorum. Adım İsa. Fenerbahçe taraftarıyım. Oğlumla bir Galatasaraylı.
9: İsa Antalya sıcak mı?
10: Maalesef ki Icardi'nin yaptığı Galatasaraylılardan. Kendisi 12 yaşında. Ellerinizden öper.
9: Çok teşekkür ederim. Ben de gözlerinden öpüyorum İsa Bey. Çok sıcak mı Antalya?
10: Çok sıcak ya. 40 vallahi derece civarında şu anda. Yani akşamları bile 30 derece falan iniyor.
9: Çünkü ben Antalya'ya bir 2 sene hiç durmadan gidip gelmiştim her hafta. O yüzden soruyorum. Antalya'nın sıcaklarını da çok iyi bilirim Temmuz ve Ağustos ayında. Buyurun devam edin.
10: Merhaba. Ben Fenerbahçe hakkında ve diğer takımlar hakkında konuşacağım. Şöyle, kadro mühendisliği diye bir şey var ama bizim takımlarda maalesef bu yok. Şimdi yeni belki Beşiktaş belki iyi bir kadro mühendisliğine sahip. Biraz önceki arkadaş da söyledi. Yani şimdi iki tane altı numarayla oynuyoruz. Yediğimizde başka bir altı numara daha var, İsmail. Devre arasında bu Saadettin Saran'ın almış olduğu Kante, Gendüzi, ikisi de aynı mevkide oynayan iki futbolcu. Hı hı. Biz orada bir hata yaptık. Üstlük Az Yıldırım'ın üstüne bir ikinci bir hata yapıp Fred'i sattı. Üstüne

0: Yedek 10 numaramız yokken Kaliske'yi sattı. Mükemmel bir kadro mühendisliği. Şimdi biz Avrupa maçına nasıl çıkacağız? Beşiktaş maçında gördük rezilliğimizi. Yani Kante çok güzel oynuyor. Çabası var. Ama gel gelelim biraz önceki arkadaşım da söylediği gibi 2-6 numara olmaz. Yani bir kere akıl mantığı ermiyor. Yani bir takımda 6 olur bir tane 8 olur 10 numara olur. Bunları biz görebiliyorsak bir taraftar olarak teknik heyet, başkan, yönetim nasıl göremiyor gerçekten anlamıyorum. Tamam yabancı sınırlaması var. Daha önceki yönetimlerin hoyrat çalmış olduğu futbolcular var. Fakat gitmesi gereken ilk Fred'le Talisca değildi. Yani Gendüzü ya yedek olacak ya da Kante yedek olacak. İkisinden birisi yedek olmak zorunda. Hani bana kalsa ben Kante'yi gönderirim. Gendüzü kalır. Daha genç. Ama Kante'nin şu andaki performansına bakarsam Gendüzü'yü gönderirim. Ya da daha farklı bir plan yapmak zorunda kalalım. Ama şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray kesin iç açıcı oynamıyor. Galatasaray'da da işte bir oturan varsa Galatasaray mükemmel. Yani o adamın da hani ayağına taş değilmesin. Yani ben Fenerbahçe olarak seyretmekte gerçekten haz duyuyorum. Yoksa hiçbir şey yapamıyor Galatasaray. Yani Okan Hoca'nın bir B planı yok. Yani bir taktiği yok. Sadece Osman üzerine kurulmuş bir taktik. Ama Vincenzo Italiano mükemmel bir takım kuruyor. Gayet de güzel oynatıyor. Helal olsun. Ben tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz İsa Bey. Antalya'da sevgiler. Görüşmek üzere. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. 07 de bu arada son rakam da Antalya. Güzel rakamdı. Sıradaki dinleyicimiz bakıyorum sonu 31 ile biten. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Deniz.
1: Deniz Bey değil mi? Yanlış anlamadım.
2: Evet. İsmim Deniz. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Deniz Bey.
2: Ya şöyle sezon başından itibaren Fenerbahçe sadro yapılanması hakkında da konuşmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe sezon başında Aykut Kocaman'la başlamak istedik. Hani Aykut Kocaman'la takımı çalıştıracağı hazırlandı. Daha sonra bir şekilde sizin de gerçekten anlamlandıramadığınız şekilde İsmail Kartal geldi. Burada zaten böyle bir şey var. Hani İsmail Kartal geldi ama şöyle geldi. Ya tek yetkili ben değildim. Transferlerde de tek yetkili ben değildim. Efendim kadroda da ben değildim. Müdahalelerimize karşı da eşleydim. Hoş görülüyor diye Fenerbahçe'nin başına geçti. Sonra Fenerbahçe başladığı zaman zaten ben Fenerbahçe'yle Fenerbahçe'nin sezonu bitiremeyeceğini düşünüyordum. Size geçen sezonda laf araştık. Zorlu maçlar hiç yerinde yoktu. Fenerbahçe'nin geçen sene belki de şampiyonluğuna mal olan aktörlerden biriydi. Zaten toplu oyunda da topsuz oyunda da hız geçti. Şimdi gelenin şuraya Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçı altında da şöyle Fenerbahçe ilk yarı iyi oynadı. İlk yarı önde de bitirebilirdi bir şekilde. İkinci yarıyla beraber İsmail Kartal'ın gerçekten panik halinde. Panik yani. Yani sağlıklı, kulübede bile sağlıklı duramıyor. Yani oyuncu kulübeye baktığında özgüvenli duramıyor. Panik halinde Kerem'i oyuna alıp İrfan'ı çıkarması. İrfan ne kadar da kötü olsa, İrfan ne kadar da küçük olsa, orta sahada tek top tutacak adam oyuncu. Toplu oyunda, 2-1 yapacak, topu ayağına tutacak, Fenerbahçe'nin alt oyunu bu kadar düşük seviyede olmayacağını düşünüyorum. Ama şimdi bugün bakıyorum anlamsız şekilde. Ya Kerem, Oğuz oynuyorken Kerem'i alıyorsun. Sonra Nene'yi alıyorsun bir şekilde. Orta sahayı boşalttık. Zaten Fenerbahçe'nin dediği ikinci gole de dikkat ederseniz Fenerbahçe 4-5'lik
1: defans oyuncularındayken gölge kireç.
2: 6 kişi, 5 dayatta 6 kişi yürüyerek rakip yaralanma yürüyerek kireç yapmaya çalıştı. Bak orta sahaya bir top atıldı. 5 kişi, 6 kişi önde kaldı. Ya Fenerbahçe'nin biraz daha gerçekçi bakması lazım. 2 tane 6 numara oynar. 2 tane 6 numara da oynar. Önlerine de bir 8'i koyarsın. 2 tane 6 oynar. Ama şimdi biz şöyle istiyoruz. Ya çok masası mı bakıyoruz? Müthiş bir takım yapacağız. Rakip yaralandan çıkarmayacağız. Yok böyle bir şey yok. Bunu en güzel örneğini İspanya Dünya Kupası'nda yaptı. Yani İspanya'ya bir çizim.

0: bir takım diyelim. Savunmacı takımlar. Hepsini bir arada yapıyor. Pas oyunu çok fazla. Bulunduğu alanları daraltır. Bir an önce topu kapır. Sabırlı pasla, fakat hızlı paslarla rakibi boğuyoruz.
1: Evet, Deniz Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: Tek başına İspanya'ya hücumcu da diyelim. Ben de şunu söylüyorum. Aykut kocaman hoca. Aslında 10 sene önce bu

0: Ben bir Fenerbahçeli olarak yani üzülüyorum. Roma maçında da bir Roma yenme şansımız yok. Yani bir puan alırsa bizim için başarıdır diye düşünüyorum. Evet. Geleceğe dair. Bakın hiç ümit vermeyiz.
1: Deniz Bey, teşekkür ediyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Programın da sonu. Takdir edersiniz ki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hızlı hızlı devam edelim yine mesajlardan. İbrahim Gök Bey diyor ki şu an sahaya baktığınızda derli toplu oynayan, defans kurgusunu birazcık iyileştirdiğinde iyi oynayan bir Galatasaray var. Şöyle bir soru sorayım. Bugün Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelse hangi takımın teknik direktörü rakip için daha fazla önlem almak durumunda kalır demiş. Evet, ses çok kötüydü. Ben de katılıyorum ama duyabildiğimiz kadar duymaya çalıştık zaten dinleyicimizi. Hemen Instagram'a bakalım. Hızlı hızlı hareket edelim. Durumlar nedir? Bilal Ulusoy'a ve Mehmet Küçe'ye teşekkürler. Instagram adresinde Çağatay Hoca adresini takip alanlardan. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. Son telefonlar. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Fenerbahçeli taraftarlar dertli. Çoğunlukla Fenerbahçeli taraftarlar.
1: İsminizi alabilir miyiz hitap edebilmem adına?
2: Tayyip ben bu arada, İstanbul'dan.
1: Buyurun Tayyip Bey.
2: Şimdi Çağatay, bizim bir şirketiniz var. Büyük bir şirket.
1: Benim yok.
2: Siz
1: evet.
2: 3 sefer kovduğunuz bir elemanı tekrar o işe alır mısınız?
1: Valla ben şunu savunurum Tayyip Bey. Çok hani samimi geldiği için söylüyorum. Ben de şuna çok inanırım. Asla eski işine ve eski sevgiline dönmeyeceksin derler. Her zaman tutmuştur sanki. Buyurun, devam edin.
2: Yani İsmail Kartal 3 sefer bu kulüpte başarısı olmuş. Ben sene başında da bu radyo bağlandığımda söyledim. Çok büyük bir hata olduğunu. İsmail Kartal'ın bir büyük, çok iyi bir insan olabilir. Ama ben iyi bir teknik direktör de olabilir ama büyük takım hocası olmak farklı bir şey. Oyuncu değişikliklerindeki tavırları, yüz ifadesi, vücut dili, beden dili, yani tamamen yani İsmail Kartal'ın bunu kaldıramayacağını gösteriyor. Ben zaten söylemiştim. Hatta ben bilmiyorum, Sayın Başkan da söyledi ben gidene kadar burada diye, ama çok büyük bir hata yapar. Ben Beşiktaş karşılaşmasından sonra İsmail Kartal'ın görevinde son bölümümüz gibi. Mesela Fatih Tekke istifa etti değil mi? Hata diyor birçok kişi ama Fatih Tekke mesela Avrupa'da bir hezimet yaşayınca istifa etti. Fenerbahçe sen uzun yıllardır, ben 4 maçta 2 mağlubiyetle başladığını hatırlamıyorum. Yani İsmail Kartal bilmiyorum, devam ederlerse ben Fenerbahçe'nin üst büyük takımın da gerisinde kalacağını düşünüyorum. Yani ilk 4'e, ilk 3'e girebileceğini düşünmüyorum. Takım çok yaşlı diyorlar. Takım yaşlıysa 28 herhalde yaş ortalaması. Ona göre bir oyun planı kurarsın. Yani geçtiğimiz 99 puan aldık diyor sürekli. Bunu dile getiriyor Sayın Hocamız ama o dönemdeki oyuncuların yapısıyla şimdiki oyuncu yapısı farklıysa, o zaman ona göre bir oyun sistemi belirleyeceksin. 60'tan sonra yoruluyorsa takım, işte ileride çok baskı yapmayacaksın. Ne bileyim, yani ben bunu da yani biz bir taraftar olarak görebiliyorsak ve çok büyük bir hata, ben hiç tahmin etmiyordum ama Semedo gitmiş olsaydı, size şunu sorsam, Semedo gitmiş olsaydı çok Fenerbahçe taraftarı üzülür müydü? Yani orayı Oğuz Aydın'la kapatabilirsin. Mert Müldür var, Mimović var. 3 tane futbol sağ bek oynayabilir bence ama Semedo, Talişka yerine Semedo gitseydi, Talişka kalsaydı dünkü karşılaşmada, ne bileyim yani Beşiktaş karşılaşmasında Talişka yok, biz İrfan Can'la oynuyoruz. Ben bu saatten sonra İrfan Can'ın da çok fazla verimli olabileceğini düşünmüyorum. Zaten verimli olamıyor ama yani bilmiyorum, Fenerbahçe'ye çok iç açıcı gözükmüyor. Avrupa, işte Şampiyonlar Ligi'nde Roma çok formda şu anda. Yani bilmiyorum Sayın Başkan neden böyle hatalar yaptı ama tecrübeli bir başkandı ama. Yani hakemler diyorlar, tamam hakem hataları herkes oluyor ama ben Beşiktaş karşılaşmasında hakem olsa bile onu dile getirecek bir futbol olmadığı için dile getiremiyoruz maalesef Fenerbahçe taraftarı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben Fenerbahçe'nin ilk 3'e girebileceğini düşünmüyorum futbolda. Şampiyonlar Ligi'nde de yani bilmiyorum, elimizde böyle bir fırsat geçmiş 18 yıl sonra ama bu kadroyla çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Sahip Bey. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Ercan Ediz demiş ki iyi günler, iyi yayınlar. İzmir'den Ercan. Kasımpaşa taraftarlarını kutluyorum. Ahmet Spor çok iyi misafir etti. İnşallah diğer tüm takım taraftarları da bundan sonraki maçlarda iyi bir şekilde ağırlarlar demiş. Yine bakıyoruz mesajlara. Çağatay Hocam, 99 puanlı sezonda yanılmıyorsam 21 takım Süper Lig'de mücadele ediyor.

diyordu demiş Mümin Bey. Evet haklı, çünkü zaten şu anda 18 takımla matematik hesabı yaptığınızda zaten o puanları alamıyorsunuz. Güzel mesajlar. O Sedat'tan, sevgili Sedat da beni takibi almış. Bu hafta çok güzel maç çıkardı. Sedat'la aynı takımdaydık. Bu hafta vallahi defans öyleydi ki Sedat. Adam geçirmedi, top geçirmedi. Kardeşim sana da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Evet, bugünlük de bu kadardı. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar. Her zaman olduğu gibi, yani ne kadar söylesem az. Bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem. Gerçekten çok da güzel bir yayın yaşadık. Telefonlarımız susmadı, mesajlarımız durmadı. Sizler aradınız, bağlandınız, kendi takımınızı konuştunuz, düşüncelerinizi paylaştınız. Yayınımıza da çok büyük bir enerji kattınız. Her bir telefonunuz, her bir mesajınız bizim için, hep söylüyorum, çok kıymetli. Çünkü siz sadece dinlemiyorsunuz. Bu programın da aynı zamanda bir parçasısınız. Bu mikrofon sesini birlikte büyütüyorsunuz. Bugün gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz ve iyi ki bu programa da sahip çıkıyorsunuz. Unutmayın, bizim sesimiz mikrofondan, gücümüz de sizden geliyor. Daha nice güzel yayınlarda, nice telefon bağlantılarında ve nice futbol sohbetlerinde buluşmak dileğiyle. Bugünlük bu kadardı. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sizin sesiniz de daha güzeldi. Az sonra sevgili Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmamanızı diliyorum. Tekrar görüşünceye dek dinleyen herkesin kulaklarına ve gönüllerine sağlık diyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le beraberiz. İkiniz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İzleyenlere selamlar.
1: İzleyenlerimize selamlar, onlara da hoş geldiniz diyelim. Yayınımıza başlayacağız. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve hızlıca bir giriş yapalım. İbrahim abi, ilk sözü sana vereceğim. Dün Fenerbahçe kendi sahasında adeta, bence tabii ki bu, Beşiktaş'a ezildi diye düşünüyorum. İkinci yarı özellikle bir varlık gösteremedi. Maçın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Sonrasında adım adım ilerleriz. Neler söyleyeceksin? Fenerbahçe nerede hata yaptı?
3: Ya şöyle, genel anlamda aslında yani kadro kalitesine baktığında dünkü oyun, yani o oyuncularla çok daha iyi oynanabilir. Yani çok fazla, çünkü şey eleştirisi duyuyorum. Kadro kalitesi, kadro derinliği, eyvallah, orada tartışılabilir ama bu oyuncularla Fenerbahçe dün oynadığı oyunun çok daha iyisini oynayabilir. Hatta bir adım geri gideyim, daha tehlikeli hadise. Fenerbahçe teknik, taktik planlamanın dışında bir sorun yaşıyor. Fenerbahçe'nin oyuncuların fiziksel durumu çok kötü. Yani bu kadar fiziksel anlamda geride olan oyuncularla zaten hani taktik ve teknik anlamda bir şey konuşma şansın olmuyor. Önce nedir bu işin temeli? İşte sezon başı takımlar toplanıyor değil mi? Ne yapıyor işte? Fiziksel anlamda teknik direktörler oyuncuları hazırlıyor. Fiziksel anlamda hazırladıktan sonra teknik ve taktik anlamda hazırlık. Sonra işte genel anlamda kadro planlaması yapılıyor. Sen şimdi ilk planlamada eksik kalmışsın. Ki zaten eksik kaldığını daha önceki yaptığımız yayınlarda da neyle anlattık? Ya bir takımda 4 oyuncu kas sakatlığı yaşıyorsa oradaki antrenman planlamasında bir sorun var. Birilerinin bunu görüyor olması lazım. Bunu da olumsuz bir eleştiri olarak ya da hocaya saldırı olarak kabul etmeyin. Çünkü bu iyi analiz edilmesi gereken bir durum. Çünkü sezon boyu bu planlamayla devam edeceksin mi? Bu seni sıkıntıya sokar demiş.
2: Bir sorun var burada. Dün tabii hoca dedi ki maçtan sonraki basın toplantısında fiziksel olarak iyiydik ama bu maçta hem oyun hem fiziksel olarak kötüydük. Yani şuraya geleceğim. Bir takımın bir maçta birden, yani iyi olduğunu söylüyor hoca, birden bu kadar düşmesi normal mi?
3: Yok ya. Ya bir kere o düşme hadisesi tamamen şununla alakalı bir durumdur. Eğer senin bir yerde gücün yoksa, direnemiyorsan zaten mental anlamda da çökersin. Yani fiziksel ve mental anlamda çöktüğün bir oyundan sonra hiçbir şey konuşamazsın ki. Dakika 80 küsurlarda Greenwood stoperlerden top alıp oradan içeriye uzun top atıyordu. Bu zaten taktik ve teknik anlamdaki çaresizliğini de anlatıyor.

0: atıyor. Hiçbir planın yok. Bak, her takımın şöyle planı vardır. Önde olduğu, geride olduğu, berabere gittiği senaryolar vardır teknik direktörlerin. Bunları antrenmanda planlar. Der ki, öndeyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Gerideyiz, son 10 dakikayı oynuyoruz. Beraber gidiyor, son 10 dakikayı oynuyoruz. Eksiyiz, fazlayız, neyse bir plan vardır. Sen öyle bir plan gördün mü? En kötü ne olur mesela bu tarz durumlarda? Bugüne kadar izlediğimiz oyunlarda ne oluyor mesela en kötü? Diğer takım tamamen yaslanıyor. Ev sahibi takım sağdan, soldan, merkezden boğuyor rakibi, değil mi?
1: Evet.
0: Hiçbir şey olmuyorsa. Ya bunu bile yapamıyorsun yani. Şimdi ben bunu neyle anlatayım? Şimdi sen bana diyorsun ki kadro planlamasının üzerinden anlat. Yahu daha fiziksel olarak hazır olmayan bir takım da kadro planlamasından ne fark eder? Yani sen şey mi zannediyorsun? Bugün bu bahsettiğin kadroya kimi söylersen söyle. Bak, Vlahovic de buraya gelse. Hani diyorlar ya şimdi, ya Vlahovic aslında bu. Hiçbir şey değişmez. Kime verdiğin önemlidir. Sen orada gittin zaten. Bence Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım üzerinden bir eleştiri yapacaksa bu takımı İsmail Kartal'a teslim etmemen gerekiyordu üzerinden. Yoksa kadro planlaması diyorlar Aydın. İstersen oradan çok kısa
1: Söyle.
0: beraber devam edelim. Kadro planlaması. Sen Beşiktaş takımının oyuncuları üzerinden git, ben de Fenerbahçe takımının. Şimdi senin takımında savunma dörtlüsü Murillo, Rıdvan, sol bek Emirhan, Agbadu. Ben de Portekiz amil takım sağ beki Skriniar, Ake, Hollanda, Slovakya ve bunlar hepsi milli takım oyuncusu. Sol tarafta Arşi Buran. Şimdi oyuncu kalitesi üzerinden bir kere çok ağır basıyor, değil mi? Senin savunma dörtlünün oyuncu kalitesi deneyimi.
1: Ama burada da şey var tabii. Sen mesela sen de bunu sürekli söylüyorsun. Beşiktaş'ın ki genel olarak da Beşiktaş'ın hani eksik bölgesi savunma, yani diğer tarafları iyi, savunma eksik. Şimdi bu eksikliğe rağmen sen çok daha baskın, daha doğrusu Beşiktaş adına söylüyorum yani,
0: Evet.
1: çok daha baskın bir iş yapıyorsun ve pek bir pozisyon da vermiyorsun.
0: İşte orada teknik direktör devreye giriyor. Sen hiç duydun mu? Bugüne kadar İtalyano'dan merkezde oyuncum yok. 3-4 transfer olmaz. Murillo ile yapamam, Rıdvan'la yapamam, Emirhan'la yapamam, Salih ile. Bugün radyoda gelirken Salih diye bir şey duydum ya. Fenerbahçe Salih'i nasıl kaçırdı dediler. Ya Salih'in geçen sene kaç tane maçı var? Salih'i sen Fenerbahçe'ye sezon başı getirsen kıyamet kopar ya. Top oynamamış adamı aldınız getirdiniz derler. Ve bugün izlediğin Salih Fenerbahçe'de, bak Beşiktaş dediğiniz izlediğin Salih Fenerbahçe'de o teknik direktör dokunuşuyla bak yerlerde olur. Kıyameti koparırdım, bunun burada ne işi var? Sen zannediyorsun ki oyuncu yeterliği yetersizliği üzerinden değil, değil, teknik direktör yeterliği ve yetersizliği üzerinden. Çünkü bu tamamen antrenman edilmiş, doğru planlanmış teknik direktörle eksik antrenman edilmiş ve sağlıksız planlama yapmış teknik direktör takımı. Başka nereden okursan oku yanılırsın. Bu çok net belli. Buradan oku. Ama bizdeki en büyük problem o. İşte Galatasaray tarafında da hep o yapılır, değil mi? Mesela bak, Osimhen gördüm, bak sakatlandı. İşte Galatasaray Deniz Gül. Ya böyle bir şey olur mu? Teknik direktör ne işe yarar? Ya sizin anlattığınız hadise üzerinden gideceksek. Oo, sürekli birileri gelsin. E ben ne yapacağım orada?
1: Tamam mı?
0: Sana teslim
1: Peki.
0: ediyorum.
1: Biraz daha geniş almak lazım bence konuyu. Şimdi İsmail Kartal meselesinde dün akşam gece Aziz Yıldırım sahneye çıktığında, ki muzaffer hakemlere geleceğiz ama hakem konusu
2: Tabii
1: çünkü
2: ki abi,
1: önemli.
2: yani orayı konuşmak
1: Hakem
2: zorundayız.
1: üzerinden konuşmamızda gereken konular var. Çünkü
2: Var.
1: Aziz Yıldırım'ın temel vurgularından bir tanesi buydu. Ana vurgular bu gibi görünse de dün gece Aziz Yıldırım bir şeyi itiraf etti bence. Dedi ki
2: Neyi?
1: takım çalışmıyor dedi. Çalışmıyor dedi. Yani adreslemeyi hocaya yaptı. Özellikle Mert Müldür üzerinden vurgusu da
0: Evet.
1: bir başka buna bir örnek, ya da hocanın seçimleri konusunda bir örnek olduğunu söylemek lazım. Şimdi dünkü Fenerbahçe üzerinde şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe düne kadar meseleyi oldukça iyi getirdi bence. Yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından ciddi bir kırılmaydı. O 3 puanı yeri gelecek Fenerbahçe çok iyi arayacak. Orada Fenerbahçe kazanmalıydı. Şimdi evine geliyorsun. Beklentini Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte Fenerbahçe artık kendi evinde derbi kaybetmeyen, derbilerde daha güçlü bir Fenerbahçe beklentisi. Herkesin bence beklentisi oydu ama oyuna geldiğin zaman oyun bunu göstermiyor. Şimdi özellikle Aziz Yıldırım'ın dünkü vurgularından yola çıkarak gidersek, senin anlattığın meseleden yola gidersek, İsmail Kartal'a çok tartışılacak adam. hep çok tartışılacak. Yani %100. Bundan bir hafta 10 gün önce

0: önce de tartışılıyordu. İsmail Hoca çıkıp bu tartışmalar aslında şey nokta Lyon maçından sonra böyle çok sert bir girişle yapmıştı hatırlarsan. Ama iş gelecek, dönecek, denecek ki ya madem bu takımın bir çalışma sorunu varsa eğer, madem bir taktiksel sorun varsa o zaman İsmail Kartal'ı neden getirdiniz? Günün sonunda burada bu görevlendirmeyi yapan bir yönetim var. O yüzden seçimi yapan yönetim olduğu için İsmail Kartal evet buraya geldi. İsmail Kartal şu ana kadar beklentilerin yüzde kaçını karşıladı sorusu ayrı bir tartışma konusu. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne girdi Fenerbahçe ama bugün sonuç itibariyle ligin 4. haftasında sen 6 puan kaybediyorsan burada sadece yönetim üzerinden meseleyi okumamakla birlikte ama aynı zamanda bu görevlendirmeyi yapan yönetimin İsmail Kartal'ı neden getirdiği de tartışılacaktır. Şimdi özellikle buraya gelirken de şimdi Fenerbahçe üzerinde hakikaten net bir şey var abi. Bölünme var. Ya bu çok erken başladı mı? Bence başladı ama beklenen bir şeydi aynı zamanda. Bunu da söyleyeyim. Çünkü işler biraz kötü gittiği zaman 8 yıl sonra tekrar göreve gelmiş Aziz Yıldırım'dan beklentiler çok yüksek ve bugünkü aslında bu büyük kırılmanın, büyük tartışmanın yaşanmasındaki nedenlerden bir tanesi de 8 yıldır ya uzun yıllardır daha doğrusu şampiyon olamayan Fenerbahçe'de çok ciddi bir baskı var. Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Ne zaman olacak? Evet, Fenerbahçe'de iyi bir tablo var. Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama ligin 4. haftası sonunda Fenerbahçe 6 puan kaybetmiş durumda.
1: Evet.
0: Ve Aziz Yıldırım'ın gelişi buraları toparlar bakış açısıydı. Ama şu anda Fenerbahçe'deki bu büyük bölünmenin nedeni de Aziz Yıldırım'dan beklentilerle Fenerbahçe'nin ilk 4 haftayı kötü geçirmesi ya da ilk 4 hafta arasında çok derin bir şey var, farklılık var. Beşiktaş maçına gelirken de burada özellikle okunması gereken mesele bence şuydu. Şimdi İbrahim Yavuz şey anlattı, hani fiziksel olarak Fenerbahçe'nin yeterli olmayışından dem vurarak meseleyi anlattı ki bunu da görüyorsun, hoca da zaten bunu kabul ediyor. Ama özellikle bu bölünme meselesinde şimdi buraya bir müdahale edilmeli. Yani Fenerbahçe çok büyük bir tartışmanın içerisinde ve buna fırsat veren de mevcut yönetim, mevcut hoca ve mevcut oyuncular. Şimdi bu maça gelirken Fenerbahçe bence bir şeyi iyi okuyamadı. Ya yani bu maçın koşulları bence Fenerbahçe açısından çok farklıydı. Senaryolar mutlaka konuşulmuştur ama burayı kaybedersek ne olur sorusuna bence yanıt verilmedi. Ya yani bugünkü tabloda özellikle İsmail Kartal'ın bu kadar çok tartışılı olması, Fenerbahçe takımının bu kadar çok kötü en azından dünkü maç üzerinde kötü oluşunu İsmail Kartal'dan bağımsız değerlendiremeyiz. Hani sonuç sürpriz mi senin için?
1: Benim için sürpriz.
2: Yok, çok sürpriz değil ya.
1: Benim için sürpriz.
2: Ya
1: Ben bu kadar ezileceğini beklemiyordum, öyle
2: buna
1: söyleyeyim.
2: yakın bir şey. Ha, böyle ezilme hadisesi evet ama şunu bekliyordum. Mesela teknik direktör oyunu daha belirleyici olacaksa burada Beşiktaş çok daha avantajlı
0: Tamam.
2: rakibine
0: Yani
2: göre.
0: şuraya geleceğim. Yani bu sonuç sürpriz mi? Fenerbahçe kendi evinde oynuyor. Koşulları düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin yenilmesini beklenenlerden değilim. Fenerbahçe'nin bu
1: Ben de.
0: maçı alacağını düşünenlerdendim. Benim açımdan açıkçası Fenerbahçe'nin yenilgisi sürpriz oldu. Ama hocanın müdahaleleri açısından, hocanın yön vermesi bakımından meseleye bakıldığı zaman burada bir sürpriz olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bu da bağıra bağıra geliyordu işin açıkçası. Lyon maçlarında şimdi burada şöyle bir durum var. Abi Lyon maçlarındaki Fenerbahçe ile bu maçtaki Fenerbahçe arasında sence nasıl bir fark var?
2: Lyon maçlarında dediğim Fenerbahçe'nin sadece 45 dakikası var. Yani 180
0: Demek
2: dakikanın
0: ki sen bu 45
2: sadece 45 dakikayı satın
0: tamam.
2: aldın. Geri her şeyi yok saydın.
0: Tamam ama o 45'i oynarsan da alıyorsun.
2: Ama işte onu da sürdürülebilir hale getirmen için senin için kıymetli olan daha fazla, yani 180 dakikanın 45 dakikası da daha uzun zamanı sürdürülebilir hale getirmen lazım. İşte tıpkı Oğuz Archie Brown performansı. İki maç
0: Ya bu
2: şahane.
0: kadar dalgalanma olur mu ya?
2: Olmaz işte, sorunun o. Oyun o kadar dalgalanmaz. Oyuncu performansı o kadar dalgalanmaz. Şimdi biz hangi Oğuz'u
1: Değil
2: yorumlayacağız?
1: mi? Yani son iki
2: İki.
1: maçtaki Oğuz mu, bu maçtaki Oğuz
2: şimdi ama hep yapmışsın ya bunu. Geçmişte de yapmışsın. Bak Fenerbahçe performansına bak. Aa, şahane bir oyuncu. Milli takım oyuncusu. İki maç şahane, yok. Şimdi benzer bir durum burada. Ama şimdi bunları sizin tespit etmeniz gereken. Benim en çok teknik direktörde itirazım ne? Ben şeyi bilmem. İdareci davranışını bilmem. İşinde hakem, mehakim bilmem. Ben teknik anlamda, ben işin teknik direktör ya da sportif direktör tarafında olsam mesela, bu kadro bana geldi değil mi Aydın? Bir kere daha kafadan itiraz ederim, şöyle itiraz ederim. Anlatırım ama sana, sen kulüp başkanısın. Bak Aydıncığım gözlerim. Ben 40 kişiyle kampa giderim. Ama 40 kişiyle yapılan kamptan sağlıklı fiziksel durum çıkmaz. Ben sana şimdiden söyleyeyim.
0: Söyle abi.

0: Sen dersin ki bana, ya tamam da ne yapayım 40 oyuncu? Ya ben anlatıyorum sana artıları eksileri. Sen kulüp başkanısın ya, çünkü ikimiz de bu işin bedelini ödeyeceğiz. Çünkü ben bu işi eğer bu taşın altına elimi koyuyorsam sana bu işi anlatmam lazım. Çünkü sen teknik anlamda o bilmezsin antrenman planlamasını normal olarak. Sen işin idari tarafıyla ilgili. Ben sana derim ki bu sayıyı düşür. Biz bunların, bu bahsettiğin oyuncuların kaç tanesiyle yola çıkacağız? O kararı Fenerbahçe ne zaman verdi abi? Daha düne kadar Fenerbahçe'de Ederson var mı yok mu belli değildi. Mert Günok belki de sakatlanmasa, Ederson o maçları oynamasa, Mert Günok'tan Ederson'dan vazgeçip belki Fenerbahçe Talişka ile bir planlama yapacaktı. Doğru bulduğum için söylemiyorum. Evet. Ama bugün böyle bir gündem oluşmayacaktı. Yani söylemek istediğim şu. Burada da teknik direktörün kabahati vardır. Ben anlatacağım sana, ikna edeceğim. İkna olmuyorsan sen, ben de eğer iyi bir Fenerbahçeliysem, ben eğer İsmail Kartal, çünkü biz İsmail Kartal Fenerbahçe'ye çok iyi teknik direktör olduğu için gelmedi. Maalesef böyle. İyi Fenerbahçeli olduğu için geldi. Türkiye'de böyle getiriyorlar. İyi Fenerbahçeliysen gerekirse istifa edersin o gün. Çünkü görürsün başarısızlığı. Yani ya düzelteceksin. Ben sana anlattım. Sen ikna olmadın. İkna olmadığın için ben sana diyorum ki başkanım ben bırakıyorum. Çünkü senin anlattığın gibi bu iş olmayacak. Ben biliyorum. Ben sana geçen sene burada program yaparken Tedesco 5-2 kazandığını dedim. Olmayacak. Niye olmayacak dedim. Çünkü Fenerbahçeliler tıpkı bu 180 dakikanın 45 dakikasıyla ilgilendiği gibi geçtiğimiz sezonda 90 dakikanın 30 dakikasını satın aldı. O 30 dakikalık iyi oyunlar bir götürmez. Bütündür.
1: Peki şimdi burada İsmail Kartal mesela neden bu göreve geldi sorusu önemli bir soru. Neden getirildi sorusu önemli bir soru. Çünkü beklenen Aykut Kocaman'dı ki o günlerde evet, hep birlikte konuştuk. İsmail Kartal, yani Aykut Kocaman işi olmayınca apar topar İsmail Kartal'a dönülüyor. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın anlatımından yola çıkarak bunu söylüyorum. İsmail Kartal'ı arıyor. Hoca da çok duygulanıyor. Geliyor ve göreve başlıyor. İlk yayını hatırlıyoruz hep birlikte. Evet. Ama neden İsmail Kartal seçildi? Şimdi burada temel mesele şuydu. Aziz Yıldırım, ben kısa mesafe koşacağım. O yüzden burayı bilen, bu ligi tanıyan yerli bir hocayla yola devam edeceğini, seçilmesi halinde yerli bir hocayla çalışacağını ilan etmişti. Bunu seçim döneminde de sık sık vurgulamıştı. Son dakika bir değişiklik de olabilirdi. Çünkü ben Fenerbahçe tarafının özellikle Jesus'la görüşünde biliyorum. Göztepe'nin hocası neydi? Stoylov. Onunla da bir görüşüldü. Yani çeşitli isimlere bakılıyor. Aykut Kocaman olmayınca İsmail Kartal'a dönülmesindeki temel unsur da şu oluyor. Ve şunu söylüyorlar. İsmail Kartal'ı getirelim. Çünkü yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Bu bir gerçek. Yönetim içerisinde İsmail Kartal lehine daha çok oy çıkıyor. Ve İsmail Kartal'la ilgili en son rapor verilirken de benim bildiğim Oğuz Çetin ve Cihan Kamer Aziz Yıldırım'a gidip yani İsmail Kartal reklam çok değişmiş.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
10: Radyo Gol.
9: Türkiye'nin en genç

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç. Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'un WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii voleybolda gündem yoğun, futbolda da gündem yoğun ve ortak paydada buluşacağımız bir isim bizlerle. Spor spikeri Batuhan Tergek bizimle. Hem futbol hem voleybol spikeri Batuhan Tergek bizimle birlikte. Batuhan hoş geldin öncelikle.
4: Göksel'in hoş buldum. Çok mutluyuz haliyle.
3: Kesinlikle ama bir alışkanlık durumu da oldu artık. Yani öyle çok da havaya uçmuyoruz. Bizim için sıradan bir şey gibi değil mi?
4: Ya şu açıdan tabii ki de Filenin Sultanları'nın artık seviyeyi getirdiği noktayı biz seninle geçen haftaki programda da konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Bu açıdan çok kıymetli ama ben sevgili Göksel'in şu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Sadece bir kez kazanıldığında herkes buna şans diyebilir. Artık Filenin Sultanları geldiği noktayı, elde ettiği başarıları sadece bir tesadüf eseri elde etmediğini herkese kanıtlamış oldu. Tüm dünyaya resmen ilan etmiş oldu. Yani
3: dominasyona doğru gidiyor.
4: Şey gibi, çok kıymetli.
3: Şey gibi hissediyoruz artık mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin basketbolda şampiyon olması gibi yani. Hani çok sıradanlaştırdık bunu ve müthiş bir şey bu gerçekten.
4: Yani dediğin gibi başarılara alışmak özellikle hani üzülerek söylüyorum. Takım sporlarında bizim Türk milleti olarak kendi içimizde bağdaştırabildiğimiz şeyler değil.
3: Evet.
4: Tabii ki dönem dönem güzel jenerasyonlar futbolda, basketbolda tabii ki de yakalandı. Voleybolda da 2000'li yılların başında yine 2003'teki ikinciliğimiz var. Ve benzeri başarılar tabii ki de vardı ama bir branşta artık öncü ülke denilebilmesi bizim adımıza çok kıymetli. Çünkü voleybol özellikle kadınların zaten geldiği noktayı konuşuyoruz Göksel'in ama erkek voleybolu da önümüzdeki günlerde erkek Avrupa voleybol şampiyonası da başlayacak. Onu da söyleyelim, Filenin Efeleri'ne orada başarılar diliyoruz şimdiden ama yani bir takım sporunda üst üste gelen böyle başarılar 3 yılda uluslararası arenada 4 şampiyonluk. Yani 2023'ü altın yaz olarak nitelendirmiştik hatırlarsın. 3 yıl sonra yine bir yazı altın yaz olarak nitelendiriyoruz. Gurur kaynağı. Hani başka ne denir ki, ben sadece şu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Türk kadını gerçekten ait olduğu yerde Avrupa'nın zirvesinde. Bu gurur hepimize yeter de artar. Bir kez daha Filenin Sultanları'nı tebrik ediyoruz. Çok büyük gurur yaşattılar bize. Eminim ki özellikle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da direkt olarak katılım sağlama hakkı elde ettik Avrupa şampiyonluğumuz sebebiyle. Evet. Bunu da hatırlatmış olayım. Tabii ki bizim Filenin Sultanları'nın koleksiyonunda bir eksik kaldı. Gözümüz artık 2028 Los Angeles'ta.
3: Peki maçı nasıl analiz edersin? İtalya karşısında aslında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Acaba maç gidiyor mu dedik ama sonrasında harika bir geri dönüş. Karar setinde de net bir galibiyet aldık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
4: Sevgili Göksel'in ilk sete başladığımızda aslında karşılıklı sayıları özellikle gördüğümüzü söyleyebiliriz ama yani İtalya serviste inanılmaz güçlü bir takım. Ve biz de özellikle manşet ve top karşılamada ciddi hatalar yaptık. Bunu söylemek lazım. Ki zaten kaybettiğimiz setlerin skoruna bakacak olursan çok farklı şekilde, belki de bir Avrupa finalinde görülmeyecek farklarda kaybettik setleri.

0: Fakat asıl nokta işte buralarda kırılmamak. Antropova'yı, Egon'u belli noktada durdurabildiğinizde, savunma anlamında iyi işleri devreye soktuğunuzda ve takım içerisinde çözüm üretebildiğinizde zaten dişinin tüm çarkları bir bir işlemiş oluyor. İlk sette özellikle Antropova ve Egon'u noktasında durdurmakta zorlandık onları. Vargas'ı oyuna sokamadık. Üst üste blok gördük maalesef. İtalya file öne hattı, özellikle Sarafar'la birlikte, Anadenesi ile birlikte ciddi işler sergiledi. Fakat maç nerede kırıldı dersem, bence evet 3. seti de kaybettik, 4. seti kazandık ama ben o ince geri dönüşü yine vurgulamak istiyorum. Biz 2. sette de gerideydik. Biz 2. evet. sette 5-6 sayı kadar geriye düşmüştük. Oradan çevirip 25-22 kazandık. Setlerde durumu 1-1'e getirdik. Herkes muhtemelen 4. seti vurgulayacaktır Göksel'in. O seti kazanmak da tabii ki de çok kıymetliydi ama geri dönüş ateşini bence ne olursa olsun 2. seti kazanmak bize kazandırdı. Çünkü 2. seti bu şekilde elde ettiğinde en azından skoru dengeledin. Yani setler noktasında skoru dengeledin. Yani üzücü bir senaryo. Şu an tabii ki de çok rahat konuşuyoruz. Avrupa şampiyonluğu sonuçta ama yani olası bir senaryoda 2. seti de kaybetseydik bence biz İtalyanlara kendi evimizde bir şampiyonluk armağan edebilirdik. Fakat oradaki ince dokunuşlar, özellikle İlkin Aydın'ın ritme giremediği noktada Santarelli'nin arayışları ve ne olursa olsun artık Türk sporu için bir figür Eda Erdem Dündar. Yani sadece kaptan diye anlatılmaz, bambaşka bir tecrübe ve aura denebilir. Yani verdiği enerji, oyun alanındaki güven ve takıma direkt olarak belli molalarda zaten özellikle geride olduğumuz noktalarda kadraj hep bizim bench'teydi. Sen de dikkat etmişsindir.
1: Evet.
0: Eda Erdem'in tutumu, konuşması, takımı motive edişi zaten işi bambaşka noktaya götürdü. Ben özellikle Sinan Erdem'deki seyircileri de tebrik etmek istiyorum. Resmen İtalyanları abluk altına aldık. Tezahüratlarla, marşlarla, onları ıslıklarla strese soktuk. Serviste Antropova özellikle 3 ve 4. setlerde ilk 2 setteki kadar rahat servis atamadı. Bunlar çok kritik. Taraftarı işin içine girmesi zaten özellikle takım sporlarında işi bambaşka noktaya götürebiliyor. Onun dışında Derya Cebecioğlu, yani belki de yeni yeni ısınıyordu. Çok ciddi bir sakatlık süreci geçirmişti. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi diletelim. Yeni yeni takıma katılmıştı. Bir noktada nasıl devreye girilir bize onu gösterdi. İlkin Aydın'dan tam anlamıyla istediğimiz verimi alamadığımız noktada Derya Cebecioğlu özellikle 3, 4 ve 5. setlerde o kritik anlarda o sorumluluğu aldı. Özellikle Vargas'ın yorgunluktan tıkandığı noktada, ki biliyorsun biz sadece bir pasör çaprazı noktasıyla gitmiştik kadro olarak Avrupa Şampiyonası'na. Vargas'ın yorulduğu noktalarda gerçekten Derya Cebecioğlu, gerek Hande Baladın ve tabii ki Zehra Güneş, bambaşka bir orta oyuncu. Kadın voleybolunda kazandıkları, elde ettikleri ve şu anda güncel form grafik olarak bence şu anda dünyanın en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş. Kesinlikle muhteşem bir performans. 5'ten 6 ya da 7 blok sayısı üretmiş olması lazım. Ya işi bambaşka noktalara götürdü ve tabii ki karar seti. Karar setinde özellikle 10'lu sayılara geçtikten sonra hepimiz heyecanlandık. O maçın ritmine kendimizi bıraktık. İtalyanlar tamamen oyun dışıydı. Egon'u devreye giremedi. Antropova'yı durdurduk. William Sila beklentinin çok altında performans gösterdi İtalya noktasında. Ve biz özellikle Vargas'ın da hücumu tetiklemesiyle birlikte ve diğer oyuncularımızın da katkılarıyla birlikte İtalya savunmasını yıprattığımız için 5. set bize kolay geldi. Kaybettiğimiz setleri yine hızlıca hatırlayalım. Sadece Vargas'a hücum noktasında odaklandığımız setleri kaybettik. Hücum çeşitliliğini oluşturduğunuzda, köşeleri 3 numarayı efektif kullanabildiğinizde ve pasörünüz de, yani bildiğin çok değerli bir pasör rotasyonumuz var. Hem Elif Şahin hem Cansu Özbak. İkisi de muhteşem ötesi ellere sahip. Ve böylesine geniş bir havuzda gerçekten işler biraz daha kolay oluyor ve kenarda ne olursa olsun Daniele Santarelli dünyanın en iyi baş antrenörlerinden birisi. Evet, bazen bazı açıklamaları çok konuşuluyor. Final öncesi İtalyanlar favori konumda demişti ve bu özellikle sosyal medyadaki taraftarlar noktasında biraz tepki çekmişti. Hani final öncesi böyle bir açıklama olur mu diye. Bence o takımın üzerinden yükü almak istediği için böyle bir açıklamada bulundu ki İtalya'nın da iyi bir kadroya sahip olduğunu zaten biliyoruz. Ama biz daha iyiyiz ve kupayı da kazanmayı başardık. Bir kez daha tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını.
1: Santarelli konusunda yani çok fazla sosyal medya üzerinde eleştiri de görüyorum. Ama ya o geldikten sonra bu takım farklı bir kimlik kazandı. Yani kesinlikle değil mi? Herhalde kazanma kimliğini Santarelli ile kazandık aslında.
0: Kazanma kimliğini Santarelli ile kazandık ama ne olursa olsun Giovanni Guidetti'nin emeklerini de kenara bırakmamak lazım. Onun ektiği tohumlarla birlikte Santarelli göreve geldi.
1: Onun da sevini de çok sevmeyeni de çok aldı. Yani sevmeyeni efendim? De tam sevmiyor Guidetti gerçekten.
0: Ya Guidetti gerçekten biz nasıl deriz, kurt. Gerçekten voleybolun kurdu. Hani tüm dinamiklerini öğrenmiş. Zaten voleybolu tek başına yazdı neredeyse. Dünya voleybolunu kadınlar noktasında ve şu anda Kanada ile zaten inanılmaz işler yapıyor ve görürsün Kanada çok daha iyi noktalara gidecek. Çünkü Kanada rotasyonunda da Giovanni Guidetti altyapıdan gelen gençlere de çokça şans vermekte. Ve tabii ki dediğin gibi Santarelli ile birlikte kazanma kimliğini elde ettik. Biz çünkü kırılma anlarında kırılmaya müsait bir milletiz. Bunu hayatın her alanında görebiliyoruz. Evet, çok duygusalız. Bunlar çok güzel ve kazanma hırsını size aşılayan detaylar ama soğukkanlı kalmanız gereken yerler de bulunuyor. Hem hayatta hem sporun içinde. Santarelli ile belki de onu öğrendik. Biraz daha realistik, biraz daha ayaklar yere sağlam basacak şekilde hareket etmeyi öğrendik. Kırılma anlarında ayakta kalmayı öğrendik ve tabii ki Santarelli ile birlikte Melissa Vargas da kadroya dahil olunca evet, bizim belki de yıllardır sorun yaşadığımız nokta, pasör çaprazı noktası, oraya da Melissa Vargas gibi bir ekleme gelince işler tadından yenmez hale geldi. Harika noktalara gitti ve daha da harika noktalara gidecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, Filenin Sultanlarını yeniden tebrik ediyoruz ve buradan futbola geçiyoruz. Futbolda da derbiyi geride bıraktık. 1-0 Fenerbahçe'nin Skriniar'la öne geçtiği mücadele, 2-1 kazanan bir Beşiktaş ama maçın sonundan, yani başından sonuna kadar gerçekten iyi bir görüntü veren Beşiktaş vardı. Nasıl değerlendiriyorsun derbiyi? Fenerbahçe'nin öne geçtiği karşılaşmada 3 puan Beşiktaş'ın oldu.
0: Yani derbinin belki de kilit noktası Vincenzo Italiano kesinlikle. Evet. Yani taktik deha noktasında ligimize gelmiş en değerli isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum yakın zamanda. Ve Beşiktaş'ın özellikle Blahovic'in de denkleme eklenmesiyle birlikte nasıl bir tehdide dönüştüğünü görmüş olduk. Yani özellikle Trossard, Blahovic, Orkun üçlüsü ve diğer taraftan gene arkada bir nevi aslında hem box to box diyebileceğimiz bir Olaitan topu ileriye taşıma noktasında ve kesici rolünde bir Salih Özcan size çok iyi kompakt bir ön alan seti yaratıyor. Bu çok değerli. Buna sahip olmak ve bunu özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynamak gerçekten takdire şayan. Senin de dikkatini çekmiştir Göksel'in. Dakika 87'de hala Beşiktaş adam adama önde baskıdaydı. 90+3'te adam adama ön alanda baskıdaydı. Biz normalde derbilerde neyi görürüz? Özellikle deplasman takımı öndeyse tüm hatlarıyla geriye çekilir. Ev sahibi takım skor üretmek için tüm hatlarıyla yüklenir, değil mi? Ezber bozan bir anlayışla, tıpkı nasıl Avrupa maçlarında oynadıysa Beşiktaş, Alanya'ya nasıl oynadıysa, diğer takımlara nasıl oynadıysa yine bir benzerini Fenerbahçe'ye karşı oynadı. İstediği sonucu ne şekilde aldı? Burada şunu da vurgulamak lazım. Evet, Vincenzo Italiano takımı çok iyi hazırlamış ve çok iyi bir futbol oynattı. Açıkça söylemek istiyorum, özellikle bu alınan yeni kurallarla birlikte oyunun daha da hızlandığı noktalarda bizim ligimizde geçen senelere nazaran daha keyifli maçlar seyredebildiğimizi ben düşünüyorum en azından. Bu derbi de bence heyecan noktasında gayet doyurucu bir derbiydi ama ben şu noktaya da değinmek istiyorum. Fenerbahçe tarafı Özellikle İsmail Kartal maç haber

0: oyuncu pek hazırlanamamış. Yani böylesine yoğun bir transfer dönemi geride kaldıktan sonra 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne bilet alıyorsunuz. Ve Avrupa maçlarını seninle zaten birazdan konuşacağız ama yani Avrupa'ya ilk maçınızın öncesinde kritik bir derbi var ve evinizdesiniz, tribünde boş yer yok. Yani bu kadar denklemin olduğu noktada ben İsmail Kartal'ın biraz daha oyuncuları yönlendirme ve taktik disiplin anlamında biraz daha sorumluluk almasını beklerdim. Özellikle Greenwood noktasını Beşiktaş çok iyi işledi. Yani sen de görmüşsündür, Greenwood sürekli geriye adam kovalamak zorunda kaldı. Greenwood böyle değerlendirilecek bir isim değil.
1: Evet.
0: Yani bence Vincenzo Italiano için kredisini iki katına çıkaran bir derbiydi. İsmail Kartal için de özellikle Talisca gittikten sonra zaten belli soru işaretleri vardı. Şampiyonlar Ligi'ne bilet alındı, tamam, çok güzel Fenerbahçe adına. Ama tatmin etmeyen bir oyun, tatmin etmeyen oyunla birlikte önde olduğunuz bir derbiyi kaybetmenin verdiği acı, yani İsmail Kartal'ın kredisini bayağı aşağıya doğru çekmiştir diye düşünüyorum.
1: Tabii İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan birisi de derbi öncesinde de dinleyicilerimizden gelen mesajlarda İrfan Can Kahveci tercihi. Nasıl yorumlarsın?
0: İrfan Can Kahveci tercihini çok da aslında aklımda oturtamıyorum. Evet, İrfan Can Kahveci değerli bir isim, değerli bir futbolcu, milli futbolcumuz. Hı hı. Kesinlikle inanılmaz bir ayağı var zaten, bunu biliyoruz. Ama şunu ben kendime, yani tüm bu işte mesleğimi bir kenara bırakarak sadece bir spor sever, bir futbol izleyicisi olarak düşündüğümde İrfan Can Kahveci geçtiğimiz iki yılda ne yaptı? Benim aklıma, yani hatam varsa izleyiciler de beni düzeltebilir. Son iki yılda İrfan Can Kahveci ne yaptı? Benim aklıma akılda kalıcı bir detay gelmiyor.
1: Evet.
0: Böyle bir noktada özellikle Talisca gibi, evet Talisca'da yönetmesi zor bir oyuncu. Evet, skor yükünü çeker ama takım oyunundan uzak birisidir. Ama Fenerbahçe bunları bile bile zaten Talisca'yı aldı. Talisca'nın en azından skor tehdidi vardı. İrfan Can Kahveci, evet, harika bir sol ayak. Onun dışında ne var? Ben cevap bulamıyorum.
1: Gerçekten yok.
0: Son 3 maçta sürekli İrfan Can denemeleri, evet, özellikle bence orta saha kurgusunda Gendouzi Kante'yi de bozan bir detay. Çünkü İrfan Can Kahveci 10 numara mevkisini en son ya da nasıl diyelim, 8 iç 8 gibi rolü, yani Fenerbahçe'de taş çatlasın 5 maç oynamıştır. 10 maç oynamıştır belki de. Yani daha çok Başakşehir dönemindeyken oraları oynayan, ki Başakşehir'de bile orijin olarak sağ kanatta oynayan bir isimdi. Neden sürekli kanat menşeisine alışmış bir oyuncu neden iç koridorda oynatılır ki? Aynısı Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kanatta iyi bir isim. Önüne atarsınız, çünkü kanat oyuncularının psikolojisi şu açıdan ibaret. Ben açıyı 180 derece görüyorum. Bir tarafım zaten çizgi ve dışarısı. Bunun rahatlığıyla oynarlar zaten. Ama siz kanat oyuncusunu iç koridora ya da merkeze çektiğinizde o kişinin etrafı artık 360 derecedir. Alan kontrolünü Xavi Iniesta düzeyinde yapması gerekir. Yıllardır kanat oynayan oyunculardan sen bir anda sihirli bir değnek gibi, sen artık Xavi Iniesta gibi bir maestrosun demek çok saçma. Yani evet, futbolun evet inanılmaz artık taktik noktalarına doğru gittiğini biliyoruz ama yani bazı detaylar da gerçekten çok basit. Yani bu detaylara dikkat edildiğinde futbol daha anlaşılabilir oluyor. Ama İrfan Can noktasında ben İsmail Kartal'ın hem İrfan Can'ı kullanma konusunda hem de oluşturulan ilk 11'lerin taraftardaki karşılığı açısından sınıfta kaldığını düşünüyorum.
1: Tabii yapılan açıklamalarda hakem tepkisi de vardı. Hem Kerem Aktürkoğlu'ndan, sonrasında Başkan Aziz Yıldırım'dan. Ama bu açıklamaların hepsinin başında da şu vardı. Evet, kötü oynadık ama ya kötü oynanılan maçtan sonra kaybetmekten doğal bir şey olamaz. Burada sadece hakeme, yani bahaneden öteye gitmiyor gibi. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya hakemler maalesef özellikle bizim ülkemizde, ya tabii ki diğer yerlerde de konuşuluyor. Bizde çok vurgulandığı için diğer ülkelerde hakem noktasında herhangi bir problem yaşamıyor.

0: yaşanmıyormuş gibi atfediliyor ama ya maalesef artık hakemler noktasında benim düşüncem şu Göksel'in. Çok kıymetli bir meslek ve çok zor bir meslek. Özellikle bizim ülkede gerçekten yapılması, hani keşke yapmasa mıydım dedirtilebilecek bir meslek ama evet kötü yönetimler olabilir. Ama ben burada her zaman İngiltere tarafını ya da diğer ülkeleri düşünüyorum. Orada da kötü yönetimler oluyor. Oradaki kötü yönetimlerden sonra hakemler yöneticiler tarafından tehdit edilmiyor ama. Taraftarlardan ölüm tehdidi almıyor.
1: Ya kesinlikle, hatta ya şunu ekleyeyim. Aziz Yıldırım'ın şu demeci mesela beni şok etti. Aziz Yıldırım diyor ki yani dayak yemiş hakem buraya verilir mi diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Ki o bizim maalesef Türk futbolunda kara leke olarak atfedebileceğimiz olaylardan birisi.
1: Kesinlikle.
0: Ne olursa olsun evet bu bir spor ve ne olursa olsun ülkemizde en çok ilgi rağbet gören spor branşı futbol. Bu tabii ki de böyle. Ama sen kitlelere bu kadar hitap eden, özellikle halk nezdinde bu kadar çok yer edinmiş bir spor branşında, yani o zaman hepimiz birbirimizi tehdit edelim. Her maç sonu argo sözler havada uçuşsun, tehditler savuralım. O zaman sağlıklı zeminde nasıl olacak? Yani bu şekilde devam ederse ben şunu düşünüyorum. Yarın bir gün maç yönetebilecek hakem bulacak mıyız?
1: Evet.
0: Hakemlere sahip çıkma noktasında evet... MHK'da ben herhangi bir işleyiş görmüyorum. TFF Başkanı hakemlere sahip çıkabilecek demeçlerde bulunmuyor. Ben tabii ki de eğer bir aksaklık noksan varsa yani tabii ki de teftiş edilsin ve gerekli yaptırımlar uygulansın. Zaten kimse buna karşı değil. Ama yani lütfen artık kötü oynanılan maçtan sonra da hakem demeyelim. Evet Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu gerçekten soru işareti ve yani bunun bencesi sencesi yoktur. Hani net bir hamle vardı orada belki de. Bu tabii ki de hakem ve hakemlik yapmış insanların kararına tabidir ama ya futbol sever olarak o anın adrenaliniyle belki doğru yorumlanamayabiliyor taraftarlar noktasında.
1: İlk kez bir faul verilmiyor değil. Sonuçta ya şu incelenmeme, penaltı konusunda incelenmeme nedeni de aslında da Kerem Aktürkoğlu'na açıklanmış. Dışarıda olduğu için VAR müdahale edemiyor. Dışarıda olduğu kesin olduğu için penaltı kararı verilmeyeceği için bir potansiyel kontrol yapamıyoruz diyor. Orada müdahale varsa frikik verilmedi. Kerem Aktürkoğlu da diyor ki belki biz o frikiyi atacaktık. 2-2 olacaktı sonra 3-2 olacaktı falan ama bu varsayımlarla ilerleyemeyiz. İlk defa bir hakem bir frikiyi bir faulü kaçırmıyor sonuçta.
0: Ya varsayımlarla zaten ilerleyemeyiz. Yani geçmişe dönük yorumları çok kolay yapabilirsin. Yani geçmişte evet öyle olsaydı böyle olsaydı şöyle olsaydı ama orada bir d eki var. Bizim dilimizde geçmiş zaman eki. Artık geçmişte kalan kaldı. Ve artık biz bu içimizde biriktirdiğimiz hakem kinini bir kenara bırakmalıyız. Bu şekilde böyle devam edemez. Ya üzülüyorum. Evet Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu tabii ki de dikkat edilmeliydi. Belki de Kerem Aktürkoğlu'nun da dediği gibi oradan ciddi bir fırsat çıkabilirdi. O zaman Dušan Vlahović'in iptal edilen golü Kante ile ikili mücadelesinde orası da soru işareti. Ki orada vücut diline baktığınızda Kante oyuna devam ediyor gibi gözüküyordu.
1: Evet.
0: Orası da soru işareti. İki tarafta da soru işareti var.
1: Diğer taraftan güçlü diye niye gol iptal ediliyor ve şunu geçtim. iptal edilen bir gol de yok çünkü ya düdük çalıyor hakem. Orada düdük çalınmamalı. Ya var bu yüzden hayatımızda artık zaten. Düdüğü çalma ki sonunda incelensin. Pozisyon tamamlansın diye.
0: Kesinlikle zaten VAR'ın kullanılış amacı orta hakemin işini kolaylaştırmak. Ben şunu anlamıyorum. VAR bizim ligimize geldiğinden beri daha çok düdük çalıyor.
1: Evet doğru.
0: Normalde böyle olmaması lazım. Yani sen nasıl mesela ben sosyal medyada çok sevdiğim bir sayfa var. İtalya futbolu paylaşan Calciolog diye.
1: Evet.
0: Belki sen de takip ediyorsundur evet, ya da evet, biliyorsundur tabii. O sayfayı. Çok değerli bir sayfa. Onun bugün paylaştığı istatistiğe baktım. İlk 3 haftada Serie A'da sadece bir kez kırmızı kart verilmiş. O da VAR müdahalesiyle. Onun dışında ilk 3 haftada hiçbir penaltı yok. Sadece bir kırmızı kart, sadece bir VAR müdahalesi. Evet. Belli noktada oyunun sertliğine, lütfen yanlış anlaşılmasın. Futbolcuların birbirine değil, oyunun sertliğine biraz da olsa müsaade edilmeli. Derbide evet yine oyun hızlıydı. Ben daha da gelişeceğine inanıyorum ama sevgili Göksin'in 30 saniyede bir düdük çalmamalı bir futbol maçında. Yani bize düdük verilse ve biz halı sahada kendi maçımızı yönetsek o kadar düdük çalmayız.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani o açıdan da tat kaçırıcı bir durum. Peki buradan Avrupa maçlarına geçelim. Fenerbahçe ile devam edelim. Roma maçına bu derbi mağlubiyetinin yansıması olur mu sence?
0: Tabii ki de olacak maalesef. Ama bunu olumluya ya da olumsuza çevirmek tamamen Fenerbahçe'nin elinde olan bir detay. 18 yıl sonra sevgili Göksin'in bu arenaya geldi temsilcimiz Fenerbahçe ve tüm temsilcilerimize bir kez daha başarılar dileyelim Avrupa arenasında. Ülke puanına ihtiyacımız var. Temsilcilerimizin uluslararası arenadaki başarılarına ihtiyacımız var. Ve futbolda biz bunu çok özledik. Basketbolda, voleybolda Avrupa şampiyonlukları yaşayan pek çok kulübümüz var. Fenerbahçe Beko'su var, Vakıfbank'ı var. Daha pek çok kulübümüz, değerli kulübümüz pek çok organizasyonda şampiyonluk yaşadı ama futbolda bunu bir türlü tutturamıyoruz. Çünkü biliyorsun futbolda bu tarz oluşumlar için sistem gerekir ve biz de sistem ve futbol kültürünü oturtma noktasında maalesef zorlanan ülkelerden biriyiz. Fenerbahçe şu açıdan yaklaşmalı. Derbi mağlubiyeti çok kötüydü. Ama biz burada eksiklerimizi gördük, not ettik ve Roma'ya hazırlandık diyebilmeli. Çünkü Roma sezona inanılmaz başladı. Donnarumma'nın diye bir tehdit var. Ibala inanılmaz formda ve bu ikilinin neler yapabileceğini öngörmek imkansız. Gerçekten korkutucu. Özellikle orta saha noktasında da ciddi üstünlük kurabileceklerini düşünüyorum ve ben şu açıdan da yorumlamak istiyorum. Gündoğan çok değerli bir isim. Tabii ki de Fenerbahçe'ye katkı sağladığını kimse inkar etmiyor ama bazen ön alan baskısında yerini kaybedecek şekilde çıkıyor ve özellikle Roma hızlı noktalarla çok seri şekilde hücuma çıkabilen bir ekip. Bunu bu sene gerçekten Gasperini çok iyi işlemiş ki şu açıdan söyleyeyim ligdeki 3 maçında 10 gol attı Roma. Korkutucu bir istatistik ve dediğim gibi Donnarumma'nın Dybala ikilisi gerçekten uyumda ama Fenerbahçe'de temsilcimizde avantaj şu. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çalacak. Bunun taraftarı gaza getirmesi, taraftarın takıma koşulsuz şartsız destek sunması ve oyuncuların da gerçekten Fenerbahçe forması altında bir Şampiyonlar Ligi maçında oynadıklarını fark etmeleri lazım. İsmail Kartal'ın işi zor. Çünkü hem derbi mağlubiyeti hem de Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başlamak bir teknik direktörün belki de isteyeceği son senaryolardan birisidir.
1: Bir diğer tarafta da Galatasaray Jose Alvalade'de olacak. Sporting karşısında olacak ve Osimhen'den yoksun bir Galatasaray olacak. Ama bunun yanında olumlu bir gelişme de şu ki Leao ilk maçında gerçekten iyi bir görüntü verdi. Nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'daki gelişmeleri ve Sporting karşılaşmasını?
0: Galatasaray'ın oyun şablonu tabii ki de pres gücüne dayalı. Bunu hepimiz görüyoruz, fark ediyoruz. Özellikle Osimhen'in takıma katılmasıyla birlikte ciddi bir pres gücü oluşturmaya başladı Galatasaray rakipleri karşısında. Bunu geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi arenasında da gördük ve bu yıpratıcı pres Osimhen varken işe yarayan bir detay. Başakşehir mücadelesinde gördük. Osimhen sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra Galatasaray üretmekte zorlandı. Evet. Galatasaray henüz tam anlamıyla taşları yerine oturmamış Başakşehir karşısında zorlandı. Ve transfer dönemi boyunca en mutsuz taraftar topluluğu kimdir diye soracak olursan Galatasaray taraftarı derdim ben. Çünkü Osimhen'in net bir yedeği yok. Osimhen'in net bir yedeği yok. Muhtemelen Barış Alper Yılmaz ön alanda başlayabilir. Ama ne kadar Osimhen kadar katkı sunabilir? Takımı ileri çekme noktasında neler vaat edebilir? Bu ciddi bir soru işareti ve tabii ki de Barış Alper Yılmaz nezdinde konuşacak olursak sevgili Göksin'in Barış Alper Yılmaz kanatta daha etkili bir oyuncu. Forvet'te tabii ki milli takım noktasında da oynadığı maçları hatırlıyoruz. Özellikle Euro 2024'te Santrafor mevkisinde ciddi maçlar oynamıştı ve iyi performans sergilemişti ama o şampiyonadan sonra

0: forvette değerlendirildiği karşılaşmalarda pek deneni sunamamıştı takımına. Ve Sporting'de zaten geçtiğimiz seneden beri sükseli galibiyetler alan, zaten ligini de net şekilde önde götüren ekiplerden birisi. Bu sezona 4 galibiyet bir beraberlikle başladılar. Kendi evlerinde, şu anda notlarıma bakıyorum, kendi evlerinde oynadıkları 3 lig maçında toplam 8 gol kaydettiler. Bu noktada ciddi soru işaretleri olabilir. Çünkü kendi taraftarı karşısında Sporting gerçekten kuvvetli bir takım haline bürünebiliyor. Ve özellikle takım oyunu noktasında da şu andaki iki tarafı da terazinin iki yanına koyacak olursam, oyun kalitesi ve oyun şablonu açısından Sporting'in daha ön planda olduğunu söylemek lazım. Lemina da yok. Orta sahadan eksi biriniz var. Bobuçuk bu soru işareti, tam alışamadı. Onu değerlendirmekte zorlanıyorsunuz. Torreira tek başına oranın yükünü kaldırmakta zorlanıyor. Onun dışında Sara serbest bırakıldığında daha değerli bir oyuncu, ama Torreira Sara ikilisi yaptığınızda bu sefer Sara'yı değerlendirme noktasında daha da zorlanıyorsunuz. Öylesine yaratıcı bir oyuncunun daha serbest dolaşması lazım. Yani belli parametreler var. Ama savunma noktasında ben hala Abdülkerim'in form yakalamakta zorlandığını düşünüyorum. Ve bu karşılaşmada da Sporting'de hızlıca değerlendirecek olursak özellikle ileri alandaki isimler ciddi tehdit yaratabilir. Luis Suarez'i biliyorsun, adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Evet. Sezona istediği gibi başladı. 5 maçta 4 gol kaydetti. Ioannidis var, Yunan futbolcu, yine 4 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli isimler var. Gonçalves'in Portekiz'de, o da 5 maç 3 gol buldu. İleri alanı skor yükünü paylaşan bir takım ve bu açıdan daha da tehlikeli.
1: Bu arada son dakika gelişmesi şuydu. Gonçalves transfer oldu. Fiorentina'ya geçti Gonçalves. Yani iki kanadını kaybetti aslında Sporting. Trincao, El Ahli'ye. Gonçalves de Fiorentina'ya.
0: Doğru doğru. Düzeltme için teşekkür ediyorum. Güzel. Şu noktada benim tabii ki de dikkatimi çeken isimlerden birisi İran Kunda. O Dünya Kupası'nda adını çok duyduğumuz isimlerden birisiydi. Ondan henüz beklediğini tam anlamıyla alamadı Sporting, ama bence daha sakin ve komple bir takım savunması anlayışıyla sahaya çıkmalı Galatasaray. Ama dediğin gibi Leao da ilk maçına iyi başladı. İyi sinyaller verdi. Kendini takıma adamış bir Leao zaten bambaşka bir sihir yaratacaktır takımda. Milan'da bunları defalarca yaptı. Belki Leao ileride başlar, Barış kanatta oynar. Leao'nun forvette de zaman zaman Milan'da denendiğini ve orada da oynayabildiğini biliyoruz. Ya belli detaylar var tabii ki, ama günün sonunda yine oyun Galatasaray'a kalacak. Zor bir deplasmanla temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor. Fenerbahçe'de keza öyle. İki temsilcimize de şimdiden Avrupa ve Şampiyonlar Ligi noktasında başarılar diliyoruz, ama gerçekçi bakalım. Biz tabii ki galibiyetleri çok istiyoruz, ama Avrupa arenasında her maç, her dakika, her saniye çok zor. Bunun da farkında olmak lazım.
1: Peki Batuhan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Sevgili Göksel'im, ben teşekkür ediyorum. Seninle birlikte sohbet etmek, programına konuk olmak benim için büyük bir mutluluk.
1: Çok teşekkür ederim. Benim de aynı şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Batuhan Tergek, spor spikeri Batuhan Tergek bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Göksel'in abi, atladığımız nokta Kante'nin pozisyonunda Ederson topa hamle yapmıyor, bir de %100 gol diyemeyiz ondan kaynaklı. Evet, ben daha sonra oraya dikkat çektim, yani gol demeyelim dedim çünkü bilmiyoruz, fakat pozisyonu sonuna kadar oynatmayacaksak neden var diye bir şey hayatımıza katıldı. Çünkü bir şüphe varsa pozisyonda, o pozisyonun sonuna kadar oynatılması gerekir, sonrasında yine faulü çalarsın ve VAR da incelenir. Eğer golse VAR'da incelenir. Zaten gol değilse yine düdüğünü çalabilirsin pozisyon bittikten sonra. Çok basit bir kural yani bu. Bu arada Fenerbahçeli olduğumu da söylemeliyim demiş Özcan Bey. Üstadım, yayınlar, hakemler ilk defa kötü değil. Hakemler yıllardan beri kötü, ama bize dayatılan algı Fenerbahçe maç kaybedince kötü, kazanınca iyi mi yani? Kazanan hoca da kötü, kaybederken de kötü. Biz taraftarların bunu bilmesi lazım ki yöneticilerin bu konuda algıları boşa çıksın, saha içine odaklansınlar. Hakemleri kullanarak bizim gözümüzü boyamasınlar diyor Özcan Bey.

Selamlar, iyi yayınlar diliyorum ama bazı yorumlarınıza hiç katılamayacağım. Ederson yerde yatıyor bir çarpışma sonucunda ve hakem hala oyunu devam ettiriyor. Bunun izahı yok. Orayı görmedi bu arada. Ya bakın şöyle, bunlar her ligde oluyor. Görmedi çünkü arkasında kaldı. Sonra döndü, pozisyon devam ederken Ederson'un yerde kaldığını da gördü. Oyunu durdurdu. Geç durdurdu, geç gördü.

0: Fenerbahçe'de Talisca'nın gönderilmesi bu maç sonrası hata olarak konuşuluyor. Fenerbahçe'de kaç derbi çözdü ki Talisca diyor Nevzat Bey. Peki ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan içeriğimiz sizlerle birlikte olacak akabinde de. Saat 18 itibariyle ben Göksel'in Çağrı Saraç yeniden sizlerle olacağım. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
4: seninle. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Milan Škriniar ne dedi? Çok fazla alan verdik rakibimize, fazla açık oynadık. Rakibimiz zaten kontralarla fırsat yaratmak istiyordu, bunu biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. İçeriden al haber işte. Yani bunu açalım. Şimdi iki teknik direktöründe elinde merkezi kuvvetlendirici silahlar vardı. Fenerbahçe 7 eksiği olan Samsunspor karşısında kurduğu bir orta saha hattı vardı. Aynı orta saha hattının Beşiktaş karşısında da üstünü kuracağını düşündü. Bakın, bir teknik direktör Lyon maçında hakkını verdik, değil mi? Asla yapmaması gereken şeyi yaptı ama bu maçta. Bu seviyede Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yöneten teknik direktörlerin, ki bunları da geçtim, herhangi bir teknik direktör, 7 kişi eksiklik, 7 eksikli Samsun'la Beşiktaş arasındaki, bilakis 3 orta sahayla oynayan Beşiktaş arasındaki farkı ayırt etmeliydi. Ama İsmail Kartal'ın kafasında bence şu vardı, biraz zihin okuması yapalım. Ben kendi sahamda oynuyorum, rakibe üstünlük kuracağım, İrfan'ı oraya koyup arkasına zaten 2 tane iyi süpürücüm var. Bu mantıkla yola çıkıp Beşiktaş orta sahasından dayak yedi. Tabirimi mazur görün. Ama İrfan'ı orada orta saha başlatmak intihardı Fenerbahçe adına. Şu şekilde açıklayayım. Fenerbahçe Greenwood'un merkezleştiği birkaç pozisyon yakaladı maçın ilk yarısında. Fena kurgu değildi. Çünkü kanatların kapandığı noktada Greenwood merkeze gelerek Vedat'ı ve İrfan'ı kullanarak şey yapacak yani. Onlarla bir alışverişe girecek, pas yapacak, verkaç çıkarabilecek bir kurguya erişebilirdi. Ama attığı her top İrfan tarafından kaybedildi. 22 kez topla buluştu İrfan, ki bence bir Fenerbahçe orta sahasının bu kadar az topla buluşması 45 dakikada soru işareti. Çünkü o bölgeye çok top aktarıldı ve bu topların 9 tanesini kaybetti oyuncu. Topu sadece bir kez ileriye taşıma girişiminde bulundu. Bir kez ileriye taşıyabildi. İkili mücadeleye girdi. Sadece iki kez girdi bu arada. Ve herhangi birini kazanamadı. Top çalmadı. İsabetli şutu yok. Offside pozisyonu saymıyoruz. İsabetsiz şutu yok. Bir kere offside'de kaldı. Yani hem savunma katkısı veremedi hem hücum katkısı veremedi. Zaten şöyle bir sorun da var orada. İrfan'ı 10 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. 8 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. Bir kenar oyuncusu olarak tanımlayabilir misiniz? Onu da bu ara yapamıyoruz maalesef. Çünkü atletik performansı yetersiz. Yani İrfan bir joker, belli maçlarda size bazı şeyler katabilir ama derbiler gibi, hadi derbileri de geçtim, daha oturaklı bir ifade kullanalım, fiziksellik isteyen, atletik performans isteyen herhangi bir maçta size katkı sağlayamaz. Şimdi Asensio'yu fiziksel yetersizlikten vuranlar İrfan Can'ın ayağında boncuk bulup duruyorlar. Yetkilileri kastediyorum. O da enteresan. Nitekim sağlayamadı. Ama İsmail Kartal'ın oyuncuyla olan ilişkisi Fenerbahçe'ye bugün derbi kaybettirdi. Ve bu orta saha o kadar ciddiye alınmayan bir mevzuydu ki maçın ikinci yarısı başladı. Kafasındaki ezberleri sürdürdü İsmail Kartal. Dedi ki ben rakibe karşı çok

boğulmayayım, sadece topla oynayayım. Kerem ofansif orta sahaya koydu ya da kendi tabiriyle ikinci forvet gibi konumlandırdı. Ya oyuncuyu biraz tanımak mı lazım acaba? Yani geçen Lyon maçında hocam seni övdük ama yani orada da değişikliklerin geç gelmişti. Burada da değişiklikler yanlış geldi. Daha doğrusu ezber geliyor. Bakın ben Fenerbahçe'nin Gençler Birliği yenilmesine itiraz etmiyorum mesela. Ama kilidi açmak için Oğuz Aydın'ı çıkarıp Kerem alıyor ya, o maçı hatırlayın. Hayır, Oğuz Aydın'ı alıp sağ beki koyup bekle destek alıp buraya Kerem'i koyması gerektiğini düşünüyorum hep. Benim için ezberci kalıp biraz eleştirel kalıyor. Eleştireceğim nokta olarak kalıyor. Mesela orada bu derbide daha erken at, orta saha direncini arttır, olay tanı kilitle. Buraları düşünmek lazım. Çünkü orayı kilitlersen Beşiktaş'ın geriden çıkışları, topla mesafe kat etmeleri azalacak. Ve sen daha fazla top kazanacaktın ama öyle olmadı. Peki İtalyano ne yaptı? Eksiği bul, üzerine çalış, uygula. Yani futbolda analiz dediğimiz kavramı biraz üst örtük şekilde biz bu üç adımla açıklayabiliriz. Eksiği bulmak, rakibi izleyebilmek. Hani bunu yaparken de üzerine sürekli kafa yormak demek. Ondan sonra elindeki oyuncu grubunu bu eksiklik üzerine nasıl yönlendirebileceğinizi bilmek demektir. Ardından da sahada uygulama kısmı başlar. Öncelikle maç sonu açıklamalara baktığımız zaman da İtalyano'nun oyuncuların saygısını inanılmaz şekilde kazandığını gördük zaten. Bu uygulama kısmına o tezahür eden unsur demek. Şimdi bu eksiği bul, üzerinde çalış ve uygulama kısmını maç özelinde, yani Fenerbahçe'yi analiz etme üzerinde yorumlayalım. İtalyano'nun dehası çünkü orada ortaya çıkıyor. Ben bayıldım hocaya, bayıldım yani. Hani böyle Avrupa'dan bir takım gelir temsilcimizin karşısına. Atıyorum bir Hollanda takımı gelir böyle kusurlarına vura vura kazanır. Sen öyle kalırsın ya böyle. Niye Avrupa takımı örnek verdim? Bizim ligde yok ya böyle takım. Pek alışık değiliz. Beşiktaşlı da alışık değildir. Ama hoca takımı görünce işte seviniyor insan. Yani güzel. Takip edenler görmüştür. Maç önü analiz videomuzda da söyledik. Şimdi güzel insanlar Semedo, Şikrinyar arasındaki açıklıktan bahsetmiştik. Bu iki oyuncunun arası, biz yani Amerika'yı keşfetmedik. Gençler Birliği maçında da o kadar açıldı ki iki kere bu kanattan gelerek gol attı Gençler Birliği. Ya da Konya maçında da yine bu iki oyuncunun parsellemesi gereken pozisyondan gol yedi Fenerbahçe. Savunma arkasına atılan bir topla. İtalyano'nun bu görüntüleri açıp tek tek oyuncularına izlettiğine eminim. Yani ama kanıtlayamam diyorlar ya. Evet. Ama oynamış kafasında hoca, belli. Ne yaptı? Normalde hep Mourinho kanadını kullanırdı. İleri çıkarırdı. Rıdvan'ı kullandı. Trossard'ı oyun kurucu olarak kullandı. Rıdvan'ı iç koridora soktu. Nitekim yine Semedo Şikrinyar açıklığından Fenerbahçe gol yedi. Trossard ayağının dışıyla inanılmaz pas. Rıdvan'ın inanılmaz koşusu, iyi tamamlayış. Burada bu arada fake unsuru da var. Yani bunu şöyle anlatayım. Farklı spordan örnek vereyim. Kafanıza daha iyi otursun. MMA sevenler McGregor Habib maçını hatırlarlar. Yani hoş sevmeyenler de biliyordur artık bu o maçı da. Şimdi bu tarz üst seviye maçlarda rakibinizi fake'lerle aldatıyorsunuz. Çünkü rakibiniz sizin her şeyinizi işte 3 ay, 6 ay işte o analiz ediyor. Yani kız arkadaşından, sevgilisinden, eşinden, anasından, babasından daha fazla sizi görüyor bir süre. Bu sebeple ne oluyor? Büyük maçları fake'lerle kazanıyorsun. Yani satrançta bazen fedalar vardır, öyle diyeyim. McGregor Habib maçında ne oldu? Abi güreşi güçlü Habib'in. Conor'ın ayağına hamle yapar gibi yapıp çok kısa saniyede yumruk çıkararak Conor'ı devirdi. Ve orada maç kopmuştu. İtalyano da sağ kenar organizasyonu yerine sol kenar organizasyonu kurguladı. Ve ilk yarıda savunma hatasından dolayı gollemişti Beşiktaş. Sonra 1-1 yaptı. Beraberlikle girdi soyunma odasına. Ama İtalyano'nun İsmail Kartal'ı kurduğu üstünlük burada bitmedi. İkinci yarı başlarken iki teknik direktörü de değişiklik yaptı biliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi İrfan Kerem değişikliği oldu ve bunun neden kötü bir değişiklik olduğundan şimdi bahsedeyim. Oraya İsmail hamlesi gelmesi lazımdı. Beşiktaş orta sahasını bir durdurman, düşen topları alman lazımdı. İtalyan hocaysa Ottara'ya oyun aldı. Golü atan Rıdvan yerine. Ha tabii bu arada sakatlık falan da etkili oldu ama sadece teknik bir değişiklik olarak da değil, şu bakımdan da önemli. İlk yarıda Greenwood orayı kullandı. Hatta bir pozisyon önce Rıdvan'ı geçti. Bayağı sağlam geçti. Sonra Salih'i geçti. Topu yan filelere vurdu. Ama ipe dizer gibi dizdi orada. İkinci yarıdaki o değişiklikle ne oldu? Yerine giren oyuncu topa dokunmadan Greenwood'u savundu. Sol çizgiye dinamizm kattı. Yani bir değişiklik takımı ileriye götürürken Kerem değişikliği stabil bıraktı.
Ayrıca orta saha enerjisi de düşmeye başladı anlarda. Beşiktaş'ın Fenerbahçe orta sahasını ne kadar basit geçtiğini gördük. Beşiktaş'ın bulduğu gole bak. Salih, Olaytan, Orkun, Vlahovic paslaşmasını Fenerbahçeli oyuncular en iyi yerden izlediler. Başka bir şey yapmadılar. Çünkü merkezi alamazsan golü kalende görürsün. Ne kadar rahat orada topla çıktı Beşiktaş. Ne kadar profesyonel topla. Üç orta sahası da o golün içinde. İşte bu teknik direktörlük başarısıdır. İşte bu merkezin değerini bilmektir. Ve oradaki oyuncularının sağ içi dağılımını belirlemektir. Salih, Olaytan, Orkun, Vlahovic gol. Herkes Beşiktaş'ın belki kanatlardan deneyeceğini, kuracağını bekliyordu. Beşiktaş merkezde kullandı, kanatta kullandı. Bir gol merkez, bir gol kanat organizasyon. 64'te İlhan Fakıllı hamlesi yine başarılı bir hamleydi. Çünkü oyuncu oyuna girdi, faul aldı, savunma arkasına sarktı, ileriye top taşıdı. Bu İlhan Fakıllı'yı da İtalyan'ı buraya getirdi. Yani Beşiktaş'a ilk geldiğinde hazırlık maçlarında sol kanatta denilen bir oyuncuydu. İki kanadı yani kullanılıyordu. Ondan sonra hoca bir şey fark etti. Dedi ki ya bu oyuncu çok top eziyor. Çok fazla top ezen sol açık oyuncusunun yaşaması gereken değişikliği yaşattı. Onu aldı, sağ çizgiye attı. Çorum maçında da bu sayede gol atmıştı. Bu maçta da ayakları yere basarak oynadı Fenerbahçe karşısında. Şimdi Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu Greenwood desek, sahada etkili oldu mu? Hayır. İşte teknik direktörlük dokunuşuyla alakalı bir şey bu. Yani oyuncuların odaklanmasıyla açıklayabilirsiniz. Beşiktaş oyuncularının hepsi çok odaklıydı bu arada, onu da söyleyelim. Mesela Şikrinyar golden sonra belirli süre çok odaklandı. Vlahovic'le atışta odak gitti. Ama ayrıca diyeyim, Fenerbahçe'nin yaşadığı bir diğer önemli handikap belki de takım yaşının fazla olması. Hep ilerleyen dakikalarda oyundan daha fazla düştüğünü gördük Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş 3. gol atacak imkan da elde etti. Orada Beşiktaş'ın ayakları gitmedi veya son paslar kötü verildi. Ama Beşiktaş'ta oyuna giren de herkes çok katkı verdi. Fenerbahçe oyuncu değişikliklerin hepsi tamamen düşürdü. Yani Lukaku herhangi bir şey yapmadı. Nene bence zaten geç girdi, etkili olamadı. İsmail de bence geç dahil oldu. Yani Fenerbahçe'nin mental olarak da futbol olarak da ayakta kalan oyuncusu sayacak olsak belki Şikrinyar, Kante, Ederson, değil mi? Gündüzcü de kendi performansını veremedi. Ve bence yine Fenerbahçe adına büyük eleştiri olarak değinmemiz gereken konu Fenerbahçe'nin gol attıktan sonra ne oynadığını bilmemesiydi. Eğer Fenerbahçe savunma arkasına maç berabere giderken sarksaydı belki çok büyük bir eleştiri konusu haline getirmez. İtalyan'ın hakkını verirdik. İyi çalışmış ki bundan da bahsettik zaten. Ama Fenerbahçe'nin 1-0 öndeyken Kadıköy'de bu tarz bir savunma arkası zafiyeti vermesi kabullenilemez. Zaten 1-0 öndesin. İlk kere bitireceksin. Ve bu savunma çizgisini hani bari öndeyken ayarla. Hani maç berabereyken gol atma isteyen oyuncular daha geniş pozisyon alması falan belli bölüme kadar anlaşılabilir. Ama 1-0'ın konumlanması bu olamaz. Herhangi bir yerde olamaz. Bunun altını şundan dolayı da çiziyorum. İsmail Kartal sezon başından beri şunu çok kullanıyor. Hatta ilk açıklandığı gün de kullanmıştı. Ekibimle beraber Avrupa'nın şu an oynanan oyununun ne olduğunu biliyoruz. Bunu analiz ediyoruz. Buna göre modern futbolun bütün gereklerini uygulayacağız demişti. 1-0 böyle oynanmaz hocam. Hiçbir trendde oynanmaz. Onu söyleyeyim. Tabii ki de İsmail Kartal'a gibi öyle bir tecrübeli isme futbolun nasıl oynanması, nasıl oynatılması gerektiğini, hani o mekanizma biz değiliz yani. Ama eksiklikleri konuşmak, söylemek için buradayız. Sizler bizi bu sebeple dinliyorsunuz. Şunu söyleyelim yani, pirince giderken eldeki bulgurdan olma hesabı, hani derbi özetleyecek bir ifade belki de, Fenerbahçe cephesi için yani Beşiktaş tarafı için söyledik zaten. İtalyano. Şimdi Fenerbahçe için niye pirinçiye giderken bulgurdan olmak diyoruz? Çünkü biraz evvel aslında satır arasında bahsettim. İrfan Can'ı 10 numarada kullanarak rakibi boğma üzerine bir plan yapmış. Presle boğma değil de rakip yarı sahada topla oynama açısından. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Fenerbahçe baskılı oynar. Fenerbahçe kendi evinde topla oynar. Fenerbahçe 3 defansif orta sahayla oynamaz. Kahvedeki sohbet. Kahvede bunları söyle. Ama Fenerbahçe'nin derbi planı bu sözlere tezahür olmamalı. Yani böyle konuşulmuş diye söylemiyorum. Böyle hissedilmiş olsa gerek diye söylüyorum. Ortaya konulan kadro, tamam mı?
Ve bu kadronun oynadığı oyun bunu anımsatıyor. Kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe taraftarı

0: Can'ın enerjisini Fenerbahçe oyuncularında göremedim ben. İrfan Can ofansif orta saha oynaması önemlidir abi, pas bağlantıları açısından, rakip yarı sahada top tutmanız açısından belki biraz önemlidir. Ama ilk yarıda takımların rakip yarı sahadaki pas oranına bakıyorsun abi, %78 Beşiktaş, %73 Fenerbahçe. Olmamış demek. Ama emin olun İsmail Kante Guendouzi ile bu rakip yarı sahadaki pas oranını 80'lere çıkartırdınız. En azından rakibinizin %70'i olurdu. Yani 78-70'e düşerdi. Bu da çok fazla şey ifade ederdi düşen topları almanız açısından. Topları almanız, rakibin çıkmasını engellemeniz, rakibin direncini kırmanız. Yani sonuç olarak kendi sahanızda oynuyorsunuz. Taraftarı kullanmak, rakip atak keserek atak başlatmaktan geçer yapılmadı. Diğer tarafta elindeki bütün nimetleri olması gereken gibi kullanan bir takım vardı. Trossard bir futbol oynadı. Gol atmadı ama Rıdvan'a verdiği pası bir kenara koyuyorum. Topu basması, topu bekletmesi, topu ileriye taşıdığı anlar, verdiği pas, yarattığı açı, direkten dışarıya çıkan bir topu da var. Beşiktaş'ın çizgideki bir oyun kurucusuydu ve baştan aşağı dominasyon kurdu. Zaten Fenerbahçe'nin sağ savunması zayıf. Sağ beki zayıf Fenerbahçe'nin. Orayı inanılmaz işledi futbolcu. Orada üzerinde yani o kadar çok oyuncu çekti ki. Hani az evvel dedik ki Beşiktaş'ın attığı ikinci gol. Üç kanat oyuncusu da oyunun içinde diye. Sadece o pozisyon değil. Mesela Salih Vlahovic'e verdiği, Vlahovic merkeze Olaytan oynadı. Olaytan'ın tekrar savunma arkasına kaçan Vlahovic'i gördü ve Ederson'u çıkardığı pozisyon. Yine Beşiktaş orta sahası devrede. Yani kanat oyuncusu Trossard'la oyun kurup merkezini üçgenlere dahil etti Beşiktaş ve böylelikle hem merkezi domine etti hem kanatları domine etti. Ya bu çok şey büyük bir şey. Onu söyleyeyim yani. Kante Guendouzi'ye karşı yapıyorsunuz bunu. Ve maçın sonuna geldiğimizde 6 isabetli şut atmış Beşiktaş, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe kendi sahasında 0.49 gol beklentisi yarattı. Beşiktaş'ın 1.67. Beşiktaş 28 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Fenerbahçe 13. Şimdi böyle bir durumda ben de diyorum ki acaba hangisi iç saha takımıydı? Ne olmuştu? Kadıköy gelecekti, geri gelecekti. Bakın bu işler sloganlarla olmaz. Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı maçlardaki bu manik depresif halle olmaz. Yıllardır söylüyoruz. Bu ifadeyi kullandığımdan beri neredeyse literatüre girecek bu artık böyle yani. Ufak olumsuzluklar, tüyler diken diken oluyor. Bir anda uğultular yükseliyor. Oyuncuların beden diline yansıyor. Gerçi dün anonsör bile dalgındı. Samanyolu çalmadı. Topçular sahaya çıkarken meşhur marş bile son anda çalındı. Koreografi falan da yoktu. Her yerde hazırlıksız olursan böyle hazırlıksız yakalarlar işte yani. Tamam. Şimdi yoğun eleştiri başlayacaktır. Bu yağmurda şemsiyeyi tutarken aynı zamanda eleştirilerin gerçekliğiyle de yüzleşmek aslında Fenerbahçe'nin gelişiminin önündeki anahtar. Roma maçı da acayip zor maç. Şimdi üst üste iki Kadıköy mağlubiyeti olursa seyreyle olacakları. Psikoloji koruma adına belli yerlerde tabii ki bazı şeylere kulak kapamak gerekiyor. Ligin bu haftasında ligin bitmediğini kabul etmek gerekiyor. Kaybeden bir şey kaybetmedi. Bence kazanan çok şey kazandı. Momentum kazandı, ivme kazandı. Bakın Alanya maçı hariç sezon başından beri maç kaybetmiyor Beşiktaş. Ama Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir Fenerbahçe. Ligde de 2 mağlubiyet, 2 galibiyet. Tamam. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Beşiktaş doğru işler yapıyor. Eksiklikleri tabii ki var. Yani taçtan gelen topu karşılama şekli mesela ya eksikliklerden bir tanesi diyeyim. En azından bugün böyle ifade edeyim. Ama bunları kapatmak adına kafa yoran, uğraşan bir ekip var. Bunu sana hissettiriyor. Ve başlarında çünkü ligin çok çok iyi bir transferi var abi. Vincenzo Italiano. Onu bir kez daha söylemiş olayım. O yüzden gün Beşiktaş'ındır. Fenerbahçeliler için kahır günüdür. Mağlubiyet günüdür. Yine olayları biliyorsunuz, Fenerbahçe büyük zaferlerin ve büyük yenilgilerin takımıdır. Bugün de hezeyanlarını büyüteceklerdir. İbretli izleyeceğiz ama bizce derbinin planı, programı buydu. Gerisi sizde. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Serkan.
4: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
8: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
9: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam bitti.
11: Kim ne dedi?
12: Biz tuzağa düştük. Tuzağa düştük. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint-Germain o gün için olağanüstü bir takım. Beşili torba demek, size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir... Nereye geldik?
13: Hocam 1996'ya geri dönüyoruz.
12: Dönelim.
13: Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinizin ilk sezonu.
12: Evet.
13: İlk büyük Avrupa eşleşmesi diyebiliriz. Daha önce Konstruktorlu'la eşleşiyoruz. Kupa Galipleri Kupası'nda 1-0 ve 4-0 yeniyoruz. Onları eliyoruz, Moldova temsilcisini. Daha sonra Paris Saint-Germain'le Samiyan'da oynadığımız maç.
12: Evet. Paris Saint-Germain'le oynadığımız maçın bir gün öncesi biz kamptayız Florya'da. Moldova takımı. Orada 1-0 zor yendik. Burada da eledik. Ama oynadığımız futbol, alınan sonuç, ortaya konan anlayış pek beğenilmiyor açıkçası. Ben de beğenmiyorum. Ekip arkadaşlarım da beğenmiyor ama yeni gelmişiz tabii. 40'a yakın futbolcudan 20'lere düşürmüşüz. 20 ile 30 arasına. Yeni bir oyun anlayışı. O günkü kamuoyunun ve özellikle bazı basın mensuplarının Türk teknik adamına bakış açısı. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda tatsız bir dönem yaşıyoruz diyebiliriz. Vicdansızca saldırılar da oluyor. Neyse, yönetim toplantısını Florya'ya aldı. O zaman da aynı katta benim ofisim, biberisinde yani benim oradan geçmek zorundalar. Misafirimiz vardı. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Sağ olsun bizi de ziyaret etti. Graham Souness ve bu toplantıda Graham Souness de var. Konu Van Gobel, 24 saat önce maçtan. Akşamüstü toplantı veya 30 saat önce. Ben de ofisimdeyim. Devam etti falan derken kapım çalındı. Allah rahmet eylesin. İkinci başkan Atilla abiydi. Hocam müsait misiniz? Müsaitim, buyurun rica ederim dedim. Bir şey konuşabilir miyim? Tabii kapattık kapıyı. Atilla abi dedi ki hocam biz size danıştık. Van Gobel'de gitmek istiyor. Biz de Souness'a verebileceğimizi söyledik. Çünkü ondan bir teklif geldi demişti. Ha iyi, hayırlısı olsun dedim. Kolay bir şey değildi arkadaşlar. Deminki gidişatı size özetlemiştim. Yani durum sıkıntılı. Ama aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafamı vurması kafiden hareketle. Ben de teknik olarak İzin vermiştim zaten. Atilla abi dedi ki yalnız bir pürüz var hoca dedi. Hayırdır Atilla abi dedim. Sonra diyor ki ben bugün alır giderim. Ya dedim ki ben de yarın.

0: Alsın gitsin yani 24 saat. Sonuçta Galatasaray'a hizmet etmiş bir hoca, yani bu kadar anlayışlı olacaktır herhalde. Hocam imkan yok dedi. Nasıl dedim ya? Artı 50 bin dolar verdik dedi geriye. Yani
1: sigorta gibi.
0: Sigorta gibi. Onu bile kabul etmiyor. Ya bugün verirsiniz ya yok. E şimdi o günkü kulübün mali durumları, o günkü kulübün gidişatı, Van Gobel'in gidişatı derken ben de dedim ki verin Atilla abi dedim. Yarın ben verdim. Yönetimimiz vermedi. Hatta biz böyle olursa bizim için maç daha önemlidir dedi ama ben böyle bir beyanat maçtan sonraki bas toplantısında veririm. Hiç sorun değil dedim. Çünkü o anki ben herkesin aşağı yukarı düşüncesini, mali tablonun durumunu, mali tabloya getireceği ferahı, refahı hepsini hesap edilecek bir Galatasaraylıyım ben. Gitti Atilla abi. Kolay bir risk değildi. Ben ne kadar dersem deyim, başkan için, Faruk Süren için, yönetim için hiç kolay bir şey değildi. Sonuçta ya hoca böyle diyebilir ama siz de vermeseydiniz kardeşim denilebilirdi. Onlar da bu riski aldı ve biz saat 19:20 o aralar verdik Van Gobel'i. Öpüştük, ayrıldık, teşekkür ettik verdikleri hizmetlere. Böyle bir anekdot var.
1: İlk 11'de planladınız bir oyuncu.
0: Elbette sağ bek. İyi oynadığı zaman da iyi oyuncuydu.
1: Hocam zaten beşlinin sağında denemeye başlamış. Oynatmaya başlamış.
0: Tabii.
1: O dönem. Tabii, daha sonra Ümit Davala'yı ama daha çok kullanmaya başladınız orada. Onun gelişinden sonra da
0: evet,
1: doğrusu.
0: Öyle icap etti.
1: Paris Saint Germain maçında Ümit Davala'yı
0: İyi oyuncuydu Allah için. İyi de bir çocuktu. Ama işte bazen böyle kopuyor insanlar.
1: Maça olağanüstü bir başlangıç var hocam. 5. dakika, 10. dakika.
0: Gelelim maça şimdi tabii. Bir de maçın üstüne bir sürü adamlar hangisini ne yapacağımız diye düşünürken bir de bu transfer eklendi bizim hesabını vereceğimiz. Maça çok iyi başladık. Ve nitekim olağanüstü gibi bir baskıyla başladık.
1: Hocam o gegenpress dediğimiz...
0: O zaman gegenpress yoktu. Biz hani topu kaybettiğin andaki direkt reaksiyon diye. Zaten açılımı da o da ifade ediyorduk. Aynı anda baskı ama bütün blokların da aynı anda yürümesi öne doğru.
1: Hocam kapalı tribünde sanki takımla birlikte giderdi orada.
0: Evet.
1: O baskıya hep birlikte. Evet.
0: Zaten belirli bir süre sonra baskı yapmadığımız zaman ıslık başlardı. Yani o futbola öyle bir alışıldı ki. Tabii o zaman bunun ismi gegenpress değildi. Ağıtlar yakılmıyordu ama iyi başladık diyelim. Ve golü bulduk. İkinci golü de bulduk. Fakat... Hissettim ben bir şey yani arkam dönük sahaya. Bir döndüm biz santra oluyor dedim acaba ya tekrar mı oluyor yanlış mı yaptılar santrayı diye. Meğersem biz gol yemişiz o kadar çabuk.
1: 18-19 iki gol yiyoruz hocam. 2-1.
0: Öyle de kalmadı. İkinciyi yedik bir buçuk dakikada ikinciyi yedik. Neyse sonra ikinci yarı toparlandık. 4-2 bitirdik maçı mesela. O gün belki karşılığını bulamayan bu sonuç Avrupa'da çok önemli bir sonuç olarak lanse edildi ki çok doğrudur. Paris Saint Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. İkinci maçı da maalesef 4-0 kaybettik ve bence dramatik şekilde elendik. Yani benim üzüldüğüm maçlardan bir tanesidir. Ama
1: çünkü skorunun hakkı olmayan çok daha farklı kazanmamız gereken bir maçtı hocam.
0: Evet. O gün burada biz turu garanti altına alabilirdik. Lütfen herkes açsın o maçı baksın. Kaçırılan goller atılan gollerden daha kolaydır. Yani Paris Saint Germain'e bu olabilir mi? Olmuştu.
1: Hocam bir de tabii o dönem futbol haritasında düşünürsek Avrupa'daki zaten kırılgan bir ülkeyiz. 2-0 öndeyiz. Bir dakikada 2 gol yiyoruz. Ondan sonra tekrar reaksiyon vermesi takımın.
0: Çok zor. Yani en ufak bir şeyde kırılıyoruz zaten. Onlar bizi yener veya onlar bizden iyiydi düşüncesi gelişiyor oyuncuda herhalde o günkü oyuncularda. Esasında oynayan da biziz, pozisyonu bulan da biziz, oyunu domine eden de biziz. Yani son topları, şiddetini, isabetini doğru bulabilsek, son pasları doğru yapabilsek, son vuruşları, daha kolay olan vuruşları, tarihi bir fark olurdu.
1: Ki ikinci yarının başında 4-2
0: oldu. Tabii siz bunları atamayıp, ya ne oluyor? Biz hem 2-0 galibiz. 2-2 oldu ama. Lan yine pozisyon buluyoruz. 3'ü attık, 4'ü attık. 5'e gidiyoruz. İnanın bana 5. 6. daha kolay. Şimdi oraya 2 farklı çıkmak başka. Sonuçta Avrupa'nın göbeğinde Paris Saint Germain'le oynuyorsunuz.
1: Deplasmanda atılan gol çok önemli hocam o dönem.
2: Evet.
1: İki golün avantajı var.
2: Evet.
1: Belki o maçta çok erken 2-0 oldu ilk yarı.

0: Burada.
1: Evet.
0: Belki hani 3 farklı kazanmak zorunda olsa Paris Saint-Germain, biz de farklı oynayacağız.
2: Biz de farklı oynayacağız tabii ki. Biz de hücum oynamaya başladık, yani buna eğleniyoruz. Şimdi sonuç olarak hep hücuma düşündük zaten de. Ama o günkü takımın belki daha da ihtiyacı vardı biraz zamana.
0: İlk sezonumuz.
2: İlk sezondu.
0: Ligde de yeni yeni. Çünkü hocam o iki maç arası çok ünlü 6-8-6'lık bir koşusu vardır Galatasaray'ın.
2: 3 maçta 20 gol attığımız bir dönem var.
0: 6-8 o iki maç arasında.
2: Evet. Yani dolayısıyla bir inşa dönemindeyiz. Deneme yanılma metodu içerisindeyiz. Tanıdım dediklerinizi daha tanıma esası başka türlüymüş deme dönemindeyiz. Nitekim bunların hepsi bize sonunda Avrupa şampiyonluğu olarak döndü. Yani bunlardan aldığımız, alacağımız örnekler, bunlardan alacağımız nasihatler, bunlardan öğrendiklerimiz. Çünkü bakın büyük zaferlere, altında mağlubiyet yatar. Bakın büyük zaferlere, muhakkak altında ki mağlubiyet yatar.
0: Kariyerinize çok fazla böyle kelebek etkisi.
2: Demek ki yaratın. Oradan kalkmasını becerebilmişiz.
0: Evet.
2: UEFA şampiyonu tabii Paris'te.
0: Hem UEFA şampiyonu hem kadroyu biraz söyleyecektim hocam size.
2: Evet.
0: Bir saniye.
2: Cemile'ye soralım kadroyu. 1996 Paris Saint Germain Galatasaray maçının kadrosunu sevgili Cemile. 1996 Paris Saint Germain Galatasaray maçının Paris'teki Paris Saint Germain'in kadrosunu rica ediyorum senden lütfen. Lama kaleci bir defa Bernard çok Lama. Meşhur. Algerino, Roche, Le Guin, Engotti, sonra Milan'da oynadı bu galiba. Vincent Guerin, Ray, 10 numara değil miydi Ray? Leonardo, Deli Valdez, Loco. Bakar mısın Allah aşkına? Loco, Valdez, Leonardo, Ray oynuyor. Dörtlü.
0: Hocam ilk maç 4-2 bittikten sonra ikinci maç öncesi ne düşünüyordunuz? Tur için çok büyük bir avantaj kazandık mı? Yoksa daha farklı olmalıydı mı?
2: Maçtan sonra, ilk maçtan sonra bas toplantısını bekliyoruz. Sonradan ben geldim bas toplantısına. Bayağı zaman sürdü bu dilim. Dışarı çıktım, Atilla abi beni bekliyor. Allah rahmet eylesin. Sarıldık birbirimize. Aldığımız riskin büyüklüğünü o an daha çok anlamış olduk. Faruk Süren ve ekibinin de ayrıca aldığı risk de büyük bir risk. Ama çok şükür sessiz sedasız bunların bir bildiği vara geldi iş.
0: 1999-2000 sezonu, 2000 UEFA Kupası finalinde hep söylediğiniz bir şey var. Ben ileride 3 forvetle başladım. Çünkü oyuncular savunma yapmak istediğimizi anlayabilir eğer bir oyuncu çıkarırsam dediniz. 2012-2013 sezonu Real Madrid eşleşmesinde Wesley, Drogba ve Burak'la oynadık Real Madrid deplasmanında yine aynı mantaliteyle. Paris Saint-Germain maçında üçlü savunmanın önünde Mert Korkmaz'la başladınız. Devrede çıkardınız. Sonra Okan Buruk oyuna girdi. Yine eski oyun sistemine döndünüz. Yani bu kararlar aslında 96'daki bu tecrübenizden yola çıkan bir sonuç mu?
2: Elbette tabii ki. Yani yaşanmışlık var. Aldığın karşıdan ders var. Zaten mesele nedir? Düşmek değil mesele. Nasıl kalktığındır. Yoksa herkes düşer ama nasıl kalktığın önemli. Yani tekrardan bir daha güzel şeyler yapmaya kalktıysan oradan bir şey almışsın demektir. Bizim de bu 96'daki tecrübelerimiz 2000'e kadar taşındı. Çünkü teorik olarak bazı düşünceleriniz pratikte de yansıyınca onu sağlaması gibi oluyor. O yüzden o gün orada bir görev vermiştim ben Mert'e. Baktık ki tutmuyor. Olmadı. Normal düzenimize değiştik ikinci yarı.
0: Orada da hocam biz Paris Saint-Germain'i elesek çeylek finale çıkacaktık. Kupa Galibiyeti Kupası, evet. Ki o zaman, evet, ikinci kupa.
2: Evet evet.
0: Ve şimdiki gibi hani 4-5 takımın gittiği bir Şampiyonlar Ligi yok bir, evet, ülkeden. En iyi ikinci, üçüncü takımlar kendi liglerindekiler Kupa Galibiyeti'nde zaten, evet, ya da UEFA Kupası'na geçiyorlar. Evet. Paris Saint-Germain Ajax'ı çeyrek finalde eliyor. Yarı finale yükseliyor. Yarı finalde Liverpool'u eliyor. Finalde Barcelona Paris Saint-Germain'i Ronaldo'nun, Brezilyalı Ronaldo'nun golüyle 1-0 yeniyor. Yani biz de alternatif tarihte belki çok daha önce bir çeyrek final, yarı final
2: yakalayabilirmişiz.
0: 1996 Paris Saint-Germain eşleşmesi tabii hocam bu kamera arkasındaki insanlar için de içimizde ukde kalan maçlardan biri.
2: Evet.
0: Haliyle biraz dertlendik.
2: Şimdi 96 haliyle. Bir defa 96'nın öyküsü şöyle. Kazanamamış. bir takımız, gol atamamış bir takımız, puan alamamış bir takımız. Ancak 90'larda başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yapılanma programı hakikaten Türkiye'de veya dünyada da benzeri çok fazla olmayan bir şey. Bazı ülkelerde tabii ki elbette var. Arkadaşlarımla beraber biz Türkiye'nin her tarafını taradık. Önüne gelen, ben bunu rica etmiştim televizyon canlı yayınında, Türkiye'deki herkes bana bir şekilde ulaşır, faksla ulaşır, telefonla ulaşır, ulaşsın, bize yetenekli oyuncuları bildirsin, bizi beklemesin diye başlayan bir programın bence sonuca varmasıdır o.
0: Euro 96.
2: Tabii ki. Ben birçok kurada bulundum Avrupa'da. Dünya Kupası, Avrupa Kupası, birçok kurada bulundum kulüplerde. İlk defa görüyorum, beşini torbadan gidiyoruz kura çekimine. Türkiye heyeti olarak İngiltere Birmingham'da çekildi bildiğim kadarıyla. Ve bizim grubumuz belirlendikten sonra tarihimizde ilk defa beşini torbadan bu gruptan Avrupa Şampiyonası'na hak kazanan bir takım olduk. Ve bizim grubumuza Hırvatistan düştü. Her zamanki gibi. Hırvatlardan o günden beri zaten ilişkimiz çok iyi, birbirimizi çok seviyoruz. Bu iki seven ülke de takım da hep düştü birbir. Ondan sonra iki defa daha beraber olduk galiba.
0: 2008'de
2: 2008 ve
0: 2016.
2: O günün en popüler takımı Hırvatistan takımıydı. Avrupa'da oynayan çok ünlü oyuncuları, müthiş bir takım, hatta turnuvanın favorisi olarak gösteriliyordu. Diğer takımlardan bir tanesi Danimarka'ydı. Bir diğeri de Portekiz'di.
0: Danimarka'da son şampiyon hocam. 92'nin
2: şampiyonu. Danimarka'da 92'nin son şampiyonu. Portekiz'de zaten Rui Costa'lı, Nuno Gomez'li.
0: Figolar.
2: Figolar öyle bir takımdı. Şimdi maça şöyle bakacak olursak, oyunun her bölümünde daha çok topa hakim olan, oyunun kontrolünün elinde bulunduran, ki yağmurlu da bir havaydı hafif, biziz. Ancak orada son bölümde, ön bölümde, ön alanda sıkıntılarımız oldu pozisyon adına, ama oraya kadar
0: yine risk alarak oynuyorsunuz hocam. Yine risk alarak ve bedel ödeyebileceğiz bir şekilde oynuyorsunuz.
2: Evet evet.
0: Hücum oynuyorsunuz.
2: Stoperlerden biri Vedat. Evet. Karabük Spor ikincilikten almıştım. O zaman ikincilikti. PTT birincilik. Diğeri Alpay. Düşünsenize. Önce müthiş bir pozisyon hatamız var. Kornerimizi atıyoruz. Dakika 85. Mesela burada keşke, acaba, çok sorulacak bir soru var. Turnuvanın en şöhretli oyunculardan bir tanesi Boksic. Yani İtalya'da oynayan. Vedat'ın karşısındaki oyuncu. Vedat o ana kadar dokundurmadı. Ve bir pozisyonda ikisi de kafa sarılı olarak olaydan ayrıldılar. Boksic 30 tane gol kaçırsa çıkma imkanı olmayan Boksic, Vedat öyle bir yaptı ki onu. Vedat kafası sarılı devam etti, o devam edemedi. Yerine Vlahovic girdi. Boksic daha hızlı, Vlahovic o kadar değil. Ama buna rağmen düşünün nasıl durmuşuz. Alpay gerisinde dokunsa Alpay kırmızı yer. Dakika 85-86 zaten
0: milyonlarca
2: 0-0 biter. Ve o maçın bütün güzel tarafı Türkiye'ye kalır. Çünkü inanın bana, lütfen o güne baksın herkes. Hatta Cemina'ya bile sorabiliriz. Muhakkak ki favori, turnuvanın favorisi. Bizim maçın zaten. Ya Prosoneçki, Boban, Şüker, aklınıza kim gelir? Bu takıma 0-0 geliyorsunuz. Korner atıyorsunuz. Kornere biz neredeyse hep beraber gitmişiz. Demek ki bazen de aşırı güven, bas bas bağırıyorum. Bakın, duyuramıyorsunuz. Tabi uzak kalede bas bas bağırıyorum. Yani gerideki durumumuz, birinin gelmesi lazım. Öyle durulmaz ama bütün kulübe bağırıyoruz.
0: Normalde bekler kalır değil mi hocam?
2: Ya bütün kulübe bağırıyoruz. Hayır, bekin iyi kafaya çıkar gider.
0: Yani, hızlı çünkü oyuncudur.
2: Duruşta herkesin yazıldığı yer var.
0: Tabii. Ama nasıl bir kazanma
2: o kadar işte inanılmış ki atacağız golü diye. Böyle bir yanlış yaptık. Orada yine bir doğru var. Alpay yapmadı. Saygı duyarım. Ve ona fair play ödülü verdiler o sene. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim.
0: Hocam Euro 96'nın değerini bugünün insanlarına anlatmak çok zor olabilir. Bugünün gençlerine anlatmak çok kolay olmayabilir. Ama zaten en başta 16 takım var. Zaten oraya giderek son 16'ya kalıyorsunuz. Türkiye'nin de en büyük başarılarından biri, en azından milli takım bazında.
2: Çok güzel bir soru. Gençlere, o günü yaşamayanlara şunu anlatabiliriz. Düşünebiliyor musunuz? Koca şampiyonada 16 takım var. Bir tanesi Türkiye. Kura çekiminden sonra gruplardan hocaları basın toplantısına çağırıyorlar. Fakat gittiğiniz yerde 16 bayrak var. biri de bizim ay yıldızımız.

0: o gün benim söylediğim, elimizden gelen en iyisini yapacağız ama bu bizim için burada olmak kadar önemli bir şey yok şu anda. Alışacağız. Bu bizim alışmamız. Artık buralarda olmak istiyoruz. Tarihimizde olmamışız ya.
1: Kura çekimi bir hatıranız var hocam. Euro 96 mıydı? Sizi biraz daha uzak bir yere koyuyorlar. 96 evet. Kura çekimi için.
0: Daha evvel.
1: 94'te.
0: 5. torbadan olunca bir gün önce yapılan yemekte, UEFA'nın verdiği yemekte, tabi her masa onar kişi en az falan. Ben dış kapıdan girdim, hemen bizimki orada.
1: Sahneye biraz uzak.
0: Sahneye de ortaya da. Biraz üzüldüm. Heyetimize dedim ki Allah nasip ederse en önde oturacak zamanlarımız da gelecek. Daha bu turnuvaya 5. torbadan çekildiğimiz günün gecesi söyledim. Yalnız Lennart Johansson müthiş bir insan. Şenez Bey bunu söylemiş. Hocamız böyle bir serzenişte bunu. 16 takımın kaldığı kura çekiminde bir gün önceki resepsiyonda bizi havuzun başındaki en güzel masaya oturtmuştu. Çünkü konumuz yine buydu. İstikrarlı giden bir federasyon vardı. Tam yemeğin ortasında Mr. Johansson geldi. Bana dedi ki Mr. beğendin mi? Mr. Terim masanızı. Çok teşekkür ederim dedi. Şenez Bey de yanındaydı. Şenez bana söylemişti. Sözümüzü tuttuk. Sen de sözünü tuttun dedi. 16'ya kalarak. Bunlar işin çok güzel taraflarıydı. Biz bu taraflara o gün bakmamız lazımdı. Buna rağmen o gün orayı berabere bitirsek
1: ne olurdu hocam?
0: Olaylar çok başka yere gelirdi. Biz
1: Portekiz maçı
0: kolaydan sonra zora giden bir kura çekmedik. En zordan başladık. Kırılganlığın çok çabuk olduğu bir ortamda bir nefes alabilirdik 3 gün sonraya. Ya biz turnuvanın şampiyon favorisini yendi, berabere kaldık. Bundan sonrakilerle nasıl
1: iyi oynayarak
0: başa çıkamayız? İyi oynayarak bir de. Oyunun kontrolünün elinde bunu. Bize çok faydası olabilirdi. Ama bu diyorum ya, nasıl düştüğünüz önemli değil, nasıl kalktığınız önemli. O kalkarken nasıl kalktınız? O çok önemli. Örnek alarak kalkıyorsanız, oradan bir şeyler almış olarak pozitif kalkıyorsanız, ben bunu bu duruma bir daha düşmeyeceğim diye kalkıyorsanız büyük başarı o, kazanmışsınızdır o mağlubiyette.
1: Finlandiya'dan İngiltere'ye gidiyorsunuz sanırım milli takım.
0: Hatta evet, son kampımızı Finlandiya'da yaptık.
1: Fatih Terim uçağı galiba.
0: Uçağın ismi Fatih Terim'di sağ olsun. O günkü uçak şirketi ve sahipleri daha doğrusu böyle bir isim koymuştu. Fatih Terim
1: giderken uçağı. Şöyle diyorsunuz hocam. Ben şimdi az önce onu vurgulamaya çalıştım aslında. Oraya giderek zaten Türkiye görevini yapmış addediliyordu.
0: Evet.
1: Ama siz tam uçağa binerken TRT mikrofonlarına İnşallah biz 30 Haziran'a kalan takımlardan biri olmak için her şeyi yapacağız dediniz. Aslında evet. Bu
0: dileğim bu.
1: İçin de söylüyorum. Çok cüretkar bir
0: evet. Açıklama. Yani ben bunu şöyle de söyleyebilirdim. Ya biz buraya ilk defa katılıyoruz. Bir defa bu büyük başarı. Eyvallah ama temkinli olalım. Biz işte filan. Hayır, ben dedim ki inşallah sonuna kadar kalan takımlardan olur. Dileğim bu. İsteğim de bu. Kimse peşinden malum olmak ister mi? Etmez. İstemez. Orada kampımızın son dönemi Finlandiya'daydı. Muhteşem bir tabiat harikası bir yerde. Aynı zamanda çok güzel de bir fitness ile çok güzel bir sağlık merkezinde antrenman yaptık. Herkesin ufak tefek sakatlıkları, yanlış bildiği doğruları, doğru bildiği yanlışları orada fizyoterapistler, profesörler, doktorlar çocuklara tamamen izah ettiler. Çok sakin, dingin bir son günler geçirdik ve son hazırlık maçımızı da Finlandiya'da oynadık. Sene kaç?
1: 96.
0: Bir tane galibiyetimiz yok.
1: Finlandiya'ya mı?
0: Finlandiya'ya. Hazırlık veya resmi. Ki bunların benim oynadığım da var içinde. Herkesin iyi anlamasını istiyorum nereden nerelere geliniyor. Türk milli takımının 17 maç mağlup olmadan devam ettiği periyotta da varım ben.
1: Hocam 5. torbadan kura çekimine katılan 2024'ü söylüyorum.
0: Evet. Hani
1: bugüne gelelim. O gün yaptığımız işi ne kadar anlamlı
0: önemli olduğunu. Evet.
1: Euro 2024'ün kura
0: çekimi. 5. torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek.
1: Mal
0: çek çek bitmiyor yani.
1: 5. torbadan katılan 2024'e
0: evet.
1: Takımlar Malta, Moldova, Letonya, Estonya, Cebeli Tarık, Litvanya yani
0: evet.
1: İşte Kuzey İrlanda gibi
0: eyvallah.
1: Takımlar. Evet. Yani bu evet. Takımlardan birinin 16 takım arasında kaldığını düşünmek
0: 16.
1: lazım.
0: 38, 42, 36 değil. 48 değil.
1: Zaten Avrupa'da da 55 tane takım var.
0: O zaman da

0: veya daha az.
1: Evet.
0: Daha az. 48 sonradan oldu federasyon.
1: Kasım 2005, 2006 FIFA Dünya Kupası playoff revanş maçı.
0: Evet.
1: Türkiye-İsviçre. Yine farklı bir format o dönem bugüne bakılınca. Deplasman golü. O gün bugünkü kurallar olsa maç uzuyor 4-2 ile. Ama bir önceki maça gitmek gerekiyor herhalde bu maçın hikayesini anlatmak için.
0: Şimdi tabii birinci maça orada gitmek lazım. Hiç istemediğim çıktı benim. Ben kurallarda hayırlısı neyse olsun derim. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Nitekim sonunda da gördük. Orada son dakika bir gol yedik biz. Gereksiz, lüzumsuz. İkili maçlarda yapılmayacak hatalardan, büyük hatalardan biri. Ve maçtan sonra koridorda elindeki topu ayağa alan bizim oyunculara şut atarak bir sürü bir şey söyleyerek gelen bir oyuncunun tahrikiyle de hadiseler başladı. Sonuç itibariyle burada ben sabaha kadar uyumadım. 4 forvete yakın bir şekilde çıktık sahaya fakat 17. saniyede yerden top sekti. Alpay'ın eline geldi. Yani ele gitme falan yok ama penaltıyla başladık. Yani 3-0'a geçtik. Ama şimdi tabii o kadar profesyonellerdi ki tahrik önemli bir konudur. Bunu da çok iyi yaptılar. Nitekim maçtan sonraki olayların o seviyeye gelmesinde sanki sadece Türkiye'nin hatası varmış gibi bir ortamda yaratıldı açıkça.
1: Hocam o İsviçre 2-0'lık maçın İlk maçtan önce havaalanında başlayan bir gerginlik, bir...
0: Şimdi havaalanında başlayan bir gerginlik var. Ülke olarak gereğini yaptılar.
1: Yani iyi hazırlanmışlar yani.
0: Kenara geç, üstünü yokladı, soyun. Bir sürü şey. Normal olarak literatürde veyahut da alışkanlıklarda veyahut karşılıklı davranışlarda bunlar olmaması lazım. Gelen... Teklif elbisesiyle isim olarak verilen, pasaportu belli, kimler olduğu açık.
1: Siz aslında yaptığınız da aranışın karşılığını görmek istiyorsunuz. Çünkü Türkiye evet. Öyle karşılıyor evet. Yabancıları.
0: Evet. Ve 3 gün önce gitmiştik biz. Bu 3 gün boyunca bulvar gazeteleri hakikaten hakaretvari başlıklar attılar. Yani tahrik için her unsuru kullandılar. Milli marşımızın yuhlanması var, top toplayıcıdan tut, yandaki ne kadar her şey var.
1: Bekliyor muydunuz hocam böyle bir...
0: Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani İsviçre'den de beklemiyorsunuz. Ama önce basınla başlıyorlar. Televizyon ve gazete vasıtasıyla. Hepsi bizim önümüze geliyor. Ve oyuncular da bunu görüyor zaten. Veya söylüyorlar. İsviçre'de yaşayan Türkler var. Nitekim benim basın toplantımda da tahrik eden birçok soru sordular. Çok güzel hazırlanmışlardı dedim ben. Ez cümle.
1: Dünya Kupası'nı çok istemişler belli ki.
0: FIFA Başkanı?
1: Blatter.
0: Beyanatlar filan hep aleyhimize bizim yani.
1: Maçtan sonra da aynı şekilde.
0: Maçtan sonra da tabii ki.
1: En yüksek şekilde cezalandırılacak Türkiye
0: gibi. Demişti. Evet. Buradan şeye çağrılanlar ifadeye. Bana geldi, ben dedim ki ben hiçbir yere ifade vermeye gelmem. Beni siz neye çağıracaksınız? Hayır, bilginize başvurmaya. Ha okey. Soyunarak girdiğimiz İsviçre uçaktan iner inmez bizi bir Mercedes aldı. Pasaport falan da sormadı. Direkt kalacağımız yere oradan da bilmem ne. Mesela Belçikalı bir hakem verdi. Black'e bir şey.
1: Fan Black değil mi hocam, öyle bir şeydi.
0: Ben bu Dünya Kupası'na gidecek dedim. O sezonun sonunda Dünya Kupası'na açıklanan 16 hakemden biriydi. Eray.
1: Evet.
0: Bunu yani orada benim oyuncularıma, bana, benim staffıma, Türk Futbol Federasyonu'na, Türk seyircisine, Türk taraftarına söylenen veya atfedilen hiçbir şey doğru
1: tuzağa
0: değil.
1: Tuzağa düştük mü hocam?
0: Tuzağa düştük. Hepsinin görüntüleri bizde de var ama orayı iyi oynadılar. Onlar içeriği de dışarıyı da bizden iyi oynadılar.
1: Birinci maçta...
0: Buna rağmen 3-1'e geldik.
1: Evet. Yine hocam dediğim gibi işte deplasman golü olsa o anda evet. Uzuyor maç.
0: Yine buna rağmen 3-1'e geldik, daha var. Evet. Yani biz yapabiliriz 4-1'de 5-1'de. O ara ben Fatih'i de soktum. Birini daha Tümer'i de soktum. Yani veya Fatih'i soktum tabii. Fatih'e orada bir pozisyon var. Varlık şimdiki hani penaltı var mı diye son dakika. 4-1 olsa eledik. 3-1'e eleyemiyoruz.
1: Hocam,
0: deplasman golü olduğu için.
1: Evet, ikinci maçta olağanüstü bir forvet hücum mantalitesi.
0: Evet.
1: ne tetikledi sizi orada ilk maçtaki savunma daha kontrollü
0: bir
1: oyundan
0: sonra? Şimdi bir defa bizim burada baskı yapacağımızı biliyor onlar. Merkezi de çok önemli oyuncular olmasına rağmen biraz daha ağırdı. Bir de 2-0'sın. 2-0 kolay dönülecek bir skor değil. 2-0 kolay alt edilecek bir skor değil. 2 atacağım berabere kalacaksın hale. 3. de eleyeceksin hiç gol yemeden. Biz de yiyoruz. Nitekim daha 17. saniyedeydik. Ama bunun üstesinden geldik. 3 attık. 3-1 oldu. O 60 dakika. O aralar. Emin değilim. Düşün. Daha var 37-38 dakika ve halk sende, moral sende, efendime söyleyeyim, oyun sende, baskı sende, hepsi sende. Kim ne derse desin, ya biz çok büyük seyircilerin altında oynadık. Çok büyük statlarda oynadık. Çok ateşli seyircileri iyi biliriz. Bizim Türk seyircisi her zaman ürkülen seyirci olmuştur. Tezahüratlarıyla. Başka bir şeyleri yok.
1: Hocam hiçbir şey yokken ortada.
0: Evet.
1: Taca giden bir top. Tolga Seyhan'dı sanırım. Bir ters bir top.
0: Iska.
1: Ve 3-2 oldu 84-85'te.
0: 4-2 yaptık.
1: Hocam 4-2'den sonra da hala zaman olmasına rağmen.
0: Evet.
1: Sanki ya kaybetmişiz düşün, gibi bir hal var.
0: 5-2 vardı. Yaparsak yine eliyoruz.
1: Ki bir frikik pozisyonu oldu.
0: Bu da çok adaletsiz. Mesela 4-2'sin, eşit değilsin. Fakat.
1: Daha az gol atan geçiyor hocam.
0: Hayır
1: evinde.
0: 2 benim farz et. Rakip 5'i atıyor. Beni eliyorsun gibi şimdi daha doğru olan
1: daha doğru
0: bir
1: oldu.
0: Kurala geçti. Ve orada yine biz bir iki tane ahlar vahlar arasında.
1: Frikik oldu hocam 4-2 iken Tümer Metin.
0: Evet.
1: Ki o son 3 maçta siz göreve gelmiştiniz. 3 maçta da gol attı. Tümer Metin de o döneme
0: şimdi
1: kadar
0: tabii,
1: hiç milli olmayan, yani çok az milli olan evet. bir oyuncuydu.
0: Geldikten sonra ilk maçımız Danimarka. Son saniye yedik 2-2. Tümer'i ilk orada oynattım evet. ben.
1: Çok arkasından, güzel bir frikik golü atmıştı.
0: Arkasından namalip Ukrayna'ya gittik.
1: Kazandık.
0: Biz onları orada yendik. Sonra döndük geldik Arnavutluk. Onu 1-0 yendik ve playoff hakkı kazandık.
1: 4 takım yarışıyordu hocam. Tabii, Yunanistan
0: tabii.
1: da vardı.
0: Tabii tabii.
1: Bu yarışmada.
0: Evet.
1: Ukrayna zaten hemen hemen gitme noktasındaydı.
0: Zaten,
1: Danimarka da bizim direkt rakiplerimizden biriydi.
0: Biriydi.
1: Belki evet. o maçı kazansak.
0: Evet.
1: Direkt yani gitmiş olacaktık.
0: Bu da çok üzüldüm. Hatta ya biz bu oyuna nasıl geldik? Niye böyle oldu? Diye kendimi yediğim bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştur, bir playoff olmuştur. Ben, o bana öğretti ki, mesela ben o kadar tecrübeliyim diyebilirim. Yalanları söylemeye devam ederken sonunda inandırabilirsem bir kısımları, bir kısım insanları o kadar çok yalan ve rahat söylendiği zaman sonunda birileri inanıyor bu yalanı. Bizim başımıza o iş geldi. Biz hiçbir şey yapmamamıza rağmen orada olağanüstü bir kaos. Aa, zaten bunlar işte öyleydi böyleydi. Burada ne olacağını bildikleri için bazı oyuncuları kulübeden bile bizim oyuncularımıza bazı hareketlerde bulundular. Onun için diyorum ben içeride de dışarıda da iyi oynadılar.
1: Maç biter bitmez zaten çok büyük bir kaos yeniden çıktı. Orada da bir orayı nasıl anlatırsınız hocam?
0: Ya orada şimdi herkes koşuyor. Kulüp içeri doğru biz de koştuk. Bir şey yaptığımız yok ki. Biz ne yapacağız? Oyuncularımız ceza yemesin bir şey olmasın diye gidiyoruz. Ha orada sinirleniyorsun. Kapılara vurursun bilmem. Orada artık koşarak bir kaçma var. Şimdi
1: kaçan kovalanır tabii hocam.
0: Biz maç içerisinde ne olduysa oldu. Maç bittikten sonra her şeye rağmen birbirini tebrik eden veyahut öpüşen oyuncular var. Birdenbire maçın hakem düdüğünü bekler halde böyle bir koşuya başlarsan bu tahrik eder. Bu zaten bilerek yapılmış bir şeydir. Bu bilmeyerek değil. Kime ne olmuş sahada? Peki biz bir tane daha cezalı maç oynadık. Yine Juventus'la.
1: Evet.
0: Dortmund'da.
1: Almanya'da.
0: Maçtan önce iki tarafta çıktı. Sahaya bakıyor. Çok iyi bir dostum olduğu için söylüyorum. Marcello Lippi. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biridir ama dünyanın en büyük beyefendilerinden de biridir. Çok severim. Çok da sevişiriz. Yanındaki yöneticilerle beraber ona da sahaya bakıyor. Ben de geliyorum. Ya terim mi de bana? Keşke İstanbul'da oynayaydık. Ben size demedim mi dedim.
1: 70 bin taraftarı görünce.
0: Yo, o gün daha maça 1,5 saat var, 40 bin kişi vardı bizde. 1,5 saat.

0: kala. Düşün sonradan kaç oldu. Ben size söyledim mi dedim. Biz seçmiştik Dortmund.
1: En azından o hakkı vermişlerdi.
0: Ha, UEFA sağ olsun. Büyük şey bahşetti bize. Şeyi siz seçin dedi.
1: Sahi.
0: Şehri. Niyedir? Terör var bizde değil mi? Yine o değil miydi? Kendi ülkemizdeki olan bir şey oraya başka türlü geçti. Peki şimdi soruyorum. Madem öyle. Torino'da patladı bomba. Biz de şikayette bulunduk. O günü söylüyorum UEFA'ya. Alır mıydı Dortmund maçı? Hangi güç alabilirdi? Büyük balık, küçük balık yavaş yavaş değişiyor. Buralarda artık çünkü sosyal medyalar, gençlerin dinamizmi, gençlerin küçük yaşta her şeye müdahale eden zekaları olayları değiştiriyor. Sordum. Tersi olsaydı biz giderdik asla. Gider Torino'da oynamazsak Milano'da oynardık. Yani yine İtalya'da oynardık veya yine Almanya'da. Neyse. Ama bunların ceremesini de hep biz çektik.
1: Göğüse çarpışıldı
0: aslanlar gibi. İşte ödediğim bedel budur.
1: Bu çok kolay bir şey değil. Hocam 3 gün var İsviçre maçı mesela son konuştuğumuz.
0: Evet.
1: Hani burada insanın tekrar yenilenmesi bile çok zorken.
0: Ya o ara neler yazıyorlar? Anlatmıyorum ben burada oradan. Bulvar gazeteleri. İşte bilmem nereye gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz. Yok işte şalvarlı bilmem neli resimler. Yok efendim şeyli. Efendim?
1: Döner
0: bıçağıyla onları keseceğiz, edeceğiz falan. Yani söylemiyorum hiçbir şey bunları ben. Biz de bunlara uymasaydık. Diyorum belki de. Ama insanoğlunun... Ben bir beyanat verdim o zaman. Oradaki Türklerden Türkçe kelimeler öğrenmişler arkadaşlar. Yani... Bunların hepsini tespit ettik biz. Güzel hazırlanmışlar dediğim... Sonunda takdir ettiğim, tebrik ettiğim konu bu. İçeriyle dışarıyla benim sözlerimde zaten çok net, açık. Tebrik ederim.
1: Hocam bazı maçları kazanıyorsunuz, bazı maçları kaybediyorsunuz ama kaybederken kazanmak da herhalde...
0: Demin söyledim. Bakın büyük kazançlara muhakkak bir kayıpla başlamıştır.
1: Bunlarla alakalı da hocam konuşalım.
0: Konuşalım.
1: Bir sonraki programımızda.
0: Olur.
1: Öyle mağlubiyetler de var. Sonunda hayırlı gördüğümüz. İyi ki öyle olmuş dediğimiz.
0: Hayırlı mağlubiyetler dediğimiz buydu.
1: İyi ki öyle olmuş dediğimiz.
0: Onu söylüyorum işte. Yani bakın diyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın büyük zaferlere. Beresinde muhakkak bir mağlubiyet vardır.
1: Önemli olan nasıl ayağa kalktınız hocam?
0: Nasıl ayağa kalktınız? Ne şekilde? Bu çok önemli.
1: Hocam sizin söylediğiniz bir söz. Hani her zaman. Keşkeler, acabalar... Eğer onları çıkarırsanız o hayat sizinle olmaz ama bununla da zenginleşiyor aslında.
0: Eyvallah.
1: Kariyer.
0: Size yani...
1: Bunlarla da anlam kazanıyor.
0: Sebep olarak bunları süremezsiniz öne. Ama siz kendinize, içinize bunlarla savaşmayı, bunlarsız çok güzel neticeler almayı, efendime söyleyeyim, bunları dışarı değil de içeri doğru söyleyip, çarpışmayı öğrenirseniz buradan doğru kalkarsanız sağlıklı kalkarsanız inanın bana muhakkak bir gün zafere ulaşacaksınız. Çünkü mağlubiyetin analizini en iyi siz yaparsınız. Herkes kendi yapar. Ya bir dakika şurada bir şey vardı ben bunu yapmadım. Keşke böyle olsaydı kendi içinizde. Acaba ya ben bunu koyacağıma bunu koysaydım veyahut böyle oynayacağıma böyle oynasaydım var. Bunlar var. Çünkü sana zaten bunları yazıyorlar da soruyorlar da.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki bölümümüzde de kelebek etkisini konuşalım. Mağlubiyetler.
0: Kelebek etkisi.
1: Neler yaşadık.
0: Evet.
1: Nasıl doğru yolu
0: bulduk. Nasıl kalktık ayağa?
1: Kalktık. Onları konuşalım.
0: Olur.
1: Teşekkürler.
0: Rica
1: ayağınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Elinize sağlık.
0: İyi günler diliyorum.
1: Ağzınıza sağlık.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes

0: sizle. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam

0: sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
11: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Galatasaray Osimhen'in arkasına 11 milyon euro verip 22 yaşında Deniz Gül'ü alıyor. Ama bir dakika, Porto'ya bakıyorsun, 40 maç 6 gol. Galatasaray bu adamı alıp kimin yerine yedekliyor? Victor Osimhen. O zaman soru çok basit. Deniz Gül gerçekten Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın santraforu olabilir mi? Rakamları yan yana koyduğumuzda uçurum var. Evet, ama oyuncu izlediğinizde başka bir şey görüyorsunuz. Çünkü Galatasaray aslında Osimhen'in küçüğünü almıyor. Bambaşka bir santrafor profili alıyor. 1.92 pivot oynayabiliyor. Hava topu var. Bağlantı kuruyor. Top taşıyor. Hız. Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bitiricilik. İşte oralarda ciddi soru işaretleri var. O yüzden bugün bu 11 milyon euroluk soruyu cevaplamaya çalışacağız. Galatasaray iyi bir yatırım mı yaptı? Yoksa Osimhen'in arkasını gereğinden fazla riske mi attı? Yorumlar sizde. Abone ol tuşu önünüzde. Zahmet olmaz efendim. Buyursunlar, başlayalım. Güzel insanlar. Deniz Gül Porto formasıyla 22 yaşında o ilk büyük Avrupa sınavını tamamlamış. Amili futbol takımımıza girmiş ve Galatasaray'ın bu ciddi bir bonservis bedeline razı olduğu bir santrafor. Ama dedik ki gerçekten Osimhen'in yokluğunda devreye girip işi götürebilir mi? Kısa cevaplayayım önce. Osimhen seviyesine tabii ki yaklaşamaz. Geçen sene tüm kulvarlarda 31 gol attı Osimhen. Maç başına 2.66 hava topu kazandı. Dribbling başarısı 2. 90 dakikada 1.62 denemesi var. 0.42 kazanımı var. Buna pres kapasitesini ekleyin. Topu kaybettikten sonra yüksek tempoda geri kazanmaya koşan, rakip savunmayı yüksekten baskı altına alan profil olduğunu da ekleyin. Yani dinamizm, hız, ön alan baskısı, bitiricilik. Osimhen bu 4 başlığın ortalamasını çok üst seviyelerde hallediyor. Deniz Gül'ün Porto'daki tablosu farklı. Porto'da yaklaşık 40 maçta 6 gol. Recep Reis bu rakamı verdi ama şunu da gösterir tabii. Yani onu da eklemiş, hoşuma gitti. Yani büyük ölçüde Porto'da rotasyonun alt sıralarında kaldığını, o süre kısıtlılığını da vurgulamam lazım abi dedi. Doğru. Ki üst düzey bir Avrupa Ligi'nde henüz çok sınırlı, net olmayan bir üretim ortaya koyduğunun da kanıtı, onu söylemiş olalım. Pas yüzdesi 60-65 bandında seyrediyor. Bu topla baskı altında oynayan ve sırtını dönen santraforlar için görece normal bir aralık. Dribbling denemeleri 90'da 1.5-2 arası. Lig yoğunluğuna göre dalgalı bir başarı oranıyla beraber. Yani istatistiksel uçurum tabii ki büyük. Ama bu uçurun Deniz Gül'ün değersiz olduğunu değil, aslında iki oyuncunun tam

ama farklı profiller taşıdığını gösteriyor. Ama soruyu da doğru sormak lazım. Yani Galatasaray Osimhen'in yokluğunu tam eş değerini beklememelidir. Yani bu beklenti zaten hiçbir oyuncuyla karşılanamaz. O yüzden doğru soru şu. Deniz Gül sisteme yeterince uyum sağlayabilir ve belirli maç koşullarında iş görür bir alternatif sunabilir mi? Şimdi bu Deniz Gül benimle aynı boyda, 1.92. Oyun içindeki en belirgin silah bence. Hammarby Akademisi'ne geçirdiği dönemde fiziksel dönüşüm yaşadı. Ve ligin temposuna bedensel olarak uyum sağlamış bir isimden bahsediyoruz. Hava toplarında rakip stoperlere karşı tutunabilmesi, arka direkte pozisyon alması, çizgiden gelen ortalara cevap verebilmesi Galatasaray için pratik bir değer. Bunu Osimhen'in yokluğunda en net şekilde şöyle çerçeveleyebiliriz. Galatasaray bazı maçlarda oyunu açmakta güçlük çekiyor. Rakip savunma derinleşiyor, orta saha boğuluyor. Kanat organizasyonları çizgiden veya yarı alandan içeri dönmeye çalışıyor ama kimse yok gibi algılanıyor. İşte bu anlarda Deniz Gül'ün o 1.92'lik varlığı referans veriyor. Sert ve yerleşik şutları var. Pozisyon bulduğunda hallediyor. Özellikle duran toplarda veya çizgiden gelen topların tamamlanmasında Süper Lig özelinde işe yarayacak bir profil gibi duruyor. Gerçi sadece Süper Lig değil aslında, yeni trend de böyle. Şunu araya bir sıkıştırayım, müsaade edin güzel insanlar. 2008-22 arasında elit futbolda bir düşünce değişimi yaşandı ya. Şimdi Votva International'ın attığı başlık bunu çok güzel özetliyor. Guardiola'nın Barcelona'sıyla beraber Messi sahte 9 oynadı ya. Santrafor stoperlerin arasından çıkıp orta sahaya gelmeye başladı. Manchester City bir dönem gerçekten santraforsuz oynadı. Liverpool'da Firmino klasik golcü değildi. Salah ve Mane için alan açan bağlantı oyuncusuydu. Dolayısıyla ideal hücumcu giderek hani küçük, çevik, teknik, bağlantı kuran, pres yapan profile doğru kaydı. The Guardian'ın bu yıl yaptığı önemli dosyada bu dönüşümün alt tepeye kadar indiği de anlatılıyordu. Yani genç oyuncular artık spesifik santrafor eğitimi yerine daha genel futbol eğitimi görüyor ve gerçek 9 numara bulunmuyor diye. Ama sonra futbol başka bir probleme çarptı. Ne o? Takımlar giderek daha kompakt savunmaya başladı. Şimdi bugün elit savunmalarda herkes çok sıkışık. Rakip genellikle işte 4-4-2, 4-5-1 blok kuruyor ya, hatlar arasında 10-15 metre bırakıyor. Ceza sahasını kalabalıklaştırıyor yani. Şimdi merkezde o teknik kombinasyonu savunma yaşmakta zorlaşıyor. Sky Sports'ta Ocak 2026'da bir inceleme vardı. Dedi ki Premier Lig'in yeni santraforlara milyarlar harcıyorlar ama golcüler o kompakt savunmaları bir türlü aşamıyorlar. Ve teknik direktörler yeniden şu soruya gittiler. Rakibin kompakt bloğunu başka nasıl bozabilirim? Cevaplardan biri fiziksel referans noktası. Ama tabii şey değil, yeni uzun santrafor derken o eski target man değil. Bugün ideal örneklerine bakın. Haaland 1.95. Benjamin Şeşko bir o kadar vardır. Voltemade, ben öyle söyleyeyim, hoşuma gidiyor. 1.98. Gyökeres herhalde 1.86-87. Sadece boy değil ama değerleri. Modern santraforun, artık uzun santraforun yani, belli görevleri var. Stoperleri geriye çevirecek. Bence çok kritik bir özellik. 1.95'lik santraforu bir de hızlıysa, yani savunmanın arkasına koşabiliyorsa, stoper öne çıkmaya korkuyor. Stoper diyor ki bir metre öne çıksam arkamdaki 40 metreye koşacak diye düşünüyor. Bunun sonucunda orta sahayla savunma arası bir alan açılıyor. Yani santrafor topa hiç dokunmasa bile takım arkadaşına o alanı yaratabiliyor. Uzun top diyoruz. Uzun top artık öyle çaresizlik topu değil abi. Eskiden uzun top denildiğinde biraz şöyle bir algımız vardı. Oyun kuramadık, vurduk ileri, şişirdik gibi. Ama artık bunu bilinçli olarak kullanan takımlar var. Yani rakip seni önde adam adama karşılar. Kaleci, stoper 6 numara üzerinden böyle 15 pas yapmak yerine kaleci 1.95'lik santrafor oynayabilirsin. Santrafor top indirir, ikinci topu orta saha toplar. Rakibin pres hattını tamamını geçmiş olur gibi. Bunları niye anlattık? Yani modern futbol şunu söyledi. Yani santrafor her şeyi yapmalı. Ama şimdi bazı teknik direktörler yeniden, kardeşim ben sana 10 tane iş yaptırmayacağım, sen değerli bir işi mükemmel yap diyor. Mesela milli takımımız Dünya Kupası'nda bu sorunu yaşamadı mı? O 9 sorununu. Ama orada bir parantez açayım, Deniz Gül'e de işaret edelim. Benim öğrendiğim, yani milli takım yetkilileri santraforsuzluk konusu çok tartışıldığı için soruyorlar bunu Montella'ya. Hoca da diyor ki yani Deniz Gül'ün o omuz genişliğini, göğüs kafesini falan beğenmiyor gibi öyle teknik bir yorum yapıyor. Onu da söylemiş olayım. Yani Montella'nın da Deniz Gül'den çok razı olmadığı gibi bir bilgi var elimde. Bunu da Dünya Kupası maçları sırasında sizlere anlatmıştım. Oradaydık çünkü biliyorsunuz. Oradan topladığımız bazı bilgilerden bir tanesiydi. Kapa parantez. Ama uzun santrafor, pivot santrafor üzerine şunu söyleyelim. Yani bekler de artık orta yapabiliyor. Yani bir dönem Guardiola futboluna da bekler orta sahaya kadar giriyordu. Şimdi farklı sistemlerde görüyoruz ya yeniden. Takımlar tekrar kanadı açıyor. Rakibi içeri topluyor.
ters kanadı switch yapıyor, arka direğe orta çıkarıyor. Yani ceza

ceza sahasında 1.70'lik sahte 9 yerine abi 1.95'lik santraforun varsa onun değeri de değişiyor. Çünkü rakibin bekine karşı bak 1.75 bek 1.95 santrafor eşleşmesini yaratıyorsun. Yani futbol bazen de match-up oyununa dönüşebiliyor. Duran top çok konuşup duruyoruz abi, Premier Lig'den örnekler veriyoruz. Yani duran topların değeri çok önemli. Takımın da uzun santrafor olması o da önemli. Kornerde tehdit, savunma kornerinde yardım, ikinci toplar, uzun serbest vuruşlar, bunları elde ediyorsun. Yani hava hakimiyeti satın almak artık kıymetli. Yani peki gerçek trend ne? Bence bunu şöyle tanımlamak lazım. Tabii ki target man geri döndü demiyorum ama süper santrafor söyleyebiliriz yani. Eğer bir santraforun 1.88-2 metre arası boyu varsa, aynı zamanda hızlıysa, önde basabiliyorsa, top saklayabiliyorsa, bağlantı kurabiliyorsa, sırtı dönük oynayabiliyorsa, ceza sahasını işgal edebiliyorsa zaten havadan tehdit yaratıyor. Bunlar önemli hale geldi. Eskiden hani kafa vur yeterdi ama bugün bu özellikler kıymetli. Yani rakibe hiçbir savunma çözümünün rahat gelmemesi lazım. Öne çıksan koşuyor, geri çekilsen top alıyor, temas edersen seni fiziğiyle yeniyor, etmezsen dönüyor işte falan gibi. İşte önde basarsan kaleci uzun oynuyor. Şimdi trendler buna doğru dönmüş gibi duruyor. Bunun Türk futbolundaki karşılığı çok önemli. Galatasaray açısından bakalım. Osimhen'in değerini şimdi sadece gol sayısıyla ölçmek eksik olmaz mı? Savunmayı geri itiyor Osimhen. Arkaya tehdit yaratıyor. Hava topu kazanıyor. Pres yapıyor. Stoperlerle fiziksel mücadele ediyor. Bu nedenle onun arkasına alınacak santraforda sadece iyi bitirici mi falan gibi bir soru bence sorulmamalı. Asıl soru takımın oyun geometrisini değiştirebiliyor mu? Şimdi Deniz Gül gibi oyuncuların analizi burada ilginçleşiyor o yüzden. Şimdi scouting stats istatistiklerine göre Deniz Gül profilinde öne çıkan özelliklerinden biri bağlantı ve pivot kapasitesiymiş. Oyuncu topla sırtını döndüğünde tutunabiliyor diyor, yan tarafa dağıtabiliyor ve yakınla kombinasyon kurma kapasitesi var. Galatasaray'ın Sané ya da Leao hani topla ilerlediği anlarda ya da Barış Alper kanatla çalıştığında ceza sahasında bu tutma noktasına ihtiyaç duyulacak. Osimhen bu işi dinamizmiyle, derinlik koşullarıyla yapıyor. Deniz Gül bunu daha statik ama fiziksel bir pivot anlayışıyla gerçekleştirecek. Öyle gözüküyor. Bu yeterli mi? Lig özelinde belki evet. Belirli maç koşullarında yeterliliği var. Özellikle rakibin kapalı oturduğu konuştuk ya. Galatasaray'ın ortalara, çizgiden drop vuruşlara yaslandığı anlarda Deniz Gül bir değer katabilir diyorsun. Pres oyununa adaptasyon açısından da gençliği hasebiyle her türlü oyun planına entegre edilebilir herhalde diyorsun. Çünkü 22 yaşında. Bu neyi de beraberinde git abi, taktiksel olarak da teknik olarak da daha hani şekillenmeye açık olduğunu unutmamak lazım. Dribbling kapasitesinden de söz etmek lazım. Oyuncu boyuna rağmen top taşıyabiliyor, birebir gidiyor yani. Hani o boyda biraz zor, onu da söyleyelim ama esneklik biraz var. O yüzden scouting stats'in verilerine baktık. Yani öne çıkan başlıklardan biri, raporda o var. Ama buraya kadar söylenenlerin dengeli okunması için iki kritik soru işaretini de koymamız lazım masaya. Birincisi hız. Osimhen'in en yıkıcı özelliklerinden birisi o savunma arkasına çıkışındaki hızdır. Düz koşuda, derinlik koşusunda, o birinci hareketteki patlamasında oyuncunun Galatasaray'la yine yarattığı alanlar devasa. Deniz Gül bu dinamizmi zannediyorum katamıyor. Yani Galatasaray hızlı geçiş oyununa dayandığında, topu bir anda savunma arkasına açmak istediğinde Deniz Gül bu koşuyu aynı hızla, özgüvenle tamamlayamaz. Elbette burada Deniz Gül Osimhen'i yedeklemekle yükümlü olduğundan ondan hani Osimhen özelliklerini aramamak lazım birebir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi seviyesi. Galatasaray bu sezon gruptan ilerleme hedefiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Öyle söylüyor yönetim. Öyle davranmıyor ama öyle söylüyor. O arenada Deniz Gül'ün karşılaşacağı stoper profilleri, hız yoğunluğu ve pozisyonel okuma gereksinimi tabii ki Porto'dakinden çok daha yüksek seviyede olacak. Orada test edilmediği için bir şey söylemek doğru değil. Görmek lazım. O yüzden yani 40 maç 6 gol falan zaten seviyeyi gösteriyor bu açıdan. Ama potansiyelini Galatasaray'da şekillendirecek bir oyuncuyu biraz izlememiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz. Galatasaray Deniz Gül'ü Osimhen'in ikamesi olarak değil, tamamlayıcısı veya yokluğunu kısmen kapatan bir seçenek olarak konumlandırılmalı. Yerli ve bu yaştaki bir oyuncuyu hani 11 milyon civarını almak, hani belirli maç koşullarında değer üretmesini beklemek, gençliğinin getirdiği adaptasyon kapasitesine yararlanmak, aç parantez aslında her şey yabancı kontenjanın içinde, kapat parantez. Yani bunların hepsini bir nimet olarak da görmek mümkün. Ama Galatasaray kanat ortaları yapıyor mu kardeşim? Sıklıkla yapıyor. Cevap verecek bir boyu var. Fiziksel olarak bazen yığıyor mu? Yığıyor. Bağlantı kapasitesine sahip olduğu da raporlarda da çok söylenen birisi. Yani bu ölçüde makul

0: Edilebilir sebepler var Galatasaray'ın bu transfer için. Tabii ki bana kalırsa konuşulan isimlerden daha idealleri vardı. Ama dedim ya, yabancı kontenjanı meselesi var malum. Ve şunu bilerek devam etmeli cimbomlular artık. Ki kimseye haksızlık olmasın. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın aynı Galatasaray olmayacağı açık abi. Bundan mütevellit bu transfer Galatasaray'ın Osimhen sorununu çözdüğü değil, yönetilebilir kıldığı bir hamle. Bunlar tabii kağıt üstünde Recep Reis'te yazdıklarımız, çizdiklerimiz. Saha başka, değil mi? Performans başka. Onları görürüz, tekrar konuşuruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Çamaşır makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshuayi'yi kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshuayi yaşı sayesinde +4 yabancı

0: Ancak kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshubu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshubu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshubu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshubu nasıl bir oyuncu? Bitshubu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitshubu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitshubu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitshubu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitshubu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitshubu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitshubu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitshubu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitshubu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Haber Masası'nda. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, sizlerle birlikteyim. Hemen ilk konuğumuzla başlayacağız.

0: Ve hattımızda Nazım Türknas var. Nazım abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen'cim. Nasılsın, iyi misin kardeşim?
0: Çok teşekkür ederim abi. Seni sormalı.
1: Ben deyim, teşekkür ederim. Şimdi TV Spor'da yayınımız vardı. Hı-hı. Yayınımız bitti. Şimdi Radyo Gold'deki diğer yayınımıza seninle beraber güzel

0: İkinci bir sohbet yapacağız inşallah.
1: Peki derbiyle başlayalım abi. Yerinden takip ettin derbiyi. Fenerbahçe'nin evet. 1-0 öne geçtiği bir karşılaşma ama maçın başından sonuna kadar Beşiktaş'ın çok iyi bir futbol oynadığı karşılaşma. 2-1 Beşiktaş kazandı. İlk olarak genel anlamda karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yerinden gözlemlerin neler oldu?
0: Öncelikle Sevgi Göksel'in, ben bu karşılaşmadan zevk aldım bir futbol sever olarak. Çünkü maçta her şeyi buldum. Her şeyi gördüm. Yani mücadeleyi gördüm, hırsı gördüm, heyecanı gördüm, golleri gördüm, hataları gördüm. Yani bir derbi maçında olabilecek her şeyi ben bu maçta bizzat kendi gözlerimle gördüm. Bundan dolayı bir kere bir futbol sever olarak, bir gazeteci olarak çok mutlu olduğumu ifade etmem lazım. Çünkü genelde biliyorsun derbilerde takımlar ne şiş şansı ne kebap anlayışına sahip oldukları için nereden baksan birbirine şut atmayan maçlar izlemeye başlamıştık ama bu maç öyle olmadı. Tam tersi zevkli, çekişmeli, heyecanlı bir müsabaka izledik. Tabii Beşiktaşlılar bu maçtan daha fazla zevk aldılar. Çünkü takımları galip geldi. Hem de Kadıköy'de galip geldi. Kadıköy Beşiktaşlılar için gerçekten anlamı daha farklı bir deplasman. Her ne kadar tabii ki de Ali Sami Yen veyahut da Ramsbach Arena Galatasaray deplasmanları daha da farklı olsa da Kadıköy deplasmanları bunda Beşiktaşlıların daha çok sevindiğini, daha fazla farklı hissiyatları olduğunu düşünmek lazım. Maçın geneline bakacak olursak sevgili Gökşen'cim, evet, Beşiktaş'ta sezon başından beri Vincenzo Montella'nın çok ciddi dokunuşları var. Yani İtalyan teknik adam geldiğinden beri farklı bir felsefeye büründü Beşiktaş. Öncelikle mücadele gücü yüksek bir takım Beşiktaş. Fiziksel bakımdan yüksek bir mücadele örneği gösterebiliyorlar. Bir İtalyan takımı gibi, bir İngiliz takımı gibi farklı bir fiziksel anlayışları var. Zaten özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe'yi bu fiziksel kondisyon çok ciddi bir arada ezmiş vaziyetteydi. İkili mücadeleler olsun, oyun genelinde olsun, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda çok ciddi bir arada bu oyun tarzına karşı cevap veremeyişini gördük. Onu net bir şekilde hissettik. Olaytan, Göztepe'den gelen oyuncu gerçekten ikinci devre gelmişti geçen sezon ve Beşiktaş'a büyük bir dinamizm katıyor, heyecan katıyor. O aktarmaları güzel yapıyor, o top taşımaları güzel yapıyor ve takımı olumlu manada etkiliyor. Zaten Orkun Kökçü kaptana tabii ki de çok da fazla söz söylememiz gerek yok. Nerede ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok iyi bir kaptanlık örneği gösterebiliyor bence Beşiktaş'ta ve uzun yıllardan beri bir kaptan eksikliğini de çözmüş vaziyette. Tabii ki de Salih Özcan. O da aslında bu üçlünün parçası. Yani Beşiktaş o merkezdeki Salih Özcan, Olaytan ve Orkun Kökçü ile çok farklı bir dinamizm, çok farklı bir savunma anlayışına sahip. Birbirlerini bu üçlü çok güzel bir şekilde tamamlıyorlar ve hem savunmada hem hücumda Beşiktaş'ın bütün ataklarına karşı bir yön verme pozisyondular. Tabii ki de kanatlar noktasında her ne kadar Beşiktaşlılar Vaslav Serni'yi çok fazla benimsememiş olsalar da diğer tarafta ise gerçekten bir resital sundu Trossard, Leandro Trossard. Hani Arsenal'de neden tercih edildiğini, Arsenal'de yıllarca neden başarılı bir şekilde top koşturduğunu bizlere gösterdi. Bir araba gibi vitesi arttırdı, vitesi azalttı, vitesi düşürdü, vitesi yükseltti. Çok rahat bir şekilde o kanadını, kendi kanadını çok rahat bir şekilde kullandı. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Diğer noktada tabii ki de Beşiktaş bekleri bana göre çok farklı işler imza atıyor. Mourinho ve Rıdvan Yılmaz çok dinamik. Yeri geldiği zaman da bir açık gibi sadece bir oyuncu değil, açık gibi oynayabiliyor ki nitekim Rıdvan Yılmaz'ın golü de bu anlayıştan geldi. Gerçekten Trossard'ın nefis asistine Rıdvan Yılmaz da muazzam bir bitiriş yaptı ve Rıdvan Yılmaz da çok gol atan bir bek değil ama bence bu sezon Vincenzo Montella oyununda bekler çünkü çok ciddi bir katkı sağlıyor. Mourinho da böyle. Diğer maçlarda etkisi vardı. Ben Beşiktaş'ın bu özelliklerini çok farklı görüyorum. Ama ne olursa olsun Vincenzo Montella Beşiktaş'a bir kimlik kazandırdı. Bir nüfus kazandırdı. Bir heyecan, bir ruh kazandırdı. Bu ruhla beraber Beşiktaş bence bu sezon sonra çok daha farklı, çok daha

0: değişik sonuçları alabilir. Hatta ve hatta bir tık daha ileri gitmek gerekirse bu şekilde oynamaya devam ederse Beşiktaş, o çok istediği, uzun yıllardan beri arzu ettiği şampiyonluğa ulaşabilir diye ben düşünüyorum. Diğer tarafta kaybeden kısmında Fenerbahçe gerçekten kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu çok net görebiliyoruz sevgili Göksepe'cim. Yani herhalde Türkiye'deki bütün Fenerbahçeliler birbirine şu soruyu soruyor: Talisca neden gitti? Bizim 10 numaramız kim? Bu kadar başarılı bir isime biz neden veda ettik sorusunu bence bütün Fenerbahçeliler soruyor. Çünkü Fenerbahçe'yi şu aşamada Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan, ligde önemli işleri imza atan bir oyuncunun yaş gerekçesiyle, işte kadromu diğer kalmadığı gerekçesiyle gönderilmesi, ki bu gönderilme iki tarafın rızasıyla meydana gelmedi. Biraz tek taraflı oldu. Hatta bunun Talisca'nın tweetlerinden de görebiliyoruz. Çünkü kendisinde buna benzer bir isyanı vardı. Şimdi Fenerbahçe şunu görebiliyor sevgili Göksel'incim. Bir eskiden kalma bir özellikleri tekrar aktive etme durumları var. İşte 20 sene sonra Aziz Yıldırım, Aziz Başkan başkanlık yapmıştı. Ara verdi. Uzun bir süre sonra tekrar geri geldi. Tekrar İsmail Kartal Hoca geri geldi. Şimdi İrfan Can Kahveci tekrar geri geldi ama şimdi bana göre Fenerbahçe artık yeni sayfa açmak zorunda. Yani yeni sayfalar, yeni ruhlar, yeni heyecanlar açmak zorunda. Çünkü İrfan Kahveci'den örnek vereyim ben size. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe taraftarının şu aşamada ciddi manada dikkatini çekiyor.
1: Evet.
0: Negatif anlamda. Yani istenmiyor. Hatta ısıtlanmaya da başlamıştı ki ilk yarı sonunda da İsmail Hoca bunu gördü. Tekrar oyuncu değiştirdi. Yani kadro yapılanması çok kötü. Sadece N'Golo Kante'yi gördük orta sahada. Ama Kante de her yere koşamaz ki abi. Her şeyi bir oyuncu yapamaz. Yani bir oyuncu çok şey yapar ama her şeyi yapamaz. Yani yanındaki, önündeki, arkasındaki isimler onun kadar mücadele etmezse, onun kadar performans göstermezse o da bir yerden sonra bozulacaktır. Yani Fenerbahçe'deki bana göre ayakta kalan tek isimdi. Aynı zamanda kaleci Ederson. Yani maç eğer 2-1 bittiyse bunun da bence en büyük faktörü hem Beşiktaş'ın ileri uç oyuncuları Vlahovic olmak üzere ya da Orkun olmak üzere ya da diğer oyuncu olmak üzere bir deri sonu gerçekten Ederson. Ederson da Türkiye geldiğinden beri bence bu sezon başından beri iyi işler imza atıyor. Ama bu mağlubiyette tabii eksik kaldı, yeterli kalmadı. Çünkü bir yerden sonra Beşiktaş dalga dalga geldi yani. Enteresan bir şekilde yani biz tribünden Beşiktaş'ın gol atacağını hissettik. Ama demek ki Fenerbahçe teknik heyeti Beşiktaş'ın gol atacağını hissedemedi ya da öngöremedi ya da o güveni kendinde göremedi ki enteresan bir şekilde Beşiktaş bağıra çağıra geldi, ikinci golü attı. Maçın 3-1 4-1 olmamasının da dediğim gibi tek bir faktörü Ederson'du. Diğer noktada şimdi Oğuz Aydın yetersiz kaldı, Vedat Muriç yetersiz kaldı,
1: evet.
0: Greenwood bir sağda bir solda bir ortada, yani mevkisi yoktu Greenwood'un. Bir sağa geçti, bir sola geçti. Ortada bir takıldı. Ben yani ciddi manada Fenerbahçe'de hücum eksikliği gördüm. Zaten atılan golde tamamıyla bir karambol anı geldi. Yani bir organizasyon, bir formasyon yoktu Fenerbahçe'de. Bana göre maçın hakkı Beşiktaş'ındı ki maçın hakkı da sonuçta bana şaşırtmadı. 2-1 skor normal geldi sevgili Göksel'cim.
1: Maçtan sonraki açıklamalara ne diyorsun abi? Hakemden yana bir serzeniş vardı. Hem Kerem Aktürkoğlu'ndan hem de Başkan Aziz Yıldırım'dan ama ya kelimelerin, daha doğrusu cümlelerin başı hep aynıydı. Cümlelerin başı şu şekilde başladı: biz bugün kötü oynadık. Ya aslında bunun açıklanması gerekmez miydi abi?
0: Kesinlikle. Hatta ben de işte maç bitti. Maçtan sonra tabii açıklamalar bekleniyor, şey bekleniyor. Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bir haber geldiler ki Sayın Başkan Aziz Yıldırım konuşma yapacak. Tabii saat 12.1 civarı, yani maç 8'de başladı, 10'da bitti. Bir saat normal basın toplantıları vardı.
1: Evet.
0: 11, yani 12'ye 12.30 sularında Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerle beraber konuşma yaptı. Özellikle hakemden dem vurdu. Bir cümlesi vardı: daha önce dayak yemiş hakemi tekrar hakemliğe kazandırmaya çalıştılar. Bu yanlıştır dedi. Biz aklımıza Halil Umut Beyler'in daha önce Ankara Gücü Başkanı'nın o darpı

0: aklımıza geldi. Faruk Hoca'nın darbe aklımıza geldi. Şimdi evet, ilk cümle buydu. Biz kötü oynadık ama şimdi iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Şimdi bu noktada evet, ben mesela bu açıklamaları biraz böyle ciddi manada maçı etkisi eder. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun bir pozisyonu var, penaltı pozisyonu, ama şimdi her ne olursa olsun futbol konuşamadığımız için, hakemler ön planda olduğu için, ki Beşiktaş cephesi baştan önce ciddi manada Halil Otmer'le alakalı çekiciler vardı. Yani biz bu hakemi pek sevmiyoruz, istemiyoruz, bir iyi gelme gibi bazı çekiciler vardı. Hatta hatırlarsan birkaç hafta evvel Sayın Başkan Serdar Adalı federasyona gitti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını istemişti ki şöyle bir onun açıklaması vardı. Federasyon Ferhat Gündoğdu'yu görevden alamıyor. Almıyor değil, alamıyor. Yani belli güçler tarafından kullandığını biraz da ima etmişti. Ama şu var sevgili Serhat'cığım, yine ben her zaman olduğu gibi sevgili Başkan Süleyman Seber lafı aklıma geldi. Hı hı. Yani olsa olsun, eğer siz iyiseniz hakemi de yenebiliyorsunuz. Yani hakemler mutlaka etki edebiliyor maçlarda, ama böyle bir maçta bence hakemden ziyade Fenerbahçe'nin kötü bir kadro yapılanması konuşması lazımdı. Fenerbahçe'nin bu etkisizliği konuşması lazımdı. Kerem Aktürkoğlu'nun sezon başından beri sahada yürüyemeyişi konuşulması lazımdı. Fenerbahçe eksikleri konuşulması lazımdı. Bunlar konuşuluyor ama bunlar hakemlikten sonraki figüran noktasında konuşuluyor. Ama esas oyun noktası burası. Yoksa Fenerbahçe baktığımız zaman yıllarca biliyorsunuz Kadıköy'de hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a karşı, hatta Trabzonspor karşı ciddi bir hükümdarlık kurmuştu. Ciddi bir hegemonya kurmuştu, ama şu aşamada özellikle ikinci yarı, maçın ikinci yarısında hiç sahada olmayan bir Fenerbahçe'yi gördük. Yani belki bir işte o pozisyon, bir penaltı pozisyonu konuşulursa konuşulur, yoksa Fenerbahçe noktasında konuşulacak bir şey noktası yok. Bir şey yok yani. Çünkü İsmail Kartal hocamız daha önceki almış olduğu ikincilikler var. Daha önceki almış olduğu başarısızlıklar var. Yine aynı pas, aynı hamam gitme durumunda. Ben de buna karşıyım mesela. Ama hala dönüyorum, dolaşıyorum. Fenerbahçe'nin bu kadro yapılanmasının ciddi manada sorgulanması gerekiyor. Her şeyden önce bunu sorgulamak gerekiyor. Tabii şu an transfer zamanı bitti. Ocağa kadar transfer yapamazsınız. Ama Fenerbahçe bence hatayı dışarıda değil de bence içeride araması gerekiyor sevgili Gökçen'cim.
1: Peki, bir diğer tarafta da Galatasaray kazanmayı başardı. Bir kez daha Başakşehir karşısında son dakikalarda gelen gol ve kötü bir haber de Galatasaray taraftarına Osimhen'den geldi. Bir sakatlığı var ve Sporting maçında oynayamayacak Osimhen. Nasıl değerlendiriyorsun abi Galatasaray'daki gündemi?
0: Valla Galatasaray'ın bir kere bir oyun kültürü var. Yani şimdi seversin sevmez ya da mesela beğenirsin beğenmezsin. Ama saygı duymak lazım. Galatasaray'ın bir oyun kültürü var, oyun gücü var. Şimdi evet, sezon başından beri Osimhen Galatasaray'ı tek başına taşıyan isimdi. Hani hem ilk başından beri baktığımız zaman sadece flaşlarda Osimhen ismini görebiliyoruz. Yani çünkü Osimhen ciddi manada bir Süpermen tarzında Galatasaray'ı ciddi manada taşıdı. Şimdi evet, sakatlandı, çıktı. Aslında herkesin kafada şu işaret vardı. Acaba Galatasaray Osimhen olmadığı maçlarda ne yapacak? Ya da zorlanır mı? Ya da puan kaybı olur mu noktasında çekiciler vardı. Ama işte Galatasaray'da böyle bir oyun kültürü var. Birbiriyle beraber uzun yıllardır oynayan oyuncular var. Hmm. Şampiyonluğu yaşamış oyuncular var. Mesela Torreira. Ben her zaman söylüyorum, bana göre Galatasaray'ın beyni, motoru yani. Bütün o çekip çeviren, yönlendiren oyuncusu. Attığı gol akıl dolu. Akıl dolu bir gol. Yani muazzam bir organizasyon. Ama hep bunlar işte beraber oynama getirmiş olduğu avantajlar. Galatasaray'da evet, Okan Buruk'la başlayan bir seri var. 4 yıllık şampiyonluk serisi ve çok çok az mağlup olan bir takım ve genelde maçları kazanan bir takım ve gücün noktasında aksiyon üstü aksiyon yapan bir takım oldu Galatasaray. Hı hı. Ben bu gözle bakıyorum. Yani kazanacağını bilen bir Galatasaray vardı. Başakşehir'in tam tersi. Yani ürkek, çekinik. Halbuki eski yıllardaki Başakşehir daha farklıydı. Yani bu Fatih Terim Stadyumu'nda gerek Galatasaray'ı, gerek Fenerbahçe'yi, gerek Beşiktaş'ı mağlup eden bir Başakşehir vardı, ama sen ne dersen onlar da Nuri Şahin Hoca ile beraber farklı bir yapılanma içerisindeler, ama özellikle Orta Asyalı ve Kafkasyalı oyuncuların çokluğunu görebiliyoruz Başakşehir'de. Onlar da muhtemelen ekonomik sebepler olabilir. Ama mesela bir Şomorodov'u salamadılar. Yani Türkiye Ligi'nin gol kralı ellerinde kaldı. Veyahut da gerekli rakam çıkmadı. Ben Başakşehir noktasında böyle bir çekinceleri var. Yani bu takım hedefsiz kaldığı zaman istenen sonuçları alamıyor. Ki evet, karşınızda Osimhen takımın en iyi oyuncusu, en güçlü oyuncusu çıkmışken ben Başakşehir'in bu maçta en azından bir puan alması gerektiğini düşünebiliyorsunuz kağıt üzerinde, ama işte Galatasaray'daki o ruh olan şey Başakşehir'de yoktu. Onu göremedik maalesef. Göremediğimiz için de gerekli aksiyonları alamadı. Ve aynı zamanda biliyorsun bir kırmızı kart da var. Yani enteresan bir şekilde Umut Bozok Kasımpaşa'da hatırlıyorum çok başarılı işler imzalatmıştı ve hatta o da gol kralı olmuştu. Fransız kökenli bir oyuncu ama geliyor gidiyor bir anda çok enteresan bir şekilde bir kırmızı kart görüyor. Hem takımını eksik bırakıyor hem de Başakşehir'in bütün puan alma ihtimalinde adeta oradan sıfırlamış oluyor. Maçın son dakikasında geldi gol ama ben Galatasaray'ın bu maçtan hani bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum. Daha doğrusu Galatasaray oyunu bunu bize düşündürtüyordu sevgili Göksel'incim. O yüzden ben bu skor bana şaşırtıcı gelmedi. Başakşehir bir nevi kazanmak noktasında gücü yoktu ama Galatasaray'ın da her zaman olduğu gibi bu oyun gücüyle beraber kazanma noktasında hem hevesi vardı, hem isteği vardı, hem de gücü vardı.
1: Peki Trabzonspor'a neler söylersin abi? Trabzonspor'da net bir galibiyet aldı Gençlerbirliği karşısında ve aslında şu haftaya kadar iyi bir görüntü veren Gençlerbirliği vardı. Trabzonspor'da Fatih Tekke gittikten sonra bir reaksiyon geldi ama yeni teknik adam da belli değil tabii.
0: Şimdi aslında futbolda ben tesadüfe inanmam. Şuna inanmam. Yani her zaman için realist davranırım. Neden sonuç ilgisine bakarım. Evet, şimdi Paul Onuachu geçen sezon muazzam goller atmış. O da aynı şekilde gol kralını paylaşmış. Şomorodov'la beraber. Ama sezon başında bir yok ortalıkta. Hiç göremiyoruz. Hani ismi yok, cismi yok, aksiyonu yok, atraksiyonu yok. Hiçbir şey yok. Fatih Tekke ayrıldıktan sonraki ilk maç ağırlığı aşağılanan bir Onuachu var. Yani bu bana tesadüf gelmiyor sevgili Göksel'cim. Demek ki sezon başından beri Fatih Hoca ile bazı oyuncuların noktasında. Diğer bir isim Aral Şimşir. Bana göre maçın yıldızıydı. Harika işler imza attı. Harika işler yaptı. O da enteresan bir şekilde Fatih Tekke ile beraber yoktu. Ama bir anda o da geri geldi. Hatta Raşit Say için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O da mesela performansını arttıran bir isim. Salah için çok fazla kullanmaya gerek yok. Bir dünya yıldızı. Hüseyin Çimşir'in dokunuşları gördüm. Belki de bir takımda rahatlama geldiğini ben gördüm. Yani Fatih Hoca hatta biliyorsun enteresan bir basın toplantısı yapmıştı. Yani bu kadro tam kovulmalık demişti. İçine bazı şeyler düşmüş ve hissetmiş noktasında görebiliyorsun. Bazı takımları kaldıramayabiliyor. Çünkü Trabzonspor Fabinho'suyla, işte Onuachu'suyla, Salah'ıyla farklı bir noktada, farklı hedefleri var. İstekleri var, arzuları var. Demek ki Fatih Hoca bu hedef noktasında kendini çok fazla yeterli görmeyebilir. Bu da gayet normal bir şey. İstifa kararı almıştı ki bana göre Ferencvaros maçından sonra o istifanın bence yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Uzattılar ama spor karşısında mağlubiyet gelmişti. Skor 5 şaşırtmadı. Çünkü gençler bile bu ligin gerçekten zayıf takımlarının bir tanesi. Hatta sezon başında küme düşme adaylarından bir tanesiydi. Ha, almış oldukları galibiyet Göztepe ve Fenerbahçe karşısında belki onları da yanılttı. Ama bana göre onlar çok sürpriz galibiyetlerdi. Kimi takım Erzurumspor'a karşı berabere kaldılar ki Erzurumspor bana göre orada galibiyeti kaçırmıştı. Burada da gerçekten 5-0'lık bir skor. Trabzonspor çok iştahlı başladı maçta. Farklı galip geldi. Ben bu skoru normal görüyorum sevgili Göksel'cim.
1: Ve tabii ki birazdan 1,5 saat sonra, yani birazdan dedim, birazdan da 11'ler belli olacak. Çünkü Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması. Abi Göztepe'de geçtiğimiz sezona oranla büyük bir gerileme var. Neler söylersin Göztepe için ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasından neler bekliyorsun?
0: Valla şunu söylemek istiyorum sevgili Göksel'ince. Göztepe'de ciddi bir gerileme var. Çünkü şundan dolayı Göztepe'de maalesef Türk futbolu tersi bir anlayış var. Yani biz şimdi Transfer deyince aklımıza tek şey geliyor Türkiye'de. Al, al, al. Hep alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Şimdi bakıyorsunuz verilerde kulüplerimiz hep ikside. Çünkü neden? Hep almış, satamamış. Almış, satamamış. Türkiye Ligi'nde 18 takım var. 10 tanesi oyun satmamış. Yani satış kelimesi bilmiyor kulüplerimiz.
1: Evet.
0: Ama Göztepe tam tersi. Göztepe'de de satış çok. Çok fazla satış var. Alan oyuncular hep aynı tip. Ve aynı mali yapıda. Yani her zaman için 200 bin, 300 bin euro bandında, hatta bazı o da bile olmuyor. Daha da aşağısı oluyor. O bantta bir oyuncu skalası ve genelde hep aynı tip oyuncular. Yani fizik gücü yüksek, tekniği düşük. Efendim söyleyeyim, temposu olan oyuncular genelde tercih ediliyor. Şimdi satışlar güzel. Tabii ki de satmak her zaman için, ben bunu söylüyorum, Göztepe ciddi manada çok mutlu örnek teşkil ediyor. Ama o satışlardan gelen rakamlar maalesef kadroya yansımıyor sevgili Gökçen'cim. Yani şu an mesela Göztepe'de oyuncular, mesela Joao kalmış gözüküyor. Ama muhtemelen devre arası gidecek. Çünkü Lokomotiv Moskova'ya gitmek üzereyken bazı sıkıntılar çıkmış, gidememişti. Yani oyuncular da artık mesela buna bir alıştılar. Şimdi gitmeye hazır oyuncu performans veremiyor. Ya da dünya yeni katılan oyuncular o eski oyuncuda yerini dolduramıyor. Gelen gideni aratıyor. Şimdi dillerde bir Romulo var. Romulo'nun arkasından Göztepe 8 tane forvet aldı. Ama hiçbir etkili olmadı. Onlar çok fazla medyada konuşulmuyor. Yani Romulo konusunda Göztepe iyi bir zar attı. Tutturdu eyvallah. Ama her zaman tutturamıyorsunuz. Çünkü iyi oyuncuları seçmek lazım. İyi oyunculara güvenmek lazım. İyi oyuncuları bulmak lazım. Çünkü aynı tip oyuncular geliniyor. Aynı tip oyunculardan da artık yavaş yavaş performans gelmemeye başlıyor. Artı Göztepe'de enteresan bir iki haber vereyim sana. Sevgili Gökçen'cim, bu gerçekten farklı iki haber. Taraftar grupları Göztepe'de bu satışların çok güzel olması ama alışma noktasında yine aynı politika izlenmesinden dolayı bugünkü maçın ilk 5 dakikasında taraftarlar stadyuma gelmeyecekler. Yani daha doğrusu tribüne gelmeyecekler. Stadyuma girecekler ama tribüne noktasında 5. dakikadan sonra tribünden yeni alacak. Yani büyük çoğunluk taraftar topluluğu, böyle bir protesto yapılması planlanıyor. İkinci noktada ise Göztepe'de biliyorsun resmi başkan Rasmus Anker Türkiye'de yaşamıyor.
1: Evet.
0: Türkiye'ye de çok çok az geliyor. Yani 3-4 ayda bir geliyor. Genelde kendisi İngiltere'de yaşıyor ki Göztepe'nin şu an hisseleri %70'e sahip olan kulüp yapı organizasyon yatırım şirketi Londra merkezli Sport Republic şirketi. O yüzden de Londra'da ikamet ediyor. Rasmus Anker'sen başkan. Ve şöyle politika, şöyle bir çalışma yaptı Göztepe. Dediler ki başkana soru sor. Nasıl soracaksınız? Mail yoluyla. Göztepe bir mail adresi veriyor taraftarlara ve Rasmus Anker'sen muhtemelen seçim yapacak bununla alakalı ve başkana taraftarlar soru sorma hakkına ulaşacaklar ama her soru mu ya da hangi sorular ya da içinden cımbızlı mı çekilecek ya da ciddi manada bu soruların karşılığı gelecek mi, onu hep beraber göreceğiz. Yani iletişimde çok farklı, çok enteresan, hiç görmediğimiz bir kuralı işletiyor Göztepe Spor Kulübü.
1: Peki Nazım abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Daha ben konuşacaktım ama yedim. Daha şey mi, daha devamı çekmiyoruz.
1: Vallahi abi bir tane sorun var istersen. Sana özel bir soru. Bir dinleyicimiz yazmış. Nazım Bey, bugünkü Manisa ve Mardin maçları için ne düşünüyor acaba diyor Emre Bey.
0: Manisa Spor Bursa Spor maçı. Bursa Spor bu ligin şampiyonu olan bir tanesi. Hatta şampiyonun en büyük adayı. Ben Bursa Spor'un deplasmanda Manisa FK'yı yeneceğini düşünüyorum. Çünkü şampiyonluk noktasında Bursa Spor'un dışarıda kazanması gerekiyor. Manisa FK da bu sene fena gitmiyor ama tabii hedefler farklı. Hedefler daha çok oyuncu yetiştirmek üzerine. Manisa FK'da bir playoff ya da diğer bir etkisi yok. Ama diğer tarafta Mardin takımı da bu sene farklı bir kadro kurdu. Hatta ben de geçen hafta Mardin dedim ki gerçekten o şehre çok geçmiş. sevgili Gökşen'cim. Her Türk vatandaşının bence Mardin şehrini görmesi lazım. Çünkü adeta medeniyetler müzesi, açık hava müzesi gibi çok güzel bir şehir. Takım da çok güzel. Stadyumu da çok güzel. Onlar da Bodrum'la karşı karşıya gelecekler. Ben Mardin takımının da kazanacağını düşünüyorum. Yani bu akşam Bursa Spor ve Mardin 1969 Spor'dan galibiyetler bekliyorum.
1: Peki Nazım abi, özlemiştik. Çok iyi oldu bu bağlantı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de Ayşegül Hüseyin'cim. Kendine çok iyi bak. Radyo Gol dinleyicilerine selamlar, saygılar sunuyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi.
0: Hoşçakalın.
1: Nazım Türknaz bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gitmeden şöyle bir mesajlarınıza da bakacağım. Bayağı mesaj birikmiş. Tamam, ben bunları not edeceğim, bir daha bağlayacağım Nazım Türknaz ilerleyen günlerde. Peki araya gidelim. Aranın ardından İbrahim Yavuz bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklam bitti. Reklam.
0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
15: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
16: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitshevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitshevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitshevu kimdir, nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitshevu'yu inceleyeceğimiz 3 tane videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitshevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitshebu nasıl bir oyuncu? Bitshebu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yapılan...
17: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
18: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. İbrahim Yavuz bizimle birlikte olacak. Bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Radyomuzun yorumcularından İbrahim Yavuz bizimle birlikte olacak.

0: Hattımızda İbrahim Yavuz var. İbrahim abi hoş geldin öncelikle.
1: Selamlar Gökşen'in, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Derbiyi geride bıraktık abi ve 1-0 öne geçen Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş kazandı. Sence mağlubiyetin ana sorumlusu bu derbide kim? Bununla başlayalım.
1: Ya şöyle aslında yani oyunun bütününe baktığında hani teknik taktik konuyu bir tarafa bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani futbolda en temel şey nedir? İşte oyuncuların fiziksel durumu. Yani iki takımın fiziksel durumunun eşit olması lazım ki ondan sonra oturup teknik taktik işte oyuncu üzerine bir tartışma o ortamı yaratalım. Ama burada yani Fenerbahçe'nin ben bilmiyorum yani uzun zamandır hani Fenerbahçe'yi de bir tarafa bırakıyorum. Ben bir takımın fiziksel anlamda bu kadar kötü olduğunu çok uzun zamandır görmedim. Şimdi burada yani fiziksel anlamda bu kadar geride olan bir takımın neyini konuşabiliriz ki mesela? Ne diyeceğiz işte Talişka olsaydı farklı mı olurdu diyeceğiz? Ya da oyuna işte farklı bir sistemle ya da farklı bir oyuncuyla başlasaydı farklı olurdu mu diyeceğiz?
0: Ama abi maç yani, sonunda hem Fenerbahçeli oyuncular hem de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maçı hakem üzerinden okuyor.
1: Yanlış yani zaten yani şu, onu da şöyle anlıyorum yani ya bizde maalesef o kültür çok fazla yaygın hale geldi yani. En fazla şampiyon olan Galatasaray'da mesela bakıyorsun şeyden şikayet ediyor. Şampiyon yaptırılmayacaklarından şikayet ediyor. Yani en fazla şampiyon olan da aynı şeyden şikayet ediyor. Yani bu değil kaybedenin en fazla dile getirdiği değil. Çünkü eğer hakem üzerinden bir şey anlatmazsan kendi öz eleştirini yapman lazım. Şimdi bizim ülkede öz eleştiri biraz çok tercih edilen bir davranış değil.
0: Tabii. Yani bence hakem bizim... abi şöyle oluyor. Şampiyon olamayan hakem yüzünden şampiyon olamıyor. Şampiyon olan da hakeme rağmen oluyor.
1: Hakeme rağmen süper. Yani şahane bir tespit yani. Olan diyor ki ona rağmen oldum. Olamayan zaten bu var diyor. Bu hakemler de enteresan. Bunlarda da şöyle bir durum var Göksel'in. Bunlar her haftada karar değiştiriyor. Mesela bir hafta Fener'i şampiyon yapmaya karar veriyorlar. Sonra vazgeçiyorlar Beşiktaş diyorlar. Sonra ligin ortasından bu Galatasaray

0: Pandemiden dolayı ligde kaldı. Şimdi biliyorsun Süper Lig'de kaldığın zaman bir alt ligle Süper Lig arasında ciddi bir gelir var. Yani düştüğünde o dengeyi tutturamadığından bir anda alt lige gidebiliyorsun. Evet. Yani o dönemde aslında o pandemiden dolayı ligde kalan Kayserispor gelecek adına onlar için çok hayırlı bir şey olmuştu. Aynı Kayserispor sezona başladı ya 5. 6. hafta bir hakem hatasıyla alakalı bir durum oldu. Kulübün başkanı şey dedi. Ya bizi istemiyorlar, bizi düşürmek istiyorlar gibi. Ya zaten düşmüşsün ya, o federasyon seni kurtarmış. Yani onu bile görmek istemiyor insanlar. Yani mesela bir şey söylerken ya bu yorumu yapacağım ama hani bununla ilgili acaba altını doldurabileceğim bir şey var mı diye de artık düşünmeden direkt konuşuyorlar. Çünkü büyük bir kalabalığı ikna ettiler. Yani bütün problem hakemlerde. Yani evet, hakemlerin tabii ki eksik ama hakemlerin senin teknik direktörün kadar eksik, senin yorumcun kadar eksik, senin taraftarın kadar, senin zeminin kadar eksik, senin idarecin kadar eksik. Şimdi düşünsene, hepimiz bu anlamda bir öz eleştiri yapsak. Mesela ben kendi adıma şöyle diyeyim. Şimdi bazen televizyondaki işte program bitiyor, işte tekrarına denk geldim ya da işte girip internetten izlediğimde hani bazı konuları merak ediyorum, ifade edebilmiş miyim ya da nasıl anlatmışım diye. Sonra bakıyorum ya, anlatamamışım, hep yarım kalmış. Hatta böyle bir eleştiri de gelmişti bana bir yorumdan. O yüzden evet, yani ifade ediyorsunuz ama eksik bırakıyorsunuz gibi bir eleştiride bulunmuş bir arkadaşımız. Mesaj atmış bana. O yüzden izledim. Sonra bana çok şey oldu. Dedim ki ya, demek ki bir konu tam anlamıyla bitmeden diğer konuya gitme. Yani karşı taraf da bu anlamda tam anlayamıyor gibi. Şimdi o tarafla ilgili kendi adıma bir öz eleştiri yaptım ve bunun bana faydası olduğunu düşündüm. Şu an bizde var mı mesela yorumculukla ilgili, mesela ben bir yorum dinledim, bir yorumcu arkadaşımızdan dinledim, bir hakemle ilgili çok kötü bıraksın diyor. Ama mesela kendiyle ilgili biri böyle bir ifade kullansa hemen bir kulüpçülük üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Ya da aynı şekilde şeye gel Göksel'in, bir kulüp idarecisine gel. Mesela bir eleştiride bulunduğunda ve teknik ya da sağlıklı bir eleştiri bile olsa, anlaşılabilir bir eleştiri bile olsa, onu saldırı olarak kabul ediyor değil mi? Yani senin manipüle edildiğini konuşuyor. Hatta şimdi biraz önce bu Sansürsüz'de analiz programı yayınlandı. Onunla ilgili bakıyorum öyle mesajlara. Ya benim için önemlidir yani orada aklı başında bana faydası olabilecek eleştiride. Hoşuma da gidiyor yani hani. Eğer sağlıklı analiz edebilirsem bana faydası var. Ama çok da fazla şey var mesela. Ben şimdi sezon başladığından beri İtalyano ile ilgili hep pozitif yorum yapıyorum. Yani şahane bir teknik direktör davranış. Yani antrenörü bir tarafa bırakıyorum. İnsani anlamda ülkeye çok önemli mesajlar verdiğini düşünüyorum. Bir kere hiç kimseden şikayet etmeyen, sürekli oyunun içerisinde kalmaya çalışan, oyuncuları şikayet etmeyen, oyuncuların gelişimine talip olan, hiç transfer dönemini işaret etmeyen bir teknik direktör. Şimdi ben ister istemez kaçıncı bitirirse bitirsin benim için İtalyano'nun varlığı çok kıymetli. Yani biz sayıyı çoğaltırsak en azından gelişim konusunda bize faydası olur diyorum. Bir tane arkadaşımız mesaj atmış. Ya siz hepiniz böylesiniz, iki maç kaybetsin İtalyano, göreceğim ne dediğini. Şimdi kendisi hayatı böyle yaşıyor ya. Şimdi insanlarda öyle bir sorun var. Şimdi onu yazan arkadaş kendi dün siyah dediğine bugün beyaz dediği için herkesin öyle olduğunu düşünüyor. Şimdi bu sayı biraz idareci tarafına da teknik direktör tarafına da yansıdığı için artık herkes olayı şöyle yorumluyor. Yani güçlü olan mesela İsmail Kartal Lyon maçından sonra değil mi? Yani kimin daha iyi Fenerbahçeli olup olmadığı üzerine bir şey açıklayacaktı. Hatırlıyorsun
1: evet,
0: değil mi böyle
1: evet,
0: bir şey?
1: Evet, evet.
0: Şimdi ama Gençler Birliği maçından sonra ya da Beşiktaş maçından sonra yok değil mi bunlar mesela? Kaybedilen bir maçtan sonra hiç öyle bir meydan okuma görmüyorsun. Herkes bu işi böyle idare etmeye çalışıyor. Herkes gücü kadar tepkisini gösterme derdinde. Aslında bizim ihtiyacımız olan bu değil ki. Ben İsmail Kartal'dan ne duymak isterdim? Lyon maçıyla alakalı nasıl kazandığı ya da bir önceki karşılaşmayla alakalı, rotasyonla alakalı eksik olduğu konular neydi? Ya da sonrasıyla alakalı planı ne? İşte Talişka gitti, neden gitti Talişka? Ya da işte neden kaldı Semedo? Değil mi? Yani
1: zaten açıklamalar da öyle abi.
0: Teknik direktör anlatması lazım.
1: Açıklamalara baktığımızda mesela Aziz Yıldırım'dan da aynı şeyi duyduk. Kerem Aktürkoğlu'ndan da. Evet, biz bugün kötü oynadık, çok kötüydük ama belki o verilseydi 3-2'ye çevirecektik maçı şeklinde. Neden kötü olduğu açıklanmıyor ama varsayımlar üzerinden bir tahmin yapılıyor.
0: işte Göksel'in aslında problem ne biliyor musun? 3-2 de olsa bir şey fark etmez dünkü oyunun.

0: belirleyici evet. olur. Oyunun güçlü olur, o gün kaybedersin. Problem değil. O oyunu alır götürür seni. Mesela bizde hep söylenen şey nedir Göksel'in? Derbilerde geriye düşmeyin. Hele hele deplasman takımıysa aman, çok tehlikelidir değil mi? Hı hı. Hep kırılma anı üzerinden anlatılır. Mesela kırıldı mı Beşiktaş'ın oyunu geriye düştükten sonra?
1: Hayır.
0: Demek ki oyun belirleyici. Geriye de düşsen önemli değil. Oyun belirler. Yani senin dün o karşılaşmayı 3-2 kazanman senin gelecek adına bu işi halledebileceğin işaretini bize vermiyor. Tam tersi. Bugün bir şekilde oyun şansı yanında olur, kazanırsın. Ama o oyun seni hedefe götürmez. Bence Fenerbahçe'lerin temel sorunu o. Oyun üzerinden gitmiyorlar. Skor üzerinden gidiyorlar. Geçen sene de benzer bir durum Tedesco'da. 2-0'dan 3-2 Beşiktaş'ı yenmişsin. Skorla ilgilendin. Oyun diyoruz ya, olsun, önemli değil. Kötü oynarken kazanmak önemli. Mesela böyle bir şey de vardır. Biri atıyor ortaya mesela bunu. İyi bir şeymiş gibi. Kötü oynarken kazanmak önemli. Niye önemli ya? Kötü oynamanın neyi önemli yani? Kötü oynuyorsan gelecek adına da olumsuz bir şey bize yansıtıyorsun. Bu senin adına hayırlı bir hadise değil. Ama biz de biliyorsun, hani biri geçmişte bir şey söyler, kimse onun ne demek olduğunu sorgulamadan kabul eder. Onu söyleyen insan da böyle ciddi bir kalabalığı peşinden sürüklüyorsa da herkes ikna olur. Ya bu ne demek istiyor demez. Öyledir yani. Şimdi o konu da öyle. Ya sen kazanmış olsan Fenerbahçe olarak bizim yorumumuz bu anlamda değişmez ki. Ya da değişmemeli. Aynı şekilde teknik direktörü de. Değil mi? Yine İtalyano üzerinden örnek vereyim. Alanya maçını kaybetti Beşiktaş.
1: Evet.
0: Anlatamaz mıydı hakem üzerinden? Red, net bir kırmızı kart. Var mı o pozisyona kırmızı kart değil diyebilecek biri Türkiye'de? Değil mi? Herkes kırmızı kart dedi. Ama İtalyano ne dedi? Evet, kırmızı kart ama önce kendi problemimizi çözmemiz lazım. Diğer davranış, evet kötü oynadık ama hakem. İki tane davranış var. Burada belirleyici olan o oldu. Hatta düşünebiliyor musun şimdi? İtalyano Alanya'da kaybetti. İsmail Hoca Gençler Birliği maçı kaybetti. Arada bir hafta vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane teknik direktör davranışı iki gün önce bir araya geldi. Bir tanesi dedi ki konunun benimle bir ilgisi yok. Ayağındaki topu rakibe verdi. Hakem de penaltıyı vermedi dedi. Konunun benimle hiçbir ilgisi yoktu. Diğeri de hakem evet yanlış yaptı ama onu bir tarafa bırakıp eksiklerimizi analiz edeceğiz dedi. Bir tanesi oturdu, eksikliği üzerine bir analiz yaptı. Diğeri problemi dışarıda aradı. Ve sonuç siyahla beyaz kadar, takımın renkleri kadar arada farkı olan bir derbi izledik.
1: Abi İtalyano demişken sana sormak istediğim bir soru var. Bence bu konu hakkında yani de soru sorulması gereken kişi sensin, orayı sen bilebilirsin. Ya ben maçın tekrarını izlediğimde de fark ettim. Dikkatimi çekmişti. Guendouzi'nin sakatlık pozisyonunda İtalyano arkada böyle ekrana geliyor ve Rıdvan'ı yanına çağırıyor. Rıdvan'a bir şeyler anlatıyor. 4 dakika sonra Rıdvan savunma arkasına sarkıp golü atıyor. Yani ne denmiş olabilir abi orada?
0: Ya şöyle, şimdi tabii onun üzerinden bir sürü senaryo çıkartabilirsin. Hı hı. Yani şimdi tabii gol öncesi böyle bir diyaloğu gördüğün için ister istemez o davranış üzerinden bir değerlendirme yapıyorsun. Ya muhtemelen şunu demiştir diye düşünüyorum. Oyunu izlerken Greenwood'un onu takip etmediğini, yani takım savunmasına katkı konusunda iyi savunma yapmadığını söylemiştir. Hani gol üzerinden yorumlayalım. Oraya topu verdikten sonra Trossard'a, oraya o koşuyu yap, orada bir boşluk bulabilirsin gibi bir yorum yapmıştır diye düşünüyorum. Yani çünkü teknik direktörlerin varlığı nerede devreye giriyor? Evet, hepsinin bir analizi var değil mi maç öncesi?
1: Evet.
0: Canlaması var. Ama maç başladıktan sonra bütün planlar çöpe atılabiliyor. Nasıl atılabiliyor? İki tane oyuncunun beklentinin çok altında kalır. Başa döner bütün organizasyon. Ya da rakipte analiz ettiğin oyuncular o analizin dışında bir performans sergiler. Değil mi? Sağdan çok ciddi bir boşluk beklersin ama o gün sağ taraf şahane bir oyun oynar. Başka bir yerden bir boşluk aramak zorundasındır. Hemen bir şey üretmek zorundasındır. Teknik direktörlük yoksa nedir yani? 3 aşağı 5 yukarı herkes teknik direktörlük yapar. Ne olur, antrenman biliminin artık bu kadar çok net, herkesin çok rahat ulaştığı bir ortamda. Değil mi? Burada giriyor teknik direktörlükte. İşte o baskıya direnç gösterebilme, problemi kendinde arama, oyuncunun gelişimine talip olabilme. Yani İtalyano'nun ben o senin söylediğin pozisyon ve devamıyla alakalı işin bu tarafında olan bir teknik direktör olarak bugüne kadar gördük. Bundan sonra da farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ı o yüzden sezonun başından beri şeyin de hakkını verelim, Önder Özer'in de hakkını verelim ki ya o da çok önemlidir. Yani bir takımda sportif direktörün varlığının çok uzun zamandır çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Yani bizde artık yavaş yavaş iyice o tarafı yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü idarecilere sorsan onlar herkesten fazla bu işi biliyorlar. Ama o işin öyle olmadığını, yani istediğin kadar maç izle, tabii ki bir göz vardır yani,

0: oynamana gerek yok. Oynamasan da bir futbol gözü vardır bir insanın, ama sahanın içinde bunu deneyimlemiş, sahanın kenarında bunu deneyimlemiş bir insan gibi olma şansın yok maalesef yani. O yüzden o işin uzmanına teslim olduğunda, işte o İtalyano ile Önder Özen planlaması burada devreye gitti. En temel problem neydi? Kampa 40 kişi gitmediler. Fenerbahçe 40 kişi gitti kampa. İşte orada Oğuz Çetin de bu süreci idare edemedi. Göndermeyecekti Oğuz Çetin'le İsmail Kartal gitti oraya kampa. Çünkü 40 kişinin olduğu yerde sağlıklı antrenman çıkmaz. Yok senin mümkün değil yani. Ama İtalyano ile Önder Özen müsaade etmedi. Gitmediler o kadar kalabalık oraya. Ne dediler? Bu işin temeli antrenman dediler. İyi antren edilmezse oyuncular, fiziksel olarak iyi olmazsa Trossard'ın yeteneğinin hiçbir kıymeti kalmaz. Vlahovic'in hiçbirinin kıymeti kalmaz. Bak Fenerbahçe'de şimdi senin o ilk 11'de gördüğün oyuncular bugün oynanan oyunun üstünde oynayamaz mı yani? Bence evet. Oynar. Çok daha iyisini oynar. Ama fiziksel olarak hazır olmazsa oynayamaz. Yani bunu bizzat sahada deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Hatta hep şöyle anlatıyordum ben. Kendi durumumu oradan görüyordum. Sağ gözümde büyüdüğümde fiziksel olarak eksik olduğumu hissediyordum. Ama sağ gözümde küçüldüğünde iyi hissediyordum kendimi. Yani kendi analizimi oradan yapıyordum. Sağ bana büyük geliyordu. O zaman kendi kendime diyordum ki fiziksel olarak iyi değilim. Sağ küçük geldiğinde evet iyi durumdayım diyordum. Onu anlayabiliyordum. Şimdi bu kadar net belirleyici olan bir şey, atletizmin, fizik antrenmanlarının bu kadar belirli olduğu bir dönemde senin rakibine fiziksel anlamda bu kadar geride olma hakkın yok yani.
1: Peki bir diğer tarafta da Galatasaray abi. Galatasaray Başakşehir karşısında zor olsa da son dakika golüyle kazandı ve Sporting karşısında olacak ama artık Osimhen'den yoksun bir Galatasaray var bir süre. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu?
0: Maçtaydım, stadyumdaydım. Yani statta izleyince gerçekten çok daha sağlıklı analiz yapabiliyorsunuz. Çok değerli oluyor. Ya bir kere Galatasaray'a şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray takımı aslında aynı oyuncularla tekrar yapması onlar adına büyük avantaj ama sanki sezona başlarken bu dezavantajmış gibi anlatıldı. Aslında bu bir zenginliktir aynı oyuncularla yapılan tekrar. Ama onlar daha çok rotasyonlu kadro konusunda, geniş kadro konusunda eksik olduklarını çok dile getirdiler. Ondan şikayet ettiler. Yani anlaşılabilir bir durum mu? Evet tabii ki ama ya bu kadar fazla da oyuncu üzerinden oyunu okumak da çok sağlıklı değildir. Ben İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a geldiği gün neler yazıldığını, neler konuşulduğunu biliyorum. Aynı İlkay bugün yok sayılıyor değil mi? Şuradaki maça bile sahaya gönderemiyorsun. Şimdi Leslie buraya gelirken neler söylendiğini biliyorum değil mi Leslie? İki tane orta saha oyuncu alınmış mı Galatasaray'a üst seviye? Alınmış. Hı hı. Demek ki tek başına transferle alakalı değil. Çünkü ikisinden de Galatasaray bugün faydalanamıyor. Yani biraz da aslında teknik direktör davranışından bir şey okuyacağım. Bak dibinde yine İtalyan örneği vereceğim yani. Olaytan'ı Serkan Reçver ve Sergen Yalçın ikinci oyuncu yani alternatif oyuncu olarak aldık dediler değil mi? Yani senin alternatif diye gördüğün oyuncuyu İtalya'dan gelen bir teknik direktör aldı, başka bir seviye oyuncu yaptı. Şimdi bence bu tarafa da bir değerlendirsin taraftarlar Galatasaray'ı eleştirirken, yönetimi eleştirirken. Ama her şeye rağmen yine Galatasaray'ın ben özellikle 3. bölge oyunları, işte orta saha nedir o saha parselizasyonu açısından, bölgeyi oynama açısından çok iyi kadrosu olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Hatta ligin hala evet Beşiktaş'ın ben rakiplerine göre avantajlı olduğunu düşünüyorum ama teknik direktör davranışı üzerinden bunu okuyorum. Çünkü Beşiktaş'ın da savunma konusunda ciddi eksiklerini olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray bu konuda rakiplerine göre avantajlı. Hatta attığı özellikle Torreira'nın attığı gol çok değerli bir gol. Yani biz hep orta sahada 6 numara, 8 numara, 10 numara üzerinden bir şey okuyoruz değil mi? Torreira aslında Galatasaray'a 6 numara diye geldi. Hatta ilk geldiği dönemler hiç gole katkısı yoktu. Şimdi Torreira bildiğin Galatasaray'da aynı zamanda 8 ve 10 numarada oluyor. Ceza sahasına girip bitiriciliğiyle de ön plana çıkıyor. Bu çok değerlidir. Yani Galatasaray'ı bence rakiplerinden ayıran en temel özelliği oyunun bütününde beraber oynama alışkanlığının onlara kattığı çok önemli artılar var. Ve bunu kullanıyor. Tek handikapı biraz geçmişe göre daha fazla Osimhen'e bağlı bir takım oldular. Ki Osimhen'in olmadığı yerde geçtiğimiz sezonda çok sorun yaşadılar. Bu sezonda hatta o maçta da izlediğim maçta da çıktıktan sonra ciddi Galatasaray bir bocalama yaşadı. Yani Osimhen'in olmadığı bir organizasyonda nasıl bir Galatasaray olacak bilmiyorum ama Avrupa'da tabii ki gerçekçi olmak lazım. Çok zor Galatasaray'ın işi deplasmanda. Hele hele Osimhen'in olmadığı bir organizasyonda. Ama ligde ben hala Galatasaray'ın yani o yarışın en güçlü takımlarından biri olduğunu düşünüyorum.
1: Ve bir diğer yanda da Trabzonspor var. Trabzonspor'da Fatih Tek'e gittikten sonra bir reaksiyon geldi.

0: Nacho adeta şov yaptı abi. 5-0'lık galibiyet. Nasıl değerlendiriyorsun ki Trabzonspor'un daha teknik direktörü de belli değil.
1: Evet, yani Trabzon aslında beklediğimiz bir durumdu. Hep böyledir yani. Bir teknik direktör gidiyorsa işler kötü giden bir takımda ondan sonra bir reaksiyon gösteriyor oyuncular. Aslında Trabzonspor'da ya buna çok uygun bir takım oyuncu kalitesi olarak. Ama herhalde Trabzonspor bu süreçte hangi takımla oynasa bu etkiyi yaratırdı diye bana soracak olursan Gençler Birliği bu takımlar içinde en tepeye koyardım. Aslında baktığın zaman Gençler Birliği Fenerbahçe'ye karşı kazanmış, deplasmanda Göztepe'ye kazanmış, içeride Erzurum'la beraber kalmış. 3 maçta 7 puan. Kâne bir istatistik değil mi puan olarak?
0: Evet.
1: Ama bu oyunların büyük bir çoğunluğunu izlemiş biri olarak söylüyorum. Yani aldığı puanla oynadığı oyun arasında ciddi fark vardı. Yani hiç kimse Gençler Birliği'ne girdiği kadar pozisyona hiçbir takım giremiyordu. Fenerbahçe maçını hatırlayalım. Değil mi? En az 4-5 tane kaçan gol, direkten dönen toplar, evet kazandın ama oyunun bütününde bence Gençler Birliği o gün kaybetti. Gelişim adına, gelecek adına. Benzer durum Göztepe maçı. Kazandın ama oyunun hala çok fazla problemli. Yani biraz rakiplerin atamadığı üzerinden okudum. Erzurum maçı için bile benzer ifadeyi kullanabilirim. Bir yerde patlayacak o, kırılacak o düzen. Yani diğerleri atamadı ama birileri atacak o gol. İşte Gençler bir şey, Trabzonspor'da o takım. Hani Trabzonspor tarafı ile ilgili ya, oyuncular aslında çok ciddi anlamda çok fazla şey vaat ediyor. Ama işte teknik direktör varlığı çok önemlidir. Biraz önce söylediğim. Yani sen bir teknik direktör olarak şahane oyuncularla bir önceki seneden bir oynama ritmi yakalamışsın. O oynama ritmini oyuncu kalitesiyle bir tık daha yukarı çıkartacak kaliteli oyuncuların geldiği takıma tam antrenör kovdurmalık dersen bence sen olayı yanlış anlamışsın. Yani o takım antrenör kovdurmaz, tam tersi, o takım antrenörü alır başka bir seviyeye götürür. Doğru yönetmen lazım ama sen kafadan zaten teslim olmuşsun. Bence Fatih Tekke tek başına teknik direktörlükten istifa etmedi, Trabzonspor teknik direktöründen. Bence önemli bir teknik direktör olmaktan da istifa etti. Yani ülkenin önemli teknik direktörlerini sayarken belki Fatih Tekke'yi de sayacaktık ama bence Fatih Tekke en azından kısa vadede bundan da istifa etti. Bu büyük fırsatı da kaçırdı. Çünkü yönetemedi yani. Çok basit yönetmesi gereken bir hadiseyi yönetemedi. Çünkü elinde güçlü bir oyun vardı. Arkasında ciddi bir kalabalık vardı. Tamam, duygu önemli ama ya bir teknik direktör daha ligin başında bir tane mağlubiyetten bu duruma gelir mi yani? Sonunda ister istemez bununla karşılaştı. Trabzonspor'un ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ama burada teknik direktör planlaması çok önemli olacak. Yani bana göre yabancı teknik direktörün dışında hiçbir teknik direktörle planlama yapmamaları lazım. Şansları var, milli ara olacak ki burada da sabırlı davranmaların da önemli olduğunu düşünüyorum. Acele etmemeleri de önemli. Çünkü iyi bir teknik direktörü o sürece getirebilirlerse Göksel'in, yani o iki haftalık süreç kısa bir sezon başı kampı bile olabilir onlar için yani.
0: Peki İbrahim abi, çok teşekkür ediyorum ben değerli yorumların için.
1: İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Teşekkürler abi. İbrahim Yavuz bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gitmeden sizlerin mesajlarını da okuyayım. Bir dinleyicimiz: merhaba İbrahim Hoca, bilgisiyle donanımıyla kendini futbola veren birisi, ilgiyle takip ediyorum kendisini. Bu tecrübesiyle neden bir takım çalıştırmıyor demiş Musa Bey. Çok isterim bu arada ben de. Geç gördüm sorunuzu. Çok da zaten kendi programı olduğu için Ayhan Bey, soruları yöneltmeye vakit bulamadım. Ya aynı soruyu kendi programda 2 saat boyunca burada olduğumda sorarsanız zaten yönlendirilecektir. Teşekkür ediyorum anlayışınız için de. Ve şimdi araya gidelim. Aranın ardından Esport spikerlerinden Cem Odabaşı bizimle birlikte olacak.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Bye.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı alakta.
0: Radyo Gol.
2: Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
7: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın.
8: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hattımızda spor spikeri Cem Odabaşı var. Cem hoş geldin.
1: Hoş buldum Göksel'in, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak derbiyle başlayalım. Derbiyi geride bıraktık. Sezonun ilk derbisiydi ve Kadıköy'de kazanan Beşiktaş oldu. 1-0 geriden geldi Beşiktaş. Ve İtalyano efekt desek de yanlış olmaz herhalde. Gerçekten tamamıyla teknik direktörü övmemiz gereken bir mücadele olabilir. Nasıl değerlendiriyorsun genel anlamda derbiyi?
1: Evet, kesinlikle İtalyano'nun genel anlamda zaten yapmak istediği, kafasındaki plan bence takdire şayan. Derbi özelinde de özel bir tevziyi hak ediyor. Beşiktaş çok doğru bir oyun oynadı. Yani açıkçası deplasmanda gibi değildi hiç Beşiktaş. Onu söylemek lazım oyun kimliği itibarıyla. Sanki bir iç saha maçıymış gibi planına aynı şekilde uygulayarak, aynı oyunu oynayarak bir derbi galibiyeti aldı. Beşiktaş'ı bu anlamda tebrik etmek lazım. Vincenzo Italiano'yu da. Fenerbahçe'nin oyunu bence beklentilerin altında kaldı malum. Özellikle iç sahada 2-1'den sonra, Beşiktaş 2-1'i bulduktan sonra Fenerbahçe'nin ben daha fazla baskı yapmasını beklerdim. Daha fazla gol aramasını, arayabilmesini beklerdim. Bu anlamda da eksikleri olduğunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Ama Beşiktaş'ı izlerken gerçekten keyif aldığımı söyleyebilirim. Genel anlamda sezon öncesinden elemelerden bu yana maçını anlatma fırsatım da oldu Beşiktaş'ın için at maçını. Gerçekten keyif veren bir takım haline geldi Beşiktaş ve eklemelerle, özellikle Vlahovic eklemesiyle seviye atladığını görüyoruz. Trossard'ın da yavaş yavaş uyum sağlaması, takıma kattığı teknik kalite, diğer yandan İlhan Fakılı o da bir çıkış yapıyor. Beşiktaş günden güne seviye atlayan bir takım olarak bence Süper Lig'de bu sezon dikkatleri üzerine çekiyor.
0: Peki Fenerbahçe'de mağlubiyetin ana nedenleri neydi? Mesela benim gözlemlediğim İrfan Can Kahveci tercihine çok tepki vardı deneyicilerimizden. Sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe için mağlubiyeti?
1: Yani Fenerbahçe'nin tabii ki çok fazla opsiyonu da yoktu İsmail Kartal'ın. Asensio'nun olmaması, Talişka'nın takımdan ayrılmış olması aslında biraz elindeki gücü azalttı İsmail Kartal'ın. Hamle gücünü, tercih sayısını azalttı. Bir ihtimal daha vardı bana göre. O da üçlü orta saha İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante üçlüsüyle çıkıp biraz daha oyunu tutma odaklı olmak olabilirdi. Bu da belki yine taraftardan tepki alabilirdi. Ya çok defansif bir 11, biz evimizdeyiz, derbi oynuyoruz, daha hücumcu olalım gibi bir tepki alabilirdi. O yüzden yani çok fazla bir opsiyonu olduğunu düşünmüyorum. Haliyle İrfan Can Kahveci ile çıkmak onun hakkında daha hücumcu bir plan olduğunu gösteriyor ama bu plan tutmadıktan sonra bir bu konuda değişiklik, strateji değişikliği olabilirdi. O refleks gelmeyince Fenerbahçe'den tabii ki geriye düşünce baskıyı da kuramadı Fenerbahçe. Yani bilmiyorum sezonun genelinde nasıl olur ama kadro planlamasında sorunlar göze çarpıyor Fenerbahçe'nin. Bu anlamda zaten yapılacak bir şey de kalmadı. Transfer dönemi de bitti. Yani dediğim gibi kadro planlaması daha büyük bir sorun bence bu maçtaki 11 tercihinden öte.
0: Peki Fenerbahçe'nin önünde bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Perşembe günü Roma ile karşı karşıya gelecek Kadıköy'de Fenerbahçe. Bu maçın yansıması olur mu? Yani derbinin yansıması olur mu? Ve tabii Roma'yı da yakından takip ediyorsun. Nasıl değerlendirirsin? Nelere dikkat etmek gerekir ki son günlerde benim dikkatimi çeken bir Donyel Malın etkisi var orada. Geçen sezondan bu yana kendini buldu herhalde, değil mi?
1: Yani kesinlikle Malın çok iyi durumda ki yani şöyle bir istatistiklerine baktığımızda Ocak ayında Roma'ya geldiğinden bu yana Serie A'da en fazla gol atan isim ki bu isim doğal bildiğimiz anlamda bir santrforda değil. Kariyerinde çok uzun süre boyunca kanatlarda görev aldığını gördük. PSV'de tam olarak bütün maçlarda neredeyse santrfor olarak görev yaptı. Bir sezonu var. Onun haricinde sol kanatta, sağ kanatta, forvette, yer yer forvet arkasında zaman zaman gördüğümüz bir isimdi ama Gasperini onu net bir golcü haline getirdi iyice diyebiliriz. Malum çok formda, Roma çok formda. Ama ben Fenerbahçe'de bir derbi etkisi bekliyorum. Olumlu anlamda bekliyorum. Olumlu bir reaksiyon bekliyorum. Fenerbahçe hem bir süre sonra Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele etmenin getirdiği hırsla, taraftarın önünde olmasının getirdiği hırsla bence olumlu anlamda reaksiyon verecektir. Aynı zamanda kadrodaki oyuncuların kimliklerine baktığımızda da bu tarz reaksiyon verebilecek oyuncular var bence Fenerbahçe'de. Yani olumlu yansıyacağını düşünüyorum ama Roma gerçekten zorlu bir rakip. Yani Şampiyonlar Ligi sezonunu açmak için ideal bir rakip değil açıkçası. Bunu söylemek lazım. Malin'in yanında Dybala da sezona çok sağlıklı ve çok formda başladı. Hala kendisi Serie A'nın belki de en iyi oyuncusu. Yani Inter oyuncularını dışarıda bırakırsak, kalanlara bakarsak çok daha iyi bir oyuncu söyleyemem ben Paulo Dybala'dan Serie A'da. Haliyle kalitesi belli olan bir oyuncu. Onun başlangıcı da biraz endişe verici. Fenerbahçe'nin önlem alması gereken iki isim haliyle Dybala ve Malin oluyor hücum hattında Roma'nın. Dybala ki Fiorentina maçında 3 asist birden yapmıştı Malin'a. Çok teknik bir oyuncu. Onun etkinliğini engelleyerek Malin'i da iyi şekilde marke ederek Fenerbahçe hücum etkinliğini tabii ki azaltabilir Roma'nın. Malin'in da bu durumda olmasının sebebi çok hızlı olması, inanılmaz bir bitirici olması ya da çok güçlü olması değil. Doğru zamanda doğru yerde olması ve Dybala ile Sude ile sağladığı bağlantılar. Bu bağlantılara dikkat ettiği sürece Fenerbahçe bence olumlu bir skor alabilir.
0: Tabii Fenerbahçe'nin uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde olmadığından bahsediyoruz sürekli. Ama Roma için de çok farklı bir durum yok diye biliyorum. Yani hatırladığım kadarıyla uzun süredir Roma da Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Yani 18-19'u hatırlıyorum, sonrası yok mu diye kontrol ediyorum. Evet, yok. Yani onlar da aslında hasret kaldı Şampiyonlar Ligi'ne. Benzer bir reaksiyon Roma'dan da göreceğiz değil mi?
1: Tabii 2018-19 son Şampiyonlar Ligi sezonları ki Roma yönetiminin de en büyük hedefi, en büyük isteği Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı. Gasperini ile bu hedefe ulaştılar. Şimdi daha artık hedef büyütüyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura geçmek, Serie A'da daha yukarılarda bitirmek, şampiyonluk mücadelesi vermek Roma'nın hedefleri. Ki günden güne de gelişiyor, günden güne de seviye atlıyor Roma Gasperini ile. Ama bu maç Olimpico'da olsa, Roma'da olsa dediğin gibi ben Roma'dan beklerdim reaksiyonu ama burada Kadıköy'de Fenerbahçe bence Roma'yla iyi şekilde mücadele edecek güçte taraftarın da desteğiyle.
0: Bir diğer tarafta da Galatasaray Jose Alvalade'de olacak ama Osimhen'den yoksun bir şekilde olacak Galatasaray. Nasıl değerlendiriyorsun Sporting karşısında Galatasaray'ı?
1: Yani Sporting'in bu transfer döneminde, tamamlanan transfer döneminde ciddi güç kaybettiğini söyleyebiliriz bence, mümkün. Pedro Gonçalves takımdan ayrıldı yıllardır. Sporting hücum hattının liderlerinden. Francisco Trincao gitti Suudi Arabistan'a. Haliyle bir değişim ve zayıflama var Sporting'de. Bu bence Galatasaray açısından olumlu. Çünkü Galatasaray Osimhen'den yoksun olacak. Takımın bir numaralı isminden, en önemli isminden yoksun olacak burada. Ben bu isimler ayrılmamış olsa, Sporting'de böyle bir süreç görmesek yani sıkıntılı bir maç olur diyebilirdim ama Sporting Galatasaray'ı aşırı zorlayabilecek bir rakip değil diye düşünüyorum şu an en azından. Zalazar var, İran Kunda var. İran Kunda Dünya Kupası'nda karşımıza da çıkmıştı Avustralya'yla. Var yani kaliteli oyuncular.

0: Yırtıldı ama bence bir seviye düştü Sporting. Bu yüzden Osimhen'in yokluğuna rağmen Galatasaray'ın en azından bir puanla başlayabileceğini düşünüyorum burada.
1: Ve bir diğer tarafta da Göztepe. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında saat 20'de 11'ler belli oldu. Şöyle bir 11'lere baktığımızda Göztepe'de kaleyi Gugeshashvili koruyor. Savunma üçlüsünde Taha Altıkardeş, Ege ve Bokele üçlüsü. Sağ kanat bekte Arda Okan Kurtulan. Sol kanat bekte Akonor. Merkezde Raltni ve Miroshi ikilisi. Onların önünde Andre Henrique. İleri uçta Janderson ve Juan var. Göztepe'de geçtiğimiz sezona göre bir gerileme var Cem. Nedir bu gerilemenin nedeni? Ve şunu sormak istiyorum. Bir de Arda Okan Kurtulan gidecek deniliyordu ama 11'de görüyoruz.
0: Şöyle yani ben geçen sefer yayına bağlandığımda Göksel'in birkaç transferi olumlu bulduğumdan, bu sezonun Göztepe açısından iyi gidebileceğinden bahsetmiştim ama transferin son 10-15 gününde Göztepe'de çok ciddi hatalar yapıldı yönetim tarafından, spor sitalık tarafından. Haliyle taraftarda da çok çok ciddi bir tepki oluştu. Skora da yansıyınca, üst üste mağlubiyetler, üst üste kötü sonuçlar gelince bir tepki oluştu. Ama şu an 11'e baktığımızda burada olumlu gördüğüm şey Juan'ın dönüşü. Tabii ki Juan ayrılması gündemdeydi onun da. Ama ayrılmadı. Sonrasında hazır duruma geldi 11'e. Geri döndü Juan. Arda Okan'ın ayrılığında da yani bir anlaşma sağlanamayınca ve transferin son günlerine denk gelince, yerinin doldurulmasının zor olduğu günlere denk gelince takımda kaldı Arda Okan. Bence Göztepe açısından yapılan en doğru şey buydu transfer döneminde Arda Okan'ı tutmak. Takımın bir numaralı ismi, yani takımın hücuma rahat çıkmasını sağlayan bir numaralı isim sağ kanat bek Arda Okan Kurtulan. Çünkü Göztepe'nin stratejisi topa sahip olmaya dayalı, akışkan bir hücum oyunu değil. Böyle bir oyuncunun varlığı zorlandığı, ana planın zorlandığı noktalarda bence Göztepe'nin elini güçlendiriyor. Savunma hattında sorunlar var diyebiliriz. Yani şöyle sorunlar var. Opsiyon. Bugün de Ege, Taha, Bokele sanırım değil mi? Üçlü savunmada. Eliton'un takımda tutulmaması örneğin burada bir yönetimle ilgili bir problemdir diyebiliriz. Sakatlıklar olduğu durumda nasıl olacak? Yine sol kanat bekte Akonur'un tek opsiyon olması biraz Göztepe'nin durumunu zorlaştıran işler. Yani sezon ilerledikçe göreceğiz tabii ama Anjol'in transferi de ilgi çekici. Böyle fiziksel bir takıma gerekli olan teknik dokunuşu yapabilecek olan bir futbolcu. Bugün de yedekler arasında Timo Anjol'in. Merakla bekliyoruz diyebiliriz. Yani biraz ideal bir planlama yapılmadı diyebiliriz ama Göztepe yine kimliği belli olan, Stoylov'da uzun yıllardır çalışan ve iki sezondur Süper Lig'de gücünü göstermiş bir takım. Göreceğiz yani.
1: Son olarak dinleyicilerimizden Enes Bey diyor ki, Fenerbahçe'nin tepki vermesi için olumsuz bir sonuç mu elde etmesi gerekiyor? Gençler Birliği maçını kaybetti, reaksiyon verdi. Lyon'la kendi evinde berabere kaldı, reaksiyon verdi. Yani bu takımın bir oyun düzeni olması gerekmez mi?
0: Bence güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru olmuş. Böyle olmaması lazım tabii. İdeal bir düzende bunun yaşanmaması gerekiyor. Hedefleri büyük olan, ligde şampiyonluk isteyen, Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek isteyen Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tabii ki istikrarlı olması gerekir. Sezon başlangıçlarında belki bunlar normal görülebilir. Bir ölçüde bunlara tolerans gösterilebilir ama artık şu günlerden, Eylül ayından itibaren dinleyicimizin söylediği gibi bu duruma çok tolerans gösterileceğini sanmıyorum. Fenerbahçe'nin bugün yani derbi galibiyetinin ardından artık istikrarlı ve sonuç alan bir performans göstermesi gerekiyor bence de.
1: Peki Cem, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Teşekkürler Göksel'in, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Cem Odabaşı bizimle birlikteydi. Esports Spor spikerlerinden Cem Odabaşı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Galatasaray savunma hattına genç ve sol ayaklı bir takviye yaptı. Sarı kırmızılar Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Shaddai Bitchevu'yu kadrosuna kattı. 1.96'lık boyuyla dikkat çeken Bitchevu yaşı sayesinde +4 yabancı kuralına uyuyor. Cüssesine göre hızlı olması da oyuncunun öne çıkan özelliklerinden biri. Peki El Shaddai Bitchevu kimdir? Nasıl bir stoperdir ve Galatasaray'a neler katabilir? Bitchevu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Fransa'da doğan Bitchevu 12 yaşında Paris Saint-Germain altyapısına katıldı. Burada 1.85'lik fiziğiyle genç yaşta profesyonel seviyeye çıktı ve 2023'te Leipzig'e transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda yaşadığı ciddi diz sakatlığı gelişimini yavaşlattı. Bir sonraki sezon 28 maçta oynayıp bunların 19'una ilk 11'de başlasa da savunmada kalıcı bir yer edinemedi. Galatasaray'da bu kez düzenli oynayarak gelişimini sürdürmeye çalışacak. Peki Bitchevu nasıl bir oyuncu? Bitchevu'nun en güçlü tarafı sol ayağıyla geriden çıkışlarda rahatlık getirmesi. Kısa ve orta mesafede temiz oynuyor, alan bulduğunda oyunun yönünü değiştirebiliyor. Geçtiğimiz sezonunda %92,9'luk pas isabeti de topu kolay harcamadığını gösteriyor. Bu özelliği Galatasaray'ın rakip baskıdan çıkmasını kolaylaştırabilir. 1.96'lık boyu ve 95 kiloya yaklaşan fiziği temaslı oyuna dayanabilmesini sağlıyor. Ceza sahasına düşen topları uzaklaştırma konusunda tereddüt etmiyor. Bir önceki sezon yalnızca 654 dakikada yaptığı 44 uzaklaştırmada bu yönünü destekliyor. Uzun adımları sayesinde mesafe uzadığında hızlanabiliyor. Yani cüssesine bakıp onu doğrudan ağır bir stoper olarak tanımlamak doğru değil. Gelelim geliştirmesi gereken taraflara. Uzun mesafede hızlansa da ilk adım ve yön değiştirmesi aynı ölçüde kuvvetli değil. Çabuk forvetlere karşı yüzü dönük yakalandığında zorlanabiliyor. Boyu da hava toplarında henüz beklenen karşılığı vermiyor. Geçtiğimiz sezon girdiği hava topu mücadelelerinin %45'ini kazanması, yer tutuşunu ve sıçrama zamanlamasını geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bitchevu'nun savunması sürekli öne çıkıp rakibe sert baskı yapmak üzerine de kurulu değil. Daha çok alanını koruyor ve rakibi karşısında tutuyor. Bu yüzden Bitchevu'dan Davinson Sanchez gibi rakibini takip ederek orta sahaya kadar çıkan bir savunmacı beklemek doğru olmaz. Okan Buruk onu öncelikle dörtlü savunmanın solunda kullanabilir. Bu rol Bitchevu'yu Abdülkerim'in alternatifi yaparken Davinson ya da Singo gibi daha agresif bir stoperle eşleşmesini sağlar. Yanındaki oyuncu öne çıktığında Bitchevu geride kalıp savunmanın dengesini koruyabilir. Galatasaray topa sahipken sol bek ileri çıktığında Bitchevu'nun sol ayağıyla kanada veya merkeze vereceği ilk pas çıkışı rahatlatır. İşin öbür yüzünde savunma çizgisi fazla öne kurulduğunda sol bekte kalan geniş alanı tek başına ona bırakmak risk. Önündeki orta sahanın yakın kalması ve yanındaki stoperin hızla yardıma gelmesi gerekiyor. Okan Buruk üçlü savunmaya geçtiğinde Bitchevu sol stoperde de kullanılabilir. Yanında iki savunmacının bulunması dönüş problemlerini azaltırken onun daha güvenli biçimde pas bağlantısında kalmasını sağlar. Galatasaray hazır bir savunma liderinden ziyade bugünden rotasyona girebilecek ve doğru kullanılırsa gelişebilecek bir stoper aldı. Zira Bitchevu'nun Galatasaray'a vereceği ilk katkı sert baskı değil, sol ayak, pas güvenliği ve fizik olacak. Sizce Bitchevu Galatasaray savunmasında formayı alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Reklam.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam bitti.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, son bölümde sizlerle birlikteyiz ve Çaykur Rizespor Alanya Spor karşılaşmasında 11'ler belli oldu. Recep Uçar ve Joao Pereira karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumunda Abdullah Buğra Taşkınsoy karşılaşmanın hakemi, yardımcıları ise Süleyman Özay ve Murat Şener. Çaykur Rizespor'da kaleyi Yahya Fofana koruyor. Savunma dörtlüsünde sağ bekte Mithat Pala var. Sol bekte Zakaria Aris, stoper ikilisi olarak Atile Mochi ve Modibo Sanyan ikilisi var. Onların hemen önünde Taylan Antalyalı. Orta alan dörtlüsünde sağ kanatta Ahmet Kutucu, sol kanatta Emrecan Bulut, merkezde Laçi ve Olavoy'in ikilisi. İleri uçta ise Ali Sov'la gol arayacak Çaykur Rizespor ve yedekler arasında yer alan isimlerde Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Siyaka Bakayoko, Taha Şahin, Musa Diakite, Mihayla, Varesanovic, Mebute ve Doykaru. Alanya Spor'da kaleyi Pau Victor koruyor. Savunma üçlüsünde Nuno Lima, Fidan Aliti ve Fatih Aksoy üçlüsü. Sağ kanat bekte Florent, Hader Gonay, sol kanat bekte Ruan, merkezde defansif bölgede Baran Ali Gezek ve Makuta ikilisi var. İleri üçlüde ise sağ kanatta Yanis Hacı, sol kanatta Paulo Fernandes, ileride Arda Usluoğlu ile gol arayacak Alanya Spor Çaykur Rizespor karşısında. Yedek kulübesinde Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, İbrahim Kaya, Enes Keskin, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir, Omar Ben Ali, Elia, Hwang ve Ivan Cedric yer alıyor. 9. sırada Çaykur Rizespor 2 galibiyet 1 mağlubiyet 6 puanda. Alanya Spor ise 11. sırada 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet 4 puanda. Ve bir diğer tarafta Göztepe ve Gaziantep Futbol Kulübü İzonen Park'ta karşı karşıya geliyorlar. Ümit Öztürk karşılaşmayı yönetiyor. Yardımcıları Yusuf Susuz ve Selim Şenöz. Stanimir Stoylov ve Orhan Ak karşı karşıya gelecek. Göztepe'nin 11'ine baktığımızda kaleyi Luka Gugeshashvili koruyor. Savunma üçlüsünde Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım ve Bokele üçlüsü var. Sağ kanat bekte Arda Okan Kurtulan, sol kanat bekte Akonor, merkezi defansif bölgede Raldni ve Miroshi ikilisi. Onların hemen önünde Andre Henrique var. İleri ikilide ise Yanderson ve Juan. Göztepe'de gol arayacak isimler. Yedek kulübesinde ise Stoylov'dan şans bekleyen isimler şu şekilde: Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Ogün Bayrak, Alexis Antunes, Anjorin, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke, Sinclair Armstrong. Gaziantep Futbol Kulübü'nde kaleyi Kaçber Tobias koruyor. Savunma üçlüsünde Ulrich Meleke, Abena ve Perez üçlüsü var. Sağ kanat bekte Sorescu, sol kanat bekte Arda Kızılda, merkezde Aleksandru Maxim ve Victor Gidado ikilisi var. Sağ kanatta Kozlovski, sol kanatta Kerim Çalhanoğlu. İleri uçta ise Halil Dervişoğlu yer alıyor. Yedek kulübesinde ise Gaziantep Futbol Kulübü'nde Ataberk Dadak Deniz, Efe Sarıkaya, Abakar Silla, Sebahattin Destici, Drissa Kamara, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Ogün Özçiçek, Stewart ve Serdar Dursun yedek kulübesini oluşturan isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Gaziantep Futbol Kulübü 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyetle ligin 12. sırasında 4 puanla yer alırken Göztepe 17. sırada 1 puana sahip. Ve voleybolla noktalayacağız programımızı. Daniele Santarelli, şampiyonluğun arkasındaki büyük güç, koçumuz Daniele Santarelli, bakın neler söyledi karşılaşma sonunda, şampiyonluğun, zaferin sonunda.
2: Hey, this summer is another incredible summer with this federation, with these guys, with these players. I think that today we did something really so incredible. We can be so proud about this player because they spend so much energy to try to catch one victory like this against one of the best team in the world.
3: Gerçekten çok fazla konuşabilirim. Anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardı. Federasyonumuz, takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor.
2: So many mistake, not aggressive inside out, nervous in attack, really you can play in this way one final against one team like this because for sure then they destroy you. I try to use all the player in the bench to help the team in one moment. I decide to put Salia in the turning back row to help the team because I thought that it was the best also to help Derry in some situation because they search her so many times inside out. But it's not for this change. So we started so bad in general. Then everything changed. So the fourth set we play so incredible. We had 10 points of difference, something like this. Then they recover. Then we took another time an incredible vantage with one player like Yapo. Yapo entered in the court. She did the two incredible defense with Derya. The match changed completely.
3: İkinci setten sonra yani kazandığımız ikinci setten sonra maç dengeye geldi ve bundan sonra istediğimiz şeyleri sahaya koyabileceğimizi düşündüm ama üçüncü sete o kadar kötü başladık ki gerçekten atakta çok endişeliydik, çok sinirliydik. Servis karşılama ve hücumda çok basit hatalar yaptık. Eğer bu kadar iyi bir takıma karşı bu şekilde başlayıp bu tarz hatalar yaparsanız sizi mahvederler. Biz de zaten üçüncü sette aynen bu şekilde kötü bir duruma soktular. Sonra dördüncü sete başlarken Salia ile başladım. Salia ile başlayıp Derya'yı servis karşılamada zorladıkları için biraz daha manşetçi bir oyuncuyla başlayıp öne geldiğinde değiştirmeyi düşündüm. Ona biraz yardım etmek için. Sonra bench'teki bütün oyuncularımdan yardım almaya çalıştım. Oyuncular yine dördüncü sette inanılmaz bir iş başardılar. Gerçekten inanılmaz bir iş başardılar. Ve muhteşem bir sonuç.
2: And I spend all my energy for Turkey because my job is for me the best job that I can do. I think that today I show that I really love this country so much. Maybe I don't need to show to no one, but today was really so important for me. I felt the pressure. Italy is my country, but I work for Turkey and I love Turkey so much. I'm here, I did everything to help the player with my staff, with this federation, and we catch for me one victory with one incredible team.
3: Ben İtalyanım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalyan vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal. Ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ve ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bugün benim için tabii ki baskı altında olduğum bir gündü. Zor bir gündü. Ama dediğim gibi ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkede çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Federasyonumuza çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde herkes de bu ülke için neler yaptığımızı bunu ispatlamama gerek yok. Ama herhalde bugün görmüştür.
4: Çok teşekkürler.
2: Rica ederim. Yes.
5: Yes, for sure.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Milan Škriniar ne dedi? Çok fazla alan verdik rakibimize, fazla açık oynadık. Rakibimiz zaten kontralarla fırsat yaratmak istiyordu, bunu biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. İçeriden al haber işte. Yani bunu açalım. Şimdi iki teknik direktöründe elinde merkezi kuvvetlendirici silahlar vardı. Fenerbahçe 7 eksiği olan Samsunspor karşısında kurduğu bir orta sahası vardı. Aynı orta sahanın Beşiktaş karşısında da üstünü kuracağını düşündü. Bakın, bir teknik direktör Lyon maçında hakkını verdik, değil mi? Asla yapmaması gereken şeyi yaptı ama bu maçta. Bu seviyede Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yöneten teknik direktörlerin, ki bunları da geçtim, herhangi bir teknik direktör, 7 kişi eksiklik, 7 eksikli Samsun'la Beşiktaş arasındaki, bilakis 3 orta sahayla oynayan Beşiktaş arasındaki farkı ayırt etmeliydi. Ama İsmail Kartal'ın kafasında bence şu vardı. Biraz zihin okuması yapalım. Ben kendi sahamda oynuyorum. Rakibe üstünlük kuracağım. İrfan'ı oraya koyup arkasına zaten 2 tane iyi süpürücüm var. Bu mantıkla yola çıkıp Beşiktaş orta sahasından dayak yedi. Tabirimi mazur görün. Ama İrfan'ı orada orta saha başlatmak intihardı Fenerbahçe adına. Şu şekilde açıklayayım. Fenerbahçe Greenwood'un merkezleştiği birkaç pozisyon yakaladı maçın ilk yarısında. Fena kurgu değildi. Çünkü kanatların kapandığı noktada Greenwood merkeze gelerek Vedat'ı ve İrfan'ı kullanarak şey yapacak, yani onlarla bir alışverişe girecek, pas yapacak, verkaç çıkarabilecek bir kurguya erişebilirdi. Ama attığı her top İrfan tarafından kaybedildi. 22 kez topla buluştu İrfan, ki bence bir Fenerbahçe orta sahasının bu kadar az topla buluşması 45 dakikada soru işareti. Çünkü o bölgeye çok top aktarıldı ve

sorun da var orada. İrfan'ı 10 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. 8 numara olarak tanımlayabilir misiniz? Ben tanımlamam. Bir kenar oyuncusu olarak tanımlayabilir misiniz? Onu da bu ara yapamıyoruz maalesef. Çünkü atletik performansı yetersiz. Yani İrfan bir joker, belli maçlarda size bazı şeyler katabilir ama derbiler gibi, hadi derbileri de geçtim, daha oturaklı bir ifade kullanalım. Fiziksellik isteyen, atletik performans isteyen herhangi bir maçta size katkı sağlamaz. Şimdi Asensio'yu fiziksel yetersizlikten vuranlar İrfan Can'ın ayağında boncuk bulup duruyorlar. Yetkilileri kastediyorum. O da enteresan. Nitekim sağlamadı, sağlayamadı. Ama İsmail Kartal'ın oyuncuyla olan ilişkisi Fenerbahçe'ye bugün derbi kaybettirdi. Ve bu orta saha o kadar ciddiye alınmayan bir mevzuydu ki maçın ikinci yarısı başladı. Kafasındaki ezberleri sürdürdü İsmail Kartal. Dedi ki ben rakibe karşı çok boğulmayayım, sadece topla oynayayım. Kerem ofansif orta sahaya koydu ya da kendi tabiriyle ikinci forvet gibi konumlandırdı. Ya oyuncuyu biraz tanımak mı lazım acaba? Yani geçen Lyon maçında hocam seni övdük ama yani orada da değişikliklerin geç gelmişti. Burada da değişiklikler yanlış geldi. Daha doğrusu ezber geliyor. Bakın ben Fenerbahçe'nin gençler bile yenilmesine itiraz etmiyorum mesela. Ama kilidi açmak için Oğuz Aydın'ı çıkarıp Kerem alıyor ya, o maçı hatırlayın. Hayır, Oğuz Aydın'ı alıp sağ beki koyup bekle destek alıp buraya Kerem'i koyması gerektiğini düşünüyorum hep. Benim için ezberci kalıp biraz eleştirel kalıyor. Eleştireceğim nokta olarak kalıyor. Mesela orada bu derbide daha erken at, orta saha direncini arttır, olay tanı kilitle. Buraları düşünmek lazım. Çünkü orayı kilitlersen Beşiktaş'ın geriden çıkışları, topla mesafe kat etmeleri azalacak. Ve sen daha fazla top kazanacaktın ama öyle olmadı. Peki İtalyano ne yaptı? Eksiği bul, üzerine çalış, uygula. Yani futbolda analiz dediğimiz kavramı biraz üst örtük şekilde biz bu üç adımla açıklayabiliriz. Eksiği bulmak, rakibi izleyebilmek. Hani bunu yaparken de üzerine sürekli kafa yormak demek. Ondan sonra elindeki oyuncu grubunu bu eksiklik üzerine nasıl yönlendirebileceğinizi bilmek demektir. Ardından da sahada uygulama kısmı başlar. Öncelikle maç sonu açıklamalara baktığımız zaman da İtalyano'nun oyuncuların saygısını inanılmaz şekilde kazandığını gördük zaten. Bu uygulama kısmına o tezahür eden unsur demek. Şimdi bu eksiği bul, üzerinde çalış ve uygulama kısmını maç özelinde, yani Fenerbahçe'yi analiz etme üzerinde yorumlayalım. İtalyano'nun dehası çünkü orada ortaya çıkıyor. Ben bayıldım hocaya, bayıldım yani. Hani böyle Avrupa'dan bir takım gelir temsilcimizin karşısına. Atıyorum bir Hollanda takımı gelir böyle kusurlarına vura vura kazanır. Sen öyle kalırsın ya böyle. Niye Avrupa takımı örnek verdim? Bizim ligde yok ya böyle takım. Pek alışık değiliz. Beşiktaşlı da alışık değildir. Ama hoca takımı görünce işte seviniyor insan. Yani güzel. Takip edenler görmüştür. Maç önü analiz videomuzda da söyledik. Şimdi güzel insanlar Semedo, Şikriniar arasındaki açıklıktan bahsetmiştik. Bu iki oyuncunun arası, biz yani Amerika'yı keşfetmedik. Gençler Birliği maçında da o kadar açıldı ki iki kere bu kanattan gelerek gol attı Gençler Birliği. Ya da Konya maçında da yine bu iki oyuncunun parsellemesi gereken pozisyondan gol yedi Fenerbahçe. Savunma arkasına atılan bir topla. İtalyano'nun bu görüntüleri açıp tek tek oyuncularına izlettiğine eminim. Yani ama kanıtlayamam diyorlar ya. Evet. Ama oynamış kafasında hoca belli. Ne yaptı? Normalde hep Mourinho kanadını kullanırdı. İleri çıkarırdı. Rıdvan'ı kullandı. Trossard'ı oyun kurucu olarak kullandı. Rıdvan'ı iç koridora soktu. Nitekim yine Semedo Şikriniar açıklığından Fenerbahçe gol yedi. Trossard ayağının dışıyla inanılmaz pas. Rıdvan'ın inanılmaz koşusu, iyi tamamlayış. Burada bu arada fake unsuru da var. Yani bunu şöyle anlatayım. Farklı spordan örnek vereyim. Kafanıza daha iyi otursun. MMA sevenler McGregor Habib maçını hatırlarlar. Yani hoş sevmeyenler de biliyordur artık bu o maçı da. Şimdi bu tarz üst seviye maçlarda rakibinizi fakelerle aldatıyorsunuz. Çünkü rakibiniz sizin her şeyinizi işte 3 ay, 6 ay işte o analiz ediyor. Yani kız arkadaşından, sevgilisinden, eşinden, anasından, babasından daha fazla sizi görüyor bir süre. Bu sebeple ne oluyor? Büyük maçları fakelerle kazanıyorsun. Yani satrançta bazen fedalar vardır, öyle diyeyim. McGregor Habib maçında ne oldu? Abi güreşi güçlü Habib'in. Kanır'ın ayağına hamle yapar gibi yapıp çok kısa saniyede yumruk çıkararak Kanır'ı devirdi. Ve orada maç kopmuştu.
İtaliano'da sağ kenar organizasyonu yerine sol kenar organizasyonu kurguladı ve ilk yarıda savunma hatasından dolayı gollemişti Beşiktaş. Sonra 1-1 yaptı, beraber

0: Birlikte girdi soyunma odasına. Ama Italiano'nun İsmail Kartal'ı kurdusunluk burada bitmedi. İkinci yarı başlarken iki teknik direktörü de değişiklik yaptı biliyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi İrfan Kerem değişikliği oldu. Ve bunun neden kötü bir değişiklik olduğundan şimdi bahsedeyim. Oraya İsmail hamlesi gelmesi lazımdı. Beşiktaş orta sahasını bir durdurman, düşen topları alman lazımdı. İtalyan hoca ise Otto Arai'ya oyun aldı. Golü atan Rıdvan yerine. Ha tabii bu arada sakatlık falan da etkili oldu ama sadece teknik bir değişiklik olarak da değil, şu bakımdan da önemli. İlk yarıda Greenwood orayı kullandı. Hatta bir pozisyon önce Rıdvan'ı geçti. Bayağı sağlam geçti. Sonra Salih'i geçti. Topu yan filelere vurdu. Ama ipe dizer gibi dizdi orada. İkinci yarıdaki o değişiklikle ne oldu? Yerine giren oyuncu topa dokunmadan Greenwood'u savundu. Sol çizgiye dinamizm kattı. Yani bir değişiklik takımı ileriye götürürken Kerem değişikliği stabil bıraktı. Ayrıca orta saha enerjisi de düşmeye başladığı anlarda Beşiktaş'ın Fenerbahçe orta sahasını ne kadar basit geçtiğini gördük. Beşiktaş'ın bulduğu gole bak. Salih, Olaytan, Orkun, Vlahovic paslaşmasını Fenerbahçeli oyuncular en iyi yerden izlediler. Başka bir şey yapmadılar. Çünkü merkezi alamazsan golü kalende görürsün. Ne kadar rahat orada topla çıktı Beşiktaş. Ne kadar profesyonel topla. 3 orta sahası da o golün içinde. İşte bu teknik direktörlük başarısıdır. İşte bu merkezin değerini bilmektir ve oradaki oyuncularının saha içi dağılımını belirlemektir. Salih, Olaytan, Orkun, Vlahovic gol. Herkes Beşiktaş'ın belki kanatlardan deneyeceğini, kuracağını bekliyordu. Beşiktaş merkezde kullandı, kanatta kullandı. Bir gol merkez, bir gol kanat organizasyon. 64'te İlhan Fakıllı hamlesi yine başarılı bir hamleydi. Çünkü oyuncu oyuna girdi, faul aldı, savunma arkasına sarktı, ileriye top taşıdı. Bu İlhan Fakıllı'yı da İtalyan'ı buraya getirdi. Yani Beşiktaş'a ilk geldiğinde hazırlık maçlarında sol kanatta denilen bir oyuncuydu. İki kanadı yani kullanılıyordu. Ondan sonra hoca bir şey fark etti. Dedi ki ya bu oyuncu çok top eziyor. Çok fazla top ezen sol açık oyuncusunun yaşaması gereken değişikliği yaşattı. Onu aldı, sağ çizgi attı. Çorum maçında da bu sayede gol atmıştı. Bu maçta da ayakları yere basarak oynadı Fenerbahçe karşısında. Şimdi Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu Greenwood desek, sahada etkili oldu mu? Hayır. İşte teknik direktörlük dokunuşuyla alakalı bir şey bu. Yani oyuncuların odaklanmasıyla açıklayabilirsiniz. Beşiktaş oyuncularının hepsi çok odaklıydı bu arada, onu da söyleyelim. Mesela Şikrin golden sonra belirli bir süre çok odaklandı. Vlahovic'le atışta odak gitti. Ama ayrıca diyeyim, Fenerbahçe'nin yaşadığı bir diğer önemli handikap belki de takım yaşının fazla olması. Hep ilerleyen dakikalarda oyundan daha fazla düştüğünü gördük Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş 3. golü atacak imkan da elde etti. Orada Beşiktaş'ın ayakları gitmedi veya son paslar kötü verildi. Ama Beşiktaş'ta oyuna giren de herkes çok katkı verdi. Fenerbahçe oyuncu değişikliklerin hepsi tamamen düşürdü. Yani Luka herhangi bir şey yapmadı. Nene bence zaten geç girdi, etkili olamadı. İsmail de bence geç dahil oldu. Yani Fenerbahçe'nin mental olarak da futbol olarak da ayakta kalan oyuncusu sayacak olsak belki Skriniar, Kante, Ederson, değil mi? Guendouzi de kendi performansını veremedi. Ve bence yine Fenerbahçe adına büyük eleştiri olarak değinmemiz gereken konu Fenerbahçe'nin gol attıktan sonra ne oynadığını bilmemesiydi. Eğer Fenerbahçe savunma arkasına maç berabere giderken sarksaydı belki çok büyük bir eleştiri konusu haline getirmezdi. İtalyan'ın hakkını verirdik. İyi çalışmış ki bundan da bahsettik zaten. Ama Fenerbahçe'nin 1-0 öndeyken Kadıköy'de bu tarz bir savunma arkası zafiyeti vermesi kabullenilemez. Zaten 1-0 öndesin. İlk kere bitireceksin. Ve bu savunma çizgisini hani bari öndeyken ayarla. Hani maç berabereyken gol atma isteği, yani oyuncular daha geniş pozisyon alması falan belli bölüme kadar anlaşılabilir. Ama 1-0'ın konumlanması bu olamaz. Herhangi bir yerde olamaz. Bunun altını şundan dolayı da çiziyorum. İsmail Kartal sezon başından beri şunu çok kullanıyor. Hatta ilk açıklandığı gün de kullanmıştı. Ekibimle beraber Avrupa'nın şu an oynanan oyununun ne olduğunu biliyoruz. Bunu analiz ediyoruz. Buna göre modern futbolun bütün gereklerini uygulayacağız demişti. 1-0 böyle oynanmaz hocam. Hiçbir trendde oynanmaz. Onu söyleyeyim. Tabii ki de İsmail Kartal'a gibi öyle bir tecrübeli isme futbolun nasıl oynanması, nasıl oynatılması gerektiğini, hani o mekanizma biz değiliz yani. Ama eksiklikleri konuşmak, söylemek için buradayız. Sizler bizi bu sebeple dinliyorsunuz. Şunu söyleyelim yani, pirince giderken eldeki bulgurdan olma hesabı, hani derbi özetleyecek bir ifade belki de, Fenerbahçe cephesi için yani. Beşiktaş tarafı için söyledik zaten. Italiano, Italiano. Şimdi Fenerbahçe için niye pirinçiye giderken bulgurdan olmak diyoruz? Çünkü biraz evvel aslında satır arasında bahsettim. İrfan Can'ı 10 numarada kullanarak rakibi boğma üzerine bir plan yapmış. Presle boğma değil de rakip yarı sahada topla oynama açısından. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Fenerbahçe baskılı oynar. Fenerbahçe kendi evinde topla oynar. Fenerbahçe 3 defansif orta sahayla oynamaz. Kahvedeki sohbet. Kahvede bunları söyle. Ama Fenerbahçe'nin derbi planı bu sözlere tezahür olmamalı. Yani böyle konuşulmuş diye söylemiyorum. Böyle hissedilmiş olsa gerek diye söylüyorum. Ortaya konulan kadro, tamam mı? Ve bu kadronun oynadığı oyun bunu anımsatıyor. Kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe taraftarının enerjisini Fenerbahçe oyuncularında göremedim ben. İrfan Can ofansif orta saha oynaması önemlidir abi, pas bağlantıları açısından, rakip yarı sahada top tutmanız açısından belki biraz önemlidir. Ama ilk yarıda takımların rakip yarı sahadaki pas oranına bakıyorsun abi, %78 Beşiktaş, %73 Fenerbahçe. Olmamış demek. Ama emin olun İsmail Kante Guendouzi ile bu rakip yarı sahadaki pas oranını 80'lere çıkartırdınız. En azından rakibinizin %70'i olurdu, yani 78-70'e düşerdi. Bu da çok fazla şey ifade ederdi düşen topları almanız açısından. Topları almanız, rakibin çıkmasını engellemeniz, rakibin direncini kırmanız. Yani sonuç olarak kendi sahanızda oynuyorsunuz. Taraftarı kullanmak, rakip atağı keserek atak başlatmaktan geçer yapılmadı. Diğer tarafta elindeki bütün nimetleri olması gereken gibi kullanan bir takım vardı. Trossard bir futbol oynadı. Gol atmadı ama Rıdvan'a verdiği pası bir kenara koyuyorum. Topu basması, topu bekletmesi, topu ileriye taşıdığı anlar, verdiği pas, yarattığı açı, direkten dışarıya çıkan bir topu da var. Beşiktaş'ın çizgideki bir oyun kurucusuydu ve baştan aşağı dominasyon kurdu. Zaten Fenerbahçe'nin sağ savunması zayıf. Sağ beki zayıf Fenerbahçe'nin. Orayı inanılmaz işledi futbolcu. Orada üzerinde yani o kadar çok oyuncu çekti ki. Hani az evvel dedik ya Beşiktaş'ın attığı ikinci gol. Üç kanat oyuncusu da oyunun içinde diye. Sadece o pozisyon değil. Mesela Salih Vlahovic'e verdiği, Vlahovic merkeze Olaytan oynadı. Olaytan'ın tekrar savunma arkasına kaçan Vlahovic'i gördü ve Ederson'u çıkardığı pozisyon. Yine Beşiktaş orta sahası devrede. Yani kanat oyuncusu Trossard'la oyun kurup merkezini üçgenlere dahil etti Beşiktaş. Ve böylelikle hem merkezi domine etti hem kanatları domine etti. Ya bu çok şey, büyük bir şey. Onu söyleyeyim yani. Kante Guendouzi'ye karşı yapıyorsunuz bunu. Ve maçın sonuna geldiğimizde 6 isabetli şut atmış Beşiktaş, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe kendi sahasında 0.49 gol beklentisi yarattı. Beşiktaş'ın 1.67. Beşiktaş 28 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Fenerbahçe 13. Şimdi böyle bir durumda ben de diyorum ki acaba hangisi iç saha takımıydı? Ne olmuştu? Kadıköy gelecekti, geri gelecekti. Bakın bu işler sloganlarla olmaz. Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı maçlardaki bu manik depresif halle olmaz. Yıllardır söylüyoruz. Bu ifadeyi kullandığımdan beri neredeyse literatüre girecek bu artık böyle yani. Ufak olumsuzluklar, tüyler diken diken oluyor. Bir anda uğultular yükseliyor. Oyuncuların beden diline yansıyor. Gerçi dün anonsör bile dalgındı. Samanyolu çalmadı. Topçular sahaya çıkarken meşhur marş bile son anda çalındı. Koreografi falan da yoktu. Her yerde hazırlıksız olursan böyle hazırlıksız yakalarlar işte yani. Tamam. Şimdi yoğun eleştiri başlayacaktır. Bu yağmurda şemsiyeyi tutarken aynı zamanda eleştirilerin gerçekliğiyle de yüzleşmek aslında Fenerbahçe'nin gelişiminin önündeki anahtar. Roma maçı da acayip zor maç. Şimdi üst üste iki Kadıköy mağlubiyeti olursa seyreyle olacakları. Psikoloji koruma adına belli yerlerde tabii ki bazı şeylere kulak kapamak gerekiyor. Ligin bu haftasında ligin bitmediğini kabul etmek gerekiyor. Kaybeden bir şey kaybetmedi. Bence kazanan çok şey kazandı. Momentum kazandı, ivme kazandı. Bakın Alanya maçı hariç sezon başından beri maç kaybetmiyor Beşiktaş. Ama Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmış bir Fenerbahçe. Ligde de 2 mağlubiyet, 2 galibiyet. Tamam. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Beşiktaş doğru işler yapıyor. Eksiklikleri tabii ki var. Yani taçtan gelen topu karşılama şekli mesela ya, eksikliklerden bir tanesi diyeyim. En azından bugün böyle ifade edeyim. Ama bunları kapatmak adına kafa yoran, uğraşan bir ekip var, bunu sana hissettiriyor. Ve başlarında, çünkü ligin çok çok iyi bir transferi var abi. Vincenzo Italiano. Onu bir kez daha söylemiş olayım. O yüzden gün Beşiktaş'ındır. Fenerbahçeliler için kahır günüdür. Mağlubiyet günüdür. Yine olayları biliyorsunuz, Fenerbahçe büyük zaferlerin ve büyük yenilgilerin takımıdır. Bugün de hezeyanlarını büyüteceklerdir. İbretli izleyeceğiz ama bizce derbinin planı, programı buydu. Gerisi sizde. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Naci hoş geldin.
2: Hoş bulduk Aydın. Selamlar, iyi haftalar.
1: Herkese iyi haftalar. Temel gündem maddesi Osimhen. Osimhen kaç hafta olmayacak?
2: Victor Osimhen bir kere Sporting Lisbon deplasmanında forma giymeyecek. Devamında da ligde Kocaelispor'la oynanacak olan karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Burada Trabzonspor ile oynanacak deplasmandaki mücadelede takımın çizeceği performans, alacağı sonuçlar, ortaya koyacağı oyun gücü de biraz bence Osimhen'in durumunu netleştirecek. Okan Hoca da, Sağlık Kurulu da duruma göre Trabzonspor maçıyla alakalı bir değerlendirme yapacak ama işte Sporting ve Kocaeli karşılaşmalarında Galatasaray'ın sergileyeceği performansa göre Galatasaray orada Osimhen'le alakalı bir karar alabilir. Trabzon maçında oynama ihtimali var. Bunun altını özellikle çizeyim ama çıkar Galatasaray Sporting maçında Osimhen sizde iyi bir futbol ortaya koyar. Puan ya da puanlarla döner. Kocaeli maçında hakeza kendi sahasında kazanır. İşte o zaman Trabzon deplasmanda risk almayıp milli takım arasından sonra rahat rahat kullanmayı tercih edecektir Okan Buruk. Çünkü Osimhen konusundaki içeride konuşulan risk teşkil eden noktalardan bir tanesi şu. Osimhen sahadayken kontrol edemeyeceğiniz bir güç. Yani maksimumunu sahada veren bir oyuncu. 1-0'ken de, 2-0'ken de, 3-0'ken de. Yani Osimhen'e kalkıp aman sakatlık olan bölgeni kolla, çok fazla sprint atma, çok fazla pres uygulama diyemiyorsunuz. Durmuyor. Osimhen sahadaysa maksimumunu zorlar.
1: Seni desteklemek için bir şey söyleyeyim. Maçı izlerken muhakkak fark etmişsindir. Osimhen oyundan çıkmadan bir 3-4 dakika önce zaten kasını tuttu. Hatta orada maçı izleyen bir arkadaşım ekrana gelmedi. Çıkmadan 3-4 dakika önce tutunca Okan Buruk'un yanına gidiyor. Ekrana gelmediğini tekrar altını çizim. Orada bir konuşuyorlar. Sonra devam etti. Bir şuttan sonra oyundan çıkmak durumunda kaldı.
2: Şöyle destekleyeyim Aydın. Gabriel Sara'nın son dakika uzatmalarda attığı frikik golünden sonra, galibiyeti getiren golden sonra Osimhen kulübeden çıkıyor. Sakat haliyle depar atıyor. Öyle sevince mi? Katılıyor. Yani kendini kaybediyor. Kazanma adına, galibiyet adına açıkçası hep maksimumunu zorlayan bir oyuncu. Şuradan örnek biçmek lazım. Yani sahada Osimhen'i kontrol edemezsin. Geçen sezon Liverpool'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde adam 45 dakika neredeyse uzatmalarla birlikte kırık kolla oynadı sahada. Acı falan filan tanımıyor sahadaysa. O yüzden burada hiç risk almadan Osimhen'i sahaya atmak Galatasaray'ın önceliği. Fakat tabii ki işte Sporting ve Kocaeli maçlarında ters bir durumda işte o zaman yeniden değerlendirir ama Osimhen'in Trabzon deplasmanında oynama ihtimali bulunuyor. Yani kalkıp ben Osimhen için bir ay yok ifadesini kullanmam. Singo için kullandım mesela. Singo'yu riske atmayacak Galatasaray.
1: Oraya geleceğim. Burada tabii bir de bir milli takım arası var ama herhalde Galatasaray şu ara milli takıma gitmesini istemez Osimhen'in.
2: Ya tabii ki istemez fakat Osimhen de o milli duygular çok üst seviye. Davet gelirse başka oyuncular gibi hani sakatlığım var vesaire ben gelemeyeceğim gibi bir durumu açıkçası çok fazla kabul edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki geçen sezon falan bu konular çok fazla sendrom yaratmıştı Osimhen'de. Hatırlayalım, ligin yine başlangıcı bir sakatlık yaşamıştı. Frankfurt deplasmanı, Galatasaray özel uçakla alıp gelmişti milli takım kampından. Daha sonra oynar mı oynamaz mı falan, Şampiyonlar Ligi için milli takım bıraktı dedikleri de psikolojisi bozulmuştu Victor Osimhen'in ve nitekim de belki o maçta oynayabilirdi. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yok.
1: Aidiyeti yüksek adam niye Osimhen'i bu kadar konuşuyoruz? Çünkü çok belirleyici oyuncu yani. Galatasaray'ın oyununu bence çok belirleyen adam. Evet. Yani Osimhen'le başka, Osimhen'siz başka. Osimhen çıktıktan sonra da mesela bu bir sorun değil mi aynı zamanda Galatasaray'da? Çünkü Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ın oyununda bir gerileme oldu.
2: Ya ligin en büyüğü. Bu tartışmasız bence Osimhen. Gerçekten de Galatasaray'ı çok üstün kılan, kontrolsüz bir güçte diyebilirim aslında sahada. Fakat Başakşehir maçında katılıyorum yani oyunu ikiye ayırmak lazım ama bir de pozitif ekleme yapacağım. Osimhen çıktıktan sonraki Galatasaray, bir de Rafael Leao girdikten sonraki Galatasaray. Yani Osimhen çıkana kadar da Galatasaray aslında çok fazla gol fırsatı buldu ki zaten Osimhen Başakşehir maçının ilk yarısında Icardi golü attı. Ceza sahası dışından tam bir Icardi vuruşuyla skoru yaptı gerçekten.
1: Ayak içiyle.
2: Osimhen ayak içiyle müthiş bir vuruş. Ama Leao girdikten sonra gerçekten de sadece iki antrenmanla bu arada Rafael Leao Başakşehir maçına çıktı. Yani sadece iki idmanla birlikte ligi kırabilecek düzeyde bir yıldız olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Zaten geçtiğimiz hafta da anlatıyordum yani antrenmanlarda çok fark yarattığını hep dile getiriyorlardı tesislerde. Leao da bence yüksek perdeden giriş yaptı ve Galatasaraylıyı heyecanlandıran ve belki de her ne kadar transfer dönemini Galatasaray yönetimi, Galatasaray taraftarı ve camiası biraz böyle stresi geçirmiş olsa da sanki şampiyonluk yarışını belirleyecek olan transferin yine Galatasaray'dan çıkma ihtimali var gibi geliyor.
1: Oraya ayrıca konuşacağım ama Leo konusunda özellikle şunu dilersen biraz konuşalım Naci. Yani hem olumlu hem de olumsuz yorum için çok erken davranmamakla birlikte, en azından bu tedbirli olmakla birlikte önce şunu söyleyeyim. Biz seninle bunu çok konuştuk. Yani Fenerbahçe Leo meselesinde konuştuk. Ben anlattım yayınlarda, sen Galatasaray meselesini anlattın. Ve şuna hep vurgu yaptın. Yani Galatasaray bekleyecek. Ağustos'un sonu, yani transferin sonunda bitirebilirse Leao'yu bitirecek. Kiralık formülüyle Galatasaray bunu esas olarak gündeme aldı. Ve sonrasında anladığım kadarıyla Naci, orayı biraz seninle konuşamadık. Geçen hafta da birlikte değildik. Aslında bu Leao meselesini biraz o yönüyle konuşalım. Galatasaray'ın hedefiydi bu oyuncu. Ama Dursun Özbek çok bekletti. Sonra artık hani olan oldu. Bizim bu hamleyi yapmak zorunluluğumuz var deyip Galatasaray'a bu parayı mı verdi? Satın mı aldı?
2: Bir gerçek var. Rafael Leao'yu Galatasaray 1 ya da 1,5 ay önce getirmiş olsaydı şu koparılan fırtınanın ya da haklı olan bu tepkinin bence birçoğu yaşanmayacaktı. Çünkü Leao çok üst düzey bir yıldız ve Galatasaray'da aslında sansasyonel bir hamleyle kadrosunu güçlendirdiğini taraftarına ve camiasına göstermiş olacaktı. Zamanlama ve timing açısından da ben Leao hamlesinin geciktiğini ve yanlış zamanda olduğunu düşünüyorum. Ve 1-1,5 ayda seninle çalışma fırsatı bulup direkt sezona Leao ile başlamış bir Galatasaray izleyecektik.
1: Okan Buruk'la toplantıda hazır gelmediğini zaten söyledi.
2: Tabii zaten hazır gelmediği için Başakşehir maçına 11 başlayamadı. Sporting maçında Osimhen'siz senaryoda direkt Leao oynar ifadesini kullanamıyoruz şu anda. Orada bir Milan'dan kalma bir sakatlığı ve problemi vardı. Ve bu yüzden de ama iki antrenmanla çıkmış olsa da Başakşehir maçında geleceğe dair umut verdi. Ya Leao konusu evet, yani başlangıçta Barış Alper'in ayrılık senaryosu gündeme gelince bonservisli noktasına döndü. Fakat daha sonra Okan Hoca'nın oyun kurucu bir kanat istemesi üzerine ve aynı zamanda da Leao'nun santrafor bölgesinde de oynayabilmesi, işte hocanın oraya Barış Alper Yılmaz'la destek vereceğini ifade etmesi, 9 numara pozisyonunu Osimhen'in arkasına ve bir anlamda oyuncu çeşitliliğinin kanat noktasında çok üst düzey olmasının Galatasaray'a artık atacağını söyledi ki Okan Hoca gerçekten de kanat oyuncusu transfer etmeyi, kanat oyuncusunun üst düzey noktada olmasını çok seven bir teknik adam. Bu yüzden Leao'da karar kılındı. Ama hatırlayalım, işte Başkan Dursun Özbey'e o süreçte, Temmuz, Ağustos başı süreçlerinde hep ne diyorlardı? İşte Batrokova para verir, Sayın Başkan Leao'ya o parayı vermez diyorlardı. Doğru. Etrafında bu şekilde telkin eden çok insan vardı. Bu düşünceye ve zihniyetteki birçok insan vardı. Ama son tahlilde Galatasaray 1-1,5 ay önce anlaştı. Leao'yu kadrosuna kattı. İyi ki de katmış bence. Bana göre herkes aylarca Greenwood'u konuştu ama Leao sadece 20 dakika, yarım saatlik performansıyla bence Süper Lig için çok üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.
1: Şuradan da bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray Osimhen'in arkasına Deniz'i aldı ama burada bence esas hani gönülleri bence Galatasaray'a bakıldığında rahatlatan mesele bence şu. Osimhen'e bir şey olursa Leao burada sorun çözen birinci adam. Leao kafası bence oluştu. Burada da özellikle bu konuyu buraya taşımak istedim. Şu açıdan kabul edelim ki Sané, Barış Alper, Yunus'un olduğu bir Galatasaray'da ya Galatasaray bu adamı alarak aslında gereksiz bir iş yapmıyor mu diye tartıştığımız günleri hatırlıyorum. Ama o beklentileri karşılarsa o 20 dakikalık bölüm onunla ilgili fikirleri olağanüstü değiştirdiğini düşünüyorum ben.
2: Ya kesinlikle zaten Leao mental açıdan...
1: Yani özür dilerim. Sen şunu diyor musun? Hani Osimhen yoksa evet şimdi değil ama hani Leao var noktasına doğru mu gidiyor Galatasaray?
2: Kesinlikle. Hatta Osimhen'le Leao bambaşka bir hikaye yazabilir. Mesela Rafael Leao'nun gelmeden evvel Galatasaray YouTube kanalındaki röportajını izledim. Ben bu sezon Osimhen'e 100 asist yapmak istiyorum diyor. Yani çok Osimhen'le olan uyumu üst düzey noktaya gidebilir Leao'nun. Büyük hedefleri ve büyük düşünceleri var ki hani o Florio'nun suyu dediğimiz bir ifade vardı. Florio'nun suyu şimdi Kemal Burgaz'ın suyuna döndü. O su Leao'ya iyi gelirse gerçekten de çok farklı işler yapabilir ki zaman zaman böyle kariyerinde düşüşler yaşayan ya da bir yere adapte, bir yere tutkuyla bağlama konusunda sıkıntı yaşayan yıldızlara Galatasaray hep iyi geldi. İşte Icardi'si problem yaşayıp geldi. Galatasaray'da show up yaptı. Melo'su, geçmişe dönüyorum, hakeza öyle. Osimhen'i, hakeza öyle. Yani Leao'da benzer süreci yaşarsak bana göre Osimhen yoksa Leao değil, Osimhen'le Leao'lu Galatasaray bambaşka bir hikaye yazabilir.
1: Şu açıdan özellikle bunu konuşmak istedim Naci. Çünkü az önce girişte seninle konuştuk. Bir kere bu çok açık yani. Okan Hoca da bunu kabul ediyor. Osimhen yoksa Galatasaray için bir sorun. Büyük bir sorun.
2: Tabii ki.
1: Şimdi bunu kimle aşabilirsin sorusuna ilk verilecek yanıt bence Leao. O 20 dakika bize bir şey anlattı diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle yani Leao'yla... Yani
1: Deniz demezsin diye düşünüyorum. Özellikle tabii. De üzerine bir
2: çizmek istedim. Ya Deniz Galatasaray'ın yedek golcüsü, yedek santraforu, milli takım havuzunda, maliyeti çok uygun oldu. 10 milyon euro bonservis bedeli, artı 1 milyon euro bonservis gerçekleşebilir, bonservis değil, gol kralı olursa devreye girecek olan bonservis ki zaten Türkiye'de Osimhen gerçeği varken ve Deniz Gül'ün de Galatasaray'ın yedek forveti olduğunu düşünürsek gol kralı olma ihtimali bir durum söz konusu değil Deniz Gül'ün.
1: Onu söylemiyormuş.
2: Evet, 1 milyon euro bonus gol kralı.
1: Ben Dursun'u 5 yazı yarat oldum
2: der. Yani o yüzden Deniz de aldığı rakamda evet belki Porto'da çok daha uygun bir rakam vardı ama 1,5 milyon euroya aldı. Bir de yerli oyuncu. Dilerim ki Deniz de kazanır Galatasaray ama henüz %100 hazır değil. Tabii ki herkesin Sporting Lisbon maçında kafasındaki soru işareti Deniz Gül'le mi başlar Okan Hoca? Barış Alper'le mi başlar Osimhen'in yokluğunda?
1: Kimle başlar?
2: Ben Barış Alper'le başlayacağını düşünüyorum.
1: Leao ile de başlamış.
2: Ya işte Rafael Leao konusu biraz şimdilik soru işareti. Yani oyuncu 2 antrenman yaptı. Maçtan sonra izin vardı. Sporting maçına kadar da 2 idmana daha çıkacak. Eder 4 antrenman. 4 antrenmanla hoca Leao'yu sahaya atar mı Sporting deplasmanında? İlla ki kullanacak tabii ki. İlla ki süre verecek. Ama bu direkt 11 olur mu? Bilemiyorum. Bir de şu artısı var. Sporting Lisbon'u da tanıyan 2 tane oyuncu. Deniz Gül Lisbon'a karşı oynamış bir futbolcu. Defalarca görmüş bir oyuncu. Porto'da forma giydiği için. Rafael Leao zaten Portekiz futbolunun önemli isimlerinden bir tanesi. Orada hazır olmadan bu riski alabilir mi Okan Hoca? Ben çok ihtimal vermesem de Leao'nun ben Galatasaray adına Sporting karşılaşmasında aynı Başakşehir maçında olduğu gibi belki de maçı kazandıracak, maçı Galatasaray'a koparacak oyuncu olacağı kanaatindeyim. Burada çünkü hazır konuşuyoruz, konu konuyu açıyor. Lemina da yok. Yani Lemina'nın aslında eksikliği de orta saha ve stoper kurgusunda Galatasaray'ın elini zorlaştıran noktalardan bir tanesi. Şimdi Lemina mesela çok açık Başakşehir maçında sahada kaldığı süre zarfında sol stoperde çok iyi bir performans sergiledi. Çünkü Abdülkerim sezona çok iyi bir başlangıç yapamamıştı. Yani Lemina'nın olmaması Galatasaray belki daha tutan bir orta saha kurmayı düşünüyordu Sporting Lisbon maçında. Yani Lemina Lucas ikilisiyle aynı geçen yılki Şampiyonlar Ligi orta saha kurgusuyla çıkma fikri vardı teknik heyette ama Lemina'nın sakatlığı buna sekte vurmuş durumda. Bu da ne demek oluyor? Sporting maçında stoperde Abdülkerim Bardakçı oynayacak. Orta sahada da ikili Lucas'la Sara olacak. Onların önünde Batrakov, kanatlar bana göre Yunus Sané, en ileride de Barış Alper.
1: 3 aşağı 5 yukarı 11'de vermiş oldun Naci. Bir değişiklik yok. Yani bir tek Osimhen'in ve Lemina'nın yokluğunda yeni bazı şeyler yapacak. Mecbur zaten.
2: Mecburi değişiklik. Zaten şu bilgiyi de vermek gerekiyor. Geçen yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi Süper Lig oynarken çok zorlanmış ve zaman zaman aslında rotasyona gittiği Süper Ligi feda etme noktasına gelmişti Galatasaray. Bugün birinci gün sezon başladığında Okan Hoca'nın ve Galatasaray teknik heyetinin aldığı en önemli kararlardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi için Süper Ligi feda etmeyecek Galatasaray. Süper Lig'de riskli tercihler ya da Şampiyonlar Ligi'ni düşünüp rotasyonlu bir kadro sürmeyecek Süper Lig'de Okan Hoca. Beşinci şampiyonluğa Türk futbol tarihinde ilk kez elde edilecek bu başarıya çok büyük bir önem veriyor. O yüzden ligi hiçbir zaman Okan Hoca ikinci plana atmayacak. Ligi hiçbir zaman Okan Buruk riske atmayacak. Elindeki en iyi 11 ile Süper Lig karşılaşmalarına çıkacak. Sporting deplasmanında mecburi iki değişiklik olacak. Lemina ve Osimhen yok. Onun yerine hamleler. Onun dışında aynı Başakşehir karşılaşmasındaki kadroyu bekliyorum ben.
1: Abdülkerim'in durumu?
2: Abdülkerim Bardakçı bugün doğum günü bu arada. Galatasaray'ın birinci kaptanı, aynen öyle. Gerçekten de bence son yıllarda Süper Ligi kıran adam olarak görüyorum ben Abdülkerim Bardakçı'yı. Sen 200 milyon öder misin? Abdülkerim sözü gerçekten de Galatasaray'a üst üste 4 şampiyonluk yaşamasında çok büyük bir önem teşkil etti bana göre. Hani son yıllarda baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe...
1: Şaka gibi değil mi yani?
2: Ligi kıran hamleler. Bence bir Selçuk İnan'ın Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gelmesi. İki Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'nin kapısından dönüp Galatasaray'a gelmiş olması. Galatasaray'a nereden baksan herhalde 7-8 şampiyonluk artı yazmasına sebebiyet verdi. Her kazanılan şampiyonlukta yerli futbolcuların çok büyük bir payı vardır. Abdülkerim de Galatasaray'ın bu elde ettiği son yıllardaki başarılarda bayrak oyunculardan bir tanesi oldu ki... Muslera'nın arkasından, Icardi'nin arkasından birinci kaptanı oldu Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın. Ona da nice seneler diliyorum. Belki yüksek tonda başlamadı. Yani şu an Galatasaray'ın bence sahadaki forma giyen futbolcularına baktığımız zaman yüksek perdeden sezona başlayan birkaç tane isim var. Osimhen, Lucas, Sara, Yunus %100 ve Başakşehir maçındaki performansıyla Uğurcan Çakır.

0: var. Onun dışındaki futbolcular açık söyleyelim standart bir başlangıç yaptılar. Kimi daha iyi, kimi daha kötü. Ama Abdülkerim zaten baktığımız zaman sezon başlangıçlarında hep dalgalı bir performans veren, daha sonra form tuttukça ağırlığını orada hissettiren bir oyuncu profilinde. Hatta ilk geldiği sezon hatırlıyorum. Olimpiyatlarında Giresun maçı vardı. Hatalı bir pas yedirdi golü. Herkes ya biz Abdülkerim mi aldık vesaire falan derken Okan Hoca arkasında durdu. Çok güçlü bir performans sergiledi ve bugünlere hikayeyi buraya evirdi kendi kariyer açısından. Ben Abdülkerim Bardakçı'nın da ritim tutacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Hakemler tartışması. Metin Öztürk'ün bir çıkışı oldu. Bu arada ben bekliyordum Metin Öztürk'ten bir çıkış. Biraz da federasyonu tartıyor anladığım kadarıyla Galatasaray.
0: Federasyonu tartmak değil de ya Aydın yani... Türkiye Futbol Federasyonu bana göre zaman zaman Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynamayı çok seviyor. Niye bunu söylüyorum? Bak sahadaki kararları bir kenara bırakıyorum. Şimdi düdük çalmadan ve maç başlamadan şu pencereden bakılmasını isterim ben. Kadir Sağlam Galatasaray'ın en son 3 Şubat 2025 tarihinde karşılaşmasını yönetmiş. Yani 2025-26 sezonunda Kadir Sağlam bir tane dahi Galatasaray karşılaşması yönetmemiş. Siz kalkıp 579 gün sonra Kadir Sağlam'ı Galatasaray maçına atıyorsunuz. Ve bu Kadir Sağlam daha Ağustos ayında Villarreal'le oynanan hazırlık maçında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a saçma sapan bana göre bir hazırlık maçında verilmemesi gereken bir kırmızı kart çıkarıyor. Daha oyunun başında. Okan Buruk'u tribüne gönderiyor. Siz kalkıp hemen sezonun başında tam 579 gün sonra aynı hakemi ilk kez bir resmi maça Galatasaray karşılaşmasına atıyorsunuz. Nereden bakarsan bak saçma ve Galatasaray'ın bana göre sinir uçlarıyla oynanması için yapılmış bir karar, hamle. Yani Merkez Hakem Kurulu ya da federasyon bu atamayı yaparken bir bakar arkadaş ben Galatasaray'ın eline koz vermeyeyim der. Atıyorum ya.
1: Bu baskı konusu çok konuşuluyor ya. Benim için de bu arada sürpriz oldu bu atama. Çünkü o Villarreal maçında yaşananlar belli. Penaltı verdi. Bence Okan Buruk da orada çok şiddetli bir itiraz gösterdi.
0: Ya kırmızı kart çıkarmazsın sarı çıkarırsın Aydın ya. Işte atıyorum yani.
1: Niyetleri kötü falan dedi. Bu baskı unsuru meselesi var ya. Yani bence de hakemi de koruma açısından bu dönemde maça verilmesi bana da şey geldi.
0: Ya hakemi koru, kendi imajını koru. Nereden bakarsan bak çok yanlış bir atama olarak görüyorum ki zaten saha içindeki kararları yani Şelay'ın pozisyonu penaltıysa kusura bakmayın her Süper Lig maçında en az 5-6 tane penaltı düdüğü çalmalı hakemler. Kaldı ki bütün hakem hocaları penaltı olmadığı yönünde açık bir şekilde görüş belirtti.
1: Bence önce gördüğümde bu yüze darbeler yüze geldiği çok zaman basit. Şey oluyor ya Naci. Ama genelde biliyorsun yüze gelen müdahalelerde oyun durduruluyor ve sarı kart veriliyor. Dikkatsiz müdahale vesaire diye.
0: Şimdi şunu söyleyeceğim.
1: Bunu Trio da ben önce penaltı olarak yorumladım. Trio diyor ki kardeşim bu penaltı olmaz çünkü şu açıdan olmaz. Bir ikisi arasında bir boy farkı var. Bir de adam özellikle zaten kafasını, yüzünü adamın koluna doğru getiriyor. Yani o ikili mücadelede olabilecek bir şeydi ama tereddütsüz şeyi verdi. Penaltıyı verdi.
0: Evet. Ya bir de ben kısa şu Başakşehir maçında bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Daha doğrusu ligde geride kalan 4 haftayla alakalı. Şimdi Galatasaray her zaman bu elde ettiği Okan Buruk dönemindeki 4 şampiyonlukta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göre güçlü kılan nokta savunmasıydı. Niye bunu söylüyorum? İşte 2022-23 Galatasaray 83 gol atmış ama 27 yemiş. Fenerbahçe daha fazla gol atmış. 87 gol atmış ama 42 yemiş. 2023-24 92 gol atmış Galatasaray 26 yemiş. Fenerbahçe yine daha fazla atmış 99 gol atmış 31 yemiş. 2024-25 91 gol atmış Galatasaray 31 yemiş. 90 gol atmış Fenerbahçe 39 yemiş. Geçen yıl 77 gol atmış iki takımda Galatasaray 30 Fenerbahçe 37 yemiş. Yani Galatasaray'ı son 4 yılda Fenerbahçe'ye göre şampiyonluğa taşıyan en kilit nokta daha az gol yemesi yani takım savunması. Fakat 4 haftada Galatasaray evet şu anda lider 10 puanla lider noktada birinci koltukta oturuyor. Ama Galatasaray çok fazla gol yiyor. Geçtiğimiz yıllar onlar. Evet daha yarış yeni başladı 4 hafta ama 6 gol yemesi Galatasaray'ın bana göre geleceğe dair Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın çözmesi gereken en temel noktalardan bir tanesi. Bugün ikinci sıradaki Beşiktaş 4 gol yemiş.
1: Peki bu durumda Galatasaray şunu tartışmaz mı? Ya arkadaş biz bu transferde ön hatta yığdık da yığdık. Arka tarafı çok daha iyi hale getirebilirdik.
0: Tabii ki zaten Galatasaray taraftarının belki de hepimizin yönetimden beklediği hamle neydi? Kamavinga. O da niye? Orta sahanın daha sert, daha güçlü merkezin olması gerektiğiydi ki Abdülkerim'in de işte belki güçlü başlayamaması, Lemina'yla başlaması Galatasaray'ın. Ama 4 maçta 6 gol yemesi çok iyiye işaret değil. Bunu bence Galatasaray'ın tedavi etmesi gerekiyor.
1: Bu arada Bunun sen nasıl yorumluyorsun? Aziz Yıldırım Beşiktaş maçından sonra çıktı, dedi ki herkes de şikayetçi kardeşim bu hakem. Ben de şikayetçiyim. İşte dün oynandı maç derken de Galatasaray Başakşehir maçına atıfta bulundu. Galatasaray'ın isyanına bir atıfta bulundu. Buna ne diyorsun sen?
0: Gençler Birliği Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir isyanı var. Tartışmalı pozisyonlar var. Verilmeyen penaltı var. Alanyaspor Beşiktaş.
1: Tokat
0: Sayın Serdar
1: meselesi
0: Adalın'ın
1: var.
0: Neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim dediği Merkez Hakem Kurulu Başkanı var. Başakşehir Galatasaray yaşanan hakem skandalları var. Şimdi üstüne bir de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Ha, ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde hakkının yendiğini düşünmüyorum. Orada Sayın Aziz Yıldırım'ı şöyle tebrik ederim. Ben bütün camiam ve taraftardan özür dilerim. Biz bugün galibiyet oyunu oynamadık dedi. Kötü oynadık dedi. Ben buraya katılıyorum. Ama şurada doğru bence Sayın Aziz Yıldırım. Evet, bütün kulüpler hakemlerden de federasyondan da son derece şikayetçi. Ama ben şunu o zaman istiyorum. Şuna davet ediyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini. O zaman hep birlikte bağırın. O zaman hep birlikte resmi sitenizden bildiri yayınlayın. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya çağırın. Bunu Galatasaray yaptı. Siz de yapın. Siz de büyük kulüpsünüz. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de büyük kulüpler. Galatasaray nasıl bu federasyonların, bu kurulların istifasını istedi? Bence Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da açık bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'yı istifaya davet etmesi gerekiyor. Bugün herkesin sırayla her hafta canı yanıyor. Sonra ne olacak? Yani hiç beklemeye gerek yok. Geçtiğimiz yılda aynı senaryoları yaşadık.
1: Bence bu yabancı var işi de patlamış durumda.
0: Ya tabii ki. Ya sahadaki hakem kötü olduktan sonra yabancı var iyi olsun kötü olsun. Yani ne değişecek ki? Ne değişecek? O yüzden bana göre yani Merkez Hakem Kurulu'nda değişime gidilmesi gerekiyor. Ben hakemlerin de burada sahipsiz kaldığını düşünüyorum çok açık bir şekilde. Çünkü böylesine bir başkana sahip olduğunda hiç kimse sırtı güvende diye düşünmez. Ferhat Gündoğdu ya ben hakemlerin de sahada görev yapan hakemlerin de güvendiğini hiç ama hiç düşünmüyorum. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması ya Skriniar'ın o kadar sert hamleleri var ki hani böyle ağzına sakız yapmış işte Lucas Torreira'yı, Osimhen'i falan sakız yapmış bazı arkadaşlarımız var. Arkadaş Skriniar geçen sezon Osimhen'e de dirsekle karışık yumruk atmıştı benzer karşılaşmada derbide. Vlahovic'e de dirsekle karışık yumruk atıyor. Sonra Vlahovic'in çektiği hareket var. Bir kere orada bana göre iki takımın da onar kişi kalması gerekiyordu. İki oyuncunun da kırmızı kart alması gerekiyordu. Sonra hazır Fenerbahçe'ye geçmişken şöyle bir şey söyleyeceğim. 2003 senesiydi galiba. Avrupa Yakası diye bir dizi vardı sevgili Ata Demirer. İşte o zaman Fenerbahçeli bir karakteri oynuyordu dizide. Ya forvet alıyoruz, kaleci yok. Kaleci alıyoruz, orta saha yok. Orta saha alıyoruz, kanat yok falan filan gibi bir esprisi vardı Fenerbahçe takımına dair. Arkadaş Fenerbahçe iki tane çok iyi kule gibi santrafor aldı. 10 numarası yok. Asensio'nun olmadığı senaryoda İrfan Can oynuyor. Ya İrfan Can kahveciden herhangi bir Fenerbahçe'nin beklediği umudu, ümidi, hayali var mı bilemiyorum. Ama bu ligde leblebi gibi gol atan Talişka'yı yollamak, eğer ki bu karar İsmail Kartal'ınsa, eğer ki bu karar yönetiminse, Sayın Aziz Yıldırım'ınsa, kim verdiyse bu kararı çok büyük bir hata yapmış. Çünkü neden bunu söylüyorum? Ya yıllarca Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Talişka'yı Türkiye'ye yeniden getirebilmek için affedersiniz kapısında yattı neredeyse. Her kulüp ikişer üçer kez Talişka'ya teklif verdi. Bunu başaran Fenerbahçe'ydi. Adam geçen yıl en fazla skor yapan oyuncusu, bu sezon başlarken en fazla gol atan oyuncusu. Teşekkürler Talişka diyorsanız, ha kusura bakmayın orada hatanız var. Beşiktaş derbisinde dahi eğer ki sahada Talişka olsaydı belki o maç öyle bitmezdi. Çünkü her zaman rakip için bir gol tehdidi oluşturan bir isim Talişka.
1: Bir sorum var sana.
0: Tabii ki.
1: Talişka'nın gitmesi gündeme geldi ya. Galatasaray alır mı Talişka'yı, alır mıydı?
0: Kontenjanı doluydu.
1: Galatasaray ama oynar mı Talişka?
0: Oynar. Net bir şekilde oynar. Net oynar. Yani bugün mesela Talişka Galatasaray'da olsaydı muhtemelen Sporting deplasmanında Okan Hoca Talişka'yı oynatırdı.
1: Fenerbahçe'de oynatmadı değil.
0: Ya ama Fenerbahçe gönderdi.
1: Tercih yaptı. Yabancı sınırı, o sınır, bu sınır. Bu arada bunun da doğru ya da yanlışlığı önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacaktır.
0: Bıçak sırtı bir karar diyordum. Hayır, şey bana yanlış geliyor. Semedo için Talişka'yı feda etmek. Abi öyle güçlü bir sağ bek olur ki. Kafa olur. İşte Galatasaray'da çok güçlü sağ bek performansı izlediğimiz kim vardı? Mariano olur. Ebue olur.
1: Ebue.
0: Sağ bek için feda edersin. Ama abi Semedo için de Talişka feda edilmez. Bence Fenerbahçe'nin bu sezona dair yaptığı hatalardan bir tanesi ki Talişka da derbiden sonra öyle bir tweet atmış ki ahımı aldınız der gibi bir mesaj yollamış Fenerbahçe'ye. sıkıntılı bir karar bence.
1: Galatasaray'da Sporting maçı çok önemli. Galatasaray yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene iki takım olacak tabii. Bu arada çok güzel bir hafta bizi bekliyor. Ne olursa olsun çok güzel bir Şampiyonlar Ligi hakikaten çok iyi. Dikkat çeken bir şey söyledin sen. Biraz onu değişmek isterim. Yani Şampiyonlar Ligi için lig feda edilmeyecek. Galatasaray'ın bu seneki temel amacı Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın üstüne çıkmak değil miydi?
0: İlk 24'e girmek şu anda Galatasaray'ın temel amacı. Ya da 24'ten sonra 16'ya kalmayı başarabilmek. Galatasaray'ın bu sezon bence birinci mottosu Türkiye futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olmak. Yani ilk sıraya Süper Lig şampiyonluğu. 96-2000'de başarılamayan o seriyi bu kez kırmak ve 5 sene üst üste şampiyon olmak Galatasaray'ın birinci temel faktörü. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
1: Var mı başka bir şey?
0: Şunu söyleyeyim. Tabii ki transfer dönemi kapandı. İş transfer gündemi var. Galatasaray'ın birinci önceliği Cankat Yılmaz. Gerçekten de Süper Lig'de Uğurcan'ın sakatlığı bulunan karşılaşmada çok iyi bir performans sergiledi Göztepe maçında. Galatasaray Cankat Yılmaz'la sözleşme uzatacak. Yeni sözleşmeyi imza atacak. Bunu söyleyebilirim. Bence Galatasaray için müjde niteliğinde bir karar. Gerçekten de iyi bir yedek yerli kalecisi var Galatasaray'ın. Diğer noktalardan bir tanesi de bu Lucas Torreira'yı yalnız bıraktı Galatasaray gibi haberler. İşte son haftalarda çok gündem oluyor.
1: Ne demek o?
0: Hayır yani işte bu yaşadığı saldırıdan sonra Galatasaray'ın Lucas'ı yalnız bıraktığı, yeteri kadar destek vermediği Galatasaray kulübünün Lucas'a tahsis ettiği özel bir koruması var. Yaşanan olaydan bu yana da sürekli olarak Lucas'la birlikte her zaman yanında Galatasaray'ın tahsis ettiği koruması yer alıyor. Bir de başka bir bilgi daha vereyim. Özellikle bu son dönemde yayıncı kuruluş ve yayın ihalesi kulüplerin çok az gelir elde etmesiyle alakalı. Yani şirket ismi vermemde bir mahsur var mı bilmiyorum ama Kulüpler Birliği önderliğinde özellikle 3 büyük kulübün başkanı, hatta Sayın Ertuğrul Doğan'ı da buraya koyalım, 4 büyük kulübün başkanı bu konuda çok ciddi görüşmelere imza atıyorlar. Özellikle Turkcell firmasıyla hem Sayın Dursun Özbey'in hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Ertuğrul Doğan'ın hem de Sayın Serdar Adalı'nın Turkcell firmasıyla görüştüğünü açık bir şekilde söyleyebilirim. Burada minimum hedef...
1: Bence Türk Telekom da var bunun içinde.
0: Türk Telekom da var, özür diliyorum. Türk Telekom da burada potansiyel adaylardan ve kulüplerin görüştüğü şirketlerden bir tanesi. En az 300 milyon dolar gibi bu ihaleyi o noktalara çıkarmak gibi bir hedefi bulunuyor Kulüpler Birliği'nin. Ben açıkçası önümüzdeki sezon yayıncı kuruluşunda değişeceğini ve yayın ihalesinde kulüplerin istediği noktaya ulaşacağını düşünüyorum.
1: Yani o parayı Bein Sports da verebilir. Bu arada hakikaten o aslında çok büyük bir sıkıntı kulüpler açısından. Ben Galatasaray'ın 15-20 milyon euro bandında aldığını düşünüyordum. Şampiyon olması nedeniyle en çok para alan kulüp Galatasaray ve bunun da 15-20 milyon euro bandında olduğunu, dolar bandında olduğunu tahmin ediyordum. O kadar bile değilmiş. 12-13 milyon dolar civarında. Yani Osimhen'in maaşını bile karşılamıyor. Gerçekten burada şimdi gelen bir sürü oyuncu var. Burada şu anda kazanan bence yayıncı kuruluş. Çünkü herkes bunları izlemek istiyor. Bence çok iyi bir fiyata almışlardı. Buna bir ek olarak da şimdi bu manzarayı bence çok iyi anlatan bir örnek var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynadığı için kaç para aldı biliyor musun? 5 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynadığı için Fenerbahçe 5 milyon euro aldı. Diyelim ki bu sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Alacağı en fazla para şu durumda. Galatasaray geçen sene ne aldı? 14 mü? Hadi 500-600 1 milyon aşağı çekelim 13 milyon euro. Yani bir maç 2 maça 5 milyon euro. Tabii sen burada canım. 34 maça 12-13 milyon zorlarsan 15 milyon anca alıyorsun.
0: Arada dağlar var ya. İnanılmaz.
1: Bu çok
0: o yüzden bu tablonun değiştirilmesi lazım. Bu konuda da 4 büyük kulüp güçlerini birleştirip gerekli görüşmeleri yapıyor. Dilerim ki sonuç alırlar.
1: Naci ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar
0: ben teşekkür
1: ediyorum.
0: İki temsilcimize de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirse izleyicilerimize çok ama çok mutlu oluruz. Herkese güzel bir hafta.
1: İyi haftalar.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

programa başlamadan önce tabii ki bizim kızları tebrik etmemiz gerekiyor. Dün televizyon başında sesini sonuna kadar açarak izlediğim ve her sayıdan sonra gurur duyduğum gerçekten filenin sultanları adını hak eden şampiyon kadın voleybol milli takımımızı her birini alınlarından öpüyorum ve İstiklal Marşımızı söyletip Türk bayrağını göndere çektiren, emeği geçen kim varsa hepsini teker teker kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu şampiyonluk hepimizin diyor. Haydi programa başlarken bu anın, bu gururun keyfini kısa da olsa birlikte yaşayalım mı? Haydi açın radyolarınızın sesini. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. Türkiye ile kimse başa çıkamaz. Avrupa güzeli, kolla kendini.

Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından, Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhaba diyor. Radyoları başında Türkiye'nin dört bir köşesinden Avrupa ve Amerika'ya kadar tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 7 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde yeni bir haftaya, yeni bir futbol haftasına adım attık. Öncelikle bu haftanın hepimiz için güzel, huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçmesini diliyorum. İnşallah gönlünüzden geçen güzel gelişmelerin yaşandığı, işlerimizin yolunda gittiği, yüzümüzün daha çok güldüğü, sevdiklerimizle birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz bir hafta olur. Yeni haftaya hangi düşünceyle başladıysanız, hangi takımın formasını üzerinizde taşıyorsanız, hangi renge gönül verdiyseniz, gönlünüzden geçen güzelliklerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ya da telefonla bağlanmak istemeyenler olursa da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde duygu düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Biliyorum çok ama çok söylemek istediğiniz şeyler var. Kendi takımınızla ilgili ne düşünüyorsanız anlatabilirsiniz. Takımınızın performansını değerlendirebilirsiniz. Transferleri konuşabilirsiniz. Kadroyu değerlendirebilirsiniz. Teknik direktör kararlarını yorumlayabilirsiniz. Belki de yönetimin attığı adımları da eleştirebilir veya destekleyebilirsiniz. 4 hafta olduğu şampiyonluk hedefini konuşabilirsiniz. Bu sezonla ilgili beklentilerinizi de paylaşabilirsiniz. Ama bugün özellikle altını çizelim, programın en başında söyleyelim ki kimse zor durumda kalmasın. Lütfen kendi takımımız için konuşalım. Kendi takımınızı savunun, eleştirin. Düşüncelerinizi açık açık ifade edebilirsiniz ama lütfen diğer takımlara hakaret etmeyelim. Başka takımların taraftarlarını da hedef almayalım. Bizleri de burada zor durumda bırakmayın. Biz burada futbol konuşmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki farklı takımların taraftarları aynı program içerisinde birbirlerinin düşüncelerini dinleyebilsin. Herkes kendi takımını anlatsın. Herkes kendi takımının doğrularını ve yanlışlarını ortaya koysun. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesi şu andan itibaren başlıyor. Telefonlar gelmeye başladı ve 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde mikrofon sizde, Söz Milletin köşesi. Lütfen dediğim gibi sizin sesinizi yeniden bu mikrofonlara gelebilmesi için, bu kültürü hep birlikte yaşatmamız için sizlerden ricam, saygı ve sevgi çerçevesinde görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız. Takımınıza ilgili tabii yani enteresan sonuçlar belki alındı. Belki beklemediğiniz bir sonuç çıktı ama 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla başlamadan hemen bakalım.

0: Hoş geldin mesajlarına da Orhan Bey. Bize bu gururu yaşatan, bizi şampiyonluklara alıştıran filenin sultanlarına sonsuz teşekkürler demiş. Ben de bizi kızdırıyorsun sandım demiş Harun Bey. O da gülücükler yollamış, ona da sevgiler saygılar diyoruz. Alkışlar var, alkışlara bakalım. Ufuk Bey alkışları yollamış. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Çarşamba Lisbon maçında eksiklerimiz var. Okan Buruk teknik direktörü başarısını gösterebilir mi? Anlamadım. Elindeki oyuncuları kullanamıyor. Oysa ki Lisbon'u yenecek kadromuz var. Okan tam anlamıyla Avrupa standartlarına niye ulaşamıyor diye sormuş. Yaşar Kutaç'a çok teşekkürler. Fenerbahçe Gençler Birliği maçının acısını Lyon'dan çıkardıysa Beşiktaş maçının acısını da bana göre Roma'dan çıkaracak demiş Muhammed Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Almanya'dan Ferit Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Bence izlediğimiz derbi eski derbilere bakarak çok kalitesiz geçti. Çok pas hataları oldu. İki taraf için de takımlarımız bu performansa Avrupa'da çok başarı getiremez diye düşünüyorum demiş. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Instagram'a bakalım. Instagram'da sizlerden gelen mesajlara da bakacağım ve ona göre de sıradan devam edeceğiz. Telefonlarınızı da bekletmek istemiyorum çünkü bir yandan da bakıyorum. Evet, gelen telefonlar 0212 273 10 10 0212 273 10 10 ve gelelim Instagram mesajlarını okumaya. Bayram Olcay, iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Şükür kavuşturuna, kızlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Eryiğit, Çağatay Hocam Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Vlahovic ceza alabilir mi? Maçın adamı kim? Kolay gelsin, seviliyorsun Çağatay Hocam demişler. Valla ben de maçı canlı olarak izledim ve canlı olarak çok daha farklı gördüğüm için bence maçın adamı, yani ne kadar yazılırsa yorumcu arkadaşlarımız farklı farklı isimler söyleseler de bana göre maçın adamı kesinlikle Trossard'tı. Çünkü bambaşka bir seviye. Bunu izleyince, canlı izleyince daha da iyi anlıyorsunuz. Evet, Vlahovic'e ceza gelebilir. Hoş geldin hocam, bugün arama günü demiş Hüseyin Mecit, ona da sevgilerimizi yollayalım. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Bir yandan da mesajlar birikmeden, telefonlara da geçmeden bakalım. Çarşamba günü Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Umarım Okan Hoca forvetle Barış'la başlamaz. Elinde orijinal santrafor varken Deniz Gül'le başlamasını temenni ediyorum. Bu adam bugünler için transfer edildi ve Portekiz'de iyi biliyor. İnşallah galibiyetle ayrılırız. İyi yayınlar demiş. Yine buradan bana yolladığınız videoları açamıyorum. Dinleyicimizin ismi Eren Bey. Ama sözlü olarak yollarsanız Eren Bey, buradan da okuma fırsatım olur. Çağatay abi selamlar. Hoş geldin. Ben bugün bütün spor radyolarını dinledim ve yorumları izledim demiş. Akşama kadar direksiyon sallıyorum ama öğlen yayını yapmak gerçekten çok zor iş. Onu anladım. Bu zorluğu siz fazlasıyla kolay bir hale getiriyorsunuz. Gelen mesajlar olsun, aramalar olsun, sizi bu konuda tebrik ediyorum demiş. Vallahi sağ olun, çok teşekkürler. Resul Bey'di bildiğim kadarıyla ama tabii yani yaşayan anlar, yaşayan bilir. Hiç vakit kaybetmeden 0212 273 10 10'da sonu 08'de başlayan ilk dinleyicimize merhaba diyelim ve vakit kaybetmeden sizlerin telefonlarıyla, sizlerin duygu ve düşünceleriyle dört büyük gündemde Söz Milletin köşesinde mikrofon sizde. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Tolga ben, İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Çarşamba günü çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Çünkü Osimhen yok. Ne kadar devamlılığı olmasa da Lemina da Avrupa maçlarında bizim için çok değerli bir oyuncu. O yüzden zor olan deplasman bizim için biraz daha zor olacak. Okan Buruk'un iyi çalışıp özellikle Barış Alper ve Sané'den maksimum seviye altı performans alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir deplasman. Sabah maçlarına da baktım, daha hiç kaybetmemişler. içeride de geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hem atmosferiyle olsun hem performansıyla olsun etki yaratan takımlardan biriydi. İnşallah Okan Hoca o Liverpool maçlarında olduğu gibi güzel bir analiz yapar. Bizi şaşırtır. Lisbon'dan anladığın akıyla döneriz. Bu haftaki bütün takımlara da başarılar diliyorum. Derbiyle de ilgili bence güzel bir derbi izledik. Hakemlik biliyorsunuz Çağatay Hocam. Evet. Yetersiz.
0: İlk yarı güzeldi ama değil mi? İlk yarı çok zevkliydi özellikle.
1: Evet evet. Ya, hakem isteyerek yapmıyor. Hakemler yetersiz. Yapamıyorlar yani bu mesleği.
0: Katılıyorum.
1: Her iki takıma da artı eksi hatalar oluyor. Ama ben hakemin maçın önüne geçtiğini çok düşünmüyorum. Gayet güzel bir maç oldu. Az hata yapan takım kazandı. Lig böyle. Daha çok maçlar oynanacak. Bu sene dört büyükte çok güçlü. Kimin kimi ne zaman yeneceği açık belli olmaz. Bence biraz sağ dışı değil de sağ içine odaklanmak lazım. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Tolga Bey. Günün ilk bağlantısını yaptık. 0212 273 10-10'da Instagram Çağatay Hoca adresinde Mehmet Uzun olan bir mesaj yollamış. Selamlar hocam, bir Fenerbahçeli olarak bizim takım şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğunu Beşiktaş maçında da belli oldu zaten. Semedo ve Lukaku bu takıma uygun değiller. Benim dördüncü haftadan şampiyonluk umudum bitmiştir. Saygılar hocam, kolay gelsin yorumu yapmış. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. İki taraftan da okuyacağım. Çağatay Hocam selamlar. Şahin Bey, Vlahovic'e ceza gelirse Skriniar'a da ceza gelmesi gerekmez mi? O da hareket yaptığını düşünüyorum demiş. Bence maçın adamı Ederson demiş. Can Bey yollamış. Devam edelim yukarıdan mesajlardan aşağıya doğru. Çağatay Hocam ben Fenerbahçeli Erkan. Moralimiz bozuk olsa da seni severek dinliyoruz hocam demişler. İyi ki varsınız. Hüseyin Mecit teşekkürler. Çanakkale'den Bora Ayhan çok teşekkürler. Porto Rico 75 Türkiye 71 Türkiye kadın basketbol takımı mağlup olduğu 3. maçı da kaybettik mesajını paylaşmış. Çağatay abi hoş geldin. İstanbul'dan Uğur dinlemeye devam ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız Uğur Bey, çok teşekkürler. Okan Buruk Osimhen'siz Sporting maçını kazanırsa benim gözümde artık iyi bir hocadır yorum yapmış. Özkan Bey isimlerinizi de yazarsanız okumakta hiç zorlanmam daha kolay oluyor benim için. İyi yayınlar Çağatay abi, çok beğeniyorum programı. İbrahim Yavuz'u bağlar mısınız? Derbi yorumu yapsın demiş. Bakıyorum isme Zafer Bey. Bugün sadece biliyorsunuz dinleyicilerimizle yani sizlerle bağlantı kuracağız. O yüzden 0212 273 10-10'da sonu 47 ile biten ikinci dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar. Alo.
0: Buyurun tanıyalım sizi lütfen.
2: Çağatay Hocam merhabalar.
0: Merhaba, isminizi alabilir miyiz?
2: İsmim Osman Erdem.
0: Evet buyurun Osman Bey.
2: Bahçeşehir'den arıyorum. Çağatay Hocam sesim geliyor mu?
0: Kesik kesik geliyor ama Osman Bey inşallah daha sağlıklı olur. Birazcık daha yakın konuşursanız. Evet herhalde bir soru.
2: Alo.
0: Osman Bey beni duyabiliyor musunuz şu anda?
2: Duyuyorum Çağatay
0: Hocam. Tamam buyurun
2: hocam.
0: O zaman lütfen devam edin.
2: Yüksek kendim hattım yakınımdayım. Bazen çekmiyor. Çağatay Hocam öncelikli olarak bu kadın voleybol takımımızı bir anı gönülden tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonu oldular yine. Kendilerini tebrik ediyoruz. Derbiye gelince biraz derbiden bahsetmek istiyorum Çağatay Hocam. İki aşamalı bir derbi izledik. Derbinin birinci aşamasında üstün olan, topa sahip olan, ön tarafta baskı yapan bir Fenerbahçe izledik. Bunun neticesinde de bir gol buldular. İkinci aşamada ise oyun disiplininden kopmayan, pas isabeti yüksek, daha diri, daha baskılı bir Beşiktaş izledik. Onlar da iki golle bunun ödülünü aldılar ve maçtan galip ayrıldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda da başarılar diliyorum. Fenerbahçelilere de Allah'tan sabır diliyorum. Size de saygılarımı sunuyorum. Saygılı yayınlarınız olsun.
0: Teşekkürler Osman Bey.
2: Avrupa maçlarında da tüm takımlarımıza Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe hepsine başarılar diliyorum. Çünkü ben bir taraftar değil bir futbol severim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Osman Bey teşekkürler. Sizde de yetenek varmış. Tam bir spor yorumcusu gibi konuştunuz. Teşekkürler bağlandığınız için de. Sıradan devam edelim. 0212 273 10 10'da bakalım. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Büyük bir ihtimalle de Hüseyin Mecit olabilir mi?

0: Merhabalar Çağatay Hocam. İsmim Turgay. İstanbul'dan arıyorum.
1: Hoş geldiniz Turgay Bey.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarım ama fanatik değilim. Şöyle söyleyeyim. Biz para vererek tribünde veya televizyon başında seyredenlere taraftar diyoruz. Sahanın içinde daha net görebilecek konumda seyredenlere de teknik direktör diyoruz. Fakat ben derbi maçında hiç bu yaşıma kadar 60 yaşındayım, 63 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu kadar çok 5'e 3, 4'e 3 defansın yakalandığı bir maç daha hatırlamıyorum. Ben bunu 7-8 kere hatta attıkları golde de, Beşiktaş'ın attığı golde de 5'e 3 yakalandık. Greenwood adam markajı yaptı, topa yaklaşmadı. Sami de zaten geri dönmedi. 5'e 3 yakalandı ve golü yedi. Bunu bir teknik direktör göremiyorsa onun zaten futbol bilgisinden şüphe ederim. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Bugün biz Beşiktaş'ta böyle bir açık veriyorsak yarın Roma bizim var ya yani tarihe gömer. Böyle bir futbol mu olur ya? Sen orta sahip Beşiktaş'a karşı bu kadar nasıl borç bırakırsın? Beşiktaşlı hiç Beşiktaş futbol takımı hayatında bu kadar orta sahayı rahat geçmemiştir. İki kişiye yüklendik Kante ile Gendüzi'ye, bu adamlar iman değil ki. Bunların yanına iki tane hamal daha koyman lazım. Kendi takımında mesela bütün hazırlık maçlarında oynattığın Bartu vardı. Niye koymadın? İrfan Can'a İrfan Can. Ne yaptı İrfan Can? Kerem ne yaptı? Koşmayan bizim köyde meşhur bir laf vardır. Sen ağa ben ağa, inekleri kimse ağa. Şimdi sen bu kadar koşmayan adamı oynatırsan, Beşiktaş'ta 11 kişi koşarsa sonuç bu olur. Ha, hakem penaltıyı vermiş vermemiş. Verse ne olurdu? 2-1 olmaz 3-2 olurdu. Çünkü hak edecek taraf belli. Futbol oynayan taraf belli. Ben bunu söylüyorum. İnşallah yarın Roma için Beşiktaş maçı bir ne bileyim prova olsun da aynı hatayı yapmasın. Orası yol geçen anıydı. Buna bir önlem alsın. Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Biz teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Yayınımıza katıldığınız için 0212-273-10-10'da bakıyorum bir yandan da mesajlara, sizlerden gelenleri hani atlamayayım hepsini okuyayım diye bakıyorum, kontrol ediyorum. 0212-273-10-10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Yaşar Bey de bağlanamıyorum ama buradan bütün Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum demiş. Yaşar Kut'a da teşekkürler. Bakıyoruz ve sonu 70'le biten dinicimize de İyi haftalar dileklerimizle onu da yayınımıza alalım. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Çağatay Hocam, nasılsınız? Fahri Bey İstanbul'dan.
1: Sağ olun, isminizi bir daha alabilir miyim?
2: Fahri.
1: Fahri Bey hoş geldiniz, iyisiniz inşallah.
2: Vallahi iyi, çok şükür, sağ olun. Altın derbiyi izledik, Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş güzel oynadı. Eyvallah, buna bir lafımız yok. Hak ettiler de, buna da bir lafımız yok. Ama Türk hakemleri, ben daha önce de terzeyişte bulundum. Ya bu çaldıkları fauller ya inanılmaz. Yani faul değil. Yani hiç dokunmayacaklar mı birbirlerine? Basket maçı mı yönetiyorlar? Sonra Avrupa'ya çıktığımızda bunları vermediklerinde Avrupa'da bizi üçlük beşlik yapıp gönderiyorlar. Yani Türk hakemleri bunları biraz daha dikkat etsinler. Ya bu kadar basit faul çalmasınlar. Önceden VAR yoktu, artık VAR diye bir şey var. Gerçekten bariz bir faul varsa zaten VAR'dan dönecek o. Siz oynatın. Temaslı oyuna müsaade edin. Ya bunları söylemek istiyorum ben. Hep de arıyorum, söylüyorum. İnşallah birileri duyar da biraz daha böyle. Ya hafta sonu Chelsea maçını izledik mesela. İnanılmaz nasıl temaslı oyun var. Zevk veriyor. Oyun durmuyor. Ama burada Fener Beşiktaş maçında 1000 kere oyun durdu yani. Bu kadar olmaz.
1: Evet, Asensio'nun yokluğu belli oldu mu size göre ya da Talişka'nın?
2: Ya tabii Asensio'nun yokluğu 10 numara. Yani İrfan Can ya geçen sene Kasımpaşa'ya ne vermiş ki Fener'e, ne verecek? Bunu 10 numara oynattık. Yani tamam, İrfan Can'la yollar ayrılmalı artık. O Fenerbahçe'de miadını doldurdu artık. Yani onun yerine genç bir çocuk koysan altyapıdan daha verimli olur. En azından bakarsın bir genç yıldız parlar yani. Neyse, hayırlısı bakalım. İnşallah Roma maçında dersleri çıkartırlar da Roma maçında başarılar dileriz Fenerbahçe'mize.
1: İnşallah. Yine İnşallah oralardan da güzel sonuçlar alırız Fahri Bey.
2: Destek, tam destek.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek
1: saygılar.
2: Üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Saygılar.
1: Hoşçakalın. Evet. Diyor ki Osman Bey, Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olmasaydı bence Fenerbahçe tarihi bir skorla da yenilebilirdi yorumu yapmış. Aykut Bey, gene Avrupa şampiyonu olduk, sultanlar bizi alıştırdılar demiş. Hep olsunlar vallahi, hiç sıkılmayız. 40'lar

0: Günden selamlar Çağatay Hocam, artık sessiz dinleyici değilim, seviyorsunuz, iyi yayınlar, süper, ne kadar güzel. Kadir Bey, böyle gelin, bağlanın, sesinizi duyalım. Benim en çok mutlu olduğum şey vallahi hepinizi burada görmek, telefonların çalması, taraftarın sesinin stüdyoya gelmesi. Sonu 83'le biten dinleyicimiz var, ona da merhaba diyelim yavaş yavaş, kısa araya gitmeden. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Kolay gelsin Çağatay Hoca. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
1: Hayırlı günler. İmraniye'den Fatih.
0: Buyurun Fatih Bey. İyi haftalar diliyoruz. Alalım görüşlerinizi.
1: Çağatay Hoca, geçen bu Beşiktaş maçında çok rezalet, kötü bir futbol oynadık. Ben geçen hafta dedim ki Talişka'nın olmayışı bizi çok etkiler dedim. Ve herkes dedi ki Asensio var dedi. Talişka'ya ne gerek var dedi. Takım hiçbir oyun, hiçbir şey icat etmedi ve Vedat Muriç hiç maçta yoktu zaten. Bir defa ayağına top hiç gelmedi. İkinci yarıda Fenerbahçe daha kötüydü. Yani hakemin rezalliklerini bırak, takım oynamadı ki yani. Herkes beni eleştirdi, yok Talişka gitti, yok şöyle. Galatasaray Osimhen'siz oynuyor mesela? Oynamıyor. Bak Osimhen de sakatlandı, şimdi Galatasaray 2-3 hafta neler çekecek yani.
0: Yani diyorsunuz ki Fenerbahçe kolektif oynamıyor. Takım oyunu oynamıyor.
1: Evet, oyna. Çağatay Hoca, Fenerbahçe zaten geçen sene Talisca'nın üzerine futbol oynuyordu ki zaten. Hep zaten gollerin çoğunu geçen seneye bakarsanız Talisca atıyordu. Onun için Talisca gibi bir oyuncunun gitmesi Fenerbahçe'de harbiden bir gerginlik yarattı. Bence ileriki haftalarda çok sıkıntı çekeceğiz bence. Zaten Lukaku hiç oynayamıyor. Onun için hayırlısı inşallah. Teşekkür ettim. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler Fatih Bey. Sesinizde duyduk. Mutlu olduk. Sıradan devam edelim. Yine araya gitmeden sonu 83'e biten dinleyicimiz mi yoksa 17? Evet, 17 ile biten dinleyicimize bakalım. Hoş geldiniz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de mikrofon sizde.
2: Alo, iyi yayınlar Çağatay Bey.
0: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Serkan Yaprak.
0: Buyurun Serkan Bey, alalım görüşlerinizi.
2: Sesim geliyor mu?
0: Gayet net geliyor, güzel de geliyor. Alalım görüş ve düşüncelerinizi.
2: Tamam. Ya biraz sinirliyim ya, kusura bakmayın. Hırsından hakikaten...
0: Böyle yol kazaları olabilir ama yani Serkan Bey. Ama işte ya takım şöyle, toparlanabilecek mi? Acaba o ışığı görebiliyor mu Fenerbahçeli taraftarlar? En önemli şey
2: ya
0: bu.
2: Ya neden hani biraz da böyleyim? Hani şimdi gerçekten Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. İyi oynadı ikinci yarı. Eksik Fener'i çok iyi analiz etmiş. Teknik direktör Haziran'ın başında geldi bakın. Bu çok önemli bir şeydi. Haziran'ın başında geldi... Ve takımı tanımıyor. Türkiye Ligi'nde tanıdığını zannetmiyorum. Çünkü takip etmemiştir büyük ihtimalle. Çünkü son anda herhalde karar verildi İtalyano'ya. Önder Özen daha önce Felipe Luis'e falan gitti. Ha, Fenerbahçe taraftarıyım bu arada da. Ben futbol severim. Sporu çok sevdiğim için takip ediyorum. Bütün takımları mümkün olduğunca, elinden geldiğince. Yani neden şimdi İsmail Kartal? Ya ikinci yarı. Yani biz buradan görüyoruz. Yani biz buradan görüyoruz. Ya inanın. Yani nasıl bir oyuncu değişikliği yapmazsın? Yani nasıl okuyamazsın oyunu bilmiyorum. Yani hiç yanındakilerde mesela Ahmet Zeki Göre var orada. Yani neden böyle bir şey göremiyorsun? Ben onu hala anlamış değilim. Hani, demek ki şu var. İsmail Kartal daha önce ben kupa maçı vardı. Ankara Gücü 3-0 yenilmiştik. Biz hiç unutmuyorum. Daha önce de 6-1'lik maçı var Midilent'e. Midilent'e galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya oyunda duruyor galiba. Yani böyle bir an duruyor böyle. Şunu söyleyeyim. Hani İsmail Kartal bir tık yukarı çıkamayacak, bu belli. Hani belli bir seviyede bizi götürecek ama bir tık yukarı çıkamayacak. Hani Lyon maçında hakikaten orada da zor geçtik yani hakikaten. Ama bizim kadromuz yani bayağı yüksek düşündüğünüz zaman. İyi oyunculardan kurulu. Ama burada yönetim de hatası var. Yani Lukaku'yu transfer edeceksen niye Şerif'le ya da şeyi gönderiyorsun? Yani Talisca'yı. Çünkü Şerif zaten U23 kadrosunda. Bırak dursun kadroda. Hem diyorsun ki bir U23 başkanımız açıklıyor, diyor ki Aziz Yıldırım U23 50-60 milyon diyor, ama sen 25 milyona Şerif'i gönderdin, o adam da potansiyel, o adam da oynayabilir, hem de farklılık yaratırdı forvetleri, öyle değil mi? Geçen sene oynadı ikinci yarı, tamam çok tecrübeli değil ama gene de bir farklılık yaratırdı yani. Talisca da kalsa, ikisi de kalsa bence Lukaku'ya hiç gerek yoktu. Ama yani burada her türlü maalesef hata var. Bir de şunu söyleyeyim, hani bazen diyoruz ya işte hakem olsa da hani kötü oynasanız da İşte kaybederdik. İşte hakem vermesi lazım falan. Ben şimdi şu maçı hatırlatayım size.

0: Juventus Galatasaray maçı 3-0 önde Juventus ve Galatasaray çok kötü oynuyor. Eğer Hakkı bu arada kırmızı kartı vermese sizce ne olurdu sonuç? Galatasaray hak etti mi hak etti ilk maçta, ama eğer o hakem o kırmızı kartı vermeseydi yani Juventus 4'e kadar giderdi. O yüzden yani hakem vermedi diyelim mesela. Orada kırmızı kartı vermedi. Galatasaray çok kötü oynuyor. Ama eleyen Galatasaray oldu. Yani o yüzden bazılarına da örnek veriyorum. O Kerem'in pozisyonuna hani var, şunu anlamadım ben. Dünya Kupası'nda var her şeye karıştı. Korner'e bile karıştı. Ben de hayret ettim. Ama bu bizim vardaki hiçbir şeye karışmıyor. Ben anlamadım bu işin. Nasıl bir çelişkidir? Vallahi iyi yayınlar diliyorum. Ama biraz İsmail Kartal lütfen ya. Biraz çalış ya. Yok mu hiç alakalı hocam falan. Okuyamıyorsun. Bence lütfen benden biraz oyunu okuma konusunda belki yardım alabilir.
1: Çok teşekkürler Serkan Bey. Görüşmek üzere. 0212-273-1010'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşabilirsiniz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında 0212-273-1010 Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizle mesajlarınızla tabii ki devam ediyoruz. Bakalım Hüseyin Mecit çok beklemiş. Peki ona da teşekkür ediyoruz aradığı için. Sıradan devam edelim. Ankara'dan Aydın Bey diyor ki Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ı ve kadın milli voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Dün Arsenal Chelsea maçını izledim. Onlar futbol oynuyorsa acaba bizimkiler ne oynuyor demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ankara'ya da Aydın Bey'e de bizi dinleyen herkese buradan da selamlar olsun. Evet, Kırklar eline de zaten selam yollamıştık. Devam ediyoruz. Bakalım. Çok mesaj olduğu için Sercan Bey Mersin'den selamlar demiş. Fenerbahçeliyim demiş. Size de sevgilerimizi yollayalım. Komolli Devin Özek bu adamlara güvenmek yerine Fenerbahçe futbol aklı olarak Önder Özen'i getirseydi şu an farklı şeylerden bahsedebilirdik diyor. Dinleyicimizin ismi yok. İsminiz WhatsApp'ta da profilde olmadığı için kusura bakmayın. Okuyamadım. Çağatay Hocam, Beşiktaş hak etti, İtalyan'ı Kartal'ı mat etti, İsmail Yükseksiz başlangıç bu sonucu getirdi. Trossard çok zeki oyuncu, Samedo'yu ortaya çekti, Greenwood'un etkisiz kaldığı bölümü boşalttı, ikinci gol derslikti, Roma kazanırsa her şey tersine döner demiş. İsim yok tabii ki, Harun Bey herhalde. En sonunda bana böyle bir mesaj geldi, Harun Bey diye okumuştum. Bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal'ı çok beğeniyorum diye bir mesaj var. Merhabalar, Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir'le devam edilmesi tarafındayım. Gelecek olan yabancı hoca takımı tanıyana kadar devre arası gelecek, sonra takımı ben kurmadım deyip bir sürü transfer isteyecek devre arasında. Ayrıca Jiu'yu transfer eden yönetime teşekkür ediyorum demiş Ömer Kaya. Abi dün Eyüp Çorum maçını izledin mi? İsme bakalım. İzledim İsmail Bey. Bence çok güzel maç oldu. Yani hep söylüyoruz. Yani Çorum'la böyle ne zaman yapmıştım bu yorumu? 2 hafta önce yapmıştım. Televizyonda yapmıştım. Çorum'la 1 ay sonra falan oynamak çok büyük sıkıntı aslında büyük takımlar için. Çünkü yavaş yavaş takımlar tanıyorlar. Futbolcular birbirlerini tanıyıp daha çok takım oyununa dönüyorlar. Yusuf Ali Bey diyor ki Trabzonspor taraftarıyım. Takımı nasıl buluyorsunuz hocam? Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde olacağını düşünüyorum. Katılıyor musunuz demiş. Yani Yusuf Bey biraz katılıyorum ama Trabzonspor'un gerçekten orta saha anlamında çok büyük eksikliği var. Yani defans da aynı şekilde. Ben Savić tarafında hani Trabzon'un yeterli bir artık 35-36 yaş bandında olan bir oyuncunun Trabzonspor defansı için çözüm olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da ilave edeyim. Vivo'nun yanına Batagov geldiği zaman, bir de Folcarelli iyileştiği zaman, o zaman Trabzonspor bambaşka bir futbol izletebilir bize. Çağatay Bey sevgiler. Bizden de sevgiler. İrfan Can'ı 11'de kesmeyen İsmail hocamızı Fenerbahçe'nin başından eksik etmesin diye Sinan Bey de kendi yorumunu paylaşmış. Evet, İsmail Kartal'a İrfan Can'ı oynattığına dair Fenerbahçeli taraftarlardan eleştiriler geliyor. Yine bakıyorum Mert Bey'den var yine aynı eleştiri. İrfan Can konusuyla yine aynı görüşleri paylaşmış. 0212-273-1010'da dilerseniz yine sizleri bekletmeden sonu 03'le biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sinan Yüksek benim adım. Beşiktaş taraftarıyım.
1: Hoş geldiniz Sinan Bey, buyurun.
2: Önce milli voleybol takımımızı, bayan voleybol takımımızı kutluyorum. Şimdiki maça gelirsek, ben hafta başından beri size de mesaj attım. Yayınlarınıza da katıldım. 3-1 biteceğini söylemiştim. Beşiktaş'ın alacağını söylemiştim. Şimdi Vlahovic'in bir golü var. Tertemiz bir gol. Hakem vermiyor. Ondan sonra Beşiktaş 2-1 öne geçtikten sonra özellikle son 15 dakika hakem maçı orada tutmak veya Fenerbahçe'ye beraberlik elde ettirmek için yani 3 tane 4 tane faul verdi. Bir tanesinde bize faul verdi. Atağımızı kesti. 3 tanesinde Fenerbahçe'ye faul verdi. 2 tanesinde temas dahi yok. Ve maçtan sonra çıkıyor Fenerbahçe yönetimi, hakemden bahsediyor. Biliyor işte Skriniar'ın pozisyonu var. Skriniar aşırı tahrik etti. Omuz attı ceza alanında, başka bir pozisyonda boğazını sıktı. Van Persie'nin pozisyonu vardı Fenerbahçe maçında. Bizim de sırf bir stoperimiz vardı. Van Persie kendini en ufak bir itişte yere atıp bizim futbolcumuza kırmızı kart aldırmıştı. Burada da Van Persie'ye, Vlahovic'e sarı kart yerine Skriniar'a kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Ve inanamıyorum maçtan sonra, yani bu kadar, ben yıllardır Beşiktaş Fenerbahçe maçı izliyorum, Beşiktaş'ı bu kadar ezdiği bir maç görmedim. Yayınımıza katılan Fenerbahçelilerin çoğu Beşiktaş'ı hakkını veriyor ama başkan çıktı maçtan sonra hakemden bahsediyor. Yani önce bir futbol akıllarına bakmaları lazım. Yani Kalife gibi 20 üzerinde gol asist yapan bir adamı gönderiyorsun. Bugünkü maçta son 30 dakika Kalife oyuna girmiş olsaydı Beşiktaş bu kadar saldırabilir miydi? Bir kere düşünmeleri gerektiğini diyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Yurtdışı Avrupa kupalarında bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum, kısaca başkasının hakkını almayayım. Geçen seneki yorumlarda Galatasaray'la Fenerbahçe'nin işte arayı açtı, Beşiktaş'ın bunu kapatmasının imkansız olduğu falan söyleniyordu. Yani ufak dokunuşlarla çok büyük paralar harcamadan, yine iyi para harcadı ama çok Galatasaray kadar, Fenerbahçe kadar değil, nasıl ara kapatıldığını görüyoruz. İnşallah hakemin müdahil olmadığı, minimum müdahil olduğu bir sezon geçiririz. Ben Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş şampiyon olmasa da böyle oynasın, böyle mücadele etsin, hakkımın sonuna kadar herhalde yayınlarınıza başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler Sinan Bey. 0212 273 10.10'da hiç vakit kaybetmeden sıradaki telefonlarımızla devam edelim. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de mikrofon sizde. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz. Sonu 17 ile biten dinleyicimize bir kere daha... Evet, bekledik ama sıradaki dinleyicimize geçebiliriz. Evet, çok beklemişler diyor teknik masadaki arkadaşlarımız. 0212 273 10 0212 273 10'da gelen dinleyicilerimizden bir kere daha 17'ye bakalım. Şans verelim. Son 17 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Evet, o zaman sıradan devam edelim. Bakalım sırada hangi dinleyicimiz var? 69. Son 69'da biten dinleyicimiz. Merhaba.
3: Merhaba Çağatay Hocam. Resul, ben İstanbul'dan.
1: Bir daha alabilir miyim isminizi?
3: Kolay gelsin. Resul.
1: Resul Bey, buyurunuz. İyi haftalar.
3: İyi haftalar diliyorum. Abi, ben Galatasaray taraftarıyım. Bizim takımımızın şu an oyun olarak benim hoşuma gidiyor ama tek sıkıntımız savunmada olduğunu düşünüyorum. Duran toplarda çok goller yemeye başladık. Taçtan gol yiyoruz, kornerlerden gol yiyoruz. Başakşehir ve Göztepe maçları aslında bunun içinde örnek olabilir. Okan Hoca buraya dikkat ederse Sporting maçından en azından bir puanla dönebileceğimizi düşünüyorum. Derbi için de çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin arkadaşlar şu an yani lig bitmiş havasındalar ama daha 30 maç var. Niye bu kadar erkenden koptular? Anlamak gerçekten zor. Yani biz de bu sıkıntı. Derbi bu. Yani kazanma ihtimalim var, kaybetme ihtimalim var. Ama daha lig uzun. Daha bizim de maçları var. Biz onlara gideceğiz. Biraz keyfini sürsünler. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece şu bir konuda şunu söylemek istiyorum abi. Penaltı pozisyonu çok tartışılıyor. Çok bağlanıyor penaltı pozisyonuna. Ama geçen sene de aynısı Beşiktaş'a Fenerbahçe maçında 30-35 metreden verilen penaltı vardı. O zaman da bu konuşulmuştu. Çok fazla şeyin üzerine durmaya gerek yok. Takım olarak ben Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Talişka'ya da çok bağlıyorlar mağlubiyeti. Yani Talişka da geçen sene vardı. Derbilerde ortada yoktu. Ama ben bu sene ligin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da yeni hocasıyla birlikte inşallah güzel bir lig olacak diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi beni bağladığın için.
1: Görüşmek üzere Resul Bey. Biz de buradan sevgilerimizi yollayalım. Herkese selam olsun. Devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden programın hakkını vermek adına herkes konuşsun istiyoruz. Son 50 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Hoş geldiniz. Sonu 50 ile biten dinleyicimize bir kere daha merhaba diyorum. Bizi duyuyor ama. Evet duyuyoruz biz sizi. Buyurunuz.
4: Alo merhaba. Çağatay Bey nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
4: İsmim Sinan. Galatasaray taraftarıyım. Bazı arkadaşlar Galatasaray için bir kelamda bulundular. İşte Osimhen yoksa ne olacak? Şöyle oldu ya, Galatasaray işte bitti. Şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar son oynanan Başakşehir maçını seyretmediniz galiba. Osimhen kaçıncı dakikada çıktı? Kaçıncı dakikada biz gol yedik? Kaçıncı dakikada geriye düştük? Kaçıncı dakikada golleri attık? Kaçıncı dakikada galibiyete ulaştık? Ve golleri kimler attı? Osimhen sağ kenarından nasıl arkadaşlarını motive ederek golleri attırdı veyahut da motive ettirdi onları? Son dakikada adam yerine oturmadı. Teknik direktör değil, futbolcu bu adam. Kusura bakmayın. Alınan diğer takımları, futbolcuları acaba Osimhen gibi kulübede oturdu mu? Yoksa ayakta onlara bir destek mi verdi? Lütfen rica ediyorum. Galatasaray bir şeyler söylerken biraz maçları seyredelim. Ama genelini seyredelim. Sadece sağ çimenleri seyretmeyelim. Taraftarları da seyredelim. Kulübedekilerini de seyredelim. Rica ediyorum. Beşiktaş'a da tebrik ederim. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim ama kusura bakmayın. Biraz futbolu bakalım. Futbol. Futbolculara bakalım.
1: Objektif Bale olalım diyorsunuz yani Sinan Bey.
4: Nasıl?
1: Objektif olalım diyorsunuz.
4: Aynen objektif olalım yani. Şimdi Osimhen çıktı. Galatasaray bitti. Olur mu öyle şey canım? Bu öbür tebrik takım onlar futbolcu değil mi? Sonra da attı golü. Jakobs'a pası asisti yaptırdı. Ondan sonra Barış verdi. Ondan sonra Leo de hata devam ettirdi. Onlara bakalım. Sara galibiyet golünü attırdı. Frikik'ten attı. Yani biraz kusura bakmayın da yani. Öbür futbolcular da futbolcu. Abdülkerim kötü olabilir. Sanchez kötü olabilir. Herkes gününde olmayabilir. Fenerbahçe herkes gününde miydi? Kante günündeydi. 35 yaşındaki adam gününde, öbür 20, 25 yaşındaki, 26 yaşındaki adamlar affedersin nal topluyorlar. Hiç kusura bakmayın. Kante'yi kim getirdi? Fenerbahçe mi getirdi? Cumhurbaşkanımız getirdi sayenizde. Ama oynuyor adam. 35 yaşında oynuyor. Helal olsun. Objektif olalım. Adam Lavic o kadar tecrübeli futbolcular. Skriniar o kadar tecrübeli futbolcular. Yaptıkları hareketlere bakın. Yapmayın gözünü seveyim. İşte ben 57 yaşındayım. Ben de maçları seyrediyorum ama yenileni de yendi diyeceksin. Yenileni de yenildi diyeceksin. Hakem kötüymüş. Tamam hakem kötü. Hakem bizim maçta da. Bizim maçta da hakem kötüydü. Ama yendik. Başakşehir'de adam Nur Şahin iki kelam söyledi. Ben dinliyorum. Maçı seyrettim ya. İki kelam söyledi. Hakim yüzüne karşı iki kelam söyledi. Kırmızı kartı gösterdi. Hakkı mı onun kırmızı kart? Değil. Hakem orada bilenmiş ona. Verdi. Onu cezasını futbolcu vermeyecek. Cezasını teknik direktörü veremez. Onun cezasını o hakeme başkaları verecek ama veremiyorlar. Vermiyorlar. Veyahut bilmiyoruz artık oralarını. İçin içine gelen bizi o kadar detayını bilemiyoruz. Teşekkür ederiz. Voleybol takımımıza da çok teşekkür ederiz. Bize bu güzel anıları yaşattılar. Tekrar başarılarını diliyoruz olimpiyata. Olimpiyatta oynayacaklar. Yani gururlandık, gururlandık. Yani ağladım yani. Resmen ağladım. Ağlattılar bizi. Teşekkür ederim Çağatay Bey. İyi günler. Kolay gelsin.
1: İyi günler Sinan Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten Sinan Bey'in dediği gibi ben de gözlerim doldu. Televizyon sesinin sonuna kadar açtım. Ki özellikle de maç sayısında ya hep diyoruz ya, çok farklı bir şey. Bilmiyorum bizim acaba milletimize özel bir şey mi, bizim kültürümüze özel bir şey mi, ama böyle bir başarı olduğu zaman insan böyle hakikaten tüyleri diken diken oluyor. Sonu 28'de biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Sonu 28.
5: Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Murat Çoban ben.
1: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
5: 67 yaşımıza
1: maşallah
5: geldik.
1: İyi haftalar.
5: Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle Velavul kulübümüzü, yani bayanlarımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Çalışmaları futbol kulüplerine örnek olsun. Hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla helal olsun onlara. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah ömürlerini uzun etsin. Böyle bir güzellik bizlere yaşattıklar için.
1: Amin.
5: Sonra Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Bizi yendiler. Bizim efsane başkanımız, belki Avrupa'da bu tecrübeye sahip olan başka bir başkan yok. İsmail Kartal'ı hoca olarak bu takımın başına nasıl getirdi? Hale hayret ediyorum. Çünkü sevgili hocamızın ben maçlarını da çok izliyordum. Sağ bek oynuyordu. Schumacher arap bağırmaktan adamın boğazı yoruluyordu. Şeyi tutsun diye. Şimdi Fenerbahçe'nin Türk futbolcuları, Kerem, İrfancan özellikle oynayanlar için söylüyorum. Bunlar kafasında Fenerbahçe'yi bitirmişler. Şimdi bizim hocamız ne yapıyor sevgili hocam? Santrafor çıkarıyor, santrafor alıyor. Orta sahadan adam çıkarıyor, orta saha alıyor. Öyle hocalık kim olsa yapar. Ben de gitsem şu anda aynı şekilde oyuncu değiştirebilirim. Sen şimdi orada, senin takım ihtiyacın var. 4 maçta 2 sefer yenilmişim daha ilk 4 maçta. Galatasaraylı arkadaşlarımız sağ olsunlar bağlanıyorlar. İsmail'i beğeniyorlar. Acele edecek bir şey yok diyorlar. Bunun Talişka'yla falan bir alakası yok. Bizde hoca eksikliği var. Artı hocanın yardımcıları da çok eksik. Zeki Murat Göle var. O kadar hocayla çalıştı. Ya Allah rızası için hiçbiriniz bu İsmail Kartal'a müdahale etmiyorsunuz mu? Arkadaşlarımın çok zamanını almayayım. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Böyle bir program yaptığınız için bir tek de radyo kola bağlanıyorum. Mikrofonu da bize tuttuğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Avrupa'ya gidecek 4 takımımıza da, Galatasaray'dan Trabzon'a kadar hepsine sonsuz başarılar diliyorum. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Allah razı olsun. Murat Bey çok teşekkürler. Vallahi benden daha güzel konuştunuz. Sıradan devam edelim. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz bu sefer Hüseyin Mecit olabilir. Tutturdun mu acaba?
6: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam Hüseyin Bey, buyurun.
6: Bir dakika.
1: Bizim vaktimiz var Hüseyin Bey, acele etmeyin.
6: Bir dakika.
1: Evet, bu arada hemen bakalım. Güzel mesajlar geliyor. Teşekkürler. Evet.
6: Evet, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
6: Hayırlı haftalar.
1: Teşekkürler.
6: Ya Çağatay hocam. 65'e kadar bekliyorum ya seni ya.
1: Kusura bakma, telefonlar çok, ne olur.
6: Yok abi ya. Hayır ya. Abi herkes kendi takımı için konuşursa iyi olur. İyi haftalar. Ben bu hafta bak Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ya Hacı Malçık'ında akrabımızın düğünü vardı. Derbiyi izleyemedim. Sonra akşam 12'de eve geldim. A Spor'u açtım. Abdullah Ercan'ı izledim. Abdullah Ercan bir kere. Ben de Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam bir Miran Şipirgen'i bırak bir ilk onda oynamaktan değil. Kadromu almam diye. Bak Abdullah Ercan diyor. Bak bunu gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum yani, bak canlı yayında bak duydum Abdullah Arcan'dan. Yani hakemlerimiz iyi değil. Çağatay Hocam, Rabbim işini gücünü rast getirsin. Tüm dinleyenlere selamlar olsun. Hayırlı haftalar. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
1: Teşekkür ederiz. Pazartesi duamızı da aldık senden Hüseyin Mecit. İnşallah hepimizin işleri daha da yolunda gider. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Görüş düşüncelerinize devam edeceğiz. Son bir saat. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde 0212 273 10.10'da yine son 1 saat sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Eğer bağlanmak isteyenler de varsa, istemeyenler Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarını bizlere iletebilirler. Instagram hesabımızı takibe alan Ömer Gürler'e teşekkür ediyorum. Yunus Karatay'a teşekkür ediyorum. Abdullah Bey'den özür diliyorum çünkü Abdullah Bey hatta çok beklemiş, kontur da bitmiş. Ne olur kusura bakmasın ama telafi ederiz. İnşallah Abdullah Bey, Abdullah Kaleş olması lazımdı. Çağatay Hocam selamlar. Gündemi tartışmaya açık pozisyonlarla doldurmaya gerek yok diyor ve Ömer Hocalar diyor ki, evet şimdi okudum mesajını. Evet, ceza alması gereken futbolcular var demişler. Namlı Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine mesajları için. Mesajlarımı okursanız çok sevinirim demiş. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Kartal, son bir saatte karar verilip getirilen bir teknik direktör, yoksa Aykut Kocaman olacaktı. Mecbur kaldığı için böyle oldu demiş Cebrail Bey. Bizde paylaşmış. İstanbul'dan Nurullah Salalı, İsmail hocamız maalesef Orkun Kökçü'nün, Salih Özcan'ın, Vlahovic'i, Trondstart'ın olduğu takıma Samsunspor'a karşı, Konyaspor'a karşı oynadığı gibi oynadı. Ekstra bir önlem almadı, bu da olmadı tabii ki demiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Okuyabildiğim kadarını okudum, okuyabildiklerimi okuyabiliyorum sizlerden tabii. O kadar çok mesaj geliyor ki. Ve 0212 273 10.10'da da dinleyicilerimizi bekletmeyelim istiyorum. Sonu 91 mi? 91 ile biten dinleyicimize de bugünün herhalde 16. dinleyicisi olması lazım. Notlarımı almışım. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Çağatay Bey. Merhaba.
1: Tanıyalım lütfen sizi.
7: Çetin, İstanbul Nişantaşı'ndan arıyorum.
1: Buyurun Çetin Bey, alalım görüş ve düşüncelerinizi. Hangi takım taraftarsınız?
7: Bence Avrupa şampiyonu olan Bayan Voleybol takımımızı içtenlikle kutlarız hep birlikte. İkincisi ise bazı arkadaşlar var. Ben Beşiktaşlıyım. Senelerce futbol oynadım. Şu an 67 yaşındayım. Halen de oynuyorum. Veteranlarla. Duyuyor musunuz?
1: Gayet net duyuyoruz. Hangi veteran takımındasınız bu arada?
7: Ya bizim eski Rasim hocalar falan oynuyoruz biz. Rasim Karalar'la falan.
1: Süper.
7: Rıza Hoca, Rasim Köz Hoca, Aykut Hoca falan beraber oynarız. Haydar Ureşen, Galatasaray'ın eski kalecisi. Hı hı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla da birlikte top oynadım. Fakat rakip olarak oynadık amatörken. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Ben futbolu futbol gözüyle öyle yorumlarım. Takım taraflı asla yorumlamayı pek sevmem. Dün Fenerbahçe'nin Kerem'in düşürülmesine hakem penaltı verse hangi taraftar penaltı değil diyemez. Doğru mu bilmiyorum. Yorum hakları kamuoyunun ve taraftarların. Vermeyebilir, verebilirdi de. Kimse de bir şey diyemezdi. Vlahovic'in golü bariz bir gol. Onu da vermediler. Sabahleyin de ben yine sizin programı dinliyorum. Sayın Binali Kartal yayına bağlandı. Hakemlerden yana aşırı hakemleri korudu. Korumasınlar. Doğrusu neyse, geçen hafta Beşiktaş'ın Alanya maçında Trosa'ya yumruk atıldı. Penaltı verilmedi, gol verilmedi. Bunlar maalesef Türk futbolunda oluyor. Biz amatörken bile iki tane hakem vardı. İsmini vermek istemiyorum. Bir tanesi, ikisi de kabzımandı halde. İsmini gene vermeyeyim. Nişantaşı'ndaki manavlar benden bir şeyler alırsa maçı çeviririm derdi. O zamanlar bile bu hakem camiasında maalesef bunlar vardı. Dün Beşiktaş Fenerbahçe 2-1 yendi evvelsi gün, pardon. Şimdi Fenerbahçe ikinci golü atsa 88'de 90. dakikada Beşiktaş üçüncü golü atacak kuvveti gücü vardı. Fakat İsmail Kartal bu takım için 2 numara ufak. Yani bir futbolcuya hırs verilir. İsmail Kartal'da o hırs yok ki futbolcuya versin. Coşkun Özar'ın oğlu vardı Murat. Ben Murat'la da görüşürüm. Metin abi vardır, onun büyüğü.
1: Geçen hafta da yayınımızı almıştık zaten Murat Özar'ı.
7: O benim çok samimi arkadaşımdır. Abisi daha da samimiyiz. Murat derdi ki, babam derdi yaşlı futbolcu Sedat'ları falan seçerdi. Önce derdi ki hırslı mısın dermiş. O yumruk şov yapan eski vefalı Galatasaray, sonra Fenerbahçe'ye gelen Güngör vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
1: Ben hatırlarım.
7: Hatırlamanız lazım.
1: Evet.
7: Yumruk şov yapardı. Yumruk şovu çıkartan futbolcudur. Güngör dermiş, sen formda mısın? Ay hırslı mısın? Hocam hırslıyım. Yok dermiş ya, hırslı değilsin sen. Güngör kafasını kapılara vururmuş. Murat bunu birebir konuşuyorduk. Murat'tan aynı takımda da oynadık biz. Nişantaşı'nda amatörde oynadım ben. Yani Türkiye'de futbolun hakemlerin avucunun içinde. Ben şu anda bir tane hakemle de mahkemeliyim. Yani var hakemiyle. Bunları kimse istemez, böyle bir mahkemelik olunsun. Bu takımlar bu kadar harcamalar yapılıyor. Beşiktaş'ta, Fener'de, Galatasaray'da, Trabzon'da bunlar kullanmasın. Hakkıyla çıksınlar. Kimin hakkıysa kazanan o olsun. Benim görüşlerim bu. Yani futbol keyif versin. Futbol maçlardan sonra hakem konuşulmasın. Niye küçük takımın hakkı yok mu yenmeye ya büyük takımı? Var. Niye yenmesin Beşiktaş Fener'i kazanan? Yani ben bunu istiyorum. Türkiye'de adaletli bir hakem türüyorsa olsun. Zekeriya geldi Beşiktaş'ın MHK'nın başına. Beşiktaş'ta en büyük kötülüğü Zekeriya tarafında biz Beşiktaş gördük. Yıldırım Demirören geldi. Futbol Federasyonu'nda gene aynı şekilde Beşiktaş ezildi. Bunlar acaba başka bir yerlerden mi emirlerle geliyor? Ben Güven Çocuğu'yla da konuşuyorum devamlı. Hemen her gün mesajlaşırız. Hocam diyorum, niye böyle oluyor? Çetin diyor yani. Bilmiyorum, ben de çözemiyoruz diyor. Biz de çözemiyoruz diyor. Hocam diyorum, konuşun ya diyorum, konuşun. Kimsenin, yani Türk futboluna bu günlere getirmeye hakkı yok.
1: Evet.
7: Kimsenin yok yani.
1: Çetin Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
7: Yani Türk futbolu çok iyi yerlere gelmesi lazım. Gelemiyoruz. Bu hakem türüyorları olduğu müddetçe gelemeyiz de. Türk futboluna şimdiden yine başarılar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Hak eden de şampiyon olsun. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10.10'da telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan Serkan Filiz'e teşekkürler. Aykut Yıldız diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Kızlarımızı ve Türkiye forması giyerek, terleterek başarı arayan tüm Türk milli takımlarımızın sporcularını tebrik ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım ve umarım Şampiyonlar Ligi ilk maçında solda Barış, sağda Yunus, forvet orkasında arkasında Batrako ve forvette de Deniz'le çıkar inşallah ve yeni aldığımız stoper de oyunda olur diye düşünüyorum. Bence bu takım çok etkili olur. Sadece gençlere biraz güvenmek gerek diye mesajını paylaşmış. Yine bakalım, sıradan devam edelim. Bir yandan da Instagram mesajlarını kontrol ediyorum. Bir an sizlerden gelen. Ankara'dan Adnan Taşkıran'a teşekkürler. Yine bakıyoruz isimlere. Evet, Ömer Bey'e teşekkür etmiştik. Yine bakıyoruz, Namlı Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Hocam çok uzun sürüyor bağlantılar demiş. Evet, 3 dakikalık bir bağlantı süremiz var. Onu da aşmamanız gerekiyor. Bakıyoruz gelen mesajlara. Murat Bey'in mesajı için teşekkür ediyoruz. Sayın Taşkıran'a teşekkür ediyoruz. Sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. 66 mıdır sonu? Değil. 18 mi? Devam edecek diyor fonda da. Bana geliyor sesler. 18'de bir tane dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhaba Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
8: İstanbul'dan Sinan ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Önce Bayan Voleybol'da tabii ki tebrik ediyoruz. Sonrası ben de derbi için bir şeyler söyleyeyim. Derbi için değil de genel olarak Fenerbahçe için bir şeyler. Yani şu hani Lukaku'nun adı var olabilir, geçmişi güzel olabilir ama yani o futbolcuyu transfer ederken hiç seyrettirdiler. Yani onun kilosunu, ne bileyim onun o ağırlığını, yani onu alıp da Kaliçka'yı göndermek.
1: Lukaku'dan bahsediyorsunuz değil mi? Orası tam anlaşılmadı evet. Çünkü evet.
8: Lukaku yani oyuna girdikten sonra yani yapabildiği, yaptığı tek bir şey var mı yani hatırladınız veya ne bileyim. Yani onu alıp da Kaliçka'yı göndermek nasıl bir transfer anlayışı? Yani ben şaşırıyorum, bilmiyorum yani.
1: Yani diyorsunuz ki burada kadro mühendisliği yapılamadı Fenerbahçe adına.
8: Yani yapılmış mı sizce? Yani bir baksanıza yani oynanan topa, yani takımda arkadaş hani oynarken herkes birbirinden bir haber, bir yardımlaşma yok, bir top alma yok. Yani bilmiyorum yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor, bu işleri nasıl yapıyorlar. Ama yani olmuyor yani, yapamıyorlar. Bunu transfer anlayışı, yani Şerif'i çok mu paraya ihtiyacın var da gönderiyorsun? Şans verilse, bunlar oynansa, bu Şerif tecrübelense belki Şerif'ten bir Osimhen gibi bir futbolcu yaratılacak. Ama bilmiyorum, Şerif'i gönderip yani Lukaku gibi topçu almak nasıl bir transfer anlayışı? Bir de yani İsmail Hocam hani az önce bir arkadaş da söyledi, hani bir numara küçük geliyor bu takıma. Yeni bir heyecan lazım. Bugün Radyo Gol bir anket yapsa Yılmaz Vuralı kaç kişi istiyor diye, herhalde taraftarın %99.9'u Yılmaz Vuralı ister. Ya böyle bir heyecan lazım bu takıma artık, bilmiyorum. İnşallah hayırlısı olur her şey için. Size tebrik ediyorum yayınlarınız için. Ben tır şoförüyüm, İstanbul trafiğinde dinlerken biraz daha keyfimiz yerine geliyor.
1: Yolunuz her daim açık olsun Sinan Bey. Görüşmek üzere.
8: Allah'a emanet olun. Görüşmek
1: sizler
8: üzere.
1: De Allah'a emanet olun. Sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 biliyorsunuz. Çok istediniz. O yüzden sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Biz de burada telefonlar çalsın istiyoruz. Dinleyicilerimizin sesi stüdyomuza kadar ulaşsın istiyoruz. Burası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de Söz Milletin Köşesi'nde. Mikrofon sizde, Radyo Gol'de. 0212 273 10 diyor ve sonu 66 ile biten dinleyicimize hoş geldin diyelim.
9: Radyo Gol'de 0212.
1: Evet, kendimi de duymasaydım keşke. Radyomuzun sesini kapatıyoruz lütfen. Bir kere daha rica edeceğiz.
10: Evet. Merhaba hocam.
1: Merhaba, buyurun tanıyalım sizi.
10: Nasılsınız hocam? Fatih ben, İsra'nın babası.
1: Aa, hoş geldiniz Fatih Bey. İsra'ya da öpün gözlerinden benim için.
10: Evet evet, çok teşekkür ederiz hocam. İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Fenerbahçe'deyiz, facialarla devam ediyoruz. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum hocam. Bana, yani benim şahsi fikrim, İsmail Hoca bir telefonla geldi, bir telefonla gidecek gibi duruyor. Aslında ben derbiden çok başka bir konuya da gelmek istiyorum. Gördünüz siz de sanırım. Bu sene U16 ve U18 TFF liglerini iptal etti. Yani bununla ilgili nasıl bir gerekçeleri var bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Biliyor musunuz hocam?
1: Yok, şu anda bana hani o konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. O konuyu tam olarak da okumadım. Doğruyu söylemek gerekirse, ama sizden dinleyebiliriz Fatih Bey.
10: Ya hocam şöyle, TFF bu sene U16 ve U18 liglerini iptal etmiş. Yani orada biliyorsunuz binlerce amatör kulübümüz var. Diğer normal profesyonel kulüplerimiz var. Bütün futbolcular, çocuklar, gençlerimiz bir sene boyunca boşta kalacak. Ya bilmiyorum, biz Türk futbol adına ilerlesin diye umut ediyoruz ama bu şekilde ilerleyeceğini pek düşünmüyorum. Takip ederseniz bütün çocuklar şu an bir sene boyunca boşta kalacak hocam. Yazık bir an bu çocuklara, verdikleri emek gitti, idmana gidiyorlar. Ne bileyim, haftanın 3 günü 4 günü sahalardalar. Yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Fenerbahçe'ye de gelirsek hocam, Fenerbahçe pek umut vermiyor gibi geliyor Beşiktaş maçıyla. Herhalde bilmiyorum, daha önceki yaptığımız 5 maç biraz 6 maç bizi yanılttı mı, bir rüya alemine mi soktu, hayal mi gördürdü?
1: Fatih Bey, ilk 11 tercihlerinde ama hata mı yaptı acaba İsmail Kartal?
10: Vallahi hocam şöyle, ben açıkçası ne söyleyeyim size, ben kadroda dün akşam, işte pardon cumartesi akşamı şöyle bir şey bekliyordum. Kanatlarda Oğuz, Kerem, Nene üçlüsü, yani Oğuz ya da Kerem ya da işte Nene ya da Oğuz. Greenwood'u 10 numara pozisyonda, yine Vedat forvette olur diye düşünüyorum ama yani İsmail Hoca'nın bu İrfan Can ısrarı, ne bileyim, biraz bitiriyor gibi geliyor artık hocam ya. Gerçekten bitiriyor.
1: İsmail yani, yüksek olabilir miydi kadro... ilk 11'de?
10: İsmail'i oynatırdım ben ilk 11'de. Çünkü Beşiktaş belli hocam. Sert bir takım. Beşiktaş artık formunu tutmuş. Gerçekten çok çok süper, mükemmel bir top oynadı Beşiktaş. Bence hani bu senenin eğer böyle devam ederlerse favorisi Beşiktaş diye düşünüyorum. Hani üçlü orta saha olurdu. Kante, Gendiz, İsmail. Bence başarılı olurdu. Yine Greenwood kanatta olabilirdi. Ya da solda. Yani Kerem'in de aslında biraz böyle şeye çekmeleri, yediye çekmeleri lazım diye düşünüyorum. Oğuz iki maç süper oynadı. Üçüncü maç bitti. Yani bilmiyorum, bizim formamızda bir sıkıntı var. Bana bakın, adına bir sıkıntı var. Kim gelse sönüyor. Yani Lukaku girdi, hiçbir şey yapamadı. Ben inanamadım, inanamadım yani Lukaku'ya. Nasıl bir top çaldık, Vlahovic'i niye alamadık? Ya bizde mi sıkıntı var? Bilmiyorum ki hocam, artık ne olacak bilmiyorum yani. Abi İsra bile diyor, baba ben diyor doğduğumdan beri görmedim diyor şampiyonluk diyor. Çocuk 13 yaşında görmedi. Daha da göreceğini de düşünmüyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum hocam artık.
1: Evet.
10: Abi, Roma çok formda. İstatistiklerine baktım Atalanta ile olan maçında. Yani Roma bizi mahveder ya, parçalar gibi geliyor hocam. Çok güzel top oynuyorlar.
1: Evet, ben bilmiyorum, de izledim dün akşam. Yani Roma'nın müthiş bir ileri üçlüsü var. Hakikaten yani.
10: Güzeldi hocam ya. Yani 78 ya da 79 kez ceza sahasında topla buluşmuşlar yani.
1: Evet, dinleyicilerimizden de sorular var.
10: Galiba.
1: Onlara da dinleyicilerimizden de sorular var. Yok yok, şey için sizin söylediklerinize ek olarak Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü 22'de ve Fenerbahçe'nin maçı da perşembe günü. Onu da hatırlatmasını yapalım 19.45'te. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı Fatih Bey?
10: Vallahi inşallah başarılar diliyorum hocam. Sizi çok seviyoruz. Biliyorsunuz sevildiğinizi. Onunla ilgili artık ne demem gerekiyorsa siz anlıyorsunuz. Kendinize çok
1: çok teşekkürler. İsra'ya da buradan selamlar olsun. Yayınımıza da katıldığınız için teşekkürler. Lyon ve Samsun spor maçlarından sonra herkes İsmail Hoca'yı göklere çıkarıyordu. Şimdi yerin dibine soktular. Biraz daha beklememiz lazım bence demiş dinleyicimiz. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Demir Alem'e çok teşekkürler. Engineer diyor buradan. İsim yok ama mühendis olduğunu anlayabiliyoruz. Tuncer Şahan mı? Tuncer Şahan, evet, Sahan değil, Tuncer Şahan. Ona da teşekkür ediyoruz. Serkan Bey'i zaten saymıştık. Yine sizlerden gelen bakalım mesajları. Hakan Bey diyor ki İsmail Hoca istifa etsin Çağatay Hocam. Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. İyi yayınlar diyor Hakan o gündür. Rüstem Çiftçi, garip şeyler dönüyor Fenerbahçe'de ve bu 10 yıldır devam ediyor demiş. O da mesajını iletmiş bizlere. 0212 273 10-10'da bakalım kimler var hattımızda. Sonu 11 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Selamünaleyküm Çağatay abi. İstanbul'dan Ahmet Ataş'tan, nasılsın abi, iyi misin?
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun dinleyelim sizi.
9: Hoş bulduk. Abi dün HT Spor'da göremedim seni. Sabah baktım ama yok muydun?
1: Bu hafta yoktum. Bu hafta bana program vermemişler Ahmet Bey. Demek ki iyi bir yorumcu olamamışız. Bu hafta gözden düştük.
9: Ya olur mu öyle abi ya? Vallahi baktım özellikle. Seni izlemişsin ama hatta yazdım da Kevser Hanım'a YouTube'dan. Bana oradan bir açıklama da yapmadı mesajları okurken. Herhalde dedim Çağatay abi gelmemiş.
1: Yok, orada olabilir yani, canlı yayınlar da var, maç yayınları var, ondan dolayı olabilir. Suudi Arabistan Ligi'ni de veriyor çünkü HT Spor.
9: Ha, anladım abi, seni görmeyi çok isteriz abi, gelin inşallah çağırırlar. Bir de abi hatırlıyorsan ben sana her bağlandığımda demiştim ki abi, demiştim Lemina ile sözleşme imzalamasınlar. Bir maç var, 5 maç yok. Doğru mu Çağatay abi, söylemiştin sana, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum, evet hatırlıyorum, sakatlıktan dolayı. Evet,
9: sürekli söylemiştin. İşte ya, hadi ben sıradan bir insanım abi. Hadi ben futboldan anlamıyorum. Ya ben zaten buraya bağlandığımda futbolu çok iyi bildiğimi de iddia etmiyorum zaten. Ya bizim yönetim de mi anlamıyor abi, görmüyor mu? Ya bu adam geçen seneden beri hep böyle. Bir maç oynuyor, beş maç yoktur. Ya onun yerine daha iyi böyle nasıl diyeyim abi, Juventus'a giden Mattesar'ı alamazlar mıydı? Ama gerçi adamlar da gelmiyor ki abi Türkiye'ye. Şimdi yönetime de bir şey de diyemiyoruz yani. Demek de istemiyorum ama ya daha böyle bir tık üst seviye daha birilerini alsalar da daha iyi olur. Zaten belli adam sürekli sakat. Abi bir de şu Singo'yu ben çözemedim. Adam oynuyor sakat, oynamıyor sakat. Gece uyurken yataktan falan düşüyor mu sakatlanıyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım ya. Geldiğimden beri sürekli sakat abi. Bir de abi şu Barış Alper, Abdülkerim. Ya devre arası bunları göndersinler abi. Ya ciddi söylüyorum. Bu Barış Alper'i ben izleyince ya sinirlerim tepeme çıkıyor. Aynı şekilde Abdülkerim böyle. Abi sahne de gitsin devre arası. Ya öyle gamsız futbolcu görmedim abi. Ayağına 10 tane top geliyor. 7 tanesini kaybediyor. Bir de surat yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Böyle canı isterse oynuyor. İstemezse oynamıyor. Ya böyle futbolcuların Galatasaray'da yeri yok bence abi. Benim düşüncem bu Çağatay abi. Bir de abi Fenerbahçe için de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Roma maçını bilmiyorum abi. Ben Roma'yı seyretmedim de Liverpool maçını izledim. Abi Liverpool bayağı toparlamış. Ben söyleyeyim yani. Geçen izledim İshak falan. Bayağı bir form tutmuş abi. Zaten 2 dakikada 10 dakikada 2 gol falan attı. Orta sahi Fenerbahçe üçlemezse çok büyük problem yaşar Liverpool maçında. Onlara da başarılar diliyorum abi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar. Biz de başarılı olalım. Herkes başarılı olsun abi. Herkes için futbol için. Diyeceklerim bu kadar abi. Seni tekrar görmek istiyorum abi HT Spor'da inşallah. Dileğim bu abi. Allah'a emanet abi.
1: Çok teşekkürler Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Güzel sözlerin için, teveccühün için. Gökserin Özbayrak diyor ki İsmail Kartal'ın ağzından hiç şampiyonluk sözü duymadık demiş. Duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Sıradan devam edelim. 0-2 ile biten dinleyicimiz var. Onu dinleyicilerimizle bekletmeyelim. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son yarım saate gireceğiz. Araya gitmeden arka arkaya alalım istiyorum dinleyicilerimizi. Sonun 0-2 ile biten, hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk, merhaba. İsmim Ali benim. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizde sezon başından beri herkes, tüm yorumcular, tüm katılan dinleyiciler, taraftarlar Fenerbahçe'nin orta sahası en güçlü orta saha diyordu. Şimdi bir baştan sonra herkes değişti. Yok iki tane altı var, üç tane altı var, sekiz nerede? Asensio sakatlandı, bağlantı oyuncusu yok. Bu sefer Fenerbahçe'nin en iyi dediğimiz orta saha bir anda çöp oldu. Ya biz nasıl bu şekilde bir fikre büründük anlamıyorum. Mesela bundan 10 yıl 15 yıl önce Aykut Kocaman 2 tane 6 numarayla oynatıyordu. Kıyamet koparmıştık. Şimdi geldiğimiz nokta 15 yıl sonra gene ikili orta saha, üçlü orta saha 7 tane oyuncuyla defans yapılacak mantığıyla bir kadro istiyoruz maçlardan önce. Mesela şimdi Roma ile oynayacak Fenerbahçe, 3 tane orta saha diyoruz, 3 tane önlü böyle. Ya ileriye top nasıl çıkacak? İleride top nasıl gol pozisyonuna gireceksin ya da topu nasıl taşıyacaksın? Sürekli savunma mı yapacaksın? Yani sürekli savunma futbolu üzerine bir mantalite üretiyoruz, yorum üretiyoruz. Ve istiyoruz ki takımlardan önde baskı yapsın, sürekli atak yapsın, sürekli hücum yapsın. Topu geldiğinde 2 saniyede yok 3 saniyede kapsın. Yani bir çelişki var, bizde de bir çelişki var. Taraftar olarak da bizde çelişki var. Bakın mesela Avrupa'nın bütün majör iyi takımlarına bakın. İki tane ön libero'yla oynayan takım yok Avrupa'da. Normal 6 bir ön libero koyarlar. Onun yanında 8 numara, yanında da varsa 8.5 ya da 9 numara dediğimiz ikinci forvet tarzında oyuncu kurulumu yardımcı olan oyuncular kuruluyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Mesela sezon başından beri bir de yorum, Galatasaray'da orta saha eksik, Beşiktaş'ta orta saha eksik, Fenerbahçe'de orta saha Fred'in yerine giden oyuncu, evet doğru, Fred'in yerine giden oyuncu eksik. 3 tane ön libero ile oynuyor. Trabzon'da gene ön libero eksikti. Ya herkes takmış 3 tane ya da 2 tane ortaya ön libero atacaksın, sonra bir de iyi futbol bekleyeceksin. Ben gerçekten anlamıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Siz düşünceniz nedir bu konuda?
1: Sizi dinleyelim. Ondan sonra ben muhakkak yorum yapmak isterim.
11: Tamam. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım.
12: Sportif Lisbon maçında şöyle bir durum var. Mesela Galatasaray deplasmanlarda başarısız oluyor diye bir algı var. Algı demeyelim, doğru bir kelime var. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlar zaten hepsi zor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde siz Paris Saint Germain'de 24. olmuştu. Yani 2-3 tane takım ancak hem içeride hem dışarıda kadro değerleri 1,5-2 milyar dolar olan takımlardan bahsediyorum. Bu takımlar ancak hem içeride hem dışarıda yenebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi güçlü. Biz bunu unutuyoruz. Hiç kimse zaten kendi sahasında maç vermiyor. Ya berabere bitiriyor ya galip geliyor. Kazanılan, deplasmanda alınan bir puan bile ya da 3 puan alırsa bu bonus olarak geçiyor. Mesela geçen sene Galatasaray'ın baktığımız zaman bir Monaco maçı vardı deplasmanda. Eksik bir kadroyla gitti. Neredeyse puan alabilecekti ama oyuncu bile değiştiremedi. Yedekler oynadı. Sonra Manchester City'yi hiç saymıyorum. Zaten oradan puan alma şansın yok. Saint-Gilloise maçında puan kaybetti. Onda zaten eksik kadro, oyuncu değiştiremedi. Diğer maçlarına bakıyoruz. Diğer maçlarında zaten tam kadro olduğu maçların çoğunu kazandı.
1: Evet. Abi toparlamanızı rica edeceğim. Yavaş yavaş araya da gideceğiz çünkü.
12: Yani biz anlatmak istediğim şey, Şampiyonlar Ligi zaten zor. Mesela Sportif Lisbon'dan biz şu anda 1 puan ya da 3 puan alırsak bizim için artı bir avantaj olacak. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Çok hızlı oyuncular var ileride. Düzgün bir planla başarılı olacaklarını düşünüyorum açıkçası. Osimhen eksikliği, evet, çok büyük eksiklik. Osimhen çünkü 2 kişilik 3 kişilik oynuyor. Yani onun olmasıyla olmaması arasında çok büyük fark oluyor. Çünkü takım 1 kişi ya da 2 kişi fazla oynuyor öbür taraftan. Bu sefer eşit olacak şartlar. Ama puan alacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Ümitsiz de değilim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Bana sorduğunuz soruyu not alacağımdı. Tekrar sorabilir misiniz? Yazacağım bir kenara.
12: Ya Türkiye'de 6 numara sürekli mesela 2 tane Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu o dönemlerde bahsediyoruz. Biz eleştiriyorduk. 2 tane ön libero'yla oynuyor. Mehmet Topal ve Josef miydi? Biri daha vardı.
1: Evet.
12: Onunla oynuyor diye eleştiriyorduk. Şimdi geldiğimiz 10 sene sonraki noktada ikili orta saha, üçlü orta saha olsun. Ya 2 tane her takımda o şey var. Ön libero var. Ama orta sahaya hala transfer yapılsın deniliyor. Yani normalde Avrupa'nın hiçbir takımında 2 tane 3 tane 6 numarayla kimse sahaya çıkmıyor.
1: Zaten kimse normalde maç kazanamaz 2 tane 6 numarayla da. Evet.
12: Yani buradaki bu takıntı nereden kaynaklandı bizde, ben onu anlamıyorum. Hem 3 tane orta sahayla 6 numarayla ya da 2 tane 6 numarayla çıkıp sen nasıl ileride baskı ya da topu ileriye taşımayı başarabilirsin ki? Bu mümkün mü yani?
1: Evet.
12: Topu zaten ileriye götürmek istiyorsan, 3. bölgede oynamak istiyorsan ileriye yönelik oyuncuların çok olması gerekiyor. Biz istiyoruz ki hem ileriye baskı yapalım hem de karşı takım hiç atak yapmasın. Ya biz yiyelim gol. Bir gol yiyebilirsin, iki gol yiyebilirsin, pozisyon da verebilirsin. Her takım veriyor. Paris Saint Germain de veriyor, Bayern Münih de veriyor. Her maçı gol yiyor Bayern Münih mesela. Ama kazanıyorlar.
1: Evet. Teşekkür
12: bizim
1: ediyoruz.
12: Bu bakış açımızı anlatmak istiyorum.
1: Evet, haklısınız. Türkiye'de bir 6 numara eksikliği var ama söylediğiniz gibi yani şu an gelenen modern futbolda 2 tane 6 numarayla bence hiçbir takım maç kazanamaz. Ama Fenerbahçe'nin en önemlisi, yani olması gereken, bana göre olmazsa olmazı orta sahada, özellikle hep söyledim, box to box oynayabilecek, sizin söylediğiniz gibi topu ileriye götürebilecek, yani progresif anlamda topu ileriye taşıyabilecek futbolculara ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin bir 8 numaraya ihtiyacı var, Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı var, her zaman söyledik. Görüşleriniz için de teşekkür ediyorum.
12: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. 0212 273 10'da son yarım saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Hemen Instagram'ı açıyorum. Instagram'da beni takip alan Doğan Tikiç'e çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini bir kere daha tekrar ettikten sonra kısa bir ara, kısa aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10'da Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemdesiniz. Çağatay Hoca adresine yine Instagram'da takip alanlara teşekkür etmek istiyorum. Murat hem de Meuf. Celal İşçi'ye çok teşekkürler. Ercan Tonga'ya çok teşekkürler. Ahmet Savaş Kara'ya çok teşekkürler deyip yine mesajlar var. Mesajlardan devam edeceğiz. Bağcılar'dan Ercan'a teşekkürler. Yazıp silen bir dinleyicimiz var. Kenan Bey yazınız lütfen. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, burada Erdem Bülent'in bir mesajı var. Çağatay Bey merhaba. Bir arkadaşımız derbi maçta kalp krizi geçirmiş. Ailesine başsağlığı dilerim. Futbolu hayatınızın merkezi yapmayın. Zaten hayat çok zor demiş. Evet, vefat eden çok zor ya. Yani kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ben de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanında cennet olsun.

0: Teşekkür ediyoruz. Mesajlar için 07 ile biten dinleyicimiz vardı hattımızda. Yavaş yavaş son telefonlar. Ona da hoş geldin diyelim. Merhaba.
1: Merhabalar Çağatay Bey. Nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
1: Antalya'da arıyorum. Adım İsa. Fenerbahçe taraftarıyım. Oğlumla bir Galatasaraylı.
0: İsa Antalya sıcak mı?
1: Maalesef Icardi'nin yaptığı Galatasaraylılardan. Kendisi 12 yaşında. Ellerinden öper.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de gözlerinden öpüyorum İsa Bey. Çok sıcak mı Antalya?
1: Çok sıcak ya. 40 derece civarında şu anda. Yani akşamları bile 30 derece falan iniyor.
0: Çünkü ben Antalya'ya bir 2 sene hiç durmadan gidip gelmiştim her hafta. O yüzden soruyorum. Antalya'nın sıcaklarını da çok iyi bilirim Temmuz ve Ağustos ayında. Buyurun devam edin.
1: Berbat. Ben Fenerbahçe hakkında ve diğer takımlar hakkında konuşacağım. Şöyle kadro mühendisliği diye bir şey var ama bizim takımlarda maalesef bu yok. Şimdi yeni belki Beşiktaş belki iyi bir kadro mühendisliğine sahip. Biraz önceki arkadaş da söyledi. Yani şimdi 2 tane 6 numarayla oynuyoruz. Yediğimizde başka bir 6 numara daha var İsmail. Devre arasında bu Saadettin Saran'ın almış olduğu Kante, Gendüz'ü ikisi de aynı mevkide oynayan iki futbolcu. Hı hı. Biz orada bir hata yaptık. Üstlük Az Yıldırım'ın üstüne ikinci bir hata yapıp Fred'i sattı. Üstüne yedek 10 numaramız yokken Kaliske'yi sattı. Mükemmel bir kadro mühendisliği. Şimdi biz Avrupa maçına nasıl çıkacağız? Beşiktaş maçında gördük rezilliğimizi. Yani Kante çok güzel oynuyor. Çabası var. Ama gel gelelim biraz önceki arkadaşım da söylediği gibi 2-6 numara olmaz. Yani bir kere akıl mantığı ermiyor. Yani bir takımda 6 olur bir tane 8 olur 10 numara olur. Bunları biz görebiliyorsak bir taraftar olarak teknik heyet, başkan, yönetim nasıl göremiyor gerçekten anlamıyorum. Tamam yabancı sınırlaması var. Daha önceki yönetimlerin hoyrat çalmış olduğu futbolcular var. Fakat gitmesi gereken ilk Fred'le Talisca değildi. Yani Gendüz'ü ya yedek olacak ya da Kante yedek olacak. İkisinden birisi yedek olmak zorunda. Hani bana kalsa ben Kante'yi gönderirim. Gendüz'ü kalır. Daha genç. Ama Kante'nin şu andaki performansına bakarsam Gendüz'ü gönderirim. Ya da daha farklı bir plan yapmak zorunda kalırım. Ama şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray kesin hiç acı oynamıyor. Galatasaray'da da işte bir Osman varsa Galatasaray mükemmel. Yani o adamın da hani ayağına taş değilmesin. Yani ben Fenerbahçe olarak seyretmekte gerçekten haz duyuyorum. Yoksa hiçbir şey yapamıyor Galatasaray. Yani Okan Hoca'nın bir B planı yok. Yani bir taktiği yok. Sadece Osman üzerine kurulmuş bir taktik. Ama Vincenzo Italiano mükemmel bir takım kuruyor. Gayet de güzel oynatıyor. Helal olsun. Ben tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz İsa Bey. Antalya'da sevgiler. Görüşmek üzere. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. 07 de bu arada son rakam da Antalya. Güzel rakamdı. Sıradaki dinleyicimiz bakıyorum sonu 31 ile biten. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Deniz.
0: Deniz Bey değil mi? Yanlış anlamadım.
2: Evet. İsmim Deniz. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun Deniz Bey.
2: Yani şöyle sezon başından itibaren Fenerbahçe kadro yapılanması hakkında da konuşmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe sezon başında Aykut Kocaman'la başlamak istedik. Yani Aykut Kocaman'la takımı çalıştırıp her şeye hazırlandı. Daha sonra bir şekilde sizin de gerçekten anlamlandıramadığınız şekilde İsmail Kartal'da Fenerbahçe'yi. Şimdi burada zaten şöyle bir şey var. Hani İsmail Kartal geldi ama şöyle geldi. Ya tek yetkili ben değildim. Transferlerde de tek yetkili ben değildim. Efendim kadroda da ben değildim. Müdahalelerimize karşı da eşliydi. Spor sürüliğiyle Fenerbahçe'nin başına geçti. Fenerbahçe başladığı zaman zaten ben İtalya'da Fenerbahçe'nin sezonu bitiremeyeceğini düşünüyordum. Size geçen sezonda laf araştık. Zorlu maçların hiçbirinde yoktu. Fenerbahçe'nin geçen sene belki de şampiyonluğuna mal olan aktörlerden biriydi. Zaten toplu oyunda da topsuz oyunda da hız geçti. Şimdi gelelim şuraya Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçı altında da şöyle Fenerbahçe İlker iyi oynadı. İlker iyi oynadı.

0: bir şekilde. İkinci yarıyla beraber İsmail Kartal'ın gerçekten panik halinde, panik yani, yani sağlıklı, kulübede bile sağlıklı duramıyor. Yani oyuncu kulübeye baktılar, özgüvenli duramıyor. Panik halinde Kerem'i oyuna alıp İrfan'ı çıkarması, İrfan ne kadar da kötü olsa, İrfan ne kadar da küçük olsa, ondan sonra tek top tutacak adam oyuncu. Toplu oyunda 2-1 yapacak, topu ayarlatacak, Fenerbahçe'nin alt oyunu bu kadar düşük seviyede olmayacağını düşünüyorum. Ama şimdi bu numarasyon anlamsız şekilde. Ya Kerem, Oğuz oynuyorken Kerem'i alıyorsun, sonra nereye alıyorsun şekilde. Orta sayı boşaltık. Zaten Fenerbahçe'nin dediği ikinci gole de dikkat ederseniz, Fenerbahçe çok meşgul
1: Çok gürültü geliyor bu arada Deniz Bey. Evet.
0: 6 kişi, 5 dayatta 6 kişi yürüyerek, rakip yaralanma yürüyerek pres yapmaya çalıştı. Tak ortasaya bir top atıldı, 5 kişi, 6 kişi önde kaldı. Ya Fenerbahçe'nin biraz daha gerçekçi bakması lazım. 2 tane 6 numara oynar. 2 tane 6 numara da oynar, önlerine de bir 8'i koyarsın. 2 tane 6 oynar. Ama şimdi şöyle istiyoruz. Ya çok masası mı bahsediyor, müthiş bir takım yapacağız, rakip yaralandan çıkarmayacağız, yok böyle bir şey yok. Bunu en güzel örneğini İspanya Dünya Kupası'nda yaptı. Yani İspanya'ya bir sürücü takım diye savunmacı takım da hepsini bir arada yaptı. Pas oyunu çok fazla, bulunduğu alanları daraltır, bir an önce topu kapır. Sabırlı pasla fakat hızlı paslarla rakibi boğuyordu.
1: Evet Deniz Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: Tek başına İspanya'ya hücumcu da diyelim. Ben de şunu söylüyorum. Aykut Kocaman Hoca aslında 10 sene önce bu futbolu anlatıyordu. Hücum futbolu, hücum futbolu diye Fenerbahçe'nin gerçekten canını okudu. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten canını okudular. Yani böyle söyleyeyim, Roma maçı da ben bir Fenerbahçeli olarak yani üzülüyorum. Roma maçında da bir Roma yanına şansımız yok. Yani bir puan alırsa bizim için başarıdır diye düşünüyorum. Evet. Bakın bir kilit vermiş.
1: Deniz Bey, teşekkür ediyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Programın da sonu. Takdir edersiniz.
0: Tamam,
1: görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hızlı hızlı devam edelim yine mesajlardan. İbrahim Gök Bey diyor ki, şu an sahaya baktığınızda derli toplu oynayan, defans kurgusunu birazcık iyileştirdiğinde iyi oynayan bir Galatasaray var. Şöyle bir soru sorayım. Bugün Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelse hangi takımın teknik direktörü rakip için daha fazla önlem almak durumunda kalır demiş. Evet, ses çok kötüydü. Ben de katılıyorum ama duyabildiğimiz kadar duymaya çalıştık zaten dinleyicimizi. Hemen Instagram'a bakalım, hızlı hızlı hareket edelim, durumlar nedir? Bilal Ulusoy'a ve Mehmet Küçe'ye teşekkürler Instagram adresinde, Çağatay Hoca adresini takip alanlardan. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. Son telefonlar, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Fenerbahçeli taraftarlar dertli, çoğunlukla Fenerbahçeli taraftarlar.
1: İsminizi alabilir miyiz hitap edebilmem adına?
2: Tayyip ben bu arada, İstanbul'dan.
1: Buyurun Tayyip Bey.
2: Şimdi Çağatay, bizim şirketiniz var, büyük bir şirket.
1: Benim yok.
2: Siz
1: evet.
2: Üç sefer kovduğunuz bir elemanı tekrar o işe alır mısınız?
1: Valla ben şunu savunurum Tayyip Bey, çok hani samimi geldiği için söylüyorum. Ben de şuna çok inanırım, asla eski işine ve eski sevgiline dönmeyeceksin derler. Her zaman tutmuştur sanki. Buyurun devam edin.
2: Yani İsmail Kartal 3 sefer bu kulüpte başarısı olmuş. Ben sene başında da bu radyo bağlandığımda söyledim, çok büyük bir hata olduğunu. İsmail Kartal'ın bir büyük, çok iyi bir insan olabilir ama ben iyi bir teknik direktör de olabilir ama büyük takım hocası olmak farklı bir şey. Oyuncu değişikliklerindeki tavırları, yüz ifadesi, vücut dili, beden dili, yani tamamen yani İsmail Kartal'ın bunu kaldıramayacağını gösteriyor. Ben zaten söylemiştim. Hatta ben bilmiyorum, Sayın Başkan da söyledi, ben gidene kadar burada diye, ama çok büyük bir hata yapar. Ben Beşiktaş karşılaşmasından sonra İsmail Kartal'ın görevinde son bölümümüz gibi. Mesela Fatih Tekke istifa etti değil mi? Hata diyor birçok kişi ama Fatih Tekke mesela Avrupa'da bir hezimet yaşayınca istifa etti. Fenerbahçe sen uzun yıllardır, ben 4 maçta 2 mağlubiyetle başladığında hatırlamıyorum. Yani İsmail Kartal bilmiyorum, devam ederlerse ben Fenerbahçe'nin 3 büyük takımın da gerisinde kalacağını düşünüyorum. Yani ilk 4'e ilk 3'e girebileceğini düşünmüyorum. Takım çok yaşlı diyorlar. Takım yaşlıysa 28 herhalde yaş ortalaması. Ona göre bir oyun planı kurarsın. Yani geçtiğimiz 99 puan aldık diyor sürekli. Bunu deli getiriyor sayın hocamız ama o dönemdeki oyuncuların yapısıyla şimdiki oyuncu yapısı farklıysa o zaman ona göre bir oyun sistemi belirleyeceksin. 60'tan sonra yoruluyorsa takım işte ileride çok baskı yapmayacaksın. Ne bileyim yani ben bunu da yani biz bir taraftar olarak görebiliyorsak ve çok büyük bir hata ben hiç tahmin etmiyordum ama Senado gitmiş olsaydı size şunu sorsam. Senado gitmiş olsaydı çok Fenerbahçe taraftarı üzülür müydü? Yani orayı Oğuz Aydın'la kapatabilirsin. Mert Müldür var. Nimovic var. 3 tane spor sağ bek oynayabilir bence ama Temedo, Talişka yerine Temedo gitseydi, Talişka kalsaydı dünkü karşılaşmada, ne bileyim yani Beşiktaş karşılaşmasında Talişka yok, biz İrfan Can'la oynuyoruz. Ben bu saatten sonra İrfan Can'ın da çok fazla verimli olabileceğini düşünmüyorum. Zaten verimli olamıyor ama yani bilmiyorum, Fenerbahçe'ye çok iç açıcı gözükmüyor. Avrupa işte Şampiyonlar Ligi'nde Roma çok formda şu anda. Yani bilmiyorum Sayın Başkan neden böyle hatalar yaptı ama tecrübeli başkandı ama yani hakemler diyorlar tamam hakem hataları herkes oluyor ama ben Beşiktaş karşılaşmasında hakem olsa bile onu dile getirecek bir spor olmadığı için dile getiremiyoruz maalesef Fenerbahçe taraftarı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben Fenerbahçe'nin ilk 3'e girebileceğini düşünüyorum futbolda. Şampiyonlar Ligi'nde de yani bilmiyorum elimizde böyle bir fırsat geçmiş 18 yıl sonra ama bu kadroyla çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Sahip Bey. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ
1: olun. Ercan Ediz demiş ki iyi günler, iyi yayınlar. İzmir'den Ercan. Kasımpaşa taraftarlarını kutluyorum. Ahmet Spor çok iyi misafir etti. İnşallah diğer tüm takım taraftarları da bundan sonraki maçlarda iyi bir şekilde ağırlarlar demiş. Yine bakıyoruz mesajlara. Çağatay Hocam 99 puanlı sezonda yanılmıyorsam 21 takım Süper Lig'de mücadele ediyordu demiş Mümin Bey. Evet haklı çünkü zaten şu anda 18 takımla matematik hesabı yaptığınızda zaten o puanları alamıyorsunuz. Güzel mesajlar. Oo Sedat'tan. Sevgili Sedat da beni takibe almış. Bu hafta çok güzel maç çıkardı. Sedat'la aynı takımdaydık. Bu hafta vallahi defans öyleydi ki Sedat adam geçirmedi, top geçirmedi. Kardeşim sana da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Evet bugünlük de bu kadardı. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar. Her zaman olduğu gibi yani ne kadar söylesem az. Bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem. Gerçekten çok da güzel bir yayın yaşadık. Telefonlarımız susmadı, mesajlarımız durmadı. Sizler aradınız, bağlandınız, kendi takımınızı konuştunuz, düşüncelerinizi paylaştınız. Yayınımıza da çok büyük bir enerji kattınız. Her bir telefonunuz, her bir mesajınız bizim için hep söylüyorum çok kıymetli. Çünkü siz sadece dinlemiyorsunuz. Bu programın da aynı zamanda bir parçasısınız. Bu mikrofon sesini birlikte büyütüyorsunuz. Bugün gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz ve iyi ki bu programa da sahip çıkıyorsunuz. Unutmayın bizim sesimiz mikrofondan, gücümüz de sizden geliyor. Daha nice güzel yayınlarda, nice telefon bağlantılarında ve nice futbol sohbetlerinde buluşmak dileğiyle. Bugünlük bu kadardı. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sizin sesiniz de daha güzeldi. Az sonra sevgili Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmamanızı diliyorum. Tekrar görüşünceye dek dinleyen herkesin kulaklarına ve gönüllerine sağlık diyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan Ey Nasil Duygular'ın takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Tabii bu hafta

biraz böyle yayın saatlerimiz değişik olacak. 7-11 arasına Emre Tilev yapacak. 11-13'ü Cihan Dişli yapacak. Diyeceksin ki Cihan 11'de yayın yapacaktın. Neden 11.30'da geldin? Emre Tilev böyle birazcık geç çıktı. Bir de sisteminde bir problem olmuştu. Onu düzeltiyorduk. O sebeple böyle birazcık da gecikmeli olarak girdik. Evet, derbi konuşacağız. Mesajlarınız da gelecek 0212 273 10 ama ondan önce de bir Filenin Sultanlarını tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmaları muazzam bir başarı. 3-2 mağlup ettik İtalya'yı ve bu şampiyonluğa ulaştık. Karşılıklı sayılar da başladı aslında ilk bölüm. İlk bölümü 6-6'lık beraberlikle geçirdik. Sonrasında İtalya, yani o Egon onumsamacıyla aradaki farkı 9'a kadar falan çıkardı. 18-9 oldu. Yine işte Egon'u, Antropova falan inanılmaz performans gösterdiler. 25-16 ilk seti kazandılar. Ben dedim ki eyvah, eyvah ya dedim. Herhalde dedim ilk setten sonra bu İtalya'yla 125 maç yapsak böyle bir set bile alamayız diye düşünen ben ve bence çoğumuz hayrete düşmüşüzdür ve ne kadar haksızlık ettiğimizi düşünmüşüzdür. Mesela bütün yaz yatırım yaptığımız smaçörlerimiz Hande ve İlkin vardı ama onlarla almadık maçı. Kimle aldık? Yaprak'la aldık. Kimle aldık? Derya'yla aldık. Yaprak Derya ikilisi sayesinde bence bir tık orada etkinliğimizi gösterdik. Vargas'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten ya bu kız işini layıkıyla yapıyor. Mesela devşirilmesi konusunda üzerine bu kadar konuşulurken ya kardeşim Türkiye'de kız mı kalmadı, neden devşiriyoruz Vargas'ı falan derken, mesela maç başında İtalya sahaya çıkarken oyuncuların aslen nereli olduğunu spiker dostumuz böyle tek tek ifşa etti. Bence harika bir detaydı. Bunu kaçıranlar veya işte dikkat edenler de vardır ama kaçıranlara da bunu aktarmak istedim. İtalya'da İtalyan oyuncu neredeyse yok gibi yani. Hepsini devşirmişler. Ya 2026 yılında voleybolda ne kadar kupa varsa süpürüp getirdik Türkiye'ye. Yani sadece bunu milli takım seviyesinde de almadık arkadaşlar. Yine Sevkapı Galatasaray aldı. Şampiyonlar Ligi kupasını Türk finalinde Vakıfbank galibiyetiyle kutladık. Yani kusursuz bir dominasyon kurduk voleybolda. Yani futbolda da böyle olacağımız günleri işin açıkçası merakla bekliyorum. Ben bu sezon şey diyordum ya, hani milli takım sezon başında ne Viyanel'de ne Avrupa Şampiyonası'nda, ya diyordum herhalde kızlar artık yoruldu. Yani olabilir. Yani çok böyle umudum yoktu. Yine az önce de hani programın başında da söylediğim ya, işte maçın başında o Egonu'yu gördüm, Antropova'yı falan aynı anda sahada görünce dedim ki eyvah dedim, geçmiş olsun, kaybettik dedim. O gözle bakmıştım ama özellikle bu dördüncü setin sonlarına doğru işte arkada Derya ve Yaprak'ın adeta böyle ahtapota dönüştüğü, hani Mert'e demiştik ya ahtapot musun diye, örümcek misin diye, burada da kızlar ahtapota dönüştü. 8 koluyla hani kurtuluş savaşı misali defans yaptığı birkaç rally var ki yani eminim arkada Hande ya da İlkin olsaydı o toplar çıkmayabilirdi. Şimdi kızları da ayrıştırmayayım ama yani gerçekten müthiş işlere imza attılar. Yani maç özelinde Vargas ve Zehra'nın da eline sağlık, kişisel ödüllerini de sonuna kadar hak ettiler diye düşünüyorum. Müthiş, müthiş ya. En sevdiğim şekilde kazandık. Hani şey olur ya, buradan dönmez dersiniz. Buradan dönmez denilen yerden öyle bir dönüyoruz ki muazzam. Yani taraftarı da bir parantez açalım. Bence taraftarın da etkisi var. Yani Sinan Erdem spor salonunda müthiş bir coşku vardı. Bu setin dönmesinde de onların da payı var. Elbette ki sahadaki kızların, oynayanların payı var ama o seyirciyi de es geçmemek lazım. Müthiş bir coşkuyla karşılaşmayı izlediler, eşlik ettiler. Mesela Vargas'ın canını dişine takması, maç esnasında ağlaması, hırslı oyunu, takımı taşıması falan, şey yorumlarını gördüm. İşte artık kendini Türk gibi hissediyor falan yorumlarını gördüm ama yani Türk gibi mi hissediyordur, hissetmiyor mudur, ben onu bilmiyorum. Yani çok da düşünmüyorum. Sadece bildiğim tek şey şu, belki bilmeyenler vardır. Yani kız aşırı derecede vefalı biri ve bana göre gördüğü iyiliğin karşılığını vermek istediği için bu denli duygusal. Çünkü bu devlet ona kucak açtı. Açmasaydı Küba onu voleyboldan men etmişti. Geldik biz sahip çıktık. Ya diyeceksiniz ki Vargas gibi bir oyuncuya sahip çıkan olmayacak mıydı Cihan? Elbet birileri sahip çıkardı biz sahip çıkmazsak, ama öyle değildi işte, sakattı bu kız. Gittik sakatlığıyla ilgilendik, voleybola kazandırdık. Yoksa yani Çekya'nın köyünde şu an hani yapayalnız durumda, sonraki durağı neresi olduğunu bilmeden herhangi bir takımda bana göre voleybol oynamaya çalışıyordu. Şuna da

şununla da beni eleştirebilirsiniz. Ya Cihan, bu yeteneği görürdü birileri. Senin dediğin gibi olmazdı diyenler de olabilir. Bence olmazdı. Mesela Fenerbahçe'nin de emeği çok var Vargas'ta. Bence o yüzden Fenerbahçe'ye de borçlu olduğunu düşünüyor. Çünkü çok daha fazla para veren kulüpler vardı kendisine. Ona rağmen gitmemişti. Türkiye'ye de borçlu hissediyordu. Çünkü o küçük yaşında menajerlerin oyuncağı olmaktan onu kurtardık ve onu kendi başına bana göre bir yıldız haline getirdik. O yüzden Vargas'a da bir parantez açalım, kızlarımızı tekrardan tebrik edelim. Voleybolun Ronaldo'su Vargas demiş. Geleceğim de hemen derbi mesajları var. Doğan Öncel'e ne oldu ya demiş. Doğan abi anlamadım yani, her sene yaz ayında ortalama böyle 8 kere falan tatile çıkıyor. Tabi espri yapıyoruz. Adamcağız 3 gün 3 gün falan kaçıyor. Hafta sonu TGRT'de falan da yayınları var. O yüzden birazcık izin verildi kendisine, kafayı toplasın diye. Merhaba Hüseyin'cim, selam olsun. Abi sen onu deyince Naim Süleymanoğlu geldi aklıma. Bence millet ayrıştırmayı bıraksın. Naim Süleymanoğlu da Vargas'ta Türkoğlu Türktür. Onların yaptığını hiçbirimiz yapamadık. Ya diyorum ya Nurullah, nasıl hissettiğiyle ben ilgilenmiyorum. Ben sahada gerçekten canını dişine takarak oynadığını görüyorum. Hırsını görüyorum, o vefasını görüyorum. Nasıl hissetmiş ona çok takılmıyorum. Ama gerçekten yani o Egono falan ya, bu kız dedim, bu İtalyanları bizim şansımız tutmuyor. Bir şekilde bizi deviriyorlar ama bu saatten sonra işte üstün daha da açıkladı Voleybol Federasyonu Başkanı. Hedefimiz dedi olimpiyatlarda başarı göstermek, olimpiyatı da istiyoruz dedi. Onu da aldık mı bu iş tamamdır ya, bu işi bitiririz. Eyüp yazmış, futbolda bu başarıları görmek çok zor diyor. Rüyada bile göremeyiz. Öncelikle birbirimizle çekişmeyi bırakmamız lazım diyor. Yani Avrupa basınında falan da ya kızlarla inanılmaz bahsetmişler işte. Çok fazla gazetelerde manşet olmuş. Avrupa'nın en büyüğü falan, artık onlar da böyle sultanlar falan demeye alışmışlar. Ben gördüğüm gazetelere falan böyle sultanlar falan yazmışlar. İnanılmaz. Çok böyle gururum okşanıyor. Keyif alıyorum. Böyle bu insanlar, bu halk bu başarıyı bunu hak ediyor yani. Bir sürü olumsuzluk var, bir sürü sıkıntı var. İnsanlar mutlu oluyor bunları görünce. O yüzden ben bence dün gecenin hatırına iyi de bir prim versinler kızçelere, ya öyle söyleyeyim. Çünkü şimdi Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı teknik heyete 1 milyon euro da atacakmış. He. Yok mudur bizim federasyonda da öyle bir para, verirler herhalde, vardır bir şeyler ama gerçekten de tekrardan tebrik edelim. Cihancığım, Fenerbahçe'nin sahip çıktığını neden söylemiyorsun? Tabii zoruna gidiyor, sana hak veriyorum demiş. Gökserinciğim, bir şey söyleyeceğim sana, sen beni bence dinlemedin. Bak yemin ediyorum dinlemedin, ya da dinledin bilerek yapıyorsun. Ne dedim, Fenerbahçe'de sahip çıktı dedim Vargas'a. Bak YouTube'dan geri sarabilirsin. Birazcık böyle birazcık geri sararsan ben sana onu da söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin emeği de çok dedim. Yani borçlu olduğunu düşünüyor Fenerbahçe'ye dedim. İşte futbolda bu yüzden kaybediyoruz. Çok doğru. Az önce dinleyenimiz atmıştı ya. Ya yayıncıyı bile şey yapıyorsun yani. Ayrıştırıyorsun. Ya olabilir. Bak ben Ahmet Konanç varken, Murat Özen varken, Bülent Uslu varken, Ahmet Ercanlar varken, efendim söyleyeyim, kim olsun başka? Yakup abi seviyorum, ona yapamıyorum. Ali Naci'ye yaparım. Haluk abi olsa ona da yaparım. Galatasaraylı. Bunlar olunca böyle fanatik demeyeyim de taraftar girliğim ortaya çıkar ama bir başımayım burada, yalnızım, sizinle sohbet ediyorum. Neyi mi gördün ya? Sal beni Gökserin. Gökserin sal beni. Hamburg'dan Nevzat. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol vallahi. Aga demiş. Derbi falan değil. Bugün voleybolu konuşalım. Şey herhalde Fenerbahçe'de yani hiç derbi falan konuşmayalım, milli takımımız yok yok, tamam bu benim kötü niyetimdi, haklısın gerçekten de Avrupa'da yaşadığımız için midir nedir bilmiyorum demiş. 7 kat daha sevincimiz arttı diyor. Ya kesinlikle katılıyorum ya, bırak Cihan kardeşim şu balonları, patlarlar yakında. Kim, voleybol için mi söylüyorsun? Ben bu tarz bir mesajı hatırlıyorum. Bu VNL'de de başarılı olduğumuzda aynı beyefendi misiniz bilmiyorum ama hatırlıyorum böyle yani. Bu tarz bir mesaj atmıştınız yine. Hatta o dönemde çok tepki almıştınız diğer dinleyenlerimiz tarafından. Neden mesela böyle bir şey yazar ki bir insan? Değil mi? Yani üst üste iki Avrupa şampiyonu olmuş bir milli takımımız var. Farklı zamanlarda iki de Milletler Ligi şampiyonu olmuş voleybol takımımız var. Yani şurada gururlanmışız, keyifli keyifli yayın yapıyoruz. Bence çok çirkin olmuş mesajın ya. Olmamış ya. Mesela ben sana sorayım güzel insan madem.
Ben herkesi kazanmaya çalışırım. Dün yenilseydik, ikinci olsaydık, patlamış mı olacaktı kızların balonu? Ya da ne bileyim, üçüncü olsaydık, ya da İtalya'nın balonu patladı mı şimdi yani onlar ikinci olunca? Mesela Sırbistan 3 yıldır bayağı kötü durumda. O zaman onlar da patladı. Ya bizim takımımız dün yenilseydi de bu balon patlamayacaktı. Önümüzdeki turnuvada 5. olsa da patlamayacak. Ne olsun istiyorsun bilmiyorum ama mesela bu mesajı atarken ne düşündüm bilmiyorum. Yani tepki alacağını bildiğim bir mesaj. Hani benim de destek olmayacağımı biliyorsun. Hani gerçekten öyle düşünüyorsan üzücü. Senin adına üzülürüm. Ama o kadar kötü niyetli bir insan olduğunu düşünmemek istiyorum. Herhalde değildir. Bilerek yapmış olabilir kışkırtmak için, bilmiyorum. Elindeki istemediği topçuları satıp 60 milyon euro diyordu. Neredeyse hepsi bedavaya gitti demiş. Fenerbahçe için mi? 32 milyon falan aldılar Totti. Valla 32 milyonluk bir kazanç sağladılar. Sizlere selam olsun diyor. Evet, yavaş yavaş derbiye geçeceğiz. Isındık. Yahu koskoca Fenerbahçe'de bir futbol aklı yok mu? Her sene takım yapılanmasında hep bir şeyler eksik kalıyor demiş. Var. Bak şimdi bu İsmail Hoca, İsmail Kartal. Adam Freddy istiyordu, tamam mı? Kalmasın istiyordu. Talişka'yı falan istiyordu. Yani hocanın, şimdi İsmail Hocam da böyle çok masum bir kişiliktir. Mesela takımın başına getirildiğinde Fenerbahçe televizyonunda, ki videoyu lütfen bir açıp izleyin, yani masum karakter, yani böyle mahcup hissediyor kendini, sanki oraya evet ait değilmiş gibi, kötü bir laf olacak ama nasıl diyeyim, ya sanki böyle bir şeyi başaramayacağına inancı var gibi, hani böyle suçüstü yakalanan ama masum olduğunu iddia eden bir yüz hali vardır ya, böyle ona benziyor, böyle beden dili şey diyor ya, ben haddim olmayarak söylüyorum bunu, sizin de mesajlarınızı da merak ediyorum. Yani artık diyor, ben yoruldum. İmdat diyor vücut dili. Bu saatten sonra benim bu takıma verebileceğim çok bir şey yok. Benim bu saatten sonra bu takıma verebileceğim çok az şey var gibi bir vücut dili var. Ona da bir şey söylemiyorum. Fred dedi sattılar. Talişka dedi sattılar. Aynı tarz oyuncu yok ortada. Mesela o ister miydim İrfan Can'ı 10 numarada oynatmak? Kimine göre isterdi, evlatçılık yapardı ama bence istemezdi. Fenerbahçe'nin bir 8 numarası yok. Bu takımın Asensio'su sakat. Belli ki bu sezon dönemeyecek. Yani dönse de tekrar sakatlanacak. Bir sıkıntı var. Yerine de kimse yok. Ya diğer yönetimler de bir sürü hata yapıyor mesela. Ben Galatasaray'dan örnek vereyim. Evet, rakibi Beşiktaş'ta ama şimdi o derbi olduğu için. Galatasaray yönetimi de bir sürü yanlış yapıyor. Ama mesela bu yanlışları teknik direktör Okan Buruk ayıklıyor. Amiyane tabirle. Ya yönetim bilir işte, transferi halledecekler, o olacak bu olacak. Yani teknik direktörün asli görevi bir tık da budur bana göre. Yani bir futbol takımında hatayı, ne bileyim yanlışı fark edebilecek kim vardır? Yani teknik direktörün vardır, yardımcın vardır. Yani bunlar bu hatayı fark etmek durumundadırlar. İsmail Kartal'ın bunu yapmasına izin vermiyorlar. Verilmedi, verilmiyor. Ya yani iyi veya kötü teknik direktör demiyorum. Ben adama işini yaptırtmıyorlar diyorum. Bana göre işini yaptırtmıyor. Kante iyi oynuyor, iyi güzel. Önünde Gündüz oynuyor, o da muazzam. Ama bunların ikisi de 6 numara. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu adam suçlu da, ne Fred'i göndermek istedi bu adam, ne Talişka'yı, hiçbirini göndermek istemedi. Mesela alınan oyuncu da, gönderilen oyuncuya da böyle çok böyle karar veremediler gibi duruyor. Eldekileri oynatmaya çalışıyor. Asensio böyle sevmiyor gibi gözüküyor. Demek ki bu Asensio'dan antrenmanda istediği verimi alamıyor, sonuçta onunla antrenmana çıkıyor. Alamıyor, istemiyor mesela. Talişka bu adamın gözünün içine bakıyordu. Ne verirsem alıyordu mesela, öyle diyordu Talişka'dan, mutluydu. Yani kendi evinde oynuyorsun, kendi takımın 12 kez rakip ceza sahasında buluşmuş. Yani Beşiktaş'ın ceza sahasında. Beşiktaş senin ceza sahanda 28 kere topla buluşmuş. Hocaya da soruyorlar zaten. O da ben diyor hatayı kabul ediyorum. Ne yapayım diyor, yani doğru hatalı benim diyor. Ya burada Vincenzo Italiano'ya da bir parantez açmak istiyorum aslında. Adam yani mesela şimdi Beşiktaş neyle anılıyor dostlar? Şey diyorsunuz değil mi Beşiktaş için? Ya yani takım oyunu, muazzam oynuyor diyorsunuz. Bir takım hocasıyla anılıyorsa bana göre başarılıdır. Hocanın böyle sanki elinde antrenörlükte son bir şans geçmiş de öyle oynatıyor takımını, işine böyle tutkuyla falan sarılıyor. Açtım baktım, üşenmedim maçtan sonra. Dedim ki ya Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın şu 11'ine bakayım. Geçen sezondan bu sezon.

Kaç kişi yani aynı oyuncular var mı diye takımın yarısından fazlası geçen sezonki oyuncular. Vay be dedim ben, demek ki Sergen hocam boşuna sıkıyormuş. Yani 7 kişi az değil arkadaşlar. Yani geçen sezonda Fenerbahçe maçına çıkmışlar. Murillo, Akbodu, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Olaytan, Çerni. Hatta buna Jalo'yu da ekleyin. Jalo'yu da ekleyin. Ha tamam. Vilović, Trossard, Salih, Nübel. Kabul ediyorum. 4'ü ilk 11'e çok iyi seviye atlattılar ama 7 kişi ya. 7 kişi takımın yarısından fazlası yapar ve hepsi geçen sezondan kalma. Bana göre hoca farkı budur. Hoca dokunuşu budur. Sergen Yalçın'ın yapamadığı budur. Mesela Rıdvan'ın attığı gol de bana göre hoca golü. Normal şartlarda yani biz de süper amatör falan oynadık. Profesyonele geçemedik tabii ama yani hocalarımızdan da dinledik. Birçok insanı da dinledik. Yani normal şartlarda bek oraya gitmez. Gitmez yani. Adam antrenmanda demiş ki böyle bir pozisyon olunca sen buraya gideceksin diye anlatmış. Rıdvan da öz kaynak tedrisatından çıkan bir çocuk. Hocasını dinlemiş. En önemlisi anlamış. İşi de santrafor vuruşuyla bitirmiş. Yani bence muazzam bir goldü. Yani son yıllarda bir teknik direktörün oyuna ben bu kadar hükmettiğini çok yani görmedim desem abartmış olurum. Çok az gördüm diyeyim bari. Beşiktaş seneye çok iyi başladı. Kenarda bence bu hoca varken her an her şeyi yapabilecek takım hüviyetinde oynuyor. Çok cesur bir kadroyla sahaya çıktı. Yani Fenerbahçe'nin ileride etkisiz forvetler bırakması da Beşiktaş'ın böyle birçok pozisyona girmesine neden oldu diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. Yani Fenerbahçe'yi eleştirirken hani bir tık Beşiktaş'ın da orada hakkını vermek gerekiyor. Merhaba Cihan. Merhaba. Masildim mesajı. Bir şeyler yazmıştın tam Gençlik ve Spor Bakanlığı diye. Bir daha atarsan okurum. Bu ülkede en zor şey Fenerbahçe taraftarı olmak diyor. Neden diyeceksin? Tamam, sen sormuşsun kendine. Sürekli bir şeyler kötü gidiyor ve tek yaptıkları şey taraftarımızdan özür dileriz. Dilemeyin abi. Yeter demiş. Bir şey yapın. Fenerbahçe taraftarı artık sıkıldı demiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hak veriyorum sana. Yani ben bu yaşıma kadar çok fazla Beşiktaş mağlubiyeti gördüm. Fenerbahçe'nin kendi evinde böyle kaybettiğini hatırlamıyorum. Yani ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark böyle yazla kış gibiydi. Bakıyorsun hani sezonu falan evet erken açtı Beşiktaş ama ona rağmen inanılmaz bir kondisyon var. Fenerbahçe'de erken açtı. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Fenerbahçe'de kondisyon yok. Bu kadar para alıyorsunuz kardeşim ya, kusura bakmayın da bakacaksınız kendinize. Yani 100 binle oynayan adamlar çılgınlar gibi koşuyor. Sende o kondisyon yoksa daha fazla çalışacaksın. Hacı ya Hacı. Hacı gibi bir adam formu düştü diye antrenmandan sonra ekstra çalışıyordu. Formunu yükseltmek için Galatasaray'a geldiği dönemlerde ekstra hem diyor performansım düştü. Hacı yapıyordu bunu. Ya Fenerbahçeli oyuncular böyle kendi arasında bile böyle pas kontrolünü tam yapamıyor gibi. Ya pas kısa kalıyor ya da rakibe gidiyor. Bizim Süper Lig de eskisi gibi de değil dostlar. Yani ligimizin teknik kapasitesi 10 sene önceye göre çok daha iyi. Beşiktaş güzel top oynuyor. Mesela Beşiktaş'ın ikinci golünü izleyin. Ki izlemişsinizdir de zaten. Hani şey olarak izleyin. Ben dedikten sonra bir de bu gözle izleyin. Ya da Galatasaray'ın bu haftaki üçüncü golüne bakın. Yani artık oyunlar çok farklı ve çok şey ne derler, matematik üzerine kurulu gibi. Öyle sahada böyle şeyler konuşuyorduk, stratejiler falan konuşuluyor. Evet, futbol basit oyun, kabul ediyorum ama yani bazen de oyun alanındaki açıklıkları falan görmen lazım. İkinci yarının ilk 10 dakikası orta saha bağırdı mesela Fenerbahçe'de, ben düştüm. Kante ve Gündüz'ü ilk yarı çok koştu, yoruldu. Maç 0-0 kendi, maç işte 1-0 kendi, Fenerbahçe öndeyken de 1-1 kendi, 2-1 kendi. Beşiktaş hiç yani taktik disiplinden ödün vermedi. Öyle bir Beşiktaş vardı. Yani bana diyor ki kardeşim benim için skor önemli değil. Benim için rakip önemli değil. Rakipten ve skordan bağımsız ben bu oyunumu oynayacağım. Benim bu oyunum var dedi ve onu oynadı. Bir de bu henüz daha 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Daha zaman ilerleyecek. Oyuncular daha çok birbirine alışacak. İlerleyen dönemlerde takım kalitesi arttıkça bence Beşiktaş daha farklı noktalara gidebilir. İşte Vilović, Trossard gibi oyuncuların neden çok önemli olduğunu bir kere daha anladık. Yani rakibinde yılmayan, maç boyunca meydan okumayı bırakmayan ve sonunda golünü atıp maçı kazandıran bir Vilović var.
ya da

Sol kanatta playmaker dediğimiz, oyunun nasıl oynandığını gösteren bir Trossard var. Çevresindeki oyuncular da onları görünce performansı bir tek yukarı çıkıyor. Az önce dedim ya, 7 tane geçen sezondan oyuncu var diye. Yani Sergen Yalçın'ı da bir tık suçladım ama sen bu sezonda Vlahovic de şimdi Arsenal'da, adam Dünya Kupası'nda falan iyi işler yapmış. Vlahovic'i almışsın. Bu oyuncular takımındaki oyuncuların da performansını yukarı çıkartıyor. Mesela şu maçta El Bilal Toure santrafor olduğunu düşün. El Bilal Toure Beşiktaş santraforu. Olmuyor işte. Böyle oyuncular lazım. Hakeme girmek istemiyorum çok. Yani hakem kötüydü zaten. Kötünün iyisi demiştim ben. Devam edebilecek pozisyonda çok düdük çaldı. Hani zaten topun sahibine çalacaksın düdüğü. Ya hocam bırak ya, devam ettir ya. Avantaj denen bir şey var futbolda, değil mi yani? Bırak avantaja. Ya ısrarla sürekli düdük çalıp oyunun temposunu öldürüyorsun ki bu kadar tempolu maçta bile bunu yapabildiler, başardılar. Döneceğim arkadaşlar, bakıyorum mesajlar düşüyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin bana göre ne oynadığı hala belli değil. Forvet'e top şişirmeye devam ediyorlar. O zaman alacaksın Caner gibi bir orta açan adam. Bana diyeceksin ki bu seviye yeterli, ben bunu yapacağım. Hantal kaldı. Yani Fenerbahçe'nin kadro derinliğine baktım maç oynanırken. İrfan, Bartu, Oğuz. Defansta Mert, Levent, Yiğit Efe falan yani. Çağlar vardı, o da Çorum'a gitti. Yani kadro derinliği de çok kalmamış gibi. Bilemiyorum yani, böyle kafası kesik tavuk derler ya, aynen öyle oynadı Fenerbahçe arkadaşlar dostlar. Oğuz Altay başka takım izleyip Galatasaray olarak mı anlatıyor, hep kusursuz anlatıyor her anlamda ve her seferinde Fenerbahçe'ye taş atması, laf atması çok garip demiş. Bilmiyorum Emir, dinlemedim. Normal yani, Oğuz Altay ultra aslanın korucularında, öyle düşün yani, adam bildiğin fanatik yani. Ne bekliyorsun Oğuz abiden? Kendisi de söylüyor zaten, hani ben Galatasaraylıyım diyor. Ona göre dinleyeceksin ya. İşte Ahmet Konaç da öyle mesela, anladın mı? Beşiktaş'ta kim var? Bülent Uslu öyle mesela. Var yani, var, insanlar var. Ona göre sen kulağını dinleyeceksin. Öyle dinlemek istiyorsan öyle dinleyeceksin. Açık açık söylüyor adam, ben diyor taraftarım diyor. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Vlahovic'i havaya sokması gerekiyor. İki haftadır Orkun önce penaltıyı Vlahovic'e bıraktı. Bu hafta da boş kaleye attırdı. Bunlar küçük şeyler gibi görünebilir ama sezonun devamı için büyük hamleler demiş Ramazan. Katılıyorum. Yani orada şey diyor, ben sana güveniyorum Alat, kendine gel. Sen zaten klasik yorumdur ya, santrafor gol attıkça kendine gelir diye. Orkun da onun kendine gelmesini sağlamak için bunu yapıyor. Dediğin gibi çok rahat bir gol attırdı boş kaleye. Yani dışarıdan bakıldığında böyle sıradan, cömertlik gibi duran bir detay ama içerideki havayı tamamen değiştiren güzel bir hareket. Ya dediğim, söylüyorum ya arkadaşlar, yani sadece şey değil artık, böyle taktik tahtasından ibaret değil. Evet, en önemli şey taktik ama o artık işin içine mentalite giriyor, özgüven giriyor, o ait olma hissiyatı giriyor falan, bunlar başka bir şey. Zaten Vlahovic gibi kumaşı sağlam adamlar da buraya top oynamak için gelirler. O topu da o kaleye rahatça sokması, yani birçok kişi de sokardı ama o böyle rahatça vurdu yani, bilerek. Yani bu kale boş olsa bile yine köşeye vurmaya çalıştı. İşte şampiyonluk yürüyüşü tam da bu noktalardan çıkıyor. Galatasaray'ın antrenman videolarında falan bir bakın, genelde bu quizlere falan bakın, şakalaşırlar falan, böyle erkek şakaları vardır ya çok sevmediğimiz, genelde böyle vurdulu kırdılı falan, futbolcular bunları yapar. Beşiktaş'ta o aile olmuş hissi veriyor bana şu an için. Rakiplerin işi vallahi çok zor. Bilmiyorum yani, deplasmanda falan böyle oynuyor. Kendi evinde oynayacak, daha da ısınacak. Bir sakatlık, bir sıkıntı olmazsa Beşiktaş'ta farklı noktalara gidebilir iş. Nasılsın, iyi misin diyor. İyiyim, sağ olasın. Dört büyüklerin kadro değerini söyleyebilir misin sana zahmet demiş. Vallahi Galatasaray'ın 400 küsür civarındaydı. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında bir 15 milyonluk fark vardı. İşte bir tık da Trabzon var, ne olur 400, 300, 700, ona da 300 desek 1-200 falandır. Niye sordun Kemal? Şeye mi söyleyeceksin yani? Almanya Füssen'den. Beşiktaş, tamam onu okuyamam, yendi demiş. Fenerbahçe hakem vesaire hiç girmesin, kendini kandırır, saygılar sevgiler diyor. Hakem kötüydü, doğru. Yani Kerem Aktürkoğlu maçın ardından biraz böyle hakeme de sitem etti.
Ama biraz böyle vura vura kıra kıra oynayacaksın. Sonra hakemi

kızacaksın. Ama Fenerbahçeli taraftar da diyor ki ya kardeşim benim kötü oynaman hakemin benim hakkımın yiyeceği anlamına da gelmiyor diyor. Ya o da başka bir taraftan bakıyor. Bu sefer de Beşiktaş da diyor ki ya kardeşim sen penaltı istiyorsun da senin Skriniar'ın, Guendouzi'nin dirsekleri ne yapacağız? Hakem bunları da görmedi diyor. Yani aslında iki tarafında hem lehine hem aleyhine verilmeyen kararlar var. Yani tek tek böyle yorumlara falan girersek zaten işin içinden çıkamayız diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe şey yapmaya çalışıyor. Bu Galatasaray'ın Osimhen'siz oynamaya çalıştığı bir oyun vardı ya, böyle pres oyunu. Onu yapmaya çalışıyor. Rakip sahada pres yapıyor. Takım halinde her noktayı kapatman gerekiyor orada yapınca. Ama onu yaptığında herhangi bir oyuncu olması gerektiği yerde olmayınca rakip zaten o presi kırıyor ve geride muazzam şekilde pozisyonlar veriyorsun. Fenerbahçe'nin başına da dün bunun aynısı geldi. Bu oyunu oynayamıyorsan İsmail, Kante, Guendouzi ile sahaya çıkıp hem orta sahaya hem de topu tutman gerekiyordu. Denedi, olmadı. Şey var, İzliyorum işte derbiden sonra yorumcuları falan, şeyi söylüyorlar. İşte Fenerbahçe saldırır falan. Ya yani Fenerbahçe hakkında yapılan yorumların bana göre artık gerçeklik payı çok çok yok, yani azaldı. En son şampiyonluk yaşından hoca Ersun Yanal'dı. O da çıktı işte her hafta televizyona, ne dedi işte, Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır dedi. Fenerbahçelilere bunu aşıladı. Sürekli hala söylüyorum bilmiyorum, çıkıyorum konuşuyorum Ersun hocam, ama bunu böyle empoze etti Fenerbahçelilerin kafasına. Yani artık o söz o kadar benim böyle kulağımı tırmaladı ki, bu tedrisattan geçen İsmail Hoca da aynısını yapmaya çalıştı. Artık maalesef yok dünya futbolunda savunma yapmayalım, saldıralım, hurra hadi Allah Allah, bir anlayış yok yani. 15-20 sene oluyor. Bitti artık, karşıdaki rakibi küçük görme, saygı duymama, 11 kişiyle ileri koş, bir iki tane sallarız taktiği maalesef bitti. Ama bu sürekli bakıyorum ben, futbol severlerin ıstılıp ıstılıp önüne koyuyor. Ya ikinci gole bir bakar mısınız rica ediyorum tekrar ya. Savunmada bir tane adam yok Fenerbahçe'de. Maç 1-1 devam ediyor, 1-1. Ne olacak kendi evinde? Tamam hani yenemiyorsan yenilme de, iyi de oynamıyorsun. Anlıyorsun hoca olarak, seyirci bile anlamıştır yani, hepimiz anladık değil mi, Beşiktaş gol atacak belli yani, geliyor. Ya ikinci golde bir kişi yok, yerleşim bozulmuş, orta saha boşalmış, Fenerbahçe'de herkes ileride gol arıyor yani, sanarsın ki halı sahada top oynuyor yani. Fenerbahçe'nin bana göre hücum geçişlerini yapabilecek, zaten bunu da herkes söyledi, dinamik bir 8 numaraya ihtiyacı vardı. Bu ne Asensio'ydu ne Talişka'ydı, derbi özelinde söylemiyorum, zaten Kerem onu asla yapamaz da, ne bir Kerem'di. Ya bir kanadında Greenwood varsa ya orta sahada tamam dinamiksin, diğer kanadını da Greenwood ayarında bir oyuncu almak durumundasın. Öyle yapacaksın. Bence Lyon maçı bir tık yanılttı gibi futbol severleri. Orada mesela İsmail Yüksek oyuna girmese o maçta Lyon'un lehine dönebilirdi. Ya bir tık orada da maç hatta gidecekti yani, attı Lyon falan, böyle offside'den iptal oldu. İsmail girdi bir tık toparladı. Hani 2-0'da belki soksaydı bu kadar zorlanmazdı Fenerbahçe, ama 2-1 olduktan sonra sokunca orada biraz yalpaladı. Osimhen ve Lemina hafta sonu oynar mı demiş. Valla Lemina 2 hafta şey, özür diliyorum, Osimhen'in 2 hafta olmadığını biliyorum. Öyle söylendi. Zor gibi işi yani. Kim oynatır? Deniz'i mi oynatır? Barış'ı mı oynatır? Artık Leo'yu mu oynatır? Bilemiyorum ama imkansız. Yani bu hafta çok oynayacağını düşünmüyorum. Vlahović'in Skriniar'a yaptığı hareketi, herkes ceza alması gerektiğini söylüyor. Mereleş aldı işte 11 maç falan. Ama Mereleş hakeme tükürüp o hareketi yaptı. Vlahović ise maç içinde rakibini yapıyor. Bunlar maç içinde olan şeyler değil mi abi demiş. Vallahi evet, o şey hareketini söylüyorsun, elle oval işareti yaptı, onu söylüyorsun. Vallahi görüntülerden ceza veriyorlar, örnekleri var. İşte İrfan Can'a vermişlerdi, Arda'ya vermişlerdi, çok var. Mereleş olayı kupa maçıydı değil mi, o dönemdi. Vallahi hiç hatırlayamadım ya, çok eski zaman, 13-14 yıl falan geçti, hiç hatırlayamıyorum. Hani o dönem belki işte futbol disiplin talimatının en sert maddesi falan verilmiş olabilir. Yani ona göre işte işletilmiş, kural verilmiş olabilir. Burada Vlahović yer mi ceza? Bence alır. Ama öyle 11 maç falan ceza alacağını düşünmüyorum. Bir maç ceza verirler. Öyle artık el kol hareketlerinden veriyor. Icardi'ye de verdiler mesela, hatırla. İşte yapay zeka mı değil mi falan, görüntülerden veriyorlar. Ama bir maç alır. Çok alacağını düşünmüyorum.

0: Abi Fenerbahçeliler muhteşem bir bahane hakkına sahip. Kerem tek bir şut atmıyor, tek bir çalım atmıyor. Suç hemen hakemin. İsmail Kartal en kritik zamanlarda büyük hatalar yapıyor. Suçlu hemen yapı. Aziz Yıldırım takımı yaşlandırıp kötü bir kadro kursun. Konuşursam ağır olur diye tehdit etti demiş. Yani kötü futbol oynadı da. Ya buna bir şey söyleyemem yani. Sonuçta kaybedince Beşiktaş da kaybetseydi Beşiktaş da hakemden dem vuracaktı. Bu işler böyle olur. Yani taraftarın gazını bir şekilde almak zorundasın. Bunu yapacaksın. Yani taraftarın gazını almazsan sana daha fazla yüklenirler. Fenerbahçe de onu yaptı. Ya bu Beşiktaş olsaydı Beşiktaş da bence öyle yapacaktı. Galatasaray olsaydı bence Galatasaray da öyle yapacaktı. Ya Kerem'e gelecek olursak ne diyeyim ki yani, neden o röportajı veriyorsun ki, ne gerek var yani? Maç sonu röportajda şey diyor, evet haklı olabilirsin Kerem, olabilir kendi tarafından, işte kartlar verilmedi, penaltılar verilmedi, demoralize olduk dedi. Beşiktaş'a da verilmedi, hakemler zaten öldürüyor bizi ya, verilse belki de coşacaktık falan dedi, hani böyle olumsuzluk oldu, motivasyonumuz sıfırlandı dedi. Böyle her olumsuzlukta, size sorayım dostlar, mesela her olumsuzlukta moral motivasyonunuz sıfırlanır mı sizin? Evet, şimdi tekrar şey, paraya, iş paraya gidecek ama oraya yapacağım bunu maalesef. Ya Cihan, bu adam bu kadar para alıyor diye psikolojisi bozulamaz mı diyenler de çıkacaktır ama benim de bazen moralim motivasyonum sıfır oluyor. Ben de diyeyim ki ya bana çok eleştiri mesajları attınız, benim moral motivasyonum sıfıra düştü, artık yayını yapamıyorum, ben şu yayını bir kapatıp gideyim. Yani dükkanı kapatıp gidelim falan. Yani hepimiz böyle yani biri yanlış kararlar verdiğinde, bize haksızlık yaptığında moralimiz motivasyonumuz sıfırlanacaksa ya burada olmamızın çok bir anlamı yok bana göre. Mesela Beşiktaş maçında yenilen ikinci gole bir dikkatli bakın. Ben bu ikinci gole kafayı takmış durumdayım. Yani gerçekten kafayı taktım, çok izledim çünkü. Yani Beşiktaş geriden oyun kuruyor. Kerem önde baskı yapmaya çalışıyor. Ama bunu biraz böyle yapmak için yapıyor. Hop, onu yapınca da Kerem'e de desteğe de gitmediler bu arada. Onu da hakkını yemeyelim. Çocuk tek başına o presi yapmaya çalıştı. Hani yapmak için yapınca arka alan boşaldı. Salih topu aldı, rahatça orta sahadaki arkadaşını attı. O da hiç beklemeden ileride Orkun'u gördü. O da attı. Gitti Vlahovic'e falan böyle. Rahat bir gol oldu. Ön alan baskısını mesela Galatasaray da bunu deniyor bazen. Mesela gidiyor Osimhen tek başına yapıyor. Kanatlardan Yunus falan bindirmeyince o baskı boşuna. Yalandan baskı oluyor yani. Kerem'in baskı da onun gibi bir şeydi. Gurme Galatasaraylılar çok iyi bilir. Okan Hoca beni hiç yanıltmadı. Lizbon'dan 3-4 deyip gelmezsek benim demiş yüzüme tükürsün. Dur ya, bu ne? İç karartıcı bir mesajdı. Neden 3-4 tane yiyorsun? Yine aynı senaryo değil mi? Şey diyorsun. Yani Frankfurt maçından önce de Osimhen yoktu. 5 yemiştik diyorsun. Yine öyle bir senaryo. Bilmiyorum. Yani Lizbon dönüş işin rengi farklı olabilir. Hani yüz tükürme kısmı biraz iddialı. Hani maçı bence bir kazasız belasız atlatsınlar da senin şu yüz tükürme işine bir bakarız. Berlin'e selam olsun. Nereden de buluyorsun ya? Cihan selamlar. Herkes hakemlerden dert yanıyor ama kimse net bir çözüm bulamıyor. Buluyorlar işte, yabancı falan. Ne yapacaksın ki? Ne yap? Orada komple bir yeni şey yapman lazım. Bir temizlik yapman lazım. Bu sefer yerine gelecek olanları da böyle pat diye koymuş olacaksın. Bu emeklilik işini falan çok başaramadılar. Bu operasyon oldu ya, işte hakem operasyonu falan. Ondan sonra bu hakem camiası iyice dağıldı. Tamam, o dönemde hakemleri çok iyi değildi ama bu hakem operasyonundan sonra orayı bir türlü toparlayamadılar ne yazık ki. Artık demiş her kulüp kötü oyunu, kötü skoru hakeme bağlıyor. Kimse dönüp kendine bakmıyor. Hakemler suçlu ama kulüp olarak biraz kendimize bakmamız gerekmez mi? Koskoca Fenerbahçe ikinci yarı top oynamadı. Kaleyi bulan sadece 2 tane 3 tane suçumuz var. Koca 90 dakikada sadece bir penaltı pozisyonunu mu tartışacağız demiş. Aklı selim bir yorum. Katılıyorum. Yani mesela İtalyan hocaya soruldu hakem. Görevini yaptı dedi. Kaybetseydi böyle mi konuşacaktı bilmiyorum. Ağzına sağlık. Yani yıllardır Türk futbolunun en büyük ezberi bu. Hani kötü yönetimi de, kötü skoru da, basiretsizliği de, en kolayına kaçıp hakeme yıkıyoruz. İşin kolayı var tabii. Çık kameraların karşısına. 30 dakika hakem konuş, kendi hatalarını, o futbolcuların sahada yürüdüğünü git halının altına süpür. Bunu dünkü maç özelinde söylemiyorum ha. Metin Bey de bunu çok yaptı. İbrahim Hatipoğlu da yaptı. Rams Park'ın önünde biz otoparkta çektik. Maç bitti. Eray Yazgan bile geldi konuştu. Herkes yapıyor bunu. Ama işte insanların böyle dönüp aynaya bakmayı cesareti olması lazım. Ne oyun gelişiyor, ne kulüplerin mentalitesi değişiyor. Tamam, hakem hataları var, standart yok, her hafta başka bir skandal izliyoruz, buna diyecek zaten sözüm yok. Ama büyük takım refleksi denilen şeye ne oldu? Yani nasıl olsa hakemler böyle diyerek bir şeye mi sığınacağız yani? Senin de söylediğin gibi çok güzel cümle. Koskoca Fenerbahçe diyorsun. O ikinci yarıdaki sinik oyun, o ikinci yarıdaki silik oyun. Hem neyle hem leyle. Yani ne kalıyor geriye? Ya sadece bir penaltı pozisyonu mu? Sen devasa bütçe harcayacaksın, kadronu kuracaksın. İkinci yarıda kaleyi bulmakta zorlanacaksın. Ama sorumlusu sahadaki hakem, VAR odasındaki adamlar. Ya teknik heyet de futbolculuğu da çıkacak, bu uyuşukluğun hesabını verecek. Tamam, hakemleri eleştirelim, eleştirilmesine de. Ya sıra öz eleştiriye gelince de, ya ben bir üç maymunu oynayayım demeyeceksin. Maalesef. Yoksa bu ligde daha çok pozisyon tartışacağız zaten. Hakem programı var yani. Hakem programı. Ultra Aslan kurucusu Sebahattin nerede? Tribünde yok demiş. Ev hapsinde diyebiliyorum. Serkan Karataş. Cihan Bey, kanırta kanırta kötü bir kelime değil. Az önce okumadınız ya demiş. Kötü bir kelime değil. Evet yani zorlayarak yani... Uğraşarak demek anlamında, ama şimdi sen kanırta kanırtayı biz hani farklı anlamda söylüyoruz ya, biraz böyle argo deyim kullanıyoruz. O yüzden şimdi sen o mesajı okuduğumda kötü lansı anlaşılabilirdi yani, kanırta kanırta yendik dediğinde yani bence kötü bir laf, bana göre kötü bir laf, ama sana göre sen şimdi Türk Dil Kurumu'na bakmışsın, şeyine falan, açıklamasına bakmışsın, orada doğrudur değildir bilmem de yani Türk milletinde yani Türkiye'de. Şimdi sen füsendesin, hep de mesaj atıyorsun bize, sağ olasın. Kötü bir tabirdir o, öyle söyleyeyim yani. Bence yazma öyle ya, iyi olmaz. Seviyorum seni, selam olsun. Bir Yunus Aydın'a gideceğiz dostlar. Buradayız, 13'e kadar buradayız, konuşuruz. Mesajları da görüyorum, selam olsun. Ama Yunus'a da bir merhaba diyelim. Şöyle bir... Evet, alıyorum Yunus'um bir saniye. Selamlar, nasılsın? Hoş geldin.
1: İyiyim, sağ ol, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, ne var ne yok. Saatimiz birazcık değişti böyle ama alışıksın sen, sorun olmaz.
1: Hiç sorun yok, hiç sorun yok abi. Derbi sonrasında güzel de oldu.
0: Derbiyle başlayalım o zaman. Ben Filenin Sultanları'nı da soracağım sana tabii, ama yani Türkiye'yi mutlu evet. etmeye devam ediyorlar. Ama klasik işte hakem yorumlarımız var zaten, konuşuyoruz ama... Biraz da şu Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyununu konuşmak istiyorum Yunus. Neyi yapamıyor Fenerbahçe, sorun ne? Ne olmuyor yani? Senin sahada gördüğün neyi bize söyler misin biraz?
1: Yani bence Fenerbahçe'nin haftalardır konuştuğumuz, yani Konya maçında 4-2 kazanırkenden beri gelen, hatta bir önceki dönemde Tedesco'dan dahi gelen bir eleştiri, Fenerbahçe çok rahat gol yiyor. Bunu zaten hani 1,5 yıldır dediğim gibi konuştuğumuz bir durum. Ve burada Fenerbahçe'nin bence rakiplerine oranla en güçlü olduğu konulardan birisi Kante Gendouzi orta sahası. Yani geçtiğim senin Ocak ayından beri hani birçok maçta rakiplerine teknik olarak da üstünlük kurdular. Ama bugün gelinen noktada işte devre arasında ikinci yarı ne değişti sorusunun en belirgin cevabı oyuncu değişikliği. Yani Greenwood'u ortaya alarak, yani İrfan'ı oyundan çıkartıp tam orta saha hakimiyetini kaybetti İsmail Hoca. Orta saha hakimiyetini kaybettiği gibi Greenwood'un da saha içindeki bütün performansını negatif etkiledi. Fenerbahçe hücumda bir şey üretemez hale geldikten sonra, zaten az önce Konya maçından bahsetme sebebim tam olarak, evet bu takım 4 gol atarak kazandı ama içeride 2 gol yedi. Yani bu çok çok önemliydi. Yani Fenerbahçe çok rahat gol yiyor, çok rahat pozisyon veriyor. İşte Vlahovic'in ikinci golünde gördük. Hem Orkun boş hem Vlahovic boş. Yani stopperler çok zayıf kalmış durumda. Ve en büyük bence problemlerden birisi gerçekten istek konusuydu. Akıllar Roma maçında mıydı değil miydi bilemem. Akıllar Roma maçındaysa da bence bu yönetime ve aynı zamanda İsmail Hoca'ya eksi yazar. Çünkü Fenerbahçe'nin önceliği Aziz Yıldırım'ın bütün seçim döneminde de söylediği gibi tamamen lig olmalı. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde, yani şu an bir başarısızlık da gelebilir. 18 yıl sonra orada olmak dahi taraftarı memnun etti, ama ligde şampiyon olamamak Aziz Yıldırım'ın vaatlerini yerine getiremediği anlamına gelecek bu saatten sonra. Ve geçen sene tüm sezon iki kez kaybeden, ilk yenilgisini 22. hafta alan Fenerbahçe 4 hafta sonunda ikinci kez mağlup durumda. Oyundaki en

0: bir problem. Bence orta sahadan net bir değişiklik yapması İsmail Hoca'nın ilk 11'i zaten bence ikinci yarı dayanamayacak bir 11'di. Çünkü İrfan Can Kahveci aldığınız hiçbir maçta 90 dakika oynatamıyorsunuz ya da yedekten aldığınızda da verim alamıyorsunuz. Demek ki İrfan Can büyük maçların oyuncusu bence değil. Tabii ki İsmail Hoca taraftar tepkisinden korkuyor belki ama İsmail 80. dakikada hücum için artık çaresizlikten oyunu alınacak bir oyuncuysa İsmail Kante, Genduzi orta sahasıyla da büyük maçlara çıkabilir Fenerbahçe. Orta saha hakimiyetini almak için diye düşünüyorum. 10 numaranız sakatsa, Asensio sakatsa 10 numarasız bir oyun inşa etmek zorundasınız. Gayet iyi hücum kanat oyuncularınız var. Oğuz o güne kadar formda bir oyuncuydu. Mason Greenwood'un zaten tartışmaya gerek yok. Tabii ki değişikliklerde başta Lukaku olmak üzere pozitif etki etmedi. İyi durumda değil. Yani ama dediğim gibi en büyük problem devre arasındaki değişiklik ve Fenerbahçe'deki oyuncuların çok ciddi isteksizliğiydi bence.
1: Evet, şimdi İrfan Can Kahveci'yi böyle günah keçisi yapmayacağım bence. İlk yarıda fena oynamadı. Hani Başakşehir'de Edin Visca ile müthiş işler yapıyordu o dönem. Hatta Başakşehir'de Avrupa Kupası'nda maçında hat-trick yaptığını falan hatırlıyorum. Sonra Fenerbahçe'ye geldi.
0: Golden hat-trick değil mi?
1: Evet, Golden hat-trick yaptı. Hatta Galatasaray'a falan gideceği konuşuluyordu hatırlarsan. Sonra şey çıktı, Alo Ben Emre Abin sözleri falan konuşuldu hatırlarsan. İşte böyle transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Fenerbahçe'ye gelmişti. Sonra bu çocuk ne oldu yani, nasıl böyle düştü? Hedefim diyordu benim Premier League diyordu. Fenerbahçe'de bir sürü hatta Kadife Bilek diye anıldı. Gazeteler öyle yazdı. Tadiç geldi, Ceko geldi. Sonra biraz böyle ağırlığı azaldı gibi oldu. Zaten Mourinho döneminde büyük kesik yedi. O dönemden beri toparlayamadı. Herhalde de toparlayamayacak gibi duruyor. Bu yorumunu alacağım. Bir de İsmail Hoca'ya soracağım. Ben şöyle bir yorum yaptım. İsmail Hoca'nın beden dili dedim. Artık ben yapamıyorum, beden dili var yani. Olmuyor. Bir şey İsmail Hoca'ya yaptırıyorlar yani, istemediği şekilde istediği oyunu oynatamıyor dedim. Doğru cümle bu. İstediği oyunu oynatmasına izin vermiyorlar dedim. Bu ikisini de yanıtlarsan sevinirim Yunus Aydın.
0: Tabii ki abi. Yani şimdi İrfan Can'la alakalı durum şöyle. Fenerbahçe taraftarının aslında İrfan'a hala sahip çıkmasının sebebi senin de bahsettiğin bu transfer sürecinde hani tırnak içinde söylersek transfer çalımı olmuş olması. Fatih Hoca aslında hani Başakşehir'de aslan var gibi bir gönderme de yapmıştı o dönemde. İrfan Can konusunda Emre Belezoğlu'nun o dönemde işte devreye girmesi, dediğin gibi Alo Ben Emre Abi'nin süreci olayı tersine çevirdi. Ya da Ali Yıldırım olarak bakarsan olaya, çünkü Ali Koç yayında söylemişti, Fenerbahçe İrfan Can'a 11 milyon euro para verdi. Yani hani Galatasaray 7,5 veriyordu. Çünkü Ali Yıldırım o dönem bunu iddia etti. Bu da belki Göksel Gümüşdağ'ı etkilemiş olabilir. Aziz Yıldırım'ın iddiasını söylüyorum. Sonrasında İrfan Can Kahveci kredisini çok hızlı bir şekilde tüketti. Çünkü taraftar gerçekten Fenerbahçe'deki yerli futbolcular, işte Mert Hakan olsun, İrfan Can olsun, ciddi anlamda sahip çıkıyordu. Çağlar içinde bir dönem Cengiz için de bu böyleydi. Çok kendini güvenli alanda hissetti bence İrfan Can Kahveci ve sürekli oyunu geriye gitti. Dediğim gibi Jose Mourinho döneminde, özellikle üçlü oynanan dönemde zaten çok teknik oyuncuya, koşmayan oyuncuya, özellikle İrfan gibi sağ tarafta oynamaya alışıksanız zaten yer kalmıyor. Orada da tamamen kadroda arka tarafa atıldı. Zaten sonrasında kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa'ya gitti. Kasımpaşa'nın küme düşmeme mücadelesinde çok somut iyi katkılar verdiğini söylemek bence mümkün değil. Ama dediğim gibi Premier Lig'lerle, Hull City'lerle adı geçen İrfan Can'dan da eser yok. Geçen sene Fenerbahçe kadro dışı bıraktığında yine Alo Ben Emre abindeki Emre Belezoğlu Kasımpaşa'yı almasaydı İrfan'ın gidecek, daha doğrusu maaşını tamamlayabilecek bir kulüp yoktu. İsmail Hoca konusuna gelirsek yani %100 katılıyorum. Şimdi İsmail Hoca Lyon maçında gerçekten Fonseca'yı ilk yarıdaki hamleleriyle mat etti. Buna en fikiriz yani. Birebir de Fofana'yı da kilitledi. Merkezde Genduzi'yi birebir oynattı. Kante'yi alan savunması yaptı. Çok iyi oynadı. Ama İsmail Hoca'nın zaten istediği oyunu oynayamayacağı teklifi kabul ettiği gün bence belliydi. Yani çünkü İsmail Hoca tamamen bunun üzerine geldi. Yani Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı getirme nedeni Aykut Kocaman'la zaten transfer politikasını anlaşamaması. Aziz Yıldırım bunu biz 10 aylığına 11 aylığına geliyoruz. İşine karışabileceğimiz bir antrenör istiyoruz. Yabancı hoca işine karıştırmıyor dedim. İsmail Hoca da bu şekilde bu söylemleri kabul ederek, İsmail Hoca daha önce de bunları yaptı. İsmail Hoca Ali Koç döneminde Cesus için gönderildi. Cesus gönderince geri getirildi. Yani İsmail Hoca bunları çok fazla takmıyor. Ama ben ilk geldiği zaman da İsmail Hoca'nın doğru tercih olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir planı yok. Yani gerçekten Aykut Hoca üzerinde giden bir yıldırım sistemi vardı. Başka adaylar konuşuluyordu. İşte Barış Göktürk'ün Montella'yı istediği, Nuri Şahin'i istediği planlardan birisi. Nasıl da İsmail Kartal oldu? Hiçbir gazetecide yoktu. Ya bu son gün oluşmuş bir şey. Yerli bir hocayla çalışalım. Fenerbahçe efsanesiyle çalışalım. Bu da İsmail Kartal olsun. İsmail Hoca da gece öğrendi bu haberi. Aykut Hoca da konusunda anlaşmazlık yaşanınca. Evet. Çünkü Aykut Hoca'nın bütün yardımcıları defa

Bazı kez kulübe girip çıktılar. Yani artık tamamdı bu iş. İsmail Hoca işine karıştırdığı için ve kendisi bir karar mekanizması olmadığı için şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü koltuğunda oturuyor. Yani bunu zaten

0: tarzına böyle 99 puana falan gittin. Yani ben şimdi İsmail Hoca'nın hocalığını falan eleştirmek benim haddime değil, adam teknik direktör, iyi veya kötü demiyorum. Yani sadece az önce bahsettiğim şey, yani işini yaptırtmıyorlar diyorum. Adama da bir şey diyemiyorsun ki. Ben dedi Fred dedi, yani Fred'le oynayacağım dedi, açık açık sattılar. Ha, Talişka dedi, onu da beğeniyor, onu da sattılar. Şimdi aynı tarz oyuncu yok ortada, bu tarz. Gitti işte İrfan Can'ın 10 numarada oynuyor. Mesela bir 8 numara almadılar hocaya. Ya ne yapacak? O da elindekilerle oynamaya çalışıyor bana göre. Daha farklı bir şey çıkarabilir miydi elindekilerden? O başka. Onu daha sonra da konuşuruz ama yani sanki hocaya izin vermiyorlar gibi.
1: Kesinlikle katılıyorum ama zaten bu söylemle getirdiler İsmail Hoca'yı. Yani biz Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde söyledi. Plak yayında. Biz işine karışabileceğimiz bir hoca, maç sonunda yanımıza çağırabileceğimiz bir hoca arıyoruz. Bir yabancı hoca yanımıza çağırıyoruz, işine karıştırtmıyor dedi. Yani İsmail Hoca'nın burada içine karıştıracak rolde olmasa Fenerbahçe'nin 11'inde, yani örnek verelim. Şimdi Gençler Birliği'nde rotasyon yapan İsmail Kartal. Daha şimdi içeride Lyon'a karşı dezavantajlı bir skor almışsınız. Esas içerideki Konya maçında rotasyon yapmanız gerekmez mi? Rotasyon esas içerideki rahat maçta yapılır. Ama yaptırmadılar. Yani hiç, hani İsmail Hoca Kartal maçta da rotasyon yapmak istiyordu. Ama yaptırmadılar. Evet, işine bence de karışılıyor. Ama İsmail Hoca zaten işine karıştırdığı için bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Eğer Aykut Kocaman işine karıştırsaydı bugün Fenerbahçe'nin başına Aykut Hoca olacaktı.
0: Evet, Yunus Aydın'la beraberliğimiz sürüyor. Bir de diğer taraftan bakalım. Şimdi Beşiktaşlar mutlu. Evet, Fenerbahçe tarafını konuştuk ama yani Beşiktaşlar da ya kardeşim biraz da bizim hakkımızı verin diyorlardır herhalde. İşler iyi gidiyor. Ekonomik olarak iyi. Yani bir dikili taş olayı son buldu. Oyuncu satışları var. İşte Tüpraş, Beko, Nike anlaşmalar, sermaye arttırımı daha geçen yeni yaptılar. Nakit sorunu da çözdüler. Yıllık faiz giderinde 50 milyon euro seviyelerinden 7-8 milyon seviyelerine falan indirdiler. Basketbolda da iyi bir hocaları var. Euroleague'de mücadele edecekler. Futbolda Italiano, Graf, Önder Özen üçlüsü var. Kadro da fena bir kadro değil. Satabileceği çok oyuncu da var artık. Trossard, Murillo, Rashica dışında hepsi 30 yaşından genç oyuncular. Yani kadro mühendisliği konusunda da güzel işler yaptı Beşiktaş. Ya Avrupa Ligi'ne de katıldı. Yani Beşiktaş'ın da biraz hakkını verelim mi Yunus? Ne dersin? Yani
1: kesinlikle,
0: eleştiriyorduk yani. Yani Sergen Hoca döneminde Serdar Adalan'ın ilk dönemini, işte dikil taştan gelen paralar nerede diye, işte adam burada dedi. Hepimizin önüne koydu yani.
1: Kesinlikle. Ocak ayından itibaren aslında Beşiktaş doğru bir kadro mühendisi yaptı. Kesinlikle katılıyorum. Yönetim anlamında da gerçekten başarılılar. Az önce bahsettiğim dikil taş projesi, Euroleague'e katılması için çok büyük başarı. Ama tabii ki amiral gemi futbol olduktan sonra Ocak'tan itibaren yaptıkları temizlemeler, takımın iskeletinin işte Murillo gibi ya da yedek santrafor konumundaki şu an Oh gibi çok başarılı futbolcuların getirilmesi, hepsi bence nokta atışlar oldu. Zaten Beşiktaş'ın eksiği olan Vlahovic gibi, Trossard gibi oyuncuları da kadroya katmak çok büyük iş. Öyle ki 26 yaşındaki Vlahovic'i yani alabilmek gerçekten çok çok değerli. Çok da uzun süren bir transfer süreci oldu ama nihayetinde pozitif sonuçlandı. Çorum maçında ve Fenerbahçe deplasmanında da zaten gollerini fazlasıyla gördük. Şimdi Beşiktaş'ta Alanya Spor yenilgisi sosyal medyada çok fazla bir endişe yarattı. Yani işte Beşiktaş yine biri geldiken Allah atacak gibi bir korku, çünkü senelerdir süre gelen hani antisetik bir durum var burada. Ama hep hani o gün de söyledim, daha sonraki yayınlarda da, Alanya Spor maçı Alanya'daki hava şartları nedeniyle kışın Erzurum'da Sivas'ta oynamak ya olabilir bir yol kazasıdır. Beşiktaş temellerini gerçekten sağlam attı. Doğru oyuncular, doğru bir hoca, İtalyano gibi iletişimi kuvvetli, çok başarılı. Yani gerçekten bunları, yani bize böyle hocalar sempatik ve sempatik hocalar da başarı geliyor artık güncel futbolda. Diyorsak ki ne kadar teknik kapasite önemli ama fiziksel güç daha merkez konuma geldi. Premier Lig bu yüzden dünya futbolunun zirvesi. İşte hocalıkta da iletişim bambaşka seviyeye geldi. İtalyano da bunu bence kesinlikle çok iyi yapıyor Beşiktaş'ta. Serdar Adalı yönetimle de gerçekten tebrik etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi bir kadro kurdular. Dediğim gibi mali problemleri çözdüler. Belki bir tek yazın Salah transferinde taraftarlarını üzdüler ama genel olarak çok iyi bir başkanlık süreci götürüyor bence Serdar Adalı. Ya Beşiktaş'ın önü açık. Ya bence oynadıkları oyun da Fenerbahçe'den kesinlikle daha iyiydi. Çok iyi bir deplasman oyunu oynadılar. Geriye düşmelerine rağmen asla pes etmediler. Bence Beşiktaş'ın önü gerçekten açık önümüzdeki sezon. Hem Avrupa'da hem de ligde.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikte elimiz sürüyor. Benim sorularım tabii var Yunus, ama ben biraz da böyle interaktif yayını seven bir kişiyim. Dinleyenlerimizin de sana soruları var. Dinleyenimiz demiş ki ben Galatasaray

0: beni ilgilendirmiyor ama Önder Özen bildiğim kadarıyla Fenerbahçeli. Yani neden böyle başarılı bir adamı Fenerbahçe sportif direktörü yapmaz diye bir soru sormuş. Ben de yönelteyim sana dedim.
1: Önder Özen benim bildiğim kadarıyla da Fenerbahçeli. Ya ben de Fenerbahçeli diye biliyorum. Daha önce hani Beşiktaş'ta daha önce de çalıştı Önder Özen. Fenerbahçe'de çalıştı ama yani daha önceki yönetimleri belki eleştirebiliriz Önder Özen'le neden çalışmıyorlar diye. Ama Aziz Yıldırım yönetimi biraz daha işte eski kadro, hepimizin bildiği yönetimde. İşte Mahmut Uslu, Selim Kasif, işte zaten Şekip Bey Yüksek Divan'da başkan. Daha böyle eskilerle giden bir yöntem kurdu. Ama bence Beşiktaş tekrar futbol maçına Önder Özen'i getirerek 2 senedir projesiydi. Aslında hatırlarsak geçen sene de Serdar Adalı'nın Önder Özen'le çalışmak istiyordu. Sergen Yalçın istemedi. Serkan Reçber'i getirdiler. Sonrasında Beşiktaş yeni projeyi yaparken futbolda Sergen Hoca ile başarısız olduktan sonra bu sefer önce sportif direktörü Önder Özen'i getirdi. Sonrasında Önder Özen teknik direktörü seçen ekibin başındaydı. Fenerbahçe böyle bir yol seçmedi. Fenerbahçe direkt teknik direktörü getirecek bir yol seçti. Yani belki de Önder Özen'le işte çalışmak bir planlama, belki işte 1,5 yıllık, 1 yıllık, 2 yıllık bir plan gerektiriyor. Bence hızlı bir başarıya ulaştı Önder Özen ama Aziz Yıldırım ekibi için şöyle söyleyeyim, 10 aylık 11 aylık bir süreçte hızlı bir başarı gerektiği için belki de sportif direktörü biraz daha kenarda bırakan bir sistem tercih ettiler.
0: Şu da sorulmuş. Şimdi biliyorsun 2 hafta sonra milli ara var. İlginç bir mesaj gelmiş. Sözleşmesi diyor feshedilip Çorum'a giden Çağlar, Trabzon'da kadroya giremeyen Samet, milli takımın önünde Fransa ve İtalya maçlarına bu isimler çağrılacak diyor. Galatasaray'da Avrupa kadrosuna alınmayan Kaan Ayhan, bir tek İrfan Can, yedek Eren Elmalı çağrılacak. Ne bizden Emirhan, ne bizden Rıdvan, ne İlhan Fakalı çağrılmayacak. Çağrılsa bile kulübede oturmak için olacak demiş. Böyle bir şey olur mu sana göre ya? Öyle mi olacak ya da?
1: Yani bence Çağlar kadro dışında kalabilir. Yani hani Çorum süreci artık hani bence onu biraz daha milli takım içinde geriye atacaktır diye düşünüyorum. Ama Rıdvan'ın kesinlikle milli takımda olacağını düşünüyorum ben. Yani Eren'de de bu form düşüklüğü olduktan sonra Rıdvan'ı ilk 11'de de görebiliriz. Yani tabii ki Beşiktaş'ın oyuncuları derbi kazandıkça, işte parlama noktası arttıkça elbette milli takım içinde göz önünde bulundurulacaktır. Yani işte tabii ki Mert Günok'la alakalı da daha önce Beşiktaş taraftarının bu tarz sistemleri olmuştu. Haklılar mıydı? Haklılardı. O dönemde de konuşmuştuk. Yani şu an İlhan'ı milli takımın ilk 11'ine yazmak çok bence mantıklı değil.
0: Erken.
1: Bu kadar iyi kanat oyuncusu. Daha erken. Ama rotasyonda mutlaka olacaktır. Ama hani İrfan Can Kahveci şu anki mevcut haliyle İlhan'dan daha fazla süre alırsa özellikle kanat rotasyonunda kesinlikle bir forma adaletsizliğidir. Montella'nın Dünya Kupası'ndaki bazı tercihlerini anlamlandırabildim. O dönemde konuşuyorduk. Yani Euro 2024 ruhunu yeniden canlandırabilmek. Yoksa Mert Günok şu anki formüyle milli takımda ne işi var diyorduk. Ama Euro 2024 ruhunu canlandırmak istedi. Şu an bambaşka bir yolculuğa çıkıyoruz artık. Yeni bir sezon var. İlhan gibi, Rıdvan gibi isimlere kesinlikle şans vermesi lazım. Vincenzo Montella'nın. Çünkü isimlerin ne kadar formda olduğunu hem Avrupa sahnesinde hem de sahnesinde görüyoruz. Ayrıca iletişimin önemiyle alakalı da konuşmak gerekirse Rıdvan'ın golünden sadece 2 dakika önce İtalyano'nun Rıdvan'la yaptığı bir büyük konuşma var. Rıdvan'a önde oynaması, öne gitmesiyle ilgili söyledi. Sadece 2 dakika önce golden. Ya bu da bir oyuncuyla iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rıdvan'dan milli takımda da aynı katkıyı almak istiyorsa Montella. İrfan Can'a zaafım var. İşte onun oynama stilini beğeniyorum. Rıdvan'a da İlhan'a da aynı şekilde bu yatırımları yapabilir.
0: Çok güzel yakalamışsın. Ben de aynısını söyledim. Yani Rıdvan'ın attığı golü hoca golü dedim. Yani normal şartlarda bir bek oraya doğru koşu atmaz. Hani adam belli ki hoca, yani İtalyan adam demeyelim ayıp olmasın. Yani antrenmanda bunu yapmış, çalıştırmış. Yani böyle bir pozisyon olunca sen buraya gideceksin demiş. Rıdvan da hocasını dinlemiş, anlamış ve güzel vuruşla bitirmiş dedim. Sen de aynı yorumu yaptın. Kesinlikle katılıyorum. Hoca ona orada bir şey söylediğini düşünüyorum. Bir dinleyenimiz sitem etmiş. Fenerbahçe kendisini Şampiyonlar Ligi'nden gönderen adama 22 milyon para verdi. Kendisini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan adamı davul zurna ile yolladı. Mevzu bu kadar demiş. Talişka'nın gidişine biraz böyle kızmış Uğur.
1: Yani katılıyorum. Ben hani, tamam evet, şimdi Talişka Fenerbahçe'nin oyun gücünü düşürüyor. Bir yere kadar su götürebilir. Zaten hani öyle bir noktaya geldik ki. Şimdi ben futbolun basit bir oyun olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz aslında. Futbolu basit doğruları yapabilen kazanıyor. Elbette çok ince detaylar, çok ince nüanslar sizi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna götürebilir. Örnek veriyorum, işte bu sene Paris Saint-Germain'in final maçında sürekli

0: sol çapraza korneri atması gibi. Yani top oyununu sol tarafa yiyeceksiniz ki sağ taraftaki adamınız merkezde birebir kalabilsin. Bunlar çok ince detaylar. Bunu Luis Enrique düşünmüş. Ama bizim seviyemizdeki takımlarda çok doğru oyunu basit oynayanlar kazanır. Şimdi Talisca 6 maçta 5 gol atmışken, 6 maçta 5 gol atmışken biz o adamı göndermek bence akıl işi kesinlikle değil. Yani gönderilecek bence birçok oyuncu vardı. Fenerbahçe'nin savunması bu denli aksıyorsa neden Semedo ya da Şikniyar gönderilmesin? Şikniyar gönderilip Ozan Kabak ya da Yusuf neden düşünülmesin? Bence bunların hepsi bir alternatif olabilirdi Fenerbahçe için.
1: Şikniyar ama değil de belki Semedo gidebilirdi oradan. Doğru söylüyor. Şikniyar'ı çünkü tepki alırdı. O da tepki alırdı ama Semedo'ya çok bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. O olabilirdi.
0: Yani Şikniyar tepki alırdı. Kesinlikle tepki alırdı gönderilse. Ama yani ben mesela Keyan'ın Şikirtel'li dönemden bahsediyoruz. Savunmalı o dönemde konuşulurdu. Yani çok iyi Keyan, çok iyi Şikirtel. Ama bu takım her maç iki tane gol yiyor. Yani Fenerbahçe'nin gol yemediği maç yok. Yani Samsun'u kenarda bırakarak geçeceğim. Demek ki bir yerlerde bir aksama var ki 11 milyon euro gibi maaş yükü de var. Ama evet Semedo. Belli ki Aziz Yıldırım Mert Müldür'den de bir performans bekliyor. Çünkü bunu bu hafta söyledi. Mert Müldür gibi bir oyuncumuz var. Neden yararlanmıyoruz dedi. Mert'in oynayacağı pozisyon zaten sağ bek. Demek ki Semedo arka planda düşünülüyor. O zaman kullanılabilir. Yani Semedo'dan çıkılabilirdi. Yer açılabilirdi. Yani oyun gücüyle alakalı da şöyle. Tamam Talisca oynamadı. Var mı oyun gücünde bir artış? Fenerbahçe çok kötü bir maç oynadı. Yani kıran kıran oynadı ve maçı kaybetti değil. Oyun gücü olarak da çok zayıf bir Fenerbahçe vardı. Ama ya 65'te Beşiktaş maçında Lukaku'nun yerine Anderson Talisca'nın oyuna girdiğini düşünelim. Bence çok daha somut bir katkı verildi.
1: Peki şeyi düşünüyor musun? Yani şimdi İsmail Hoca'nın yardımcısı Kayt, yani birçok futbol yorumcusu İsmail Hoca'nın devam edemeyeceğini, işte yerine Kayt'la devam edeceğini düşünüyor. Yani Fenerbahçe'nin ikinci Komollisi olur mu Kayt? Yani sezon sonunu, bence öyle bir şey yaparsa Aziz Yıldırım sezon sonunu bence Kayt da göremez. Böyle bir şey olur mu? Ya da işte beraber ikisini beraber yollayıp başka bir hoca değişikliğine falan gider mi? Aziz Yıldırım çok fevri kararlar alıyor. Ben o yüzden söylüyorum. Yoksa daha sezonun çok başındayız. Şampiyonlar Ligi'ne yani de kalmış çok, ama Aziz Başkan'ı şarteller atınca yapıyor biliyorsun.
0: Ya çok geçici süreyle belki Kayt bence devam edebilir. Hani yani şu an mesela Trabzonspor'da Hüseyin Hoca'nın devam ettiği gibi, yani belki bu maçın süresi 2-3 maça uzayabilir. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yani evet Fenerbahçe'de çok fevri bir karar alınabilir ve İsmail Hoca gönderilebilir. Bu bence herkesin anlayışla karşılayacağı bir karar olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin bu haftada ligde Roma artı ligde takıldığını düşünelim. Bence çok olası bir senaryo değil iki maçta takılması ama böyle bir senaryo yaşandı. Daha Antep artı Roma'da bence İsmail Hoca gider. Evet, geçici süre takımın başında kalabilir. Ama ben sezonu Kayt'la bitireceğini düşünmüyorum. Ama bu noktadan sonra yani Aykut Hoca'ya gidilir mi? Çok Aykut Hoca'ya gideceğini zannetmiyorum. Yani mutlaka yeni başka bir hoca bakılacaktır diye düşünüyorum ama hani birçok yorumcu gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bence İsmail Hoca sezonu tamamlayabilecek noktada değil. Kayt devam eder ve başarısız olursa Aziz Yıldırım teknik direktör için iki kez tercih yapmış olacak ve ikisinde de yani doğru karar vermemiş olacak. Çok ciddi eleştirilir. Yani bence İsmail Hoca gidecekse Kayt'ın da görevine son verilip başka bir teknik direktörü getirilmeli diye düşünüyorum.
1: Evet, Yunus Aydın'la beraberliğimiz sürüyor biliyorum, senin de derslerin var ama şeyi de sormak istiyorum. Bu Vlahovic'in Şikrinyar'a yaptığı bir el hareketi var. Bu çok konuşuluyor. Dinleyenlerimiz bana da mesaj attı, işte ceza alır mı almaz mı, önceden işte Meyreleş'e kadar gitmişler 2012-2013 yılı falan, 11 maç falan deniliyor. Hani sorduktan sonra ben bir hakem dostuma da mesaj attım. O da mesajını bana yollamış. Diyor ki bu durumlar diyor 2 ile 5 maç arası bir ceza olur diyor. Bana göre 2 maç verirler cezayı. Beşiktaş da itiraz eder, bir maça düşürürler diye cevap atmış bana eski bir hakem, Süper Lig'de görev yapan bir hakem. Sen ne dersin o hareketi? Artık görüntülerden de ceza geliyor biliyorsun.
0: Evet, ben hani çok net, hani yoruma zaten kapalı bir görüntü. Ben de hani Raul Meireles'e verildiği gibi 10 maç 11 maç ceza verileceğini asla düşünmüyorum. Ama hani 2 maç, hele ki biri de böyle ertelenip 1'e düşerse yani çok az olacaktır kanaatim. Çünkü o zaman çok iki ayrı uç, yani birisi bir maç, diğeri 11 maç ceza almış olacak. Bence tabii ki mevcut federasyon değil, mevcut PFDK değil ama bir hani daha fazla ceza, tabii ki hakem hocamız daha iyi biliyordur. Ama hani 3-4 maçın daha hakkaniyetli olacağını

0: düşünüyorum. Hani o da zaten 2-5 maç arası verilebilir diye söylemiş. Yani çok net bir şekilde hani o hareketi yapıyor çünkü. 3-4 maç bence çok daha hakkaniyetli olur. Ama o da 3-4 maç ceza alırsa iki büyük takımda santraforu hem Osimhen hem de Vlahovic 3-4 hafta ligden uzak kalmış olacaklar.
1: Evet tabii o çok da emsal gibi durmuyor. Tabii orada bir hakeme tükürme falan da vardı Meireles olayında. O biraz daha karışık bir olaydı. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine. İyi dersler, sağ olasın.
0: İyi yayınlar, sağ iyi olsun, keyifler
1: sağ
0: abi.
1: Sağ olasın. Evet, kendisini de uğurladık. Yani çünkü o da öğrencilerine ders vermek durumunda. Matematik hocası Yunus Aydın aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Demek ki köşe yazıları Cumhuriyet'te var. Farklı dijital platformlarda da çıkıyor kardeşimiz. Daha iyi yerlere geleceğini ben düşünüyorum. Evet, inmişti Meireles'in cezası. Hatırlıyorum. Ya işte bu da öyle olur yüksek ihtimal. Vlahovic'e iki maç yazarlar. Beşiktaş itiraz eder. Bir maça düşer. Bir maç cezayı çeker. Sonra devam eder diye düşünüyorum. Vlahovic'e yapılana da verilecek mi? Skriniar yapıyor parmak hareketi demiş. Ya Skriniar'a yapıyor diyor. Verilir. Görüntüden ceza verilir. Meireles şu hareketi hakeme yapmıştı. Arada fark olması lazım diyor. Aynısını söyledim. Katılıyorum. Günaydın. Kaşıma Beşiktaş'ı, ceza yok abi. Ortalığı. Kadir, kaşıyacağım çünkü ceza gelir. Yani kesin. Burada muhakkak bir ceza vermek durumundalar ama bir maç falan öyle çok olacağını düşünmüyorum. Dedim ya, iki maç itiraz, bir maç. Hakem hocamız da öyle yazmış zaten. Aziz Yıldırım başkan varken neden teknik direktör arıyor anlamış değilim. Anlamadım. Aziz Yıldırım başkan varken neden teknik direktör arıyor anlamış değilim. Hocasından futbolcusuna, yöneticilerine, bu ligin ilk haftalarında güzelleme yapılan Beşiktaş'tan U dönüşü olduğunda ilk kimin ipi çekilir demiş. Ha, Beşiktaş diyorsun, kötü gitmeye başlarsa kimin çekilir? Ben İtalyan hocanın çekileceğini çok düşünmüyorum. Artık bence taraftar kendisini benimsedi. Tamam mı? Artık sevdiler. Öyle işte eski hocalarda olduğu gibi bir anda böyle hocaya yüklenmiyorlar. En zayıf halka bence başkan gibi duruyor ya. Ha? O da gerçi iyi transferler yaptı. Genelde bu işlerde futbol şube sorumlusu gider. Önce onun fişi çekilir. Yani Önder Özen gidebilir. İşler tersine dönerse. Yani illa şey mi istiyorsun yani? Ben Beşiktaş'ın bir olumsuzluk oldu. İşler güzel giderken güzel şeyleri konuşmayalım. İleride olumsuz bir şey olursa bunu mu konuşalım diyorsun? Ya bu işler standart. Önce birkaç tane kadro dışı bırakılır, tamam mı? 3-5 oyuncuyu kadro dışı bırakırlar. İşte geçen sezondan örnekleri var. Pat pat bıraktılar. Ya sonra o da mı olmadı? Birkaç tane böyle transferden kim sorumluydu? Mesela hangi yöneticiler bu transferleri yaptı? Murat Bey mi? Daltaban Bey mi? Yani kim yaptı? Bir ona bakarlar, tamam mı? Sonra bir şeye gelir. Sportif direktöre sıra gelir. Artık en son işte başkan, teknik direktör kim varsa gider ama bence güzel şeyleri konuşuyor. Beşiktaş iyi gidiyor, iyi yolda. Öyle düşünme, kötüyü düşünme. Galatasaraylılar yine iş başına başlamışsınız. Adamın yaptığı hareket ülkesinde normal bir hareket. Yok, daha neler ya. Ya affedersin de yani o hareket bence dünyanın hiçbir yerinde normal bir hareket değil. Tam kültürel farklılıklar var, onu biliyoruz. Hani bazen böyle orta parmak falan bazı yerlerde farklı anlaşılabiliyor. Veya o bizim yaptığımız meşhur el işareti var yani, böyle iki parmağın arasına bir parmağını sokuyorsun. Başka yerde anlaşılabilir ama yani sen burada da bu cezadan da böyle yırtamazsın yani. Türk insanının hareketleriyle bağdaştırıyorsun diye bir ceza gelir. O kadar da değil. Tamam, anlıyorum, sen Vlahovic'in ceza yemesini istemiyorsun. Bence de adam gayet hırslı, tempoda tutmuş, gol de atıyor. Sen diyorsun ki Beşiktaş'a ayağına çelme takma Cihan. Ama yok yani, o hareket bence dünyanın her yerinde o harekettir. Yani sende o şey yok diyor, o sende B yok diyor yani. Hangi anlama çıkar gelirse. Yani burada başka anlamı da geliyor. Hani sen başka bir şeysin diyor ya da sende böyle bir şey de yok diyor. Yani o anlamın çok şeyi var. Kültürden kültüre de çok değişen düşünmüyorum. Güzel bahane bulmuşsun valla. Cihan Abdülkerim Bal Ligi'nde oynar mı? Ciddi söylüyorum demiş. Abartma ya. O kadar kötü bir adam değil ya. Bu çocuk 4 yıldır Galatasaray şampiyon olurken stoper tandeminde bulunuyordu. Yani şey, biz böyle yerlileri çok değersizleştiriyoruz ya. Tamam, hani evet, beli dönmüyor, biraz ağır, defansın arkasına atılan toplara yetişemiyor. Kabul, bunların hepsine cevabım var. Ama yani bu çocuklar da yani sağlam idman yiyorlar ve başarının mimarlarından bir tanesi.

kendisi. Yedek oyuncu değildi yani. Bu çocuk oynarken Galatasaray şampiyon oldu. Biz öyle kendi çocuklarımızı gömüyoruz ya. O kadar değil. Ha, kesik yer mi deseydin olabilir. Şimdi belki Leipzig'ten gelen kiralık çocuk bir şu. Kesebilir onu. Ama öyle bal ligi falan. Bilmiyorum, çok sertiz ya. Hoca göndermek için sezonun geri kalanı ile ilgili fikir sahibi olabilmek için çok erken değil mi? Biraz acele etmiyor muyuz? Doğru. Başkanım, şimdi görüntülerden madem ceza veriliyorsa diyor Samet. Ben bir Galatasaraylıyım gerçi. Brown'un küfür ettiği, Kerem Aktürkoğlu'nun küfür ettiği, bunlardan da ceza alırlar mı? Aleni ise, yani küfür aleni ise, böyle dudakta bayağı okunuyorsa veriyorlar. Artık dikkat et, zaten futbolcular konuşurken elini kapatıyor. Fred'e verilmişti, hatırla. Gerçi o hakem raporunda vardı. Hakem raporunu işlemişti. Hani stupid falan dedim diyor, salak dedim diyor. Ama o diyor başka bir şey dedim, bana F ile başlayan şeyi söyledin falan diyor. Gelir. Zürih'ten Cenk, Allah'ın adaleti şaşmaz. Okan Buruk, Icardi'nin ahı tutacak, beklesen demiş. Galatasaray'a gelmiş buradan. Cihan, o mesajı atan arkadaşa söyler misin? Beşiktaş'ın kötü gitme ihtimali yok. Buraya not alabilirsin diyor Kadir. Var var, her takımın kötü gitme ihtimali var ama yani şu an Beşiktaş iyi gidiyor. İyi giderken de kötüyü konuşmayalım. Şevval yazmış, Şevval kardeşimiz. Annem ve kardeşimle dinliyoruz seni. İyi programlar, seviliyorsun, ailemizin radyocusu diyor. Şevval de çok iyi bir kardeşimiz. Babasıyla sürekli böyle işe giderken herhalde baba Şevval'i böyle fanatik futbol hastası yapmış. Böyle hanımefendilerde çok göremiyoruz, böyle şeyleri var. Dinleyenlerimiz var. Önceki dönemlerde çok telefonla da bağlanıyorlar ama hani yorum da yapıyor, her programa mesaj da atıyor. Hani bilgisi de var, futbola da bayağı ilgileniyor. Selam olsun hem babaya hem anneye hem kardeşlere diyelim. Aslında demiş, o olaylardan sonra ikisine de kırmızı kart çıkmalıydı. Bu durum oraya kadar gelmemeliydi. El işareti ne kadar yanlışsa boğazına yapışmak da doğru değildir diyor. Hakem kontrolü kaybetti. Zaten hiçbir zaman kontrol elinde olmadı. O da işin ayrı bir boyutu ama ya hakemler, bizim hakemler kontrolü kaybediyor. Özellikle taraftar baskısı falan. Mesela son yönettiği maç Halil Umut Meler'in, bundan önce. Yani verdiği vermediği kararlardan bağımsız olarak söylüyorum. Evet, ben kötünün iyisi de dedim ama artık bu adam mental olarak herhalde kafada futbolu bitirmiş. Her an bir kaos doğurabilir. Mesela son maçta kaleci defans oyuncusuyla çarpıştı. Oyuna devam edemedi. Hakem çarpışmayı gördü. Gördü yani çarpıştıklarını. Ve eliyle devam gibi bir işaret yaptı. Daha sonra arkasını döndü. Çarpışmayı gördü. Arkasını döndü. Oyunu devam ettirdi. Bundan önceki maçta. Bu maç için söylemiyorum. İzleyenler vardır. Mesela o sırada kaleci yerdeydi. Yatıyordu. Ben maçı izlerken dedim, Allah Allah, bayağı sert çarpıştı. Niye durdurmuyor? Ya kaleci numara yapmıyor. Ben farkındayım. Görüyoruz yani. Mesela kaleci sakatlanmışken oyunu devam ettirmek herhangi bir mantıklı gerekçeyle açıklanamaz. Mesela o sırada gol falan olsa büyük skandal olacak. Ya da Allah göstermesin. Yani futbolcunun başına bir şey gelse, yani gerçekten skandalın skandalı olacak. Yani diğer bomba zaten hepiniz biliyorsunuz, Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Orada devam ettirdiler. Kim ettirdi bilmiyorum. Hani çok kendisine kızmıyorum. Çünkü herhangi bir hakem herhalde o kadar olaylardan sonra maçı oynatmaya çalışmazdı. Ama Ali Umut Meler, aman ağzımızın tadı kaçmasın, Ali Rıza Bey modunda devam ettirdi. Orada farklı şeyler dönmüş olabilir. Ona bir şey demiyorum ama yani bu kafa çarpışmasında falan oyunu devam ettirmesi, orada müdahale etmemesi falan çok ilginç. Yani bunu bu kadar seminerlerde falan söylüyorlar. Bu çarpışmalarda top nerede olursa olsun, bakın kaleciyle karşı karşıya bile kalsın, böyle kafa çarpışmalarında durduracaksın oyunu. Tek de hemen durdurup sağlık görevlileri sahaya davet edilir deniliyor. Ama bizim hakemler, aa bir şey olmaz, öylesine düştü falan, kandırdı vesaire. Conte'ye da Löw'ü bekliyoruz Cihan. İrfancan Kahveci, İsmail Kartal'ın sonu olur demiş. Ha, yolladın sen yani hocayı. Ben zannetmiyorum şu an için. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. İlk maç Roma ile değil mi? Galatasaray Lizbon'a gidiyor. Fenerbahçe Roma ile oynayacak. Roma da var ya, acayip top oynuyor. Bir şey söyleyeyim sana. Sıkıntı yani. 3-4 ata ata geldi İtalya Ligi'nde. Geçen haftada da Atalanta'ya kaybediyorlardı. Ben de iddia yaptım Roma kazanır diye. Yatıp uyumuşum. Aa bir kalktım. 89'da Hermoso atmış. 90'da Şule atmış. 2-1 kazanmışlar. Dedi, çok ilginç dedim ya. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin işi de zor. Yani 1-0 falan yenilirse, berabere kalırsa, ne bileyim dişe diş oynarsa böyle Roma'yla çok sorun olmaz ama

Ya orada bir hezimet falan o alırsa adamlar 40 şut çekti ya Atalanta'ya 40. 600 pas falan yaptılar. Ya yani şu an İtalya liginde liderler ve amiyane tabiyle vura vura gidiyorlar. 4-0 4-0. Tamam, oynadığı takımlar biri Lecce, biri Fiorentina ama takım olarak iyiler. Bence Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maç ve haftaya ki Fenerbahçe'nin performansı İsmail Kartal'ın hayattaki yol çizgisini belirleyecek. 28 Eylül dedim, Eylül yani Eylül'ün sonunda milli ara var. İşte ondan önce Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu hafta falan. Evet, yani o milli arada yaparsa Aziz Yıldırım bir şey yapar. Onun dışında çok dokunacağını zannetmiyorum. Cihancım, o hareket sadece suyun altında serbest tamamdır anlamına taşıyor demiş. Bak, o olabilir. Çünkü denizcilikte farklı işaretler var, el işaretleri. Orada dediğin gibi olabilir. Ama bence dünyanın her yerinde o hareket o harekettir ya. Yani öyle bir korumak için de öyle bir şey söyleme yani. Kültürel farklılık var. Yani biz Türk insanı öyle anlıyoruz. Yabancılar o hareketi başka anlıyor falan. O kadar da değil. Bu ülke demiş Şikrinyar kadar sert. Yani sen başka bir cümle yazmışsındır da. Kandıran mı diyorsun? Ya da öfkeli diyeyim. Öfkeli diye düzelteyim bunu. Öfkeli bir futbolcu görmemiştir Cihan kardeşim diyor. Bu ülke neler gördü bir bilsen dedo. Bu sezonu diyersen anlarım da. Ne stoperler gördük yani. Merhaba, ben Beşiktaş'tayım ama Abdülkerim'i milli takımda görmek istemiyorum. Galatasaray'da başarılı gözüküyor. Kendi ligimizde Avrupa'da kendisini görüyoruz demiş. Olabilir Akif. Güzel yorum, olabilir. Osimhen bu sene Galatasaray'a fayda sağlamaz. Kasık çok kötü atmış. Arka arkaya tekrarladı çünkü diyor. Ya biraz da kontrol amaçlı çıktı. 2 hafta deniliyor. Şimdi Afrika Kupası falan yok ya. Orada bence işi çözer. Ya hiç vücudunu bilmiyor Osimhen. Öyle bir aşkla, öyle bir şevkle futbolu öyle severek oynuyor ki. Yani bu şeyde de böyleydi, Napoli'de de böyleydi. Evet, ne kadar başkanla falan kavga etse de, evet burada taraftar da çok sevse, orada kovulmuştu falan, bir şeyler oldu anlaşamadı ama futbolu seviyor. Adam oynarken içinde olmayı seviyor ve vücudunu bence tanımıyor. Singo gibi. Yani Singo da öyle. Arkadaş sen yani o depara attığında sakatlanacağını biliyorsun. Atıyor artık bacak. Biraz daha dikkatli. Yani her yere ayak uzatma. Osimhen o bacağı her yere uzatacak. Zaten şeyde sakatlandı. Defans böyle paralel karşı tarafa pas attı. O topu ayağımla keseyim derken orada Adili'ye attırdı işte. Ya böyle işte ani deparlar veya ters hareketler attırıyor. Tendomu zorluyorsun, attırıyorsun orada. Osimhen buna hiç dikkat etmiyor. İyileşir. 2 hafta sonra gelir ama bir daha sakatlanır. Böyle kısa sakatlıkları bence çok olacak. Dargın mıyız, mesajları okumadınız diyor. Eğer biz böyle oynarsak Roma bizi mahveder demiş. Vallahi Roma şu an Süper Lig'deki bütün takımları mahvedebilir. İnanılmaz oynuyorlar, ben sana söyleyeyim. Ya 2 dakikada maçı çevirmişler. Hani 89'a kadar da zaten güzel oynamışlardı. Hani tek kale oynuyorlardı ama benim umudum yoktu. Maç sonu 1 ve 2.5 üst oynamıştım Roma'ya. Abi uyandım ki hesapta para var, ne güzel. Bazen böyle küçük mutluluklar. Cihan, ben bu futbolcular kadar para kazansam ağzımla terlikle vursalar tuvalet terliği olmadığı için şükreder devam ederim. Bunlar neden hiç koşmuyor demiş. Vallahi üzücü, katılıyorum. Yavaş yavaş gideceğim. O yüzden çok yorum yapmıyorum mesajlara. Lisbon, Galatasaray Lisbon'dan kaç tane yer? Bize bir onu anlat sen hele diyor. Öyle evet. Ben şey gibi düşünmüyorum. Roma kadar tehlikeli bir takım değil Lisbon. Öyle kaç yer falan. Tamam, hani Portekiz Ligi'nin gediklilerinden, kötü de bir futbol oynamıyorlar ama dinamikler, böyle savunma arkasına falan çok top atıyorlar. Özellikle işte Davinson ve Abdülkerim o çizgiyi orta sahaya kadar çektiğinde Lisbon hızlı kanatları var. Onlar hep böyle arkaya falan sarkmaya çalışacaklar. Orta sahada böyle dirençli durabilirse Galatasaray, ben öyle kötü bir skor alacağını düşünmüyorum. Evet, Osimhen'in yokluğu falan ama mesela Torreira'nın yanına Sarı'yı falan koyarsa Okan Buruk, o zaman durum sıkıntı işte. Torreira'nın yanına bence böyle fizik kalitesi daha yüksek, böyle dönen topları toplayabilecek bir oyuncu koyarsa o maçı belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Denizle de çıkacağını düşünmüyorum. Ya Barış Alper'i koyar ileri ya da Leao'yu koyar. Hani Deniz Gül için bilmiyorum Deniz'de çıkar mı ama yok ya, zannetmiyorum. Hani böyle 4-6-0 gibi bir taktikle çıkabilir. Kanatlardan destek alabilir. O tarz bir şey olabilir.
Yayınlar

Diliyorum İzmir'den Ercan. Kasımpaşa taraftarını kutluyorum. Ahmet Spor'u çok iyi misafir ettiler demiş. Hepimiz kardeşiz diyor. İnşallah herkes bu şekilde birbirini destekler diyor Ercan. Murat Özen'i bağlantıyı kurabilir misiniz diyor. Vallahi o şu an çok mutludur. Keyfi yerindedir. Twitter'dan, X'ten Ahmet Konanca bulaşıyordu amiyane tabirle. Bakalım bir paylaşım yapmış mı Murat Özen? Bir paylaşımı olmuş mu? 3 gündür çıkmıyor sosyal medyada. Mia'yı başkanın yanına götürmüş. Sevgili kızını. Onun dışında keyfi yerinde Murat'ın ya. X'e bakarsan oradadır. X'te bulamazsan TikTok'a gir. Kesin kendisini TikTok'ta bulursun. Cihan kardeşim okumayın. Ama ben yine de yazayım demiş. Okumuyorsun ha. Bir şikrin yere kırmızı kart verecek hakemi alnından öpeceğim. Bu nedir abi? Adam her maç dirsek atıyor. Bizim Torreira bunun yanında melek aga ya demiş. Biraz daha böyle kamuoyu baskısı oluşması lazım. İşte Torreira'ya da kart çıkmıyor diye sürekli böyle sosyal medyada detaylar falan paylaşılıyordu ya. İşte geçtiği dönem, işte Arsenal'da oynadığı dönemde şu kadar kart yemiş. Süper Lig'de bu kadar dönem yemiyor falan. Adam sonra dokunsa kart veriyorlardı. Şimdi Şikrinyar üzerinde de böyle bir kamuoyu baskısı oluşmuş gibi duruyor. Haftaya Şikrinyar kart yer, oynayın. Kart yer. %100 yer. Cihan herkes farklı bir rakam söylüyor. Sence Lukaku kaç kilo demiş. 110 diyen var. 120 diyen var. Merak ettim sen ne düşünüyorsun diyor. Ben kilosunu bilmiyorum da sen Fenerbahçeli arkadaşları deli etmek istiyorsun. Onu anladım. Anladığım kadarıyla. Yani biraz kendisine bakması lazım. Mesela o Beşiktaş maçında şey yaptığı harekette çok sertti. Trossard'a yaptığı harekette çok sertti. Profesyonel oyuncu biliyor. O zaten daha Lukaku gelirken ayağını hemen çekti. Mesela o bileğe falan gelseydi ayağını çekemeseydi. Yani yerdeyken yakalanmış olsaydı, ayağını kaldırmamış olsaydı ağır bir sakatlık yaşayabilirdi. Tonajlı bir adam yani Lukaku. Bir de tabanla geliyor. Gerçekten Trossard ucuz atlattı pozisyonu. Mesela Beşiktaş hiç onu konuşmuyor. Ben hiç görmedim hiçbir yerde. Son yıllarda seyrettiğim en güzel Beşiktaşlı İtalyano'yu tebrik ediyorum. Takımı sanki yeniden diriltmiş gibi bir şey oldu diyor. Sanki değil, takımı tekrar diriltmiş. Yani tekrardan başka bir Beşiktaş yaratmış. Yaratmaz Allah'a mahsus gerçi ama farklı bir Beşiktaş ortaya çıkarmış. Abi muhabbetin çok sarıyor. Sergen Yalçın'ın yorumculuğu kadar güzel sohbetin demiş. İltifat mı ettin Serkan? Beni gömdün mü bilmiyorum. Şimdi Sergen Yalçın'ın yorumculuğu güzel. Ama söylemleri yanlış. Yani çok incesin. Bilmiyorum yani. Hani kestirmeden böyle o lafı gediğine oturtan tarzını yakalıyorsun Sergen Yalçın'ın. Orada güzel. Ama işte futbolu, hayatı ama bu oyunun ardındaki o absürt güzellikleri. İşte tanımadığı oyuncuları falan söylediğinde ya hocam sen daha bu oyuncuyu falan tanımıyorsun deyip bir anda hocayı kapatabiliyorsun. Bilemiyorum yani inşallah övmüşsündür diye düşünüyorum. Singo mingo deme tansiyonum çıkıyor demiş. Vallahi Singo çok iyi bir oyuncu, ben çok beğeniyorum kendisini ama herhalde bu çocuğun kroniği var ya, olmayacak gibi duruyor bu çocuktan. Bir daha mı sakatlanır, bir daha bir sıkıntı mı yaşar? Yani Yener Bey de, doktor da açıklamıştı. Bir anda farklı yere çektiler işte. Kanat oynayamaz, burada oynaması doğru değil durumuna çektiler ama yani doktorun ağzından öyle bir cümle çıkmadı. Yani burada oynamazsa onun için daha iyi dedi. Yani sprint atabileceği noktalarda oynamayacak. Biraz daha durağan oynayacağı mevkide oynarsa onun sağlığı açısından daha iyi. Ama bir anda tabii o basın toplantısındaki gazeteciler şey olarak nitelendirdi bunu. Singo artık bek oynayamaz. Ayhan Kılıç selam olsun. Özledim seni demiş. Merhaba Ayhancığım. Bakayım ben seni hiç özlememişim. Yani şöyle sarı saçlı, efendim söyleyeyim mavi gözlü ve ince belli falan olsan özleyebilirdim. Ama çok özlememişim Ayhan. Şaka yapıyorum. Can dost kolay gelsin. Beşiktaşlı dostlarımız şu an havluları çıkardı dolaptan, ütülüyordur. Yakında havlu atma sezonu başlar diyor. Yok yok, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Beşiktaş çok farklı oynuyor. Bunu sadece dün Fenerbahçe maçında söylemiyorum. Yani gerçekten yani İtalyan oyuncu takım kurmuş.
Dedim ya az önce, maç 0-0 kendi, genik duruma düştüğünde de 1-1 kendi, işte Fenerbahçe öne Beşiktaş öne geçtiğinde bile oyun mentalitesini bozmadı adam. Benim oyunum bu dedi. Ben bunun üzerinden oynayacağım. Bir kurgu yapmış, A planı, B planı. O kurgunun üzerinden gayet düzenli bir şekilde gitti. Sürekli oyuncularıyla temas halinde. Mesela bağırıyor, tamam, o gürültü oyuncu duyamıyor ama en ufak bir pozisyonda hemen oyuncuyu yanına çağırıyor. Kulağını tık tık hızlıca bir şeyler söyleyip yolluyor. Yani herhalde oyuncular kadar dışarıda böyle bir kalori yakıyordur hoca diye düşünüyorum. Çok arzulu, çok istekli. Hani bizde kötü bir tabir ama hoca için kullanacağım. Kızmayın Beşiktaşlar, iyi olarak kullanacağım. Askerden yeni gelmiş gibi hocalık yapıyor ya. Öyle derler yani. Hani hırslı. Hani sanki burası benim son şansım gibi. Yani devam ettirirse bu başarısını, özellikle Avrupa Ligi'nde, hani UEFA'da gruptan falan çıkarsa, orada böyle bir çeyrek final yaparsa, Beşiktaş tutamaz hocayı. Ataşehir'den Fatih. O hareketi bir Fenerbahçeli yapsa en az 10 maç medya ayaklanırdı. Mert Hakan neden bir sene, Metehan 3 ay, Eren 45 gün açık açık oynadı diye mi 45 günde döndü futbola, bu bahis işi ne oldu demiş. Şimdi şöyle, Metehan da 3 ay değil, Metehan da 9 ay. Metehan bir de önce federasyondan ceza yedi, tamam mı, zaten döndükten sonra da oynayamadı. Mert Hakan direkt hapis cezası aldı. O federasyondan ceza yememişti. Çıktıktan sonra ceza verdiler. O 45 gün şeyin olayı da, Eren'in olayı da eski dönemden kalma. Yani o dönem Galatasaray'da olmadığı dönemde ve kendi maçını oynamamış. Tek maç oynamış. Ondan diye hatırlıyorum. Onun dışında başka böyle aklıma gelen başka da bir şey yok. Bahis olayı devam ediyor. Yani geçenlerde bu derbi önünde şey devam ediyordu. Bu illegal bahis sitelerine yönelik bir operasyon yaptılar. Derbiden bir saat önce bütün illegal bahis sitelerini kapattılar. İşte sayısı vardı. Bakan açıklamıştı, Sayın Bakan. Bilmem kaç bin hesaba da kapatma işlemi uygulamışlardı. İllegal bahisin yani şu an için oyunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Yani futbolculara da tekrar sıra gelecektir diye düşünüyorum. Ara ara ne diyorlar? Hortluyor mu derler? Çıkıyor ortaya. Cihan abi şu Singo'yu bize fena kitlediler ya demiş. Öyle oldu gibi. Yani rakam olarak iyi oyuncu da rakam olarak bir tık kitlediler gibi. Hareketle ilgili TRT Spor muhabiri Mustafa Bey Sırbistan'dan bir muhabirle görüşüp ona sordum. O da bizim ülkemizde korkak ötleksin anlamında kullanılır dedi diye açıklama yaptı. Ondan söylüyor arkadaş. Bence de eğer Şikrinyar, Archie Brown ceza almadan Milovic ceza alırsa adaletsizlik olur demiş Tuğba Yargaç. Ben sana söyleyeyim, net alacak. Net alacak yani. Şimdi şey değil, ben Vlahovic ceza aldırmaya çalışmıyorum ama iki maç verecekler, bir maça düşecek. Cihan Dişli dedi dersin 7 Eylül. Osimhen bu sakatlığı sürekli yaşıyor demiş. Büyük kulüplerde bunu gördüğü için çok eurolar ödemiyorlar. Yılda 50 maç oynayamıyor demiş. 30 yaşında da Galatasaray'dan gider diyor. 54 yapmışız saatleri. Fenerbahçe Roma'ya yenilmeyecektir demiş. İnşallah, ağzından bal damlıyor Hüseyin Başpınar. Ama benim gördüğüm Roma sıkıntılı bir Roma yani. Öyle söyleyeyim. Aston Villa'dan hiç korkmayın. Hull City maçını izledim hafta sonu. Hiçbir şey yok yani Aston Villa'nın, ne derler? Hiçbir olayı yok Argo tabiri. Tamam, Unai Emery falan, İngiltere Premier Lig takımı. Eyvallah, hemfikiriz. Ama yani Aston Villa yenilmeyecek bir takım değil. Hem Galatasaray'ın rakibi, hem Fenerbahçe'nin rakibi. Ya ben Aston'a falan bir yazmıştım. İçeride kim oynuyor Aston Villa ile bakayım. İçeride Aston'la oynayayım. 3 alır Aston'dan. Bir saniye, özür diliyorum. Galatasaray içeride oynuyor. Alır. 3 puanı alır. Fener yüksek ihtimal deplasmanda oynayacaktır Fenerbahçe. Aynen, Fenerbahçe deplasmana gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. Onun biraz işi zor ama yani beraberliği falan kurtarabilir. Kralın takımı falan ya, orada bir tık hani kayırıyorlar. Belki oradan falan lobiler falan devreye girerse bizi doğrayabilirler. Onun dışında takım olarak bir şey yok. Acun'u da tebrik ediyorum yani. Hull City taş gibi bir takım yapmış. Muazzam oynuyorlar. Herkes işte Hull City'nin balonu patlayacak iki maçın ardından, iki maçtır Premier Lig'i galibiyetle başlamıştı. İşte Aston Villa'ya dayanamaz falan diyordu ama Acun akıllı adam. Yani bu yaptığı transferlerle, çok transfer yaptı Hull City'ye. Lige tutunamazsa bile çok rahat elden çıkarabileceği oyuncular aldı. İstediği yere, istediği rakama satar yani. Onları tek tek satar.
Hani böyle kulübü mali yapıdan böyle zora girmeden devam ettirir. Hani alt lige falan düşse bile.

0: ki ben düşeceğini düşünmüyorum. Aston Villa da bükemedi bileğini. Güzel gidiyorlar. Premier Lig'de 3 maçta 7 puan. Muazzam iş. Gianni Gocuklu'yu Torreira'nın yanına koy demiş. Yok, koymam. Lemine'yi koyarım ya ben Torreira'nın yanına. O çocuğun da sakatlığı var işte. Orada bir pozisyonda ayağını koydu. Yüksek ihtimal ayağı zemindeyken rakip oyuncunun dizi de Lemine'ye geldi. Orada bir sakatlık yaşadı. Ben Lemine'yi koyarım. Lemine çok eleştiriliyor ama bence işini layıkıyla yaptığında müthiş işlere imza atıyor. Bir Fenerbahçe derbisi oynamıştı hatırlayın. Gerçi o derbiden sonra bir daha öyle bir Lemine kimse göremedi de. Oynayınca oynuyor. Osimhen kendini tanımadığı gibi öfke problemi de yok mu? Emirhan'ın boğazına yapışması, hakemle oyuncularla sürekli tartışması demiş. Var. Öfke problemi de var bence. Son vuruş problemi de var. Katılıyorum sana. Ama işte Osimhen'i de Osimhen yapan bunlar galiba. Yani öfke problemi demek şey olur da bir tık yanlış olabilir de inatçı ve son derece dominant bir karakteri var dersek daha doğru olabilir. Yani bunu böyle kazanma hırsıyla harmanlıyor. Elbette bu şey demek değil yani. Ya Gianni Osimhen'i de övecek bir şey buldun demek değil. Yaptığı bir yanlış bir şey hareket varsa onu da eleştiririz tabii ama yani bazı futbolcuların böyle sahada kaybetmeye tahammülü olmayan bir ifadesi olur. Ben Vlahovic'te de gördüm bunu. Çok sempatik bir adam. Hemen takım oyuncularına, takım arkadaşlarına yön de verebiliyor falan böyle. Mahcup da oluyor. Hani böyle alttan alıyor, Orkun'a gidiyor, ayağını falan silmeler, onu işaret etmeler falan. Bunu Osimhen de yapıyor mesela. Sakatlanıp çıkınca oyuncular köşe gönderine sevinmeye geldiğinde hepsi böyle Osimhen'e el kol yapıyor, böyle teknik direktör gibi yani. Takıma sahip çıktığı için herhalde bu tarz gerginliği yapıyor ama dediğin gibi bunu biraz azaltması lazım. Azaltmazsa kendine de zarar verir. Galatasaray'a da zarar verir. Eksik bırakır. O yüzden hani zaman zaman böyle saha içinde fiziksel ve psikolojik savaş haline an içinde o psikolojiyi yönetmek zor oluyor. Sen de bir pozisyonda o stoperi yakaladığında sen de sinirleniyorsun. Ama her stoper yapar bunu maalesef. Köşe kornerlerde de çok olur bu. Hakem hepsini yakalasa zaten oh. Sizce Galatasaray 8 ve 9 numara transferini devre arası çözebilir mi demiş. 9 numara kimmiş, santrafor mu istiyorsun Osimhen'in arkasına? Deniz Gül yetersiz mi oldu? Şey daha 10 numaraya Batrokov aldılar. Yani şu an için ben Galatasaray'da bir problem görmüyorum yani. Belki orta sahibi iki takviye yapabilirlerdi. İşte o Gocuklu çok böyle istenildiğini verecek gibi oyuncu gibi durmuyor ama işte antrenmanlarda falan çok iyiymiş. Haberleri öyle geldi. Ama benim önüme gelen videoda da şut antrenmanında o Gocuklu şeye vuruyor. Kemerburgaz testlerinin dışına vuruyor topu. Yani kimin gördüğüme mi inanayım? Gazetecilerin söylediğine mi inanayım? Ben antrenmanlara çok gidemiyorum bu aralar. Yani Kemerburgaz tarafına geçtiği dönemden beri çok izleyemiyorum. Ama izlemeye gideceğim kendisini. Selamünaleyküm, kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olasın, güzel insan. Teşekkür ediyorum. Bu kadar mı? Yani şey, Çağatay çıtlak yapıyor. Bu kadar mı? Yani telefonla konuşuyor. Ben dinleyiciyorsam bu kadar Çağatay Hocam. Ne istiyorsun? Ne bekliyorsun yani Çağatay Hocam? 20 dakika mı konuşsun dinleyici? O da saat 14'te sizlerle beraber olacak. Sağ olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Ben gideyim yavaş yavaş. Saati 1 yapmışız. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Okuyamadığımız mesajlar elbet vardır. Hakkınızı helal edin. Cihan Dişli, sosyal medya takip edin. Ben de sizi takip edeceğim. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç. Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'un WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tabii voleybolda gündem.

0: Yoğun futbolda da gündem yoğun ve ortak payda da buluşacağımız bir isim bizlerle, spor spikeri Batuhan Tergek bizimle, hem futbol hem voleybol spikeri Batuhan Tergek bizimle birlikte. Batuhan, hoş geldin öncelikle.
1: Gülsen'in hoş buldum, çok mutluyuz haliyle.
0: Kesinlikle, ama bir alışkanlık durumu da oldu artık, yani öyle çok da havaya uçmuyoruz, bizim için sıradan bir şey gibi değil mi?
1: Ya şu açıdan tabii ki de Filenin Sultanları'nın artık seviyeyi getirdiği noktayı biz seninle geçen haftaki programda da konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Bu açıdan çok kıymetli, ama ben sevgili Gökçen'i şu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Sadece bir kez kazanıldığında herkes buna şans diyebilir. Artık Filenin Sultanları geldiği noktayı, elde ettiği başarıları sadece bir tesadüf eseri elde etmediğini herkese kanıtlamış oldu. Tüm dünyaya resmen ilan etmiş oldu.
0: Dominasyona doğru gidiyor. Şey gibi,
1: çok kıymetli.
0: Şey gibi hissediyoruz artık mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin basketbolda şampiyon olması gibi yani. Hani çok sıradanlaştırdık bunu ve müthiş bir şey bu gerçekten.
1: Yani dediğin gibi başarılara alışmak, özellikle hani üzülerek söylüyorum, takım sporlarında bizim Türk milleti olarak kendi içimizde bağdaştırabildiğimiz şeyler değil.
0: Evet.
1: Tabii ki dönem dönem güzel jenerasyonlar futbolda, basketbolda tabii ki de yakalandı. Voleybolda da 2000'li yılların başında yine 2003'teki ikinciliğimiz var. Ve benzeri başarılar tabii ki de vardı, ama bir branşta artık öncü ülke denilebilmesi bizim adımıza çok kıymetli. Çünkü voleybol özellikle kadınların zaten geldiği noktayı konuşuyoruz Göksel'in, ama erkek voleybolu da önümüzdeki günlerde erkek Avrupa voleybol şampiyonası da başlayacak. Onu da söyleyelim, Filenin Efeleri'ne orada başarılar diliyoruz şimdiden. Ama yani bir takım sporunda üst üste gelen böyle başarılar, 3 yılda uluslararası arenada 4 şampiyonluk. Yani 2023'ü altın yaz olarak nitelendirmiştik, hatırlarsın. 3 yıl sonra yine bir yazı altın yaz olarak nitelendiriyoruz. Gurur kaynağı. Hani başka ne denir ki, ben sadece şu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Türk kadını gerçekten ait olduğu yerde, Avrupa'nın zirvesinde. Bu gurur hepimize yeterli artar. Bir kez daha Filenin Sultanları'nı tebrik ediyoruz. Çok büyük gurur yaşattılar bize. Eminim ki özellikle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da direkt olarak katılım sağlama hakkı elde ettik Avrupa şampiyonluğumuz sebebiyle. Evet. Bunu da hatırlatmış olayım. Tabii ki bizim Filenin Sultanları'nın koleksiyonunda bir eksik kaldı. Gözümüz artık 2028 Los Angeles'ta.
0: Peki maçı nasıl analiz edersin? İtalya karşısında aslında istediğimiz başlangıcı yapamadık. Acaba maç gidiyor mu dedik, ama sonrasında harika bir geri dönüş. Karar setinde de net bir galibiyet aldık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Sevgili Göksel'in ilk sete başladığımızda aslında karşılıklı sayıları özellikle gördüğümüzü söyleyebiliriz, ama yani İtalya serviste inanılmaz güçlü bir takım. Ve biz de özellikle manşet ve top karşılamada ciddi hatalar yaptık. Bunu söylemek lazım. Ki zaten kaybettiğimiz setlerin skoruna bakacak olursan çok farklı şekilde, belki de bir Avrupa finalinde görülmeyecek farklarda kaybettik setleri. Fakat asıl nokta işte buralarda kırılmamak. Antropova'yı, Egonu'yu belli noktada durdurabildiğinizde, savunma anlamında iyi işleri devreye soktuğunuzda ve takım içerisinde çözüm üretebildiğinizde zaten dişinin tüm çarkları bir işlemiş oluyor. İlk sette özellikle Antropova ve Egonu noktasında durdurmakta zorlandık onları. Vargas'ı oyuna sokamadık. Üst üste blok gördük maalesef. İtalya file önü hattı, özellikle Sarafar'la birlikte, Anadenesi ile birlikte ciddi işler sergiledi. Fakat maç nerede kırıldı dersen, bence evet 3. seti de kaybettik, 4. seti kazandık, ama ben o ince geri dönüşü yine vurgulamak istiyorum. Biz 2. sette de gerideydik. Biz 2. evet. sette 5-6 sayı kadar geriye düşmüştük. Oradan çevirip 25-22 kazandık. Setlerde durumu 1-1'e getirdik. Herkes muhtemelen 4. seti vurgulayacaktır Göksel'in. O seti kazanmak da tabii ki de çok kıymetliydi, ama geri dönüş ateşini bence ne olursa olsun 2. seti kazanmak bize kazandırdı. Çünkü 2. seti bu şekilde elde ettiğinde en azından skoru dengeledin. Yani setler noktasında skoru dengeledin. yani üzücü bir senaryo. Şu an tabii ki de çok rahat konuşuyoruz. Avrupa şampiyonu sonuçta, ama yani olası bir senaryoda ikinci seti de kaybetsedik bence biz İtalyanlara kendi evimizde bir şampiyonluk armağan edebilirdik. Fakat oradaki ince dokunuşlar, özellikle İlkin Aydın'ın ritme giremediği noktada Santarelli'nin arayışları ve ne olursa olsun artık Türk sporu için bir figür Eda Erdem Dündar. Yani sadece kaptan diye anlatılmaz, bambaşka bir tecrübe ve aura. Aura denebilir yani, verdiği enerji, oyun alanındaki güven ve takıma direkt olarak belli molalarda zaten özellikle geride olduğumuz noktalarda kadraj hep bizim bench'teydi. Sen de dikkat etmişsindir.
0: Evet.
1: Eda Erdem'in tutumu, konuşması, takımı motive edişi zaten iki bambaşka noktaya götürdü. Ben özellikle Sinan Erdem'deki seyircileri de tebrik etmek istiyorum. Resmen İtalyanları abluk altına aldık. Tezahüratlarla, marşlarla, onları ıslıklarla strese soktuk. Serviste Antropova özellikle 3 ve 4. setlerde ilk 2 setteki kadar rahat servis atamadı. Bunlar çok kritik. Taraftarı işin içine girmesi zaten özellikle takım sporlarında işi bambaşka noktaya götürebiliyor. Onun dışında Derya Cebecioğlu, yani belki de yeni yeni ısınıyordu. Çok ciddi bir sakatlık süreci geçirmişti. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi diletelim. Yeni yeni takıma katılmıştı. Bir noktada nasıl devreye girilir bize onu gösterdi. İlkin Aydın'dan tam anlamıyla istediğimiz verimi alamadığımız noktada Derya Cebecioğlu özellikle 3, 4 ve 5. setlerde o kritik anlarda o sorumluluğu aldı. Özellikle Vargas'ın yorgunluktan tıkandığı noktada, ki biliyorsun biz sadece bir pasör çaprazı noktasıyla gitmiştik kadro olarak Avrupa Şampiyonası'na. Vargas'ın yorulduğu noktalarda gerçekten Derya Cebecioğlu, gerek Hande Baladın ve tabii ki Zehra Güneş, bambaşka bir orta oyuncu. Kadın voleybolunda kazandıkları, elde ettikleri ve şu anda güncel form grafik olarak bence şu anda dünyanın en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş. Kesinlikle muhteşem bir performans. 5'ten 6 ya da 7 blok sayısı üretmiş olması lazım. Ya işi bambaşka noktalara götürdü ve tabii ki karar seti. Karar setinde özellikle 10'lu sayılara geçtikten sonra hepimiz heyecanlandık. O maçın ritmine kendimizi bıraktık. İtalyanlar tamamen oyun dışıydı. Egon'u devreye giremedi. Antropova'yı durdurduk. William Sila beklentinin çok altında performans gösterdi İtalya noktasında. Ve biz özellikle Vargas'ın da hücumu tetiklemesiyle birlikte ve diğer oyuncularımızın da katkılarıyla birlikte İtalya savunmasını yıprattığımız için 5. set bize kolay geldi. Kaybettiğimiz setleri yine hızlıca hatırlayalım. Sadece Vargas'a hücum noktasına odaklandığımız setleri kaybettik. Hücum çeşitliliğini oluşturduğunuzda, köşeleri 3 numarayı efektif kullanabildiğinizde ve pasörünüz de, yani bildiğin çok değerli bir pasör rotasyonumuz var. Hem Elif Şahin hem Cansu Özbak. İkisi de muhteşem ötesi ellere sahip. Ve böylesine geniş bir havuzda gerçekten işler biraz daha kolay oluyor. Ve kenarda ne olursa olsun Daniele Santarelli, dünyanın en iyi baş antrenörlerinden birisi. Evet, bazen bazı açıklamaları çok konuşuluyor. Final öncesi İtalyanlar favori konumda demişti ve bu özellikle sosyal medyadaki taraftarlar noktasında biraz tepki çekmişti. Hani final öncesi böyle bir açıklama olur mu diye. Bence o takımın üzerinden yükü almak istediği için böyle bir açıklamada bulundu ki İtalya'nın da iyi bir kadroya sahip olduğunu zaten biliyoruz. Ama biz daha iyiyiz ve kupayı da kazanmayı başardık. Bir kez daha tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını.
0: Santarelli konusunda yani çok fazla sosyal medya üzerinde eleştiri de görüyorum. Ama ya o geldikten sonra bu takım farklı bir kimlik kazandı. Yani kesinlikle değil mi? Herhalde kazanma kimliğini Santarelli ile kazandık aslında.
1: Kazanma kimliğini Santarelli ile kazandık ama ne olursa olsun Giovanni Guidetti dinlemeklerini de kenara bırakmamak lazım. Onun ektiği tohumlarla birlikte Santarelli göreve geldi.
0: Santarelli onun da sevenini de çok sevmeyeni de çok ya. Yani sevmeyeni efendim? De tam sevmiyor Guidetti gerçekten.
1: Ya Guidetti gerçekten biz nasıl deriz, kurt. Gerçekten voleybolun kurdu. Hani tüm dinamiklerini öğrenmiş. Zaten voleybolu tek başına yazdı neredeyse. Dünya voleybolunu. kadınlar noktasında ve şu anda Kanada ile zaten inanılmaz işler yapıyor ve görürsün Kanada çok daha iyi noktalara gidecek çünkü Kanada rotasyonunda da Giovanni Guidetti altyapıdan gelen gençlere de çokça şans vermekte ve tabii ki dediğin gibi Santarelli ile birlikte kazanma kimliğini elde ettik biz çünkü kırılma anlarında kırılmaya müsait bir milletiz. Bunu hayatın her alanında görebiliyoruz. Evet çok duygusalız. Bunlar çok güzel ve kazanma hırsını size aşılayan detaylar ama soğukkanlı kalmanız gereken yerler de bulunuyor. Hem hayatta hem sporun içinde. Santarelli ile belki de onu öğrendik. Biraz daha realistik, biraz daha ayaklar yere sağlam basacak şekilde hareket etmeyi öğrendik. Kırılma anları da ayakta kalmayı öğrendik ve tabii ki Santarelli ile birlikte Melissa Vargas da kadroya dahil olunca evet bizim belki de yıllardır sorun yaşadığımız nokta pasör çaprazı noktası oraya da Melissa Vargas gibi bir ekleme gelince işler tadından yenmez hale geldi. Harika noktalara gitti ve daha da harika noktalara gidecektir diye düşünüyorum.
0: Peki filenin sultanlarını yeniden tebrik ediyoruz ve buradan futbola geçiyoruz. Futbolda da derbiyi geride bıraktık. 1-0 Fenerbahçe'nin Şkriniar'la öne geçtiği mücadele 2-1 kazanan bir Beşiktaş ama maçın sonundan yani başından sonuna kadar gerçekten iyi bir görüntü veren Beşiktaş vardı. Nasıl değerlendiriyorsun derbiyi? Fenerbahçe'nin öne geçtiği karşılaşmada 3 puan Beşiktaş'ın oldu.
1: Yani derbinin belki de kilit noktası Vincenzo Italiano kesinlikle. Evet. Yani taktik deha noktasında ligimize gelmiş en değerli isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum yakın zamanda. Ve Beşiktaş'ın özellikle Blahovic'in de denkleme eklenmesiyle birlikte nasıl bir tehdide dönüştüğünü görmüş olduk. Yani özellikle Trossard, Blahovic, Orkun üçlüsü ve diğer taraftan yine arkada bir nevi aslında hem box to box diyebileceğimiz bir Olaitan topu ileriye taşıma noktasında ve kesici rolünde bir Salih Özcan size çok iyi kompakt bir ön alan seti yaratıyor. Bu çok değerli. Buna sahip olmak ve bunu özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynamak gerçekten takdir eşayan. Senin de dikkatini çekmiştir Göksel'in. Dakika 87'de hala Beşiktaş adam adama önde baskıdaydı. 90+3'te adam adama ön alanda baskıdaydı. Biz normalde derbilerde neyi görürüz? Özellikle deplasman takımı öndeyse tüm hatlarıyla geriye çekilir. Ev sahibi takım skor üretmek için tüm hatlarıyla yüklenir değil mi? Ezber bozan bir anlayışla tıpkı nasıl Avrupa maçlarında oynadıysa Beşiktaş, Alanya'ya nasıl oynadıysa, diğer takımlara nasıl oynadıysa yine bir benzerini Fenerbahçe'ye karşı oynadı. İstediği sonucu ne şekilde aldı? Burada şunu da vurgulamak lazım. Evet, Vincenzo Italiano takımı çok iyi hazırlamış ve çok iyi bir futbol oynattı. Açıkça söylemek istiyorum, özellikle bu alınan yeni kurallarla birlikte oyunun daha da hızlandığı noktalarda bizim ligimizde geçen senelere nazaran daha keyifli maçlar seyredebildiğimizi ben düşünüyorum en azından. Bu derbi de bence heyecan noktasında gayet doyurucu bir derbiydi ama ben şu noktaya da değinmek istiyorum. Fenerbahçe tarafı özellikle İsmail Kartal maça bence pek hazırlanamamış. Yani böylesine yoğun bir transfer dönemi geride kaldıktan sonra 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne bilet alıyorsunuz. Ve Avrupa maçlarını seninle zaten birazdan konuşacağız ama yani Avrupa'ya ilk maçınızın öncesinde kritik bir derbi var ve evinizdesiniz, tribünde boş yer yok. Yani bu kadar denklemin olduğu noktada ben İsmail Kartal'ın biraz daha oyuncuları yönlendirme ve taktik disiplin anlamında biraz daha sorumluluk almasını beklerdim. Özellikle Greenwood noktasını Beşiktaş çok iyi işledi. Yani sen de görmüşsündür, Greenwood sürekli geriye adam kovalamak zorunda kaldı. Greenwood böyle değerlendirilecek bir isim değil.
0: Evet.
1: Yani bence Vincenzo Italiano için kredisini iki katına çıkaran bir derbiydi. İsmail Kartal için de özellikle Talisca gittikten sonra zaten belli soru işaretleri vardı. Şampiyonlar Ligi'ne bilet alındı, tamam, çok güzel Fenerbahçe adına ama tatmin etmeyen bir oyun, tatmin etmeyen oyunla birlikte önde olduğunuz bir derbiyi kaybetmenin verdiği acı, yani İsmail Kartal'ın kredisini bayağı aşağıya doğru çekmiştir diye düşünüyorum.
0: Tabii İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan birisi de derbi öncesinde de dinleyicilerimizden gelen mesajlardı. İrfan Can, kahveci tercihi. Nasıl yorumlarsın?

0: mesleğimi bir kenara bırakarak sadece bir sporsever, bir futbol izleyicisi olarak düşündüğümde İrfan Can Kahveci geçtiğimiz 2 yılda ne yaptı? Benim aklıma, yani hatam varsa izleyiciler de beni düzeltebilir. Son 2 yılda İrfan Can Kahveci ne yaptı? Benim aklıma akılda kalıcı bir detay gelmiyor.
1: Evet.
0: Böyle bir noktada özellikle Talisca gibi, evet Talisca da yönetmesi zor bir oyuncu, evet skor yükünü çeker ama takım oyunundan uzak birisidir. Ama Fenerbahçe bunları bile bile zaten Talisca'yı aldı. Talisca'nın en azından skor tehdidi vardı. İrfan Can Kahveci evet harika bir sol ayak. Onun dışında ne var? Ben cevap bulamıyorum.
1: Gerçekten yok.
0: Son 3 maçta sürekli İrfan Can denemeleri, evet özellikle bence orta saha kurgusunda Gendouzi Kante'yi de bozan bir detay. Çünkü İrfan Can Kahveci 10 numara mevkisini en son ya da nasıl diyelim 8 iç 8 gibi rolü, yani Fenerbahçe'de taş çatlasın 5 maç oynamıştır. 10 maç oynamıştır belki de. Yani daha çok Başakşehir dönemindeyken oraları oynayan, ki Başakşehir'de bile orijin olarak sağ kanatta oynayan bir isimdi. Neden sürekli kanat menşeisine alışmış bir oyuncu neden iç koridorda oynatılır ki? Aynısı Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kanatta iyi bir isim. Önüne atarsınız çünkü kanat oyuncularının psikolojisi şu açıdan ibaret. Ben açıyı 180 derece görüyorum. Bir tarafım zaten çizgi ve dışarısı. Bunun rahatlığıyla oynarlar zaten. Ama siz kanat oyuncusunu iç koridora ya da merkeze çektiğinizde o kişinin etrafı artık 360 derecedir. Alan kontrolünü Xavi Iniesta düzeyinde yapması gerekir. Yıllardır kanat oynayan oyunculardan sen bir anda sihirli bir değnek gibi, sen artık Xavi Iniesta gibi bir maestrosun demek çok saçma. Yani evet futbolun evet inanılmaz artık taktik noktalarına doğru gittiğini biliyoruz ama yani bazı detaylarda gerçekten çok basit. Yani bu detaylara dikkat edildiğinde futbol daha anlaşılabilir oluyor. Ama İrfan Can noktasında ben İsmail Kartal'ın hem İrfan Can'ın kullanma konusunda hem de oluşturulan ilk 11'lerin taraftardaki karşılığı açısından sınıfta kaldığını düşünüyorum.
1: Tabii yapılan açıklamalarda hakem tepkisi de vardı. Hem Kerem Aktürkoğlu'ndan, sonrasında Başkan Aziz Yıldırım'dan. Ama bu açıklamaların hepsinin başında da şu vardı. Evet kötü oynadık ama ya kötü oynanılan maçtan sonra kaybetmekten doğal bir şey olamaz. Burada sadece hakeme yani bahaneden öteye gitmiyor gibi. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya hakemler maalesef özellikle bizim ülkemizde, ya tabii ki diğer yerlerde de konuşuluyor. Bizde çok vurgulandığı için diğer ülkelerde hakem noktasında herhangi bir problem yaşanmıyormuş gibi atfediliyor ama ya maalesef artık hakemler noktasında benim düşüncem şu Göksel'in. Çok kıymetli bir meslek ve çok zor bir meslek. Özellikle bizim ülkede gerçekten yapılması, hani keşke yapmasa mıydım dedirtebilecek bir meslek ama evet kötü yönetimler olabilir ama ben burada her zaman İngiltere tarafını ya da diğer ülkeleri düşünüyorum. Orada da kötü yönetimler oluyor. Oradaki kötü yönetimlerden sonra hakemler yöneticiler tarafından tehdit edilmiyor ama taraftarlardan ölüm tehdidi almıyor.
1: Ya kesinlikle, hatta şunu ekleyeyim, Aziz Yıldırım'ın şu demeci mesela beni şok etti. Aziz Yıldırım diyor ki yani dayak yemiş hakem buraya verilir mi diyor, ya böyle bir şey olabilir mi?
0: Ki o bizim maalesef Türk futbolunda kara leke olarak atfedebileceğimiz olaylardan birisi.
1: Kesinlikle.
0: Ne olursa olsun evet bu bir spor ve ne olursa olsun ülkemizde en çok ilgi rağbet gören spor branşı futbol. Bu tabii ki de böyle. Ama sen kitlelere bu kadar hitap eden, özellikle halk nezdinde bu kadar çok yer edinmiş bir spor branşında, yani o zaman hepimiz birbirimizi tehdit edelim. Her maç sonu argo sözler havada uçuşsun, tehditler savuralım. O zaman sağlıklı zeminde nasıl olacak? Yani bu şekilde devam ederse ben şunu düşünüyorum. Yarın bir gün maç yönetebilecek hakem bulacak mıyız?
1: Evet.
0: Hakemlere sahip çıkma noktasında evet MHK'da ben herhangi bir işe iş görmüyorum. TFF Başkanı hakemlere sahip çıkabilecek demeçlerde bulunmuyor. Ben tabii ki de eğer bir aksaklık noksan varsa, yani tabii ki de

0: yaptırımlar uygulansın. Zaten kimse buna karşı değil. Ama yani lütfen artık kötü oynanılan maçtan sonra da hakem deneyelim. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu gerçekten soru işareti ve yani bunun bencesi sencesi yoktur. Hani net bir hamle vardı orada belki de. Bu tabii ki de hakem ve hakemlik yapmış insanların kararına tabidir ama ya futbol sever olarak o anın adrenaliniyle belki doğru yorumlanamayabiliyor taraftarlar noktasında.
1: İlk kez bir faul verilmiyor değil. Sonuçta ya şu incelenmeme, penaltı konusunda incelenmeme nedeni de aslında da Kerem Aktürkoğlu'na açıklanmış. Dışarıda olduğu için VAR müdahale edemiyor. Dışarıda olduğu kesin olduğu için penaltı kararı penaltı kararı verilmeyeceği için bir potansiyel kontrol yapamıyoruz diyor. Ya orada müdahale varsa frikik verilmedi. Kerem Aktürkoğlu da diyor ki belki biz o frikiyi atacaktık. 2-2 olacaktı, sonra 3-2 olacaktı falan ama bu varsayımlarla ilerleyemeyiz. İlk defa bir hakem bir frikiyi bir faulü kaçırmıyor sonuçta.
0: Ya varsayımlarla zaten ilerleyemeyiz. Yani geçmişe dönük yorumları çok kolay yapabilirsin. Yani geçmişte evet öyle olsaydı, böyle olsaydı, şöyle olsaydı ama orada bir dı eki var. Bizim dilimizde geçmiş zaman eki. Artık geçmişte kalan kaldı. Ve artık biz bu içimizde biriktirdiğimiz hakem kinini bir kenara bırakmalıyız. Bu şekilde böyle devam edemez. Ya üzülüyorum. Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu tabii ki de dikkat edilmeliydi. Belki de Kerem Aktürkoğlu'nun da dediği gibi oradan ciddi bir fırsat çıkabilirdi. O zaman Dušan Vlahović'in iptal edilen golü Kante ile ikili mücadelesinde, orası da soru işareti. Ki orada vücut diline baktığımızda Kante oyuna devam ediyor gibi gözüküyordu.
1: Evet.
0: Orası da soru işareti. İki tarafta da soru işareti var.
1: Diğer taraftan güçlü diye niye gol iptal ediliyor ve şunu geçtim. İptal edilen bir gol de yok çünkü ya düdük çalıyor hakem. Orada düdük çalınmamalı. Ya var bu yüzden hayatımızda artık zaten. Düdüğü çalma ki sonunda incelensin. Pozisyon tamamlansın diye.
0: Kesinlikle zaten VAR'ın kullanılış amacı orta hakemin İşini kolaylaştırmak. Ben şunu anlamıyorum. VAR bizim ligimize geldiğinden beri daha çok düdük çalıyor.
1: Evet, doğru.
0: Normalde böyle olmaması lazım. Yani sen nasıl mesela ben sosyal medyada çok sevdiğim bir sayfa var. İtalya futbolu paylaşan Calciolog diye.
1: Evet.
0: Belki sen de takip ediyorsundur evet, ya da biliyorsundur evet, o sayfayı. Çok değerli bir sayfa. Onun bugün paylaştığı istatistiğe baktım. İlk 3 haftada Serie A'da sadece bir kez kırmızı kart verilmiş. O da VAR müdahalesiyle. Onun dışında ilk 3 haftada hiçbir penaltı yok. Sadece bir kırmızı kart, sadece bir VAR müdahalesi. Evet. Belli noktada oyunun sertliğine, lütfen yanlış anlaşılmasın, futbolcuların birbirine değil, oyunun sertliğine biraz da olsa müsaade edilmeli. Derbide evet yine oyun hızlıydı. Ben daha da gelişeceğine inanıyorum ama sevgili Göksin'in 30 saniyede bir düdük çalmamalı bir futbol maçında. Yani bize düdük verilse ve biz halı sahada kendi maçımızı yönetsek o kadar düdük çalmayız.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani o açıdan da ya tat kaçırıcı bir durum. Peki buradan Avrupa maçlarına geçelim. Fenerbahçe ile devam edelim. Roma maçına bu derbi mağlubiyetinin yansıması olur mu sence?
0: Tabii ki de olacak maalesef ama bunu olumluya ya da olumsuza çevirmek tamamen Fenerbahçe'nin elinde olan bir detay. 18 yıl sonra sevgili Göksel'in bu arenaya geldi temsilcimiz Fenerbahçe ve tüm temsilcilerimize bir kez daha başarılar dileyelim Avrupa arenasında. Ülke puanına ihtiyacımız var. Temsilcilerimizin uluslararası arenadaki başarılarına ihtiyacımız var ve futbolda biz bunu çok özledik. Basketbolda, voleybolda Avrupa şampiyonlukları yaşayan pek çok kulübümüz var. Fenerbahçe Beko'su var, Vakıf Bank'ı var. Daha pek çok kulübümüz, değerli kulübümüz pek çok organizasyonda şampiyonluk yaşadı ama futbolda bunu bir türlü tutturamıyoruz. Çünkü biliyorsun futbolda bu tarz oluşumlar için sistem gerekir ve biz de sistem ve futbol kültürünü oturtma noktasında maalesef zorlanan ülkelerden biriyiz. Fenerbahçe şu açıdan yaklaşmalı. Derbi mağlubiyeti çok kötüydü. Ama biz burada eksiklerimizi gördük, not ettik ve Roma'ya hazırlandık diyebilmeli. Çünkü Roma sezona inanılmaz başladı. Donnarumma'nın diye bir tehdit var. Ibala inanılmaz formda ve bu ikilinin neler yapabileceğini öngörmek imkansız. Gerçekten korkutucu.

0: özellikle orta saha noktasında da ciddi üstünlük kurabileceklerini düşünüyorum ve ben şu açıdan da yorumlamak istiyorum. Gündoğdu çok değerli bir isim. Tabii ki de Fenerbahçe'ye katkı sağladığını kimse inkar etmiyor ama bazen ön alan baskısında yerini kaybedecek şekilde çıkıyor ve özellikle Roma hızlı noktalarla çok seri şekilde hücuma çıkabilen bir ekip. Bunu bu sene gerçekten Gasperini çok iyi işlemiş ki şu açıdan söyleyeyim, ligdeki 3 maçında 10 gol attı Roma. Korkutucu bir istatistik ve dediğim gibi Donnarumma'lı Dybala ikilisi gerçekten önünde ama Fenerbahçe'de temsilcimizde avantaj şu: 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çalacak. Bunun taraftarı gaza getirmesi, taraftarın takıma koşulsuz şartsız destek sunması ve oyuncuların da gerçekten Fenerbahçe forması altında bir Şampiyonlar Ligi maçında oynadıklarını fark etmeleri lazım. İsmail Kartal'ın işi zor. Çünkü hem derbi mağlubiyeti hem de Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başlamak bir teknik direktörün belki de isteyeceği son senaryolardan birisidir.
1: Bir diğer tarafta da Galatasaray Jose Alvalade'de olacak. Sporting karşısında olacak ve Osimhen'den yoksun bir Galatasaray olacak. Ama bunun yanında olumlu bir gelişme de şu ki Leao ilk maçında gerçekten iyi bir görüntü verdi. Nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray'daki gelişmeleri ve Sporting karşılaşmasını?
0: Galatasaray'ın oyun şablonu tabii ki de pres gücüne dayalı. Bunu hepimiz görüyoruz, fark ediyoruz. Özellikle Osimhen'in takıma katılmasıyla birlikte ciddi bir pres gücü oluşturmaya başladı Galatasaray rakipleri karşısında. Bunu geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi arenasında da gördük ve bu yıpratıcı pres Osimhen varken işe yarayan bir detay. Başakşehir mücadelesinde gördük. Osimhen sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra Galatasaray üretmekte zorlandı. Evet. Galatasaray henüz tam anlamıyla taşları yerine oturmamış Başakşehir karşısında zorlandı. Ve transfer dönemi boyunca en mutsuz taraftar topluluğu kimdir diye soracak olursan Galatasaray taraftarı derdim ben. Çünkü Osimhen'in net bir yedeği yok. Osimhen'in net bir yedeği yok. Muhtemelen Barış Alper Yılmaz ön alanda başlayabilir. Ama ne kadar Osimhen kadar katkı sunabilir? Takımı ileri çekme noktasında neler vaat edebilir? Bu ciddi bir soru işareti ve tabii ki de Barış Alper Yılmaz nezdinde konuşacak olursak sevgili Göksel'in, Barış Alper Yılmaz kanatta daha etkili bir oyuncu. Forvet'te tabii ki milli takım noktasında da oynadığı maçları hatırlıyoruz. Özellikle Euro 2024'te santrafor mevkisinde ciddi maçlar oynamıştı ve iyi performans sergilemişti ama o şampiyonadan sonra Forvet'te değerlendirildiği karşılaşmalarda bekleneni sunamamıştı takımına. Ve Sporting'de zaten geçtiğimiz seneden beri sükseli galibiyetler alan, zaten ligini de net şekilde önde götüren ekiplerden birisi. Bu sezona 4 galibiyet 1 beraberlikle başladılar. Kendi evlerinde şu anda notlarıma bakıyorum. Kendi evlerinde oynadıkları 3 lig maçında toplam 8 gol kaydettiler. Bu noktada ciddi soru işaretleri olabilir. Çünkü kendi taraftarı karşısında Sporting gerçekten kuvvetli bir takım haline bürünebiliyor. Ve özellikle takım oyunu noktasında da şu andaki iki tarafı da terazinin iki yanına koyacak olursam oyun kalitesi ve oyun şablonu açısından Sporting'in daha ön planda olduğunu söylemek lazım. Lemina da yok. Orta sahadan eksi biriniz var. Bu soru işareti tam alışamadı. Onu değerlendirmekte zorlanıyorsunuz. Torreira tek başına oranın yükünü kaldırmakta zorlanıyor. Onun dışında Sara serbest bırakıldığında daha değerli bir oyuncu ama Torreira Sara ikilisi yaptığınızda bu sefer Sara'yı değerlendirme noktasında daha da zorlanıyorsunuz. Öylesine yaratıcı bir oyuncunun daha serbest dolaşması lazım. Yani belli parametreler var. Ama savunma noktasında ben hala Abdülkerim'in form yakalamakta zorlandığını düşünüyorum. Ve bu karşılaşmada da Sporting'de hızlıca değerlendirecek olursak özellikle ileri alandaki isimler ciddi tehdit yaratabilir. Luis Suarez'i biliyorsun, adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı. Evet. Sezona istediği gibi başladı. 5 maçta 4 gol kaydetti.

0: futbolcu yine 4 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli isimler var. Gonçal ve Sine Portekiz doğuda 5 maç 3 gol buldu. İleri alanı skor yükünü paylaşan bir takım ve bu açıdan daha da tehlikeli.
1: Bu arada son dakika gelişmesi şuydu. Gonçalves transfer oldu. Fiorentina'ya geçti Gonçalves. Yani iki kanadını kaybetti aslında Sporting. Trincao, El Ahli'ye, Gonçalves de Fiorentina'ya.
0: Doğru. Düzeltme için teşekkür ediyorum. Şu noktada benim tabii ki de dikkatimi çeken isimlerden birisi İrem Kunda. O Dünya Kupası'nda adını çok duyduğumuz isimlerden birisiydi. Ondan henüz beklediğini tam anlamıyla alamadı Sporting ama bence daha sakin ve komple bir takım savunması anlayışıyla sahaya çıkmalı Galatasaray. Ama dediğin gibi Leao da ilk maçına iyi başladı. İyi sinyaller verdi. Kendini takıma adamış bir Leao zaten bambaşka bir sihir yaratacaktır takımda. Milan'da bunları defalarca yaptı. Belki Leao ileride başlar, Barış kanatta oynar. Leao'nun forvette de zaman zaman Milan'da denendiğini ve orada da oynayabildiğini biliyoruz. Ya belli detaylar var tabii ki ama günün sonunda yine oyun Galatasaray'a kalacak. Zor bir deplasmanla temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor. Fenerbahçe'de keza öyle. İki temsilcimizde de şimdiden Avrupa ve Şampiyonlar Ligi noktasında başarılar diliyoruz ama gerçekçi bakalım. Biz tabii ki galibiyetleri çok istiyoruz ama Avrupa arenasında her maç, her dakika, her saniye çok zor. Bunun da farkında olmak lazım.
1: Peki Batuhan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Sevgili Gökçen'im, ben teşekkür ediyorum. Seninle birlikte sohbet etmek, programına konuk olmak benim için büyük bir mutluluk.
1: Çok teşekkür ederim. Benim de aynı şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Batuhan Tergek, spor spikeri Batuhan Tergek bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Göksen'in abi, atladığımız nokta Kante'nin pozisyonunda Ederson topa hamle yapmıyor, bile %100 gol diyemeyiz ondan kaynaklı. Evet, ben daha sonra oraya dikkat çektim, yani gol demeyelim dedim çünkü bilmiyoruz, fakat pozisyonu sonuna kadar oynatmayacaksak neden var diye bir şey hayatımıza katıldı. Çünkü bir şüphe varsa pozisyonda, o pozisyonun sonuna kadar oynatılması gerekir, sonrasında yine faulü çalarsın ve VAR'da incelenir. Eğer golse VAR'da incelenir. Zaten gol değilse yine düdüğünü çalabilirsin pozisyon bittikten sonra. Çok basit bir kural yani bu. Bu arada Fenerbahçeli olduğumu da söylemeliyim demiş Özcan Bey. Üstadım, iyi yayınlar. Hakemler ilk defa kötü değil. Hakemler yıllardan beri kötü ama bize dayatılan algı Fenerbahçe maç kaybedince, kötü kazanınca iyi mi yani? Kazanan hoca da kötü, kaybederken de kötü. Biz taraftarların bunu bilmesi lazım ki yöneticilerin bu konuda algıları boşa çıksın, saha içine odaklansınlar. Hakemleri kullanarak bizim gözümüzü boyamasınlar diyor Özcan Bey. Selamlar, iyi yayınlar dinliyorum ama bazı yorumlarınıza hiç katılamayacağım. Ederson yerde yatıyor bir çarpışma sonucunda ve hakem hala oyunu devam ettiriyor. Bunun izahı yok. Orayı görmedi bu arada. Ya bakın şöyle, bunlar her ligde oluyor. Görmedi çünkü arkasında kaldı. Sonra döndü, pozisyon devam ederken Ederson'un yerde kaldığını da gördü. Oyunu durdurdu. Geç durdurdu, geç gördü. Aynı şekilde Vlahovic ile Skriniar'ın tartışmasında da orada birbirlerine girdiler. Görmedi. Çok normal çünkü akan bir oyun var. Bu kadar sadece bizim ülkemizde varmış gibi de yansıtmamak gerekir bence. Fenerbahçe'de Talisca'nın gönderilmesi bu maç sonrası hata olarak konuşuluyor. Fenerbahçe'de kaç derbi çözdü ki Talisca diyor Nevzat Bey. Peki ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan içeriğimiz sizlerle birlikte olacak. Akabinde de saat 18 itibariyle ben Göksel'in Çağrısı Araç yeniden sizlerle olacağım. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Naci hoş geldin.
3: Hoş bulduk Aydın. Selamlar, iyi haftalar.
2: Herkese iyi haftalar. Temel gündem maddesi Osimhen. Osimhen kaç hafta olmayacak?
3: Victor Osimhen bir kere Sporting Lisbon deplasmanında forma giymeyecek. Devamında da ligde Kocaelispor'la oynanacak olan karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Burada Trabzonspor ile oynanacak deplasmandaki mücadelede takımın çizeceği performans, alacağı sonuçlar, ortaya koyacağı oyun gücü de biraz bence Osimhen'in durumunu netleştirecek. Okan Hoca da, Sağlık Kurulu da duruma göre Trabzonspor maçıyla alakalı bir değerlendirme yapacak ama işte Sporting ve Kocaeli karşılaşmalarında Galatasaray'ın sergileyeceği performansa göre Galatasaray orada Osimhen'le alakalı bir karar alabilir. Trabzon maçında oynama ihtimali var. Bunun altını özellikle çizeyim ama çıkar Galatasaray Sporting maçında Osimhen sizde iyi bir futbol ortaya koyar. Puan ya da puanlarla döner. Kocaeli maçında hakeza kendi sahasında kazanır. İşte o zaman Trabzon deplasmanında risk almayıp milli takım arasından sonra rahat rahat kullanmayı tercih edecektir Okan Buruk. Çünkü Osimhen konusundaki içeride konuşulan, risk teşkil eden noktalardan bir tanesi şu. Osimhen sahadayken kontrol edemeyeceğiniz bir güç. Yani maksimumunu sahada veren bir oyuncu. 1-0 kendi, 2-0 kendi, 3-0 kendi. Yani Osimhen'e kalkıp aman sakatlık olan bölgeni kolla, çok fazla sprint atma, çok fazla pres uygulama diyemiyorsunuz. Durmuyor. Osimhen sahadaysa maksimumunu zorlar.
2: Seni desteklemek için bir şey söyleyeyim. Maçı izlerken muhakkak fark etmişsindir. Osimhen oyundan çıkmadan bir 3-4 dakika önce zaten kasını tuttu. Hatta orada maçı izleyen bir arkadaşım ekrana gelmedi. Çıkmadan 3-4 dakika önce tutunca Okan Buruk'un yanına gidiyor. Ekrana gelmediğini tekrar altını çizim. Orada bir konuşuyorlar. Sonra devam etti. Bir şuttan sonra oyundan çıkmak durumunda kaldı.
3: Şöyle destekleyeyim Aydın. Gabriel Sara'nın son dakika uzatmalarda attığı frikik golünden sonra, galibiyeti getiren golden sonra Osimhen kulübeden çıkıyor. Sakat haliyle depar atıyor. Öyle sevince mi? Katılıyor. Hı. Yani kendini kaybediyor. Kazanma adına, galibiyet adına açıkçası hep maksimumunu zorlayan bir oyuncu. Şuradan örnek biçmek lazım. Yani sahada Osimhen'i kontrol edemezsin. Geçen sezon Liverpool'da oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde adam 45 dakika neredeyse uzatmalarla birlikte kırık kolla oynadı sahada. Acı falan filan tanımıyor sahadaysa. O yüzden burada hiç risk almadan Osimhen'i sahaya atmak Galatasaray'ın önceliği. Fakat tabii ki işte Sporting ve Kocaeli maçlarında ters bir durumda işte o zaman yeniden değerlendirir ama Osimhen'in Trabzon deplasmanında oynama ihtimali bulunuyor. Yani kalkıp ben Osimhen için bir ay yok ifadesini kullanmam. Singo için kullandım mesela. Singo'yu riske atmayacak Galatasaray.
2: Oraya geleceğim. Burada tabii bir de bir milli takım arası var ama herhalde Galatasaray hiç şu ara milli takıma gitmesini istemez Osimhen'in.
3: Ya tabii ki istemez fakat Osimhen'de o milli duygular çok üst seviye. Davet gelirse başka oyuncular gibi hani sakatlığım var vesaire ben gelemeyeceğim gibi bir durumu açıkçası çok fazla kabul edeceğini düşünmüyorum. Kaldı ki geçen sezon falan bu konular çok fazla sendrom yaratmıştı Osimhen'de. Hatırlayalım, ligin yine başlangıcı bir sakatlık yaşamıştı. Frankfurt deplasmanı, Galatasaray özel uçakla alıp gelmişti milli takım kampından. Daha sonra oynar mı oynamaz mı falan, Şampiyonlar Ligi için milli takım bıraktı dediklerinde psikolojisi bozulmuştu Victor Osimhen'in ve nitekim de belki o maçta oynayabilirdi. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yok.
2: Aidiyeti yüksek adam niye Osimhen'i bu kadar konuşuyoruz? Çünkü çok belirleyici oyuncu. Yani Galatasaray'ın oyununu bence çok belirleyen adam. Yani Osimhen'le başka, Osimhen'siz başka. Osimhen çıktıktan sonra da mesela bu bir sorun değil mi aynı zamanda Galatasaray'da? Çünkü Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ın oyununda bir gerileme oldu.
3: Ya ligin en büyüğü. Bu tartışmasız bence Osimhen. Gerçekten de Galatasaray'ı çok üstün kılan, kontrolsüz bir güçte diyebilirim aslında sahada. Fakat Başakşehir maçında katılıyorum, yani oyunu ikiye ayırmak lazım ama bir de pozitif ekleme yapacağım. Osimhen çıktıktan sonraki Galatasaray, bir de Rafael Leao girdikten sonraki Galatasaray. Yani Osimhen çıkana kadar da Galatasaray aslında çok fazla gol fırsatı buldu ki zaten Osimhen Başakşehir maçının ilk yarısında Icardi golü attı ceza sahası dışından. Tam bir Icardi vuruşuyla skoru yaptı gerçekten.
2: Ayak içiyle.
3: Osimhen ayak içiyle müthiş bir vuruş. Ama Leao girdikten sonra gerçekten de sadece iki antrenmanla, bu arada Rafael Leao Başakşehir maçına çıktı. Yani sadece iki idmanla birlikte ligi kırabilecek düzeyde bir yıldız olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Zaten geçtiğimiz hafta da anlatıyordum, yani antrenmanlarda çok fark yarattığını hep dile getiriyorlardı tesislerde. Leao da bence yüksek perdeden giriş yaptı ve Galatasaraylı'yı heyecanlandıran ve belki de her ne kadar transfer dönemini Galatasaray yönetimi, Galatasaray taraftarı ve camiası biraz böyle stresi geçirmiş olsa da sanki şampiyonluk yarışını belirleyecek olan transferin yine Galatasaray'dan çıkma ihtimali var gibi geliyor.
2: Oraya ayrıca konuşacağım ama Leo konusunda özellikle şunu dilersen biraz konuşalım Naci. Yani hem olumlu hem de olumsuz yorum için çok erken davranmamakla birlikte en azından bu tedbirli olmakla birlikte önce şunu söyleyeyim. Biz seninle bunu çok konuştuk. Yani Fenerbahçe Leo meselesinde konuştuk. Ben anlattım yayın sen Galatasaray meselesini anlattın ve şuna hep vurgu yaptın. Yani Galatasaray bekleyecek. Ağustos'un sonu yani transferin sonunda bitirebilirse Leao'yu bitirecek. Kiralık formülü Galatasaray bunu esas olarak gündeme aldı ve sonrasında anladığım kadarıyla Naci orayı biraz seninle konuşamadık. Geçen hafta da birlikte değildik. Aslında bu Leo meselesini biraz o yönüyle konuşalım. Galatasaray'ın hedefiydi bu oyuncu ama Dursun Özbek çok bekletti. Sonra artık hani olan oldu. Bizim bu hamleyi yapmak zorunluluğumuz var deyip Galatasaray bu parayı verdi. Satın mı aldı?
3: Bir gerçek var. Rafael Leao'yu Galatasaray 1 ya da 1,5 ay önce getirmiş olsaydı şu koparılan fırtınanın ya da haklı olan bu tepkinin bence birçoğu yaşanmayacaktı. Çünkü Leao çok üst düzey bir yıldız ve Galatasaray'da aslında sansasyonel bir hamleyle kadrosunu güçlendirdiğini taraftarına ve camiasına göstermiş olacaktı. Zamanlama ve timing açısından da ben Leao hamlesinin geciktiğini ve yanlış zamanda olduğunu düşünüyorum. Ve 1-1,5 ayda seninle çalışma fırsatı bulup direkt sezona Leao ile başlamış bir Galatasaray izleyecektik.
2: Okan Buruk'la ama toplantıda hazır gelmediğini zaten söyledi.
3: Tabii zaten hazır gelmediği için Başakşehir maçına 11 başlayamadı. Sporting maçında Osimhen'siz senaryoda direkt Leao oynar ifadesini kullanamıyoruz şu anda. Orada bir Milan'dan kalma bir sakatlığı ve problemi vardı. Ve bu yüzden de ama 2 antrenmanla çıkmış olsa da Başakşehir maçında geleceğe dair umut verdi. Ya Leao konusu evet yani başlangıçta Barış Alper'in ayrılık senaryosu gündeme gelince bonservisli noktasına döndü. Fakat daha sonra Okan Hoca'nın oyun kurucu bir kanat istemesi üzerine ve aynı zamanda da Leao'nun santrafor bölgesinde de oynayabilmesi, işte hocanın oraya Barış Alper Yılmaz'la destek vereceğini ifade etmesi, 9 numara pozisyonunu Osimhen'in arkasına ve bir anlamda oyuncu çeşitliliğinin kanat noktasında çok üst düzey olmasının Galatasaray'a artık atacağını söyledi ki Okan Hoca gerçekten de kanat oyuncusu transfer etmeyi, kanat oyuncusunun üst düzey noktada olmasını çok seven bir teknik adam. Bu yüzden Leao'da karar kılındı. Ama hatırlayalım işte Başkan Dursun Özbey'e o süreçte Temmuz, Ağustos başı süreçlerinde hep ne diyorlardı? İşte Batroko o para verir, Sayın Başkan Leao'ya o parayı vermez diyorlardı. Doğru. Etrafında bu şekilde telkin eden çok insan vardı. Bu düşünceye ve zihniyetteki birçok insan vardı. Ama son tahlilde Galatasaray 1-1,5 ay önce anlaştı. Leao'yu kadrosuna kattı. İyi ki de katmış bence. Bana göre herkes aylarca Greenwood'u konuştu ama Leo sadece 20 dakika yarım saatlik performansıyla bence Süper Lig için çok üst düzey bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.
2: Şuradan da bir bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray Osimhen'in arkasına Deniz'i aldı ama burada bence esas hani gönülleri bence Galatasaray'a bakıldığında rahatlatan mesele bence şu. Osimhen'e bir şey olursa Leao burada sorun çözen birinci adam. Leao kafası bence oluştu. Burada da özellikle bu konuyu buraya taşımak istedim. Şu açıdan kabul edelim ki Sané, Barış Alper, Yunus'un olduğu bir Galatasaray'da ya Galatasaray bu adamı alarak aslında gereksiz bir iş yapmıyor mu diye tartıştığımız günleri hatırlıyorum. Ama o beklentileri karşılarsa o 20 dakikalık bölüm onunla ilgili fikirleri olağanüstü değiştirdiğini düşünüyorum ben.
3: Ya kesinlikle zaten Leao mental açıdan
2: yani özür dilerim. Sen şunu diyor musun? Hani Osimhen yoksa evet şimdi değil ama hani Leao var noktasına doğru mu gidiyor Galatasaray?
3: Kesinlikle. Hatta Osimhen'le Leao bambaşka bir hikaye yazabilir. Mesela Rafael Leao'nun gelmeden evvel Galatasaray YouTube kanalındaki röportajını izledim. Ben bu sezon Osimhen'e 100 asist yapmak istiyorum diyor. Yani çok Osimhen'le olan uyumu üst düzey noktaya gidebilir Leao'nun. Büyük hedefleri ve büyük düşünceleri var ki hani o Florio'nun suyu dediğimiz bir ifade vardı. Florya'nın suyu şimdi Kemal Burgaz'ın suyuna döndü. O su Leao'ya iyi gelirse gerçekten de çok farklı işler yapabilir ki zaman zaman böyle kariyerinde düşüşler yaşayan ya da bir yere adapte, bir yere tutkuyla bağlama konusunda sıkıntı yaşayan yıldızlara Galatasaray hep iyi geldi. İşte Icardi'si problem yaşayıp geldi. Galatasaray'da show up yaptı. Melo'su geçmişe dönüyorum. Hakeza öyle. Osimhen'i hakeza öyle. Yani Leao'da benzer süreci yaşarsak bana göre Osimhen yoksa Leao değil, Osimhen'li Leao'lu Galatasaray bambaşka bir hikaye yazabilir.
2: Şu açıdan özellikle bunu konuşmak istedim Naci. Çünkü az önce girişte seninle konuştuk. Bir kere bu çok açık yani. Okan Hoca da bunu kabul ediyor. Osimhen yoksa Galatasaray için bir sorun. Büyük bir sorun.
3: Tabii.
2: Şimdi bunu kimle aşabilirsin sorusuna ilk verilecek yanıt bence Leao. O 20 dakika bize bir şey anlattı diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle yani Leao'yla... Yani
2: Deniz demezsin diye düşünüyorum. Özellikle tabii, tabii, tabii. Üzerine bu.
3: Ya Deniz istedim. Galatasaray'ın... Yedek golcüsü, yedek santraforu, milli takım havuzunda maliyeti çok uygun oldu. 10 milyon euro bonservis bedeli artı 1 milyon euro bonservis gerçekleşebilir bonservis değil. Gol kralı olursa devreye girecek olan bonservis ki zaten Türkiye'de Osimhen gerçeği varken Deniz Gül'ün de Galatasaray'ın yedek forveti olduğunu düşünürsek gol kralı olma ihtimali bir durum söz konusu değil Deniz Gül'ün.
2: Onu söylemiyormuş.
3: Evet 1 milyon euro bonus
2: gol kralı. Ben dursun söyleyeyim. 500 yıl rahat olun
3: der. Yani o yüzden Deniz de aldığı rakamda evet belki Porto'da çok daha uygun bir rakam vardı ama 1,5 milyon euroya aldı. Bir de yerli oyuncu. Dilerim ki Deniz de kazanır Galatasaray ama henüz %100 hazır değil. Tabii ki herkesin Sporting Lisbon maçında kafasındaki soru işareti Deniz Gül'le mi başlar Okan Hoca? Barış Alper'le mi başlar Osimhen'in yokluğunda?
2: Kimle başlar?
3: Ben Barış Alper'le başlayacağını düşünüyorum.
2: Leao'yla da başlamaz.
3: Ya işte Rafael Leao konusu biraz şimdilik soru işareti. Yani oyuncu

0: Şu iki antrenman yaptı. Maçtan sonra izin vardı. Sporting maçına kadar da iki idmana daha çıkacak. Eder dört antrenman. Dört antrenmanla hoca Leao'yu sahaya atar mı Sporting deplasmanında? İlla ki kullanacak tabii ki. İlla ki süre verecek. Ama bu direkt 11 olur mu? Bilemiyorum. Bir de şu artısı var. Sporting Lizbon'u da tanıyan iki tane oyuncu. Denizgül, Lizbon'a karşı oynamış bir futbolcu. Defalarca görmüş bir oyuncu. Porto'da forma giydiği için. Rafael Leao zaten Portekiz futbolunun önemli isimlerinden bir tanesi. Orada hazır olmadan bu riski alabilir mi Okan Hoca? Ben çok ihtimal vermesem de Leao'nun ben Galatasaray adına Sporting karşılaşmasında aynı Başakşehir maçında olduğu gibi belki de maçı kazandıracak, maçı Galatasaray'a koparacak oyuncu olacağı kanaatindeyim. Burada çünkü hazır konuşuyoruz, konu konuyu açıyor. Lemina da yok. Yani Lemina'nın aslında eksikliği de orta saha ve stoper kurgusunda Galatasaray'ın elini zorlaştıran noktalardan bir tanesi. Şimdi Lemina mesela çok açık Başakşehir maçında sahada kaldığı süre zarfında sol stoperde çok iyi bir performans sergiledi. Çünkü Abdülkerim sezona çok iyi bir başlangıç yapamamıştı. Yani Lemina'nın olmaması Galatasaray belki daha tutan bir orta saha kurmayı düşünüyordu Sporting Lisbon maçında. Yani Lemina Lucas ikilisiyle aynı geçen yılki Şampiyonlar Ligi orta saha kurgusuyla çıkma fikri vardı teknik heyette ama Lemina'nın sakatlığı buna sekte vurmuş durumda. Bu da ne demek oluyor? Sporting maçında stoperde Abdülkerim Bardakçı oynayacak. Orta sahada da ikili Lucas'la Sara olacak. Onların önünde Batrokov, kanatlar bana göre Yunus Sané, en ileride de Barış Alper.
1: 3 aşağı 5 yukarı 11'de vermiş oldun Naci. Bir değişiklik yok. Yani bir tek Osimhen'in ve Lemina'nın yokluğunda yeni bazı şeyler yapacak. Mecbur zaten.
0: Mecburi değişiklik. Zaten şu bilgi de vermek gerekiyor. Geçen yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi Süper Lig oynarken çok zorlanmış ve zaman zaman aslında rotasyona gittiği Süper Lig'i feda etme noktasına gelmişti Galatasaray. Bugün birinci gün sezon başladığında Okan Hoca'nın ve Galatasaray teknik heyetinin aldığı en önemli kararlardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'i feda etmeyecek Galatasaray. Süper Lig'de riskli tercihler ya da Şampiyonlar Ligi'ni düşünüp rotasyonlu bir kadro sürmeyecek Süper Lig'de Okan Hoca. Beşinci şampiyonluğa Türk futbol tarihinde ilk kez elde edilecek bu başarıya çok büyük bir önem veriyor. O yüzden ligi hiçbir zaman Okan Hoca ikinci plana atmayacak. Ligi hiçbir zaman Okan Buruk riske atmayacak. Elindeki en iyi 11 ile Süper Lig karşılaşmalarına çıkacak. Sporting deplasmanında mecburi iki değişiklik olacak. Lemina ve Osimhen yok. Onun yerine hamleler. Onun dışında aynı Başakşehir karşılaşmasındaki kadroyu bekliyorum ben.
1: Abdülkerim'in durumu.
0: Abdülkerim Bardakçı bugün doğum günü bu arada.
1: Mutlu yaşlar
0: Galatasaray'ın
1: olsun.
0: birinci kaptanı, aynen öyle. Gerçekten de bence son yıllarda Süper Lig'i kıran adam olarak görüyorum ben Abdülkerim Bardakçı'yı. Sen 200 milyon öder misin? Abdülkerim sözü gerçekten de Galatasaray'a üst üste 4 şampiyonluk yaşamasında çok büyük bir önem teşkil etti bana göre. Hani son yıllarda baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe
1: Şaka gibi değil mi yani?
0: ligi kıran hamleler bence bir Selçuk İnan'ın Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gelmesi. İki Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe'nin kapısından dönüp Galatasaray'a gelmiş olması. Galatasaray'a nereden baksan herhalde 7-8 şampiyonluk artı yazmasına sebebiyet verdi. Her kazanılan şampiyonlukta yerli futbolcuların çok büyük bir payı vardır. Abdülkerim de Galatasaray'ın bu elde ettiği son yıllardaki başarılarda bayrak oyunculardan bir tanesi oldu ki Muslera'nın arkasından, Icardi'nin arkasından birinci kaptanı oldu Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın. Ona da nice seneler diliyorum. Belki yüksek tonda başlamadı. Yani şu an Galatasaray'ın bence sahadaki forma giyen futbolcularına baktığımız zaman yüksek perdeden sezona başlayan birkaç tane isim var. Osimhen, Lucas, Sara, Yunus %100 ve Başakşehir maçındaki performansıyla Uğurcan Çakır. Onun dışındaki futbolcular açık söyleyelim standart bir başlangıç yaptılar. Kimi daha iyi, kimi daha kötü. Ama Abdülkerim zaten baktığımız zaman sezon başlangıçlarında hep dalgalı bir performans veren, daha sonra form tuttukça ağırlığını orada hissettiren bir oyuncu profilinde. Hatta ilk geldiği sezon hatırlayalım. Olimpiyat stadında Giresun maçı vardı. Hatalı bir pas yedirdi golü. Herkes ya biz Abdülkerim'i mi aldık vesaire falan derken Okan Hoca arkasında durdu. Çok güçlü bir performans sergiledi ve bugünlere hikayeyi buraya evirdi kendi kariyer açısından. Ben Abdülkerim Bardakçı'nın da ritim tutacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Hakemler tartışması.
0: Hakem...
1: Metin Öztürk'ün bir çıkışı oldu. Bu arada ben bekliyordum Metin Öztürk'ten bir çıkış. Biraz da federasyonu tartıyor anladığım kadarıyla Galatasaray.
0: Federasyonu tartmak değil de ya Aydın yani Türkiye Futbol Federasyonu bana göre zaman zaman Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynamayı çok seviyor. Niye bunu söylüyorum? Bak sahadaki kararları bir kenara bırakıyorum. Şimdi düdük çalmadan ve maç başlamadan şu pencereden bakılmasını isterim ben. Kadir Sağlam Galatasaray'ın en son 3 Şubat 2025 tarihinde karşılaşmasını yönetmiş. Yani 2025-26 sezonunda Kadir Sağlam bir tane dahi Galatasaray karşılaşması yönetmemiş. Siz kalkıp 579 gün sonra Kadir Sağlam'ı Galatasaray maçına atıyorsunuz. Ve bu Kadir Sağlam daha Ağustos ayında Villarreal'le oynanan hazırlık maçında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a saçma sapan bana göre bir hazırlık maçında verilmemesi gereken bir kırmızı kart çıkarıyor. Daha oyunun başında Okan Buruk'u tribüne gönderiyor. Siz kalkıp hemen sezonun başında tam 579 gün sonra aynı hakemi ilk kez bir resmi maça Galatasaray karşılaşmasına atıyorsunuz. Nereden bakarsan bak saçma ve Galatasaray'ın bana göre sinir uçlarıyla oynanması için yapılmış bir karar, hamle. Yani Merkez Hakem Kurulu ya da federasyon bu atamayı yaparken bir bakar, arkadaş ben Galatasaray'ın eline koz vermeyeyim der, atıyorum ya.
1: Bu baskı konusu çok konuşuluyor ya. Benim için de bu arada sürpriz oldu bu atama. Çünkü o Villarreal maçında yaşananlar belli. Penaltı verdi. Bence Okan Buruk da orada çok şiddetli bir itiraz gösterdi.
0: Ya kırmızı kart çıkarmazsın sarı çıkarırsın aydın ya. Işte atıyorum yani.
1: Niyetleri kötü falan dedi. Bu baskı unsuru meselesi var ya. Yani bence de hakemi de koruma açısından bu dönemde maça verilmesi bana da şey geldi.
0: Ya hakemi koru, kendi imajını koru. Nereden bakarsan bak çok yanlış bir atama olarak görüyorum ki zaten saha içindeki kararları, yani Şelay'ın pozisyonu penaltıysa kusura bakmayın her Süper Lig maçında en az 5-6 tane penaltı düdüğü çalmalı hakemler. Kaldı ki bütün hakem hocaları penaltı olmadığı yönünde açık bir şekilde görüş belirtti.
1: Bence önce gördüğünde bu yüze darbeler yüze geldiği çok zaman basit. Şey oluyor Naci. Ama genelde biliyorsun yüze gelen müdahalelerde oyun durduruluyor ve sarı kart veriliyor. Dikkatsiz müdahale vesaire diye.
0: Şimdi şunu söyleyeceğim.
1: Bunu Trio da ben önce penaltı olarak gördüm. Trio diyor ki kardeşim bu penaltı olmaz çünkü şu açıdan olmaz. Bir ikisi arasında bir boy farkı var. Bir de adam özellikle zaten kafasını, yüzünü adamın koluna doğru getiriyor. Yani o ikili mücadelede olabilecek bir şeydi ama tereddütsüz şeyi verdi. Penaltıyı verdi.
0: Evet. Ya bir de ben kısa şu Başakşehir maçında bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Daha doğrusu ligde geride kalan 4 haftayla alakalı. Şimdi Galatasaray her zaman bu elde ettiği Okan Buruk dönemindeki 4 şampiyonlukta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göre güçlü kılan nokta savunmasıydı. Niye bunu söylüyorum? İşte 2022-23 Galatasaray 83 gol atmış ama 27 yemiş. Fenerbahçe daha fazla gol atmış. 87 gol atmış ama 42 yemiş. 2023-24 92 gol atmış Galatasaray, 26 yemiş. Fenerbahçe yine daha fazla atmış, 99 gol atmış, 31 yemiş. 2024-25 91 gol atmış Galatasaray, 31 yemiş. 90 gol atmış Fenerbahçe, 39 yemiş. Geçen yıl 77 gol atmış iki takımda, Galatasaray 30, Fenerbahçe 37 yemiş. Yani Galatasaray'ı son 4 yılda Fenerbahçe'ye göre şampiyonluğa taşıyan en kilit nokta daha az gol yemesi. Yani takım savunması. Fakat 4 haftada Galatasaray evet şu anda lider, 10 puanla lider noktada birinci koltukta oturuyor. Ama Galatasaray çok fazla gol yiyor. Geçtiğimiz yıllar onlar. Evet daha yarış yeni başladı 4 hafta ama 6 gol yemesi Galatasaray'ın bana göre geleceğe dair Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın çözmesi gereken en temel noktalardan bir tanesi. Bugün ikinci sıradaki Beşiktaş 4 gol yemiş.
1: Peki bu durumda Galatasaray şunu tartışmaz mı? Ya arkadaş biz bu transferde ön hatta yığdık da yığdık. Arka tarafı çok daha iyi hale getirebilirdik.
0: Tabii ki zaten Galatasaray taraftarının belki de hepimizin yönetimden beklediği hamle neydi? Kamavinga. O da niye? Orta sahanın daha sert, daha güçlü merkezin olması gerektiğiydi ki Abdülkerim'in de işte belki güçlü başlayamaması, Lemina'yla başlaması Galatasaray'ın. Ama 4 maçta 6 gol yemesi çok iyiye işaret değil. Bunu bence Galatasaray'ın tedavi etmesi gerekiyor.
1: Bu arada bunu sen nasıl yorumluyorsun? Aziz Yıldırım Beşiktaş maçından sonra çıktı dedi ki herkes de şikayetçi kardeşim hakem. Ben de şikayetçiyim. İşte dün oynandığı maç derken de Galatasaray Başakşehir maçına atıfta bulundu. Galatasaray'ın isyanına bir atıfta bulundu. Buna ne diyorsun sen?
0: Gençler Birliği Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir isyanı var. Tartışmalı pozisyonlar var. Verilmeyen penaltı var. Alanyaspor Beşiktaş.
1: Tokat
0: Serdar Ozdalı'nın neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim dediği Merkez Hakem Kurulu Başkanı var. Başakşehir Galatasaray yaşanan hakem skandalları var. Şimdi üstüne bir de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Ha ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde hakkının yendiğini düşünmüyorum. Orada Sayın Aziz Yıldırım'ı şöyle tebrik ederim. Ben bütün camiam ve taraftardan özür dilerim. Biz bugün galibiyet oyunu oynamadık dedi. Kötü oynadık dedi. Ben buraya katılıyorum. Ama şurada doğru bence Sayın Aziz Yıldırım. Evet bütün kulüpler hakemlerden de federasyondan da son derece şikayetçi. Ama ben şunu o zaman istiyorum. Şuna davet ediyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini. O zaman hep birlikte bağırın. O zaman hep birlikte resmi sitenizden bildiri yayınlayın. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya çağırın. Bunu Galatasaray yaptı. Siz de yapın. Siz de büyük kulüpsünüz. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de büyük kulüpler. Galatasaray nasıl bu federasyonların, bu kurulların istifasını istedi? Bence Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da açık

0: şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'yı istifaya davet etmesi gerekiyor. Bugün herkesin sırayla her hafta canı yanıyor. Sonra ne olacak? Yani hiç beklemeye gerek yok. Geçtiğimiz yılda aynı senaryoları yaşadık.
1: Bence bu yabancı var işi de patlamış durumda.
0: Ya tabii ki. Ya sahadaki hakem kötü olduktan sonra yabancı var iyi olsun kötü olsun. Yani ne değişecek ki? Ne değişecek? O yüzden bana göre yani Merkez Hakem Kurulu'nda değişime gidilmesi gerekiyor. Ben hakemlerin de burada sahipsiz kaldığını düşünüyorum çok açık bir şekilde. Çünkü böylesine bir başkana sahip olduğunda hiç kimse sırtı güvende diye düşünmez. Ferhat Gündoğdu ya ben hakemlerin de sahada görev yapan hakemlerin de güvendiğini hiç ama hiç düşünmüyorum. Mesela Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması ya Skriniar'ın o kadar sert hamleleri var ki hani böyle ağzına sakız yapmış işte Lucas Torreira'yı, Osimhen'i falan sakız yapmış bazı arkadaşlarımız var. Arkadaş Skriniar geçen sezon Osimhen'e de dirsekle karışık yumruk atmıştı benzer karşılaşmada derbide. Vlahovic'e de dirsekle karışık yumruk atıyor. Sonra Vlahovic'in çektiği hareket var. Bir kere orada bana göre iki takımın da onar kişi kalması gerekiyordu. İki oyuncunun da kırmızı kart alması gerekiyordu. Sonra hazır Fenerbahçe'ye geçmişken şöyle bir şey söyleyeceğim. 2003 senesiydi galiba. Avrupa Yakası diye bir dizi vardı sevgili Ata Demirer. İşte o zaman Fenerbahçeli bir karakteri oynuyordu dizide. Ya forvet alıyoruz, kaleci yok. Kaleci alıyoruz, orta saha yok. Orta saha alıyoruz, kanat yok falan filan gibi bir esprisi vardı Fenerbahçe takımına dair. Arkadaş Fenerbahçe iki tane çok iyi kule gibi santrafor aldı. 10 numarası yok. Asensio'nun olmadığı senaryoda İrfan Can oynuyor. Ya İrfan Can kahveciden herhangi bir Fenerbahçe'nin beklediği umudu, ümidi, hayali var mı bilemiyorum. Ama bu ligde leblebi gibi gol atan Talişka'yı yollamak, eğer ki bu karar İsmail Kartal'ınsa, eğer ki bu karar yönetiminse, Sayın Aziz Yıldırım'ınsa, kim verdiyse bu kararı çok büyük bir hata yapmış. Çünkü neden bunu söylüyorum? Ya yıllarca Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Talişka'yı Türkiye'ye yeniden getirebilmek için affedersiniz kapısında yattı neredeyse. Her kulüp ikişer üçer kez Talişka'ya teklif verdi. Bunu başaran Fenerbahçe'ydi. Adam geçen yıl en fazla skor yapan oyuncusu, bu sezon başlarken en fazla gol atan oyuncusu. Teşekkürler Talişka diyorsanız, ya kusura bakmayın orada hatanız var. Beşiktaş derbisinde dahi eğer ki sahada Talişka olsaydı belki o maç öyle bitmezdi. Çünkü her zaman rakip için bir gol tehdidi oluşturan bir isim Talişka.
1: Bir sorum var sana.
0: Tabii ki.
1: Talişka'nın gitmesi gündeme geldi ya. Galatasaray alır mı Talişka'yı? Alır mıydı?
0: Kontenjanı doluydu.
1: Galatasaray'da ama oynar mı Talişka?
0: Oynar. Net bir şekilde oynar. Net oynar. Yani
1: bugün
0: mesela Talişka Galatasaray'da olsaydı muhtemelen Sporting deplasmanında Okan Hoca Talişka'yı oynatırdı.
1: Fenerbahçe'de oynatmadı değil.
0: Ya ama Fenerbahçe gönderdi.
1: Tercih yaptı. Yabancı sınırı, o sınır, bu sınır. Bu arada bunun da doğru ya da yanlışlığı önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacaktır.
0: Bıçak sırtı bir karar diyordum. Hayır, şey bana yanlış geliyor. Semedo için Talişka'yı feda etmek. Abi öyle güçlü bir sağ bek olur ki. Kafa olur. İşte Galatasaray'da çok güçlü sağ bek performansı izlediğimiz kim vardı? Mariano olur. Ebue olur.
1: Ebue.
0: Sağ bek için feda edersin. Ama abi Semedo için de Talişka feda edilmez. Bence Fenerbahçe'nin bu sezona dair yaptığı hatalardan bir tanesi ki Talişka da derbiden sonra öyle bir tweet atmış ki ahımı aldınız der gibi bir mesaj yollamış Fenerbahçe'ye. Sıkıntılı bir karar bence.
1: Galatasaray'da Sporting maçı çok önemli. Galatasaray yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene iki takım olacak tabii. Bu arada çok güzel bir hafta bizi bekliyor. Ne olursa olsun çok güzel bir Şampiyonlar Ligi hakikaten çok iyi. Dikkat çeken bir şey söyledin sen. Biraz onu değişmek isterim. Yani Şampiyonlar Ligi için lig feda edilmeyecek. Galatasaray'ın bu seneki temel amacı Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın üstüne çıkmak değil miydi?
0: İlk 24'e girmek şu anda Galatasaray'ın temel amacı. Ya da 24'ten sonra 16'ya kalmayı başarabilmek. Galatasaray'ın bu sezon bence birinci mottosu Türkiye futbol tarihinde ilk kez 5 sene üst üste şampiyon olmak. Yani ilk sıraya Süper Lig şampiyonluğu. 96-2000'de başarılamayan o seriyi bu kez kırmak ve 5 sene üst üste şampiyon olmak Galatasaray'ın birinci temel faktörü. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
1: Var mı başka bir şey?
0: Şunu söyleyeyim. Tabii ki transfer dönemi kapandı. İş transfer gündemi var. Galatasaray'ın birinci önceliği Cankat Yılmaz. Gerçekten de Süper Lig'de Uğurcan'ın sakatlığı bulunan karşılaşmada çok iyi bir performans sergiledi Göztepe maçında. Galatasaray Cankat Yılmaz'la sözleşme uzatacak. Yeni sözleşmeyi imza atacak. Bunu söyleyebilirim. Bence Galatasaray için müjde niteliğinde bir karar. Gerçekten de iyi bir yedek yerli kalecisi var Galatasaray'ın. Diğer noktalardan bir tanesi de bu Lucas Torreira'yı yalnız bıraktı Galatasaray gibi haberler. İşte son haftalarda çok gündem oluyor.
1: Ne demek o?
0: Hayır yani işte bu yaşadığı saldırıdan sonra Galatasaray'ın Lucas'ı yalnız bıraktığı, yeteri kadar destek vermediği Galatasaray kulübünün Lucas'a tahsis ettiği özel bir koruması var. Yaşanan olay.

0: Eden bu yana da sürekli olarak Lucas'la birlikte her zaman yanında Yasin'in tahsis ettiği koruması yer alıyor. Bir de başka bir bilgi daha vereyim. Özellikle bu son dönemde yayıncı kuruluş ve yayın ihalesi kulüplerin çok az gelir elde etmesiyle alakalı. Yani şirket ismi vermemde bir mahsur var mı bilmiyorum ama Kulüpler Birliği önderliğinde özellikle 3 büyük kulübün başkanı, hatta Sayın Ertuğrul Doğan'ı da buraya koyalım, 4 büyük kulübün başkanı bu konuda çok ciddi görüşmelere imza atıyorlar. Özellikle Turkcell firmasıyla hem Sayın Dursun Özbey'in hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Ertuğrul Doğan'ın hem de Sayın Serdal Adalın'ın Turkcell firmasıyla görüştüğünü açık bir şekilde söyleyebilirim. Burada minimum hedef
1: Bence Türk Telekom da var bunun
0: Türk
1: içinde.
0: Telekom da var, özür diliyorum. Türk Telekom da burada potansiyel adaylardan ve kulüplerin görüştüğü şirketlerden bir tanesi. En az 300 milyon dolar gibi bu ihaleyi o noktalara çıkarmak gibi bir hedefi bulunuyor Kulüpler Birliği'nin. Ben açıkçası önümüzdeki sezon yayıncı kuruluşunda değişeceğini ve yayın ihalesinin de kulüplerin istediği noktaya ulaşacağını düşünüyorum.
1: Yani o parayı beIN Sports da verebilir. Bu arada hakikaten o aslında çok büyük bir sıkıntı kulüpler açısından. Ben Galatasaray'ın 15-20 milyon euro bandında aldığını düşünüyordum. Şampiyon olması nedeniyle en çok para alan kulüp Galatasaray ve bunun da 15-20 milyon euro bandında olduğunu, dolar bandında olduğunu tahmin ediyordum. O kadar bile değilmiş. 12-13
0: Tabii
1: milyon
0: tabii.
1: dolar civarında. Yani Osimhen'in maaşını bile karşılamıyor.
0: Karşılamıyor.
1: Gerçekten burada şimdi gelen bir sürü oyuncu var. Burada şu anda kazanan bence yayıncı kuruluş. Çünkü herkes bunları izlemek istiyor. Bence çok iyi bir fiyata almışlardı. Buna bir ek olarak da şimdi bu manzarayı bence çok iyi anlatan bir örnek var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynadığı için kaç para aldı biliyor musun? 5. 5 milyon euro Şampiyonlar Ligi'nde playoff
0: Playoff.
1: oynadığı için Fenerbahçe 5 milyon euro aldı. Diyelim ki bu sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Alacağı en fazla para şu durumda. Galatasaray geçen sene ne aldı? 14 mü? Hadi 500-600'e 1 milyon aşağı çekelim 13 milyon euro. Yani 1 maç 2 maça 5 milyon euro. Sen
0: Tabii
1: burada
0: canım.
1: 34 maça 12-13 milyon zorlarsan 15 milyon anca alıyorsun.
0: Arada dağlar var ya. İnanılmaz.
1: Bu
0: O
1: çok büyük
0: yüzden bu
1: sıkıntı yani.
0: tablonun değiştirilmesi lazım. Bu konuda da dört büyük kulüp güçlerini birleştirip gerekli görüşmeleri yapıyor. Dilerim ki sonuç alırlar.
1: Naci ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben
1: Tekrar
0: teşekkür
1: görüşmek dileğiyle.
0: ediyorum. İki temsilcimize de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirse izleyicilerimize çok ama çok mutlu oluruz. Herkese güzel bir hafta.
1: İyi haftalar.
2: Kim ne dedi?

0: Kim ne dedi?
1: Sansürsüz Futbol'a hoş geldiniz. İbrahim abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Burak.
1: Derbi sonrası birlikteyiz. Fenerbahçe evet. Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Tabii oyun çok ciddi eleştiri konusu. Önce oradan başlayalım. Sen oyunun, kötü oyunun sorumlusu olarak hocayı mı görüyorsun yoksa futbolcuları mı görüyorsun?
2: Aslında Fenerbahçe'nin kadro kalitesine baktığında oynanan oyunun çok daha fazlasını oynayabilecek kalitede oyunculara sahip Fenerbahçe. Eğer oyuncular fiziksel anlamda hazır durumda değilse bunu antrenör eden kişidir sorumlusu. Taktik ve teknik anlamda eksiklikler varsa teknik direktördür bunun sorumlusu. İşte dün akşam özel kimi söyleyebiliriz? Herhalde en belirgin isim İrfan Can. Fenerbahçe aslında 10 numara pozisyonunda Talisca ve Asensio ile oynuyordu. Onların olmadığı organizasyonda eğer öyle bir oyuncun yoksa, oynama ritmi olan oyuncun yoksa o zaman merkez orta sahada 3 oyuncuyla bir oyun düzenlersin. İşte bunun içinde İsmail Yüksek de en yakın isim değil mi? Yani oradaki amaç neydi? Rakibin aslında orta sahada Olaytan, Salih ve Orkun'la hem enerji ve oynama ritmi açısından, beceri açısından iyi bir üçlü yakaladılar. Sezona da iyi başladılar. Şimdi sen sayısal anlamda Kante ve Gündüzü ile oynuyorsun. İrfan'la oynarsan en büyük tehlike ne? Aynı şeyi Talisca için de söyleyebilirdim eğer burada olsaydı. Asensio için de. Fiziksel anlamda dirençte eksik bırakabilir orta sahayı diyebilirdim. Ama onların artısını en azından beceri konusunda, topu biraz daha tutma konusunda sana bir artısı olabilirdi. Ama İrfan Can'la tamamen dün ortadan kalktı. Yani teknik direktör analizi çok önemlidir ki İsmail Kartal sürekli ekibimizle çalıştık üzerinden bir şey anlatıyor değil mi? Rakibi analiz ettik, ekibimizle çalıştık.
1: Hatta çok iyi çalıştık. Genel lafı
2: İsmail tesiste olduğunu söylüyor. Ben o gün de itiraz ediyordum. Bir teknik direktör her gün tesiste de olmaz ya. Bir çık git aileni falan gör yani. Bu kadar tesiste olmak, bu kadar çalışmak da sağlıklı bir hadise değil. İnsan biraz zihnen de düzelmesi lazım. Yani bunalmaz mı ya? İnsanın ailesine, eşine, dostuna ihtiyacı var ya. Soluklanmaya ihtiyacı var. Orada analizde bir sorun var. Neydi analiz? İşte maç önünde 3 aşağı 5 yukarı herkesin öngördüğüydü. Orta saha çok belirleyici olacak. Sayısal anlamda üstünlük, beceri anlamında formda bir takım. Burada Kante Gündüz üzerinden okunacak. İrfan için de kocaman bir soru işareti. Ne olacağı belli değil. Yani ya alacaktı bu organizasyonu beceri anlamında, oyunun bütünlüğü anlamında şahane bir oyunla taşlandıracaktı ve aslında Fenerbahçe taraftarıyla barışma maçı da olabilirdi onun adına.
1: Yani öyle bir ihtimal yüzde kaç peki?
2: Bence yüzde sıfırdı. Çünkü onun adına belirleyici olan hadise ne? Fiziksel durum. Senin fiziksel durumun iyi değilse dünyanın en iyi oyuncusu olsan da beceri anlamında bir kıymeti yok. Çünkü oyun önce atletizm açısından çok belirleyici ve yine diğer hadise bu oyun bir ekip işi. Eskiden de bir oyuncunun çok fazla oyuna etki ettiği hadise. Şimdi Fenerbahçe'nin evet İrfan tercihi yanlıştı, planlama konusunda yanlıştı. Ama doğru bir şey konuşalım Fenerbahçe ile ilgili, oyunun bütünüyle alakalı. Ben
1: var
2: hiçbir
1: mıydı?
2: Şey göremedim. Hiçbir şey göremedim mesela. Yani. Mesela Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncularından biri kim? Greenwood. Fenerbahçe iki tane gol yedi. Hatırlayalım golü. Birinde evet Semedo geç kaldı. Oraya müdahale konusunda hamle yapabilirdi. Eyvallah orada bir eksiklik var. Ama devamında Greenwood Rıdvan'ı takip etmekte geç kaldı. Rıdvan'ın şutu gol. Gol yedin sen. Yani net bir şekilde ön taraftaki bir oyuncunun geç kalmasından gol yedin. Gel ikinci gole. Yine Semedo öne çıktı. Greenwood. İki tane orada oyuncu vardı değil mi? Hoş orada Skriniar'ın da biraz daha stoperlerden
1: Ake de biraz yerini kaybetmişti.
2: İşte, o savunma dengesi de dağılmış. Dağıldı. Ama ne olursa olsun orada bir eksiklik olabilir merkezde. Sen takip etmiş olsaydın Beki değil mi? Yani Orkun'la beraber o iki oyuncuyu takip edebilir miydin? Edebilirdin. Yakındın. Takip etmiş olsaydın orada oyuncu en azından o pozisyonda olmazdı. Yani takım savunması kısmında tamamen bu kadar eksik bir organizasyon. Hücum planlamalarına bakalım Fenerbahçe'de mesela. Baktığın zaman Zenginlik ve Oğuz, Muriç, Greenwood.
1: Kağıt
2: arkada kağıt üzerinde bir zenginlik evet. var. Topa sahip olursan 3. bölgede oynarsın. Ama Greenwood dün akşam şöyle bir görüntü sergiledi. Ya burada bir düzen yok. Bende de bir yetenek var. Bana da teslim olmuşlar. Ben beceriyle bir şey halletmeye çalışayım.
1: Sürekli birebiri zorlayayım.
2: Birebiri zorlayayım ve
1: biraz sanki halı saha maçı oynuyormuş gibi oynadı.
2: Oraya gitti be. Burak daha problemli bir hadise. İki tane pozisyonda da içeride boş arkadaşı vardı. Yani daha topu ayağına aldığında şut atmaya karar vermiş Greenwood performansı
1: mesela o
2: vardı.
1: İki çalım üstü yanağlara vurduğu topta
2: İçeride iki tane oyuncu vardı. Evet. O da işte senin teknik direktörüne geçirdiği zamanın sonunda ikna olduğu durum. Aynı oyuncu Marsilya'da aynı davranış sergilemiyor. Şimdi buraya geliyorlar muhtemelen şöyle oluyor. Oyuncu bakıyor onun yeteneğine muhtaç bir oyun. Teknik direktör dokunuşuyla ilgili bir şey görmüyor. Ve bir yerden sonra şuna ikna oluyor. Bu oyun burada böyle oynanıyor. Takım savunmasına katkı sağlamasam da olur. Önde bireysel yeteneğimle dışarı çıkaracağım pozisyonda bile şut atsam da olur. Oyuncuyu teknik direktör buna ikna ediyor işin sonu. sonunda. Gel işin savunma tarafına. İşte savunmadan hücum organizasyonun planlamasına. Elinde Avrupa'nın bu anlamda en iyi oyuncularından biri var değil mi? City oyunlarının geriden oyun kurma konusunda en önemli oyuncusu var değil mi Ake? 9. maçına çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir tane bana söyler misin Fenerbahçe Ake ile geriden bir oyun planlıyor. İşte stoperlerini açıyor. Merkezdeki şey oyuncuyu buraya getiriyor. Mesela nasıl olur o? Merkeze getirirsin Kante ya da Guendouzi'yi değil mi? İşte baskı gelirse onlardan biriyle oynarsın. Gelmezse işte Ake ile bir üçüncü bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge oyunu planlarsın. Hiçbir şey görmedim. Daha geldiğinden
1: beri. Ake birini kaçırabilir uzun topla. Ayağı çok şimdi, temiz bir oyuncu.
2: Ama şimdi bunları teknik direktör yapar. Aziz Yıldırım eleştirisine bir yerde katılırım. Ne olursa olsun İsmail Kartal'ı siz getirdiniz. Bunların hepsini öngörüyor olmanız gerekiyordu.
1: Oğuz Çetin'i de onlar getirdi.
2: Oğuz Çetin'i siz getirdiniz. Oğuz Çetin'in hazırlıklarını en azından sormanız gerekiyordu. Kimse bu işin uzmanı, o onu bir süzgeçten geçirmesi gerekiyordu. Hazırız dedi Oğuz Çetin değil mi? Her şey hazır dedi. Hiçbir şey hazır değilmiş. Son güne kadar hiçbir plan yapmamışlar. Doğaçlama gitmişler. Mert de yola çıkmışlar. Mert sakatlanmış, Ederson diye bir oyuncu. İki maçta şahane oynamış. Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Plan değişmiş, bu tarafa gidelim.
1: Ha sen mesela Mert Günok sakatlanmasa onun mu devam edecek?
2: %80 onunla devam edeceklerdi. Bir oyuncudan vazgeçme konusunda. Talişka onların planında yoktu. Çaresiz kaldılar. Şeyin müthiş performansı değil mi? Yani Ederson'un Şampiyonlar Ligi'nde şahane bir performans.
1: Veya mesela Vedat öyleydi. Sakatlanmamış olsa Talişka bu kadar devreye girecek miydi ilk Şampiyonlar Ligi maçında?
2: Hiç hesapta kitapta olmayacaktı. Hı. Aslında işte o plansızlıklar senin ayağına dolandı. Vedat sakatlanınca çaresiz kaldın, attın Talişka'ya. Talişka dediğin oyuncu zaten bugüne kadar senin bu tarz organizasyonların hepsini çözmüş. Mesela Talişka geçtiğimiz sezon geldiği günden bugüne kadar bir bakalım. Fenerbahçe'nin bugüne kadar bir tane bana Talişka'yla sert bir organizasyonda başarılı olduğu bir maç söyle.
1: Yok,
2: Fenerbahçe'nin Talişka geldiğinden beri kaç tane kupası var geldiğinden beri?
1: İşte bir süper tane. Kupa var.
2: Süper kupa. Nerede Talişka?
1: O yedi. Maçta da yok.
2: Yani çözememiş ki oyuncu. Bak
1: derbilerde falan hiç.
2: Derbilerde yok.
1: Avrupa zor
2: Celtic
1: maçlarda
2: yok. Yok. Bak Celtic yok. Rangers yok. Hedefe gidecek maçların hiçbir.
1: Bir Avrupa maçı Brand deplasmanı hat-trick mi yapmış?
2: Ya hat-trick yaptı.
1: Ama yani çok da zayıf bir rakip
2: yok.
1: Yani.
2: Bana bak, bana hedef maçlarından mesela Rangers çok önemliydi Fenerbahçe tabii. Adına. Yok. Benfica çok önemliydi.
1: Yok.
2: Geçtiğimiz sezon. Galatasaray maçı Kadıköy şeyde Samiyen'de çok önemliydi. Yok.
1: Penaltı kaçırdığı maçı.
2: Yok yok. Oyunun bütününde yok. Gel bu sene Sturm Graz, Gornik maçları. Eyvallah. Gel Lyon maçlarına. Gel Lyon maçlarına. Lyon iki tane Lyon maçı oynadın. Yok. Yoksun. Şimdi ben bu kadar güçlü organizasyonları da olmamış bir oyuncuyu. Şimdi eleştiriler şöyle. Tamam da diyorlar. Bundan sonraki maçlarda Anadolu maçlarını en azından Talişka çözüyordu. Talişka'nın olmadığı maçta da çözersin Anadolu. Samsun'da Talişka mı oynadı? İrfan'la bile çözdün Samsun maçını. Şimdi Anadolu maçlarını çözecek diye planlama yaparken Semedo'yu o işin dışında tutup sağ bekte bir oyuncuyla planlama yapmanın neyi mantıklı? O olmazsa Mimović diyorsun. Mimović'e nasıl güveneceksin?
1: Yok, Mimović mümkün değil.
2: Mimović'te nasıl oynayacaksın? Listede yazıyor diyorsun. Öyle planlama
1: ya bizde
2: olmaz.
1: Bizde dışarıda kalan oyuncular hep yani kör ölür, badem gözlü
2: şimdi
1: olur
2: orada,
1: diye bir şey var.
2: Orada Burak planlama yapmış. Nasıl yapılır biliyor musun? Bu iş teknik direktör üzerinden okunur. Ya biz toplum olarak şeyin peşinden gidiyoruz. Bu kadar duygusal davranan, bu kadar duygularıyla hareket eden bir topluma zaten planlama, teknik ve taktik kadro planlaması anlattığında bir kere hemen ciddi anlamda karşı çıkan bir kalabalık oluyor. Şöyle oluyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladı. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladı kabul ediyorum da teknik ve taktik planlamanın tamamında yanlış. Fenerbahçe'nin evladı diye sen teknik ve taktik anlamda oyuncuları teslim etmiş bir kulübün başkanı ve oyuncuların tamamında fiziksel anlamda sorun var mı? Var. 4 tane kas sakatlı olmuş. Fiziksel durumuna bak, dün 50'den sonra Fenerbahçe takımı sahada yok fiziksel olarak.
1: Aynen.
2: Şimdi bunu Aziz Yıldırım yapmış bu oyuncuları. Bak oyuncu kalitesi konusunda tartışırsın. Onun sonu yok çünkü.
1: Galatasaray da tartışıyor.
2: Burak'a getirirsin, Burak'tan sonra Ahmet der iyi bir bitmez. Hep skor üzerinden değerlendirir. Ya dibinde İtalyano var. Beşiktaş kadrosu, Fenerbahçe kadrosunun çok mu aşağısında bireysel anlamda oyuncu kalitesi? Kim
1: ya
2: oynuyor
1: iki
2: Beşiktaş'ta?
1: İki gömlek altında yani.
2: Nasıl oluyor da aynı teknik direktör fiziksel anlamda, teknik ve taktik anlamda senin önünde bir takım yaratıyor bu kadar kısa sürede? Ya
1: çok
2: bu taraftan bakman lazım ama takım. Sen hep duygusal yaklaşıyorsun. Fenerbahçe, İsmail Kartal, Oğuz Çetin, buranın evladı değil değil. Teknik anlamda donanımı olan oyunculara ihtiyacım var. Bartu o takımın bir parçası mı?
1: Evet.
2: Teknik direktör olarak sorumlusu sensin. Mesela şey diyemezsin. Kante, Guendouzi, İsmail, Bartu. Bartu eksik kalıyor diyemezsin. O organizasyonun bir parçasıysa onlar kadar değerli bir oyuncu haline getirmek zorundasın. Yani ya da şöyle yapmak zorundasın. Onların olmadığı organizasyonda
1: değer
2: Bartu da evet,
1: bir,
2: değer katacak organizasyona. Aynen. Fenerbahçe takımı orası ya. Ya. Öyle şey olur mu? Yeterli yetersiz üzerinden teknik direktör olarak sen onun kararını vereceksin. Seni arada Aziz Yıldırım değil mi? Seni arada evde oturuyorsun. Dedi ki İsmail oldu. Bir, kadroya müdahale edildiğini düşünüyorsan çünkü başkan Başkan zaten seçim öncesi bir mesaj verdi. Ben orada olacağım, her şeye müdahale edeceğim dedi değil mi? Seni aradığı gün senin bir kere şuna teknik direktör olarak karar vermen lazımdı. Başkanım teşekkür ederim. Siz çok fazla tesiste olacaksınız, kadroya müdahale edeceksiniz. Düşünceniz bu. Ben bu düşüncenin başarılı olacağına inanmıyorum. O yüzden ben bu organizasyonda olmayacağım demen lazım. Çünkü Talişka'yı istedin, Fred'i istedin. Senin istediğin iki oyuncu bugün bu
1: organizasyonda. Ama hoca bundan çok rahatsız değil gibi gözüküyor. Yani daha önce de sanki bu kadar mesela herhangi bir yabancı hoca kadar tesise müdahale edilmesinden.
2: Ama bunun bir faydası olmadığını o çok iyi biliyor.
1: Ya muhakkak biliyordur
2: ama. Ama biri direnç gösterecek.
1: Hocası olmak daha önemli geliyor.
2: İşte olmaması lazım. Sen Fenerbahçe çok iyi teknik direktör olduğun için Fenerbahçe'nin hocası olmadın. Sen iyi bir Fenerbahçeli olduğun için, zamanını da orada geçirdiğin için Fenerbahçeli oldun. O yüzden çok
1: yolunu
2: iyi
1: Fener... bir insan diye mi getiriyor?
2: Çok iyi Fenerbahçeliysen, bak çok iyi Fenerbahçeliysen o gün başarısız olacağını senin çok iyi biliyor olman lazım. Öyle bir tek kulübün başkanının her gün tesiste olduğu, teknik anlamda müdahale ettiği, planlamanın anlamında müdahale ettiği bir yapının başarılı olma şansı yok. Çünkü kulüp başkanları teknik anlamda, antrenman anlamında, planlama anlamında bilmezler. Bilmez. Kulüp başkanı senin ona yani sana verdiği oyuncunun gelişimiyle alakalı durumla ilgilenir. Bir kulüp başkanıdır. Dersin ki sen ona başkanım orta sahaya iki adam var. O tutar getirir. Sen onun yeterli veya da yetersiz olduğunu söylersin hangi oyuncu üzerinden planlama yapacaksan. Yani o gün ona itiraz etmeyip bugün, çünkü sonunda ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğim için söyleyeyim. Yarın İsmail Kartal'la yollar ayrılsın. İşler kötü gitsin. İsmail Kartal onu istemedim, bunu istemedim. Bunlar böyle değildi. Benim rızam değildi diyecek. Bunu kime faydası var?
1: Kimse.
2: Kimseye faydası yok. Ben de diyorum ki bildiğin şeyi 3 aşağı 5 yukarı, öngördüğün şeyi en başında itiraz ederek söyleyecektin. 40 kişi takımı kampa göndermeyecektin. 40 kişi kampa giden takımın fiziksel olarak gelişme şansı yok. Kadro
1: çok
2: planlaması çok etkiler.
1: Bir kimle yerde de mecbursun abi. Bir dünya eski yönetimler oyuncu getirmiş. Hani onları
2: o senin sorunun değil işte. Orada başkana diyeceksin ki ben giderim, problem değil ama buradan sağlıklı bir yapı çıkmaz. Bu sizin geçmişteki idarecilerin sorunu. Benim sorunum değil diyeceksin. Ben antrenörüm. İtalyano aynısını yaptı. Aynısını Serdar Adalı'ya dedi ki bu kadar kalabalık kampa gitmem.
1: Bu arada evet, mesela oyuncuların birçoğunu fazladan izin verdi. Mesela zaten hani o oyuncuyu gözden çıkarmış. Git ne yapıyorsan yap dedi. Bir kısmı da İstanbul'da takıldı.
2: Sen şimdi düşün Burak. Bir teknik direktörsün. Sezona başlıyorsun. Kafanda Fred ve Talişka ile bir planlama var. Bir şey çalışıyorsun. Bir bakıyorsun gitti ikisi. Olur
1: ama
2: mu sence
1: o planlamayı
2: şey?
1: Yapmak İsmail Hoca açısından hata değil mi? Çok belli bu oyuncuların i̇şte, gideceği. Zaten sınır var
2: işte
1: yani.
2: Ben de diyorum ki o zaman itiraz edeceksin. Onları hiç oraya getirmeyeceksin. Yaptı çünkü planlama. Son ana kadar Talişka sağdaydı. Son ana kadar Fred sağdaydı. Ve hiçbir hazırlığı olmadı Fenerbahçe'nin. Bak hazırlığı dediği de İrfan Can'mış. O da ayrı bir konu. İrfan Can'ın fiziksel anlamda tükenmiş olduğunu bir teknik direktör olarak senin görmeme şansın yok.
1: Nasıl tükeniyor oyuncu mesela?
2: Abi şöyle tükeniyor.
1: Mesela İrfan Can 30 yaşında galiba değil mi? Yani 30 yaşında bir oyuncu nasıl fiziken tükenebilir?
2: İyi antren edilmezse, maç ritmi

0: olsa biz de bir sürü şeye inanıyoruz, söyleriz ama öyle olmuyor. O yüzden o gün itiraz edecektin sen. Çok seviyorum İrfan Can'ı ama İrfan Can'la bir anlamı olmaz. Bütün okunması gereken yer teknik direktör davranışıdır. Çünkü Fenerbahçe'nin evet tabii ki idari anlamda eksikleri vardır ama bu gördüğün oyun bir teknik direktör dokunuşuyla çok daha güçlü hale gelir. Net çok daha güçlü hale gelir. Dibinde dünkü rakibin İtalyano, bu senin Beşiktaş dediğin kadro Fenerbahçe kadrosundan çok iyi bir kadro değil. Bir önceki teknik direktörle sportif direktör, bak Serkan Reçber'le Sergen Yalçın Olaytan için ne dediler, Olaytan için lig bittiğinde? Biz Olaytan'ı alternatif diye aldık dediler. Teknik direktör ve sportif direktörün alternatif diye aldığı oyuncuyu bugün İtalya'dan gelen bir teknik direktör dünkü organizasyonun en önemli oyuncusu yapmış.
1: Bu arada çok iyi bir noktaya geldin abi. Sergen Yalçın dün demiş ki Olaytan 1-2 seneye Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir takıma gider demiş.
0: Alternatif diye aldınız.
1: Ya dünkü oyunu görünce
0: ya
1: biraz
0: öyle şey... diyecekler çünkü.
1: Lan ben bu adamı böyle kullanamadım.
0: Bizde mahcup olma ne diye bir şey yoktur. Ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Hemen İtalyan'ı uyarardım. Bir yemek rica ederdim.
1: Ya
0: baba ne
1: olur
0: yaptın?
1: Olur mu abi, İtalyan'ı hoca değil.
0: Baba
1: ya,
0: sen ne yaptın derdim. Ben seninle tanışmam lazım derdim. Şahane İstanbul'da bir restoranda seninle oturmam lazım. Ya bu olmaz dediğim oyuncularla, benim 3-4 transfer dönemi anca halledebilirim dediğim oyuncularla sen ne yaptın da 2 ayda şahane bir organizasyon ortaya çıkardın? Bak ben Olaytan'ı alternatif diye aldım. Sen Olaytan'ı ne duruma getirmişsin? Ben Emirhan'la bu iş olmaz dedim. Sen bu Emirhan'la çatır çatır oynuyorsun. Rıdvan'la asla dedim oynuyorsun. Çerri'yi nasıl oldu da bu organizasyonun bir parçası haline getirdin? Gel bana bunu anlat. Çünkü benim de antrenör anlamında bayağı bir eksiğim varmış. Sen de bu anlamda benim gelişimime katkın olur demesi gerekir. Demez tabii. Ben de seninle aynı fikirdeyim de. Çünkü ülkenin en büyük sorunu ne biliyor musun? Kimse kabul etmiyor. Bu İtalyano dediğin teknik direktör Alanya maçından sonra kırmızı kart diye ortalık yangın yerine çevrildiğinde, evet kırmızı kart ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi analizimizi yapacağız dedik. Bak oturmuş analizini yapmış, geldi seni yendi. Sen ne yaptın Gençler Birliği maçından sonra? Ben ne yapayım arkadaş? Ayağındaki topu rakibe verdiler, benim bir suçum yok dedin. Analizini yapmadın, eksik gördüğün bölgeler üzerine bir çalışma yapmadın. Bak bir tanesi çalışan teknik direktör, ikiniz de kaybettiniz. O bende bir hata var, öz eleştiri yapıyorum dedin. Sen dedin ki konunun benimle bir ilgisi yok. Konunun bak kimle alakası varmış? Sana bir tane İtalya'dan gelen teknik direktör bunu gösterdi
1: ya. Aynen ya, zaten Gençler Birliği ve Beşiktaş maçlarında yenilen gollerde hani stoperlerin birbiriyle olan uyumsuzluğu çok benzer aslında çok. Ama hani o konuya eğilmemiş hoca. Son sorum abi şu. Asensio'nun sakatlığı var. Beşiktaş derbisinde kadroya alınmadı. Şimdi belli ki bu sezonu Asensio böyle çok da sağlıklı geçiremeyecek gibi gözüküyor. Yani dönem dönem sakatlanacak, dönem dönem iyi performanslar göreceğiz. Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe idealde nasıl oynamalı? Hem Anadolu takımlarına karşı hem Avrupa'da. Kısaca onu da anlatırsan.
0: Ya Asensio zaten hiçbir zaman tam anlamıyla %100 hazır olmayacaktı. Geçtiğimiz sezonu da hatırlayalım. Ligde işini görüyordu ama Avrupa'da hiçbir maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı. Baktığın zaman ligde
1: 9
0: işini
1: maç
0: görüyordu.
1: Oynamış evet. Sıfır. Çok varlık gösteremedi.
0: Niye? Çünkü işin iki yönlü oynama konusunda orada sorun yaşıyordu. Ama burada hallediyordu. Biz de ne diyorduk? Yap, oyuncunu iyi tanı. Bak bu oyuncu en iyi zamanda bile takım savunmasına katkı sağlamış. Ben aynı şeyi Greenwood için de söylemiştim burada en son yayında. Bak bu Greenwood beki takip etmiyor, onun üzerine bir inşa et. Konya maçında Greenwood'un karşısındaki bek gol attı. Dün Beşiktaş'ta. Rıdvan gol attı. Bunu teknik direktör olarak sen göreceksin. Aynı şey Asensio için de geçerliydi. Sen tuttun sezon başı oyuncuyla inatlaştın. Hiç gerek yoktu ona. Ondan sonra bir sakatlık yaşadı oyuncu. Sonra o pozisyonda bir oyuncun yoktu. Talişka da gitti. Sen illa ben bir şeyi oraya, birini oraya koyacağım dedim. Bence kendince biraz da o konuda bir inatlaştın. Derdin aslında şuydu. Ben öyle olduğunu düşünüyorum teknik direktörün. Hazır bir Beşiktaş maçı yakaladım. Samsun'a karşı da kazanmışım. İrfan'la ilgili de büyük bir kalabalık olmaz diyor. Ben olmaz denilen şey, yani ben şeyi var ya hocada, ben yaptım hadisesi. Bak sizin olmaz dediğiniz
1: İrfan'a
0: İrfan'ı,
1: dokundum.
0: Evet ben dokunacağım dedi. Ama bak koca organizasyonu darmadağın etti. Şimdi senin artık Asensio ile ilgili planlama yaparken ben İsmail Kartal'la işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Bir kere oyuncuyla teknik direktör arasındaki o bağ koptu.
1: Koptu mu diyorsun?
0: Koptu, %100 koptu. Koptu yani. Çünkü sen oyuncuyla bir konuda inatlaştın yani. Hazırsın, hazır değilsin. Üzerine oyuncu bir sorun yaşadı. Sakatlık sorunu yaşadı. Oyuncu da senin üzerinden okuyacak onu. Diyecek ki ben hazırdım, bir problem yoktu. Sen beni oynama ritmi konusunda geride bıraktın. Oyun ritmimi bozdun. Ben bir önceki sene oynama ritmiyle bunu yakalamıştım. Gibi bir sürü şey ortaya çıkacak. Yani Fenerbahçe'nin aslında oyuncu tercih ederken ya da planlama yaparken işte en çok dikkat etmesi gereken hadiseler oydu. Oyuncu, elindeki oyuncuya göre oyun planlarsın. Önde baskı diye bir oyun vardır. Herkesin talep ettiği ama her oyuncuyla oynayamazsın. Ama sen tuttun sezon başı, dedin ki ben İsmail Kartal'ım önde bastım. Bastıramazsın. Elindeki oyuncuyla doğru orantılıdır. Dzeko, Tadiç'le oynadığın oyunlarda Şivanski ile yaptın çünkü eldeki oyuncular ona uygundu ve oyun güçlüydü. Güçlü oyunun varsa oyuncunun varlığı da değerli hale gelir. Bugün Gendouzi'nin, Kante'nin, Ake'nin neredeyse tamamının düşmesinin temel sebebi o. Oyun yok ortada. Sen

0: olmayan bir oyunda oyuncu performansı arıyorsun. Ama oyunun da aşağı çeken bir sürü nedenler var. Oyun planın var. Sen bunu teknik direktör olarak analiz etmek zorundaydın. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Çünkü sen o ara MHK'yle meşguldün. Kuralla meşguldün. Başka işlerle meşguldün. Hiç üzerine vazife olmayan şeylerle meşguldün. Sana ne yabancı kuralından? Sana ne? Sana ne MHK'nin verdiği vermediği penaltılarla? Sen işin teknik tarafıyla ilgilensene. Fiziksel olarak oyuncuları hazır hale getirsene. MHK'nin ya da FFF'nin yabancı kuralı ya da MHK'nin vermediği penaltı kadar değerlidir senin 4 tane oyuncu sakatlık konusunda eksik bırakman. Aynı durumdur. Bir farkı yok.
1: Bir de değiştirebileceğin konu o ya. Sen oraya odaklanman
0: İşte
1: lazım.
0: Senin konunu. Sen bırak, dışarıda kıyamet kopsa beni ilgilendirmez. Bak İtalyano dışarı gitmiş. Yani hakemin dün vermediği penaltı diye itiraz ettiğin konu ne kadar problemliyse İrfan konusunda yanılman o kadar problemli. MHK'nin yabancı konusunda seni zor durumda bıraktığı, bırakıyor beni dediğin hadise neyse, senin sezon başı 4 tane oyuncuyu sakatlaman da aynı hadise. Bugün Osterwold'i Fenerbahçe satamadı değil mi? Niye satamadı Fenerbahçe?
1: Adel'i sakatla geçirdiği
0: için. Kimin yaptığı antrenmanla sakatlandı?
1: İsmail Hoca'nın.
0: Bugün Osterwold'i organizasyonun içinde mi döndü sana değil mi? Burada senin sorumluluğun yok mu?
1: Ocağa kadar oynayamayacak. Ya
0: burada yani. Senin sorumluluğun yok mu teknik direktör olarak?
1: Ne diyeceksin? Asensio konusunda da var. Tabii.
0: Hepsi için geçerli. Bir takımda sezon başı bu kadar kas sakatlığı varsa, bu kadar performansı aşağı giden oyuncuları varsa, bu kadar bir takım oyunun bütününde problem yaşıyorsa, MHK'nin yaptığı ya da federasyonun yaptığı kararlar o anlamda ne kadar eksikse sen de teknik direktör olarak o kadar eksiksin. Birinin birinden hiçbir fark yok. Şey diyemezsin. O benim sorunumu hallederim diyemezsin. MHK'de döner der ki o benim sorunumu halleder. Federasyon doğru, der ki o benim sorun. Olmaz. Sen önce kendi işini halledeceksin. Sen kendi işini hallet. Oyun bir çıksın ortaya. Sonra biz oturalım, bak güçlü bir oyun izleyelim. Şey yapamazsın bak. Asensio yapamazsın. Muric yapamazsın. Lukaku yapamazsın. Oğuz yapamazsın. Greenwood yapamazsın. Biz de oturalım diyelim ki ya şahane bir oyun vardı. Bu saydığım isimler yapamadı, Fenerbahçe Talişka yaradı diyelim. Fenerbahçe'nin Talişka yarayacak bir oyunu yok ki. O zaman teknik direktör olarak senin varlığın daha değerli hale gelir. Ama şikayetle bir adım ileri gidemezsin. Yapmışlar bundan önce senin gibi defalarca bu hakemden, federasyondan eksikten şikayet eden bir sürü teknik direktör gelmiş geçmiş ve Fenerbahçe bunların hiçbirinden fayda görmemiş yani.
1: Abi ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Haftaya görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

programa başlamadan önce tabii ki bizim kızları tebrik etmemiz gerekiyor. Dün televizyon başında sesini sonuna kadar açarak izlediğim ve her sayıdan sonra gurur duyduğum gerçekten filenin sultanları adını hak eden şampiyon kadın voleybol milli takımımızı her birini alınlarından öpüyorum ve İstiklal Marşımızı söyletip Türk bayrağını göndere çektiren, emeği geçen kim varsa hepsini teker teker kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu şampiyonluk hepimizin diyor. Haydi programa başlarken bu anın, bu gururun keyfini kısa da olsa birlikte yaşayalım mı? Haydi açın radyolarınızın sesini. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. Türkiye ile kimse başa çıkamaz. Avrupa güzeli. Kolla kendini.

Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından, Radyo Gol'den, yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhaba diyor. Radyoları başında Türkiye'nin dört bir köşesinden Avrupa ve Amerika'ya kadar tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Takvimlerin 7 Eylül 2026 pazartesi gösterdiği bir günde yeni bir haftaya, yeni bir futbol haftasına adım attık. Öncelikle bu haftanın hepimiz için güzel, huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçmesini diliyorum. İnşallah gönlünüzden geçen güzel gelişmelerin yaşandığı, işlerimizin yolunda gittiği, yüzümüzün daha çok güldüğü, sevdiklerimizle birlikte güzel anılar biriktirdiğimiz bir hafta olur. Yeni haftaya hangi düşünceyle başladıysanız, hangi takımın formasını üzerinizde taşıyorsanız, hangi renge gönül verdiyseniz, gönlünüzden geçen güzelliklerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da telefonla bağlanmak istemeyenler olursa da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde duygu düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Biliyorum çok ama çok söylemek istediğiniz şeyler var. Kendi takımınızla ilgili ne düşünüyorsanız anlatabilirsiniz. Takımınızın performansını değerlendirebilirsiniz. Transferleri konuşabilirsiniz. Kadroyu değerlendirebilirsiniz. Teknik direktör kararlarını yorumlayabilirsiniz. Belki de yönetimin attığı adımları da eleştirebilir veya destekleyebilirsiniz. 4 hafta olduğu şampiyonluk hedefini konuşabilirsiniz. Bu sezonla ilgili beklentilerinizi de paylaşabilirsiniz. Ama bugün özellikle altını çizelim, programın en başında söyleyelim ki kimse zor durumda kalmasın. Lütfen kendi takımımız için konuşalım. Kendi takımınızı savunun, eleştirin. Düşüncelerinizi açık açık ifade edebilirsiniz. Ama lütfen diğer takımlara hakaret etmeyelim. Başka takımların taraftarlarını da hedef almayalım. Bizleri de burada zor durumda bırakmayın. Biz burada futbol konuşmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki farklı takımların taraftarları aynı program içerisinde birbirlerinin düşüncelerini dinleyebilsin. Herkes kendi takımını anlatsın. Herkes kendi takımının doğrularını ve yanlışlarını ortaya koysun. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da bugün Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Milletin köşesi şu andan itibaren başlıyor. Telefonlar gelmeye başladı ve 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde mikrofon sizde, Söz Milletin köşesi. Lütfen dediğim gibi sizin sesinizi yeniden bu mikrofonlara gelebilmesi için, bu kültürü hep birlikte yaşatmamız için sizlerden ricam, saygı ve sevgi çerçevesinde görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız. Takımınıza ilgili tabii yani enteresan sonuçlar belki alındı, belki beklemediğiniz bir sonuç çıktı ama 0212 273 10 10'da sizlerin telefonlarıyla başlamadan hemen bakalım hoş geldin mesajlarına da. Orhan Bey, bize bu gururu yaşatan, bizi şampiyonluklara alıştıran filenin sultanlarına sonsuz teşekkürler demiş. Ben de bizi kızdırıyorsun sandım demiş Harun Bey, o da gülücükler yollamış, ona da sevgiler saygılar diyoruz. Alkışlar var, alkışlara bakalım. Ufuk Bey alkışları yollamış. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Çarşamba Lisbon maçında eksiklerimiz var. Okan Buruk teknik direktör başarısını gösterebilir mi? Anlamadım. Elindeki oyuncuları kullanamıyor. Oysa ki Lisbon'u yenecek kadromuz var. Okan tam anlamıyla Avrupa standartlarına niye ulaşamıyor diye sormuş. Yaşar Kutaç, çok teşekkürler. Fenerbahçe Gençler Birliği maçının acısını Lyon'dan çıkardıysa Beşiktaş maçının acısını da bana göre Roma'dan çıkaracak demiş Muhammed Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Almanya'dan Ferit Bey diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Bence izlediğimiz derbi eski derbilere bakarak çok kalitesiz geçti. Çok pas hataları oldu. İki taraf için de takımlarımız bu performansa Avrupa'da çok başarı getiremez diye düşünüyorum demiş. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Instagram'a bakalım. Instagram'da sizlerden gelen

0: mesajlara da bakacağım ve ona göre de sıradan devam edeceğiz. Telefonlarınızı da bekletmek istemiyorum çünkü bir yandan da bakıyorum. Evet, gelen telefonlar 0212 273 1010 0212 273 1010 ve gelelim Instagram mesajlarını okumaya. Bayram Olcay: İyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Şükür Kavuşturan'a, kızlarımızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Eryit: Çağatay Hocam, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Vlahovic ceza alabilir mi? Maçın adamı kim? Kolay gelsin, seviliyorsun Çağatay Hocam demişler. Valla ben de maçı canlı olarak izledim ve canlı olarak çok daha farklı gördüğüm için bence maçın adamı, yani ne kadar yazılırsa yorumcu arkadaşlarımız farklı farklı isimler söyleseler de bana göre maçın adamı kesinlikle Trossard'tı. Çünkü bambaşka bir seviye. Bunu izleyince, canlı izleyince daha da iyi anlıyorsunuz. Evet, Vlahovic'e ceza gelebilir. Hoş geldin hocam, bugün arama günü demiş Hüseyin Mecit, ona da sevgilerimizi yollayalım. 0212 273 1010 0212 273 1010 Bir yandan da mesajlar birikmeden, telefonlara da geçmeden bakalım. Çarşamba günü Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Umarım Okan Hoca forvetle Barış'la başlamaz. Elinde orijinal santrafor varken Deniz Gül'le başlamasını temenni ediyorum. Bu adam bugünler için transfer edildi ve Portekiz'de iyi biliyor. İnşallah galibiyetle ayrılırız. İyi yayınlar demiş. Yine buradan bana yolladığınız videoları açamıyorum. Dinleyicimizin ismi Eren Bey. Ama sözlü olarak yollarsanız Eren Bey, buradan da okuma fırsatım olur. Çağatay abi selamlar. Hoş geldin. Ben bugün bütün spor radyolarını dinledim ve yorumları izledim demiş. Akşama kadar direksiyon sallıyorum ama öğlen yayını yapmak gerçekten çok zor iş. Onu anladım. Bu zorluğu siz fazlasıyla kolay bir hale getiriyorsunuz. Gelen mesajlar olsun, aramalar olsun, sizi bu konuda tebrik ediyorum demiş. Vallahi sağ olun, çok teşekkürler. Resul Bey'di bildiğim kadarıyla ama tabii yani yaşayan anlar, yaşayan bilir. Hiç vakit kaybetmeden 0212 273 1010'da sonu 08'de başlayan ilk dinleyicimize merhaba diyelim ve vakit kaybetmeden sizlerin telefonlarıyla, sizlerin duygu ve düşünceleriyle dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde mikrofon sizde. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
1: Tolga ben, İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray taraftarıyım. Çarşamba günü çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Çünkü Osimhen yok. Ne kadar devamlılığı olmasa da Lemina da Avrupa maçlarında bizim için çok değerli bir oyuncu. O yüzden zor olan deplasman bizim için biraz daha zor olacak. Okan Buruk'un iyi çalışıp özellikle Barış Alper ve Sané'den maksimum seviye altı performans alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorlu bir deplasman. Sabah maçlarına da baktım, daha hiç kaybetmemişler. İçeride de geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde hem atmosferiyle olsun hem performansıyla olsun etki yaratan takımlardan biriydi. İnşallah Okan Hoca o Liverpool maçlarında olduğu gibi güzel bir analiz yapar. Bizi şaşırtır. Lisbon'dan anladığın akıyla döneriz. Bu haftaki bütün takımlara da başarılar diliyorum. Derbiyle de ilgili bence güzel bir derbi izledik. Hakemlik biliyorsunuz Çağatay Hocam. Evet. Yetersiz.
0: İlk yarı güzeldi ama değil mi? İlk yarı çok zevkliydi özellikle.
1: Evet evet. Ya, hakem isteyerek yapmıyor. Hakemler yetersiz. Yapamıyorlar yani bu mesleği.
0: Katılıyorum.
1: Her iki takıma da artı eksi hatalar oluyor. Ama ben hakemin maçın önüne geçtiğini çok düşünmüyorum. Gayet güzel bir maç oldu. Az hata yapan takım kazandı. Lig böyle. Daha çok maçlar oynanacak. Bu sene dört büyük de çok güçlü. Kimin kimi ne zaman yeneceği hiç belli olmaz. Bence biraz sağ dışı değil de sağ içine odaklanmak lazım. Size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Tolga Bey. Günün ilk bağlantısını yaptık. 0212 273 10.10'da Instagram Çağatay Hoca adresinde Mehmet Uzunoğlan bir mesaj yollamış. Selamlar hocam, bir Fenerbahçeli olarak bizim takım şampiyonluk için ve Şampiyonlar Ligi için yetersiz olduğunu Beşiktaş maçında da belli oldu zaten. Semedo ve Lukaku bu takıma uygun değiller. Benim 4. haftadan şampiyonluk umudum bitmiştir. Saygılar hocam, kolay gelsin yorumu yapmış. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. İki taraftan da okuyacağım. Çağatay hocam selamlar. Şahin Bey, Vlahovic'e ceza gelirse Skriniar'a da ceza gelmesi gerekmez mi? O da hareket yaptığını düşünüyorum demiş. Bence maçın adamı Ederson demiş. Can Bey yollamış. Devam edelim yukarıdan mesajlardan aşağıya doğru. Çağatay hocam ben Fenerbahçeli Erkan. Moralimiz bozuk olsa da seni severek dinliyoruz hocam demişler. İyi ki varsınız. Hüseyin Mecit teşekkürler. Çanakkale'den Bora Ayhan çok teşekkürler. Porto Rico 75 Türkiye 71 Türkiye kadın basketbol takımının mağlup olduğu 3. maçı da kaybettik mesajını paylaşmış. Çağatay abi hoş geldin. İstanbul'dan Uğur dinlemeye devam ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız Uğur Bey, çok teşekkürler. Okan Buruk Osimhen'siz Sporting maçını kazanırsa benim gözümde artık iyi bir hocadır yorum yapmış. Özkan Bey isimlerinizi de yazarsanız okumakta hiç zorlanmam daha kolay oluyor benim için. İyi yayınlar Çağatay abi, çok beğeniyorum programı. İbrahim Yavuz'u bağlar mısınız? Derbi yorumu yapsın demiş. Bakıyorum isme, Zafer Bey. Bugün sadece biliyorsunuz dinleyicilerimizle, yani sizlerle bağlantı kuracağız. O yüzden 0212 273 10'da sonu 47 ile biten ikinci dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar. Alo.
0: Buyurun tanıyalım sizi lütfen.
2: Çağatay hocam merhabalar.
0: Merhaba, isminizi alabilir miyiz?
2: İsmim Osman Erdem.
0: Evet buyurun Osman Bey.
2: Bahçeşehir'den arıyorum. Çağatay hocam sesim geliyor mu?
0: Kesik kesik geliyor ama Osman Bey inşallah daha sağlıklı olur. Birazcık daha yakın konuşursanız. Evet herhalde bir soru.
2: Alo.
0: Osman Bey beni duyabiliyor musunuz şu anda?
2: Duyuyorum Çağatay
0: Hocam. Tamam buyurun
2: hocam.
0: O zaman lütfen devam edin.
2: Yüksek gerilim hattım yakınındayım. Bazen çekiliyor. Çağatay Hocam öncelikli olarak bu kadın voleybol takımımızı bir anı gönülden tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonu oldular yine. Kendilerini tebrik ediyoruz. Derbiye gelince biraz derbiden bahsetmek istiyorum Çağatay Hocam. İki aşamalı bir derbi izledik. Derbinin birinci aşamasında üstün olan, topa sahip olan, ön tarafta baskı yapan bir Fenerbahçe izledik. Bunun neticesinde de bir gol buldular. İkinci aşamada ise oyun disiplininden kopmayan, pas isabeti yüksek, daha diri, daha baskılı bir Beşiktaş izledik. Onlar da iki golle bunun ödülünü aldılar ve maçtan galip ayrıldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda da başarılar diliyorum. Fenerbahçelilere de Allah'tan sabır diliyorum. Size de saygılarımı sunuyorum. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Teşekkürler Osman Bey.
2: Avrupa maçlarında da tüm takımlarımıza Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe hepsine başarılar diliyorum. Çünkü ben bir taraftar değil bir futbol severim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Osman Bey teşekkürler. Sizde de yetenek varmış. Tam bir spor yorumcusu gibi konuştunuz. Teşekkürler bağlandığınız için de. Sıradan devam edelim. 0212 273 10'da bakalım. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz var. Büyük bir ihtimalle de Hüseyin Mecit olabilir mi? Bir kere daha yapmıştım. Bu...
2: Yok.
0: Değil mi? Tamam.
2: İzmir'den ben Deniz Fenerbahçe'yim.
0: Buyurun.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İsminizi alamadım ben hitap edebilmek adına.
2: Deniz İzmir'den katılıyorum.
0: Buyurun efendim. Bizim sesimizi herhalde duyuyorsunuzdur. Biz sizi duyamıyoruz. Tekrar arayabilirseniz seviniriz. Sıradaki bağlantıyla devam edelim. Bakalım sonu 63 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Çağatay Hocam. İsmim Turgay. İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz Turgay Bey.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarım ama fanatik değilim. Şöyle söyleyeyim. Biz para vererek türbünde veya televizyon başında seyredenlere taraftar diyoruz. Sahanın içinde daha net görebilecek konumda seyredenlere de teknik direktör diyoruz. Fakat ben derbi maçında hiç bu yaşıma kadar 60 yaşındayım, 63 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu kadar çok 5'e 3

0: 4'e 3 defansı yakalandığı bir maç daha hatırlamıyorum. Ben bunu 7-8 kere hatta attıkları golde de Beşiktaş'ın attığı golde de 5-3 yakalandı. Greenwood adam markajı yaptı, topa yaklaşmadı. Sami de zaten geri dönmedi. 5-3 yakalandı ve golü yedi. Bunu bir teknik direktör göremiyorsa onun zaten futbol bilgisinden şüphe ederim. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Bugün biz Beşiktaş'ta böyle bir açık veriyorsak yarın Roma bizim var ya yani tarihe gömer. Böyle bir futbol mu olur ya? Sen orta sahip Beşiktaş'a karşı bu kadar nasıl boş bırakırsın? Beşiktaşlı hiç Beşiktaş futbol takımı hayatında bu kadar orta sahayı rahat geçmemiştir. İki kişiye yüklendik Kante ile Gündüz'e, bu adamlara imen değil ki. Bunların yanına iki tane hamal daha koyman lazım. Kendi takımında mesela bütün hazırlık maçlarında oynattığın Bartu vardı. Niye koymadın? İrfan Can'a İrfan Can. Ne yaptı İrfan Can? Kerem ne yaptı? Koşmayan bizim köyde meşhur bir laf vardır. Sen ağa ben ağa, inekleri kimse ağa. Şimdi sen bu kadar koşmayan adamı oynatırsan, Beşiktaş'ta 11 kişi koşarsa sonuç bu olur. Hakem penaltıyı vermiş vermemiş. Versen olurdu. 2-1 olmaz 3-2 olurdu. Çünkü hak edecek taraf belli. Futbol oynayan taraf belli. Ben bunu söylüyorum. İnşallah yarın Roma için Beşiktaş maçı bir ne bileyim prova olsun da aynı hatayı yapmasın. Orası yol geçen anıydı. Buna bir önlem alsın. Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Biz teşekkür ediyoruz Turgay Bey. Yayınımıza katıldığınız için 0212-273-10-10'da bakıyorum bir yandan da mesajlara, sizlerden gelenlere hani atlamayayım hepsini okuyayım diye bakıyorum, kontrol ediyorum. 0212-273-10-10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bekliyorum. Yaşar Bey de bağlanamıyorum ama buradan bütün Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum demiş. Yaşar Kut'a da teşekkürler. Bakıyoruz ve sonu 70'le biten dinleyicimize de İyi haftalar dileklerimizle onu da yayınımıza alalım. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Çağatay Hocam, nasılsınız? Fahri Bey İstanbul'dan.
1: Sağ olun, isminizi bir daha alabilir miyim?
2: Fahri.
1: Fahri Bey hoş geldiniz, iyisiniz inşallah.
2: Vallahi iyi çok şükür, sağ olun. Olsun, derbiyi izledik, Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş güzel oynadı. Eyvallah, buna bir lafımız yok. Hak ettiler de, buna da bir lafımız yok. Ama Türk hakemleri ben daha önce de serzenişte bulundum. Ya bu çaldıkları fauller ya inanılmaz. Yani faul değil. Yani hiç dokunmayacaklar mı birbirlerine? Basket maçı mı yönetiyorlar? Sonra Avrupa'ya çıktığımızda bunları vermediklerinde Avrupa'da bir üçlük beşlik yapıp gönderiyorlar. Yani Türk hakemleri bunları biraz daha dikkat etsinler. Ya bu kadar basit faul çalmasınlar. Önceden var yoktu, artık var diye bir şey var. Gerçekten bariz bir faul varsa zaten vardan dönecek o. Siz oynatın. Temas oyuna müsaade edin. Ya bunları söylemek istiyorum ben. Hep de arıyorum söylüyorum, inşallah birileri duyar da biraz daha böyle. Ya hafta sonu Chelsea maçını izledik mesela, inanılmaz nasıl temaslı oyun var, zevk veriyor, oyun durmuyor. Ama burada Fener Beşiktaş maçında 1000 kere oyun durdu, yani bu kadar olmaz.
1: Evet, Asensio'nun yokluğu belli oldu mu size göre ya da Talişka'nın?
2: Ya tabi Asensio'nun yokluğu 10 numara. Yani İrfan Can ya geçen sene Kasımpaşa'ya ne vermiş ki Fener'e, ne verecek? Bunu 10 numara oynattık yani, tamam mı? İrfan Can'la yollar ayrılmalı artık, o Fenerbahçe'de miadını doldurdu artık. Yani onun yerine genç bir çocuk koysan altyapıdan daha verimli olur. En azından bakarsın bir genç yıldız parlar yani. Neyse, hayırlısı bakalım. İnşallah Roma maçını dersleri çıkartırlar da Roma maçında başarılar dileriz Fenerbahçe'mize.
1: İnşallah. Yine İnşallah oralardan da güzel sonuçlar alırız Fahri
2: Bey. Destek, tam destek.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek
1: saygılar.
2: Üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Saygılar.
1: Hoşçakalın. Evet. Diyor ki Osman Bey, Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olmasaydı bence Fenerbahçe tarihi bir skorla da yenilebilirdi yorumu yapmış. Aykut Bey, gene Avrupa şampiyonu olduk, sultanlar bizi alıştırdılar demiş. Hep olsunlar vallahi, hiç sıkılmayız. Kırklareli'nden selamlar Çağatay Hocam, artık sessiz dinleyici değilim, seviyorsunuz, iyi yayınlar. Süper, ne kadar güzel Kadir Bey, böyle gelin bağlanın, sesinizi duyalım. Benim en çok mutlu olduğum şey vallahi hepinizi burada görmek, telefonların çalması, taraftarın sesinin stüdyoya gelmesi. Sonu 83'le biten dinleyicimiz var, ona da merhaba diyelim yavaş yavaş kısa araya gitmeden. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Kolay gelsin Çağatay Hoca, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
3: Hayırlı günler, İmraniye'den Fatih.

0: Buyurun Fatih Bey, iyi haftalar diliyoruz. Alalım görüşlerinizi.
1: Çağatay Özbek, geçen bu Beşiktaş maçında çok rezalet, kötü bir futbol oynadık. Ben geçen hafta dedim ki Talisca'nın olmayışı bizi çok etkiler dedim. Ve herkes dedi ki Asensio var dedi, Talisca'ya ne gerek var dedi. Takım hiçbir oyun, hiçbir şey icat etmedi ve Vedat Muriç hiç maçta yoktu zaten. Bir defa ayağına top hiç gelmedi. İkinci yarıda Fenerbahçe daha kötüydü. Yani hakemin rezalliklerini bırak, takım oynamadı ki yani. Herkes beni eleştirdi, yok Talisca gitti, yok şöyle. Galatasaray Osimhen'siz oynuyor mu mesela? Oynamıyor. Bak Osimhen de sakatlandı, şimdi Galatasaray 2-3 hafta neler çekecek yani.
0: Yani diyorsunuz ki Fenerbahçe kolektif oynamıyor. Takım oyunu oynamıyor.
1: Evet, oyna. Çağatay Hoca, Fenerbahçe zaten geçen sene Talisca'nın üzerine futbol oynuyordu ki zaten. Hep zaten gollerin çoğunu geçen seneye bakarsanız Talisca atıyordu. Onun için Talisca gibi bir oyuncunun gitmesi Fenerbahçe'de harbiden bir gerginlik yarattı. Bence ileriki haftalarda çok sıkıntı çekeceğiz bence. Zaten Lukaku hiç oynayamıyor. Onun için hayırlısı inşallah. Teşekkür ettim. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler Fatih Bey. Sesinizi de duyduk. Mutlu olduk. Sıradan devam edelim. Yine araya gitmeden sonu 83'e biten dinleyicimiz mi yoksa 17? Evet, 17 ile biten dinleyicimize bakalım. Hoş geldiniz Çağatay Çıtlak'la. Dört Büyük Gündem'de mikrofon sizde.
2: Alo, iyi yayınlar Çağatay Bey.
0: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Serkan Yaprak.
0: Buyurun Serkan Bey, alalım görüşlerinizi.
2: Sesim geliyor mu?
0: Gayet net geliyor, güzel de geliyor. Alalım görüş ve düşüncelerinizi.
2: Tamam. Ya biraz sinirliyim ya, kusura bakmayın. Hırsından hakikaten...
0: Böyle yol kazaları olabilir ama yani Serkan Bey. Ama işte ya takım şöyle, toparlanabilecek mi? Acaba o ışığı görebiliyor mu Fenerbahçeli taraftarlar? En önemli şey
2: ya
0: bu.
2: Ya neden hani biraz da böyleyim? Hani şimdi gerçekten Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. İyi oynadı ikinci yarı. Eksik Fener'i çok iyi analiz etmiş. Teknik direktör Haziran'ın başında geldi bakın. Bu çok önemli bir şeydi. Haziran'ın başında geldi... Ve takımı tanımıyor. Türkiye Ligi'nde tanıdığını zannetmiyorum. Çünkü takip etmemiştir büyük ihtimalle. Çünkü son anda herhalde karar verildi İtalyano'ya. Önder Özen daha önce Felipe Luis'e falan gitti. Ha, Fenerbahçe taraftarıyım bu arada da. Ben futbol severim. Sporu çok sevdiğim için takip ediyorum. Bütün takımları mümkün olduğunca elinden geldiğince. Yani neden şimdi İsmail Kartal? Ya ikinci yarı. Yani biz buradan görüyoruz. Yani biz buradan görüyoruz. Ya inanın. Yani nasıl bir oyuncu değişikliği yapmazsın? Yani nasıl okuyamazsın oyunu bilmiyorum. Yani hiç yanındakilerde mesela Ahmet Mete göre var orada. Yani neden böyle bir şey göremiyorsun? Ben onu hala anlamış değilim. Hani, demek ki şu İsmail Kartal daha önce ben kupa maçı vardı. Ankara gibi 3-0 yenilmiştik biz. Hiç unutmuyorum. Daha önce de 6-1'lik maçı var Midilent'te. Midilent'te galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya oyunda duruyor galiba. Yani böyle bir an duruyor böyle. Şunu söyleyeyim. Hani İsmail Kartal bir tık yukarı çıkamayacak. Bu belli. Hani belli bir seviyede bizi götürecek ama bir tık yukarı çıkamayacak. Hani Lyon maçında hakikaten orada da zor. Zor geçtik yani hakikaten. Ama bizim kadromuz yani bayağı yüksek düşündüğünüz zaman. İyi oyunculardan kurulu. Ama burada yönetim de hatası var. Yani Lukaku'yu transfer edeceksen niye Şerif'le ya da şeyi gönderiyorsun? Yani Talisca'yı. Çünkü Şerif zaten U23 kadrosunda. Bırak dursun kadroda. Hem diyorsun ki bir U23 başkanımız açıklıyor, diyor ki Aziz Yıldırım U23 50-60 milyon diyor. Ama sen 25 milyona Şerif'i gönderdin. O adam da potansiyel. O adam da oynayabilir, hem de farklılık yaratırdı forvetleri. Öyle değil mi? Geçen sene oynadı ikinci yarı. Tamam çok tecrübeli değil ama gene de bir farklılık yaratırdı. Yani Talisca da kalsa, ikisi de kalsa bence Lukaku'ya hiç gerek yoktu. Ama yani burada her türlü maalesef hata var. Bir de şunu söyleyeyim hani. Bazen diyoruz ya işte hakem olsa da hani kötü oynasanız da işte kaybederdik. İşte hakem vermesi lazım falan. Ben şimdi şu maçı hatırladım size. Juventus Galatasaray maçı. 3-0 önde Juventus. Ve Galatasaray çok kötü oynuyor. Eğer hakem orada kırmızı kartı vermese sizce ne olurdu sonuç? Galatasaray hak etti mi hak etti ilk maçta ama eğer o hakem o kırmızı kartı vermeseydi yani Juventus 4'e kadar giderdi. O yüzden yani hakem vermedi diyelim mesela. Orada kırmızı kartı vermedi. Galatasaray çok kötü oynuyor. Ama eleyen Galatasaray oldu. Yani o yüzden bazılarına da örnek veriyorum. O Kerem'in pozisyonuna hani var şunu anlamadım ben. Dünya Kupası'nda var her şeye karıştı. Horner'e bile karıştı. Ben gayret ettim. Ama bu bizim bardak hiçbir şey karışmıyor. Ben anlamadım bu işin. Nasıl bir çelişkidir? Vallahi iyi yayınlar diyorum. Ama biraz İsmail Kartal lütfen ya. Biraz çalış ya. Yok mu hiç alakalı hocam falan. Okuyamıyorsun. Bence lütfen benden biraz oyunu okuma konusunda belki yardım alabilir.
0: Çok teşekkürler Serkan Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'da ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşabilirsiniz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizle mesajlarınızla tabii ki devam ediyoruz. Bakalım Hüseyin Mecit çok beklemiş. Peki ona da teşekkür ediyoruz aradığı için. Sıradan devam edelim. Ankara'dan Aydın Bey diyor ki Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ı ve kadın milli voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Dün Arsenal Chelsea maçını izledim. Onlar futbol oynuyorsa acaba bizimkiler ne oynuyor demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ankara'ya da Aydın Bey'e de bizi dinleyen herkese buradan da selamlar olsun. Evet, Kırklar eline de zaten selam yollamıştık. Devam ediyoruz. Bakalım. Çok mesaj olduğu için Sercan Bey Mersin'den selamlar demiş. Fenerbahçeliyim demiş. Size de sevgilerimizi yollayalım. Komolli Devin Özek bu adamlara güvenmek yerine Fenerbahçe futbol aklı olarak Önder Özen'i getirseydi şu an farklı şeylerden bahsedebilirdik diyor. Dinleyicimizin ismi yok. İsminiz WhatsApp'ta da profilde olmadığı için kusura bakmayın. Okuyamadım. Çağatay Hocam, Beşiktaş hak etti. İtalyano Kartal'ı mat etti. İsmail Yükseksiz başlangıç bu sonucu getirdi. Trossard çok zeki oyuncu. Samedo'yu ortaya çekti. Greenwood'un etkisiz kaldığı bölümü boşalttı. İkinci gol derslikti. Roma kazanırsa her şey tersine döner demiş. İsim yok tabii ki. Harun Bey herhalde. En sonunda bana böyle bir mesaj geldi. Harun Bey'i de okumuştum. Bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal'ı çok beğeniyorum diye bir mesaj var. Merhabalar, Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir'le devam edilmesi tarafındayım. Gelecek olan yabancı hoca takımı tanıyana kadar devre arası gelecek, sonra takımı ben kurmadım deyip bir sürü transfer isteyecek devre arasında. Ayrıca Jiu'yu transfer eden yönetime teşekkür ediyorum demiş Ömer Kaya. Abi dün Eyüp Çorum maçını izledin mi? İsme bakalım. İzledim İsmail Bey. Bence çok güzel maç oldu. Yani hep söylüyoruz. Yani Çorum'la böyle ne zaman yapmıştım bu yorumu? 2 hafta önce yapmıştım. Televizyonda yapmıştım. Çorum'la 1 ay sonra falan oynamak çok büyük sıkıntı aslında büyük takımlar için. Çünkü yavaş yavaş takımlar tanıyorlar. Futbolcular birbirlerini tanıyıp daha çok takım oyununa dönüyorlar. Yusuf Ali Bey diyor ki Trabzonspor taraftarıyım. Takımı nasıl buluyorsunuz hocam? Şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde olacağını düşünüyorum. Katılıyor musunuz demiş. Yani Yusuf Bey biraz katılıyorum ama Trabzonspor'un gerçekten orta saha anlamında çok büyük eksikliği var. Yani defans da aynı şekilde. Ben Savic tarafında hani Trabzon'un yeterli bir artık 35-36 yaş bandında olan bir oyuncunun Trabzonspor defansı için çözüm olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da ilave edeyim. Vivo'nun yanına Batagov geldiği zaman, bir de Folcarelli iyileştiği zaman, o zaman Trabzonspor bambaşka bir futbol izletebilir bize. Çağatay Bey sevgiler, bizden de sevgiler. İrfan Can'ı 11'de kesmeyen İsmail hocamızı Fenerbahçe'nin başından eksik etmesin diye Sinan Bey de kendi yorumunu paylaşmış. Evet, İsmail Kartal'a İrfan Can'ı oynattığına dair Fenerbahçeli taraftarlardan eleştiriler geliyor. Yine bakıyorum Mert Bey'den var yine aynı eleştiri. İrfan Can konusuyla yine aynı görüşleri paylaşmış. 0212 273 10 10'da dilerseniz yine sizleri bekletmeden sonu 03'le biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Kenan Yüksek benim adım, Beşiktaş taraftarıyım.
0: Hoş geldin Sinan Bey, buyurun.
3: Önce milli voleybol takımımızı, bayan voleybol takımımızı kutluyorum. Şimdi dünkü maça gelirsek, ben hafta başından beri size de mesaj attım. Yayınlarınıza da katıldım. 3-1 biteceğini söylemiştim, Beşiktaş'ın alacağını söylemiştim. Şimdi Vlahovic'in bir golü var. Tertemiz bir gol, hakem vermiyor. Ondan sonra Beşiktaş 2-1 öne geçtikten sonra özellikle son 15 dakika hakem maçı orada tutmak veya Fenerbahçe'ye beraberlik elde ettirmek için yani 3 tane 4 tane faul verdi. Bir tanesinde bize faul verdi, atağımızı kesti. 3 tanesinde Fenerbahçe'ye faul verdi, 2 tanesinde temas dahi yok. Ve maçtan sonra çıkıyor Fenerbahçe yönetimi, hakemden bahsediyor. Bilal işte Skriniar'ın pozisyonu var. Skriniar aşırı tahrik etti. Omuz attı ceza alanında, başka bir pozisyonda boğazını sıktı. Van Persie'nin bir pozisyonu vardı Fenerbahçe maçında. Bizim de sırt bir stoperimiz vardı. Van Persie kendine en ufak bir işte yere atıp bizim futbolcumuza kırmızı kart aldırmıştı. Burada da Van Persie şeye, Vlahovic'e sarı kart yerine Skriniar'a kırmızı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Ve inanamıyorum maçtan sonra, yani bu kadar, ben yıllardır Beşiktaş Fenerbahçe maçı izliyorum, Beşiktaş'ın bu kadar ezdiği bir maç görmedim. Yayınımıza katılan Fenerbahçelilerin çoğu Beşiktaş'ın hakkını veriyor ama başkan çıktı maçtan sonra hakemden bahsediyor. Yani önce bir futbol akıllarına bakmaları lazım. Yani Kalisa gibi 20'nin üzerinde gol asist yapan bir adamı gönderiyorsun. Bugünkü maçta son 30 dakika Kalisa oyuna girmiş olsaydı Beşiktaş bu kadar saldırabilir miydi? Bir kere düşünmeleri gerektiğini diyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Yurt dışı Avrupa kupalarında bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum, kısaca başkasının hakkını almayayım. Geçen seneki yorumlarda Galatasaray'la Fenerbahçe'nin işte arayı açtı, Beşiktaş'ın bunu kapatmasının imkansız olduğu falan söyleniyordu. Yani ufak dokunuşlarla çok büyük paralar harcamadan, yine iyi para harcadı ama çok Galatasaray kadar, Fenerbahçe kadar değil, nasıl ara kapatıldığını görüyoruz. İnşallah hakemin müdahil olmadığı, minimum müdahil olduğu bir sezon geçiririz. Ben Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş şampiyon olmasa da böyle oynasın, böyle mücadele etsin, hakkımın sonuna kadar herhalde yayınlarınıza başarılar diliyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler Sinan Bey. 0212-273-1010'da hiç vakit kaybetmeden sıradaki telefonlarımıza devam edelim. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de mikrofon sizde. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz. Sonu 17 ile biten dinleyicimize bir kere daha... Evet, bekledik ama sıradaki dinleyicimize geçebiliriz. Evet, çok beklemişler diyor teknik masadaki arkadaşlarımız. 0212-273-1010 0212-273-1010'da gelen dinleyicilerimizden bir kere daha 17'ye bakalım. Şans verelim. Son 17 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Evet, o zaman sıradan devam edelim. Bakalım sırada hangi dinleyicimiz var? 69. Son 69'da biten dinleyicimiz. Merhaba.
4: Merhaba Çağatay Hocam. Resul, ben İstanbul'dan.
0: Bir daha alabilir miyim isminizi?
4: Allah gelsin. Resul.
0: Resul Bey, buyurunuz. İyi haftalar.
4: İyi haftalar diliyorum. Abi, ben Galatasaray taraftarıyım. Bizim takımımızın şu an oyun olarak benim hoşuma gidiyor ama tek sıkıntımız savunmada olduğunu düşünüyorum. Duran toplarda çok goller yemeye başladık. Taçtan gol yiyoruz, kornerlerden gol yiyoruz. Başakşehir ve Göztepe maçları aslında bunun içinde örnek olabilir. Okan Hoca buraya dikkat ederse Sporting maçından en azından bir puanla dönebileceğimizi düşünüyorum. Derbi için de çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin arkadaşlar şu an yani lig bitmiş havasındalar ama daha 30 maç var. Niye bu kadar erkenden koptular? Anlamak gerçekten zor. Yani biz de bu sıkıntı. Derbi bu. Yani kazanma ihtimalim var, kaybetme ihtimalim var. Ama daha lig uzun, daha bizim de maçları var, biz onlara gideceğiz, biraz keyfini sürsünler. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece şu bir konuda şunu söylemek istiyorum abi. Penaltı pozisyonu çok tartışılıyor, çok bağlanıyor penaltı pozisyonuna. Ama geçen sene de aynısı Beşiktaş'a Fenerbahçe maçında 30-35 metreden verilen penaltı vardı. O zaman da bu konuşulmuştu. Çok fazla şeyin üzerine durmaya gerek yok takım olarak. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Talişka'ya da çok bağlıyorlar mağlubiyeti. Yani Talişka da geçen sene vardı. Derbilerde ortada yoktu. Ama ben bu sene ligin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da yeni hocasıyla birlikte inşallah güzel bir lig olacak diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi beni bağladığın için.
0: Görüşmek üzere Resul Bey. Biz de buradan sevgilerimizi yollayalım. Herkese selam olsun. Devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden programın hakkını vermek adına herkes konuşsun istiyoruz. Son 50 ile biten dinleyicimiz orada mı acaba? Hoş geldiniz.

0: Sonu 50 ile biten dinleyicimize bir kere daha merhaba diyorum. Bizi duyuyor. Alo. Ama evet, duyuyoruz biz sizi. Buyurunuz.
1: Alo, merhaba. Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
1: İsmim Sinan, Galatasaray taraftarıyım. Bazı arkadaşlar Galatasaray için bir kelamda bulundular. İşte Osimhen yoksa ne olacak? Şöyle oldu, Galatasaray işte bitti, şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar, son oynanan Başakşehir maçını seyrettiniz galiba. Osimhen kaçıncı dakikada çıktı? Kaçıncı dakikada biz gol yedik? Kaçıncı dakikada geriye düştük? Kaçıncı dakikada golleri attık? Kaçıncı dakikada galibiyete ulaştık? Ve golleri kimler attı? Osimhen sağ kenarından nasıl arkadaşlarını motive ederek golleri attırdı veya da motive ettirdi onları? Son dakikada adam yerine oturmadı. Teknik direktör değil, futbolcu bu adam. Kusura bakmayın. Alınan diğer takımları, futbolcuları acaba Osimhen gibi kulübede oturdu mu? Yoksa ayakta onlara bir destek mi verdi? Lütfen rica ediyorum. Galatasaray bir şeyler söylerken biraz maçları seyredelim. Ama genelini seyredelim. Sadece sağ çimenleri seyretmeyelim. Taraftarları da seyredelim. Kulübedekilerini de seyredelim. Rica ediyorum. Beşiktaş'a da tebrik ederim. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim ama kusura bakmayın. Biraz futbolu bakalım. Futbol. Futbolculara bakalım.
0: Objektif Bayağı olalım diyorsunuz da... yani Sinan Bey.
1: Nasıl?
0: Objektif olalım diyorsunuz.
1: Aynen, objektif olalım yani. Şimdi Osimhen çıktı, Galatasaray bitti. Olur mu öyle şey canım? Bu öbür tebrik takım, onlar futbolcular futbolcu değil mi? Torreira attı golü. Jakobs'a pası asisti yaptırdı. Ondan sonra Barış verdi. Ondan sonra Leo de hata devam ettirdi. Onlara bakalım. Sara galibiyet golünü attırdı. Frikik'ten attı. Yani biraz kusura bakmayın da yani. Öbür futbolcular da futbolcu. Abdülkerim kötü olabilir. Sanchez kötü olabilir. Herkes gününde olmayabilir. Fenerbahçe herkes gününde miydi? Kante günündeydi. 35 yaşındaki adam gününde, öbür 20, 25 yaşındaki, 26 yaşındaki adamlar affedersin nal topluyorlar. Hiç kusura bakmayın. Kante'yi kim getirdi? Fenerbahçe mi getirdi? Cumhurbaşkanımız getirdi sayenizde. Ama oynuyor adam. 35 yaşında oynuyor. Helal olsun. Objektif olalım. Adam Lavic o kadar tecrübeli futbolcular. Skriniar o kadar tecrübeli futbolcular. Yaptıkları hareketlere bakın. Yapmayın gözünü seveyim. İşte ben 57 yaşındayım. Ben de maçları seyredeceğim ama yenileni de yendi diyeceksin. Yenileni de yenildi diyeceksin. Hakem kötüymüş. Ama hakem kötü. Hakem bizim maçta da. Bizim maçta da hakem kötüydü. Ama yendik. Başakşehir'de adam Nur Şahin iki kelam söyledi. Ben dinliyorum. Maçı seyrettim ya. İki kelam söyledi. Hakem yüzüne karşı iki kelam söyledi. Kırmızı kartı gösterdi. Hakkı mı onun kırmızı kartı? Değil. Hakem orada bilenmiş ona. Verdi. Onu cezasını futbolcu vermeyecek. Cezasını teknik direktör veremez. Bunun cezasını o hakeme başkaları verecek ama veremiyorlar. Vermiyorlar. Veyahut bilmiyoruz artık oralarını. İçin yani bizi o kadar detayını bilemiyoruz. Teşekkür ederiz. Voleybol takımımızda da çok teşekkür ederiz. Bize bu güzel anıları yaşattılar. Tekrar başarılarını diliyoruz olimpiyata. Olimpiyatta oynayacaklar. Yani gururlandık. Yani ağladım yani. Resmen ağladım. Ağlattılar bizi. Teşekkür ederim Çağatay Bey. İyi günler.
0: Kolay gelsin. İyi günler Sinan Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten Sinan Bey'in dediği gibi ben de gözlerim doldu. Televizyon sesinin sonuna kadar açtım. Ki özellikle de maç sayısında ya hep diyoruz ya, çok farklı bir şey. Bilmiyorum bizim acaba milletimize özel bir şey mi? Bizim kültürümüze özel bir şey mi? Ama böyle bir başarı olduğu zaman insan böyle hakikaten tüyleri diken diken oluyor. Sonu 28'de biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Sonu 28.
2: Çağatay Hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Murat Çoban ben.
0: Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz.
2: 67 yaşımıza geldik.
0: Maşallah, iyi haftalar.
2: Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle

0: Velavol kulübümüzü, yani bayanlarımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Çalışmaları futbol kulüplerine örnek olsun. Hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla helal olsun onlara. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah ömürlerini uzun etsin. Böyle bir güzellik bizlere yaşattıklar için.
1: Amin.
0: Sonra Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Bizi yendiler. Bizim efsane başkanımız, belki Avrupa'da bu tecrübeye sahip olan başka bir başkan yok. İsmail Kartal'ı hoca olarak bu takımın başına nasıl getirdi? Hale hayret ediyorum. Çünkü sevgili hocamızın ben maçlarını da çok izliyordum. Sağ bek oynuyordu. Schumacher arap bağırmaktan adamın boğazı yoruluyordu. Şeyi tutsun diye. Şimdi Fenerbahçe'nin Türk futbolcuları, Kerem, İrfancan özellikle oynayanlar için söylüyorum. Bunlar kafasında Fenerbahçe'yi bitirmişler. Şimdi bizim hocamız ne yapıyor sevgili hocam? Santrafor çıkarıyor, santrafor alıyor. Orta sahadan adam çıkarıyor, orta saha alıyor. Öyle hocalık kim olsa yapar. Ben de gitsem şu anda aynı şekilde oyuncu değiştirebilirim. Sen şimdi orada, senin takım ihtiyacın var. 4 maçta 2 sefer yenilmişsin. Daha ilk 4 maçta Galatasaraylı arkadaşlarımız sağ olsunlar bağlanıyorlar. İsmail'i beğeniyorlar. Acele edecek bir şey yok diyorlar. Bunun Talişka'yla falan bir alakası yok. Bizde hoca eksikliği var. Artı hocanın yardımcıları da çok eksik. Zeki Murat Göle var. O kadar hocayla çalıştı. Ya Allah rızası için hiçbiriniz bu İsmail Kartal'a müdahale etmiyorsunuz mu? Arkadaşlarımın çok zamanını almayayım. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Böyle bir program yaptığınız için bir tek de radyo kola bağlanıyorum. Mikrofonu da bize tuttuğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Avrupa'ya gidecek 4 takımımıza da, Galatasaray'dan Trabzon'a kadar hepsine sonsuz başarılar diliyorum. Sizin de başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Allah razı olsun Murat Bey, çok teşekkürler. Vallahi benden daha güzel konuştunuz. Sıradan devam edelim. Sonu 31 ile biten dinleyicimiz bu sefer Hüseyin Mecit olabilir. Tutturdun mu acaba?
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam Hüseyin Bey, buyurun.
2: Bir dakika.
1: Bizim vaktimiz var Hüseyin Bey, acele etmeyin.
2: Bir dakika.
1: Evet, bu arada hemen bakalım. Güzel mesajlar geliyor. Teşekkürler. Evet.
2: Evet, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Hayırlı haftalar.
1: Teşekkürler.
2: Ya Çağatay hocam. 65 dakika kadar bekliyorum ya seni ya.
1: Kusura bakma, telefonlar çok, ne olur.
2: Yok abi ya. Hayır ya. Abi herkes kendi takımı için konuşursa iyi olur. İyi haftalar. Ben bu hafta bak, Osimhen çıktıktan sonra Galatasaray'ı hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ya Hacı Malçık'ın da akrabımızın haberini vardı. Derbiyi izleyemedim. Sonra akşam 12'de eve geldim. A Spor'u açtım. Abdullah Ercan'ı izledim. Abdullah Ercan bir kere. Ben de Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam bir Milan Şipirgen'i dedi. Ha bırak diyor. İlk 10'da oynamadınız neydi? Kadromu almam diyor. Bak Abdullah Ercan diyor. Bak bunu gözlerimle gördüm. Kulaklarımla duydum yani. Bak canlı yayında bak duydum. Abdullah Ercan'dan. Yani hakemlerimiz iyi değil. Çağatay hocam. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Tüm dinleyenlere selamlar olsun. Hayırlı haftalar. İyi ki varsın Çağatay hocam.
1: Teşekkür ederiz. Pazartesi duamızı da aldık senden Hüseyin Mecit. İnşallah hepimizin işleri daha da yolunda gider. Kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde. Görüş düşüncelerinize devam edeceğiz. Son bir saat. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde 0212-273-1010'da yine son 1 saat sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Eğer bağlanmak isteyenler de varsa, istemeyenler Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarını bizlere iletebilirler. Instagram hesabımızı takip alan Ömer Gürler'e teşekkür ediyorum. Yunus Karatay'a teşekkür ediyorum. Abdullah Bey'den özür diliyorum çünkü Abdullah Bey hatta çok beklemiş. Kontur da bitmiş. Ne olur kusura bakmasın ama telafi ederiz. İnşallah Abdullah Bey, Abdullah Kaleş olması lazımdı. Çağatay Hocam selamlar. Gündemi tartışmaya açık pozisyonlarla doldurmaya gerek yok. Diyor ve Ömer Hocalar diyor ki, evet şimdi okudum mesajını. Evet, ceza alması gereken futbolcular var demişler. Namlı Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine mesajları için. Mesajlarımı okursanız çok sevinirim demiş. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Kartal son bir saatte karar verilip getirilen bir teknik direktör, yoksa Aykut Kocaman olacaktı. Mecbur kaldığı için böyle oldu demiş Cebrail Bey. Bizde paylaşmış. İstanbul'dan Nurullah Salalı, İsmail hocamız maalesef Orkun Kökçü'nün, Salih Özcan'ın, Vlahovic'i, Trondstart'ın olduğu takıma Samsunspor'a karşı, Konyaspor'a karşı oynadığı gibi oynadı. Ekstra bir önlem almadı, bu da olmadı tabii ki demiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Okuyabildiğim kadarını okudum, okuyabildiklerimi okuyabiliyorum sizlerden. Tabii o kadar çok mesaj geliyor ki. Ve 0212-273-1010'da da dinleyicilerimizi bekletmeyelim istiyorum. Sonu 91 mi? 91 ile biten dinleyicimize de bugünün herhalde 16. dinleyicisi olması lazım. Notlarımı almışım. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağatay Bey. Merhaba.
1: Tanıyalım lütfen sizi.
3: Çetin, İstanbul Nişantaşı'ndan arıyorum.
1: Buyurun Çetin Bey, alalım görüş ve düşüncelerinizi. Hangi takım taraftarsınız?
3: Bence Avrupa şampiyonu olan Bayan Voleybol takımımızı içtenlikle kutlarız hep birlikte. İkincisi ise bazı arkadaşlar var. Ben Beşiktaşlıyım. Senelerce futbol oynadım. Şu an 67 yaşındayım. Halen de oynuyorum. Veteranlarla. Duyuyor musunuz?
1: Gayet net duyuyoruz. Hangi veteran takımındasınız bu arada?
3: Ya bizim eski Rasim Hocalar falan oynuyoruz biz. Rasim Karalar'la falan.
1: Süper.
3: Rıza Hoca, Rasim Koç Hoca, Aykut Hoca falan beraber oynarız. Haydar Ureşen, Galatasaray'ın eski kalecisi. Hı hı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla da birlikte top oynadım. Fakat rakip olarak oynadık amatörken. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Ben futbolu futbol gözüyle öyle yorumlarım. Takım taraflı asla yorumlamayı pek sevmem. Dün Fenerbahçe'nin Kerem'in düşürülmesine hakem penaltı verse hangi taraftar penaltı değil diyemez. Doğru mu bilmiyorum. Yorum hakları kamuoyunun ve taraftarların. Vermeyebilir, verebilirdi de. Kimse de bir şey diyemezdi. Violin için golü bariz bir gol. Onu da vermediler. Sabahleyin de ben yine sizin programı dinliyorum. Sayın Binali Kartal yayına bağlandı. Hakemlerden yana aşırı hakemleri korudu. Korumasınlar. Doğrusu neyse, geçen hafta Beşiktaş'ın Alanya maçında Trossard'a yumruk atıldı. Penaltı verilmedi. Gol verilmedi. Bunlar maalesef Türk futbolunda oluyor. Biz amatörken bile iki tane hakem vardı. İsmini vermek istemiyorum. Bir tanesi, ikisi de kabzımandı halde. İsmini gene vermeyeyim. Nişantaşı'ndaki manavlar benden bir şeyler alırsa maçı çeviririm derdi. O zamanlar bile bu hakem camiasında maalesef bunlar vardı. Dün Beşiktaş Fener maçı 2-1 yendi, evvelsi gün pardon. Şimdi Fenerbahçe ikinci golü atsa 88'de 90. dakikada Beşiktaş üçüncü golü atacak kuvveti gücü vardı. Fakat İsmail Kartal bu takım için 2 numara ufak. Yani bir futbolcuya hırs verilir. İsmail Kartal'da o hırs yok ki futbolcuya versin. Coşkun Özal'ın oğlu vardı Murat. Ben Murat'la da görüşürüm. Metin abi vardı onun büyüğü.
1: Geçen hafta da yayınımızı almıştık zaten Murat Özarı'yı.
3: O benim çok samimi arkadaşımdır. Abisi daha da samimiyiz. Murat derdi ki, babam derdi yaşlı futbolcu Sedat'ları falan seçerdi. Önce derdi ki, hırslı mısın dermiş.

0: hırsı mısın? Hocam hırsızım. Yok dermiş ya, hırsız değilsin sen. Güngör kafasını kapılara vururmuş. Murat bunu birebir konuşuyorduk. Murat'tan aynı takımda da oynadık biz. Nişantaşı'nda amatör de oynadım ben. Yani Türkiye'de futbolun hakemlerin avucunun içinde. Ben şu anda bir tane hakemle de mahkemeliyim. Yani var hakemiyle. Bunları kimse istemez böyle bir mahkemelik olunsun. Bu takımlar bu kadar harcamalar yapılıyor. Beşiktaş'tı, Fener'de, Galatasaray, Trabzon'da bunlar kullanmasın. Hakkıyla çıksınlar. Kimin hakkıysa kazanan o olsun. Benim görüşlerim bu. Yani futbol keyif versin. Futbol maçlardan sonra hakem konuşulmasın. Niye küçük takımın hakkı yok mu yenmeye ya büyük takımı? Var. Niye yenmesin Beşiktaş Fener'i kazanmak? Yani ben bunu istiyorum. Türkiye'de adaletli bir hakem türüyosu olsun. Ha, Zekeriya geldi Beşiktaş'ın MHK'nın başına. Beşiktaş'ta en büyük kötülüğü Zekeriya tarafında biz Beşiktaş gördük. Yıldırım Demirören geldi. Futbol Federasyonu'nda gene aynı şekilde Beşiktaş ezildi. Bunlar acaba başka bir yerlerden mi emirlerle geliyor? Ben Güven Çocuğu'yla da konuşuyorum devamlı. Hemen hemen her gün mesajlaşırız. Hocam diyorum niye böyle oluyor? Çetin diyor yani bilmiyorum ben de çözemiyoruz diyor. Biz de çözemiyoruz diyor. Hocam diyorum konuşun ya diyorum konuşun. Kimsenin yani Türk futboluna bugünlere getirmeye hakkı yok.
1: Evet.
0: Kimsenin yok yani.
1: Çetin Bey toparlamanızı rica edeceğim.
0: Yani Türk futbolu çok iyi yerlere gelmesi lazım. Gelemiyoruz. Bu hakem türüyaları olduğu müddetçe gelemeyiz de. Türk futboluna şimdiden yine başarılar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Hak eden de şampiyon olsun. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. 0212 273 10.10'da telefonlarınız gelmeye devam ediyor. Instagram Çağatay Hoca adresine takip alan Serkan Filiz'e teşekkürler. Aykut Yıldız diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Kızlarımızı ve Türkiye forması giyerek terleterek başarı arayan tüm Türk milli takımlarımızın sporcularını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım ve umarım Şampiyonlar Ligi ilk maçında solda Barış, sağda Yunus, forvet orkasında arkasında Batrako ve forvette de Deniz'le çıkar inşallah ve yeni aldığımız stoper de oyunda olur diye düşünüyorum. Bence bu takım çok etkili olur. Sadece gençlere biraz güvenmek gerek diye mesajını paylaşmış. Yine bakalım sıradan devam edelim. Bir yandan da Instagram mesajlarını kontrol ediyorum. Bir an sizlerden gelen. Ankara'dan Adnan Taşkıran'a teşekkürler. Yine bakıyoruz isimlere. Evet, Ömer Bey'e teşekkür etmiştik. Yine bakıyoruz. Namlı Bey'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Hocam çok uzun sürüyor bağlantılar demiş. Evet, 3 dakikalık bir bağlantı süremiz var. Onu da aşmamanız gerekiyor. Bakıyoruz gelen mesajlara. Murat Bey'in mesajı için teşekkür ediyoruz. Sayın Taşkıran'a teşekkür ediyoruz. Sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. 66 mıdır sonu? Değil. 18 mi? Devam edecek diyor fonda da. Bana geliyor sesler. 18'de biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: İstanbul'dan Sinan ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Önce Bayan Voleybol'da tabii ki tebrik ediyoruz. Konusu ben de derbi için bir şeyler söyleyeyim. Derbi için değil de genel olarak Fenerbahçe için bir şeyler. Yani şu hani Lukaku'nun adı var olabilir, geçmişi güzel olabilir ama yani o futbolcuyu transfer ederken hiç seyretmediler. Yani onun kilosunu, ne bileyim onun o ağırlığını, yani onu alıp da Kaliçka'yı göndermek...
1: Lukaku'dan bahsediyorsunuz değil mi? Orası tam anlaşılmadı evet. Çünkü evet.
2: Lukaku yani oyuna girdikten sonra yani yapabildiği, yaptığı tek bir şey var mı yani hatırladınız veya ne bileyim. Yani onu alıp da Kaliçka'yı göndermek nasıl bir transfer anlayışı? Yani ben şaşırıyorum, bilmiyorum yani.
1: Yani diyorsunuz ki burada kadro mühendisliği yapılamadı Fenerbahçe adına.
2: Yani yapılmış mı sizce? Yani bir baksanıza yani oynanan topa, yani takımda arkadaş

0: hani oynarken herkes birbirinden bir haber, bir yardımlaşma yok, bir top alma yok. Yani bilmiyorum yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor, bu işleri nasıl yapıyorlar. Ama yani olmuyor yani, yapamıyorlar. Bunu transfer anlayışı, yani Şerif'i çok mu para ihtiyacın var da gönderiyorsun? Şans verilse, bunlar oynansa, bu Şerif tecrübelense belki Şerif'ten bir Osimhen gibi bir futbolcu yaratılacak. Ama bilmiyorum, Şerif'i gönderip yani Lukaku gibi topçu almak nasıl bir transfer anlayışı? Bir de yani İsmail Hocam, hani az önce bir arkadaş da söyledi, hani bir numara küçük geliyor bu takıma. Yeni bir heyecan lazım. Bugün Radyo Gol bir anket yapsa, Yılmaz Vuralı kaç kişi istiyor diye, herhalde taraftarın %99.9'u Yılmaz Vuralı ister. Ya böyle bir heyecan lazım bu takıma artık, bilmiyorum. İnşallah hayırlısı olur her şey için. Size tebrik ediyorum yayınlarınız için. Ben tır şoförüyüm, İstanbul trafiğinde dinlerken biraz daha keyfimiz yerine geliyor.
1: Yolunuz her daim açık olsun Sinan Bey. Görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet olun. Görüşmek
1: sizler
0: üzere.
1: De Allah'a emanet olun. Sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. 0212 273 10 biliyorsunuz. Çok istediniz. O yüzden sizlerin telefonlarıyla devam ediyoruz. Biz de burada telefonlar çalsın istiyoruz. Dinleyicilerimizin sesi stüdyomuza kadar ulaşsın istiyoruz. Burası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de, Söz Milletin Köşesi'nde. Mikrofon sizde, Radyo Gol'de. 0212 273 10 diyor ve sonu 66 ile biten dinleyicimize hoş geldin diyelim.
2: Radyo Gol'de 0212.
1: Evet, kendimi de duymasaydım keşke. Radyomuzun sesini kapatıyoruz lütfen. Bir kere daha rica edeceğiz.
3: Evet. Merhaba hocam.
1: Merhaba, buyurun, tanıyalım sizi.
3: Nasılsınız hocam? Fatih ben, İsra'nın babası.
1: Aa, hoş geldiniz Fatih Bey. İsra'yı da öpün gözlerinden benim için.
3: Evet, evet, çok teşekkür ederiz hocam. İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Fenerbahçe'deyiz, facialarla devam ediyoruz. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum hocam. Bana, yani benim şahsi fikrim, İsmail Hoca bir telefonla geldi, bir telefonla gidecek gibi duruyor. Hı hı. Aslında ben derbiden çok başka bir konuya daha gelmek istiyorum. Gördünüz siz de sanırım. Bu sene U16 ve U18 TFF liglerini iptal etti. Yani bununla ilgili nasıl bir gerekçeleri var bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Biliyor musunuz hocam?
1: Yok, şu anda bana hani o konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. O konuyu tam olarak da okumadım. Doğruyu söylemek gerekirse, ama sizden dinleyebiliriz Fatih Bey.
3: Ya hocam şöyle, TFF bu sene U16 ve U18 liglerini iptal etmiş. Hı hı. Yani orada biliyorsunuz binlerce amatör kulübümüz var. Diğer normal profesyonel kulüplerimiz var. Bütün futbolcular, çocuklar, gençlerimiz bir sene boyunca boşta kalacak. Ya bilmiyorum, biz Türk futbol adına ilerlesin diye umut ediyoruz ama bu şekilde ilerleyeceğini pek düşünmüyorum. Takdir ederseniz bütün çocuklar şu an bir sene boyunca boşta kalacak hocam. Yazık günah bu çocuklara. Verdikleri emek gitti. İtmana gidiyorlar. Bilin, haftanın 3 günü 4 günü sahalardalar. Yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Fenerbahçe'ye de gelirsek hocam, Fenerbahçe pek umut vermiyor gibi geliyor Beşiktaş maçıyla. Herhalde bilmiyorum, daha önceki yaptığımız 5 maç biraz 6 maç bizi yanılttı mı, bir rüya alemine mi soktu, hayal mi gördürdü?
1: Fatih Bey, ilk 11 tercihlerinde ama hata mı yaptı acaba İsmail Kartal?
3: Vallahi hocam şöyle, ben açıklayana söyleyeyim size, ben kadroda dün akşam, işte pardon cumartesi akşamı şöyle bir şey bekliyordum. Kanatlarda Oğuz, Kerem, Nene üçlüsü, yani Oğuz ya da Kerem ya da işte Nene ya da Oğuz. Greenwood'u 10 numara pozisyonda, yine Vedat forvette olur diye düşünüyorum ama yani İsmail Hoca'nın bu İrfan Can ısrarı, hı hı, ne bileyim biraz bizi bitiriyor gibi geliyor artık hocam ya. Gerçekten bitiriyor.
1: İsmail yani, yüksek olabilir miydi
3: kadro
1: ilk 11'de?
3: İsmail'i oynatırdım ben ilk 11'de. Çünkü Beşiktaş belli hocam, sert bir takım. Beşiktaş artık formunu tutmuş. Gerçekten çok çok süper, mükemmel bir top oynadı Beşiktaş. Bence hani bu senenin eğer böyle devam ederlerse favorisi Beşiktaş diye düşünüyorum. Hani üçlü orta saha olurdu. Kante, Gendüzi, İsmail. Bence başarılı olurdu. Yine Greenwood kanatta olabilirdi. Ya da solda. Yani Kerem'in de aslında biraz böyle şeye çekmeleri, geriye çekmeleri lazım diye düşünüyorum. Oğuz iki maç süper oynadı. Üçüncü maç bitti. Yani bilmiyorum, bizim formamızda bir sıkıntı var. Bana bakayım, adına bir sıkıntı var. Kim gelse sönüyor. Yani Lukaku girdi, hiçbir şey yapamadı. Ben ne

0: İnanamadım yani Lukaku'ya. Nasıl bir topçu aldık, Vlahovic'i niye alamadık? Ya bizde mi sıkıntı var? Bilmiyorum ki hocam artık ne olacak bilmiyorum yani. Abi İsra bile diyor baba ben diyor doğduğumdan beri görmedim diyor şampiyonluk diyor. Çocuk 13 yaşında görmedi. Daha da göreceğini de düşünmüyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum hocam artık.
1: Evet.
0: Roma çok formda. İstatistiklerine baktım Atalanta ile olan maçında. Yani Roma bizi mahveder yani parçalar gibi geliyor hocam. Çok güzel top oynuyorlar.
1: Evet ben de izledim dün akşam yani Roma'nın müthiş bir ileri üçlüsü var. Hakikaten yani.
0: Güzeldi hocam ya. Yani 78 ya da 79 kez ceza sahasında topla buluşmuşlar yani.
1: Evet dinleyicilerimizden de sorular var.
0: Galiba.
1: Onlara da dinleyicilerimizden tabii hocam, sorular var. Yok yok şey için sizin söylediklerinize ek olarak Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü 22'de ve Fenerbahçe'nin evet. maçı da perşembe günü. Onu da hatırlatmasını yapalım 19.45'te. Eklemek Hı-hı. istediğiniz başka şeyler var mı Fatih Bey?
0: Valla inşallah başarılar diliyorum hocam. Sizi çok seviyoruz. Biliyorsunuz sevildiğinizi. Onunla ilgili artık ne demem gerekiyorsa siz anlıyorsunuz. Kendinize çok
1: çok teşekkürler. İsra'ya da buradan selamlar olsun. Yayınımıza da katıldığınız için teşekkürler. Lyon ve Samsun spor maçlarından sonra herkes İsmail Hoca'yı göklere çıkarıyordu. Şimdi yerin dibine soktular. Biraz daha beklememiz lazım. Bence demiş dinleyicimiz. Instagram Çağatay Hoca adresini takip alan Demir Alem'e çok teşekkürler. Engineer diyor buradan. İsim yok ama mühendis olduğunu anlayabiliyoruz. Tuncer Şahan mı? Tuncer Şahan. Evet Sahan değil. Tuncer Şahan. Ona da teşekkür ediyoruz. Serkan Bey zaten saymıştık. Yine sizlerden gelen bakalım mesajları. Hakan Bey diyor ki İsmail Hoca istifa etsin Çağatay Hocam. Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. İyi yayınlar diyor. Hakan o gündür. Rüstem Çiftçi garip şeyler dönüyor Fenerbahçe'de ve bu 10 yıldır devam ediyor demiş. O da mesajını iletmiş bizlere. 0212-273-10-10'da bakalım kimler var hattımızda. Sonu 11 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi. İstanbul'dan Ahmet Ataş'tan nasılsın abi iyi misin?
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey hoş geldiniz. Buyurun dinleyelim sizi.
2: Hoş bulduk. Abi dün HT Spor'da göremedim seni. Sabah baktım ama yok evet. muydun?
1: Bu hafta yoktum. Bu hafta bana program vermemişler Ahmet Bey. Demek ki iyi bir yorumcu olamamışız. Bu hafta gözden düştük.
2: Ya olur mu öyle abi ya? Vallahi baktım özellikle. Seni izlemek için ama hatta yazdım da Kevser Hanım'a YouTube'dan. Bana oradan bir açıklama da yapmadım mesajları okurken. Herhalde dedim Çağatay abi gelmemiş.
1: Yok, orada olabilir abi, yani canlı yayınlar da var maç yayınları var ondan dolayı olabilir Suudi Arabistan Ligi'ni de veriyor çünkü HT Spor.
2: Ha anladım abi seni görmeyi çok isteriz abi gene inşallah çağırırlar. Bir de abi hatırlıyorsan ben sana her bağlandığımda demiştim ki abi demiştim Lemina ile sözleşme imzalamadın. Bir maç var 5 maç yok doğru mu Çağatay abi söylemiştim sana
1: hatırlıyorum evet hatırlıyorum sakatlıktan dolayı.
2: Sürekli söylemiştim. İşte ya hadi ben sıradan bir insanım abi. Hadi ben futboldan anlamıyorum. Ya ben zaten buraya bağlandığımda futbolu çok iyi bildiğimi de iddia etmiyorum zaten. Ya bizim yönetim de mi anlamıyor abi görmüyor mu? Ya bu adam geçen seneden beri hep böyle. Bir maç oynuyor 5 maç yoktur. Ya onun yerine daha iyi böyle nasıl diyeyim abi Juventus'a giden Mapetar'ı alamazlar mıydı? Ama gerçi adamlar da gelmiyor ki abi Türkiye. Şimdi yönetime de bir şey de diyemiyoruz yani. Demek de istemiyorum ama. Ya daha böyle bir tık üst seviye daha birilerini alsalar da daha iyi olur. Zaten belli adam sürekli sakat. Abi bir de şu Singo'yu ben çözemedim. Adam oynuyor sakat, oynamıyor sakat. Gece uyurken yataktan falan düşüyor mu sakatına diyor. Ne yapıyor ben anlamadım ya. Geldiğimden beri sürekli sakat abi. Bir de abi şu Barış Alper, Abdülkerim. Ya devre arası bunları göndersinler abi. Ya ciddi söylüyorum bu Barış Alper'i ben izleyince... Ya sinirlerim tepeme çıkıyor. Aynı şekilde Abdülkerim böyle. Abi sahne de gitsin devre arası. Ya öyle gamsız futbolcu görmedim abi. Ayağına 10 tane top geliyor. 7 tanesini kaybediyor. Bir de surat yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Böyle canı isterse oynuyor. İstemezse oynamıyor. Ya böyle futbolcuların Galatasaray'da yeri yok bence abi. Benim düşüncem bu Çağatay abi. Bir de abi Fenerbahçe için de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Roma maçını bilmiyorum abi. Ben Roma'yı seyretmedim de Liverpool

0: maçını izledim. Abi Liverpool bayağı toparlamış. Ben söyleyeyim yani. Geçen izledim, İsak falan bayağı bir form tutmuş abi. Zaten 2 dakikada 10 dakikada 2 gol falan attı. Orta sahip Fenerbahçe üçleme attı. Çok büyük problem yaşandı Liverpool maçında. Onlara da başarılar diliyorum abi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar. Biz de başarılı olalım. Herkes başarılı olsun abi. Herkesin futbolu için diyeceklerim bu kadar abi. Seni tekrar görmek istiyorum abi HT Spor'da inşallah. Dileğim bu abi. Allah'a emanet abi.
1: Çok teşekkürler Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Güzel sözlerin için, teveccühün için. Gökserin Özbayrak diyor ki İsmail Kartal'ın ağzından hiç şampiyonluk sözü duymadık demiş. Duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Sıradan devam edelim. 0-2 ile biten dinleyicimiz var. Onu dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son yarım saate gireceğiz. Araya gitmeden arka arkaya alalım istiyorum dinleyicilerimizi. Sonu 0-2 ile biten, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba. İsmim Ali benim. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizde sezon başından beri herkes, tüm yorumcular, tüm katılan dinleyiciler, taraftarlar Fenerbahçe'nin orta sahası en güçlü orta saha diyordu. Şimdi bir baştan sonra herkes değişti. Yok iki tane altı var, üç tane altı var, sekiz nerede? Asensio sakatlandı, bağlantı oyuncusu yok. Bu sefer Fenerbahçe'nin en iyi dediğimiz orta saha bir anda çöp oldu. Ya biz nasıl bu şekilde bir fikre büründük anlamıyorum. Mesela bundan 10 yıl 15 yıl önce Aykut Kocaman 2 tane 6 numarayla oynatıyordu, kıyamet koparmıştık. Şimdi geldiğimiz nokta 15 yıl sonra gene ikili orta saha, üçlü orta saha, 7 tane oyuncuyla defans yapılacak mantığıyla bir kadro istiyoruz maçlardan önce. Mesela şimdi Roma ile oynayacak Fenerbahçe. 3 tane orta saha diyoruz. 3 tane ön libero. Ya ileriye top nasıl çıkacak? İleride top nasıl gol pozisyonuna gireceksin? Ya da topu nasıl taşıyacaksın? Sürekli savunma mı yapacaksın? Yani sürekli savunma futbolu üzerine bir mantalite üretiyoruz. Yorum üretiyoruz. Ve istiyoruz ki takımlardan önde baskı yapsın. Sürekli atak yapsın. Sürekli hücum yapsın. Topu geldiğinde 2 saniyede yok 3 saniyede kapsın. Yani bir çelişki var, bizde de bir çelişki var. Taraftar olarak da bizde çelişki var. Bakın mesela Avrupa'nın bütün major iyi takımlarına bakın. İki tane ön libero'yla oynayan takım yok Avrupa'da. Normal 6 bir ön libero koyarlar. Onun yanında 8 numara, yanında da varsa 8.5 ya da 9 numara dediğimiz ikinci forvet tarzında oyuncu kurulumu yardımcı olan oyuncular kuruluyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Mesela sezon başından beri bir de yorum, Galatasaray'da orta saha eksik, Beşiktaş'ta orta saha eksik, Fenerbahçe'de orta saha Fred'in yerine giden oyuncu, evet doğru, Fred'in yerine giden oyuncu eksik. 3 tane ön libero ile oynuyor. Trabzon'da gene ön libero eksikti. Ya herkes takmış 3 tane ya da 2 tane ortaya ön libero atacaksın. Sonra bir de iyi futbol bekleyeceksin. Ben gerçekten anlamıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Siz düşünceniz nedir bu konuda?
1: Sizi dinleyelim. Ondan sonra ben muhakkak yorum yapmak isterim.
2: Tamam. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım. Sportif Lisbon maçında şöyle bir durum var. Mesela Galatasaray deplasmanlarda başarısız oluyor diye bir algı var. Algı demeyelim, doğru bir kelime var. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanlar zaten hepsi zor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde siz Paris Saint-Germain'de 24. olmuştu. Yani 2-3 tane takım ancak hem içeride hem dışarıda kadro değerleri 1,5-2 milyar dolar olan takımlardan bahsediyorum. Bu takımlar ancak hem içeride hem dışarıda yenebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi güçlü. Biz bunu unutuyoruz. Hiç kimse zaten kendi sahasında maç vermiyor. Ya berabere bitiriyor ya galip geliyor. Kazanılan, deplasmanda alınan bir puan bile ya da 3 puan alırsa bu bonus olarak geçiyor. Mesela geçen sene Galatasaray'a baktığımız zaman bir Monaco maçı vardı deplasmanda. Eksik bir kadroyla gitti. Neredeyse puan alabilecekti ama oyuncu bile değiştiremedi. Yedekler oynadı. Sonra Manchester City'yi hiç saymıyorum. Zaten oradan puan alma şansın yok. Saint-Gilloise maçında puan kaybetti. Onda zaten eksik kadro, oyuncu değiştiremedi. Diğer maçlarına bakıyoruz. Diğer maçlarında zaten tam kadro olduğu maçların çoğunu kazandı.
1: Evet. Abi toparlamanızı rica edeceğim. Yavaş yavaş araya da gideceğiz çünkü.
2: Yani biz anlatmak istediğim şey, Şampiyonlar Ligi zaten zor. Mesela Sportif Lisbon'dan biz şu anda 1 puan ya da 3 puan alırsak bizim için artı bir avantaj olacak. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Çok hızlı oyuncular var ileride. Düzgün bir planla başarılı olacaklarını düşünüyorum açıkçası. Osimhen eksikliği, evet, çok büyük eksiklik. Osimhen çünkü 2 kişilik 3 kişilik oynuyor. Yani onun olmasıyla olmaması arasında çok büyük fark oluyor. Çünkü takım 1 kişi ya da 2 kişi fazla oynuyor öbür taraftan. Bu sefer eşit olacak şartlar. Ama puan alacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Ümitsiz de değilim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Ali Bey. Bana sorduğunuz soruyu not alacağımdı. Tekrar sorabilir misiniz? Yazacağım bir kenara.
2: Ya Türkiye'de 6 numara sürekli mesela 2 tane Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu dönemlerde bahsediyoruz. Biz eleştiriyorduk. 2 tane ön libero'yla oynuyor. Mehmet Topal ve Josef miydi? Biri daha vardı.
1: Evet.
2: Onunla oynuyor diye eleştiriyorduk. Şimdi geldiğimiz 10 sene sonraki noktada ikili orta saha, üçlü orta saha olsun. Ya 2 tane her takımda o şey var. Ön libero var. Ama orta sahaya hala transfer yapılsın deniliyor. Yani normalde Avrupa'nın hiçbir takımında 2 tane 3 tane 6 numarayla kimse sahaya çıkmıyor.
1: Zaten kimse normal maç kazanamaz 2 tane 6 numarayla da. Evet.
2: Yani buradaki bu takıntı nereden kaynaklandı bizde, ben onu anlamıyorum. Hem 3 tane orta sahayla 6 numarayla ya da 2 tane 6 numarayla çıkıp sen nasıl ileride baskı ya da topu ileriye taşımayı başarabilirsin ki? Bu mümkün mü yani?
1: Evet.
2: Topu zaten ileriye götürmek istiyorsan, 3. bölgede oynamak istiyorsan ileriye yönelik oyuncuların çok olması gerekiyor. Biz istiyoruz ki hem ileriye baskı yapalım hem de karşı takım hiç atak yapmasın. Ya biz yiyelim gol. Bir gol yiyebilirsin, iki gol yiyebilirsin, pozisyon da verebilirsin. Her takım veriyor. Paris Saint-Germain de veriyor. Bayern Münih de veriyor. Her maçı gol yiyor Bayern Münih mesela. Ama kazanıyorlar.
1: Evet. Teşekkür
2: bizim
1: ediyoruz.
2: Bu bakış açımızı anlatmak istiyorum.
1: Evet, haklısınız. Türkiye'de bir 6 numara eksikliği var ama söylediğiniz gibi yani şu an gelinen modern futbolda 2 tane 6 numarayla bence hiçbir takım maç kazanamaz. Ama Fenerbahçe'nin en önemlisi, yani olması gereken, bana göre olmazsa olmazı orta sahada, özellikle hep söyledim, box to box oynayabilecek, sizin söylediğiniz gibi topu ileriye götürebilecek, yani progresif anlamda topu ileriye taşıyabilecek futbolculara ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin bir 8 numaraya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı var. Her zaman söyledik. Görüşleriniz için de teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. 0212 273 10.10'da son yarım saatte yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Hemen Instagram'ı açıyorum. Instagram'da beni takip alan Doğan Tikiç'e çok teşekkür ediyorum. Instagram Çağatay Hoca adresini bir kere daha tekrar ettikten sonra kısa bir ara, kısa aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 10.10'da Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'desiniz. Çağatay Hoca adresine yine Instagram'da takip alanlara teşekkür etmek istiyorum. Murat hem de Meuf. Celal İşçi'ye çok teşekkürler. Ercan Tonga'ya çok teşekkürler. Ahmet Savaş Kara'ya çok teşekkürler deyip yine mesajlar var. Mesajlardan devam edeceğiz. Bağcılar'dan Ercan'a teşekkürler yazıp silen bir dinleyicimiz var. Kenan Bey yazınız lütfen. Yunus Bey'e teşekkürler. Evet, burada Erdem Bülent'in bir mesajı var. Çağatay Bey merhaba, bir arkadaşımız derbi maçta kalp krizi geçirmiş. Ailesine başsağlığı dilerim. Futbolu hayatınızın merkezi yapmayın. Zaten hayat çok zor demiş. Evet, vefat eden çok zor ya, yani kalp krizi geçirdi, vefat etti. Ben de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanında cennet olsun inşallah. Devam ediyoruz. Yiğit Gözüm diyor ki geçen hafta Fenerbahçeli o Saman Alevi gibi olabilirdi. 12 maçta 11 maç ya yani 12 maç oynamış, 11'inde etkisiz kaldı. Bazen gündelik performans gösterebiliyor demiştik ama diyor, ben Beşiktaş taraftarıyım. Umarım iyi oynar, milli takım için bir kişi daha kazanırız yorumu yapmış. Teşekkür ediyoruz. Mesajlar için 07 ile biten dinleyicimiz vardı hattımızda. Yavaş yavaş son telefonlar. Ona da hoş geldin diyelim. Merhaba.
3: Merhabalar Çağatay Bey.

0: nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
0: Antalya'dan arıyorum. Adım İsa. Fenerbahçe taraftarıyım. Oğlumla bir Galatasaraylı.
1: İsa Antalya sıcak mı?
0: Maalesef Icardi'nin yaptığı Galatasaraylılardan kendisi. 12 yaşında. Ellerinden öper.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de gözlerinden öpüyorum İsa Bey. Çok sıcak mı Antalya?
0: Çok sıcak ya. 40 derece civarında şu anda. Yani akşamlar bile 30 derece falan gidiyor.
1: Çünkü ben Antalya'ya bir 2 sene hiç durmadan gidip gelmiştim her hafta. O yüzden soruyorum, Antalya'nın sıcaklarını da çok iyi bilirim Temmuz ve Ağustos ayında. Buyurun devam edin.
0: Berbat. Ben Fenerbahçe hakkında ve diğer takımlar hakkında konuşacağım. Şöyle, kadro mühendisliği diye bir şey var ama bizim takımlarda maalesef bu yok. Şimdi yeni belki Beşiktaş belki iyi bir kadro mühendisliğine sahip. Biraz önceki arkadaş da söyledi. Yani şimdi 2 tane 6 numarayla oynuyoruz. Yediğimizde başka bir 6 numara daha var, İsmail. Devre arasında bu Saadettin Saran'ın almış olduğu Kante, Gendüz'ü, ikisi de aynı mevkide oynayan iki futbolcu. Hı hı. Biz orada bir hata yaptık. Üstüne üstlük Aziz Yıldırım'ın üstüne ikinci bir hata yapıp Fred'i sattı. Üstüne yedek 10 numaramız yokken Kaliske'yi sattı. Mükemmel bir kadro mühendisliği. Şimdi biz Avrupa maçına nasıl çıkacağız? Beşiktaş maçında gördük rezilliğimizi. Yani Kante çok güzel oynuyor, çabası var. Ama gel gelelim, biraz önceki arkadaşım da söylediği gibi 2-6 numara olmaz. Yani bir kez akıl mantığı ermiyor. Yani bir takımda 6 olur bir tane 8 olur, 10 numara olur. Bunları biz görebiliyorsak bir taraftar olarak, teknik heyet, başkan, yönetim nasıl göremiyor gerçekten anlamıyorum. Tamam, yabancı sınırlaması var. Daha önceki yönetimlerin hoyrat çalmış olduğu futbolcular var. Fakat gitmesi gereken ilk Fred'le Talisca değildi. Yani Gendüz'ü ya yedek olacak ya da Kante yedek olacak. İkisinden birisi yedek olmak zorunda. Hani bana kalsan ben Kante'yi gönderirim, Gendüz'ü kalır. Daha genç. Ama Kante'nin şu andaki performansına bakarsam Gendüz'ü gönderirim. Ya da daha farklı bir plan yapmak zorunda kalalım. Ama şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray kesin bir şaşı oynamıyor. Galatasaray'da da işte bir oturan varsa Galatasaray mükemmel. Yani o adamın da hani ayağına taş değilmesin. Yani ben Fenerbahçe olarak seyretmekte gerçekten haz duyuyorum. Yoksa hiçbir şey yapamıyor Galatasaray. Yani Okan Hoca'nın bir B planı yok. Yani bir taktiği yok. Sadece Osman üzerine kurulmuş bir taktik. Ama Vincenzo Italiano mükemmel bir takım kuruyor. Gayet de güzel oynatıyor. Helal olsun. Ben tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz İsa Bey. Antalya'da sevgiler. Görüşmek üzere. Sıradaki dinleyicimizle devam edelim. 07 de bu arada son rakam da Antalya. Güzel rakamdı. Sıradaki dinleyicimiz bakıyorum sonu 31 ile biten. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Bey. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. İsim Deniz.
1: Deniz Bey değil mi? Yanlış anlamadım.
2: Evet, ismim Deniz. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun Deniz Bey.
2: Ya şöyle, sezon başından itibaren Fenerbahçe kadrolaşılanması hakkında da konuşmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe sezon başında Aykut Kocaman'la başlamak istedi. Yani Aykut Kocaman'la takımı çalıştığı her şeye hazırlandı. Daha sonra bu şekilde sizin de gerçekten anlamlandıramadığınız şekilde İsmail Kartal'da. Şimdi burada zaten böyle bir şey var. Hani İsmail Kartal geldi ama şöyle geldi. Ya tek yetkili ben değildim. Transferlerde de tek yetkili ben değildim. Efendim kadroda da ben değildim. Müdahalelerimize karşı da eşleydim. Hoş görülüyor diye Fenerbahçe'nin başına geçti. Fenerbahçe başladığı zaman zaten ben İsmail'le Fenerbahçe'nin sezonu bitiremeyeceğini düşünüyordum. Size geçen sezon da referanslık. Zorlu maçlar hiçbirinde yoktu. Fenerbahçe'nin geçen sene belki de şampiyonluğuna mal olan aktörlerden biriydi. Zaten toplu oyunda da topsuz oyunda da hiç yoktu. Şimdi gelelim şuraya Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçı hakkında da şöyle, Fenerbahçe ilk yarı iyi oynadı. İlk yarı iyi önde de bitirebilirdi bir şekilde. İkinci yarıyla beraber İsmail Kartal'ın gerçekten panik halinde, panik yani. Yani sağlıklı, kulübede bile sağlıklı duramıyor. Yani oyuncu kulübeye baktığında

0: güvenli duramıyor. An itibariyle Kerem'i oyunu alıp İrfan'ı çıkarması. İrfan ne kadar da kötü olsa, İrfan ne kadar da küçük olsa, ondan sonra tek top tutacak adam oyun. Toplu oyunda 2-1 yapacak, topu ayağında tutacak, Fenerbahçe'nin alt oyunu bu kadar düşük seviyede olmayacağını düşünüyorum. Ama şimdi bu numarasyon anlamsız şekilde. Ya Kerem, Oğuz oynayken Kerem'i alıyorsun. Sonra Nene'yi alıyorsun şekilde. Orta sayı boşaltı. Zaten Fenerbahçe'nin dediği ikinci golü de dikkat ederseniz Fenerbahçe çok meşgul.
1: Çok gürültü geliyor bu arada Deniz Bey. Evet.
0: 6 kişi, 5 dayatta 6 kişi yürüyerek, rakip yaralanma yürüyerek kreş yapmaya çalıştı. Tak orta sayı bir top atıldı. 5 kişi, 6 kişi önde kaldı. Ya Fenerbahçe'nin biraz daha gerçekçi bakması lazım. 2 tane 6 numara oynar. 2 tane 6 numara da oynar. Önlerine de bir 8'i koyarsın. 2 tane 6 oynar. Ama şimdi biz şöyle istiyoruz. Ya çok masalsı mı bahsediyor? 2 kişi bir takım yapacağız. Rakip yaralandan çıkarmayacağız. Yok böyle bir şey yok. Bunu en güzel örneğini İspanya Dünya Kupası'nda yaptı. Yani İspanya'ya bir sürücü takım diye savunmacı takım da bilir. Hepsini bir arada yaptı. Pas oyunu çok fazla. Bulunduğu alanları daraltıp bir an önce topu kapıp sabırlı pasla fakat hızlı paslarla rakibi boğuyordu.
1: Evet Deniz Bey, toparlamanızı rica edeceğim.
0: Tek başına İspanya'ya hücumcu da diyelim. Ben de şunu söylüyorum. Aykut Kocaman Hoca aslında 10 sene önce bu futbolu anlatıyordu. Hücum futbolu, hücum futbolu diye. Fenerbahçe'nin gerçekten canını okudu. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten canını okudular. Yani böyle söyleyeyim, Roma maçı da ben bir Fenerbahçeli olarak yani üzülüyorum. Roma maçı böyle bir Roma yanına şansımız yok. Yani bir puan alırsa bizim için başarıdır diye düşünüyorum. Evet. Bir geleceğe dair bakın bir sürü vermeyiz.
1: Deniz Bey, teşekkür ediyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Programın da sonu. Takdir edersiniz.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, hızlı hızlı devam edelim yine mesajlardan. İbrahim Gök Bey diyor ki şu an sahaya baktığınızda derli toplu oynayan, defans kurgusunu birazcık iyileştirdiğinde iyi oynayan bir Galatasaray var. Şöyle bir soru sorayım. Bugün Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelse hangi takımın teknik direktörü rakip için daha fazla önlem almak durumunda kalır demiş. Evet, ses çok kötüydü. Ben de katılıyorum ama duyabildiğimiz kadar duymaya çalıştık zaten dinleyicimizi. Hemen Instagram'a bakalım, hızlı hızlı hareket edelim. Durumlar nedir? Bilal Ulusoy'a ve Mehmet Küçe'ye teşekkürler. Instagram adresinde Çağatay Hoca adresini takip alanlardan. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. Son telefonlar, buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Fenerbahçe taraftarlar dertli, çoğunlukla Fenerbahçe taraftarlar.
1: İsminizi alabilir miyiz hitap edebilmem adına?
2: Tayyip ben bu arada, İstanbul'dan.
1: Buyurun Tayyip Bey.
2: Şimdi Çağatay, bizim bir şirketiniz var, büyük bir şirket.
1: Benim yok.
2: Siz
1: evet.
2: 3 sefer kovduğunuz bir elemanı tekrar o işe alır mısınız?
1: Valla ben şunu savunurum Tayyip Bey, çok hani samimi geldiği için söylüyorum. Ben de şuna çok inanırım, asla eski işine ve eski sevgiline dönmeyeceksin derler. Her zaman tutmuştur sanki. Buyurun devam edin.
2: Yani İsmail Kartal 3 sefer bu kulüpte başarısız olmuş. Ben sene başında da bu radyo bağlandığımda söyledim, çok büyük bir hata olduğunu. İsmail Kartal'ın bir büyük, çok iyi bir insan olabilir ama ben iyi bir teknik direktör de olabilir ama büyük takım hocası olmak farklı bir şey. Oyuncu değişikliklerindeki tavırları, yüz ifadesi, vücut dili, beden dili, yani tamamen yani İsmail Kartal'ın bunu kaldıramayacağını gösteriyor. Ben zaten söylemiştim. Hatta ben bilmiyorum, Sayın Başkan da söyledi, ben gidene kadar burada diye, ama çok büyük bir hata yapar. Ben Beşiktaş karşılaşmasından sonra İsmail Kartal'ın görevinde son bölümümüz gibi. Mesela Fatih Tekke istifa etti değil mi? Hata diyor birçok kişi ama Fatih Tekke mesela Avrupa'da bir hezimet yaşayınca istifa etti. Fenerbahçe, sen uzun yıllardır, ben 4 maçta 2 mağlubiyetle başladığını hatırlamıyorum. Yani İsmail Kartal bilmiyorum, devam ederlerse ben Fenerbahçe'nin üç büyük takımın da gerisinde kalacağını düşünüyorum. Yani ilk dörde, ilk üçe girebileceğini düşünüyorum. Takım çok yaşlı diyorlar. Takım yaşlıysa 28 herhalde yaş ortalaması. Ona göre bir oyun planı kurarsın. Yani geçtiğimiz 99 puan aldık diyor sürekli, bunu deli getiriyor sayın hocamız, ama o dönemdeki oyuncuların yapısıyla şimdiki oyuncu yapısı farklıysa, o zaman ona göre oyun sistemi belirleyeceksin. 60'tan sonra yoruluyorsa takım, işte ileride çok baskı yapmayacaksın. Ne bileyim, yani ben bunu da yani biz bir taraftar olarak görebiliyorsak ve çok büyük bir hata, ben hiç tahmin etmiyordum ama Semedo gitmiş olsaydı, size şunu sorsam, Semedo gitmiş olsaydı çok Fenerbahçe taraftarı üzülür müydü? Yani orayı Oğuz Aydın'la kapatabilirsin. Mert Müldür var, Mimović var. 3 tane futbolcu sağ bek oynayabilir bence ama Semedo, Talisca yerine Semedo gitseydi, Talisca kalsaydı dünkü karşılaşmada, ne bileyim yani Beşiktaş karşılaşmasında Talisca yok, biz İrfan Can'la oynuyoruz. Ben bu saatten sonra İrfan Can'ın da çok fazla verimli olabileceğini düşünmüyorum. Zaten verimli olamıyor ama yani bilmiyorum, Fenerbahçe'ye çok iç açıcı gözükmüyor. Avrupa işte Şampiyonlar Ligi'nde Roma çok formda şu anda. Yani bilmiyorum Sayın Başkan neden böyle hatalar yaptı, ama tecrübeli bir başkandı, ama yani hakemler diyorlar, tamam hakem hataları herkes oluyor, ama ben Beşiktaş karşılaşmasında hakem olsa bile onu dile getirecek bir futbol olmadığı için dile getiremiyoruz maalesef Fenerbahçe taraftarı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, ama ben Fenerbahçe'nin ilk 3'e girebileceğini düşünmüyorum futbolda. Şampiyonlar Ligi'nde de yani bilmiyorum, benim de böyle bir start geçmiş 18 yıl sonra, ama bu kadroyla çok zor olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Sahip Bey. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Ercan Ediz demiş ki iyi günler, iyi yayınlar. İzmir'den Ercan. Kasımpaşa taraftarlarını kutluyorum. Ahmet Spor çok iyi misafir etti. İnşallah diğer tüm takım taraftarları da bundan sonraki maçlarda iyi bir şekilde ağırlarlar demiş. Yine bakıyoruz mesajlara. Çağatay Hocam, 99 puanlı sezonda yanılmıyorsam 21 takım Süper Lig'de mücadele ediyordu demiş Mümin Bey. Evet, haklı, çünkü zaten şu anda 18 takımla matematik hesabı yaptığınızda zaten o puanları alamıyorsunuz. Güzel mesajlar. Oo, Sedat'tan. Sevgili Sedat da beni takibe almış. Bu hafta çok güzel maç çıkardı. Sedat'la aynı takımdaydık. Bu hafta vallahi defans öyleydi ki Sedat, adam geçirmedi, top geçirmedi. Kardeşim, sana da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Evet, bugünlük de bu kadardı. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar. Her zaman olduğu gibi, yani ne kadar söylesem az. Bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem. Gerçekten çok da güzel bir yayın yaşadık. Telefonlarımız susmadı, mesajlarımız durmadı. Sizler aradınız, bağlandınız, kendi takımınızı konuştunuz, düşüncelerinizi paylaştınız. Yayınımıza da çok büyük bir enerji kattınız. Her bir telefonunuz, her bir mesajınız bizim için, hep söylüyorum, çok kıymetli. Çünkü siz sadece dinlemiyorsunuz, bu programın da aynı zamanda bir parçasısınız. Bu mikrofon sesini birlikte büyütüyorsunuz. Bugün gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz ve iyi ki bu programa da sahip çıkıyorsunuz. Unutmayın, bizim sesimiz mikrofondan, gücümüz de sizden geliyor. Daha nice güzel yayınlarda, nice telefon bağlantılarında ve nice futbol sohbetlerinde buluşmak dileğiyle. Bugünlük bu kadardı. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde sizin sesinizde daha güzeldi. Az sonra sevgili Göksel'in sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmamanızı diliyorum. Tekrar görüşünceye dek dinleyen herkesin kulaklarına ve gönüllerine sağlık diyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan ey nasil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Tabii bu hafta biraz böyle yayın saatlerimiz değişik olacak. 7-11 arasını Emre Tilev yapacak. 11-13'ü Cihan Dişli yapacak. Diyeceksin ki Cihan 11'de yayın yapacaktın. Neden 11?

11.30'da geldin. Emret ile böyle birazcık geç çıktı. Bir de sisteminde bir problem olmuştu. Onu düzeltiyorduk. O sebeple böyle birazcık da gecikmeli olarak girdik. Evet, derbi konuşacağız. Mesajlarınız da gelecek 0212 273 10.10'a ama ondan önce de bir Filenin Sultanlarını tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmaları muazzam bir başarı. 3-2 mağlup ettik İtalya'yı ve bu şampiyonluğa ulaştık. Karşılıklı sayılar da başladı aslında ilk bölüm. İlk bölümü 6-6'lık beraberlikle geçirdik. Sonrasında İtalya, yani o Egono'nun samacıyla aradaki farkı 9'a kadar falan çıkardı. 18-9 oldu. Yine işte Egono, Antropova falan inanılmaz performans gösterdiler. 25-16 ilk seti kazandılar. Ben dedim ki eyvah, eyvah ya dedim. Herhalde dedim ilk setten sonra bu İtalya'yla 125 maç yapsak böyle bir set bile alamayız diye düşünen ben ve bence çoğumuz hayrete düşmüşüzdür ve ne kadar haksızlık ettiğimizi düşünmüşüzdür. Mesela bütün yaz yatırım yaptığımız smaçörlerimiz Hande ve İlkin vardı ama onlarla almadık maçı. Kimle aldık? Yaprak'la aldık. Kimle aldık? Derya'yla aldık. Yaprak Derya ikilisi sayesinde bence bir tık orada etkinliğimizi gösterdik. Vargas'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten ya bu kız işini layıkıyla yapıyor. Mesela devşirilmesi konusunda üzerine bu kadar konuşulurken ya kardeşim Türkiye'de kız mı kalmadı, neden devşiriyoruz Vargas'ı falan derken, mesela maç başında İtalya sahaya çıkarken oyuncuların aslen nereli olduğunu spiker dostumuz böyle tek tek ifşa etti. Bence harika bir detaydı. Bunu kaçıranlar veya işte dikkat edenler de vardır ama kaçıranlara da bunu aktarmak istedim. İtalya'da İtalyan oyuncu neredeyse yok gibi yani. Hepsini devşirmişler. Ya 2026 yılında voleybolda ne kadar kupa varsa süpürüp getirdik Türkiye'ye. Yani sadece bunu milli takım seviyesinde de almadık arkadaşlar. Yine Sev Kapı Galatasaray aldı. Şampiyonlar Ligi kupasını Türk finalinde Vakıfbank galibiyetiyle kutladık. Yani kusursuz bir dominasyon kurduk voleybolda. Yani futbolda da böyle olacağımız günleri işin açıkçası merakla bekliyorum. Ben bu sezon şey diyordum ya, hani milli takım sezon başında ne Viyana'ydı ne Avrupa şampiyonasında. Ya diyordum herhalde kızlar artık yoruldu. Yani olabilir. Yani çok böyle umudum yoktu. Yine az önce de hani programın başında da söylediğim ya, işte maçın başında o Egono'yu gördüm, Antropova'yı falan aynı anda sahada görünce dedim ki eyvah dedim, geçmiş olsun kaybettik dedim. O gözle bakmıştım ama özellikle bu dördüncü setin sonlarına doğru işte arkada Derya ve Yaprak'ın adeta böyle ahtapota dönüştüğü, hani Mert'e demiştik ya ahtapot musun diye, örümcek misin diye, burada da kızlar ahtapota dönüştü. 8 koluyla hani kurtuluş savaşı misali defans yaptığı birkaç rally var ki yani eminim arkada Hande ya da İlkin olsaydı o toplar çıkmayabilirdi. Şimdi kızları da ayrıştırmayayım ama yani gerçekten müthiş işlere imza attılar. Yani maç özelinde Vargas ve Zehra'nın da eline sağlık, kişisel ödüllerini de sonuna kadar hak ettiler diye düşünüyorum. Müthiş, müthiş ya. En sevdiğim şekilde kazandık. Hani şey olur ya, buradan dönmez dersiniz. Buradan dönmez denilen yerden öyle bir dönüyoruz ki muazzam. Yani taraftarı da bir parantez açalım. Bence taraftarın da etkisi var. Yani Sinan Erdem spor salonunda müthiş bir coşku vardı. Bu setin dönmesinde de onların da payı var. Elbette ki sahadaki kızların, oynayanların payı var ama o seyirciyi de es geçmemek lazım. Müthiş bir coşkuyla karşılaşmayı izlediler, eşlik ettiler. Mesela Vargas'ın canını dişine takması, maç esnasında ağlaması, hırslı oyunu, takımı taşıması falan şey yorumlarını gördüm. İşte artık kendini Türk gibi hissediyor falan yorumlarını gördüm ama yani Türk gibi mi hissediyordur, hissetmiyor mudur? Ben onu bilmiyorum. Yani çok da düşünmüyorum. Sadece bildiğim tek şey şu, belki bilmeyenler vardır. Yani kız aşırı derecede vefalı biri ve bana göre gördüğü iyiliğin karşılığını vermek istediği için bu denli duygusal. Çünkü bu devlet ona kucak açtı. Açmasaydı Küba onu voleyboldan men etmişti. Geldik biz sahip çıktık. Ya diyeceksiniz ki Vargas gibi bir oyuncuya sahip çıkan olmayacak mıydı Cihan? Elbet birileri sahip çıkardı, biz sahip çıkmazsak, ama öyle değildi işte. Sakattı bu kız. Gittik sakatlığıyla ilgilendik, voleybola kazandırdık. Yoksa yani Çekya'nın köyünde şu an hani yapayalnız durumda, sonraki durağı neresi olduğunu bilmeden herhangi bir takımda bana göre voleybol oynamaya çalışıyordu. Şuna da beni eleştirebilirsiniz. Ya Cihan bu yeteneği görürdü birileri. Senin dediğin gibi olmazdı diyenler de olabilir. Bence olmazdı. Mesela Fenerbahçe'nin de emeği çok Vargas'ta.
Bence o yüzden Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye de borçlu olduğunu düşünüyor. Çünkü çok daha fazla para veren kulüpler vardı kendisine. Ona rağmen gitmemişti. Türkiye'ye de borçlu hissediyordu. Çünkü o küçük yaşında menajerlerin oyuncağı olmaktan onu kurtardık ve onu kendi başına bana göre bir yıldız haline getirdik. O yüzden Vargas'a da bir parantez açalım. Kızlarımızı tekrardan tebrik edelim. Voleybolun Ronaldo'su Vargas demiş. Geleceğim de hemen derbi mesajları var. Doğan Öncel'e ne oldu ya demiş. Doğan abi anlamadım yani. Her sene yaz ayında ortalama böyle 8 kere falan tatile çıkıyor. Tabii espri yapıyoruz. Adamcağız 3 gün falan kaçıyor. Hafta sonu TGRT'de falan da yayınları var. O yüzden birazcık izin verildi kendisine, kafayı toplasın diye. Merhaba Hüseyin'cim, selam olsun. Abi sen onu deyince Naim Süleymanoğlu geldi aklıma. Bence millet ayrıştırmayı bıraksın. Naim Süleymanoğlu da Vargas da Türkoğlu Türktür. Onların yaptığını hiçbirimiz yapamadık. Ya diyorum ya Nurullah, nasıl hissettiğiyle ben ilgilenmiyorum. Ben sahada gerçekten canını dişine takarak oynadığını görüyorum. Hırsını görüyorum, o vefasını görüyorum. Nasıl hissetmiş ona çok takılmıyorum. Ama gerçekten yani o Egono falan ya, bu kız dedim, bu İtalyanları bizim şansımız tutmuyor. Bir şekilde bizi deviriyorlar ama bu saatten sonra işte üstün daha da açıkladı Voleybol Federasyonu Başkanı. Hedefimiz dedi olimpiyatlarda başarı göstermek, olimpiyatı da istiyoruz dedi. Onu da aldık mı bu iş tamamdır ya, bu işi bitiririz. Eyüp yazmış, futbolda bu başarıları görmek çok zor diyor. Rüyada bile göremeyiz. Öncelikle birbirimizle çekişmeyi bırakmamız lazım diyor. Yani Avrupa basınında falan da ya kızlarla inanılmaz bahsetmişler işte. Çok fazla gazetelerde manşet olmuş. Avrupa'nın en büyüğü falan, artık onlar da böyle sultanlar falan demeye alışmışlar. Ben gördüğüm gazetelere falan böyle sultanlar falan yazmışlar. İnanılmaz. Çok böyle gururum okşanıyor. Keyif alıyorum. Böyle bu insanlar, bu halk bu başarıyı bunu hak ediyor yani. Bir sürü olumsuzluk var, bir sürü sıkıntı var. İnsanlar mutlu oluyor bunları görünce. O yüzden ben bence dün gecenin hatırına iyi de bir prim versinler kızçelere, ya öyle söyleyeyim. Çünkü şimdi Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı teknik heyete 1 milyon euro da atacakmış. Yok mudur bizim federasyonda da öyle bir para? Verirler herhalde, vardır bir şeyler ama gerçekten de tekrardan tebrik edelim. Cihancığım, Fenerbahçe'nin sahip çıktığını neden söylemiyorsun? Tabii zoruna gidiyor, sana hak veriyorum demiş. Gökserinciğim, bir şey söyleyeceğim sana. Sen beni bence dinlemedin. Bak yemin ediyorum dinlemedin, ya da dinledin bilerek yapıyorsun. Ne dedim? Fenerbahçe'de sahip çıktı dedim Vargas'a. Bak YouTube'dan geri sarabilirsin. Birazcık böyle birazcık geri sararsan ben sana onu da söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin emeği de çok dedim. Yani borçlu olduğunu düşünüyor Fenerbahçe'ye dedim. İşte futbolda bu yüzden kaybediyoruz. Çok doğru. Az önce dinleyenimiz atmıştı ya. Ya yayıncıyı bile şey yapıyorsun yani. Ayrıştırıyorsun. Ya olabilir. Bak ben Ahmet Konanç varken, Murat Özen varken, Bülent Uslu varken, Ahmet Ercanlar varken, efendim söyleyeyim, kim olsun başka? Yakup abi seviyorum, ona yapamıyorum. Ali Naci'ye yaparım. Haluk abi olsa ona da yaparım. Galatasaraylı. Bunlar olunca böyle fanatik demeyeyim de taraftar girliğim ortaya çıkar ama bir başımayım burada, yalnızım, sizinle sohbet ediyorum. Neyi mi gördün ya? Sal beni Gökserin. Gökserin sal beni. Hamburg'dan Nevzat. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol valla. Aga demiş. Derbi falan değil. Bugün voleybolu konuşalım. Şey ara Fenerbahçeli yani, hiç derbi falan konuşmayalım, milli takımımız, yok tamam, bu benim kötü niyetimdi, haklısın gerçekten de. Avrupa'da yaşadığımız için midir nedir bilmiyorum demiş. 7 kat daha sevincimiz arttı diyor. Ya kesinlikle katılıyorum ya, bırak Cihan kardeşim şu balonları, patlarlar yakında. Kim, voleybol için mi söylüyorsun? Ben bu tarz bir mesajı hatırlıyorum. Bu VNL'de de başarılı olduğumuzda aynı beyefendi misiniz bilmiyorum ama hatırlıyorum böyle yani. Bu tarz bir mesaj atmıştınız yine. Hatta o dönemde çok tepki almıştınız diğer dinleyenlerimiz tarafından. Neden mesela böyle bir şey yazar ki bir insan? Değil mi? Yani üst üste 2 Avrupa şampiyonu olmuş bir milli takımımız var. Farklı zamanlarda 2 de Milletler Ligi şampiyonu olmuş voleybol takımımız var. Yani şurada gururlanmışız. Keyifli keyifli yayın yapıyoruz. Bence çok çirkin olmuş mesajın ya. Olmamış ya. Mesela ben sana sorayım güzel insan. Madem ben herkesi kazanmaya çalışırım. Dün yenilseydik, ikinci olsaydık,
patlamış mı olacaktı kızların balonu? Ya da ne bileyim üçüncü olsaydık, ya da İtalya'nın balonu patladı mı şimdi yani onlar ikinci olunca? Mesela Sırbistan 3 yıldır bayağı kötü durumda. O zaman onlar da patladı. Ya bizim takımımız dün yenilseydi de bu balon patlamayacaktı. Önümüzdeki turnuvada 5. olsa da patlamayacak. Ne olsun istiyorsun bilmiyorum ama mesela bu mesajı atarken ne düşündüm bilmiyorum. Yani tepki alacağını bildiğim bir mesaj. Hani benim de destek olmayacağımı biliyorsun. Hani gerçekten öyle düşünüyorsan üzücü. Senin adına üzülürüm. Ama o kadar kötü niyetli bir insan olduğunu düşünmemek istiyorum. Herhalde değildir. Bilerek yapmış olabilir kışkırtmak için bilmiyorum. Elindeki istemediği topçuları satıp 60 milyon euro diyordu. Neredeyse hepsi bedavaya gitti demiş. Fenerbahçe için mi? 32 milyon falan aldılar Totti. Valla 32 milyonluk bir kazanç sağladılar. Sizlere selam olsun diyor. Evet, yavaş yavaş derbiye geçeceğiz. Isındık. Yahu koskoca Fenerbahçe'de bir futbol aklı yok mu? Her sene takım yapılanmasında hep bir şeyler eksik kalıyor demiş. Var. Bak şimdi bu İsmail Hoca, İsmail Kartal, adam Fred'i istiyordu, tamam mı? Kalmasını istiyordu. Talişka'yı falan istiyordu. Yani hocanın, şimdi İsmail Hocam da böyle çok masum bir kişiliktir. Mesela takımın başına getirildiğinde Fenerbahçe televizyonunda ki videoyu lütfen bir açıp izleyin. Yani masum karakter, yani böyle mahcup hissediyor kendini. Sanki oraya evet ait değilmiş gibi kötü bir laf olacak ama nasıl diyeyim ya, sanki böyle bir şey başaramayacağına inancı var gibi. Hani böyle suçüstü yakalanan ama masum olduğunu iddia eden bir yüz hali vardır ya böyle. Ona benziyor. Böyle beden dili şey diyor ya, ben haddim olmayarak söylüyorum bunu. Sizin de mesajlarınızı da merak ediyorum. Yani artık diyor ben yoruldum. İmdat diyor vücut dili. Bu saatten sonra benim bu takıma verebileceğim çok bir şey yok. Benim bu saatten sonra bu takıma verebileceğim çok az şey var gibi bir vücut dili var. Ona da bir şey söylemiyorum. Fred dedi sattılar. Talişka dedi sattılar. Aynı tarz oyuncu yok ortada. Mesela o ister miydim İrfan Can'ı 10 numarada oynatmak? Kimine göre isterdi, evlatçılık yapardı ama bence istemezdi. Fenerbahçe'nin bir 8 numarası yok. Bu takımın Asensio'su sakat. Belli ki bu sezon dönemeyecek. Yani dönse de tekrar sakatlanacak. Bir sıkıntı var. Yerine de kimse yok. Ya diğer yönetimler de bir sürü hata yapıyor mesela. Ben Galatasaray'dan örnek vereyim. Evet, rakibi Beşiktaş'tı ama şimdi o derbi olduğu için. Galatasaray yönetimi de bir sürü yanlış yapıyor. Ama mesela bu yanlışları teknik direktör Okan Buruk ayıklıyor. Amiyane tabirle. Ya yönetim bilir işte, transferi halledecekler, o olacak bu olacak. Yani teknik direktörün asli görevi bir tık da budur bana göre. Yani bir futbol takımında hatayı, ne bileyim yanlışı fark edebilecek kim vardır? Yani teknik direktörün vardır, yardımcın vardır. Yani bunlar bu hatayı fark etmek durumundadırlar. İsmail Kartal'ın bunu yapmasına izin vermiyorlar. Verilmedi, verilmiyor. Ya yani iyi veya kötü teknik direktör demiyorum. Ben adama işini yaptırtmıyorlar diyorum. Bana göre işini yaptırtmıyor. Kante iyi oynuyor, iyi güzel. Önünde Gündüz oynuyor, o da muazzam. Ama bunların ikisi de 6 numara. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu adam suçlu da, ne Fred'i göndermek istedi bu adam, ne Talişka'yı, hiçbirini göndermek istemedi. Mesela alınan oyuncu da, gönderilen oyuncuya da böyle çok böyle karar veremediler gibi duruyor. Eldekileri oynatmaya çalışıyor. Asensio böyle sevmiyor gibi gözüküyor. Demek ki bu Asensio'dan antrenmanda istediği verimi alamıyor sonuçta. Onunla antrenmana çıkıyor. Alamıyor, istemiyor mesela. Talişka bu adamın gözünün içine bakıyordu. Ne verirsem alıyordu mesela. Öyle diyordu Talişka'dan. Mutluydu. Yani kendi evinde oynuyorsun. Kendi takımın 12 kez rakip ceza sahasında buluşmuş. Yani Beşiktaş'ın ceza sahasında. Beşiktaş senin ceza sahanda 28 kere topla buluşmuş. Hocaya da soruyorlar zaten. O da ben diyor hatayı kabul ediyorum. Ne yapayım diyor, yani doğru hatalı benim diyor. Ya burada Vincenzo Italiano'ya da bir parantez açmak istiyorum aslında. Adam yani mesela şimdi Beşiktaş neyle anılıyor dostlar? Şey diyorsunuz değil mi Beşiktaş için? Ya yani takım oyunu, muazzam oynuyor diyorsunuz. Bir takım hocasıyla anılıyorsa bana göre başarılıdır. Hocanın böyle sanki elinde antrenörlükte son bir şans geçmiş de öyle oynatıyor takımını. İşine böyle tutkuyla falan sarılıyor. Açtım baktım, üşenmedim maçtan sonra. Dedim ki ya Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın şu 11'ine bakayım. Geçen sezondan bu sezon kaç kişi, yani aynı oyuncular var mı diye. Takımın
Yarısından fazlası geçen sezonki oyuncular. Vay be dedim ben, demek ki

Sergen hocam boşuna sıkıyormuş. Yani 7 kişi az değil arkadaşlar. Yani geçen sezonda Fenerbahçe maçına çıkmışlar. Murillo, Akbodu, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Olaytan, Çerni. Hatta buna Jalo'yu da ekleyin. Jalo'yu da ekleyin. Ha tamam. Vilović, Trossard, Salih, Nübel. Kabul ediyorum. 4'ü ilk 11'e çok iyi seviye atlattılar ama 7 kişi ya. 7 kişi takımın yarısından fazlası yapar ve hepsi geçen sezondan kalma. Bana göre hoca farkı budur. Hoca dokunuşu budur. Sergen Yalçın'ın yapamadığı budur. Mesela Rıdvan'ın attığı gol de bana göre hoca golü. Normal şartlarda yani biz de süper amatör falan oynadık. Profesyonele geçemedik tabii ama yani hocalarımızdan da dinledik. Birçok insanı da dinledik. Yani normal şartlarda bek oraya gitmez. Gitmez yani. Adam antrenmanda demiş ki böyle bir pozisyon olunca sen buraya gideceksin diye anlatmış. Rıdvan da öz kaynak tedrisatından çıkan bir çocuk. Hocasını dinlemiş. En önemlisi anlamış. İşi de santrafor vuruşuyla bitirmiş. Yani bence muazzam bir goldü. Yani son yıllarda bir teknik direktörün oyuna ben bu kadar hükmettiğini çok yani görmedim desem abartmış olurum. Çok az gördüm diyeyim bari. Beşiktaş seneye çok iyi başladı. Kenarda bence bu hoca varken her an her şeyi yapabilecek takım hüviyetinde oynuyor. Çok cesur bir kadroyla sahaya çıktı. Yani Fenerbahçe'nin ileride etkisiz forvetler bırakması da Beşiktaş'ın böyle birçok pozisyona girmesine neden oldu diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. Yani Fenerbahçe'yi eleştirirken hani bir tık Beşiktaş'ın da orada hakkını vermek gerekiyor. Merhaba Cihan. Merhaba. Masildin mesajı. Bir şeyler yazmıştın tam Gençlik ve Spor Bakanlığı diye. Bir daha atarsan okurum. Bu ülkede en zor şey Fenerbahçe taraftarı olmak diyor. Neden diyeceksin? Tamam, sen sormuşsun kendine. Sürekli bir şeyler kötü gidiyor ve tek yaptıkları şey taraftarımızdan özür dileriz. Dilemeyin abi. Yeter demiş. Bir şey yapın. Fenerbahçe taraftarı artık sıkıldı demiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hak veriyorum sana. Yani ben bu yaşıma kadar çok fazla Beşiktaş mağlubiyeti gördüm. Fenerbahçe'nin kendi evinde böyle kaybettiğini hatırlamıyorum. Yani ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark böyle yazla kış gibiydi. Bakıyorsun hani sezonu falan evet erken açtı Beşiktaş ama ona rağmen inanılmaz bir kondisyon var. Fenerbahçe de erken açtı. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Fenerbahçe'de kondisyon yok. Bu kadar para alıyorsunuz kardeşim ya, kusura bakmayın da bakacaksınız kendinize. Yani 100 binle oynayan adamlar çılgınlar gibi koşuyor. Sende o kondisyon yoksa daha fazla çalışacaksın. Hacı'ya Hacı. Hacı gibi bir adam formu düştü diye antrenmandan sonra ekstra çalışıyordu. Formunu yükseltmek için Galatasaray'a geldiği dönemlerde ekstra hem diyor performansım düştü. Hacı yapıyordu bunu. Ya Fenerbahçeli oyuncular böyle kendi arasında bile böyle pas kontrolünü tam yapamıyor gibi. Ya pas kısa kalıyor ya da rakibe gidiyor. Bizim Süper Lig de eskisi gibi de değil dostlar. Yani ligimizin teknik kapasitesi 10 sene önceye göre çok daha iyi. Beşiktaş güzel top oynuyor. Mesela Beşiktaş'ın ikinci golünü izleyin. Ki izlemişsinizdir de zaten. Hani şey olarak izleyin. Ben dedikten sonra bir de bu gözle izleyin. Ya da Galatasaray'ın bu haftaki üçüncü golüne bakın. Yani artık oyunlar çok farklı ve çok şey ne derler, matematik üzerine kurulu gibi. Öyle sahada böyle şeyler konuşuyorduk, stratejiler falan konuşuluyor. Evet, futbol basit oyun, kabul ediyorum ama yani bazen de oyun alanındaki açıklıkları falan görmen lazım. İkinci yarının ilk 10 dakikası orta saha bağırdı mesela Fenerbahçe'de, ben düştüm. Kante ve Gündüz'ü ilk yarı çok koştu, yoruldu. Maç 0-0 iken de, maç işte 1-0 iken de, Fenerbahçe öndeyken de, 1-1 iken de, 2-1 iken de Beşiktaş hiç yani taktik disiplinden ödün vermedi. Öyle bir Beşiktaş vardı. Yani bana diyor ki kardeşim benim için skor önemli değil. Benim için rakip önemli değil. Rakipten ve skordan bağımsız ben bu oyunumu oynayacağım. Benim bu oyunum var dedi ve onu oynadı. Bir de bu henüz daha 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Daha zaman ilerleyecek. Oyuncular daha çok birbirine alışacak. İlerleyen dönemlerde takım kalitesi arttıkça bence Beşiktaş daha farklı noktalara gidebilir. İşte Vilović, Trossard gibi oyuncuların neden çok önemli olduğunu bir kere daha anladık. Rakibinde yılmayan, maç boyunca meydan okumayı bırakmayan ve sonunda golünü atıp maçı kazandıran bir Vilović var. Ya da sol kanatta playmaker dediğimiz, oyunun nasıl oynandığını gösteren bir Trossard var. Çevresindeki oyuncular da onları görünce performansı bir tık yukarı çıkıyor. Az önce dedim ya 7 tane

geçen sezondan oyuncu var diye. Yani Sergen Yalçın'ı da bir tık suçladım ama sen bu sezonda Vlahovic de şimdi Arsenal'da adam, Dünya Kupası'nda falan iyi işler yapmış, Vlahovic'i almışsın. Bu oyuncular takımındaki oyuncuların da performansını yukarı çıkartıyor. Mesela şu maçta El Bilal Toure santrafor olduğunu düşün. El Bilal Toure Beşiktaş santraforu. Olmuyor işte. Böyle oyuncular lazım. Hakeme girmek istemiyorum çok. Yani hakem kötüydü zaten. Kötünün iyisi demiştim ben. Devam edebilecek pozisyonda çok düdük çaldı. Hani zaten topun sahibine çalacaksın düdüğü. Ya hocam bırak.

devam ettiriyor. Avantaj denen bir şey var futbolda değil mi yani? Bırak avantaja. Ya ısrarla sürekli düdük çalıp oyunun temposunu öldürüyorsun ki bu kadar tempolu maçta bile bunu yapabildiler, başardılar. Döneceğim arkadaşlar, bakıyorum mesajlar düşüyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin bana göre ne oynadığı hala belli değil. Forvet'e top şişirmeye devam ediyorlar. O zaman alacaksın Caner gibi bir orta açan adam. Bana diyeceksin ki bu seviye yeterli, ben bunu yapacağım. Hantal kaldı. Yani Fenerbahçe'nin kadro derinliğine baktım maç oynanırken. İrfan, Bartu, Oğuz. Defansta Mert, Levent, Yiğit Efe falan yani. Çağlar vardı, o da Çorum'a gitti. Yani kadro derinliği de çok kalmamış gibi. Bilemiyorum yani, böyle kafası kesik tavuk derler ya, aynen öyle oynadı Fenerbahçe arkadaşlar dostlar. Oğuz Altay başka takım izleyip Galatasaray olarak mı anlatıyor, hep kusursuz anlatıyor her anlamda ve her seferinde Fenerbahçe'ye taş atması, laf atması çok garip demiş. Bilmiyorum Emir, dinlemedim. Normal yani, Oğuz Altay ultra aslanın korucularından, öyle düşün yani, adam bildiğin fanatik yani. Ne bekliyorsun Oğuz abiden? Kendisi de söylüyor zaten, hani ben Galatasaraylıyım diyor. Ona göre dinleyeceksin ya. İşte Ahmet Konaç da öyle mesela, anladın mı? Beşiktaş'ta kim var? Bülent Uslu öyle mesela, var yani, var insanlar var. Ona göre sen kulağını dinleyeceksin. Öyle dinlemek istiyorsan öyle dinleyeceksin. Açık açık söylüyor adam, ben diyor taraftarım diyor. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Vlahovic'i havaya sokması gerekiyor. İki haftadır Orkun önce penaltıyı Vlahovic'e bıraktı. Bu hafta da boş kaleye attırdı. Bunlar küçük şeyler gibi görünebilir ama sezonun devamı için büyük hamleler demiş Ramazan. Katılıyorum. Yani orada şey diyor, ben sana güveniyorum Alat, kendine gel. Sen zaten, klasik yorumdur ya, santrafor gol attıkça kendine gelir diye. Orkun da onun kendine gelmesini sağlamak için bunu yapıyor. Dediğin gibi çok rahat bir gol attırdı boş kaleye. Yani dışarıdan bakıldığında böyle sıradan, cömertlik gibi duran bir detay ama içerideki havayı tamamen değiştiren güzel bir hareket. Ya dediğim, söylüyorum ya arkadaşlar, yani sadece şey değil artık, böyle taktik tahtasından ibaret değil. Evet, en önemli şey taktik ama o artık işin içine mentalite giriyor, özgüven giriyor, o ait olma hissiyatı giriyor falan, bunlar başka bir şey. Zaten Vlahovic gibi kumaşı sağlam adamlar da buraya top oynamak için gelirler. O topu da o kaleye rahatça sokması, yani birçok kişi de sokardı ama o böyle rahatça vurdu yani, bilerek. Yani bu kale boş olsa bile yine köşeye vurmaya çalıştı. İşte şampiyonluk yürüyüşü tam da bu noktalardan çıkıyor. Galatasaray'ın antrenman videolarında falan bir bakın, genelde bu quizlere falan bakın, şakalaşırlar falan, böyle erkek şakaları vardır ya çok sevmediğimiz, genelde böyle vurdulu kırdılı falan. Futbolcular bunları yapar. Beşiktaş'ta o aile olmuş hissi veriyor bana şu an için. Rakiplerin işi vallahi çok zor. Bilmiyorum yani, deplasmanda falan böyle oynuyor. Kendi evinde oynayacak, daha da ısınacak. Bir sakatlık, bir sıkıntı olmazsa Beşiktaş'ta farklı noktalara gidebilir iş. Nasılsın, iyi misin diyor. İyiyim, sağ olasın. Dört büyüklerin kadro değerini söyleyebilir misin sana zahmet demiş. Vallahi Galatasaray'ın 400 küsür civarındaydı. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında bir 15 milyonluk fark vardı. İşte bir tık da Trabzon var, ne olur 400, 300, 700, ona da 300 desek 1-200 falandır. Niye sordun Kemal? Şeye mi söyleyeceksin yani? Almanya Füsyen'den. Beşiktaş, tamam onu okuyamam, yendi demiş. Fenerbahçe hakem vesaire hiç girmesin, kendini kandırır, saygılar sevgiler diyor. Hakem kötüydü, doğru. Yani Kerem Aktürkoğlu maçın ardından biraz böyle hakeme de sitem etti. Ama biraz böyle vura vura, kıra kıra oynayacaksın. Sonra hakeme kızacaksın. Ama Fenerbahçeli taraftar da diyor ki, ya kardeşim benim kötü oynaman hakemin benim hakkımın yiyeceği anlamına da gelmiyor diyor. Ya o da başka bir taraftan bakıyor. Bu sefer de Beşiktaş da diyor ki, ya kardeşim sen penaltı istiyorsun da senin Skriniar'ın, Gündüz'ün dirsekleri ne yapacağız? Hakem bunları da görmedi diyor. Yani aslında iki tarafında hem lehine hem aleyhine verilmeyen kararlar var. Yani tek tek böyle yorumlara falan girersek zaten işin içinden çıkamayız diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe şey yapmaya çalışıyor. Bu Galatasaray'ın Osimhen'siz oynamaya çalıştığı bir oyun vardı ya, böyle pres oyunu. Onu yapmaya çalışıyor. Rakip sahada pres yapıyor. Takım halinde her noktayı kapatman gerekiyor orada yapınca. Ama onu yaptığında herhangi bir oyuncu olması gerektiği yerde olmayınca rakip zaten o presi kırıyor.
ve geride muazzam şekilde pozisyonlar veriyorsun. Fenerbahçe